0: Zaten Türkiye'de bununla, Türk kamuoyu da özellikle bu Muharrem ayinleri vesilesiyle bazı İran biliyorsunuz meddahlarının performansları falan meşhur olmaya başladı. Gördüler bunu, görüyoruz. Sosyal medyada çokça insanların karşısına çıkıyor. Dolayısıyla bu söylemine bakarsa İslam Cumhuriyeti'nin işte ne doğu ne batı. İslam Cumhuriyeti, büyük şeytan, küçük şeytan falan gibi işte İsrail haritadan silme, İsrail rejimini haritadan silme söylemlerine baktığınızda ve tabii ki işte Kudüs gününün ilan edilmesi, Ramazan-ı Şerif'in son cumasını vesaire. Şimdi bunlara baktığınızda tamamen idealist bir dış politika konumlandırması görürsünüz. Ve bu Türkiye'de de bütün dünyada da karşılık buldu ki temel olarak bahsettiğimiz İrancı denilen, tırnak içinde bunu söylüyorum, bakış açısı genelde bunu satın alıyor. Söylemler böyle, Ayetullah Hümeyni'nin söylemlerine bakarsanız, işte hayatını kaybeden Ali Hamene'nin, Ayetullah Ali Hamene'nin söylemlerine bakarsanız doludur. Her aşamada Arap Baharı'nda Tunus'ta olaylar çıktığında halkı desteklerken de bu söylemler kullanılır. Suriye'de halkı terörist ilan ederken de söylem inşa etme konusunda bir problem yok. Orada halk İslam devriminin ruhuyla hareket ediyordur Tunus'ta. İsrail'e geldiğinizde orada emperyalistlerin oyunudur, Siyonistlerin oyunudur vesaire.
1: Şimdi Suriye'de.
0: Tabii Suriye'ye geldiğinizde orada emperyalistler, Siyonistler bir oyun oynuyorlardır. Ve baktığınız ama tartıştığınız oradaki halk, buradaki halk.
1: O zaman halkı öldürerek kurtulalım.
0: Yani o zaten oraya geldi biliyorsunuz. Yani bunların terörist olduğu ilan edildi ve bunların ortadan kaldırılması gerektiği söylendi. Ki fiiliyatta da yaşananların hepsini biliyoruz. Daha çok yakın geçmişten bahsediyoruz. Şimdi bu işin söylem tarafı. Ve İranlıların söylem üretme konusunda ne kadar mahir olduğunu biliyoruz. Az buçuk İran'ın tarihsel referanslarını bilen, bu da bugünün de konusu değil. İran'ın böyle bir kabiliyeti var öteden beri. Ama bir taraftan da İran'ın real politiğine, pratiklerine baktığımızda çok da idealist hareket etmediğinin çok sayıda örneği var. Yani 1980'lerden bahsettim. Zaten Irak işgalinden itibaren Afganistan'da Taliban'ın tasfiye edilmesi sürecinde yine Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın bir tür işbirliği içinde bulunduğunu hatırlamamız gerekir. Irak'ta yine bunu hatırlamamız gerekir. İran'ın direniş ekseni adı altında Hizbullah'ı İsrail'e karşı direniş amacının bir kalesi olarak konumlandırıp aynı Hizbullah'a gelip Suriye'de halka karşı savaştırmasını burada hatırlayabiliriz. Dolayısıyla İran'ın en az herhangi bir devlet kadar real politik konusunda pragmatist davrandığını bence tartışmaya bile gerek yok. Bunun sayısı örneği var.
1: Açabilir miyim size? Ama insicamını tabii bozmak istemiyorum. Ama uzaklaşırsak da bir daha gelemeyiz diye. Şimdi kimse ne İran'dan ne başka bir ülkeden insanların şahsi hayatındaki gibi idealist, ideal tabii bir politika, dış politika beklemiyor. Ama İran bu söylemi, bu yani bir taraftan işte örnek daha rejimin ilk siftahı yani Reagan yönetimiyle el altından kapalı, hı-hı, pazarlık hikayesi. Sonra Taliban'da, işte Irak işgalinde gördük. Şu anda da müzakere ediyor. Bu söylem çok mu getirisi olan bir söylem ki hala bu söylemin içerisinde?
0: Bu söylem bence çok getirisi olan bir söylem.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Kesinlikle.
1: O zaman yani bir söylem üzerinden gerçekle makası söylemin bu kadar açık olunca dediğiniz gibi çok başarılı bir propaganda o zaman.
0: Şimdi bu İran İslam Cumhuriyeti'ne has bir şey de değil. İdeolojik dünya görüşleri söylemler üzerinden var olur. Örneğin komünizme bakalım. Komünizmin söylemleri vardır, simgeleri vardır ama komünizmin uygulamalarına baktığınızda çok sevimli görünmez. Ama söylemlerine falan bakarsanız orada cazip bir sürü söylemler vardır. Dolayısıyla söylem setiyle uygulamalarını birbirinden ayırmamız gerekir. Ve İran'ın söylemi 1980 koşullarında bir sürü insana cazip geldi. Neden? Yani 1979'da devrim olduğunda neden İran için anti-İsrail ya da işte biliyorsunuz Siyonist rejim, İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi tanımlamasıyla neden Amerika büyük şeytan bu kadar büyük bir düşman haline geldi? İşte Merkber Amerika, Merkber İsrail, Amerika'ya ölüm, İsrail ölüm, arada İngiliz'e ölüm falan diye. Çünkü o dönemlerde Arap rejimlerinin bunlarla işbirliği yaptığı kanaati vardı. Bilhassa Enver Sedat'ın Camp David anlaşmalarını yapmasıyla beraber 1978-79'da. Dolayısıyla İran kendini orada İsrail'e
1: ama
0: karşı...
1: Araplar da ne kadar çok öldüler o zamana kadar. Şimdi onlar zaten, da silindi gitti mesela.
0: Şimdi zaten Araplar bence ayrıca konuşmamız gerekir. Ben Arapların Filistin davası konusunda karnesinin oldukça güçlü olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bunu istismar edenler
1: oldu. Öldüler.
0: Yani tabii ki 1948'de
1: binlerce insan öldü.
0: Nekbe'de büyük felaketle öldüler. 6 gün savaşlarında öldüler. 1973'te öldüler.
1: Allah rahmet eylesin Amin. Diyelim onlara. Kudüs davası söyleminin onlarca yıldır devam ettiğini, buna mukabil devrimin ilk günlerinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisi ve işte bugüne kadar gelinen noktada arada makasın çok açık olduğundan söz ettik. O arada Enver Sedat üzerinden yapılan propagandayı söylediniz. Ben de araya girdim. Araplar hayatlarını kaybettiler. Binlerce Arap Kudüs için. Dedim siz de Araplara bu konuda çok haksızlık yapıldığını söylediniz. Araya gittik. Buyurun.
0: Kesinlikle. Şimdi Filistin davası İslam coğrafyasının her yerinde sahiplenen bir dava. Yani hiçbir İslami hareket yok ki Filistin davasını merkezi ya da merkezi konularından biri haline getirmesin. Bu çok net. Ama operasyonel anlamda Filistin için modern dönemde kim savaştı? İsrail Devleti'nin 1948 Mayıs'ından itibaren kurulmasına baktığımızda, az önce de söylediğim gibi Nekbe'ye baktığımızda, büyük felakete, sonraki savaşlara baktığımızda, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kuruluşuna baktığımızda, Hamas'ın kuruluşuna baktığımızda ve bunların hepsinin Araplar olduğunu görüyoruz. Mutlaka diğer devletlerden destekler geldi ama sahada savaşanlar doğru ya da yanlış.
1: Bir de bir kral şehit ettiler.
0: Tabii Faysal'dan bahsediyorsunuz. Tabii
1: Allah
0: ki.
1: Rahmet eylesin.
0: Amin. Dolayısıyla petrol ambargosu 1973 petrol devrimi olarak da adlandırılır. Çok büyük maliyetler ödetti Araplara, özellikle Suudi Arabistan'a. Bunlar kolay işler değil. Bugün özellikle dünyasında dengelerine baktığımızda ne kadar zor bir iş olduğunu görüyoruz.
1: Ve neredeyse İran İslam devrimine kadar bir Arap direnişinden söz edebiliriz.
0: Çok net. Yani İslam devriminden sonra da bunu sahada, bunun askeri mücadelesini vermeye devam edenler, tabii ki devrimle beraber İran'ın tavrı değişti. İsrail ilişkilerini tamamen kopardık. Şah döneminde de İran-İsrail ilişkileri...
1: Hayır, Araplar İran-İslam devrimine kadar bu direnişi büyük ölçüde muhafaza ettiler.
0: Kesinlikle, şu çok net. İran İslam Cumhuriyeti Filistin davasını her şeyden önce Arap coğrafyasına nüfuz etme, Arap coğrafyasında kendine müzahir bir söylem, bir kamuoyu oluşturmak için kullandı.
1: Başarılı da oldu.
0: Filistin için hiçbir şey yapmadı demiyorum. Yani burada dengeyi sağlamamız lazım ama terazide hangisi daha ağır basıyor derseniz, bence bunu İran, Orta Doğu'daki yayılmacı ya da Orta Doğu'daki nüfuzunu artırıcı stratejisinin bir parçası olarak kullandı. Bu çok net. Yani İran'ın eylemlerine, söylemlerine baktığımızda bunu görürüz. Tabii ki İran'ın Hamas'a verdiği destek, İslami Cihat'a verdiği destek. Ama aynı İran, Suriye İç Savaşı'nda Hamas farklı bir pozisyon aldı. Beşar Esed karşısında pozisyon aldı diye Hamas'ı tamamen görmezden geldi.
1: Ya da Hizbullah.
0: Hizbullah. Geldi, angaje oldu.
1: Bütün Arap dünyası için aşikar oldu galiba.
0: Şimdi mesela bu şeyden bahsediliyor ya, işte Hizbullah'ın Şii vasfına, Şii doğasına vurgu yapılaraktan Şii karşı. 2006'yı herkes hatırlıyor. Hizbullah Temmuz Savaşı'nda İsrail'le savaştığında bütün İslam dünyası heyecanlandı. Bütün İslam dünyası Hizbullah'ı destekledi. Hasan Nasrallah'ın konuşmalarını insanlar bekliyordu ki, ben hatırlatmış olayım müsaadenizle. O dönem üniversite talebesi olarak Arap coğrafyasındaydım. Mısır, işte Suriye, Ürdün falan. Bizzat orada da gördüm. Bizim kamuoyumuzda
1: herkes
0: da vardı.
1: Herkes Nasrallahçı oldu.
0: Tabii herkes Nasrallahçı oldu. Çünkü orada çok net Hizbullah'ın başarısı vardı. İnsanlar onun için dua ediyorlardı, destek oluyordu vesaire. Dolayısıyla böyle sünniliği, güya Şii karşıtlığı üzerinden ezmek falan gibi bir moda oldu mezhepçiliğe, sünniliğe ait, ki İran'da biraz bunu yaptı, açık söyleyelim. İşte IŞİD'i kullanarak, El-Kaide'yi kullanarak, bakın işte bunlar tekfirci sünni örgütler falan söylemlerini çok uzun süre İran dillendirdi. Bu sakıncalı ama aynı zamanda, hani dedik ya söylem bazında, Ayetullah Ali Hamene'nin konuşmaları vardı. Diyordu ki bir Şiilik vardır, bu aslında uygun bir Şiilik vardır, bir de İngiliz Şiiliği vardır. Bu İngiliz Şiiliği sünnilerin mukaddesatına hakaret etmeden var olunamayacağını düşünür. Bir sünnilik vardır, bir de İngiliz sünniliği vardır. Bunlar güzel söylemler. Dolayısıyla biz sünni olarak, Şii olarak birbirimizin mukaddesatına saygılı olmayız falan diye uygulamaya baktığınızda bu böyle değil. tabii ki yani her sene Muharrem'de bizim sahabe efendilerimizden bir bölümüne, Hazreti Ayşe validemize yapılan hakaretleri burada hatırlatmayı her şeyden önce edebe mugayet ediyorum.
1: Bir de tabii o isimlere dönük düşmanlığı görünce o isimlere muhabbet edenleri artık nasıl görüyor?
0: Tabii ki.
1: Yani onlar kim ki oluyor artık?
0: Şimdi Ayetullah Hümeyni'nin fetvalarını hatırlatıyorsunuz. Ehl-i Sünnet'in önde gelen bir takım isimleriyle alakalı sahabe-i kiramdan
1: orada bahsediyor. İngilizlerin rolü yok mesela.
0: İşte o eski fetvalarında şuydu
1: bu. Bu söylemde İngilizlerin rolü yok.
0: Tabii yani dediğim gibi yani söylem, iş söyleme kaldığında bunu yapabilirsiniz. Yani söyleminizi inşa edebilirsiniz. Eyleme biraz. Bunları söylerken şunu da ekleyeyim. İran'da bunu hakikaten bu tarz şeyleri sakıncalı bulan, bu tarz politikaları eleştirenler var ama ben ana akım hakim siyasetten bahsediyorum burada. Bunun merkezinde devrim rehberliği var. Devrim rehberliğiyle bağlantılı işte devrim muhafızları gibi, Kudüs gücü gibi, işte Kasım Süleyman'ın üzerinden yapılan tartışmaları bir taraftan hatırlayabiliriz.
1: Onun da söylemleri çok açık.
0: Çok açık. Yani Kasım Süleyman...
1: Gizli saklı da değil.
0: Tabii gizli saklı da değil. Kasım Süleymani insanlar çok perdenen...
1: Yaptıkları da öyle.
0: Yaptıkları eylemleri de Kasım Süleyman'ın ortada. Dolayısıyla İran'ın eylemiyle söylemini birbirinden ayırmak gerekir. Bu Filistin meselesi için de geçerlidir. Filistin davası için de geçerlidir. Hali hazırda yürüyen savaş için de geçerlidir. İran'ın söylemine baktığınızda İran diyor ki biz bütün bölge için savaşıyoruz diyor. Böyle bir söylemi ısrarla söylüyorlar.
1: Gözlerini İslam için, dünyası için.
0: Tabii İslam dünyası için, bütün bölge için savaşıyoruz.
1: Müslümanların hamisiyiz.
0: Ama diğer taraftan bakıyorsunuz en fazla zarar verdiğiniz ülkeler ortada. Bu ülkelerde sadece askeri tesisler değil, az önce zaten söyledik. Oradaki sivil alanları hedef aldığınız gerçeği ortada. Dolayısıyla eylemle söylem arasında ciddi bir mesafenin olduğu açık.
1: Evet. Yine... Amerika İsrail'e de geleceğiz ama İran faslında birkaç nokta daha var. Kasım Süleymani'den itibaren karizmatik bütün kişiliklerini yitirdi İran. Bu bir krize sebep oldu mu İran'da?
0: Bu çok büyük bir krize sebep oldu. Hatta buradan da ifade edeyim. Bitirdiğimde de paylaşırım. Ben bununla alakalı bir çalışma yapıyorum şu an. Yani İran sistemin içinde bunun ne kadar önemli bir krize dönüştüğüyle ilgili bitirdiğimde sizinle paylaşırım. Zaten ilgililer de takip ederlerse, ilgi duyuyorlarsa bakabilirler. Şimdi bir kere Kasım Süleyman'ı zaten 2020 yılında hatırlıyoruz. Bir seri suikastlar vardı. Önemlisi Kasım Süleyman'ı suikastladı 2020 Ocağı'nda. Ama en son geldiğimiz aşamada İran'da uzunca bir süredir Ayetullah Ali Hamenei'den sonra kimin geleceği tartışması vardı. Halefi kim olacak falan. Çünkü Ayetullah Hümeyni döneminde de vardı bu tartışma. Bir ayrıntıya müsaadenizle burada işaret edeceğim. 1980'lerin önemli bir bölümünde Belkıs Hanım, Ayetullah Hümeyni'nin halefinin kim olacağı belliydi. Ayetullah Muntazari. Bu biliniyordu. Halef olarak adlandırmıştı. Sonra Ayetullah Hümeyni'nin vefatını yakın zaman kala ahir ömründe azletti Ayetullah Muntazeri'yi. Çok uzun bir tartışma. Belki ayrıca bir gün konuşmak gerekebilir onu. Çok ağır ifadelerle azletti. Açık bir mektup yayınladı. Yani seni zaten hiçbir zaman takdir etmemiştim. Görüşlerini hiçbir zaman isabetli bulmadım.
1: Dini tabii, iştihatlarına tabii, muhalefet etti.
0: Tabii. İşte en önemlilerinden bir tanesi 1980'de 88'de yaşanan olaylardan sonra bir takım hapiste bulunan mahkumların idam edilmesi mevzu vardı. Özellikle halkın mücahitleri. Ayetullah Muntazer'in ya bunlar hakkında idam kararı yok. Biz böyle bir şey yapmamalıyız. Yani bu bizi
1: daha
0: çok,
1: makul,
0: daha
1: rasyonel
0: makul bir yerde elbette
1: bir yaklaşımı
0: gözüküyor. Yoksa Ayetullah Muntazer'i devrimci bir adamdı. Devrimin en önemli figürlerinden birindeydi. Ve mektubun sonunda diyordu ki Ayetullah Hümeyni yani benim gözümden düştün. Git bari kenarda Allah'a tövbe istiğfar et. Belki nar-ı cehimden azad olursun. Hani bu şekilde. Şimdi Ayetullah Ali Hamenei zamanında böyle bir halef hiçbir zaman belirlenmedi. Muhtemelen 1980'lerdeki tecrübe bunda belirleyici olmuştur ki 1989'da Ayetullah Hamenei bu göreve gelirken Ayetullah Hümeyni'nin vefatından sonra da bir sürü tartışmalarla geldi biliyorsunuz. Onun liderliğini de istemeyenler vardı. Orada da başrolü Ayetullah Rafsanjani oynadı. Yani onu bir kingmaker olarak Ayetullah Rafsanjani esasen ülkenin lideri haline getirdi. Şimdi dolayısıyla bu tartışma yapılıyordu. O öldüğünde malum yaşı vardı zaten 86 yaşında bir takım hastalıkların olduğu söyleniyordu. Ve bunun nasıl bir süreç olacağı uzun yıllardır tartışılıyordu. Filanca mı gelecek, falanca mı gelecek, İbrahim Reis'i mi gelecek, işte Ayetullah Ece'yi mi gelecek falan gibi bir takım isimler ortada geziyordu. Bir anda 28 Şubat'ta öldü. Öldükten hatırlayalım birkaç gün sonra 8 Mart'ta oğlu seçildi yerine. Şimdi orada problem şu.
1: Ama oğlu da ortada yok.
0: Oğlu ortada yok. Yani ben kesinlikle hayatta olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatta olmamasının İran İslam Cumhuriyeti sistemi içinde mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Ayetullah Müştaba Hamene adına bir takım kararlar alınıyor ve hayatta olmayan biri hakkında kararlar alınamaz onun adına. Yani İran bu kadar ciddiyetsiz bir siyasal sistem değil kesinlikle. Ama geçen günlerde İran basınında bir takım daha apolojetik diyebileceğimiz bazı yayınlar çıktı. Neden hiç görüntü vermiyor, ses vermiyor gibi. Bunu tabii ki güvenliğe dayandırıyorlar. Yani dijital ayak izi bırakılmaması gerektiği, güvenlik meselesinin olduğu vesaire gibi. Ama anlaşılan sağlık durumu iyi değil. Babasının cenazesinde de yoktu. Sadece birkaç tweet attı süreç içinde. Muhtemelen iyi değil durumu. Hatta burada enteresan bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Abbas Arakçı, ben hiç görmedim kendisini dedi. Ömrümde de görmedim dedi. Birkaç üst düzey isim böyle açıklamalar yaptı. Dolayısıyla mevcut İran'ı yöneten kadroda Müştaba Hamene ile hiç teması olmayan isimler var. Bilmiyorlar. Yani ona bu kararlı ve bir defa galiba Pezeşkian kendisiyle görüştüm dedi. İran'ın Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. Başkaları görüşüyor. Halihazırda işi yürüten insanlar görüşmüyor. Elbette İran'ın bir milli güvenlik yüksek konseyi var. Bunlar kararları alıyor vesaire. Dolayısıyla bu önemli bir kriz İran açısından. Neden önemli bir kriz? Şimdi İran büyük bir kararın arefesinde bulunuyor. Savaşa mı devam edeceğiz? Yoksa müzakerede biraz daha sabit kadem mi kalacağız diye. Ve müzakereci ekip tabiri caizse amiyane ifadesi şu an dayak yiyor. Hainlikle suçlanıyor. Başta heyetin başkanı sıfatıyla Muhammed Bakır galiba, Cumhurbaşkanı Pezeşkian, hatta bir miktar Abbas Arakçı. İşte siz hala müzakereden tarafsınız, ihanet ediyorsunuz, müzakereden bir şey çıkmaz falan diye. Şimdi Müştaba Hamene ortada olsa, aynı babasının zamanında yaptığı gibi der ki tamam, ne demişti 2013 yılında Ali Hamene'yi? Biz kahramanca esneklik gösteriyoruz demişti. Amerika ile müzakerelerin kapısını açarken. Ki 2015'te de anlaşma imzalandı Temmuz'da. Çıkardı böyle bir şey söylerdi. Müzakereciler de derdi ki bakın rehber ne diyor. Dolayısıyla biz onun talimatıyla hareket ediyoruz diye. Dün de Mesut Pezeşkian diyor ki bugüne kadar diyor bizim kadar rehberin, yani devrim rehberi işte dini lider dediğimiz kişinin siyaseti etrafında hareket eden hükümet olmadı. Yani çizgisinden ayrılmıyoruz vurgusunu devamlı yapma ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü adam ortada yok. Bu son günlerde de çok büyük tartışma konusu da olmaya başladı. Diğer taraftan başka isimler de öldürüldü. Komuta kademesinden isimler öldürüldü. İşte Türkiye'de en meşhurlarından bir tanesi Ali Larcani'di biliyorsunuz. Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri'ydi. Şimdi bu adamların her birinin sistem içinde ağırlığı vardı. Yani hem geçmişlerinden dolayı hem kamuda karşılıklarının olması, uluslararası bağlantılarının güçlü olmasından dolayı bunların yerine mutlaka birileri geldi. Ama buralayı doldurabildikleri kanaatinde değilim. Biraz da İran'daki bu bocalamanın bununla ilgili olduğunu düşünüyorum.

0: Günaydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaba hoş geldiniz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Dopdolu bir içerikle bu hafta da sizlerle beraberiz.

0: Sevgili seyirciler, yine güzel bir etkinlik için İstanbul Park'tayız. Formula 1 pistindeyiz. Bugün burada Volkswagen ticari araçların etkinliği var. Hemen arkamda hafif ticari araçları, sol tarafımda karşıda Scania'ları görüyorsunuz. Ticari araç deyince aslında biraz bakış değişti. Çünkü son dönemdeki ticari araçlar aslında böyle biraz SUV tadında, MPV tadında, binek otomobil konforunda ve özelliklerinde. Dolayısıyla bu detayları da Ömer'den alacağız. Sevgili Ömer, önce nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Bugün burada güzel bir deneyimleme yaşayacağız. Neler söyleyeceksin? Özellikle şu renge de bayıldım. Amarok bu rengiyle ilk defa geldi. Doğru. Çok şık bir renk olmuş, çok elegan duruyor böyle. Çok nasıl diyeyim, premium bir görüntüye sahip. Senin düşüncelerini merak ediyorum. Satışlar ne yönde? Müşteri profili nasıl değişti? Senin ağzından dinleyelim.
1: Aslında bahsettiğiniz gibi ticari aracın değişen vizyonu ve yenilenen vizyonuyla beraber hem modellerimizde hem ürünlerde

0: markalarımız ürünlerin konumlanması niteliğinde üst segmentte müşterilerimizin bütün ihtiyaçlarına hitap etmeye çalışan, bununla beraber sadece günümüz değil geleceğe de yön vermeye çabalayan markalar ve iki markanın da ortak bir vizyonu var. Dolayısıyla bu sinerjiyle beraber bugün burada hem sizlerle yol şartlarında Scania modellerini hem de arazi şartlarında hem Amarok hem de Scania modellerini hep beraber deneyimliyor olacağız.
1: Ticari araç deyince kilometre ve daha fazla kullanım, yani gün içinde süre olarak da daha fazla kullanım ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bir binek müşterisinden daha talepkar bir müşteri profiline sahipsiniz. Bu yöndeki talepler nasıl şekillendi? Beklentiler nasıl şekillendi ve siz bunlara nasıl karşılık verdiniz?
0: Çok teşekkür ederim sorunuz için. Buraya olayı sadece satış gözüyle görmeyerek hem satış sonrası hizmetler, hem pazarlama süreçleri, hem eğitim süreçleriyle birlikte sadece biz değil, biz ve yetkili satıcılarımızın bir arada olduğu bir topyekün yaklaşımla ilerlediğimizden ve baktığımızdan dolayı burada şunu aslında gözlemliyoruz. Hangi kilometrede olursa olsun, müşterimizin ihtiyacı nasıl olursa olsun, biz orada hep yanındayız.
1: Bu elektrifikasyon geçişini nasıl değerlendiriyorsunuz ve siz neler yapmayı planlıyorsunuz?
0: Aslında burada Volkswagen ticari aracın marka vizyonundan bahsederek başlamak daha doğru olacaktır Murat Bey. Çünkü değişen marka vizyonuyla beraber arkada da gördüğümüz üzere artık sadece dizel araçlardan bahsetmiyoruz. Biz hem dizel, hem hibrit, hem de tam elektrikli modellerle hem 4x4 hem de 4x2 segmentlerde aktarım organlarında araçlara sahibiz. Marka burada elektrifikasyona ve pazardan gelecek elektrik taleplerine karşılık ürünlerini geliştirmeye ve sürekli yenilemeye devam ediyor. Biz de burada Türkiye olarak müşterilerimizden gelen veya pazardan gelen taleplerin hepsini çok iyi bir şekilde değerlendirip sürekli sağ ziyaretlerinde o isterleri alıp onlara en doğru cevap verebilecek ürünlerle sahada olmaya özen gösteriyoruz.
1: Şimdi hem on-road hem off-road sürüşlerle ben araçların hem gücünü, performansını, konforunu göreceğim hem de biraz keyfini çıkaracağım. Sizleri de bu görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Evet, off-road parkuruna geldik. Amarok'la beraberiz. Aslında bu bir kamyonet, pick-up biliyorsunuz. Ama içeride sunmuş olduğu özelliklerle, süspansiyonun konforuyla bir SUV'ye çok çok yakın. O yüzden de kullananların tahmin ediyorum çoğu bu konuda memnundur. Şimdi bu parkurda değişik noktalardan geçeceğiz. Eğim iniş noktaları olacak, tırmanış noktaları olacak. Yanal geçişler olacak. Burada da Amarok'un performansını hep beraber göreceğiz. Şimdi eğim iniş noktasındayız. Burada ortadaki tuştan eğim iniş kontrol sistemini aktive ediyoruz. Ve aracı bırakacağız. Kendi kendine inecek. Şu an bütün Amarok'lar sırayla iniş gerçekleştiriyor. Sıra bize geldi. Tam dik rampanın başındayız. Gidiyoruz. Bıraktım. Ayağımı çektim gördüğünüz gibi. Hiçbir şey yapmıyorum. Direksiyonu da bırakabilirim ama yön vermekte tabii ki fayda var. Minimal yönler. Bakın ayaklarım geride, hiçbir şey yapmadan çok güvenli, rahat ve kontrollü bir şekilde en aşağı kadar indim. Buradan sonra yapacağım şey tabii ki gaz pedalına dokunmak ki araç biraz daha imelensin. Şimdi 3 eğim var burada yan yana İstanbul Park'ta. Bu tarz eğitimlerde kullanılıyor. Şu an orta diklikteki olandan durmadan çıkıyoruz. Hiç fazla zorlamıyorum. Gaza da çok yüklenmedim. Onu da söyleyeyim. Çok rahat bir şekilde çıktık. Fazla gaza basmanıza gerek yok ki kontrollü çıkabilin diye. Çünkü tepenin arkasını da görmeniz gerekiyor. Arazide bu çok önemli bir detay. Şimdi burada da çamur geçişine geldik. Tabii ki biliyorsunuz arazi modları var Amarok'ta. Onu buradaki tuştan çalıştırıyoruz. En sağda modlara bastık. Normal eko, çekme taşıma, kaygan, çamur tekerlek izi, derin kar, kum. Bu modlar arasından biz çamur tekerlek izini seçeceğiz. Bu çamurlu araziden, bölümden geçeceğiz. Oradan çıktıktan sonra tabii yine kapatmak gerekiyor ki daha rahat bir manevra yapalım. Evet, öndeki araç çamurdan geçtikten sonra şimdi sıra bizde. Hemen çamurun içine giriyor.

Görüyoruz. Kaygan bir yer ama çok rahat çıkıyor. Çıkar çıkmaz zaten bunu buradan normali alıyoruz hemen. Şimdi bir su geçişimiz olacak. Yaklaşık 80 santimlik bir su geçişi burası. Şu an hakikaten çamurlu, dibini görmediğim bir sudan geçiyorum ve kontrollü geçmek gerekiyor. Çok fazla suyu etrafa fışkırtmadan geçerseniz aracınızın da zarar görmesini engellersiniz. Bu genel olarak bir off-road bilgisi. Şimdi burada file yağı tabir ettiğimiz bölüme geldik. Burada aracın rijit yapısını görüyoruz aslında. Yani ne kadar burulup burulmadığını ama burada da diferansiyeli kitlememiz gerekiyor ki yere basan tekerlek aracı hareket ettirsin. Şu anda girdik. Yavaşça belli bir tempoda bu bölümü geçiyoruz. Biz geçerken aslında arka tekerleğin havaya kalktığını da burada hissedebiliyorum ben. Tabii ki dış görüntülerde bu daha fazla ortaya çıkıyor. Bakın bir tekerlek çukura girerken arka tekerlek havada kalıyor. Şimdi yanal bölüme geliyoruz. Yani yanal geçiş dediğimiz bölüme. Orada da araçlar belli bir açıda yan yatarak yürüyor. Burada maksimum tabii yapılan açıları ben size söyleyeyim. 45 dereceye kadar yatabiliyor bazı araçlar. Şimdi Amaro'yu da göreceğiz bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Evet, şimdi burada önümdeki araçları görüyorsunuz. Onlar tabii çok fazla dik yapmadan da burayı geçebiliyorsunuz ama ben biraz daha zorluyorum şu anda. Oldukça aracı aslında yatırdık. Biraz daha da payı var aslında. Yani biraz daha da yatırabilirim. Burayı da çok rahat geçti. Şimdi buradaki turu tamamladıktan sonra yine bu dik yokuşların olduğu bölüme geldik. Burada ne yapacağız? Biraz çıkacağız. Tam yokuşun en dik yerinde durduracağız ve ondan sonra tekrar kaldıracağız aracı. O yokuşta, dik yokuşta nasıl kalktığını göreceğiz. Evet, şu an önümüzdeki araç çıktı, yokuşun ortasında durdu ve kalktı gördüğünüz gibi. 4A modundayız, yani otomatik modda araç çekişine göre kendi ayarlayacak. Şimdi şöyle bir gelelim. Dik noktaya geldik. Tam ortasında durdum. Tamamen frene bastım. Ve şimdi kalkmayı deniyoruz. Bakın hiç tekerleklerde patinaj çekme yok. Hemen kalktı çok rahat bir şekilde. Bu da sistemlerin nasıl güzel çalıştığını gösteriyor. Çok iyi algılıyor sensörler. Evet, Amarok'la turumuzu tamamladık. Daha sonra biz tabii ki ağır ticaride Scania çekicilerle turumuza, testlerimize devam edeceğiz. Umarım bu sizler için de güzel bir deneyim olmuştur. Sizlere bir izlenim vermiştir. Evet, bizim alışkın olduğumuz gibi otomobile binmek kadar kolay değil. Merdivenlerden tırmanmak gerekiyor. Evet, şu anda 40 tonluk bir aracı kullanıyorum. Aslında ben kullanıyorum derken birçok fonksiyonu kendi yapıyor. Neden? Şu an arazi modundayız, off-road modundayız ve burada vites geçişlerini arazi şartlarına göre kendisi komuta ediyor. Retarderle bu arada tabii ki frenlemeyi yaparak o yokuş eğim inişlerde fazla frene dokunmadan daha rahat inebiliyoruz. Bozuk arazide ciddi bir engebeli yerde ilerliyoruz. Koltuk o kadar iyi absorbe ediyor ki beni aslında çok stabil tutmaya çalışıyor. Aynı noktada tutmaya çalışıyor. Darbeleri sönümlüyor. Ben de tabii ki burada içeride oynuyor gibi gözüküyorum ama aracın hareketlerine karşı ters hareketle çok fazla bu darbeleri hissetmiyorum. Bu bence konforu arttıran bir özellik. Tabii ki bu aracı sürekli kullananlar bunu çok daha iyi değerlendireceklerdir. Ya bu rampayı da bu kadar yükle nasıl çıktığını hakikaten akıl sır ermiyor. Çok inanılmaz bir güç var araçta. Evet, şu an 500 beygirlik bir araçtayız. Ama tork değerine baktığımızda 2600-2800 bandında da tork değeri sunduğunu söyleyebiliriz. Şu anda böyle hafif bir eğim inişe geldiğimizde retarderden destek alıyorum. Hiç zorlanmadan, yine konforlu bir şekilde diyeyim, aslında zorlanmak değil de konforlu bir şekilde buraya da yine iniyor. Tabii bu daha güvenliği de arttırıyor bu arada. Şimdi daha düz bir zeminde gidiyoruz ama görsel olarak hafif rampa ilerisi ve ileride de bir hafif böyle hörgüç var. Şimdi o hörgüçten geçeceğiz. Arkasında da minik bir rampayla final noktasına doğru geleceğiz.
Bakın burayı da, bu hörgücü de çok rahat çıktı, atladı üstünden. Şöyle sakin bir tempoyla gidiyoruz. Çünkü bu araçları kullanırken sürücü çok önemli. Aracın ne dediğini, ne hissettirdiğini iyi anlaması ve ona göre direksiyon manevrasını ve gaz tepkimelerini ayarlaması gerekiyor. Retarderi ona göre kullanması gerekiyor. Sürücüyle otomobil, araç bütünleştiğinde tabii ki güvenlik artı yakıt verimliliği ve tabii ki aracın ömrünün uzaması söz konusu. Evet, son düzlükte şimdi final noktasına geliyoruz ve gerçekten müthiş bir deneyim oldu. Tabii ki yanımızda değerli hocamızla beraber, onun verdiği bilgilerle beraber çok güzel, keyifli bir sürüş tamamlamış olduk. Sağ olun.

0: Evet, araçları kullandık. Gerçekten çok keyifliydi. O gücü hissetmek zaten inanılmaz müthiş bir keyif. Şimdi Ozan Meydan'da detayları inceleyelim. Arkanda da çok özel iki araç var.
1: Evet.
0: Biraz bu araçlardan, biraz da Scania'nın vizyonundan, müşteri yaklaşımından bahsederseniz sevinirim.
1: Tamam Donat Bey, hoş geldiniz. Hoş bu arada araçlardan bahsedeyim. Araçlarımızdan bir tanesi 770 S modelimiz. V8 motorlu, İsveçli dünyaca ünlü tasarımcı Svenpa'nın bir tasarımı. Dünyada bu arabadan 50 adet üretildi ve arabaların 28.si bir adet olarak Türkiye'de şu anda arkamızda bulunuyor. Araç V8 motoruna sahip ve 770 beygir güç üretebiliyor. Diğer arabası ise bizim kamyon modelimiz 8x2 R460 modeli. Bu arabanın da özelliği, bu arabanın 3 farklı aksi birden dümenlenebiliyor ve bu sayede arabayla çok ufak bir dönüş yarıçapı yakalayabiliyorsunuz.
0: Peki Scania'ya baktığımızda ne gibi özellikler sunuyor müşterilerine? Yani kullanım tercihi olmasının nedenleri nedir?
1: Scania'nın aslında kullanım tercihi olmasının önemli nedeni Scania'nın verimli motoru, verimli süper motoru ve de aynı zamanda motorla birlikte gelen düşük yakıt tüketimi. Müşteri için önemli şey bu. Aynı zamanda bizim arabalarımızın uptime dediğimiz, yani çalışmadığı süre çok az, çok kısıtlı. Arabalarımız hep yolda, hep devam ediyor. Arıza oranlarımız çok az, çok düşük. Bunlar müşteri tarafındaki en önemli ortaya çıkan özelliklerimiz.
0: Kaç tona kadar yükleme yapabiliyoruz? Ne kadarlık bir çekme kapasitesi var maksimumda?
1: Şöyle, o model değişiyor ama çekme kapasitesi, yani tabii bunların bazen ülkeye göre, regülasyona göre değişiyor ama 250 tona kadar çekme kapasitesi olan araçlarımız mevcut.
0: Evet, bu da gerçekten inanılmaz bir değer. Zaten içeride kullanırken o gücü hissetmek, o gaz pedalına bastığınız anda kalkarken o kafanın oynaması başka bir his. Tabii bu işi yapanlar, profesyoneller için normal olabilir ama biz otomobilden inip bu araçlara bindiğimizde bize çok etkileyici geliyor o sesle beraber. Hem de içerideki konfora baktığımda da tabii ki büyük bir araç, büyük bir kütle ama gerçekten bir SUV konforunu İçeride bulabiliyorsunuz. Koltuklar çok rahat, süspansiyonlar çok rahat, direksiyon turu çok rahat, çok rahat dönüyor. Bunlar beni ilgilendiriyor ama bunun dışında profesyonelce bu işi yapanlar, ticaret olarak ilgilenenler başka özelliklere de bakıyordur eminim. Hani yatağından tutun da içerideki kahve yapacağı alana kadar onlar için önemlidir. Bu gibi özellikler de yine aracın içinde mevcut. Bugünkü etkinlik için ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir organizasyon oldu. Hem hafif ticari hem ticari versiyonu Doğuş çatısı altında bugün burada İstanbul Park'ta deneyimledik. Burası da çok önemli bir yer biliyorsunuz. 2027'de Formula 1'i burada izleyeceğiz Allah izin verirse. Yeniden dönüyor Türkiye'ye. Türkiye'nin tanıtımı için oldukça önemli bir yerde. Yine önemli ve güzel bir lansmanda sizlerle beraber olduk. Bir başka lansmanda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

0: Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu bölümdeki sorumuz Onur Şahin Gaziantep'ten geliyor. Serdar ustamıza selamlar. Rodaj devri bitti mi? Yeni 0 kilometre bir araç aldığımızda ilk 1000-1500 kilometre boyunca motoru yormamak, belli bir devri geçmemek hala gerekiyor mu demiş. Şimdi ben de çok yakın bir tarihte Renault'un fabrikasına gittim. Oradaki Oyak Horse fabrikasının bölümünü, motor üretim bölümünü gördüm. Oradaki mühendislerle de konuştum. Ama önce Serdar abiye sözü bırakalım. Bakalım o ne diyecek. Sonra ben de bir iki kelime eklerim.
1: Yani motorla ilgili rodaj devri biteli çok oldu. Çok yeni değil.

0: son 10 senedir falan böyle bir şey kalmadı. Bu 1500-2000 kilometre dediği biz zamanında 5000 kilometrelere kadar falan çıkan bir faktördü. Şu an artık motorlar çok daha ince toleranslarla üretildiği için, yani motor silindirleri, subaplarda, silindir kapağı da, kranklarda, krank taşlamaları çok az toleranslarla üretildiği için ve buna çok uygun yağlarla, yani bu rodaj dediğimiz şeyi bir nevi de yağ ile sağlama şansı olduğu için artık böyle bir şey kalmadı motorun kendisiyle ilgili. Ama ben yine de motor haricinde bir sürü aksam için, yani başta ne bileyim fren diskleri, fren balatalarına varana kadar hepsinin ilk başta eskisi gibi böyle 1500-2000 kilometre değilse de ilk 3-500 kilometrede çok yüksek hızlara çıkmadan, işte motor devrinde, yani bu motor kayışı için bile, alternatör kayışı için bile geçerli. Böyle rodaj yapıyormuş mantığıyla değil de çok sıkıştırmadan ilk 3-500 kilometreyi yapmak, hatta birkaç yüz kilometre, yani 500'e falan bile ihtiyaç çok çok sıkıştırmadan yapmayı tavsiye ederim. Yani bu lastikler için bile geçerli. Otomobilin lastikleri için bile
1: tam onu
0: geçerli.
1: Ben de.
0: Geçerli. Yani o birkaç yüz kilometreyi öyle geçmekte fayda var. Ama o eski motor rodajı dediğimiz şey bugünkü teknolojide bitti.
1: Evet, çünkü gerçekten üretim yapan cihazların hassasiyetleri inanılmaz. Yani o eskiden konuştuğumuz, hani motorda çapak vardır, işte 1000 kilometrede yağını hemen değiştir, o çapakları alsın falan söylemleri artık kalmamış durumda. İçleri pırıl pırıl, o coating dedikleri bir sistem var, bir kaplama yapıyorlar. O kadar hani pürüzsüz ki gözle zaten bir şey göremiyorsunuz. Bir de araları çok mikron olarak yapılıyor ve buna uygun da çok güzel yağlar kullanılıyor. Yağ teknolojisi çok gelişti. Hepsi bizi iyi bir yere taşıdı. Zaten hani hatırlarsın ya, biz hani bir ara 3000'de bir değiştiriyorduk. Şimdi 15.000, 20.000, hatta 30.000.
0: 50.000'e kadar, yani gidiyor, belli gidiyor. Yağları evet. Yurt dışında çok daha temiz hava koşulları. Evet. Yani bu özellikle o bizim clearance dediğimiz boşluklar konusu benim çok iyi bildiğim bir konu. Evet. Yani hani şöyle anlatayım. Motorun ana yatağı genelde eskiden ana yatakla muyluyla yatak arasında milimetrenin %5'i kadar bir boşluk verilirdi. Günümüzde bu milimetrenin %5'i denilen boşluk %1,5, %2'lere kadar indi. Kol yatağında %2, %2,5 verilirdi. Şimdi milimetrenin %0.5 kadar, Murat bak, milimetrenin %0.5 kadar boşluk veriliyor. Bugünkü teknolojide bunları işleyebilmek, finishingini yapabilmek mümkün. Söylediğin gibi yatak malzemeleri, onun üzerindeki coatingler, kullanılan yağ bugün işi bambaşka bir noktaya getirdi gerçekten.
1: Evet, teşekkür ediyorum Serdar abi. Evet, bu hafta da bu soruyu yanıtladık. Haftaya yeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, stüdyomuzda yine değerli bir isim var. Mert İntepe ile beraberiz. En son bölümde hatırlarsanız trafik kazalarını konuşmuştuk ve dikkat etmeniz gereken birkaç konuya da Mert altını çizerek sizlere tiyolar vermişti. Şimdi yine devam edelim kazalarla. Yaz döneminde kazalar dedik ama şöyle bir durum daha var. Herkes otomobil kullanmıyor.
2: Evet.
1: Yani biz birçok ulaşım aracı var bu arada, biliyorsun. Mobilite kavramı artık hayatımıza girdi. Mobilite kavramı ile beraber otomobil kullananlar var. Toplu taşımayla seyahat edenler var. Uzun yolculuklarda otobüs kullanan var. Tren kullanan var. Şehir içinde ağırlıklı, yine uzun yolda da var ama motosiklet kullanan var, scooter kullanan var. E-bike dediğimiz o elektrikli minik aletleri kullananlar var. Şimdi değişik yolculuk formatları var. Biraz da istersen onlara değinelim. Yani biz otomobil kullanıcısı değiliz.
2: Tamam.
1: Yine de kazaya karışabiliyoruz. Hatta yayalar da, buna eklemek istiyorum. Elinde telefonla karşıdan karşıya geçen yayalara da bir değinelim.
2: Bunların hepsinin toplandığı artık bir başlık var. İlk defa senin programında ve seneye de 8. etapta konuşuyoruz. İncinebilir yol kullanıcıları. Bunların adı artık incinebilir yol kullanıcıları. Çocuk, yaşlı yaya ya da bisikletli, motosikletli, skuterli, incinebilir yol kullanıcıları. Ben bir üniversite öğrencisiyim. Isparta'da okulumu bitirdim ve İstanbul'a dönüyorum. Ekonomik şartlarım gereği de üniversite öğrencisinin otomobili mi olur? Bindim otobüse, geliyorum. Paramı ödedim, hizmet alıyorum. Güvendiğim bir firmaya da seyahat ediyorum. Şimdi ben bir artık incinebilir yol kullanıcısıyım. 40 kişi bu otobüste var. Bir kişinin seferinde emir komutasına göre uykusuyla, yorgunluğuyla, hız davranışıyla ya da risk algısıyla,
1: tecrübesiyle
2: telefon konuşmasıyla, geçmişe dönük yorgunluğuyla bir haftalık incelemedeki çalışma saatlerini ben oturuyorum. Ailemin de yanına gidiyorum. Kemer de takmadım çünkü otobüste kemer takılır mı bilmiyorum. Yani bana kimse söylemedi. Ailemde de böyle bir şey görmemiştim. Kemer de takmadım. Uyuyorum. Benim tek problemim bu otobüse binip para ödeyip bu otobüsün bu koltuğunda uyurken uçarak camdan dışarı çıkarak ölmek olmamalı ülkemizde. Ben bunu bize yakıştıramadığım için burayı anlatmak istiyorum. Şimdi bu otobüsün kazasında da maalesef çarpışmasında da sayın sürücü arkadaşımız hayatını kaybetti. Şimdi ne suçlu var artık ne günahlı var. Ben neydim? 20 yaşındaydım. Gelecek planlarım vardı. Evet. Mühendislik okuyordum. Bu ülkeye faydalı olacaktım. Önde yeni doğmuş çocuk vardı. Yanarak öldüler. Bir ay evvel ülkede yanarak bizim ülkemizde otobüsün içinde 10 kişi yanarak öldü. Çocuğunu korumak için üstüne atlayan bir adam oldu. İnanılır gibi değil. Peki neden oluyor bu işler? Bir, bakımsızlıktan oluyor. İki, yanlış bakımdan oluyor. Üç, elektrik arızalarından oluyor. Dört, motordaki bakım ya da yanlış bakım ya da bir yağ damlıyor. O yağ turbonun üzerine geliyor. Turbodan alev alıyor, kıvılcım yapıyor. Arkadan bir yangın başlıyor. Ya da otobüsün elektrik tesisatı ya da kullandığınız aracın elektrik tesisatını değiştirtiyorsunuz. Ama tip onay belgesi olmayan ya da bu işleri doğru yapan bir bakım atölyesinde yapmamışsınız. Yanlış bir sigorta kıvılcım yapıyor. İçeriden köz köz alev yanmaya başlıyor dumanla. Şimdi baktığında bir denetim mekanizmasının olmadığını görüyoruz. Ve insan hayatıyla bir pazarlık görüyorum Murat. Yani bu beni çok tehlikeli bir yere getiriyor düşüncesel olarak ve korkutucu bir yere götürüyor. Şimdi insan hayatıyla pazarlık yapmanın sonucu şu. Sürücü öldü. Peki bu şirketin bir SGK'sı, bir iş güvenliği müdürü, operasyon müdürü, patronu yok mu? Bunlar nerede? Bunlar da yok ortada. Peki bir tazminat diye bir şey var. Ben 22 yaşında hayatımı kaybettim. Sigorta, gelecek, maaş, yaşam, kayıplarım var değil mi benim? Buralarda ortada yok. O yüzden ben diyorum ki bizim bir trafik kazasından anlayan hakimler yetiştirmek zorundayız. Bir mahkemede hani hayalim trafik bakanlığı, hayalim trafik mahkemeleri buralara götürmek zorundayız. Ama buralar gelmiyorsa bu trafik kazasını buradan da duyurayım ya. Müsaadenle senin yanından duyurayım. Bilabedel kim nerede istiyorsa Avrupa'daki bütün aldığım sertifikalarla ki hani yanlış anlaşılma olmasın dünyadaki en büyük bu FBI, CIA'lerden eğitim almış biri olarak söylüyorum trafik kazalarında. Devletimizin mi ihtiyacı var? Ben gelirim kaza incelemeyi öğretmek istiyorum. Hakimlerimizin mi var? Ben gelirim. Ücretsiz, bilabedel öğretmek istiyorum. Polis dostlarımızın var? Biliyorlardır benden çok ama belki birlikte öğreniriz farklı bir şey. Öğretmek istiyorum. Çünkü biz trafik kazasını çözmezsek bir sonrakini çözemeyiz.
1: Sorumlusunu, gerçek sorumluyu da bulmak lazım.
2: Zaten orada bulacağız. Kök sebebine ineceğiz. Yani görünür sebep var, kök sebep var diyorduk ya. Şimdi görünür sebep sürücünün uykusu varmış. Bana ne? Bana ne? Ben paramı verdim, biniyorum otobüse, hizmet aldım. Şimdi hani efendim trene bindim, ben metro şeyden çıktı. Hızlı tren.
1: Yani bana ne? Şey var ya, bu tabii cep telefonu çıktıktan sonra, akıllı telefonlar daha doğrusu, her şey ortaya çıkmaya başladı. Yolda giderken dizi izleyen şoför çekildi. Evet. Yayınlandı sosyal medyada. Devamlı gidip geldiği hatta işte bir kavşaklar var biliyorsun, böyle virajlar var. Oraya hızlı giren sürücünün otobüsü yan yatırdığı ya da midibüsü yan yatırdığı görüntüler yine sosyal medyada. Bunları görüyoruz. Bir de ben bir şey daha gözlemliyorum. Son dönemde biraz aslında yanlış ifade edildi, yanlış anlatıldı, yanlış da anlaşıldı. Dediler ya araçlarda o multimedya ekranları işte sonradan taktığın yasak falan diye. Aslında onun da kök sebebi doğru ki bu buraya dayanıyor. Yeni otomobillerde biliyorsun çok güzel LED ambiyans aydınlatmalar var. En basitini söylüyorum. Güzel ekranlar, monitörler var. Tamam. Diyorsun ki benim param yok, ben sıfır alamıyorum. Benimki işte 2000 model. Buna da bir şey takalım. Tamam. Ya tamam tabii ki tak. Ama bir, görüşünü kapatmaması lazım. İki, dediğin gibi bunun elektrik tesisatının doğru çekilmiş olması lazım kesin. Yangın çıkmasın. O USB girişleri lazım ya, herkes otobüslerde her tarafta bir priz USB girişi sonradan ama modifiye ediyorlar.
2: Doğru.
1: Koltukları modifiye ediyorlar. İşte ledler, ambiyans aydınlatmalar falan.
2: Kahve makineleri.
1: Daha güzel gözüküyor ya otobüs. Lüks gözüküyor sözde. Ama peki bunun standardı nerede? Sertifikası nerede? Onayı nerede?

0: Kim inceledi? Hangi elektrik mühendisi buna baktı? Kablonun kalınlığı ne? Uyuyor mu? Sigortası amperi tutuyor mu? Hani ben de bilmiyorum.
1: Nereye bağlayacaksın? Muayene sistemine bağlamak zorundasın.
0: Orada da ama söküp bakamıyorsun ya bunları. Şimdi mesela en son dönemde VIP minibüsler diye bir şey türedi. Tavanına yine bir hani premium markanın ya da lüks markanın diyeyim tavanındaki yıldızlar bütün arabalara indi. Tavanda yıldız var. Tamam da bu sen değilsin ki.
1: Bak, o VIP ile ilgili bir şey söylemem lazım sana. Yaz dönemi konuşuyoruz ya. Antalya'da iniyor turist. VIP alıyor. Çoluk çocuk oturuyorlar. Kemer takmıyorlar birçoğu.
0: Evet.
1: Yerli tür. Yabancı
0: evet.
1: takıyor. Bizimki gidiyor 70-80. Araç da yıldız da
0: Evet.
1: canavar araba. Biliyoruz. Frene bir çakınca bu arka koltukta oturanlar tak diye camdan
0: Karşıdakine
1: çıkıyor. Karşıdakini
0: yani.
1: öldürüyor. Kendi evladını çocuğunu öldürüyor. O yüzden sevgili VIP sürücülerine söylemek lazım. Sürücüye ve firmaya. Lütfen arka kemerinizi takmazsanız seyahat edemeyeceğim, bu yolculuk başlamayacak gibi bir takım uyarılarda bulunmak lazım. Çünkü VIP koltuklu araçlarda kemersiz gitmek yapabileceğiniz en korumasız seyahattir. Otobüsten bile daha tehlikeli. Niye? Bir nebze otobüsün önünde bir koltuk var, gidip ona hani çarpıyorsun, ağzın burnun kırılıyor ama burada hiçbir şey yok.
0: Direkt karşı
1: Direkt
0: koltuğa.
1: karşı koltuğa uçuyorsun. Şimdi gördün mü? Yani bu bir kültür. Sürücüsü bir VIP araç kullandığını bilmeli ve VIP türde kullanmalı. Pamuk ayak kullanacaksın. Pamuk fren olacaksın. Kusura bakma. Ben sarsılmayacağım. Fakat otobüs sürücüsüne pamuk ayak gidersin dediğinde ne oluyor biliyor musun? Efendim, fren yapmadım. Niye? Yolcunun üzerine kahve su dökülürmüş. E öldü. Öldü ya, sen fren yapmadın diye. Bunu...
0: Su dökülmedi ama.
1: ya,
0: Maalesef yani hani
1: yani çok
0: ironi yani.
1: ironi yapıyoruz ama hani gerçek de bu. Biz
0: Evet.
1: çünkü soruyorlar, bizi çağırıyorlar. Ben gidiyorum. Abi diyor, ben retardere çektim diyor. Frene basamam, kusura bakma. Niye? Yolcu uyuyor. Tamam da ölüyor sonunda ya. Bizim algılaman gereken kültür şu. O zaman o hızda orada gitme.
0: Evet,
1: O
0: evet.
1: freni yapacak gibi gitme ki biz bu seyahatin toplu taşıma olduğundaki sosyal yaşamın güvenini koyalım ortaya.
0: Evet.
1: Başka nasıl anlatacağım birine?
0: Hakikaten çok zor. Yani insanlar yaptığı işin önemini ve sorumluluğunu biraz o bilinç altına kazınmak lazım. Bilince de değil. Yani bilmek değil. Bilinç altında bu iş olması lazım ki artık otomasyona bağlansın. Yoksa evet gidiyorum, ikinci vites atıyorum. 70 70'e düşüyorum. Böyle kullanıyorsan o zaten olmuyor.
1: Şimdi sen işinin bir bölümü dünyanın her yerine gidiyorsun. Grup halinde gidiyorsunuz bazen. Orada sizi bir otobüse alıp bir yerden bir yere götürmüyorlar mı?
0: Götürüyorlar.
1: O otobüs şoförünün davranışını bana söylesene. Mesela sen biniyorsun, merhaba diyor, günaydın diyor binerken sana. Kapıdan daha. Araç kullanım yumuşaklığını anlat bana lütfen ya. Yani bunu anlatmak çok zor ama anlatırsın.
0: Valla samimi söyleyeyim yani çoğu yer çok iyi çünkü trafik bir akış var, kural var, hız limitleri var, şerit var. Şerit değiştirmiyorlar ikide bir, bir kere en önemlisi o. Ama bazıları yine hızlı gidiyor çünkü hani bu konuda ben diyeceğim ki yok hepsi uzun uyuyor diyeceğim. Birisi diyecek ki uymuyor. Ya evet bazıları uymuyor. Biz hatta aramızda şöyle bir espri yapıyoruz. Ya diyoruz ki bu bizim Türkiye'den minibüs şoförü galiba falan diye böyle bir takıldığımız da oluyor. Ama onun o hızında bile öyle bir akıcılık var ki şey yapmıyor. Ani fren, ani direksiyon hareketi yapmıyor.
1: Evet.
0: O tempoyu çok güzel götürüyor. Sen içeride yorulmuyorsun. Ben
1: Bravo.
0: çok kısa mesafe gittiğim sürücülerde yorulduğumu ve midemin bulandığını biliyorum ki ben yarıştım. Yarışırken not okudum. Hiçbir
1: Aynen.
0: şey olmadı.
1: Tabii tabii
0: Burada bir
1: tabii tabii.
0: sürücünün yanına veya arka koltuğuna oturuyorum. Midem bulanıyor. İşte bunu bir düşünmek lazım. Sen bu kadar beni
1: Bu
0: yoracak
1: mesleği
0: kadar. Evet.
1: yaptığının bilinci kültür olarak ve gömlek
0: Evet.
1: olarak sana giydirilmeli.
0: Evet.
1: Bu sürücü okulunda gelmez. Biz bunu biliyoruz. Ama ara eğitim kurumlarının işte dünyadaki iş yapmalarının sebepleri bu aslında. Yani kuryeye de bunu öğretiyor. Motosikletli kuryeye de bunu öğretiyor. Otobüs şoförüne de, kamyon şoförüne de, otomobil kullanıcısına da. Bizim anlatmak istediğimiz sorun burada. Biz bir tane ehliyeti olan bir, ya ben aklım almıyor. Ehliyet veriyoruz. Ve ehliyet verdiğimiz insan ehliyet aldığı lokasyondan evine gidemiyor arabayla. Niye verdin ehliyeti diyorum sen buna? 40 kişi taşıyacak. Ya ehliyet verdik çocuğa, otobüs kullanacak. 1950'de bile 25 yaşından evvel kimseye ağır vasıta ehliyeti vermiyorlardı. Hatta evli olmayanları, bak evli olmayanları şoför yapmıyorlardı. Yani o günkü duyguları ve
0: Aile
1: düşünceleri...
0: sorumluluğu bilinci olsun diye değil mi? Biliyorum onu da biliyorum. Bana da söylemişlerdi çünkü. Evlenmeden
1: Ne
0: ehliyet
1: şoför ol
0: alamazsın falan diye.
1: dememişlerdi.
0: Ehliyet alamazsın dedi benim
1: Tamam.
0: okul müdürüm. Allah rahmet eylesin. Dedim ki ya ben kullanıyorum hocam dedim. Yani siz bu kağıdı verseniz de vermeyin.
1: Evet.
0: Ben bu ehliyeti alacağım yani dedim. Öğrenci belgesini aldık gittik. Aldık ehliyeti ama O da öyle söylüyor diyor ki evlenmeden diyor bana kalsa vermem ben diyor şey ehliyet sana diyor. Dedim öyle olmaz ama dedim hayat öyle değil belki evlenmeyeceğim dedim. O başka bir şey ama o oradaki nezaket başka bir şey anlatıyor aslında.
1: Ben hep onu söylüyorum nezaket dediğin için nezaket güzergahından daha çabuk ulaşırsınız. Bu kötü seylevle, kavgayla bu trafik yönetilemez. Çünkü her geçen gün İstanbul, Ankara, İzmir, Konya kalabalıklaşacak. Motosikleti durduramazsınız artık, azaltamazsınız. O mobilite hayatımıza girdi. Ya trafiği yavaşlatacak ya da trafiği kaldıracak ortam yaratacaksınız. Ya da şehire girişi planlayacaksınız. Her bölgeye her şekilde giremeyeceğiz, her saatte giremeyeceğiz. Başka yolu yok. Toplu taşıma, metro arttırmak zorundayız. Ve benim bu yazla beraber olabilecek kazalarda yeni muayene sisteminin çok şey yapması lazım. Çünkü Avrupa Birliği'nin 15 sene gerisindeyiz.
0: Evet, şimdi zaten değişiklik oluyor. Bir takım yenilikler geliyor. AI uygulamaları falan olacakmış. Onları öğrendim. Bize ön haberi geldi. İnşallah yakında bu değişiklikle beraber bir istasyonu da ziyaret eder. Görürüz neler yapılıyor, neler ediliyor. Benim de şöyle bir söylemim var. Yol verirsen yol alırsın diyorum.
1: Ne güzel.
0: Ve bu bölümü de burada noktalayalım istersen Mert'ciğim. Süremizin sonuna geldik. Bir sonraki bölümü iple çekiyorum.
1: Bilmukabele.
0: Evet sevgili seyirciler bu hafta da Mert'le yine keyifli bir söyleşi yaptık. Umarım güncel hayattan sizlere de dokunan cümleler kurmuşuzdur, bir şeyler anlatmışızdır. Önümüzdeki haftalarda Mert'le tekrar beraber olacağız. Ama tabii ki 8. etap devam ediyor. Yaz sezonunda da yepyeni bir üründe önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Merhaba değerli 24 izleyenleri ve dinleyenleri. Selamlar, sevgiler. Efendim 24 Portre programıyla karşınızdayız. Misafirimle karşı karşıya geçtim. Onunla söyleşeceğim. Sizin de seyir zevkinize, dinleme zevkinize uygun, çok hoş ve keyifli bir sohbet çıkacağından emin olarak başlıyorum ama öncelikle birkaç saniye öncesinde konuğumla yaptığım bir konuşmayı size naklederek başlamak istiyorum. Oo Zeynep Hanım yığmışsınız diye söyledi hocamız. Öyle çünkü önümüzde Kemal Tahir kitapları var. Esir Şehrin insanlarıyla, Devlet Ana'yla, Kurt Kanunu'yla fakat sadece edebiyat konuşacağımız, daha doğrusu edebiyatı tek parantez içinde konuşacağımız bir şeyle karşı karşıya değiliz. Çünkü bugün karşımda konuğum bir edebiyatçı değil, aslında bir sosyolog. İstanbul Üniversitesi'nin efsane hocalarından biri. İsmail Coşkun, Profesör İsmail Coşkun'u misafir edeceğiz sizlerin de desteğiyle ve yardımıyla. Ama sosyoloji, toplum, zaman, dönem, modernleşme ve edebiyat bir araya gelecek bu sohbette. Onun için de sizin yardımınıza ihtiyacımız var hocam. Hoş geldiniz.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür ederim davet için. Rica ederim. İkincisi de güzel bir yayın olsun. Mutfak ekibine şimdiden çok teşekkür ederim.
0: Benim için çok iyi olacağından kendi adıma eminim. Çünkü şükürler olsun. İnsan hayatta her istediğine erişemiyor ama bir şeyi severek yapmanın mutluluğunu, bir işi severek yapmanın mutluluğunu yaşayanlardanım. Bu bakımdan samimi ve gerçek merakımın peşinden gittiğim yayınlardan birinde olduğumu biliyorum. Çünkü
1: çok
0: daha önce de
1: sizle
0: bir araya gelmiştik. Bu programda değil ama başka vesilelerle bir araya gelmiştik. Çünkü en başta izleyicilerimizle de paylaştığım o kısım. Biz bazı şeyleri birbirinden çok ayrı kompartmanlarda değerlendiriyoruz. Evet. Mesela sosyal bilimlerin kendi içindeki geçişkenliğini her zaman göremeyebiliyoruz. Sizin alanınız sosyoloji diye söyledim, çalıştığınız modernleşme diye söyledim. Ama bunun edebiyatla çok kuvvetli bağlar kurduğu, okumalarınızı onun üstünden yaptığınız yerler var. Oralara hep gireceğiz. Sizin dediğiniz gibi bugün bu sehpa ağırlıktan biraz zorlanıyor ama.
1: Eyvallah. Masayı doldurmuşuz.
0: Sadece bu arada izleyenlerimizle paylaşalım. Yani masamızın üzerinde duran sadece Kemal Tahir'in bizatihi kaleme almış olduğu o meşhur az önce sözünü ettiğim romanlar değil. İsmail Coşkun Hoca'nın Kemal Tahir ve Türk Romanı diye ortaya koymuş olduğu bir çalışma. Onun dışında Kurt Kanunu'nun eleştirel baskısı yine hocamızın çalışmalarıyla ortaya konulmuş bir eser olarak karşımızda duruyor. Bütün bunları çapraz okuma olarak önümüze alacağız ama hocam, çok hızlı geçebiliyoruz bazen. Sosyoloji niye var? Bize niye lazım? Olmazsa ne olurdu hocam?
1: Bize çok lazım. Edebiyatla birlikte. Şimdi öncelikle tekrar teşekkür ederim. Sosyoloji niye var derken bir dönüşümün, bir tarihsel dönemin ürünü. Bütün beşeri bilimler, bugün çağdaş beşeri bilimlerin tamamı modern toplumun, devletin, siyasetin, yeni ekonomi biçiminin, yeni üretim biçiminin tabii bir çıktısı. Yani 1789 Fransız İhtilali ve buna eklenen Endüstri Devrimi, Sanayi Devrimi sonrasında yeni toplum, modern toplum bir kuruluş aşamasına geçiyor. Bugüne kadar gelen bir tür hazırlık sınıfı, bir tarihsel süreç işliyor. Ama 1789 Fransız İhtilali sonrasında artık eski toplum, geleneksel toplum, aristokrasi, Hristiyanlık, kilisenin tasfiye edildiği daha farklı esaslar üzerinde, yeni üretim biçimi üzerinde toparlanan bir yeni bir toplum. Tam da bu toplum o kuruluş sürecinde çeşitli toplumsal, siyasi, iktisadi, ekonomi, politik sorunlarla karşı karşıya. Sosyoloji biraz da o toplumun, Batı toplumunun, Batı Avrupa toplumunun karşılaştığı bu sorunları anlamaya, açıklamaya, işin bilgisini oluşturmaya, karar vericiler nezdinde bir siyaset önerme anlamında bir ortaya çıkış söz konusu. Bu beşeri bilimler arasında ciddi bir iş bölümü de vardır. Oraya hiç girmek istemem, iktisat vesaire, ama antropolojiye değinmek isterim. Her ikisinin konusu da, sosyoloji ile antropoloji konusu, toplumdur. Ama birisi doğrudan Avrupa toplumları, Batı Avrupa toplumları üzerine odaklanır. Diğeri Batı'nın sömürgeci süreçte karşılaştığı yeni coğrafyalardaki işgalci olarak girdiği, sömürgeci coğrafyada karşılaştığı toplulukları incelemek üzere gider. Yani çok ciddi bir sömürgeci geçmişle, bagajla yüklüdür antropoloji. O da bunu hala bugünle ilişki kurmada falan kısıtlı hale getiriyor. O eski hikayeden, günahlardan arınması biraz zor. 1945 sonrası dahi o günahları işlemeye antropoloji her düzeyde devam etmiştir. Dolayısıyla sosyoloji toplumsal sorunu anlamaya ilişkin, açıklamaya ilişkin, o sorunlar nasıl aşılabilir, bir şeyler söylemek üzere çıkmıştır. Bizde de benzer sorunlara bir Türk modernleşmesinin belli bir aşamasından itibaren devleti, toplumu, geleceğe taşıma anlamında, hangi siyasi tercihlerde bulunma anlamında yine yüksek bir siyasi motivasyonla çıkması, gelmesi söz konusu. Türkiye'de sosyoloji yapacaksak olmazsa olmaz, benim farklı yerlerde altını kalın kalın çizdiğim bir şey, coğrafyayla, tarihle, edebiyatla ilişki kurmadan bu coğrafyada sosyoloji yapma imkan ve ihtimalimiz yok. Bu, Batı sosyoloji geleneğinde ters ve aykırı, onun dışında bir şey değil. Weber'e de baktığınızda bunu görürsünüz. Klasik dönemle, kültürle nasıl bir beslenme içerisinde olduğunu, Marx'ta da bunu görürsünüz. Hem tarihle ilişki, hem dini olanla ilişki, ister hesaplaşma içersin içermesin, hem de edebiyatta yoğun bir ilişki içerisinde olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla çağdaş sosyal bilimler, şimdi çok Amerikan şeyler, interdisipliner falan, herkes kendi omurgasını, pozisyonunu korur. Hı hı. Ama o disiplinler arası biraz şey, ben kesinlikle bunun dışında onu içeren ve ondan farklı bir düzeyde Türkiye'de sosyoloji yapacaksak, biraz üzerinde yaşadığımız coğrafya, onun üzerinde gerçekleşen tarih, ortaya konan kültür, özellikle edebiyat üzerinden sıkı bir ilişkiyle biz Türkiye'de sosyolojiyi başka bir düzeye taşıyabiliriz. Yani öteki türlü Batı sosyolojisinin, Amerikan sosyolojisinin iyi öğrencileri olmaktan öteye gidemeyiz. O da hiç kimse sizi bu anlamda muhatap almaz.
0: Çok ilginç. Bu bir disiplin olarak, bir bilim araştırma kolu olarak Batı menşeli diyorsunuz. Evet. Sorunları görme, tanımlama.
1: Ama bütün şu anda her şey.
0: Evet. Çık,

0: bakışı böyle. Evet. Bizim kendimizi toplum olarak tanıma veya yaşanan şeyi anlamlandırma, görme, belki yeni teklifte bulunabilme, toplumun akışı ile ilgili bir misyon da edinebilir burada. Peki o bahsetmiş olduğunuz ayrışma nasıl ortaya konulur? Yani bir sosyolojik bilgi veya ilim disiplininin sadece oradan modellenmiş şeklinden ayırarak, mesela Türkiye'de bugün sosyoloji yapabilmenin bu ayrışma yönünden şartı ne, koşulu ne? Bu bir bakış meselesi mi yoksa doğrudan bir yöntem meselesi
1: var,
0: mi?
1: Yok, kavramsal bir vokabüler var, bir çerçevesi var vesaire. Siz o usul ve yöntemlerle Türkiye gerçekliği ilişki kuracaksanız o parametrelere vesaire Türkiye insanlığı, toplumunu, tarihi tecrübesini ondan sağlam bir ilişki kurmanız gerekiyor. O da işte coğrafya, tarih, edebiyat üzerinden, yoksa Batı menşeli deyip vesaire değil. Yani oradaki gelişen bir insani tecrübenin ürünü, o insani tecrübesinin gelişen usul ve araçlar, terimleştirmeler üzerinden sınıf orada farklı bir kavramsallaştırma, evet temel bir kavramsallaştırma, orada farklı dinamikler üzerinden, işte burada farklı bir dinamikler üzerinden işte. Dolayısıyla onu yakalamanın yolu, bir Türk sosyolojisi yapmanın yolu söylediğim üç şeye, esasa coğrafya, tarih ve edebiyata oturması.
0: Hocam alanınız mı sizi seçti, siz mi alanınızı seçtiniz?
1: Ya şöyle, yani öncelikle benim sosyoloji kurduğum ilişki o günkü, ben 1958 doğumlu vesaire, işte 70'lerin ilk yarısında liseye girip 76'da üniversite iklimine giren bir arkadaş olarak baktığımızda aşırı politizasyondan ölen bir toplum düşünün yani. Şimdi kutuplaşma falan diyoruz. O gün fizik şiddete dönüşmüş, yani farklı gruplar arasında sağ sol çatışması denen soğuk savaş terminolojisiyle çatışmanın ötesinde grup içi dinamiklerde de, yani grup içi aktörlerinde çatışmalar, yani sol içi şiddet, sol grupların birbirine karşı kullandığı şiddet, sağ içinde şiddet, infazlar vesaire, sağ muhafazakar kesimde iç böyle çekişmeler vesaire. Dolayısıyla kelimenin tam anlamıyla televizyon adabına uygundur, uymazdır, rütük şeyine, pis bir dönem mi, pis bir hikaye yani, ölüm yani. O kadar kötü bir politizasyon dönemde. Biz de o iklimde, yani üniversite öğrencileri vesaire, o toplumu, insanı anlama, daha lise düzeyinden, orta öğretim düzeyinden bir politizasyona doğmuşsunuz zaten. Bu tür bir şeyle toplumu anlamaya ilişkin kaygılarımız, bir de siyasiyiz, o siyasi arayışlarla sosyoloji kurduğumuz bir ilişki var yani. Üniversiteye geldiğimiz andan da bizdeki bu sosyolojiyi siyasi motivasyonla kurduk ama edebiyatla kurduğumuz ilişki de o. Yani insan gerçeği, toplum gerçeğini anlama anlamında.
0: Kendi ideolojik çizginizle bağdaştıracak biçimde.
1: Onu haklılaştırma, doğrulamadan ziyade yani bu topluma nasıl ulaşacağız, nasıl erişeceğiz, nasıl aynı dili konuşacağız anlamında bir anlama çabasıyla bir edebiyata gitme, yoksa kendi kabilenin ezberlerini çoğaltma, üretme, yeniden üretme anlamında gidiş söz konusu değil. Öyle bir dönem. Dolayısıyla o seçimler sizin ilgilerinizi de belirliyor. Yani yüksek lisansta daha sonra, ben hiç üniversite aklımda yoktu. 86-87, Türk Modernleşme 80'de çalıştım. Niyazi Berkes üzerine çalıştım. Sonrasında yine bir modernlik problemi olarak modern devlet, yani bu yaşadığımız, içinde yaşadığımız modern devlet örüntüsü anlamaya ilişkin bir şeydi. Bütün bunlar beni hem modernin kendi kaynaklarına götürdü, hem Türk modernleşmesine götürdü. Bu gidiş beraberimde onunla bir elleşmeye, içine girmeye, onunla zaman zaman dövüş etmeye, kitabı okurken kavga edersiniz yani ben gibi, o tür bir bu tür bir süreç bizi besledi yani, bugüne kadar getirdi yani. Hem akademide sosyoloji tarihi dersi vermeler, sosyolojiye giriş, daha sonra uygarlık tarihi, ama esas çalışmalarım Türk modernleşmesi oldu. Türk modernleşmesi bağlamında Türk edebiyatı oldu. Çok konuştum, az eser verdim. Vereceğiz diye düşünüyoruz, çabalıyoruz yani. Kitapsız profesör kalmaktan yana değilim yani. O anlamda gibi gibi yani. Dolayısıyla o dönem, süreç, tarihsellik sizin evet. ilgilerinizi biçimlendiriyor.
0: Biçimlendiriyor.
1: Şimdi... Kısası sorunuzun cevabı bu.
0: Sizin bu söylemiş olduğunuz şey hiç yabancılık çektiğim bir şey değil. 60'lı 70'li yıllarda öğrencilik hayatı yaşamış olan insanlarla karşılaştığımda evet. ister sağda ister solda olsun bir misyon yüklenme, aidiyet edinme gibi örüntüler içinde yer aldıklarını fark ediyorum çoğunlukla. Tam da dediğiniz gibi bugün aslında siyaseten kutuplaşmadan falan bahsediyoruz ama bugün insanlar kendi ilgi ve hedeflerinin peşinde daha bağımsız gidiyorlar diye düşünüyorum.
1: Yani o gün politizasyonun dozu yüksekti. Evet. Yani fizik tasfiyeye giden bir infazların yaşandığı, sokakta evet, her gün şu evet. kadar insanın öldüğü, düşük yoğunluklu bir iç savaşını yaşadığı pis bir dönemdir. Türk evet. siyasetinin en kirli, sıkıntılı dönemidir. Yani 60-80 arası. Evet. 70'ler bunun doruğa çıktığı bir dönemdir. Her bakımdan kötüdür.
0: O bakımdan bu tercihler yapılırken ne olursa olsun yani topluma faydalılık esasıyla da birazcık daha iyi görebilme esasıyla da bir motivasyon bir şekilde kazanmış olduğunu insanların fark ediyorum. Devam ettikçe, ilerledikçe bu daha iyi anlama, daha iyi analiz edebilme ve kendi dilini kurabilme çabası içinde öğrencilik yaptığınız dönemle hocalığa geçtiğiniz dönem arasında İsmail Coşkun'un takip ettiği çizgide meselelere bakışında, ele alışında kendisini değiştiren, dönüştüren şeyler yaşandı mı orada?
1: Ya bir sefer önce şunu söyleyeyim. Sağ, muhafazakar, dinler bir ailenin çocuğuyum. Yani vesaire. Sonraki süreçlerde de hep yani sağa mesafeliyim. Daha çok ben gençliğime delikanlım. Daha çok İslamcı tecrübeyle ilişki içerisinde geçti. Orada bütün siyasi formasyonumu, dilimi vesaire kazandım. Dolayısıyla önce onu söyleyeyim. Ama bu anlamda bir nasıl böyle edebiyat fakültesinde sosyolojide başlayıp edebiyat fakültesi sosyolojide mesleği tamamlamak bir istikrar ya yani CV'de yakışıklı durmayabilir ama aynı şekilde hep o belli bir dünya görüşüyle kavrama vesaire orada bir istikrar var. Ama sürekli her tecrübe, her değişim, her kırılma vesaire siz de onu yaşıyorsunuz. Ona bağlı olarak yani beslenmeleriniz değişiyor, farklılaşıyor vesaire ama çizgi, kavrayış vesaire bir şey yok vesaire. Ama sosyal bilimler anlamında şunu rahatlıkla söylüyorum. Daha çok bir sosyolojinin kendisinden beslenmenin getirdiği bir şey var ama orada Batı sosyolojisi özellikle 1945 sonrasında ana akım sosyoloji, Amerikan sosyolojisinin domine etmesi, biçimlendirmesi, rengini, şeklini vermesi dışında dolayısıyla biz biraz oraya mesafeli bakma anlamında daha klasik gelenekte tamam Durkheim temel bir beslenme alanını oluşturuyor vesaire ama teoride, sosyal bilimler terminolojisinde falan daha çok Marksist teoriye vesaire yakın olduğum, ondan daha fazla beslendiğim söyleyebilirim. Bu böyle bir sentez, böyle İslam'a Marksist falan öyle bir şey demek istemiyorum. Sevmem de o tür şeyleri yani. Tuhaf bir melezliktir yani ama teorik düzeyde o tür bir zenginleşmeler falan oldu. Daha çok kıta geleneğine yakınım, Avrupa geleneğine yakınım. Yani o Amerikanlaşma şeyine itiraz anlamda. Onlardan bir beslenme, onu merkeze alma şey. Talebeyle ilişki, derse girdiğiniz andan itibaren talebe size eğitir.
0: Bir tam öğretim... bunu açacaktım çünkü yani hocalıktan, daha doğrusu öğrencilikten hocalığa geçiyorsunuz. Kendi bir öğrencilik tecrübeniz var ve yaşadığınız bir dönem var. Şimdi 10 yıllardır devam eden öğrenciyle karşı karşıya gelme süreci var. Hem hocalığınız inşa olunuyor o esnada hem insan profili görüyorsunuz. Belki değişimi de.
1: Bir de şu yani bir sefer öğrenci, ana sınıfındaki öğrenciyle akademideki öğrenci dikkat, kavrayış ver olarak çok farklı değildir. Sizin sahne aldığınız andan itibaren sizin öğrenciye nasıl baktığınızı, kendinize nasıl baktığınızda, kendinize öz saygısı olup olmadığı, muhatabınıza saygısınız olup olmadığı, ne kadar bildiğinizi, ne kadar bilmediğinizi öğrenci okur. Siz orada o öğrenciye karşı açık, saygılı, dürüst olmak durumunda. Eğer miş gibi yaparsanız, bu askerde ASTM'nin karakoldaki erle ilişkisinde de yaşanır, amfide sınıfta da yaşanır. Öğrenciye sizin muhatap yapıp ettiğiniz işe saygınız doğrudan yansır. Eğer siz miş gibi yaparsanız, oynarsanız o öğrenci de size miş gibi yapar. Hatta sizi ne oynar.
0: Şimdi özellikle çalışma alanınız şüphesiz araştırma alanlarının her biri kendi içinde önemi haizdir. Fakat modernleşme meselesi geçmişte olmuş bir şey değildir. Bir süreç olarak devam etmekte.
1: Halen
0: devam etmekte olan bir süreç. Üstelik geçmişin etkileriyle birlikte bugünü şekillendirmeye, yarını şekillendirecek olmaya devam eden

0: de bir süreç aynı zamanda. Bu zor bir alan değil mi aynı zamanda? Yani içine birçok şeyi katmış oluyor. Günceli okumak için geçmişe bakmak ama onunla ilgili mesela kendi öğrenciliğinizden başlayarak bir siyasi bakışında bir perspektif oluşturduğunu veya bir hayat görüşünü söylediniz. Bütün bunları dengeli biçimde yerli yerine oturtmaya çalışırken zorlandığınız alanlar oldu mu? Bunu nasıl dengeye oturtabildiğinizi düşünüyorsunuz?
1: Zorlanma alanı vesaire değil. Yani bu problemin içine doğuyorsunuz. Hı hı. Türk toplumunun bir tane sorunu var. Yani modern uygarlıkla karşılaşmışız. Eski uygarlık kodlarını, kültürünü vesaire yapıp etme biçimlerini, devlet toplum ilişkilerini, o ekonomi politik öğretim biçiminin dışında yeni bir şeyle karşılaşmışsınız. Hı hı. Ve siz uygarlık çevresi olarak, kültür çevresi olarak, örgütlenme alışkanlıkları olarak bir yenilgi yaşıyorsunuz. Bu yenilgi sürekli onu, o gelen meydan okumaya bir karşılık vererek ayakta kalma çabası, Türk modernleşmesi dediğimiz şey tamamıyla bu modern uygarlığın size yarattığı, baskıladığı, açıkça bir meydan okumayla üzerinize geldi. O meydan okumaya karşılık verme girişimi, uygulamaları, açıklama girişimleri olarak görebiliriz. Dolayısıyla bugünkü Türk toplumu böyle 2 asırlık, artık 2,5 asırlık muazzam bir öykünün ürünü. Dolayısıyla bu öyküyle ilişki kurmadan siz bugünle konumlanamaz. Bir de yanlış konumlanan bir şey var. Yani yanlış tanımlanan bir şey var. Batı'nın bir yükseliş eğrisiyle siz tam tersi bir süreci yaşıyorsunuz. Bir şeyi yitirip ve o yitirişe karşı koyma ve tekrardan bir şeyi inşa etme süreci iç içe geçiyor. Dolayısıyla yükseliş eğrisiyle çöküş eğrisinde karşılaşacak. Onlar yaptı, biz yapamadık değil yani. Ben dibi görmüşüm, dipten itibaren yukarı doğru bir eğriyi yakalama çabasındayım. Bu da muazzam bir girişim yani. Batı düşüncesi modernliğin kendisine baktığınızda birkaç asır içerisinde modernlik kendisini kurma performansını gösterdi. Yani 1800'lerin başında bir kuruluş oturma sürecine girdi. Ondan önceki süreç hep bir kafa yorma, hep kapsamlı kafa yormalar. Bütün dünyayı, insan bilgisini kuşatıcı bir kavrama girişimleriyle dolu. Dolayısıyla biz de bu kapsamlı okuma, anlama girişimlerini sürdürmek durumundayız. Hazır kalıplarla, kimden, hangi batılıdan, muhafazakarından, solundan, sağından, Weber'inden, Marx'ından, Postman'ın aklına ne giriyorsa bu aktararak bir adım yol gidemezsiniz. Türk düşüncesi 1980'den beri özellikle 80 ihtilalinin getirdiği yeni uluslararası düzlemlerde açılma, entegrasyon sürecinde solun bizzat yaşadığı fizik tasfiyenin arkasından sosyal ürünlerden başlayarak çok ciddi biçimde batıdaki o Marksist-Leninist okumaların dışındaki sol liberal okumalara, onun dışındaki okumalara açıldı. Ama Türkiye bütün bunları çok hızlı tüketiyor yani. O günkü tartışmalardan bugün neredeyse eser yok yani. Kimse o tartışmaları anmaz hale geldi. Tekrardan 1920'lere dönme tartışmalarını konuşuyor sevgili entelektüelimiz yani. Böyle bir şey. Dolayısıyla o kalıpları buraya tekrarlayarak, tekrar tekrar aktararak onun üzerinden Türkiye gerçeğini okuma bize bir şey kazandı. Evet Durkheim, evet Bourdieu, evet Marx, evet Weber. Ama bu usul ve yöntemlerle siz kendi gerçeğinizle sağlam bir ilişki kurmak durumundasınız. O da Türk modernleşmesinin o devasa genişlikteki tartışmalar, okumalar, uygulamalar şeyle sağlam bir ilişki kurmak ve açıklama geliştirmek zorundayız yani. Bunun üzerine biz bir şey bina edebileceğiz.
0: Hocam bu bir disipline olma meselesi mi yoksa Aydın'ın kendisiyle ilgili bir yüzleşmesini önce...
1: Ya basit bir biçimde Aydın meselesi değil yani bu kamu meselesi. Türkiye'de entelektüel öyle 19. yüzyıl entelektüeli falan değil. Batı'da da öyle bir entelektüel yok artık yani. Tamamıyla kamu kurumlarının mevcut insan kaynağını yani akademide, akademi dışı, bilim düzeyde vesairede bu anlamda bu odaklanmayı tesis etme, kolaylaştırma yani kütüphaneden eğitim, servis, imkan, araç, gereç kullanımı vesaire o entelektüeli beslemek ve bakmak durumundadır yani. Benim kuşağımın tamamı özel kitaplık sahibidir. Çünkü kütüphaneler çalışmıyor.
0: Yani, kendi birikiminizi yani kendiniz
1: oluşturmak durumundasınız. Öyle bir kamu yoktu yani. Öyle bir devlet yoktu. Şimdi ne kadar var ayrı bir şey yani. Şimdi bilişim vesaire geldi de biz biraz özgürce başka türlü kaynaklara da daha iktisadi, daha küçük bir ücret karşı bir sürü bir şeye kaynaklara erişme imkanı PDF teknolojisi evet, sağ olsun yani. Dolayısıyla

0: entelektüelin tek başına üzerinden üstesinden gelebileceği şeyler değil. Ama kamunun bu ekosistemi yaratmak durumunda yani.
1: Hocam, hız çağı denildiği için de aynı zamanda galiba bilginin kaynaklarıyla insanın kurduğu ilişkinin biçimleri değiştikçe de işin zorlukları ve kolaylıkları var, ama o bambaşka ve upuzun bir mevzu, onun farkındayım. Asla girmeyeceğim oraya, hiç korkmayın, merak etmeyin.
0: Yok,
1: dağıtmıyorum. Yok, büyük zevkle girerim ama yani ondan sonra bir 3 saat
0: anlamında
1: falan gerekir. O günümüz meselesi bambaşka bir şey.
0: Anlamında.
1: Evet, başta söylediğiniz kısma tekrar iltica edeceğim ben müsaadenizle.
0: Buyurun, rica ederim.
1: Şimdi sosyolojinin tarihle, kültürle, coğrafyayla ve edebiyatla bağından söz ettiniz. Bu kendi alanınızdaki çalışmalarınızı, Türk modernleşmesini okurken, okuturken kurduğunuz bağlardan, kuvvetli ilmeklerden bir tanesi Kemal Tahir. Bir kere bu da bir seçim mi, tercih mi, karşınıza çıkan devasa bir yapımı neden üstünden atlayamadınız da o oldu sizin alanınızda?
0: Yani önce yine bir Buse arkadaş T24'ten onunla söyleştiğini söylemiştim. Biz yine nasıl sosyolojiyi seçerken siyasi matematiğe, edebiyatla ilişkimiz de benzer kaygılar oldu. Kemal Tahir'e gidişimiz de oldu. Kemal Tahir meselesi olan bir yazar, problemi olan bir yazar. Romanın, edebiyatın bir eğlendirici, modern insanı, bireyi eğlenmeye davet eden, o vaktini onunla geçiren tarafı var.
1: Hı hı.
0: Ama Türk edebiyatında klasikleşen bütün metinler, kanonik hale gelen, yerleşik hale gelen metinler biraz Türk modernleşmesiyle ilişki kuran, o öykünün içine giren, onu mesele eden olan Kemal Tahir bunların başında gelir. Dolayısıyla biz oradan öyle bir şey gittik. Yani bir sosyoloğa düşer miydi Kemal Tahir çalışmak? Yani düştü. Ben daha çok politik eğitimlerde Osmanlı tecrübesi, işte çağdaş Türkiye'yi anlama, Türk siyasi tarihinin roman üzerinden, nehir roman dizileri üzerinden okunması anlamında hem Kemal Tahir'i hem Tarık Buğra'yı merkeze alan bir insanım. Bu merkeze alış beraberinde onlara hemhal olmayı getirdi. O da duyulmuş, bilinmiş yani. Onun bir gün bir arkadaşımın evinde buluştuk. Onu da söyleyeyim yani, Hakan Arslan benzerliğinde. Bugün Ketebe Yayın yönetmeni Furkan Çalışman, buradan selam almak isterim el ikisinde. Buluştuk, böyle bir teklifle gelindi. Doğrusu, dolayısıyla sizin ilgileriniz size ilişkin bir şeyleri gelip buluyor yani. Bu projeyi yönetir misiniz dedi. 3 ay çalışacağım sonrasında dedim. 3 ay çalıştık, sonra şöyle şöyle yapabiliriz dedim. Bir tek bir şey oldu yani. Bir işime karışmayın dedim Furkan Bey'e.
1: Şartınız buydu.
0: Evet, yani o da hiçbir şekilde karışmadı. Son derece o projenin yürümesinde vesaire biz kendisine danıştık. Sadece Furkan Bey değil, başka yani yayın camiasından arkadaşlara sürekli istişare ettik. Burada tek tek isimlerini saymak istemem ama yani Küpüşoğlu'nu da, İshak Leyne'den, Murat Yalçın'ı da onlarla sohbetlerimden çok beslendiğimi, Batı tecrübesi, yazar neşirleri, külliyat neşirleri, bunun altını çizmek isterim. Sonrasında bu projeye başladık. Bir sefer olumsuz bir şey olarak söylüyormuş gibi bir yere düşmeyelim ama bunu söylemek isterim. İlk defa Kemal Tahir, yani 1973'te ölümünden bu tarafa kesinlikle büyük bir çabadır yani Kemal Tahir'in eserlerinin okuyucuya ulaştırılması falan. Bu anlamda hepsi tebrike şayan işler yapmıştır. Ama ilk defa temiz bir neşir, derli toplu, çapaktan arındırılmış bir metinler ortaya konuyor. İlk defa bir yayın evi yazara bu denli yatırım yapıyor. İlk defa eleştirel basınları yapılmaya başlandı. İlk defa hocam Kemal Tahir sadece işsiz şehir insanların da 5 baskı var elimizde. Tefrika, hı hı. 56 ilk baskı, 69, 72, 73 gidiyor böyle. Ölümünden sonra 74 baskısı da var. Değişiklikler var çünkü. O değişiklikler Kemal Tahir'e mi ait? Ettör'e mi ait? Hı hı. O gün yayınlayan karısına mı ait? Bütün bunları karşılar 3000 değişiklik var. Önceki yayın tecrübelerinde şöyle sıkıntılar var. Satır atlamalar var. Paragraf düşmeleri var. O günkü dizgi teknolojisiyle ilgili vesaire. Böyle en iyi baskılar hangileridir derseniz geçmişte ben Sanner'ciyim. Yani Sanner'den birkaç kitabı çıkmıştır vesaire. Dolayısıyla böyle bir projeyi yönetmek üzere Furkan Bey geldiğinde birlikte çalışmaya başladık. Dolayısıyla Kemal Tahir'e fazla gömüldük.

0: tahlilleri sosyolojik bir çalışmada nasıl bir veri sunuyor araştırmacıya? Yani, neden ilginç?
1: Edebiyatçının en fazla sevmediği konu şudur. Edebiyatın sosyolojinin malzemesi kılınması. Bu anlamda bu tür bir tartışma değil ama edebiyat Türkiye sorunlarıyla ilişki kurma ve anlamada, sezmede daha bütünlüklü kavram anlamında biraz daha önde gider.
0: Çok ilginç.
1: Sosyoloji daha somut konuşur yani.
0: Çok özür dilerim. Edebiyatçı bunu sezgileriyle mi yapar hocam, yoksa gözlemi yani, ve araştırmasıyla mı?
1: Daha yani evet, yöntemi de sanatın sezgidir. Yani muhayyilede kendi kavrayışı üzerinde imbikten süzer ve size o uçları görür. Siz o uçları yani vermede edebiyat bizim için çok kritik yani. Yani 20'lerde çok o yahut 20'lerin ister Ankara'sı, ister İstanbul'u, sokağı, ister Beyoğlu'su, ister Fatih'i, ister Çankırı'da bir köy, ister bir cezaevi vesaire. Bütün oradaki toplumsal ilişkilere ilişkin daha bütünlüklü bir kavrayış verme imkanı var. Ve uçları, çelişkileri hepsini bir resim olarak verme imkanı var. Dolayısıyla o ciddi bir şey. Bu bütünlüklü hikaye biraz Kemal Tahir'de daha fazla merkezdedir. Onun da arkasında tersinden bu kez Kemal Tahir'in sosyolojiyle Marksizmle, Marksizm üzerinden sosyoloji kurduğu ilişki. Marksizm çok bütünlüklü kavrar dünyayı. Sistemli kavrar. Sosyoloji de öyle. Yani bir tür o Marksizmle teorik beslenmesi onun bütünlüklü bakmasını da kolaylık o sanatçı sezgisiyle, muhayyilesiyle de yakalayıp bize bir resim verme anlamında şey. Çelişkileri, gerilimlikleri, bireysel dramı vermesi bizi olağanüstü besler sosyoloğu.
0: Peki beslenmiş olduğu o disiplinler veya politik görüş, ideolojik yakınlık çerçevesinden bakacak olursak, az önce siz aslında daha doğrusu başlarda kendi çalışma alanınızla ilgili söylemiştiniz. Yani Türk sosyolojisi yapılacaksa eğer, disiplin olarak oradan aldığı kavramları kendisi algılamak mecburiyetindedir, görmek, tanımak mecburiyetindedir.
1: Sindirecek ama kendi insanın evet, gerçeğine yönelecek.
0: Evet, görecek bunu. Hem belli ki Kemal Tahir aslında dertli bir adam. Ve bu derdini bir sanat dalı da kabul edilen edebiyatla ortaya koymaya çalışan biri. Sözünü evet, onun üzerinden söyleyen biri Kemal Tahir. Şimdi bu kendini mesul hissetmesi, aynı zamanda edebi kişiliği, bütün bunlar ortaya bir eser neşretmesine vesile oluyor. Beslenmiş olduğu kaynaklarla beraber Türkiye'de edebiyatın farklı kategori, daha doğrusu edebiyatçıların farklı aidiyetleri bağlamında farklı yolları var birbirinden. Burada Kemal Tahir'in özellikle bir yeri var, hep konuşulan, tartışılan ve dikkate verilen. Beslenmiş olduğu Batı kaynaklarından, Marksizm çerçevesinden almış olduğu çok şey var. Fakat sözünü söylerken ki işte toplumcu gerçekçilik belki.
1: Sosyalist.
0: Evet. O anlamda. Sosyalist.
1: Türkçe'ye çevirince o oluyor. Yani. Sosyalist diyemediği için toplumcu der genellikle. O günkü 60'ın soğuk savaşı. Evet, buyurun, kestim.
0: Fakat bununla birlikte her zaman böyle çok öğrenilmiş değil. Hem dediğiniz gibi sezilmiş, hem gözlemlenmiş tahliller, tespitler görürüz. Onu ayağını toprağa bastıran şey size göre ne? Farkı, özelliği ne?
1: Şimdi öncelikle şu, Kemal Tahir şüphesiz insanın kişisel sorunları vardır, dertleri vardır. Ya bu kadar yani sıfır şikayet yani kendi hayatıyla ilgili. Yani böyle birisi yani sonuçta çok genç yaşta anneyi kaybediş, sokakta kalış, cezaevi deneyimi vesaire çıktıktan sonra ciddi biçimde kısıtlı iktisadi koşu üretmek zorunda kalır. Sıfır şikayettir. Devletle olan çekişmesinde de yani o günkü siyaset Sabahattin Ali'nin kitabını kardeşine verdi diye vay sen orduyu donanmayı isyana teşviklenme, sen Nazım Hikmet çevresinde olmaktan dolayı 15 yıla mahkum ediyorsun yani. Mesela arada da gene davalar vesaire de var yani. Bu anlamda sıfır şikayet birisi. Daha çok onun derdi gerçekten biraz da o kuşağın da sorunu. Kemal Tahir ayrı bir mesele sonra yazardır ama ya biz bir imparatorluk, yani 1910 doğumlu Kemal Tahir. İmparatorluğun kaybını yaşıyorsun. Bütün çocukluğun onu aile boyu yaşıyorsun yani. Dönem değişik. Ya ailede imparatorluk çökerken ailesi de bir dağılıyor, kaybı çünkü yaşıyor. Yani izleyiciler yani kesinlikle Kemal Tahir'le nereden başlayalım derseniz ben kesinlikle bir Mülkiyet Kalesi, Emre Safa Hoca ile yaptığımız

0: program yani o seri Kemal Tahir romanlarını konuştuğumuz dizide ilk metin ne şey olarak adlandırdı Emre Hoca. Doğru bir adlandırdı. Kemal Tahir dünyasına giriş. Hmm. Gerçekten bir mülkiyet kalesi Kemal Tahir dünyasına bir giriştir yani. O kaybı, hem imparatorluğun kaybını görürsünüz, hem ailenin kaybını görürsünüz. Ev dahil kaybı görürsünüz. Ailenin yitimini görürsünüz yani. Dolayısıyla bu problemi yoğun bir biçimde yaşayan meseleye doğuyorsunuz yani. Artık hı hı. O meseleyle ister istemez uğraşmak durumundasınız. Yani kuşak olarak da böyle bir şey var. Dolayısıyla kişiselerde toplumsal bir mesele. Sonrasında bu meselelerle kurduğu ilişkide hep şey olmuştur yani, beslenme kaynaklarını buraya Türkçe'ye tercüme etmekten ziyade usul ve yöntem olarak beslenip elinizde tuttuğunuz kitap, işte bu geçmişte 1968 baharında Mehmet Seyda'nın Bayramoğlu basın şeyinde bir yazlık bölgedir, orada entelektüelin kalıp ettiği bir yerdir, orada düzenlediği bir açık oturumdur. Kemal Tahir'in de katıldığı. O tartışmada da çok güzel verir Türk romanı meselesini. Nedir Türk? Çünkü Türk romanı tartışması şöyle çıkmıştır. Onu da izleyici dağılmanın parçası kılalım. Devlet Alan'ın ilk baskısı 67 Ekim'indedir. Arka kapakta ilk baskıda ilk Türk romanı ibaresi yer alır. Bu kıyameti koparım ne demek vesaire şeklinde. Bir yıl sonra o bütün o herkes eteğindeki taşı döktükten sonra bu Türk romanı açık oturumu yapılır. Elinizdeki metin benim yayına hazırladığım tekrar o metni önemini vesaire işaret eden bir sunuşla yeniden yayına hazırlamaktır. Orada bir tartışma, Türk romanı tartışması. Kemal Tahir şöyle cevap verir. Dostoyevski diyor ki Batılılara, biz sizden Batı romanının bütün esaslarını, usullerini, yöntemlerini, dilini aldık diyor. Ama biz buna Rus dehasını kattık diyor. Hmm. Rus romanı budur. Kemal Tahir diyor ki Türk romanı budur. Kemal Tahir bütün hayatı boyunca bu tarz bir yani sonuna kadar modernlikten beslenme ama ayağı sürekli bu coğrafyada, sokakta, toplumda, ailede vesaire sürekli bu tarihi anlama, bu kültürü anlama, kendisinden önceki edebi teşebbüslerle sağlam bir beslenme üzerinden burada bir dil inşa etme, bir nesir dili inşa etme. Ve bu bize özgü bir hikaye değildir. Herkes baksın, yani Virginia Woolf'un o edebi hatıraları vardır ölümünden sonra eşinin kendisine kalan defterlerden. Kadın her esere yöneldiğinde yeni bir eseri ortaya koyma sancısı çekmeye başladığında bütün İngiliz edebiyatını haldaş pamuğu gibi atıyor.
1: O vesayeti atmaya çalışır.
0: Baştan tekrardan evet, İngiliz evet. edebiyatına altını yerinden girip üstünden çıkıyor. Hı hı. Hatmediyor yani. Kemal Tahir artı bir de o tarihte. Ya bu mesele böyle midir? Kasap Osman öyle diye biri var mıdır? Yok mudur? Yüzbaşı Selahattin kimdir? Bekir Sami'nin anıları nelerdir? Yorgun Savaş'ta. Olağanüstü geride muazzam bir kaynak vardır. Şimdi eleştirel basım çalışmaları tamamlanıyor Yorgun Savaşçı'nın. Orada göreceğiz İsmail Küçük.
1: Kurt Kanunu'nun ardından Yorgun Savaşçı tabii, geliyor.
0: Eskişehir'in insanları geliyor. Hemen arkasında Yorgun Savaşçı geliyor. Mutfak çalışması tamamlandı. Sonbaharda en azından Eskişehir insanları ve mahpusunu birlikte elimize almak istiyoruz yani.
1: Şimdi bugünlerden geçerken bu da bizim Kemal Tahir 101'imiz olmuş olsun hocam.
0: Eyvallah.
1: ve devamındaki serinin arkasından gelenleri de üstünden geçerek. Çünkü siz bir şeyin peşinden gittiniz. Kemal Tahir bir şeyin peşinden geçti. Her bir insan teki kendini anlamlandırma konusunda bir şeyin kesinlikle, peşinden gidiyor. Ve bütün bunlar bizim için birer kırıntı oluyor yolu bulmak için aslında.
0: Evet, işaret taşları.
1: İşaret taşları gibi ve zihnimizi de gönlümüzü de zenginleştiriyor. Evet o doğrudan böyle görmedi ama edebi zevk vermesi ayrı bir tat hakikaten.
0: Kesinlikle.
1: Onun için size son sorum şu olsun müsaadenizle çok kısacık cevap rica edeceğim. Şimdi siz bir şeyin üzerine giderek bir şeyin derdiyle peşinden gidiyorsunuz ama bu çalışmaları yaparken edebiyat zevkiniz zarar görüyor mu bir taraftan? Yani aşırı dikkat kesilmekten.
0: Tam tersine fazla genişliyor. Yani besleniyorsunuz, aralıksız besleniyor. Ya bir dakika deyip onun başına gidiyorsunuz. oradaki tartışmaları, oradaki estetik kavrayış falan anlamak için de siz edebi tecrübesini genişletmek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla yani projeye başladığımda şimdiki İsmail'de dağlar kadar fark var. Çünkü edebiyatta kurduğunuz ilişki daha sağlam bir temele oturdu ve bunu karşılaştırmalı yapmak durumunda kalıyorsunuz. O karşılaştırma beraber sizin edebi tat. Şimdi son Gönül İnsanlarını çektik. Emrah Hoca ile bugün tekrar ikinci kez anmış olayım. Gönül İnsanlarını çektik. Orada da söyledim yani Gönül İnsanlarında gelin kadın oyunu benim daha önce okuduğum küçümsediğim bir öyküydü. Bu okumada hem büyük bir keyif aldım, haz aldım, hem de çok yakıcı geldi yani öykünün kendisi. Orada kadın karakteri, sultanın macerası, 5 ayrı sahnede bana göre küçük bir roman, bir novella gibi görmek isterim. Dolayısıyla Kemal Tahir sizi de besliyor, sizi başka ufuklara da kanatlandırıyor yani. Kemal Tahir'e ciddi bir haksızlık vardır. Bu haksızlık şudur yani, Kemal Tahir'i salt, ideolojik düzeyde bir basit bir Kemalizm eleştirisine, Kemalizm'de hiçbir şey kutsal değildir arkadaşlar. Kemalizm'de eleştiriden münezzeh değildir. Kemal Tahir o dönemi okuması vesaire, romanlarda dile getirmesi, düşünsel tartışması kıymetlidir. Katıl katılma, ama Kemal Tahir salt Kemalizm eleştirisiyle sınırlı birisi değildir. Salt asetipi üretim tarzını, ya arkadaşlar şuna bir bakın, bu önemli, bizim kendi tarihi tecrübemizi anlama bakımından bize bir şey söyler mi demenin ötesinde, Atatürkçülüğü gibi böyle bir kutsal bir Freud gibi bir psikanaliz mezhebi inşa etme gibi falan girişim yok. Ama bütün tartışmalar sanki Atatürk üzerinde bir mezhep kurucusu gibi gözükür yani. İkinci hapsedildiği alan budur. Üçüncü de Doğu Batı çatışması. Bu bütün edebi alandaki dilde yarattığı, Türk edebiyatında yarattığı meselemizi kurcalama biçimi dahil buharlaşıyor. Onun için o edebi, estetik kavrayışını merkeze alan bir Kemal Tahir okuması yapmak durumundayız ve bütüncü bir okuma yapmak durumundayız.
1: Ve bizim 45 dakikamız ancak bu kadarına el verdi. Bu zevk...
0: Devamını yaparız.
1: Devamını yapalım hocam. Büyük bir zevkti sizi misafir etmek. Heyecanla dinledik hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Mutfağa da ayrıca teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, portrenin sonuna geldik. Misafirimiz Profesör İsmail Coşkun'du. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Bende bir soru ama karşımızda bir kısmı olmak üzere iki kitap var. Hangisinden başlamayı arzu ederseniz? Kitabın konusu ne?
1: Kamburma Üç Sebep ve Bilinen Tüm Zamanlar iki öykü kitabı. Aslında belli bir farklı öykülerden oluşuyor. Ama belli temalar üzerinden dönüyor. En azından yani, çünkü hepsi farklı öyküler ve farklı konular olduğu için belli temaları söyleyebilirim. Önce Bilinen Tüm Zamanlar'la başlayayım. En son öykü kitabı olduğu için. Bilinen Tüm Zamanlar'ı ben bir akşam yemeği konsepti gibi düşünerek tasarlamışım. Sert, biraz kirli gerçekçi, yer yer böyle karanlık öykülerden daha mizahi, daha kara mizah, daha gülümseten öykülere bir geçiş var kitapta. Kamburma Üç Sebep ise ağırlıklı olarak köksüzlük, biraz beden deformasyonu ve biraz sert bir kitap, kirli gerçekçi bir kitap diyebiliriz. Yani birinde birazcık daha gülüyoruz, birinde hiç gülmüyoruz. Öyle bakıyoruz.
0: Peki bir şey soracağım. Şimdi hepsi bir iddiadır bunların ama mesela diyelim Kamburma Üç Sebebi yazmaya sebep neydi? Yani o nasıl bir boşluğu doldurdu? Onun yokluğu neye sebep oluyordu?
1: Şöyle yani aslında bu tamamıyla bu hayattaki varoluşunuzu nasıl anlamlandırdığınızla alakalı bir şey. Öykü özelinde edebiyat benim varoluşumu anlamlandıran, kendi tanımımı yaptığımda yanıma bir şeyler ekleten bir kavram. Dolayısıyla hani yazmadığımda zaten bir problem ortaya çıkıyor. Yani bu illi de yayınlanmak zorunda değil bu arada. Çünkü hepsi yayınlanacak kadar iyi de olmayabilir. Yani biraz iyileri koyuyoruz oraya ama Kamburma Üç Sebep benim yazarlık açısından olgunluğumu daha ilk gösterdiğim kitap oldu açıkçası. Sağ olsun okur da zaten takdirini gösterdi. Kamburma Üç Sebep gibi bir kitabı çıkarmasaydım bugün olduğum kadar yani ilk aşamaya göre söylüyorum. İyi olgun, daha iyi bir yazar olamazdım. Onu söyleyebilirim. Yani ben de çok önemli bir sıçrama tahtası olduğunu düşünüyorum.
0: Bu iki öykü kitabı dışında neler var Recep Kayalı imzalı?
1: Benim 18 yaşında çıkardığım bir öykü kitabı var ama onu yok sayıyorum. Çünkü genelde ilk kitaplar öyle sayılır. Ama o dönem için çok keyifliydi. Dip isimli bir öykü kitabımız vardı. Daha sonra Taşın dediği 2019 yılında ilk büyük öykü kitabı diyebilirim benim adıma. Başlangıç açısından. Daha sonra Kamburma Üç Sebep, Bilinen Tüm Zamanlar ve bir de çocuk kitabı Rüyalar Tiyatrosu'nun iki bilet.

0: Kurgu yazıyorsunuz. Kurgunun kendini var ettikten sonraki gücü, aurası, yazarı esir alabilir mi? Yani hangisi hangisini sürükler acaba? İnşa ettiğiniz bir dünya var, doğru, sizsiniz onun mühendisi, mimarı hatta, ama bir taraftan da o kendi varlığını ortaya koyduktan sonra karakterler mesela sizi sürükledi. Vay be, nasıl yaptı bunu diye yabancılaşmanın bu boyutlarına çıktığı olmuş mudur Recep Kayalı'nın?
1: Evet, yani şöyle aslında bu, yani şiirle öykünün arasındaki fark gibi bir şey bu. Ya da romanla öykünün arası. Çünkü bu bir delilik ama kontrollü bir delilik. Şairinki direkt delilik. Öyle tanımlamak gerekiyor. Çünkü aslında siz izin verdiğiniz için aslında o evren kuruluyor. Ama bir yerden sonra da o öykü karakteri ya da anlattığınız şey sizin elinizden gezdirip tutup o atmosferde gezdirebiliyor. Bende de sıklıkla bu olmuştur. Mesela Bilinen Tüm Zamanların ilk öyküsü Kara Ulak Ensarı Tüketen Şeyler'de bu vardı mesela. Tamamıyla kurgunun ya bir sonraki kelimenin ne olduğunu bilmeden ama varmak istediğim yeri bilerek yazdığım bir öyküydü mesela ve inanılmaz keyif vermişti bana ve uzun süre onun üzerine bir şey yazmamıştım. İşte pek çok öyküde, üçlemelerde de bu oluyor. Ya bilmiyorum yani ne olacağını ama o ne yapacağımı biliyorum en azından. Yani karanlık bir odada yürümek gibi ama neticede kapı açılacak ve ışığı göreceksiniz. O işte heyecanı yaşamak keyifli oluyor. Sürüklüyor ama her zaman olmuyor. Bazen sizin aklınızda o öykü, ya pratiğe dökülmeden önceki durumu o kadar belirgin ve net ki oturuyorsunuz onu da bazen tıkır tıkır yazıyorsunuz. Hepsi beraber.
0: Daha okur profiline geçelim şimdi.
1: Evet.
0: Okuru olmaktan hoşlandığınız, en hoşlandığınız tür ne? Daha yazara, esere gelmiyoruz. Tür olarak neyi okumak büyük bir zevk veriyor yani?
1: Öykü ve roman dışında. Yani kurgu dışında.
0: Evet, evet.
1: Yani,
0: var mı ya da?
1: Tabii. Yani öykü ve roman tabii en çok sevdiğim tür. Hatta daha sesine görüşmeden önce de konuşmuştuk. Yani bu görüşmeden önce konuşmuştuk. Bir roman çalışmasını da yeni bitirdim. Ama bunlar dışında benim en sevdiklerim galiba hatıra ve seyahatnameler. Ben bu ikisini çok seviyorum. Hatta böyle şey ya oturup böyle bütün bir seyahatnameyi okuma vaktim her zaman olmuyor ama bazen böyle şeyden Google Akademi'den falan girip makalelere bakıyorum. İşte 17. yüzyıl Polonyalı seyyahın İstanbul işte lokantalarını gezmesi, hamamlarını gezmesi. Ne acaba ne gördü, ne değerlendirdi gibi. Böyle çok keyif alıyorum bunları okumakta. Veya de yaşanmışlıklar beni etkiliyor. Olabilir.
0: Peki bu türün içinde özellikle döne döne okurum, çok severim dediğiniz aklınızda olan yazar olarak veya eser olarak isim?
1: Bu yani şöyle açıkçası tabii seyahatname deyince benim en sevdiğim şey İbn Battuta seyahatnamesi. Ben onu çok seviyorum çünkü çok uzun ve neresinden başlarsanız başlayın yeni bir şeyle karşılaşıyormuşsunuz gibi oluyor. Bu keyifli. Hatıra kitapları aslında bu şöyle birinin hatıra kitabını okuyup hadi yeni bir hatırası var mı diye bakma şansınız olmadığı için onlar arasında neyi beğendiğinizi şey yapabiliyorsunuz. Onlardan bir tanesi belki tabii kurgu ile karışık işte Ferhan Şensoy'un eseri burada. Tam bir hatıra kitabı da diyemeyiz. Kurgu da diyemeyiz. Bir karışık bir eser. Bunu söyleyebilirim herhalde.
0: Kitaplığınızla karşı karşıya geldiğinizde ilk hissiniz ne oluyor? Heyecan mı, aksiyon mu, huzur mu, sığındığınız liman mı, açıldığınız deniz mi? Neye benziyor kitaplıkla karşı karşıya olmak bir okur olarak?
1: Keyif diyebilirim çünkü şey ya bir kere bir yaşanmışlık var ortada. Çok uzun süredir biriktirdiğim hem kendimin büyüme serüveni de var orada. Yani çünkü işte orada gençlik yıllarınızda okuduğunuz kitaplar da var. Lise yıllarınızda okuduğunuz kitaplar da bir köşede duruyor. Ama artık profesyonel bir yazarsınız, işte bir öykü yazarısınız falan. O kafayla okuduğunuz kitaplar da orada oluyor. İşte bazı akademik kitaplar da orada oluyor. O yüzden böyle yani hem aslında bir insanın kitaplığı onun ruhunun haritası. Yani sizi bir insanı bölük pörçük ettiğinizde onun binlerce duygusu, binlerce bilgisi, milyarlarca hatırası, düşüncesi var. Ve birinin kitaplığı varsa orada her birine karşılık bir şey bulabiliyorsunuz. Bu muhteşem bir şey. Bir de bende bazı takıntılar var. İşte öykü bölümü ayrı, roman bölümü ayrı, yabancı öykü, yabancı roman ayrı. Onlar da memleketlerine göre sıralanmış şekilde duruyor. Yani böyle ufak takıntılar da var. Ya bu ben çok seviyorum. Yani keyif gördüğüm zaman mutlu oluyorum.

0: Benim en güvendiğim ve takdir ettiğim cömertlik, bilginin ve değer verilen bir şeyin paylaşılması cömertliğidir. Sizin cömertliğiniz göz kamaştırıcı. Kitaplığınızdan kendi seçtiğiniz, kendiniz için ve bizim için seçtiğiniz bazı kitaplar üst üste dizilmiş duruyor. Neler var? Gezindiğimizde neyle karşılaşıyoruz? Ve neden burada? Yani bugün bunun tercih edilme sebebini de merak ederek soruyorum.
1: Bunlar niye burada? Bir kere her okuduğumda beni çok keyiflendiren, bazılarının hayatımda ve ya da yazarlığımda çok rolü olduğunu düşündüğüm, bazılarını hayatın belli dönemlerinde, belki daha genç dönemlerde ikon, idol olarak gördüm. Ya da işte okur olarak da, yazar olarak da büyük faydalandığım isimler bunlar. Mesela buradaki Ferhan Şensoy'la başlayabiliriz. Bu Ferhan Şensoy'un Başkaldıran Kurşun Kalemi. Bu kitabın bende çok kıymetli bir hatırası var. Yeni mezun olmuştum ve Ferhan Şensoy oyunlarını izliyordum. Ve bir Akbar Pasajı'nda çalışıyordum. O kitapçılarda bilirsiniz. Yeni mezun, İstisar Edebiyat mezununun çalıştığı yerler. Ve yani bu kitabı da almak istiyorum. Çok az yövmeye veriyorlar bana. Yani vermiyorlar gibi de koklatıyorlar bana. Ben de harcıyormuş gibi yapıyorum. Öyle bir durum var. Ama bu kitabı da almak istiyorum. Her yere soruyorum. Yok. Bu kitabı neredeyse yani bir haftalığımla falan aldım diyebilirim yani. O kadar azdı. Bir de kitap da yoktu yani. Ekstra pahalı aldım, onu da söyleyeyim. Ve

yani başladım. Aman Allah'ım, böyle bir anlatım kabiliyeti, böyle bir keyif, böyle bir yani edebiyatın bir üslubun nasıl akışkan olabileceğini, nasıl okura hemen geçirebileceğini, bir eserin böyle de yazılıyormuş. Ya böyle katı katı adamlar böyle her şeyi ben biliyorum, beni dinleyeceksiniz gibi değil de aynı bizim gibi konuşarak orta nasıl bir sanat eseri çıkartabiliyor, bu üslubu nasıl oturtabiliyor diye çıldırmıştım. O kadar hızlı okudum ki kitabı, kalın da bir kitap gördüğünüz gibi. Bir yerden sonra şu olmaya başladı, kitabı içeri odaya bıraktım ve dedim ki bunu okumayayım, çok para verdim. Hemen mesela istemiyorum ama dayanamadım yani. O yüzden yazarlık olarak da benim öykücülüğüme de çok katkı sağlamıştır. Çünkü anlatım becerisi, anlatı kabiliyeti çok üst düzey bir yazar. Tabii ki de daha otobiyografik eserler ama olsun yani. Bu benim için çok kıymetliydi. Geçiyorum memleketlime. Yani burada hemşehricilik olmaz tabii. Daha geçiyorum. İnebolulu. Oğuz Atay'ın Oğuz Atay'la ilişkim şöyle. Küçükken İnebolu'da anneannemin evine gidiyorum. Anneannemin evinin direkt çaprazında Oğuz Atay'ın doğduğu ev var ve hep "Oha, İnebolu'dan bir adam çıkmış ya, acayip biri" falan. Ya bilmiyorum, çocuğum tabii. Daha sonra tabii Oğuz Atay'la tanıştım ve bu Türk Edebiyatı'nın bana göre en önemli 5 öykü kitabından bir tanesi olan Korkuyu Beklerken'i buldum ve bu kitabı hem lisedeyken hem üniversitedeyken hem de işte 20'lerin sonunda, 30'ların başında okumuştum. Hem kurgu kabiliyeti anlamında, hem karakter yaratma, hem atmosfer yaratma anlamında. Ya, o kusursuz diyebilirim ya, olağanüstü bir eser. O yüzden çok seviyorum. Tek öykü kitabı. Ben de bir öykücü olarak tabii ki de onu getirdim. Bir de herhalde öykü okumak daha kolayıma geliyor roman okumaktan. O da olabilir. Çünkü öyküde daha fazla şey okuyabiliyorsunuz. Gelelim benim edebiyatla alakalı bütün bakış açımı değiştiren yazarlardan bir tanesine, Nikos Kazantzakis'e. Tabii ki de herkes Zorba'yı seçer. Ben sırf artistik olsun diye El Greco'ya Mektupları getirdim. Bir yandan da tabii biraz benim edebiyata bakışıma daha uygun bir eser olduğu için onu getirdim. Çünkü dikkat ettiyseniz zaten gerçeği bükmek, hayata eğilmek, buradan yeni bir gerçeklik üretmek ve atmosfer kurmak üzerine bir yazarlığımı bunun üzerine daha oturtmuş biriyim. Seçtiğim kitapların çoğu da yazarlardan otobiyografik çok fazla şey taşıyor. Bu kendisi buna bir roman diyor. Tabii ki de bu bir roman, o ne diyorsa odur. Ama onun otobiyografik, onun kişiliğinden, karakteri, hayatından çok fazla iz var. Burada bir insanın, bir adamın çocukluktan yaşlılığına kadar büyük bir serüvenini görüyoruz ve bunu olağanüstü anlatmış. Yani onun şeyini hiç unutamıyorum. Her kitapta böyle bir şey yapamayabilirim. Hepsini bu kadar hatırlamıyorum. Ama şeyini unutamıyorum. Yani Türkler ve Yunanların beraber yaşadıkları bir coğrafyadalar ve sürekli bizimkiler kazanıyor, bir onlar kazanıyor. Hem bir düşmanlık var aralarında, hem de bir dostluk var. Çünkü komşusu bir Müslüman cenazesinde bir kadının gömüldüğünü görüyor çocukken Kazantzakis ve diyor ki yani onu, o kadın da onu çocukken çok seviyor, kucağına alıyor ve saçları hep onun üzerine dökülüyor. Diyor ki onu ne yapıyorlar diyor, onu gömüyorlar diyor. Peki ya saçlarını diyor, onları da gömecekler mi? Evet, bu unutamadığım bir şey oldu. Evet, yani çok güzel. Bir İrlandalı kızla bir aşk yaşıyor, onu anlatıyor. Yunanistan'ın Mevlevilerle tanışıyor. Çılgın bir eser. Hastasıyız Kazantzakis'in. Gelelim en sevdiğim kitaplardan bir tanesine. Şöyle söyleyeyim. Ayırt edemedim, bir şey söylemeyeceğim. Evet, gelelim Toza Sora. Hani şey olur ya, böyle bir film izlersiniz, aynı ben dediğimiz. Şimdi tüm yazarların en sevdiği kitap olabilir bir kere Toza Sor. Berbat bir film çektiler Hollywood'da. Colin Farrell ve galiba neydi o? Eva Mendes miydi? Çok güzel bir ablamız oynuyordu. Buna rağmen bu kitabı nasıl bu hale getirdiklerini anlayamadığım için onları, teessüflerimi gönderiyorum. Ama Fante'nin bir başyapıtı. Bukowski zaten Fante'nin bu kitabını okuduktan sonra Bukowski oluyor. Şöyle ki, Bandini isminde bir karakterimiz var. Bir öykü yazarı. Sadece bir öykü yayınlanmış bir tip. Ama kendisini acayip bir yazar zannediyor. İtalyan asıllı. İşte Amerika'nın

ekonomik buhran dönemleri ve bu romantik adamın hem yazarlığa aşkı hem de orada bir barda, yani kafe barda Meksikalı ya da İspanyol, şimdi hatırlayamam, İspanik bir ablaya bir aşk yaşıyor. Bir yandan da edebiyatla ilgileniyor ve kendini şöyle tanıtıyor: merhaba, ben Bandini, Mutlu Köpek Güldüğü'nün yazarı. Herkesi böyle anlatıyor. Olağanüstü bir kitap. Tabii Bandini bir dörtleme, en iyisi bu olduğu için bunu getirdim. Gelelim Calvino'ya. Evet, Calvino, o da kalem sincabı diye adlandırılıyor. Benim hassası olduğum yazarlardan bir tanesi. Şimdi burada Atalarımız diye toplu hale getirilmiş bir kitap bu. Bu onun üç novellasının birleştirildiği bir eser. İkiye bölünen Vicomte, Ağaca Tüneyen Baron ve Var Olmayan Şövalye diye. Ya bu, açıkçası Calvino'yu tanıtmak benim pek haddim değil. O yüzden sadece şunu söylüyorum. Calvino sizi var olmayan bir dünyanın varlığını kanıtlayabilir mesela. O kadar kuvvetli bir yazar. Ya o, onun atmosferi, o size ne yapması gerekiyorsa, ne hissetmeniz gerekiyorsa söyler, neye inanmanız gerekiyorsa inandırır. Ve bu üç apayrı çılgın hikayenin bir arada olduğu Atalarımız kitabını da rahatlıkla okuyabilirler. Ben çok seviyorum. Gelelim, evet, çılgın bir Trabzonlu'ya gelelim. Geçtiğimiz günlerde kaybettik Nihat Genç. İşte Ferhan Şensoy'la alakalı söylediklerimin çok benzerini aslında kendisiyle alakalı hissediyorum. Bir insan bu kadar mı güzel sinirlenir? Bu kadar mı güzel memleketine bir sevgi, aşk duyar? Ve bunu da böyle olağanüstü hikayeler anlatarak nasıl yapabilir? Tek tabancası burada ama tabii onun ihtiyar kemancısı vesaire pek çok öykü kitabı mevcut. Fakat burada o öykü kitap öykülerinin en babalarının toplandığı bir eser olduğu için. Zaten dikkat ediniz, bayağı yıpranmış. Diğerlerine nazaran yeni bir kitap ama ben çok okudum o yüzden. İnsanı, fakirliği, yokluğu ve o insanların öfkesini bence Türkiye'de en iyi anlatan yazar olduğunu söyleyebilirim.

biraz size Mısır'a götürelim ve Necip Mahfuz, Necip abiyle, bu bizim Necip. Necip Mahfuz da bir kere bir coğrafyanın kart viziti gibi bir adam yani. O yüzden kendisinin hassasıyız, bu bir. İkincisi anlatım kabiliyeti olarak onun da anlatımı, onun da atmosfer yaratımı, karakter kurulumu ve bir erkek olmasına rağmen çoğu erkek yazarda olmayan bir meziyet. Kadın karakter yaratımında da çok mahir. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani benim onda en etkilendiğim şeylerden biri bu. Bir de şu var, yani şimdi Mısır rejim değişikliği oluyor. Sürekli bir kaotik bir ortam var. Bu ortamda yaşayan insanları, bunun biraz böyle bazen daha burjuva sınıfını ama devletin de o sert yüzünü de göstererek anlatması çok iyi. Bu kitap Düğün Evi. Karnak Kafe'yi de çok severim ama özellikle bunu getirmek istedim. Bir Mısır'da bir dört kişiyi anlatıyor. Bir cinayet var. Bir tiyatro sanat topluluğuyla ilgili ilintili insanların her birinin görüşlerini uzun uzun anlattığı çok harika bir eser. Şimdi tabii ki de benim gibi bir Ferhan Şensoy hayranı tek kitabıyla şey yapamaz. Kazancı yok şu. İlk okuduğum Ferhan Şensoy kitabıydı. Çok eski, üçüncü basımı var bende. Şöyle çok küçük yaşlarda Kadıköy'de yaşayan bir büyük halam var. Neriman halam, çok seviyorum onu. Onun apartmanın önüne birileri bir tomar kitap bırakmış. Ben de çok meraklı bir çocuk olduğum için, babam da matbaa işçisidir. Kitapları almak istedim. Ama acaba yani adam birine mi verecek, çöpe mi atıyor? Yani öğrenmek istedim. Kapısını çaldım. Dedim abi kitapları ne yapacaksınız? Beni de küçük ve şu ankinden bile kısayım. Çok sempatik bulduğu için okumak istiyorsan hepsini alabilirsin deyince hayatımın en mutlu olduğum günlerden bir tanesiydi. Ve ilk bu kitabı gördüm. Tabii o yaşlar için hemen okuyamadım. Daha sonra okudum ve olağanüstü bir anlatım. Bir kere yani şunu söyleyebilirim.

insanlara son sayfasına, sayfalarına kadar kahkahalarla okuyup son sayfada hüngür hüngür ağlayabildiğiniz bir eser. Ya onun ustalığı tabii bu. Ama kesinlikle boş dönmeyeceklerini söyledim. Duygu geçişlerini de harika anlatıyor. Karakter yaratımı. Onun zaten kendine ait yarattığı bir dil var. O dile alıştıktan sonra her şey normal. Saramago da öyledir. Ve gelelim Cemil Kavukçu'ya. Bence modern öykümüzün en iyi, en büyük ustası. Yani şu an günümüz öyküsünün diyelim, modern öykünün demeyelim. Tasmalı Güvercin. Zaten isminden de yola çıkacak olursak kitaba adını veren öykünün ne kadar enteresan olduğunu anlayabiliyorsunuz. Aslında ben Cemil Kavukçu'yu Raymond Carver'la çok eşleştiriyorum. Yalnız adamların, bitik adamların böyle işte yani çok da hayatın kenarında zannedilen ama hayatın tam da göbeğinde olan adamların hikayesini. Ya bir gönül yarısı var ya çok böyle alt sınıfta takılıyor. Hep aynı yerde pinekliyor. Bu adamların hikayesini özellikle muhteşem anlatıyor. Yani onun da atmosfer yaratımına hayran oldum ve çok şey öğrendiğim bir yazar. Evet, Süskind Güvercin. Süskind'in Güvercini. Benim çok hafif bir kuş fobim var. Çünkü ani hareket ediyorlar. Bizden daha üstünler. Biz uçamıyoruz bir kere. Onlar bunu yapabiliyor. Üstümüze çıkıp her şey yapabileceklerini düşünüyorum. Özellikle muhabbet kuşları evde beni çok korkutuyor. Ve benzer bir fobisi olan bir adamı anlatıyor Güvercin. Süskind olağanüstü bir yazar. Çok tatlı bir kurgu, incecik bir kitap. İnsanların çok keyif alacağını düşünüyorum. Bir adam var. 30 yıl boyunca bir pansiyonun bir odasında yaşar. Güvenlik görevlisidir. Para biriktirip o pansiyon odasını satın almak ister. Ama bir gün bir gelir ki tam satın alacağı ay bir güvercin girmiştir ve onun tanımıyla hatırladığım kadarıyla şöyle diyor. Gözleri suratına yapıştırılmış gibi duran. Hani güvercin gözü böyledir ya. Onu göbe çok korkar. Ondan korktuğu için 30 yıldır yaşadığı daire giremez ve çok anlamsız hikayeler yaşar. Sokakta kalma korkusu, işte evsiz kalma korkusu falan yaşar. Böyle histerik, enteresan bir adamı anlatır. Güvercin isimli eserimizde. Böyle.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Basın Ekspres başlıyor. Dolu dolu bir gündemle bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Üç değerli konuğumuz da stüdyomuzda bizlere eşlik ediyorlar. Hemen yanımda Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuhal Bayrak var. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar efendim.
0: Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Epeydir de görüşemiyorduk.
2: Evet.
0: Onun için böyle bir dolu dolu hoş geldiniz diyorum size. Geçen hafta Nuh Bey'e söylemiştim. Eyvallah. Bu hafta size söylüyorum. Sade Özdemir, ekonomi gazetecisi. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi gündemimizin ilk sırasında terörsüz Türkiye var bu akşam. Dün tarihi bir gündü ki bugün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bundan bahsetti. Dünün tarihi bir gün olduğundan bahsetti. Biraz sonra gün içinde yaptığı konuşmanın detaylarını ekranlara taşıyacağız ama değerli konuklarımızın izniyle bir iki grafiğimiz var. Onları bir ekrana taşıyalım. Ben de ayağa kalkayım, bahsedelim. Terörsüz Türkiye sürecinde aslında en kritik virajlardan biri dönüldü de diyebiliriz. Kolay olmadı bu sürece gelmek. Dün Meclis Genel Kurulu'na taşınmıştı yasa teklifi ve yasalaştı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun rekor oyla yasalaştı. Özellikle Ömer Çelik bugün buna da dikkat çekti. Şimdi kabul oylarına bakalım. AK Parti 268, DEM Parti 55, Milliyetçi Hareket Partisi 44. Tabii burada bir fire yok. Onun altını çizmek lazım bu 3 partide. Yeni Parti'de 35 kabul oyu var. Biraz sonra redlere de bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi de 29 ve sonrası diğer partiler sıralanıyor. 467 oyla, rekor oyla dediğimiz gibi yasalaştı bu kanun teklifi. 87 red oyu vardı. Çekimserler de var. Yeniden Refah Partisi'nde 4, Yeni Yol Partisi'nde 3 çekimser oy olduğunu görüyoruz. İYİ Parti zaten biraz sonra yine bunu konuşacağız. Mecliste de provokatif bir tutum sergilemişti. Yeni Parti burada ilk sınavında farklı bir tablo çizdi. Fire verdi de diyebiliriz. Bu önemliydi. 54 milletvekili burada red oyu kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2, Demokrat Parti'de 1 ve bir de bağımsız red oyu var. Az önce de söylediğim gibi AK Parti, DEM Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde fire olmadı. Tüm vekiller bu önemli yasaya evet oyu verdiler. Peki neleri kapsıyor? Yani bu kanunda neler var? İçeriğine de şöyle bir bakalım. Tabii konuşuyoruz, günlerdir dile getiriyoruz. Çerçeve yasa önce biliyorsunuz işte görüşüldü Adalet Komisyonu'nda. Oradan geçti, sonra genel kurula gelmesi bekleniyordu. Genel kurula da geldi. Ne amaçlanıyor? Kimleri kapsayacak? PKK, KCK terör örgütünün ve bağlantılı her türlü oluşumun fiiliyatının sona erdiği tespit edilecek ve yapılacak işlemler belirlenecek. Örgütü kurma veya yönetme, örgütü üye olma, yardım etme, propagandasını yapma suçlarını kapsayacak. Madde 2'ye bakalım. Bu kanunda geçen örgüt PKK, KCK terör örgütünü ve bağlı bütün oluşumlarını bu kanunun 7. maddesi uyarınca oluşturulacak kurulu ifade eder diyor. Madde 3'te örgütün her türlü silah ve mühimmatın teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti. Aslında bu kritik çünkü bunun tespiti son derece önemli. Bu tespitle beraber süreç daha da hızlanacak. Öncelikle terör örgütünün varlığının tam anlamıyla sona erdiği güvenlik güçlerince tespit edilecek. Raporlar hazırlanacak. Bu rapor Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. MGK söz konusu raporu inceleyecek ve PKK'nın terör örgütünün varlığının sona erdiğine dair de bir karar alacak. Sonrasında maddeleri de görüyorsunuz. Söz konusu MGK kararı resmi gazetede yayımlandıktan sonra da terörsüz Türkiye yasası artık uygulamaya geçmiş olacak. 6 ay süreli silah bırakan teröristler yasadan faydalanmak için başvuru yapabilecekler. Erteleme kararı verilecek suçlarla ilgili istinaf veya temyiz kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar hakkında bozma kararı diyor. Erteleme kararlarının kaydedilmesi ve yeniden suç işlenmesi. Yani burada bakın 12 maddeyi tek tek detaylıca sizlerle paylaşıyoruz. Tabii süreci iki kritik kurul yönetecek. Bunlardan ilki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında üst düzey yürütme kurulu olacak. Üst düzey yürütme kurulu Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'ndan oluşacak. İkinci kurulda yine meclis çatısı altında kurulacak olan siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte kurulacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi İzleme ve İrtibat Kurulu. Hukuki süreçte 5 adımda ilerleyecek, onu da söylemiş olalım. Şimdilik bu kadar diyelim çünkü çok kapsamlı konuşacağız. Konuştukça da diğer maddeleri, detayları sizlere aktaracağız. Ama konuklarımıza dönmeden yine onların bir iznini isteyeyim. Ömer Çelik bugün neler söyledi onu bir hatırlayalım, ekrana getirelim. Sonrasında da başlayalım sohbetimize.
1: kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Sadece bunu sayısal bir nitelik olarak göremeyiz. Bunun siyasal anlamı da büyük. Makul bir çerçevede ortaya gelen yasal düzenlemenin Yüce Meclis'teki milletvekillerinin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti. Burada en yanlış olan işlerden bir tanesi, çok az sayıda da olsa meclisteki bazı eleştirilerin esasında yasada olmayan şeyleri varmış gibi göstererek hayali bir şey üzerinden bir eleştiri üretmeye çalıştığıdır. Şimdi bu çok önemli bir mesele. Çünkü milletin bu kadar önemli bir meselesini çözerken dersine iyi çalışmış olmak, meseleyi derinlemesine kavramış olmak, meselenin hem tarihini hem bugününü hem bölgesel etkilerini biliyor olmak son derece kıymetli bir şeydir. Fakat bazılarının gerçekten bundan yoksun olduğunu ve üstelik de burada hukuki açıdan ve siyasi açıdan herhangi bir şekilde bu yasal çerçevede olmayan şeyleri varmış gibi göstererek hayali bir eleştiride bulunduğunu gördük. Türkiye'nin üçüncü bir göze ihtiyacı yoktur. Türkiye'de bir tane göz vardır, o da milli bir gözdür. Bu da 86 milyonun ta kendisidir. Türkiye'de bu çatışma çözümleri denilen literatürü oluşturan ülkelerdeki gibi bir sosyal durum da yoktur. Yani bu mesele Türk ve Kürt arasında bir mesele olarak gündeme gelmemiştir. Bugün konuştuğumuz konu PKK-KCK terör örgütünün tasfiyesi ve silahlarını bırakması konusudur. Bununla ilgili olarak uzun zamandır söylenen şey şuydu. Bunun geçmişteki çeşitli denemelerden sonra bir yasal güvenceye ihtiyacı var. Bu yasal güvence ortaya çıktığı zaman silah bırakma süreci ve örgütün tasfiyesi süreci hızlı bir şekilde gerçekleşir. Geçmiş dönemlerde pek çok adım atılmasına rağmen eksik olan buydu.
0: Peki İsmail Bey, sizinle başlayalım. Ekrana da getirdik Sayın Çelik'in mesajlarını. Dün Numan Kurtulmuş da önemli mesajlar verdi. Dedi ki süreç dedi tıkır tıkır işleyecek. Katılır mısınız? Hani en zor kısmı atlattık diyebilir miyiz artık? Bundan sonrası daha mı kolay? Yoksa her şey yeni mi başlıyor? Siz nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Bugüne kadar, bundan önce daha doğrusu, 9 defa çözüm için teşebbüste bulunmuştu ve her seferinde maalesef süreçler akamete uğramıştı. İlk defa bu süreç bu safhaya kadar, bu kritik eşiğe kadar problemsiz geldi. Hatta zaman zaman bazıları tereddüt etse de, endişeler belirse de, işte olmuyor, olmayacak, işlemeyecek gibi iddialarda bulunsa da gayet sağlam bir şekilde bu noktaya geldi. Bundan sonrası için de ümit var olmamak için bir sebep yok. Dolayısıyla bir çerçeve, adı üstünde çerçeve kanun çizilmiştir. Bununla dağdaki militanlar silahı bırakıp teslim olduğu zaman neyle karşılaşacağına dair bir tablo görmüş oluyor. Bugüne kadar bu eksikti. Ömer Çelik'in de ifade ettiği üzere bu gerekliydi. Ve bu çok büyük bir başarıyla yerine getirildi. Önce meclisteki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çok ciddi bir çalışma yaparak ve meseleyi enine boyuna tartışarak, uzmanları konuşturarak iyi bir rapor hazırladı. Bu raporun özünden de bu kanunun maddeleri doğdu. Dolayısıyla ayakları yere sağlam basan bir şey. Türkiye gerçeklerine uygun, bölge gerçeklerine uygun, meselenin mahiyetine uygun bir kanun hazırlanmış oldu. Bu özünde bir infaz kanunu, yani cezaların uygulanma biçimi. Bir geçici kanun, bir özel kanun. Ne demek istiyorum? Bu sadece PKK-KCK terör örgütünü ilgilendiriyor. Başka bir örgütle ilgili değil.
0: Bir ara FETÖ'cülerin çünkü böyle bir...
2: Hemen bir şeyler çıkardılar. Öyle bir şeyin kesinlikle olmadığı defalarca resmi olarak ilan edildi. Geçici bir durum efendim ve bu meseleyle ilgili, yani bu terör örgütünün bütün varlığıyla, bütün unsurlarıyla ortadan kalkmasına dair bir kanun. 12 maddeden meydana geliyor. Herkes dinledi artık, az çok maddelerin bir kısmını da ezberledi. Burada esas olan, tasnife göre, bu kanun hükmüne göre yargılanacak olan militanların nasıl bir muameleye tabi tutulacağı. Bununla ilgili de işte 15 yıldan fazla ceza almış olanların cezasının 10 yıl ertelenmesi, 15 yıldan az alanların 5 yıl ertelenmesi, duruma göre eğer uygun tasnife giriyorsa soruşturma ve kovuşturma safhasındaki davaların da ertelenmesi, askıya alınması söz konusu olacak. 2005 öncesinde verilmiş olan mahkumiyet kararları, müebbet, ağır müebbet hapis cezaları bu kanun hükmüne girmiyor, çerçevesine girmiyor. Aynı şekilde terör örgütünün yöneticileri için de bu kanun hüküm getirmiyor. Onlar kendi statüsünde yargılanacak. Ve adam öldürme gibi ağır suçlara karışmış olan militanları da kapsamıyor. Bunu da belirtmek lazım. Dolayısıyla bunu baktığınız zaman baştan aşağıya yaklaşık 4000 militanı hali hazırda dağda bulunduğu tahmin edilen 4000 civarında militanın geleceğiyle ilgili bir kanundur. Önemli bir kanun. 367 oyla meclise sunulması bir anlam ifade etmişti. Hatta ben bugünkü yazımda onu 367 mahut Anayasa Mahkemesi kararıyla biraz bunu hatırlatarak
3: onu, o da 467.
2: Sonra 467'ye çıktı kararla birlikte. Ama 367'yi çağrıştırmanın şeyi, sebebi şuydu. Vesayet odaklarının rejim üzerindeki hamlelerinin nelere mal olduğu, neyi engellediği, onu bir aradan 19 sene geçtiği için hatırlatmak gerekiyordu. Yani çok anlamlı bir şey. Bugün o vesayet odaklarının etkisiz hale getirilmesi, işte böyle mühim meselelerin çözümünde çok ciddi mesafeler alınabiliyor. Üstelik Türkiye tek başına kendi kararlarını alabiliyor, bağımsız politikalar geliştirebiliyor ve bunu uygulayabiliyor. Ama vesayet döneminde bu mücadele bile doğru dürüst yapılamadı. Çünkü PKK terör örgütü yaklaşık 50 senedir bu ülkenin başına bela. Ama ilk 20-30 senesi sadece bir asayiş meselesi gibi karşılanarak yanlış mücadeleyle hem Türkiye'ye zaman kaybettirildi hem kan kaybettirildi. Yani askeri düşüncenin ve otoritenin etkisi dışına çıkarılamadığı için bu mesele gerektiği gibi tartışılamadı bile. Tartışılması dahi yasak idi. Yani vesayet ortamının Türkiye maliyetini anlatmak için bunu dile getiriyorum. Şimdi bütün bunlar geride kaldı ve Türkiye dediğim gibi bağımsız, müstakil, kendi başına karar alabilen, efendim bölgesinde ve küresel ölçekte etkili, saygın bir ülke olarak yüz hakkıyla bu meseleyi bu noktaya getirdi. Dolayısıyla bundan sonrası için de iyimser olabiliriz.
0: İyimser olabiliriz. Katılır mısınız Nuh Bey bu iyimser olabiliriz mesajına ve bugün Ömer Çelik'in verdiği mesajlar üzerinden de gidecek olsak Türkiye'nin diyor üçüncü bir göze ihtiyacı yok. Bugüne kadarki süreçlerde hani hep bu yasal düzenlemenin eksikliğinden bahsetti. Ve tabii dün yaşananlar, meclisteki tablo, rekor oy nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Bir kere zaten daha önceki teşebbüslerde bu yasal düzenleme aşılmasına gelinemedi zaten. Gelinemez. Ondan önce hep bir şekilde sabote edildi. Geçmiş dönemdeki işte teşebbüslerde nerede tıkandığına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Biz aslında Türkiye devlet olarak, millet olarak, yönetim bakımından bu meselenin analizini doğru yapıp efendim doğru tedbirler alma konusunda aslında çok da aciz durumda değildik.

0: Hoş, yani İsmail abinin bahsettiği o ilk dönemlerde sadece asayiş olarak bakıp bir de özellikle terörle mücadele adı altında adeta Kandil'e eleman yetiştiren bir tarz uygulandı doğuda, güneydoğuda. Her Kürt'ü PKK'lı olarak, Kürt'e PKK'lı muamelesi yapıldı. Ana dili yasak. Yani insanların, gençlerin dağa çıkması için ne gerekiyorsa tamamı
1: Yapıldı.
0: yapıldı. O da bir ayrı şey. Ama asıl benim vurgulamaya çalıştığım şey şu. Merhum Özal aslında bundan 30 sene önce bugün yapılan, bu son 10 yıldan beri yapılan, dolayısıyla onlar yapıldığı için bu aşamaya gelinen şeylerden bahsetmişti. Yani terörün kökünün kazınması için sadece işte askeri mücadele değil de bunun, bu terörün, daha doğrusu PKK'nın bu terör için istismar ettiği o mağduriyetlerin giderilmesi, o bataklığın kurtulması için ciddi anlamda karar almıştı.
1: Olmuştu.
0: Ama bunlar hiçbir şey uygulanamadı. Veya başka bir şeyden bahsedeyim size. Tam da Özal'ın bu yerinde yani bataklığı kurutarak kökten çözme teşebbüsleri esnasında bana göre bu şeyle bağlantılı olarak bir şekilde Irak'ı karıştırdılar. Irak'ta işte Kürtler ayaklandırdılar. Onlar 91 yılında bizim sınırımıza yığıldı 2 milyon kişi. Yani Suriye, 2011'den sonra Suriye ile ilgili yaşanan ne varsa bunların tamamını biz daha önce 90'lı yılların başında Irak'la alakalı yaşadık. Bunun üzerine Özal dedi ki sınırın öbür tarafında bir güvenli bölge kuralım, tampon bölge kuralım 30 kilometre derinliğinde. İşte bu Türkiye'nin Suriye'de yapmaya çalıştığı
1: Konuştuğumuz.
0: şeydi. Yaptırtmadılar. Ama ne yaptılar? PKK'ya güvenli bölge yaptılar, orada kurdular. Bunları niye anlatıyorum? Şunu gördük biz. Karşı karşıya olduğunuz bir meseleyle alakalı olarak en isabetli çözümü tespit etseniz dahi bunu hayata geçirmeniz sizin gücünüze bağlı. Sizin her bakımdan, hem askeri hem siyasi hem idari, yani sizin, daha doğrusu daha şöyle ifade edeyim, tam bağımsızlık oranınıza bağlı.
1: Evet, aynen öyle.
0: Tam bağımsızlık oranınıza bağlı. Eğer tam bağımsız değilseniz ya size 64'te de bize verdikleri askeri malzeme kullanmamızı istemediler, kullanmadılar. Sonrasında biz aslında askeri teçhizat bakımından önemli bir noktaya gelmiştik. O konuda bir sıkıntımız yoktu. Ama ne oldu? Hep söylüyorum. Bizzat kendim dinledim çünkü Sayın Erdoğan'dan. 15 Temmuz öncesinde hep o sınırın öbür tarafından, Suriye'den bu tarafa havan topları atılırken hep işte göçler başlamıştı. Bayağı o sınır vilayetlerimizden göçler başlamış içeriye doğru. Dedi ki defalarca ben milli güvenlik toplantılarında veya diğer güvenlik toplantılarında
1: Bunu dile getirdim.
0: BM'nin bize verdiği hakkı kullanalım. Efendim gidip bu terör kaynağını da yok edelim dedim. Ama bunu yaptıramadım dedi ya. Her seferinde bana işte Suriye'ye gidersek orası bataklı çıkamayız rapor getirdi. Kim bunu yapanlar? FETÖ'cüler. Kimin emrini engelliyor? Başkomutanın. Başkomutanın emrine karşı çıkıyorlar. Tekrar geri döneceğim. Aynısını 91'de ve özel bu tampon bölge falan çözüm olmayınca veya buna izin verilmeyince dedi ki
1: Girelim.
0: girelim. Yani gidelim. Yine aynı BM'lerin
1: Kaynağında
0: hak var.
1: kurutalım.
0: Evet, kurutalım. O zaman da başkomutanın emrinde olan Genelkurmay Başkanı karşı çıktı buna, Torumtay. Ve sonunda istifa etti, ama istifa etti önemli değil, ama bunu engelledi.
1: Engelledi.
0: Engelledi bunu yani. Bakın, o vesayetin merkezi, Halkçı Siyonist merkezi, o zaman kullanışlı maşa olan Kemalist bir komutanla bunu engelledi. Sonra Gülenistlerle engelledi. Yani değişen bir şey yok. Her tür maşayı kullanıyorlar. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Ne zaman ki o 15 Temmuz vesilesiyle, 15 Temmuz'dan sonra bu içerideki vesayet meselesini, en azından bu enfeksiyonu bir miktar da olsa kurutunca,
1: Süreç hızlandı.
0: hızlandıyı bırakın. Yani girersek çıkamayız dedikleri TSK'nın üzerinden tabiri caizse tank geçmiş, tamam mı? Yani 15 Temmuz'dan sonra bilmem kaç tane komutan aşağı almış, şu bu falan filan. Allak bullak olmuş TSK.
1: Fırat Kalkanı operasyonu.
0: Buna rağmen 25 Ağustos'ta Fırat Kalkanı operasyonu yapıldı başarıyla.
2: General kadrosunun yarısı tasfiye
0: edildi halde. Yani mesele ne komutan, ne teçhizat, ne de başka bir şey, ne de siyasi iradeymiş. Ama içeride vesayetin uzantılar vardı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün

0: Dediğimiz noktada bizim asıl belki ikinci bölümde
1: tabii.
0: AK Parti'nin veya Erdoğan'ın işte bu son yıllardaki kazananlar konusunda belki konu daha ayrıntılı konuşabiliriz. Savunma sanayinde geldiğimiz nokta, efendime söyleyeyim, diplomasideki ama

0: kendi devletiniz, kendi vatanınız açısından, kendi bekanınız açısından doğru olan kararı verdiğiniz zaman o kararı uygulayabilme kapasitesinin o yıllara göre çok çok daha farklı. Artık yani onun o yıllarla mukayese edilemeyecek bir noktada olmasının asıl sebep olduğunu düşünüyorum.
1: Düşünüyorsunuz.
0: Dolayısıyla buna bağlı olarak ve geçmiş yıllardaki o diğer teşebbüslerde edinilen siyasi tecrübeler de burada devreye sokularak böyle tamamlayacağım şeyimi. Bu gördüğümüz, meclisteki gördüğümüz bana göre ileriye dönük olarak çok ümitlenmemize vesile olacak olan bu birliktelik ortaya çıktı. Bu şöyle değerli. Biz zaten daha önceki bu tür hani analizlerimizde biz bütün partilerin, Türkiye'de yaşayan bütün kesimlerin işte Erdoğan'ı veya AK Parti'yi desteklemesi, onlarla aynı şekilde bakması her meseleye gibi bir beklentimiz veya böyle bir istemimiz yok ki zaten.
1: Yok ama milli meselelerde.
0: Ha, bizim dediğimiz şey neydi? Türkiye'nin geleceğiyle ilgili Türkiye'nin, Türk milletinin tamamını, bu ülkede yaşayan herkesin tamamını efendim etkileyen konularda ortak bir noktadan bakabilme kapasitesinden bahsettik hep. Burada bunun örneği verildi. Yani herkes kendi aleminde, yani herkes kendi siyasetini yapıyor. Herkes kendi...
1: Ama burada en
0: Ama burada bir
1: azından
0: şey de birleştiler. Bu çok önemli. Belki fırsat olursa CHP'nin, daha doğrusu özür diliyorum, CHP'nin uzantısı olan yeni
1: Yeni Parti.
0: partinin bu konudaki tutumunu da şey yapmak
1: Yeni
0: isterim.
1: Parti ile ilgili soru ikinci aşamada size onu soracağım.
0: Peki,
1: Şimdi
0: yani o
1: tabii
0: ayrışmayı da onu da değerlendirmek
1: ona
0: isterim.
1: ayrı bir parantez
0: Evet.
1: açalım. Çünkü gerçekten öyle yani Özgür Özel ve partisinin ilk
0: Yani
1: belki de
0: demin
1: ciddi
0: bile böyle bir
1: sınavıydı
0: yer
1: bu.
0: durduğu yerde onu bir değerlendirmek lazım diye düşünüyorum.
1: Tabii onu konuşacağız.
2: O zaman Yeni Parti Yeni Parti değilmiş. Yeni
0: Değil
2: miymiş?
0: tabii.
2: Eskinin
0: Zaten onu ben
2: devamını
0: CHP dedim zaten az önce.
2: istemiş.
3: Ondan sonra CHP de aynı davranış biçimini sergilediği için hala aynı benzeşme devam ediyor.
1: Benzeşme devam ediyor. Peki şimdi CHP'yi
2: Dur,
1: konuşacağız bol bol. Bir Salih abiden de değerlendirme alalım. Tabii şimdi iyimseriz yani hem terörle mücadele noktasında terörsüz Türkiye böyle bir iyimserliğimiz var. Diğer yandan da meclisteki bu en azından milli meselelerde ortak bir duruş sergileyebilme
2: tabii.
1: iyimserliği
2: Büyük, büyük
1: de söz
2: ekseriyor.
1: konusu. Buradan devam edelim ve tabii size şunu soracağım haliyle. Hani hep konuşuluyor terörün Türkiye'ye maliyeti. Bunu defalarca konuştuk ama ben aslında maddi maliyetten ziyade manevi anlamda da hepimiz
2: Tabii
1: üzerinde
2: tabii tabii.
1: çok büyük etkisi
2: Kritik.
1: olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla nasıl bir Türkiye olacak bundan sonra terörü tamamen ortadan kaldırdığımızda?
2: Şimdi ya büyük bir çoğunlukla hani siyasal çözüm çok konuşuluyordu ya, siyasal çözüm deyince de herkes farklı bir şey anlıyordu. Aslında hani yasal çözüm, siyasal çözüm. İşte daha demokratik bir süreç başlatıldı. Sonunda da kanunla bu yol açıldı. Bu aşamaya gelmek gerçekten tarihi günler yaşıyoruz. Hani içinde yaşayınca birçok insan fark etmiyor ama yıllar önce işte 90'lı yılları hatta 80'li yılları hatırlayanlar o zamanın gençleri ne kadar büyük umutsuzluğa düşürülüyordu. Yani ülke bölündü bölünecek. Kopardılar koparacaklar. Bunun asla olmayacağını ben hep tekrarlıyorum. O zaman da söylüyorduk, inanıyorduk. Çok şükür bunlar olmadı. Şimdi terörün manevi maliyeti hani şehit annelerini bir düşünün. Bütün Türk milletinin yani neredeyse kaç kuşak gençliğin o kaygılarını, gelecek kaygılarını düşünün. Bütün Türkiye'nin dışında o bölgeyi özel olarak düşünün. O bölgenin içinde bulunduğu o uzun yıllar hani düşünün yani batıya ve güneye en büyük göç veren iller Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden oldu. Yani şimdi işin bir de bu manevi maliyet derken oraların büyük bir insan kaynağı heba oldu. Bir kısmı yurt dışına gitti, değil mi? Bir kısmı sınır ötesine gitti, bir kısmı dağa gitti. Şimdi biz ekonomiye baktığımızda da şöyle bir şey görüyoruz. Çok basit bir sıralama yapacağım şimdi. Türkiye'de bölgeler itibariyle bakalım. Asla bölgecilik yapmıyorum. Bu bölgelerin başka bir şey olduğunu da söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. 7 bölge olarak, değil mi, tasnif edilmiş bir ülkeyiz.
3: Coğrafi bölgeler
2: Coğrafi
3: olarak.
2: bölgeler olarak. Toplam milli gelirimiz işte 1,7 trilyon, 1,6 trilyon dolar. Bu aşağı yukarı geçmiş yıllarda da aynı oranlarda olduğu için oranları vereceğim. Şimdi Marmara bölgesi oran olarak %40 civarı. Onun altında işte aklınıza gelen bölgelerimiz, işte

0: Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz. En altta hangi bölgeler var?
1: Doğu
0: ve Güneydoğu. Doğu Anadolu 5.6, Güneydoğu Anadolu biraz daha üstünde işte 7-7.5, %7-7.5. Bakın Marmara bölgesi %45, Ege bölgesi %12. Yani Ege'de tabii çok lokomotif iller var ama Ege'yi de sorgulamak lazım. O başka bir hikaye. Ama Türkiye'de 19 tane Doğu Anadolu, yanlış hatırlamıyorsam 9 tane Güneydoğu ilimiz var. Ve bizim 81 vilayetimiz içinde sıraladığımız zaman yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı fakirler olarak, yani fakir kalmış, fakir bırakılmış iller olarak orayı görüyoruz. Şimdi denilebilir ki devlet bunu işte şöyle yapsaydı, böyle yapsaydı. Devletin bir sorumluluğu var. Devletin sorumluluğu işte bu çözüm getirmek. Çözdükten sonra da oraları güvenli halde tutmak. Şimdi uzun süredir o bölgeler güvenli hale getirildi. Canlanmayı gördük. Nerede gördük? Turizmde gördük. Tarımda gördük. Madende gördük. Enerjide, petrol kabardağını biliyoruz, değil mi? Bölgenin bu sanayi açısından düşündüğümüzde de yıllarca özel teşvikler verildi. Sonra da kızdık. Dedik ki bu teşviklere rağmen buralara niye gitmiyor bu iş adam? Gidenlerden Allah razı olsun. Gittiler. Bazıları battı. Bazıları heba oldu. Ama yine parantez içinde söylüyorum. Uzun süredir batmıyorlar. Güzel işler yapıyorlar. Bölgede yıldız gibi parlayan illerimiz oldu. Mesela Gaziantep. Bölgenin ihracatı, bölgenin milli gelirinin vatandaşların refah seviyesinin artması, vatandaşların temel hizmetleri, eğitim, sağlık, ulaştırma. Bütün bu altyapılar devlet tarafından yapıldı, teşvikler de sağlandı ama güvenlik tam sağlanamadıkça, ulaştırmada bütün liman akslarına, demiryolu akslarına tam bağlantı yapılamadıkça, yapılsa da sabotajlar oldukça ya da haraç toplayanlar oldukça, hani el altından gayri resmi olarak toplayamıyorlarsa bile bir takım fabrikaların işçilerini, bunlar da çok yakın zamanda oldu. Birkaç yıl içinde bunları hep yazdık, çizdik. Tırnak içinde söylüyorum yine, ayartarak dünya çapında iş yapan fabrikaların kapanmasına sebep olan terörist kafalar. Yani böyle alt alta saydığımızda ortada çok büyük bir manevi anlamda da hesaplanamaz yüksek bir maliyet var. Şimdi hesaplanabilir maliyetle ilgili de rakam söylemek zorundayız. Çünkü ekonomide rakam. Eski İçişleri Bakanlığı'nın meşhur bir araştırması var biliyorsunuz. 1984-2019 arası 35 yılın hesaplanabilir toplam terör ve PKK terörü maliyeti var. Toplam terörde 3.7 trilyon lira. PKK teröründe 3.4 trilyon lira. 2019 dolar kuruyla çevirdiğimizde PKK tarafına bakalım. Yaklaşık 610 milyar dolar ediyor. Bu hesaplanabilir. Yani belki harcamalara bakarak, o bölge için sarf edilen ya da vazgeçilen şeylere bakarak. Ama potansiyel tarafını hesaplayamazsın. İşte o potansiyel tarafı kocaman, böyle neredeyse işte 25 vilayet diyelim. 25 vilayetin 3 kat olacakken 1 kat seviyede baskılanmış ekonomileriyle ve insanların heba edilmesiyle ortaya çıkan, oturup çok titiz çalışarak yapılacak bir hesapla, bu defa işte Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman söylediği 2 trilyon dolar ya da 3 trilyon dolar, dolar olarak söylüyorum bunları, rakamları ortaya çıkar, rahatlıkla çıkar. Neden? Bakın bir tek Mardin'i söylüyorum. Mardin'in hikayesi, Mardin ne kadar kadim bir yer. 2010'larda turizm canlanmaya başladı. Yani tam anlamda. Tabii ki bir turizm var her zaman Türkiye'de, her ilde var. Ufak tefek yabancı turizm vesaire oluyor. Macera perestler geliyor. Her halde ve şartta her yere geliyor. Ama o yıllarda başlayan turizmde çok iyi entegre olarak neredeyse 4-4,5 milyon turist alan bir il haline geldi. Bugün Van mesela 1-1,5 milyon turist çeken hale geldi. Şimdi işte Tunceli'yi konuşuyor insanlar. Vay diyorlar, neler varmış, neler varmış. Bir şehre, Urfa, bu çok kritik bir şey. Şanlıurfa işte sayalım. Bir şehre 500 bin, ilk etapta 500 bin yabancı turist. Sonra bu 1 milyon barajını aştığında o şehirde hiç böyle çok teşviklerle falan uğraşmana gerek kalmıyor. Teşvikler de olmalı. Burada şimdi

0: aslında bu çalışmaların akabinde tam teşvik zamanı, işte güvenliğin de yasal olarak bir takım şeylerinde olması. Sonra şu oluyor, bölgenin üretim avantajları, bölgenin emek avantajları hep değerlendiriliyor rahatlıkla. Bir başka şey daha var. Mesela Gaziantep bütün Türkiye'deki işte ilk 15 vilayetimiz dışında, ki Gaziantep bunların içinde 3. ya da 4.'dür. Rol model olacak bir vilayettir. O da o bölgemizde sonuçta. Dolayısıyla Gaziantep'in başardığı gibi diğer vilayetlerimizde turizm, gastronomi, sanayi, ihracat, bu konularda önümüzdeki dönemde ataklar göreceğiz. İnşallah bu böyle giderse.
1: Şöyle bir ledimiz var. Bu parayla terörün maliyeti ve bu paraya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce sizin söylediğiniz, evet, 2.3 trilyon dolar.
0: Neler olabilir?
1: Neler olabilir? Yani 23 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güneş enerji santralleri, yine 17 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak rüzgar enerjisi santralleri, 1888 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1106 Osman Gazi Köprüsü, yine 15.000 organize sanayi bölgesi, 7.500 savunma sanayi üretim tesisi hayata geçirilebilir. Çok daha da fazlası var, arkadaşlarımız gösteriyorlar. Ben de şöyle bakıyorum, binlerce şehir hastanesi inşa edilebiliyor. Tabii. Yani bunların hepsini üst üste dediğiniz gibi koyduğumuz zaman o rakam, o maliyetler çok daha büyük boyutlara ulaşıyor.
0: Zaten bu işte o rakamları, hani bizim tabii 1106 tane Osman Gazi Köprüsü'ne ihtiyacımız yok. Yani bunlar ne olursa ne olur, ne olursa ne olur. Hani piyangodan para çıkarsa şu kadar alınır falan yapılırdı eskiden gazetelerde. Bu kaynak Türkiye'nin toplam milli gelirinden hani ne eksiltmiştir diye bakarsak, ya biz hani bu çok şükür hani 18 bin dolara falan gidiyor, 17 bin dolar, 18 bin dolar, 20 bin dolar eşiğini yakında aşabiliriz. Tamam, gelir dağılımı tartışılabilir. O
2: ama
0: aynı
2: 35
0: şey
2: bin olabilir diye.
0: Rahatlıkla olurdu. Şu an biz hani yani bu bizim görece söylediğimiz şey değil. Dünyadaki işte resmi bu konuları takip eden kurumlarda Türkiye'nin artık zengin ülkeler sınıfına dahil ediyorlar. İşte 15 bin dolar üzeri olunca. Ama bu 30-35 bin dolar olurdu. Bir de bunu daha verimli kullandığımızı düşünün.
1: Çok
0: hiç, şu anda hiç aklımıza gelmeyecek projeler, yani bölgesel projeler vesaireler, bunların hepsi mümkündü. İşte bunlar, yani öncelikle bölge insanının hayallerini, bölge insanların hayatını kararttılar. Zaten öldürdüler. Her şekilde öldürdüler.
3: Yüksekova havalarına 98 defa saldırıya uğradı ya. Yani kaç yıl geciktirecek?
0: Bu hava alanı niye yapılıyor? Yani insan düşünür değil mi? Ya burası benim memleketim. Bu havaalanı yapıldı. Niye? Çünkü şey düşünüyor. Bu havaalanı gelirse halk hizmet görür. Hizmet görürse biz nasıl taban bulacağız?
3: Bir de zaten araya girmişken, demin dedin ya yatırım daha uzun hızlanacak. Ben kaç tane iş adamına, çok
0: tabii,
3: çok isabet bir şey söylediniz. Ya bu kadar teşvik veriliyor. Niye yatırım yapmıyorsunuz? Halbuki terör de yok. Son yıllardan bahsediyorum. Hep şunu dinlemişimdir, şunu söylemişlerdir. Ya şu anda bir şey yok ama yarın bilmiyorum ki ne olur, bilmiyoruz
1: ne olursa. Evet,
3: evet. Dolayısıyla şu aşama, bu meseleyi tamamen zihinlerden silme meselesi çok önemli. Yani bunun da muhtemelen orada çok hızlı bir şeye başlayacak, yatırım başlayacak diye düşünüyorum ben.
0: Yani bu aşamaya ilk defa geldik. Yani 9 defa dedim.
3: Tabii.
0: İsmail abi. 9 defa bu iş akamete uğradı. Ama bu aşamaya ilk defa geldik. Bu aşamada şu da kritik. Karşı tarafta, artık karşı taraf demeyeceğiz. Tamam, aynı taraftayız. Gelsinler, buyursunlar. İşte nedir? İnfazlar ertelenecek. Avrupa'dakiler de çok mahir siyasetçilerse siyaset yapsınlar. Legal olarak gelsinler, yapsınlar. Yani demokrasi çalışsın vesaire. O zaman ne olacak? Türkiye, onlar da tam mutabık kaldığı için, onlar da tamam dediği için, onlar da kendi içlerinde hala radikal unsurlar varsa bir yerlerde, bunlardan sorumlu olacağı için bundan sonra iş adamı yatırım için güven duyar. Biz mesela bir şey daha kaçırdık bu dönemde. Rekabette zorlanan emek yoğun sanayi sektörlerimiz var bizim. Birçoğu Suriye'ye gitmeyi bile göze alıyor. Yani düşünün, Suriye'de daha yeni iç barış oldu, şey oldu. Orası ne olacağına dair
2: kaygı. Orada da çok farklı bir etki yapacak aslında.
0: Şimdi bölgesel entegrasyon dediğimiz, bizim doğu ve güneydoğumuz hemen sınırın ötesindeki ülkeler. Şimdi Ermenistan'ın konumu değişiyor. İran tabii bir de

0: demiyoruz. Irak, Kuzey Irak aslında fiilen bize entegre olmuş gibi. Suriye ekseni öyle. Gaziantep yılda yaklaşık işte 10-12 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Bu o bölgedeki bir il için muhteşem bir rakam. Bunun 3-4 vilayeti daha buna eklememiz halinde ihracatın ne olacağını, dış ticaret açığının ne olacağını. Bütün o kadar zincirleme ki şimdi çok rakam konuşuyorsun. Tabii ki ama şehitlerimiz onlara paha biçilebilir mi? Biz onu konuşmuyoruz. Biz bu ülkenin geleceğinden, dününden, bugününden nelerin çalındığını, nelerin heba edildiğini konuşuyoruz. İnsanımızla, servetiyle, madeniyle, enerjisiyle. Yazık oldu peki. Yani.
1: İsmail Bey, belki buradan devam ederiz. Bu konuya ekleyecekleriniz olabilir. Bir de hemen ben de bir ek yapayım. Selçuk Bayraktar. Yani aslında tabii terörle mücadelede İHA'ların, SİHA'ların gösterdiği başarı, onların da yaşadıkları, o az önce dikkat çektik, Nuh Bey'e dikkat çekti. Yani FETÖ ve vesayet süreçlerini, onların kırılmasıyla aslında terörle mücadelede tabii o hava üstünlüğü çok büyük bize kazanımları da oldu. Şimdi Teknofest Şırnak'ta bir başka güzel mesajı çok önemliydi. Yani Bayraktar Şırnak'a gitti biliyorsunuz, Selçuk Bayraktar ve Türkiye'nin ilk insansız hava araçlarından Bayraktar Mini'nin geliştirme çalışmalarının büyük bölümünün Şırnak'ta gerçekleştirildiğini kaydetti. Bu bile aslında başlı başına, şimdi Şırnak deyince 10-15 yıl öncesine gittiğimiz zaman hani aklımıza ilk gelen şey Şırnak dediğimiz zaman terördü. Ama şimdi bakıyoruz bambaşka bir boyuttayız. Ne söylersiniz?
2: Şimdi o bölgede Türkiye'nin petrol ihtiyacının yaklaşık %10'u şey yapılıyor, üretiliyor. Yani Gabar Dağı'nda günlük 83 bin varil.
0: Bütün ürettiğimiz petrol de o zaten İsmail.
2: Evet.
0: Yani o kadar değerli yani.
2: Ona eklenecek en az 10 tane daha bölge var belki orada. Yani Diyarbakır ve başka yerlerde. Şimdi tabii hep aynı noktaya geliyoruz. Yani bu 2.3 trilyon dolar bugün Türkiye İtalya'nın seviyesinde veya ilerisinde olabilirdi. Yani şahıs bir örnek verecek olursak. Tabii kaybolan canlar, onların kanı, onun haddi hesabı yok. Şehitlerimizin fedakarlıkları bizi bugünlere taşıdı. Bu ülke bölünmekten kurtuldu, hamdolsun. Bundan sonrasının kıymetini bilmek lazım. Şimdi Sadi demin dedi, onlar da gelsin, tamam. İşte Duran Kalkan'ın ifadesi var. Diyor ki Avrupa devletleri bize dedi ki silah bırakmayın, çatışmaya devam edin. Bize dayattılar diyor. Çünkü ne karşılığında bunu yapıyorlar? Avrupa'da uyuşturucu ticareti PKK militanlarının elinde. Onlara göz yumuldu. Halen daha bu devam ediyor aslında. Ve büyük paralara hükmediyorlar. Eğer o Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika, Rusya ve diğer aktör veya aktörcükler destek vermeseydi, bir terör örgütü böyle 50 sene boyunca koskoca Türkiye'ye bu kadar zarar verebilir miydi? Mümkün değil. Yani onu görmek lazım. Meselenin iki boyutu var. Bir, Türkiye güçlendi. İşte dronlarla, insansız hava araçlarıyla, başka efendim teknolojik gelişmelerle terörün belini kırdı. Örgütün belini kırdı. Diğer taraftan Türkiye siyasi olarak, ekonomik olarak güçlenince dünya arenasındaki etkisi, caydırıcılığı arttı ve dolayısıyla o ülkeler eskisi kadar küstahça bu terör örgütünü desteklemeye cüret edemiyorlar. El altından gene onu devam ettiriyorlar. Yani hala İsrail işte PKK üzerinden bir yerlere varmaya çalışıyor. Yani Irak'ta bunu yapmaya çalışıyor. Suriye'de, İran'da Amerika ile birlikte aynı şekilde. Rusya'nın tutumu belli başından beri. Fransa'nın PKK'ya olan desteği, bir zamanların First Lady'si Madame Mitterrand. Yani bunlar hepsi hatırlarda. Dolayısıyla Türkiye güçlenince, teknolojisi gelişince, terörle mücadelesi doğru bir stratejiyle akıllıca ve başarılı şekilde yürüyünce, ortaya konulunca bu sonuca gelebildik. Şimdi daha önümüzde çok mesafe var alınacak. Ama bu noktaya gelmesi çok önemliydi. Yani daha önceki 9 teşebbüsün akamete uğramasının ötesinde bir devlet politikası olarak meclis zemininde de bu kadar geniş bir mutabakatla bunun bu çözüme yakın noktada, yani nihai çözüme yakın noktaya taşınması çok önemli. Ama hala daha milli meselelerde bazı siyasi partilerin öteden beri alışkanlıklarını devam ettirdiklerini görüyoruz. Yani tabii temelde CHP, onun karnından çıkan yeni parti en fazla red oyu kullanan, 35'e 54, neredeyse iki katı yeni partide. CHP'de aynı şekilde 16 tane, 2 red, 14 tane katılmayan şey. 2025'te sınır ötesi görev için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vazifelendirilmesine gene red oyu verdiler. Şimdi hangi milli meselede Cumhuriyet Halk Partisi ya da yeni parti bir tavır takınacak? Mesela Baykal dönemindeki CHP'nin gösterdiği milli hassasiyetle bugün arasında ne gibi farklar var? Kemal Kılıçdaroğlu tereddütsüz destekleyeceğiz diyor, bu kadar fire veriyor. Özgür Özel diyor ki biz MYK şey verecek, kabul oyu verecek diyor. MYK'dan fireler veriliyor.
1: Bayağı büyük.
0: O zaman büyük. Partileri dinlemiyor onlar, milletvekili.
2: Yani burada liderliği ilk günden yine tartışılır.
1: Yani bir liderlik krizi çıktı diyebilir miyiz ilk günden?
2: Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçildiği vakit de bu tartışma çıkmıştı. O gölgenin altından çıkamamıştı şu noktaya kadar. Parti bölündü. Yeni hareket başlatıldı diyor ama orada da işte Dilek Kaya İmamoğlu'nun bir tweetiyle parti içerisindeki efendim oyun rengi dramatik bir şekilde değişebiliyor. Şimdi burada sıkıntı var. Yani milli meselelerde partiler milli duruş göstermezse o memlekette hangi sağlıklı politikaları siz uygulayacaksınız? Yani PKK ile mücadelede ilk 30 senenin sonuçsuz kalmasının sebebi nedir? Yanlış strateji, bölünmüşlük, dayanışmanın yokluğu, tabii teknolojideki gerilik, istihbarattaki yetersizlik. Düşünün ki İsrail'in dronlarıyla istihbarat toplamaya çalışılıyordu bir dönem. Yani şimdi bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman niye bu meselenin 50 sene sürdüğünü rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Ama artık seneler kaybetmeye tahammül yok. Bir an evvel bu normal düzenin başlaması lazım. Normal düzen de bir an evvel silahların bırakılması, bunun sahada tespiti ve teyidi ve bu teyidi Milli Güvenlik Kurulu kararı haline dönüştürülmesinden sonra infaz kanununun uygulanması. Ama buna herkesin destek olması lazım. Peki. Ayrı baş çekilirse geçmişteki pürüzler, problemler yine
1: yaşanabilir.
2: Yaşanabilir. Buna katiyen meydan vermemek lazım.
1: Peki Nuh Bey, Cumhuriyet Halk Partisi, ağzım hep Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidiyor. Yeni parti demek istiyorum yani, aslında ama
3: fark yok zaten.
1: Yeni partinin bu ilk sınavını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir
2: Özgür,
1: liderlik krizi
2: Özgür mi? Özel bile CHP grubu yani, diyor.
1: Değil ya. Mi? O da söylüyor. Yani bir liderlik krizi mi var? Çünkü hani Özgür Özel'in abim dediği ağababa bile burada retoyu veriyor. Retoyu verdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu ilk sınavını? Cumhuriyet Halk Partisi tabii diğer taraftan İYİ Parti adına da belki bir değerlendirme yapmak lazım ki Ömer Çelik de bugün onunla ilgili önemli mesajlar verdi.
3: Yeni partiyi şu ana kadar CHP'den ayrıldıktan sonra biz CHP'nin şu icraatlarını, geçmişteki şu efendim bu millete yönelik olan şu icraatlarını tasvip etmediğimiz için ayrılıyoruz ve bundan sonra biz şöyle farklı bir yol izleyeceğiz gibi bir beyanları olmamasından dolayı. Tam aksine aslında hani gözü hala çöpte derler ya, her ne kadar oradan ayrılmışsa da aslında CHP'yi tekrar ele geçirme veya tekrar asıl CHP'nin ana omurgası olma çabasında olan bir parti ve yönetim olduğu için ayrı değerlerinden bir anlamı yok. İkisini beraber değerlendirebiliriz diye düşünüyorum ben. Bu zaten şey de aynı, ortaya koyduğu tavır da aynı. Dolayısıyla ben hem CHP hem yeni parti beraber bu konudaki tutumlar
0: diye. Nuh abi geçen iki seçimde ittifak yaptılar ama DEM'le ya da HDP'yle.
3: İyi ya işte, tam onu söyleyeceğim ben de. Işte.
0: Nasıl olacak ya?
3: Tamam, onu söyleyeceğim. Bir kere şuradan başlamamız lazım. Bu 50 yıldır uğraştığımız bu bela CHP'nin bu milletin başına sardığı bir beladır. Bunu unutmamak lazım. Bu PKK belası CHP'nin tek parti döneminde bölgede uyguladığı ırkçı politikaların oluşturduğu mağduriyetin istismarıdır. mağduriyetin çözümü falan değil de o mağduriyeti kullandılar. İstismar ettiler.

0: Onun üzerine tepindiler. En çok bunlar bu sefer bunlar mağdur etti. Kürtler ayrı bir konu ama önce onu kullandılar. Dolayısıyla o yıllarca uğraştığımız hatta yani CHP'den sonra da o Kemalist komutanların orada yaptıklarının belasını biz çektik yıllarca. Dolayısıyla bugün bu meselenin Türkiye'nin başından defolması için en çok uğraşması gereken CHP ve türevidir. Onların borcu var çünkü bu konuda. Böyleyken bakıyorsunuz tutumlarına. Bence CHP'den o işte çekimser ve hayır oy verenler de İYİ Parti'de sadece hayır oy verenler değil, bizzat Özgür Özel de bence şu anda Türkiye'de ne yapılmak çalıştığının farkında değil yani. Çünkü bak siz İYİ Parti'de, özür diliyorum, Yeni Parti'de hayır oy verenlerden bahsediyorsunuz da güya Özgür Özel evet oy verdi. İşte ben ve yöneticiler evet oy vereceğiz dedi. Ama bir meseleye evet oy verme kararının sebebi baskıdan dolayı, yani herkes orada birleşmiş dediğiniz gibi Dembele orada ama Yeni Parti'nin oy şey vermemesi tepkiye sebep olacağını için aynı aslında ne gibi biliyor musunuz? Kılıçdaroğlu'nun Yeni Kapı'daki 15 Temmuz'dan sonra şey önce gelmeyeceğim deyip de sonra mecburen gelmesi gibi. Bu onun gibi bir şey var aslında. Komisyon da aynı şey yaptı. Hatırlayın lütfen. Evet, komisyonda evet. CHP tabii. Komisyon, meclise komisyona önce katılmayacaklardı. Sonra zor zoruna katıldılar ve kerhen katıldılar. Ve komisyonun hazırladığı raporda bile şu anda burada yaptığı şey aynı şey yaptılar. Abuk subuk şeyler götürecek.
1: Manisa'da Özgür Özel evet diyor. İki tane milletvekili hayır diyor. Manisa'da aynı İlin milletvekili.
0: Ben tekrar söylüyorum. Özgür Özel'in evetinin de ben tabiri caizse enfeksiyonsuz bir evet olduğunu düşünmüyorum. Kerhen bir evettir. Çünkü bak neden bunu söylüyorum? Bu meseleyle ilgili değerlendirme yaparken bu tutumunuz ne olacak? Bu kanun tasarısı alakalı. Bunu değerlendirirken AK Parti'nin ömrünü uzatacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açacak bir pazarlığın içinde olmayız. İki, son bu şeyle ilgili grupta yaptığı konuşmada bu teklife hayır deme hakkı en çok olan siyasi parti biziz. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı adayı tutuklanan, yol arkadaşları hapsedilen falan. Geçmiş olsun. Eğer siz
2: olay oraya geldi.
0: Eğer siz şu
3: konuyla
0: meselede,
3: ne alakası?
0: Ha. Şimdi, tam da mesele bu işte.
3: Konuyla ne alakası?
0: Tam da mesele bu. Siz şu konuda böyle saçma sapan bir şey getirip buraya koyuyorsanız hani tilkinin hep böyle şey tavuk üzerine olur ya. Şeyde de aynı şey yaptılar hatırlar mısınız? Komisyon raporunda da efendim işte bu şeyde
2: İmamoğlu falan gündeme geldi.
0: Hatırlıyor. Yani. Hatırlıyor. Onu söylüyorum. Bu şeyde tutuklular işte bilmem ne olur. Anayasa bilmem ne anayasa falan. Saçma sapan bir yere götürüyor iş yani. Adamların Türkiye'nin başındaki beladan haberleri yok yani. Veya umurlarında değil. Dolayısıyla bu kafanın verdiği iyi, bu kafanın verdiği evet oyundan bir hayır gelmez zaten yani. Bu kerhen verilen bir evet oyu. İki, ben Özgür Özel'in gruba evet oy verin, yani evet oy vermesini istese bile evet oyun verin dememesinin sebebinin sözünü geçiremeyeceğini bildiği için demediğini ben düşünüyorum.
2: Şöyle bir şey olabilir mi? Bizde de bugün onunla ilgili haber vardı. Yani hem tepki oylarını alalım, hani bir tepki varsa onu alalım. Hem de demi küstürmeyelim siyaseti gibi bir durum mu var acaba burada?
0: Demle bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Dem hatta tam aksine, yani şöyle demin şeyde söyledi ya, demin meselesi başka bir şey. Sadi dedi hani beraber iyi de hep söyledim sana bunu ben. Demin oyunu daha doğrusu HDP'lilerin oyunu alma, HDP ittifak yapmak için bunlar o zamanki HDP'nin bulunduğu o radikal ırkçı yere gittiler. Oraya aynen gittiler. Evet. Niye gittiler diyoruz?
2: Onlar demeye yaklaştı.
0: Tabii niye az önce dedi ya İsmail abi tezkereye hayır dediler. Niçin? HDP'yi küstürmemek için. Efendim Suriye'de ne için var dediler. Libya'da ne için var dediler. Bu PYD PKK'ya mı saldıracak dediler. Bu nasıl bir ulusalca bir parti anlayışı olabilir bu?
3: Fakat, Afrin'e girersen çıkamazsın.
0: Çıkamazsın. Sakın girme dediler. Fakat vahim olan şey şu. Bir şey oldu sonra Türkiye'de. Bir şey oldu. Bir mutabakat sağlandı. Bir efendim bir zemin oluşturuldu. O ırkçı politika izleyen, efendim istismar politikası izleyen HDP veya uzantısız DEM neyse onlar oradan kalktılar, merkeze doğru geldiler. Ama bu CHP ve uzantısı orada kaldı. Orada kaldı. Şu anda bakın orada kaldılar. Öbürü ise o İYİ Parti ise çok çirkin, çok ucuz bir şey peşinde bence. Niçin? Şimdi o 1 Ekim'den itibaren Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavır, affedersiniz çok özür diliyorum, Bahçeli enayi mi?

0: Yani Bahçeli o ortaya koyduğu tavrın siyasi dönüş bakımından ne olacağını bilmiyor mu?
1: Aynen öyle.
0: Kimden bahsediyoruz? Ya Türk milliyetçi üzerine siyaset yapan birinden bahsediyoruz. Buna rağmen Türkiye'nin karşı karşıya olduğu meseleyle alakalı olarak daha önce defalarca yaptığı gibi kendi siyasi geleceğini tehlikeye atarak çünkü MHP tabanının tamamının onun gibi düşünmesini bekleyemez yani. Bunu tehlikeye atarak bir tavır ortaya koydu. Fakat bu aslanın sofrasında kalan artıkları toplayan sırtlan hesabı, tamam mı? Çok çirkin, çok ucuz bir şey yapmaya kalktı İyi Parti. Oradaki efendim Bahçeli'nin bu tavrından dolayı ona tepki gösterecek olan milliyetçilerin, hani daha radikal olacak milliyetçilerin oyuna sahip olmak için böyle çok ucuz, çok çirkin, eski Türkiye'yi hatırlatan bir tavır ortaya koydular. Hadi şeyi de bıraktım bir kenara. Hayır diyeceğiz. Onu da bıraktım bir kenara. O komisyondaki ortaya koydukları çirkinlik, tamam mı? Ya burada çıkacak olan karar belli. Tamam. Tamam, efendice siz gene efendice bakın, efendiliğinizi bozmadan tepkinizi ortaya koyabilirsiniz. O dayanmalar, o efendim üzerine yürümek falan. Bunlar 80'li yıllarda kalan şeyler ya. Sırf kendilerinin böyle bir enfeksiyonun bir biçimde kendilerinin varlığını göstermiyor. Ama böyle bir konuda bunu yapmamalar lazımdı. Yapmamalar lazımdı bunu. Yani bu yaptıkları şey gerçekten yani Türkiye'nin bir nevi hayat memat meselesinde kendileri adına çok çirkin, çok ucuz, çok basit, hakikaten çok basit bir hesaba girdiler. Geçmiş olsun.
1: Burada aslında şeyi sormak lazım herhalde. Yani hayır diyenlerin işte Yeni Parti ile İyi Parti çözüm önerileri ne yani? Neyle?
0: Niye hayır dediniz? Niye hayır düşünüyorsunuz?
1: Yani ne düşünüyorsunuz? Evet, soru ona o yani. Yanıt yok ama.
2: Şimdi bunun alternatifi nedir? Bunun alternatifi silahlı çatışma ya da ne bileyim işte teröristler eylem yapsınlar. Yapabildikleri kadar Türk milleti de Türk devleti de önleyebildiği kadar aynı yoldan önlesin. Öldürsünler.
0: Sayın çok özür diliyorum. Ya yarım kaldı. Çok özür diliyorum. Bu hayır diyenler mesela CHP. Ya iyi de niye hayır diyorlar? İşte, çok onunla istismar ediyor şehit aileleri. İyi de biz geçen bu 40 sene içerisinde bu son 10 seneden öncesine, 7 sene öncesine kadar şehitler gelince bunların ne zaman bir tepki gösterdiğini gördük şeye PKK'ya.
2: Ya bir önceki hikayede altılı masada İyi Parti'de yok muydu?
0: Vardı.
2: E tamam.
0: DEM'le beraberler, HDP'le beraberler.
2: Şimdi orada politika yaparken demokrasi ve çözüm adına yapıyorsun. Hani o bir bakıma hani terör burada legal temsilcileri var. Biz bunlarla bu işin şey...
0: Güya.
2: E şimdi ne oldu çözüm aşamasına gelince? Zaten şey oluyor. Çözüm aşamasına gelince vazgeçiyorlar. Hani o kırıcı devam etmiş zaten. Oluyor. Yani İyi Parti güya milliyetçi bir tabanı var. O milliyetçi tabanın çok iyi analiz edilmesi lazım. Yani milliyetçi derken neyi kastediyor? Ben Zafer Partisi tabii. Milliyetçiliği ya da bu Avrupa'daki işte o faşist gelenekten, Nazi gelenekten gelen bir milliyetçiliğe benziyor sanki. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçilik anlayışıyla onların anlayışının bu kadar ayrışması da hayırlıdır. Yani Türkiye için hayırlıdır. Çünkü Devlet Bahçeli...
0: Ayrıca tabanı da tamam böyle düşünüyor, bilmiyoruz şu anda. Yani İyi Parti'nin tabanının da aynen böyle bunlar gibi düşündüğünü bilmiyoruz.
2: Düşünmeyenleri tercih ediyoruz. Ama tabii. Sonuçta temsil eden, yani üstteki koltukta oturanlar doğru. Böyle karar aldılar ve bu red oyları çıktı. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında Türk milliyetçiliği ya da milliyetçiliği hiç iyi analiz edememişler. Yani Türkiye'de diyelim ki sol gelenek eskiden de dönem dönem de Milliyetçi Hareket Partisi'ni, Ülkücü Hareket'i, Devlet Bahçeli'yi faşizmle suçlamıştır falan filan. Ama onun öyle bir milliyetçilik olmadığını, Türk milliyetçiliğinin kafatasından değil, işte Türk milletinin kültüründen, inancından, çok daha işte genel yapısından, tarihinden, geleneklerinden kaynaklandığını, çok farklı bir tarifi olduğunu hiç analiz edememişler. Zaten bunları çıkarınca da geriye ne kalıyor? Böyle bir tavır kalıyor. Yani şimdi Türk-Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir. Bu sloganı ilk söyleyenler de vaktiyle ülkücülerdi. Yani ben çok iyi hatırlıyorum. 1980'lerin sonuna doğru işte PKK 1984. Biz İstanbul'da büyüdük. İstanbul'da çalıştığımız ya da okuduğumuz yerlerde PKK sempatizanı olan gençler bir sürü laf ederlerdi ama Türk milliyetçilerinin aslında çözüm için asıl muhatap olduğunu, yani genel bir millet kavramı içinde söylerlerdi. Diyeceksin ki sen bunu nerede? Ya ben bunu yaşadım. Ve ben Devlet Bahçeli bunu Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı olarak ilk söylediği anda bir sürü insan ekranlarda şaşkındı. Ben hiç şaşırmadım. Çünkü milliyetçilik budur. Yani milletini, devletini muhafaza etmek, mümkünse büyütmek. Şimdi kafatası milliyetçiliğiyle neyi büyütebilirsin? Neyi muhafaza edebilirsin? Paramparça etmeyi, Allah korusun. Yani bir şeyin eşiğine getirirsin. Bunu deneyen, yapan, Avrupa'da, başka ülkelerde, başka kıtalarda yapanların hepsi paramparça oldu. Dolayısıyla İyi Parti hiç iyi değilmiş bence. Yeni Parti de hiç yeni değilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ki sosyal demokrat değil mi? Yani hep ulusalcı. Söylüyorum. Yani bir sosyal demokrat olduğunu söyleyen kitle var orada. Deniz Gezmişleri, şunları bunları acayip bir yad ediyorlar falan. Devrimcilik, demokrasi vesaire. Bakıyorsun işte sığınmacılara karşı en faşist söylemler onlarda. Hani Türkiye'ye insanlar sığınıyor. Muhafazakar milliyetçi iktidar, söyledikleri iktidar onlara kol kanat geriyor. Avrupa'ya ders veriyor. Kendi iç işte kaç yıldır devam eden bu antidemokratik tarihi eylemlerle, işkencelerle, dayatmalarla, retlerle bu hale gelmiş bir büyük problemi çözüm için işte 467 evet var. Ana kemik ne? Milliyetçi, muhafazakar. Yani AK Parti zaten öyle. MHP zaten öyle. Neredeyse full, hani mazeretler dışında evet diyor.
3: 4'te 3
2: sosyal olmuş. Demokratım ben diyen. Geçen iki seçimde de az önce konuştuk. Tam böyle hani teröristin kendini terörist olarak tanımladığı, böyle manifesto falan ilan etmediği dönemde onunla yan yana durup seçim kazanmak. Bak çok pragmatist bir tavır bu. Seçim kazanmak için bunu yaptılar. Hiçbir çözüm için yapmamışlar. Hayır. O zaman da şimdi de zaten bu beyanla ne diyor? Beyanla diyor ki bu diyor Erdoğan'a yeniden başkanlık yolunu açar. O yüzden ben işte bilmem ne. Ya Allah aşkına.
3: Yani, 91'de
2: DP. Eğer senin düşündüğün
3: DP'yi
2: gibi.
3: DP'yi ilk defa meclise koyan kim?
2: Yani kimin sırtından 93 miydi?
3: O, 91.
2: 91. Eğer senin düşündüğün gibi çok büyük tepki varsa toplumda bu evete, zaten senin istediğin olacak demektir. Millet oy vermeyecek
0: demektir. Madem ki
2: hadi hodri meydan. Bu iş çözülürse, yoluna girerse, ki söylüyorum tarihi bir dönem ve çok son noktaya gelmiş durumdayız. O zaman göreceğiz bakalım. Yani seçim olduğunda sen aday olacaksın ya da aday çıkaracaksın birisini. O zaman da göreceksin hani.
1: Peki size verelim. Son 7 dakikamız. Buradan devam edelim.
3: Evet. Yani öncelikle dürüst, samimi olmak lazım. Siyasi mugalata her devirde vardır ama siyasi mugalatadan sonuca varanlar herhalde yok gibidir. Dolayısıyla her zaman söylüyoruz programlarda. Şimdi CHP ikiye bölündü. CHP'nin yenisi eskisi 75 seneden beri, 76 seneden beri halktan iktidar vizesi alamıyor. Bunu oturup da bir başını iki elinin arasına alıp niye üstünde düşünmüyor? Yani bu halk niye 3 çeyrek asırdır bize iktidar vizesi vermiyor?
1: Vermiyor.
3: Veya biz bu ülkenin önüne hangi programı, hangi yeni ufku ve vizyonu koyduk da kabul görmedi? Sloganların ötesinde, Kemalizm ticaretinin ötesinde şu ana kadar bir şey ortaya koyamadılar. Yani son çeyrek asırda tek partinin yönettiği ülkenin düne göre nereden nereye geldiği de ortada. Bütün engellemelere rağmen, ki bu iktidarın 25 yıllık iktidarın ilk 10 yılı vesayetle mücadele şeklinde geçti. Yani
0: 15 hatta.
1: Tabii yani. Hatta
3: 15. Kadar yani. Hatta 15. Evet. Dolayısıyla bu zorluklara rağmen, bu engellere rağmen Türkiye'nin altyapısında efendim bu kadar gelişme, bu kadar bugün Türkiye altyapısını halletmiş bulunuyor büyük çapta. %80'lerde, 90'larda altyapı tamamlanmış durumda. Bundan sonrası çok daha hızlı kalkınmaya müsait olacak. Ulaşımda olsun, efendim, kara, deniz, hava ulaşımında, fabrikaların efendim modernizasyonunda, ticarette. Şu anda sadece savunma sanayi hep sık söyleniyor, çok hızlı ilerlediği için. Ama diğer sanayi sektörlerinde de aynı şekilde güçlü bir rekabet yaşanıyor. Yani bugünkü farklı sebeplerden kaynaklanan ekonomik sıkıntıları tabii yok saymıyoruz. Onları unutmuyoruz ama bütün dünyanın zorluklarla, efendim, bu sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye farklı bir adada yaşamıyor. Türkiye dünyayla bütünleşik, dünya sistemi içerisinde o rekabeti sürdürmeye çalışıyor. Dolayısıyla terör belasına rağmen, yani 50 sene boyunca bu kadar büyük kayıplara uğramış olmasına rağmen, hatta 3 sene önce işte büyük asrın felaketini geçirmiş olmasına rağmen, 11 vilayeti yeniden ayağa kaldırarak, efendim,
2: 100 milyar doların üzerinde.
3: 100 milyar doların üzerinde. Kaba rakamlarla 104 milyar dolar hesaplanmış ama bu sadece akım. Vatandaşın cebinden gidenin hesabı neredeyse onun kadar. Yani aksayan iş gücü, insanların kayıplardan dolayı yaşadığı şoklar. Yine dolayısıyla bu zorluklarla mücadele etmek, bu felaketler karşısında bu derece yine ayakta dimdik durmak her baba yiğidin kârı değil.
1: Siz şey dediniz, savunma sanayi dediniz, onu da hatırlatalım araya gitmeden önce. Teknofest heyecanı da bu yıl Şanlıurfa'da biliyorsunuz yaşanacak. Evet. Ama Sayın Bayraktar da açıkladı, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Mardin ve Adıyaman'da da etkinlikler düzenlenecek. Hani doğuda, güneydoğuda tam anlamıyla bir sonbaharda Teknofest fırtınası esiyor.
3: Şimdi Süleyman Demirel'in bir lafı vardı, diyordu ki, Batı'da ne varsa doğuda da o olacak. Bunu slogan halinde 30 sene söyledi. Herhalde şimdi nasip olacak bugünkü iktidara. Hakikaten öyle oluyor. Ama hakkını da yemeyelim. GAP projesini başlatan da Süleyman Demirel'di. 1976'da temeli atıldı. Eğer terör belası olmasaydı 1990'larda büyük çapta tamamlanması öngörülüyordu. Ama bugüne kadar hala daha GAP'ın ancak %60-70'i tamamlanabildi. Bu zorluklardan dolayı, bu terörden dolayı.
2: Tabii.
3: Yani 4500 köyün boşaltılmış olması, yüzlerce fabrikanın kapatılmış olması, binlerce, on binlerce insanın şehirlere göç etmesi, plansız, programsız bir şekilde gelip kalabalık ailelerle apartmanların bodrumlarına sığınması, bunlar çok büyük travmalardır. Türkiye bunlarla mücadele ederek, bunlara karşı ayakta kalarak gücünü gösterdi, rekabetçi gücünü. Bundan sonra reel sektörde, uluslararası ticarette, uluslararası arenada bütün zorlukları göğüsleyebilecek çapta bir birikimle devam ettirecek.
1: Peki,
3: inşallah.
1: Şimdi çok teşekkür ederim. İlk bölümü yavaş yavaş tamamlıyoruz ama unutmayalım, araya gitmeden önce bugün Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in şehadetinin de 9. Evet. yılı. Onları da Cumhurbaşkanı Erdoğan arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar. Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımıza, jandarma astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyor Cumhurbaşkanı. Biz de iyi ki varsın Eren diyelim, iyi ki varsın Ferhat astsubayımız diyelim. Mekanları cennet olsun, tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyelim. Bir araya gidelim. İkinci...
4: Erdoğan, özür diliyorum bu çok... şeyi. Aslında hani hep istismar ettikleri şehitler konusunda en üst seviyedeki hassasiyetli bir bence ifadesidir. Evet.
3: Bu topraklarda nice isimsiz kahramanlar var.
1: Peki araya gideceğiz ama ikinci bölümde yine bir başka önemli mesele var. Mekke Anlaşması, o da çok konuşuldu. Özellikle Yunanistan, İsrail'de çok ciddi etki de yarattı. Konuşacağız, yansımalarını değerlendireceğiz. Kısa bir ara.

0: Günaydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Basın Ekspres devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Tabii terörsüz Türkiye'yi konuştuk, eline boyuna ele aldık ama geçtiğimiz hafta Cuma günü Türkiye açısından ve bölgesel anlamda da çok önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel güvenlik mimarisini yeniden şekillendirebileceği belirtilen bir anlaşmaydı. Bu tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Ben yine konuklarımızdan bir iki dakika süre rica edip kalkalım, bir hazırladığımız birkaç led var bu tarihi anlaşmaya ilişkin, onlara bakalım, sonrasında sohbetimize devam edeceğiz. Az önce de söyledik, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından Mekke'de imzalandı. Üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağı hükme bağlandı. Bu çok konuşuluyor. Özellikle bu konu üzerinde duruluyor. Anlaşmaya göre 3 devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla da geliştirilmesi öngörülüyor. Bu da bir başka önemli konu. Anlaşma her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı da güçlendirmeyi amaçlıyor. İşte liderlerin o anlaşmaya imza attıktan sonra verdikleri fotoğraf bu şekildeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tabii sosyal medya hesabından bir değerlendirme geldi. Bu anlaşmanın imzaları atıldıktan kısa süre sonra ne dedi Cumhurbaşkanı? Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır. BM şartının 51. maddesinde tanımlanan savunma hakkına da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeye hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin de katılımına açıktır. Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasi ile çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir. Son bir ledimiz var, ona da bakalım. Bölgesel barışın anahtarı diyoruz Mekke İttifakı ve ülkelerin öne çıkan güç faktörleri. Şimdi Türkiye ile başlayalım. Tabii teknoloji ve askeri doktrin lideri, gelişmiş yerli savunma sanayi hamleleri, operasyonel tecrübesi ve yeni nesil harp doktrinleri ile ittifakın teknik ve askeri üretim lokomotifi Türkiye burada öne çıkıyor. Suudi Arabistan finansal güç ve enerji merkezi, çok geniş mali imkanları ve zengin enerji kaynakları, ortak askeri teknolojik projelerin finansı için ana sermaye gücü ve Pakistan nükleer caydırıcılık ve beşeri güç, İslam dünyasının tek nükleer silah gücüne sahip olan ülkesi ve dinamik nüfusla birlikte de askeri insan gücü. İşte bu anlaşmayla birlikte ülkeler bir anlamda da hani güçlerini de birleştirmiş oldular. Nuh Bey'e dönelim hemen. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii özellikle baktığımız zaman İsrail ve Yunanistan'dan ciddi tepkiler de geldi. Hatta Müslüman NATO'su olarak adlandırılıyor yabancı medyada da. Türkiye açısından önemli, bölge açısından önemli. Özellikle bu birine yönelik saldırı olursa işte diğerleri de ona karşı, o konu üzerinde de çok duruldu. Ve İran'a karşı mı değil mi soruları da soruldu ki onunla ilgili biraz sonra Hakan Fidan Dışişleri Bakanı değerlendirmesi ekran taşıyacağız ama genel anlamıyla ne söylersiniz?
3: Aslında Yunanistan'la İsrail'in tepki ve paniğini görünce
2: ne kadar doğru olduğunu anlıyoruz.
3: Bizim içeridekilerin tepkisini anlamakta insan zorlanıyor. Yani Türkiye kötü bir şey yapmışsa gerçekten Türkiye açısından, onların bu kadar paniklemesi, bu kadar tepki göstermesinin sebebi ne? Türkiye onların tepkisine bakılırsa demek ki iyi bir şey yapmış. O zaman bunların bu kadar, efendim, sanki Türkiye yarın Pakistan'la beraber Hindistan'a karşı savaşa giriyormuş gibi veya işte Yemen'de bilmem Suudi Arabistan'ın yanında, böyle saçma sapan bir varsayımla Az önce bir önceki şeyde bölümde terörsüz Türkiye konusundaki tutumları belirlenirken bahsettiğimiz o siyasi bakış, siyasi görüş, ideolojik bakış burada da var aslında. Burada da aynı şey görülüyor. Halbuki bu tür konularda her türlü ideolojik, siyasi farklılığı bir kenara bırakarak ülke açısından bakmak gerekiyor. Çünkü sürekli her kademedeki yetkili tarafından başından beri vurgulanıyor. Bu caydırıcılık üzerine kurulu bir ittifak. Asla savaş değil, tam aksine barış hedefleyen bir ittifak diye. Kaldı ki Sayın Dışişleri Bakanı şeydeki hemen bunun ertesi günü Anadolu Ajansı'ndaki o editör masasındaki açıklamalarında ısrarla hep şunu vurguladı. Bizim NATO'la alakalı birikimimiz burada ön planda diye. NATO, Türkiye 52'den beri bildiğim kadarıyla NATO üyesi. Ne zaman işte bir ülkenin beraber onun yanına savaşa girdik yani. Dolayısıyla böyle bakmak başlangıçta en uzak, en yani belki de hiç söz konusu olmayan bir ihtimal üzerinden değerlendirmek çok şey değil.
2: Şöyle bir şey diyeceksem, araya giriyorum kusura bakmayın ama hazır bakana getirmişken sözü ne
3: tabii
2: söyledi?
3: Buyurun.
2: Bir ekrana taşıyalım. Hayır. Belki onun üzerinden sizin değerlendirmeniz Hayır. olacaktır. Hemen izleyicilerimize de hatırlatalım. Nuh Bey'in dediği gibi bir gün sonrasında bu anlaşmanın Anadolu Ajansı editör masasının konuydu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve önemli değerlendirmelerde bulundu. Hatırlayalım, tekrar Nuh Bey'le devam edelim sohbetimize.
4: Bölgedeki istikrarsızlıkların giderilmesi, en azından durdurulması ve daha büyük ekonomik ve sosyal entegrasyonu sağlanarak bölge halkının refahının ilerletilmesi konusunda büyük bir irade var. Bu kolay bir iş değil. Çok başındayız. Bunun bilincindeyiz. Bunun bütün zihinsel, kavramsal hazırlıkları, planları var. Bunları kurumsal olarak nasıl hayata geçireceğiz, ona ilişkin çalışmalarımız var. Ve bunları yaparken ne türden sorunlarla karşılaşacağız? Onları biliyoruz. Bunları tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklar ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum. Hangi pratikte net şekilde hayata geçeceği her zaman için ifade ettiğim gibi bir şeye bağlı. Tartışmaya ve ilgili kurulların karar almasına bağlı. Yani bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım, bana bu konuda yardımcı olun. Bir, yardımın keyfiyetini de ülke tanımlar. Der ki benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı, daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı, tehdidin boyutuna göre değişen hususlar. Bölgede ister bölge içinden ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Ama bölgesel istikrara katkıda bulunmak için tabii ki ortaya koyduğumuz bu güç kompozisyonunun yapıcı katkısı olacaktır. Yani onu da söylemek gerekiyor. Zaten bunu da bu maksatla kuruyoruz. Bunu ileri taşımamızın sebebi de bu. Ama altını çiziyorum. Yani İran bu örgütün şeyi değildir.
5: Hedefinde yani. Değildir.
4: Yok. Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Bu hatta biz bu anlaşmayı oluştururken ve imzalarken üzerinde hani karar vermede biraz zorlandığımız bir husus oldu. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi üç ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Hani prensipleri, standartları ve yani bu yapının bekasını belirlemede aktif rol ülkesin oynasınlar. Ama bu çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar.
2: Evet, iyi de oldu aslında. Tam da siz de o konuyu oraya getirmiştiniz.
3: Aynen.
2: Bakan Fidan'ın da değerlendirmelerini de aldık. Buyurun.
3: Aynen, tam da ben de işte onu söylemek istiyordum. Şöyle, bu ifadelere baktığımız zaman tam aksine barışa yönelik bir yapılanma bu. Ve bunu anlamak da zor değil. Yani düşünün, geçtiğimiz Ramazan ayında, Ramazan ayının içerisinde Pakistan'la Afganistan birbirleriyle savaş, yani çatışma başladı. İki İslam ülkesinin, yani Ramazan ayında üstelik. Üstelik de aslında gerisine baktığımız zaman İsrail gibi, Hindistan gibi şeylerin tahrikleriyle olan bir şey. Mesela böyle bir şeyde ben Türkiye'nin bundan sonraki bu yapılanma içerisinde çok daha etkili olacağını düşünüyorum böyle bir şey önlemede. Hakeza Suudi Arabistan'ın bugüne kadar hiçbir sonuç alamadığı ve başının belası olan işte şeydeki durumla alakalı. Bu tür konularda ben tam aksine Türkiye'nin çatışmayı önleme noktasına çok ciddi katkı olacağını ben düşünüyorum. Tabii ki de bu ülkelerin ortak bu ülkelerin hedef durumunda olduğu ülkeler karşı ülkelerin nezdinde de bir tabii ki efendim şey olacaktır. Bu da çok normal. Caydırıcı bir şey olacaktır. Bu da çok normal. Burada ben yine şeyi vurgulayacağım. Aslında bu imzaların atılması bile bu ülkelerin bu imzaları atmış olması da çok değerli bir şey aslında. Çünkü bugüne kadar Türkiye başından beri ben hatırlıyorum yıllardan bu yana Sayın Erdoğan hep bölgemizdeki ülkeler arasında çıkacak herhangi bir anlaşmazlığı kendi aramızda çözelim. Başkalarını o emperyalistleri buraya çağırdığımız zaman onlar kendi menfaatleri peşinde koşuyor. Buraya allak bullak ediyor. Tıpkı işte şeye giren züccaciye dükkanları filler gibi. Ama bu bir türlü olmamıştı. Zaten bu bölgenin başına ne gelmişse o dışarıdan gelenler yüzünden gelmiştir. Bu anlamda önemli bir adım bu. Bir de şeyden bahsedeceğim ben. Ben şeyde de paylaştım. Sosyal medyada daha önce paylaşmıştım. Bugün tekrar paylaştım. Biz Ramazan hatta bayramı da Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçirmiştik. Sayın Dışişleri Bakanı'nın Riyad'daki şeyine takip etmiştik. Asıl konu Körfez ülkelerinin işte İran saldırılarına karşı tutunacağı takınacağı tavrın belirlenmesi alakalı bir zirveydi. O zirveden sonra bu dört Dışişleri Bakanı bir fotoğraf verdiler.
2: Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan
3: ilaveten Mısır.
2: Evet. Ki Mısır'da konuşuluyor.
5: Başlangıçta zaten dörtlü inisiyatif tabii olarak başlamış.
3: Evet. Şimdi oradan öbür tarafa geçerken Sayın Fidan sohbette şunu söyledi bize. Yani bu nokta şey yapmakta bir sakınca olduğunu ben düşünmüyorum. Aslında bu çalışmanın bu dört ülke arasında bu ittifak çalışmasının çok önce başladığını ve epeyce bir süre kamuoyundan şey açıklamadan sürdürüldüğünü fakat bir aşamaya geldikten sonra çok ilginçtir. Mısır'da bir gazete tarafımızda yayınlanan bir gazete bunu ifşa ettiğini, açıkladığını söyledi. Ama ondan sonra da epeyce bu konu biraz sürüncemede kaldığını, işte bu zirvede tekrar başladı ki ondan sonra tekrar şeyde de görüştüler Pakistan'da. Fakat bugün bakıyoruz şey yok. Mısır yok. Çok bunun üzerine şey yapmak istemiyorum ama ben az çok Mısır'ın niye olmadığını tahmin edebiliyorum. Belki Mısır daha sonra katılacaktır ki yetkililerden buna benzer şeyler duydum. Ama şunu vurgulamak istiyorum. Bu anlaşmaya imza atmak, daha doğrusu bu anlaşmanın ben asıl mimarı Türkiye olduğunu ben düşünüyorum. Bu da gene aslında birinci bölümde bahsettiğimiz o tam bağımsızlığın başka bir tezahürüdür diye ben düşünüyorum bunu da. Hoş bütün dünya meydan okumak anlamına değil ama sonuçta küresel bir dünyada yaşıyoruz. Yani ülkelerin Amerika, Fransa, İngiltere, Rusya, Türkiye'nin mesela bunların tamamıyla ilişkilerini bir arada götürmesinden daha doğal bir şey yok. Yani ben bunu şu anlamda söylemiyorum. İşte bu imzayla Türkiye Amerika'ya meydan okudu falan demiyorum. Evet. Ama neticede bu platformda açılacak alanları kullanarak ve kendisi alan açarak kendi ülkesinin, kendi milletinin menfaatlerini yönünde adım atabilmek tam da o bahsettiğim tam bağımsızlığın bir tezahürüdür. Bu da böyle bir şey yani. Şimdi niye zıplıyor şey İsrail
2: ve Yunanistan?
3: Özellikle İsrail ve Yunanistan. Onların işine gelmiyor çünkü. Bugüne kadar düşünebiliyor musunuz? Türkiye İslam ülkesi, yani sonuçta Müslümanların yaşadığı bir ülke. Laik bir de, o ayrı konu. Suudi Arabistan öyle, Vahabi ayrı konu ama ne diyor bir İsrail'den birisi? Türkiye ile Suudi Arabistan Türkiye'nin de yer alması bizim için çok kötü, çok tehlikeli diyor. Evet, çünkü bugüne kadar hep bunu böyle yaptılar. Hep onları efendim kendi yanlarına aldılar. İslam ülkelerini, Müslümanları, 2 milyar İslam Müslüman coğrafyasını, nüfusunu paramparça ettiler. Bu da önemli bir başlık. İslam NATO'su falan belki çok şu anda abartılı bir şey olabilir ama netice itibariyle bölgede ortak tehditlere karşı nasıl tavır alınabileceği konusunda önemli bir başlangıçtır bu. Ben bunu genişleyeceğini düşünüyorum. Şey anlamında, yani ülke katılım ortak anlamında. Onun da önemlisi, bugüne kadar hep yakınlığımız, ya bu işte İslam ülkeleri teşkilatı ne alemde, Arap Birliği niye böyle, efendim bu bölgede işte bu kadar Arap ülkesi bir şu kadarcık bir avuç şeyin önleyemedi gibi efendim yakınmalarımızın bundan sonra bir şekil alacağını ben düşünüyorum. Yani bu kültürün biraz daha gelişmesi, biraz daha ilerlemesi bana göre daha başka sadece siyasi, askeri anlamda değil, ekonomik her türlü işbirliklerine de yol açacağını düşünüyorum.
2: Tabii yani burada bir savunma anlaşması bu ama mesela basında, yine yabancı basında, hani onlar tabii ki işte İsrail, Yunanistan bir takım korkularını dile getiriyor ama yapılan analizlerde Türkiye

0: bir yere koyalım. Irak'ın özel durumu var, Suriye'nin özel durumu var. Şu anda hani Suudi Arabistan en kritik, en güçlü, nüfus olarak da iyi durumda olan ülke ve finans gücü çok büyük. Yani şimdi konuşurken baktım, 1.4 trilyon dolar yıllık milli geliri var. Nüfusu da işte 35 milyon.
1: 35,5 milyon.
0: Dolayısıyla ortada çok büyük dış ticaret fazlası veren, Türkiye ile 3-4 yıl önceydi ticaretini işte maalesef yanlış politikalarla neredeyse sıfırlamaya çalıştı ama sonra büyük bir pişmanlık oldu. Şimdi iyi noktalara geldi. Yine 10 milyar dolara gidiyor
1: tabii
0: ticaret. Dolayısıyla ortada bir bu üçlü sacaya ise burada bir tane çok büyük bir finans kaynağı var. Zaten düşünün, Trump bile gelip gidip o kapıyı çalmıyor mu?
2: Ya her iki başkan döneminde ilk gittiği ülke.
0: Yani şimdi oradaki kaynağın farkındalar yani. Ama bizim aklı evveller işte kimi Arapları sevmiyor, kimi Araplar sırtımızdan vurdu diyor, kimi şöyle diyor ki. Bunu da en çok İsrailler seviniyordur. Yani tabii, yıllarca sevmişlerdir. Şimdi Pakistan ise hani şöyle, yani cari fiyatlarla ekonomisi işte 20. sırada dünyada. İşte ama satın alma gücü paritesine göre baktığımızda 2.1 trilyon dolarlık bir ekonomi. Satın alma gücü paritesi şu. Bizim de mesela bu rakamımız çok daha yüksek çıkıyor. Yani 23-24 bin dolara çıkıyor o zaman şeyimiz, kişi basına.
1: Satın alma paritesi.
0: Sonuçta bu ülkede hani bazen konuşulur ya, bu kadar araba nasıl satılıyor, bu kadar ev nasıl alınıyor, satılıyor falan. Yani vatandaşın aslında yılın sonunda baktığında ortaya çıkan toplam harcamalar tarafına baktığında satın alma gücünün başka bir milli gelir olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi Pakistan, oradaki nüfus çok büyük. Ekonomisi de yılda ortalama 3 ila %5 büyüyor.
1: 260 milyon.
0: Pakistan'da nükleer enerji, nükleer silah var. Caydırıcılık anlamında o bir avantaj. Kendi güvenliği için tabii ki, bizim öyle bir hani iddiamız olamaz. Bazıları onu sanki Türkiye, ama Pakistan kardeş ülke. Yani bu kardeş ülke lafı da herhangi bir ülke için kullanılan kardeşlik lafından çok daha dolu olduğunu tarihte de biliyoruz. Şimdi bu Mekke anlaşmasına, Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ittifakına diyelim. İçeride yine malum çevrelerin muhalefetine baktığımızda ortaya şu çıkıyor. Şunu hatırlatmak zorundayız. Yani Atatürk 1937'de değil mi Sadabat Paktı'nı niye kurdu? Sadabat Paktı kimlerle kurulmuştu? İran, Irak, Afganistan, Türkiye. Avrupa'da Almanya ve İtalya'nın ne halt edeceği belli değildi. Malum emperyal güçler. Bu ülkeler arasında sınır problemleri vardı. Aynı tablo neredeyse. Yani o şey işte PKK 1984'te çıktı ortaya ama hani bizdeki o mesele, öbür tarafta o ülkeler arasında sorun var. Yine Afganistan, işte İran arasında sorunlar vardı. Irak'la İran arasında Şattül Arap, sonra İran-Irak savaşını çıkaran kritik evet, nokta aslında. O fitneyi oradan başlattılardı. 8 sene sürdü o savaş. Evet. Yani Cumhuriyet'in benzer kurucusu bir olarak hani diyorlar ya, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'i kuran partidir, Atatürk'ün partisidir. Atatürk bütün niteliklerine, bütün kurarken attığı adımlara, her şeye baktığımızda o şartlarda dahi Müslüman ülkelerin, işte bunların hepsi değil mi, farklı farklı çok da kritik ülkeler bir ittifak yapıyor, bir pakt kuruyor. Dolayısıyla bugün kurulan pakt, bugün de Mekke anlaşması diyoruz. Peki burada İran niye yok, Irak niye yok, Suriye niye yok? Malum işte, yani İran'ın durumu belli. İran'ın bir kere bu rejim sürecinin bir değişmesi gerekecek, farklı politikalara gelmesi gerekecek, belki bir şeyleri anlaması gerekecek. Tıpkı Suudi Arabistan gibi, tıpkı işte diğer Körfez ülkeleri gibi bize böyle hep mesafeli duran, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin pozisyonunu hatırlatalım daha birkaç sene önce. Ama o Körfez'deki, Suudi Arabistan dışındaki zengin ülkelerin

0: yapıları, yani güçleri, orduları vesaire, bunlarla ilgili veya siyasi irade anlamında bir kalıpları yok. Yani onlar belki dahil olabilirler. Muhtemelen de bu görüşmeler yapılır. Çünkü Türkiye aslında bölgede gerçekten istikrarı ve barışı sürekli söyleyen, isteyen, eylem yapan, bu konuda çaba harcayan tek ülke olduğunu artık herkese anlatmıştır. Yani anlamışlardır diye düşünüyorum. Bu İran ekseninde işte ABD, İsrail'in İran'a saldırmasıyla ortaya çıkan tablo, Körfez'e hapsolunca petrolünle, gazınla ortada kalıyorsun. Hatta Irak'ın, yine PKK'ya da bağlanan bir şey bu, işte Kerkük petrolünün, Kerkük yumurtalık hattının bunca seneler boyunca kadük edilmesi, sabotajlar vesaire, kapasitesinin neredeyse %25'i ara sıra çalıştı. Şimdi full çalışacak. Yani ortada o kadar entegre olmak gereken konu var ki, Mısır'ın da dahil olması bence mümkün, ama tabii orada çok daha kalabalık bir ülke. Mısır ordusunun durumu var, darbe artık sonrası bir yönetim var, İsrail'le olan ilişkileri var, belki İsrail'le çözemeyeceği işler var, belki Amerika'yla bambaşka bir ilişkisi var, bilemeyiz. Bizim de ilişkimiz var Amerika'yla, müttefikiz, ama bakın biz ne yapabiliyoruz? Suriye'de şunu yapamazsın, biz bunu böyle yaparız, işte terör, şunu yaptınız, bunu yaptınız, Avrupa'daki müttefikler de aynı. Mısır da inşallah o noktaya gelir. Yani sonuçta komşusu ya da müttefiki.
1: Onların aynı.
0: Ama kendi az önce bağımsızlıkla ilgili yaptığın vurgu çok güzel. Yani o bağımsızlık, ne kadar çok bağımsızsan önemli. O kadar işini gücünü hani halledersin, kendine göre, kendi menfaatlerine göre yürürsün. Bence çok kritik, tarih tekerrür değil. Yani buradan önümüzdeki 20, 30, 40 yıla böyle uzayıp gidecek. Altına savunma dışında, savunma sanayi dedin, diğer sanayiler var. Turizm var, ticaret var. Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar olabilir. Bir sürü iş var. Zaten öyle ya da böyle karşıda çıksalar, birileri sabote etse de bu ülkelerle ilişkilerimiz merhum Turgut Özal döneminden beri bir noktaya geldi. Yani arada tökezleme olsa da o zamana kadar çok daha uzak duruyorduk. Yani Türkiye uzak duruyordu. Değişik bir politikaydı o. Tabii. Avrupa'nın, Amerika'nın böyle kucakladığı, çok büyük menfaatler elde ettiği ülkeler, ki bizim tarihsel bağlarımız falan, bunları hep konuşmak hamaset gibi oluyor. Bizi uzak tuttular birileri. Şimdi öyle olmuyor. Şimdi iyi bir anlaşma bu. Altı dolacak, ticaret büyüyecek, yatırımlar büyüyecek. Savunma sanayindeki katma değerli üretimler, savunma sanayinde bir üretimin başlamasıyla ortaya çıkan ihracat rakamlarının nasıl arttığını, tabii, bunların hepsini biliyoruz. Yani çok kısa sürede işte 300 milyon dolarlardan 10 milyar dolarlar seviyesine gelen ihracat. Aslında tabloyu da değiştiren, bu ittifakları da sağlayan bir şey bu. Aynı zamanda hem bizim o savunma sanayindeki gücümüz, hem de o bölgede çıkan o karışıklıklar, ki bunların hepsini çok güvendikleri insanlar çıkardı. Yani İran üst vuruyorum dedi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni mahvetti yani. En azından inşallah kısa sürede düzelsin diyelim. İsrail bize bir şey yapmaz dediler. İsrail onu da vurdu, onu da vurdu. Vurulmaz denen yerleri vurdu. İsrail kim? Amerika. O zaman onlar da çözüm arıyorlar. Yani Türkiye bu çözümü hep söylüyordu. Bu masaya geldiler. Hayırlı olsun.
1: Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de şöyle bir anlayış da oldu. Sanki yani bu ittifak İran'a karşı kurulmuş gibi bir, gerçi Bakan Fidan da hani buna değindi, özellikle dile getirdi, ama öyle bir algı da yaratılmaya çalışıldı. Bir yandan da tabii İsrail'deki, Yunanistan'daki o endişe ve panik hali, bu ittifak ne ifade ediyor? Türkiye için neden önemli?
2: Birçok ittifak var. İslam İşbirliği Teşkilatı var. 1969'da İslam Konferansı olarak başladı. 47 yıl sonra ismi değişti. Nihayet yani 47 yılda ancak isim bulabildi. Mesela Gazze konusunda, Filistin konusunda Türkiye'nin bütün zorlamalarına rağmen dişe dokunur bir eylem ortaya koyamadı. Yani. 1945 yılında kuruldu Arap Birliği Teşkilatı. 23 tane üyesi var. Arap zirvelerini çok izledim. Artık bıkmışlardı. Bazı liderler diyordu, geliyoruz buraya, oturuyoruz, konuşuyoruz, kararlar alıyoruz, arkası boş. Yani Arap Birliği kendi içinde kaç parça. Körfez İşbirliği

0: ülkeleri var. İşte bütün bu zenginler başını Suudi Arabistan çekiyor. Dolayısıyla teşkilatın kurulması tek başına bir şey ifade etmiyor. Şimdi ECO var mesela, Economic Cooperation Organization. Orada da İran var, Pakistan var, Afganistan var, Türk Cumhuriyetleri de var tabii. Daha önce RCD idi bu. Türkiye, İran, Pakistan'dı. Sonra genişledi. Şimdi burada da dörtlü olarak başladı, başlamak istedi. İnisiyatif olarak Mısır dahildi. Tabii Mısır'ın İsrail'le angajmanı var. Amerika'nın her sene verdiği 3 milyar dolar askeri yardım var. Bunları gösterince Mısır'ın ileri atılması, hemen böyle atak davranması mümkün değil. Emirel demişti ki, borç aldığınız ülkelerden talimat da alırsınız.
1: Doğru.
0: Şimdi bu borcun ötesinde hibe alıyor. Daha fena.
1: Hala hibe alıyor yani.
0: Evet.
1: Bir dönem Mısır, İsrail, Yunanistan, Türkiye, Amerika her yıl şey açıklar. Yardım.
2: Maşallah.
0: Evet. Şu anda İsrail almaya devam ediyor. Tabii kat be kat, yani kayda geçmeyen tabii, esas tabii. Örtülü o. Ödenekten ödediği 10 milyar dolarlar var.
1: Sual olmuyor ya.
0: Orada sual olmuyor. Burada Türkiye'nin liderlik etmesi, yani Suudi Arabistan'ın işte enerji kaynağı 2 milyon 100 küsür bin kilometre karelik bir ülke, büyük bir ülke, büyük bir coğrafya. Pakistan büyük bir nüfus, 260 milyon. Ya. Türkiye büyük bir askeri güç. Efendim, bu potansiyelin bir araya gelmesi caydırıcılık bakımından, bölgenin meselelerine çözüm getirme kabiliyeti bakımından bulunmaz bir fırsat. Ama devamının gelmesi lazım. Şimdi teşkilatları say say bitmiyor. Merhum Erbakan'ın kurulmasına öncülük ettiği D8'ler de vardı. O da İslam ülkelerinden müteşekkil. Bugüne kadar yani dişe dokunur bir varlık gösteremedi. Sadece kağıt üstünde kültürel faaliyetler, işte sonuç getirmeyen toplantılar, zirveler filan. Oysa 57 tane İslam ülkesi var. Bunların içerisinde hali vakti yerinde olanlar da var çok. Ama bunların koordine edilip bir birlik, gerçek manada bir birlik haline getirilip karşı tarafı için bir blok mahiyetine sokulması bir türlü mümkün olmadı. Şimdi bu son adım, tabi bölgenin içinde bulunduğu şartlar dolayısıyla aslında en azından teorik olarak çok şey ifade ediyor. İşte Yunanistan'ın İsrail'in tutuşması bu sebeple. Çünkü kendileri atraksiyonlarda bulundular. Buna karşı daha büyük bir kapasitenin
3: bir araya gelmesi,
0: bir araya gelme becerisini göstermesi caydırıcı oluyor. Ama bunun devamının gelmesi lazım. Yani aslında üçlü olarak bile, yani Türkiye'nin tek başına yaptığı işleri baktığımız zaman, işte Libya'da oynadığı rol, efendim Suriye'deki etkisi, Afrika ülkelerindeki, Sudan'daki, efendim Etiyopya'daki, Somali'deki rolü, özellikle Libya'da bugüne kadar sergilediği performans, tek başına Türkiye bunları yapıyorsa, Pakistan'la birlikte, efendim Suudi Arabistan'la birlikte çok daha büyüğünü yapabilir. Bu mümkün. Ama karşı tarafın da bu inancı, bu sadakati, bu samimiyeti göstermesi lazım. Yani İslam dünyası, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş sebebi Mescid-i Aksa'nın uğradığı saldırıydı. Bir Yahudinin yakmış olmasıydı. Bu mesele için kurulan teşkilat, aradan geçti 50 sene, 50 küsür sene, hala daha gerçek manada bir ağırlık koyamıyor. Özellikle son Gazze felaketi sebebiyle Türkiye 3 defa liderler zirvesi tertipledi. Olağanüstü zirveler yapıldı. Ama beyanatın ötesinde, hatta o beyanata bile katılmaktan imtina eden ülkeler oldu maalesef. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile gizli açık ilişkileri Körfez'de başlı başına bir mesele. Sonunda Suudi Arabistan bile ona isyan etmek zorunda kaldı. Şimdi Amerika'nın Suudi Arabistan üzerindeki sultası ortada. Her sene yüz milyarlarca dolarlık güya silah alınıyor. Ama o silahları kullanacak bir asker yok Suudi Arabistan'da. O silahların bir kısmı ambalajından bile çıkmıyor. Bir kısmı depolarda çürüyor. Ama o paralar ödeniyor. Dolayısıyla Var, varlık var, zenginlik var, kaynak var. Ama bu kaynakların doğru yerde, doğru zamanda, doğru biçimde kullanılması konusunda irade eksikliği var. Bu riski alamıyorlar. Trump birinci döneminde Suudi Arabistan'a ne demişti? Bak kral, biz seni desteklemesek 2 ay orada duramaz. Şimdi bu kadar açık. Yani en azından Trump bunları açık açık söylüyor. Çökeceğiz diyor, alacağız diyor. Başkaları, yani Trump'ın selefleri, halefleri bunu daha örtülü bir biçimde, daha ostruplu bir şekilde yapmaya çalışıyorlardı. Yapıyorlar da. İngiltere'nin Körfez'deki etkisini mesela çok fazla takip etmiyoruz. Çünkü o kadar sinsi gidiyor ki. Yani bakın, Katar ablukaya alındığı vakit eğer Türk üssü orada olmasaydı, askeri üssü, bugün bu Katar yönetimi iş başında olmayabilirdi. Ama orada Türk askerinin bulunması Katar devletinin devamını sağladı. Somali devlet olmaktan çıkmıştı. Sayın Erdoğan'ın başbakan sıfatıyla ilk defa oraya gidip ziyarette bulunması, devamındaki ilişkiler Somali'yi tekrar bir devlet vasfına kavuşturdu. Somali ile Etiyopya gırtlak gırtlağa gelmişti. Türkiye o savaşı önledi. Efendim, Sudan'daki iç savaşı dindirmek için canla başla çalışıyor. Libya'da bunu başardı. Önemli. Bütün emperyalist planlara, tezgahlara rağmen Libya'da Türkiye çok başarılı oldu. Evet. Şimdi bunları hepsini yan yana koyduğunuz zaman, üst üste koyduğunuz zaman potansiyelin büyüklüğünü görüyorsunuz. Ama öbür ülkelerin kendi içerisinde bağımsız hareket edebilmesi lazım ve size karşı da dürüst ve samimi olması lazım.
3: Onda zaman herhalde gösterecek.
0: Yani bu biraz da mecburiyet gerektirecek. Eğer mecbur hissetmezse kendisini, her an için yanlış adım atabilir. Bugüne kadar bu adımlar atıldı zaman zaman maalesef. Yani Irak'ta atıldı, Suriye'de yıllarca terör kartını hep bize karşı kullandılar. Şimdi Irak bir İran nüfuzundan kurtulmaya çalışıyor. Bu ittifaka bir şekilde bulaşması halinde bunu daha rahat başarabilir. Ama bunun için zamana da ihtiyaç var.
3: Peki artık son böyle 15 dakikamız, son bölümü de biraz AK Parti ve bu Ağustos ayında iki önemli tarih var biliyorsunuz. Biri Türk demokrasi tarihinde ilk kez 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı milletin oylarıyla seçilmesi. Evet. Bunun 12. yıl dönümü. Diğer taraftan da tabii AK Parti 14 Ağustos'ta zaten kutlama da olacak. AK Parti'nin de 25. yıl dönümü. Tabii Türk siyasetinde son 25 yıldır çok şey değişti. Ülkede çok şey değişti. Nuh Bey ilk bölümde de hatırlarsanız hep vesayet vurgusu yapmıştı. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan vesayetle mücadelesi de belki de en kritik adımlardan biriydi. Halkın oylarıyla seçilmesi. İsterseniz bu iki önemli tarih ve Türkiye'ye, Türk siyasetine, ülkeye olan yansımalarıyla son bölümü de ben sizden alayım, değerlendirmeleri.
2: Çok uzun, çok geniş bir konu aslında. Ben çok kısaca şunu izah etmeye çalışayım. Evet, aslında 10 Ağustos 2014'ün ehemmiyetinin üzerinde çok fazla durulmuyor. Cumhurbaşkanının ilk defa halkın seçmesi bildiğimiz bir tarafı işin, ama Türkiye'de uygulanma biçimine, daha doğrusu oraya gelmeden önceki döneme bakmakta fayda var. Ben şöyle kısaca bir şey yapmak istiyorum. Zaten 2013'ün nasıl geçtiğini biliyoruz.
3: Tabii.
2: Mayıs'tan itibaren işte Gezi kalkışması. Sonrasında sonuna doğru 17-25 Aralık'ta cereyan eden şey, işte emniyet ve yargı üzerinden bir FETÖ darbesinin tezgahlanması. Ama mesela burada çok üzerinde durulmayan bir şey var. Bundan sadece bir hafta 10 gün önce dönemin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir heyette Amerika'ya gidiyor. Orada FETÖ yetkilileriyle görüşüyor, ileri gelenlerle görüşüyor, elebaşlarıyla. Dönüşte heyetten birileri çok yakın zamanda çok güzel şeyler olacak açıklamalar falan yapıyorlar. Peşinden de bir hafta geçmedi aradan şey oldu. 17-25, 17-17'si
3: başladı. O da bir darbe girişimi aslında, yargı
2: aynen
3: darbesi.
2: O dönemde Kılıçdaroğlu'nun Samanyolu'nda FETÖ kanallarında Erdoğan gidecek, kaçacak. Hatta uçağını da hazırladı ama geri getireceğiz falan açıklamalar yapıyordu. Şimdi bu önemli, şöyle önemli. 10 Ağustos'ta seçim Cumhurbaşkanlığını Cumhurbaşkanı halk seçeceği için eğer Erdoğan 10 Ağustos'ta aday olursa ve o bildiğimiz haliyle bildiğimiz Erdoğan aday olursa kazanacak kesin. Halbuki o zamanki bütün dertleri AK Parti'yi Erdoğan'sız hale getirmek, AK Parti Erdoğan'ı ayrıştırmak. FETÖ'nün patronlarının. Maalesef CHP de bunun içerisindeydi. İşte onun için 17-25 bunun için tezgahlandı. Sonrası daha önemli. Sonrasında çok konuşulmuyor. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde FETÖ öyle bir abandı ki bu seçimlere. Bakın az önce başka birisiyle konuştuk. FETÖ, CHP ve HDP, dolayısıyla PKK bir şey oluşturuldu. Bütün mesele şuydu. Erdoğan'a kaybettirmek bu seçimlerde. Ne olacak kaybedince? Yerel seçim sonuçta ama yerel seçimde büyük bir hezimetle çıkarsa AK Parti, Erdoğan ondan kısa süre sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimine aday olamayacak diye. Bu amaç buydu. Hatta şeyler var. Bizde yazı yazan Hüseyin Gülerce bir kitap, o dönemde bir kitap yayınladı da orada o diyor ki kitapta, çok güvendiğim insanlardan Hoca Efendi'den mesaj geldi bu şeyden önce. Yerel seçimden önce. Hoca Efendi bu bahsetti, o şeyin içerisinde o zaman, bu da işte şeyde yönetici zamanda. Çok yakın o şeyin içerisinde zaten yani. AK Parti'nin oyları %23.5'e düşmüş. Hoca Efendi karar vermiş, düşmüş yani. Efendim, bizzat duydum bunu Hoca Efendi'den falan gibi. Sonra %25'in altına düştü. Bak Erdoğan kaçacağı uçağı bile hazırladı. Bunların tamamı o dönemde bunu söyleyince zaten şeydi. Mustafa Yeşil, bu Gazeteciler Adalet Vakfı'nın başkanı. Erdoğan 30 Mart seçimlerini bile göremeyecek. O zamanki yapılan açıklamalar. Bütün mesele Erdoğan'ın ya seçimde aday olamaması, ki zaten 17-25'in amacı da buydu. Yani itibarsızlaştırmak. İşte bir takım zorlama şeylerle, yolsuzluk vesaire şeylerle. Orada olmayınca bu sefer dediğim gibi yerel seçime abandılar. Yerel seçimde de bunu sağlayamayınca Erdoğan aday oldu. Ve aslında bana göre Sayın Erdoğan'ın 10 Ağustos'taki zaferi, daha sonraki o 15 Temmuz'daki hani halk iki sefer Erdoğan'ı FETÖ'de kurtardı aslında. FETÖ'nün ve onun maalesef müttefiklerinin kıskacından. Bunun birincisi 10 Ağustos seçimidir. 10 Ağustos bunun birincisi yani.
3: Diğeri de 15 Temmuz.
2: 10 Ağustos'ta oylarıyla kullandı. 15 Temmuz'da canıyla kurtardı. Yani canıyla meydançlı kurtardı. O 10 Ağustos'un çok önemli bir şeyi var. Yani 10 Ağustos'a gelinmemesini çok uğraştı FETÖ ve diğer daha doğrusu Amerika beraber işte. O bakımdan o ilk Cumhurbaşkanlığının halkın seçmesinden öte aslında vesayetin en büyük yenilgisini aldığı tarihte o. Ki ondan sonra zaten devamı da var bunun. Madem öyle, o zaman bu sefer 2015'teki 7 Haziran seçiminde bu sefer yüklendiler. Ve orada bir oyun oynadılar orada. HDP meclise girerse AK Parti çoğunluğu kaybeder hesabı yapıldı. Ve HDP, bakın orada bugün terörü bitirmekle uğraşıyoruz. HDP'nin eş başkanı Demirtaş'ın, içeride olan Demirtaş, meydanlarda terörü önlemenin bir tek yolu var. O da HDP'nin meclise girmesidir dedi. HDP meclise girecek, girsin. Biz o zaman PKK silah bırakacak dedi. Söz verdi böyle millete. HDP hayatında olmadığı biçimde 13.7 oy aldı. O 7 Haziran seçiminde. Ama daha o gün akşam şeyden ayar yedi Kandil'den. İlk daha seçim akşamı emanet oyların değerini biliyoruz falan gibi açıklama yaptı. Hemen o akşam emanet oyu falan yok dedi. Barajı seçim şeyle açmadık diye geri adım attı. Dolayısıyla o şeyde çok şükür 1 Kasım seçiminde telafi etti halk tekrar oradaki o 7 Haziran'daki şeyde. Dolayısıyla bu 10 Ağustos'un böyle kritik bir şeyi var. Aslında bana göre vesayetin birinci, yani vesayetle verilen savaşın en önemli birinci aşaması bu 10 Ağustos idi.
3: Siz ne dersiniz?
1: Valla yani bu işte geçen 24 yıl mı oluyor? İktidar 2002, dönemini kastediyorum.
0: İktidarda tam 24 yıl, 24 parti yıl. Kuruluşu 25.
1: İşte parti kuruluşu, sonra partinin işte seçime katılışı vesaire. İlk başbakan olamaması, yasaklı olması, bunların hepsini yaşadık demokratik anlamda Türkiye. Ama

0: ben şunu söyleyeyim. Siyasi anlamda işte bir sürü laf edildi. Türkiye birçok konuda devrim yaptı. Yani o kadar tarihi şeyler var ki şimdi hepsi harcı alem hale gelmiş gibi işte. Ayasofya'yı mı söylesek, başörtüsü meselesini mi söylesek, kamuda kadınların çalışabilmesi. Onun dışında hani işte bu bugün çözüm noktasına gelişimiz, Kürtçenin eski halini, Kürtçenin serbestçe konuşulabilmesini, yani bir takım kültürel hakların verilmesini, ana dille ilgili ilk eğitimlerin başlaması vesaire. Yani ortada demokratik açıdan çok iş yapıldı. Ekonomik açıdan da şunu söyleyebiliriz. Rakamlar yalan söylemez. Yani ekonomide sıkıntılar hiç bitmez. Ama bütün bu süreçte şöyle kriz oldu, böyle kriz oldu laflarda ben şahsen hep karşı çıktım. Ekonomik kriz başka bir şey, ekonomik sıkıntı başka bir şey. Halen de bir kabul şeklinde maalesef ekonomik kriz var deniliyor. Ekonomik kriz, işsizliğin %30'lara gittiği, bankaların battığı, açılan şirketten çok daha fazla şirketin kapandığı ekonomide olur ki bunların hiçbiri yok. Olmadı da yani bu kadar zaman içerisinde. Nereden nereye geldik? Birkaç rakamla onu söyleyeyim. Yaklaşık 3.500 dolarlardan milli gelirde işte 17-18 bin dolarlara geldik. Bu satın alma paritesine göre de değil, cari fiyatlarla. İhracat işte 32-33 milyar dolardı, işte 280 milyar dolara geldik. Hani insanlar başka rakamlara da bakabilirler. Türkiye'de işte kişi başına düşen otomobil sayısı ya da bir otomobil kaç kişi ya da işte yıllık konut pazarı, yıllık otomobil pazarı, birinci el, işte ikinci el pazarlar. Bütün bunlara baktığımız zaman refah seviyesinde ciddi iyileşme oldu. Altyapılarla ilgili mega projeleri hatırlayalım. Ve muhalefet her mega projeyi şeytanlaştırmaya çalıştı. Havalimanı dahil, köprüler dahil, Avrasya geçidi dahil, Marmaray dahil. Sonra da
1: en çok onlar kullan.
0: sonra da işte tabii eleştirilecek yanları olabilir. Şöyle olsa daha iyi olurdu, böyle olsa. Ya bunlar ayrı şeyler ama projelere karşı çıkmak gibi bir geleneğini kökleştirdiler. Hala da öyle konuşuyorlar. Hala da lüzumsuz görüyorlar. Demek ki millet siyasi tarafta ve hayatında da özellikle ekonomide neler yapıldığını, neler edildiğini iyi biliyor. Son seçimde, Sayın Cumhurbaşkanı bir daha seçildiği seçimden önce ekonomi çok konuşulmuştu. İşte şöyle demişler Demirel'i de hatırlatarak, işte mutfak götürür, işte ekonomi götürür. Ben de seçimden sonra şunu dedim. Demek ki ekonomide, mutfakta evet sorun varmış ama o kadar da yokmuş. Eğer o kadar olsaydı, onların anlattığı gibi olsaydı götürürdü herhalde. Orada da bir sonuç var. Nereden
2: tencere kaynamazsa
0: tencereyle hani nereden nereye geldiğimize dair çok şey anlatılabilir. Ama işte ekonomideki temel sorunlar, yapılması gereken işler ki bunlarla ilgili de
1: zaten.
0: Öz eleştiri yapıyor zaten. AK Parti'nin birçok şeyi yapıyor bunu. Cumhurbaşkanı da zaman zaman söylüyor. Bu sorunu biliyoruz diyor işte. Muhalefet bunlarla uğraşmak yerine nelerle uğraşmış onu da
1: Yani işte
0: yani
1: orada aynı
0: hatırlamak
1: soruyu
0: lazım.
1: soruyoruz aslında. Muhalefet tamam evet dediğiniz gibi ekonomik kriz olduğunu iddia ediyor ama peki çözüm ne dediğiniz zaman
0: çözüm
1: onun da
0: yok.
1: Bir
0: çözümü
1: yok.
0: Şöyle. Çözüm şu o kadar basit ki
1: çözüm. Bir cümle alayım.
0: Çok basit çözüm. Diyor ki asgari ücret 60 bin lira olacak. Nasıl olacak? Olursa ne olacak? Bunun sonuçları ne olur? Birkaç sene içinde şimdi ya 60 bin lira niye olmasın diye bana kızanlar olabilir. Bunun formülünü bul. De ki şu kaynaklarla şöyle olacak. Bu olunca fabrikalar kapanmayacak. Bu olunca bütçe açık vermeyecek. Bu olunca Türkiye'nin rekabet gücü
1: O
0: azalır.
1: yok.
0: Yani öyle bir şey yok. Sadece ben geleceğim, bir karar alacağım, şöyle olacak. İşte enflasyonu herhalde yasaklayacaklar yani. Yasaklayarak çözecekler, bilmiyorum.
1: Peki, son sözü size verelim. Buyurun
2: Evet. Aslında kırılma noktası 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi. Orada 367 kararı mahut. Kilitledi sistemi ve seçimler yenilendi. Seçimler yenilenince AK Parti %34 olan oyunu %46,7'ye çıkardı. Yani halk darbe ve vesayete karşı duvar ördü. Ve Ekim ayında da referandum yapıldı. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi %69'da kabul edildi. ve ilk defa da

0: Sayın Erdoğan halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak göreve geldi. Bunlar kırılma noktalarıydı, çok temel kırılma noktaları. Cumhurbaşkanlığı seçimi Cumhuriyet'in kuruluşundan başlayarak o tarihe kadar hep problemli olmuştur. Atatürk'ün seçilmesi de dahil olmak üzere. Ama 2007'deki referandum meseleyi kökünden halletti. Daha sonra 2017'deki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de Türkiye'yi bugünkü eksenine oturttu. Böyle devam ediyor. Yani istikrarsızlık ortadan kalktığı gibi, Türkiye istikrara kavuştuğu gibi vesayet etkilerinin de sistem üzerindeki bütün etkileri bertaraf edilmiş oldu. Bu uzun bir konu ama senin...
1: Yok, 2-3 dakikamız var. Yani tabii uzun bir konu, o kadar çok uzun süre yok ama 2,5 dakikamız daha var.
0: Buyurun. Tamam, o zaman anlatalım. Şimdi Türkiye yıllar yılı ömrü 1 ay, 3 ay, 5 ay süren koalisyonlarla yönetilmeye çalışıldı ve tabii yönetilemedi. Dolayısıyla her başarısız, yani kurulup da efendim güven oyu alamadığı için tekrar görevi iade eden bir sürü başbakanı hatırlıyoruz.
2: Turlamalar.
0: Cumhurbaşkanı 149 turda seçilememişti ve daha sonra 12 Eylül askeri darbesinin gerekçesi olarak o da sayılmıştı. Ondan önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Çankaya Köşkü'nün üzerinden jetler alçak uçuş yapmıştı. Yani Türkiye çok şey yaşadı. Tabii bunun temelinde askeri ve hukuki ve diğer siyasi, sosyal vesayet odaklarının etkisi var. Hiç tereddütsüz bir şekilde. Yani iktidar, seçilen iktidar hasbelkader halktan yeteri kadar oy alıp iktidara gelen hükümetler muktedir olamadı. Çünkü zinde güçler hep müdahale etti. Sayısız muhtıralar, sayısız gizli müdahaleler ve açık darbeler. İşte 60'tan başlayarak efendim 80'e kadar, daha sonra bu postmodern darbelere dönüştü. Bütün bunlar memlekete kan kaybettirdi. Yani bugün bu akşam $1 trilyon telaffuz ettik burada. O trilyon dolarların heba olmasının temelinde vesayet odaklarının baskıları ve yanlış politikaları da var. Tamam, terör azdı, kontrolden çıktı, efendim kan kaybettirdi ama onun o hale gelmesinin temelinde vesayet odaklarının niyeti ve şeyi var, müdahalesi var. Dolayısıyla bu değerlendirmeyi adam akıllı yapmak lazım. Yani ezber sloganlarla bir yere varılamaz. Son 25 yıla Türk siyasetine Erdoğan damgası var. Erdoğan'ın aslında siyasetteki 50. yılı, 1976'da Beyoğlu İlçe Teşkilatı'nda gençlikte başladı. 50 yılını doldurdu. Peki. Ama son 25 yılı tek başına sürükledi. Bunu teslim etmek
2: 50 yılın 25 yılında iktidarda. Bravo.
0: Yani bu kırılması imkansız bir rekor.
2: Tabii.
0: Allah ömürler versin, sağlık, afiyet versin diyelim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. İsmail Kapan, Noel Bayrak, Sade Özdemir. Keyifli, güzel bir program oldu. Haftaya görüşmek dileğiyle diyelim. İyi geceler, hoşça kalın.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabahla karşınızdayız. Terörsüz Türkiye'de yasal düzenleme safhası da geride kaldı. Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük destekle kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gelişmenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama ele alındı. Bundan sonra atılacak adımlar da değerlendirildi. Terörsüz Türkiye sürecinde ilk saha adımı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Bakan Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını toplantıya çağırdı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılacağı toplantıda yasal düzenlemenin sahadaki uygulaması ve sürecin yol haritası ele alınacak.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal çerçeve oluştu. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasanın ardından ilk adım İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Bakan Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını video konferans toplantısına çağırdı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılacağı toplantı çarşamba günü saat 15'te İçişleri Bakanlığı Gamer Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinin 81 ildeki uygulama adımları ele alınacak. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin şekilde sürdürülmesi konuları değerlendirilecek. Valilerden gelişmeleri anlık olarak takip etmeleri istenecek. Toplantının önemli başlıklarından biri de dezenformasyon ve olası provokasyonlar olacak. Valiler, emniyet ve jandarma birimlerine süreç boyunca karşılaşılabilecek risklere karşı dikkatli olunması talimatı verilecek. Valiler illerinde sürecin koordinasyonunu yürütecek. Emniyet ve jandarma da kamu düzeni ve asayişin korunmasında görev alacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sürecin akamete uğramaması için herkesin üzerine düşeni yapacağını belirtti. Gerçekleştirilecek toplantıyla terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki uygulama adımları netleştirilecek.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yararlanan ancak mağlup sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yararlanan ancak mağlup sayılmayanlara yönelik başvurular 1 Eylül'de başlayacak. Açıklamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı. Göktaş, başvuru prosedürlerine ilişkin bilgiler verdi. E-Devlet kapısı üzerinden arama bölümüne 3713 sayılı kanun kapsamında terörle mücadelede yararlanıp mağlup sayılmayanlara ilişkin yazılarak başvurular gerçekleştirilebilecek. TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Teşkilatı'nın Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve güvenlik korucuları başvuruda bulunabilecek. Başvurular olay tarihinde mensubu olunan kurumlara yapılacak. Bakan Göktaş ayrıca vatan uğruna fedakarlık gösteren kahramanların her daim yanında olmaya, ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini vurguladı. XI. Anadolu Medya Ödülleri külliyede düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende Türk Medya 2 ödüle birden layık görüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz programda yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine değindi. Medyaya bu hassas dönemde büyük görev düştüğünü hatırlattı.
3: Özellikle silahların bırakılmasını kapsayan bu hassas dönemde basına da medyaya da çok önemli bir görev düştüğünün altını çizmek isterim.
4: Terörsüz Türkiye kapsamında genel kurulda onaylanan çerçeve yasaya dikkati çekti. Sürecin ilerletilmesinde basının rolüne vurgu yaptı.
3: Dezenformasyon çabalarıyla ülkemizi rayından çıkarmaya çalışan çevreler olabilir. Çeşitli güç odakları olabilir ve bunların çabaları olabilir. Buna karşı milletçe bütün kesimler olarak çok uyanık olmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Siyasetin, medyanın ve milletimizin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, bu sürecin başarıya ulaşması bakımından büyük önem taşımaktadır.
4: Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği 11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Külliye'de düzenlenen törende Türk medya 2 ödüle layık görüldü. Özgün ve dikkat çekici yorumlarıyla yılın yorumcusu ödülü Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'e verildi. Yiğitel ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden aldı.
5: Sayın Mehmet Zahit Sobacı'yı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.
4: 11. Anadolu Medya Ödülleri'nde Türk medyaya bir ödül daha geldi. Türk savunma sanayinin önde gelen dergisi Savtek, yılın savunma dergisi ödülüne layık görüldü. Ödülü genel yayın yönetmeni Yusuf Alabar da aldı.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şırnak ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Şırnak'ta eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra terörsüz Türkiye sürecinde atılan tarihi adımı değerlendirdi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesini milat olarak değerlendirdi. Sürecin sabote edilme ihtimaline karşı da kararlılık mesajı verdi.
6: Her seferinde programımızı ertelememiz gerektiren bazı durumlar oldu. Kısmet bugüneymiş ve güzel bir günde geldik. Ben dünün bir milat olarak kabul edilecek kadar önemli olduğuna inanıyorum.
7: Şırnak ziyaretinin güzel bir günden sonra gerçekleştiğini belirtti. Türkiye'de terör sorununun çözüldüğünü söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Şırnak ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.
6: Türkiye'nin hem ekonomik kalkınması, hem toplumsal refahı, hem de toplumsal barışı açısından kangren haline gelmiş çok önemli bir problemi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Devlet Bahçeli Bey'in aldığı inisiyatifle birlikte çok büyük bir çoğunlukla bu sorunu çözecek yasal düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etti.
7: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Şırnak'taydı. İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. 2002 döneminden önceki süreci hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde atılan demokratikleşme adımlarına değindi.
6: 2002'den itibaren atılan demokratikleşme adımlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkede 2005 Diyarbakır konuşmasındaki bir cümle çok önemliydi. Bu ülkede artık temel hak ve hürriyetlerin, insan haklarının misafir değil ev sahibi olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz demişti. O tarihten itibaren de bu anlamda gerek yasal düzenlemeler gerekse politik kararlar çerçevesinde Türkiye'de bugün dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasal düzenleme için toplumsal bir zemin oluştu.
7: Tarihi çerçeve yasasının kabul edilmesinden sonra sürecin sabote edilme ihtimaline karşı kararlılık mesajı verdi. Hep birlikte çalışacağız dedi.
6: Manipüle edilmesini, sabote edilmesini hep birlikte engelleyerek süreci nihayetinde arzu edilen noktaya taşımak için hep birlikte çalışmak bize düşen görev.
7: Bakan Şırnak'ta yürütülen eğitim-öğretim çalışmalarına da değindi. Eğitimde gelinen noktayı değerlendirdi.
6: Şırnak'ta eğitim-öğretimin somut göstergeleri, fiziki göstergeleri itibariyle ihtiyaçları büyük oranda çözülmüş bir il tablosu var.
7: Bakan Tekin 2002 yılı sonrasını rakamlarla açıkladı.
6: 2002-2003 eğitim öğretim yılında Şırnak'ta 1841 öğretmenimiz çocuklarımıza eğitim öğretim süreçlerine destek olmakta idi. Bugün çok şükür öğretmen sayımız 9230. Derslik başına düşen öğrenci sayısı istatistikleri de bizim için çok önemli. Uluslararası göstergeler açısından eğitimin kalitesiyle ilgili verileri analiz ederken en çok kullandığımız rakamlardan bir tanesi. 6624 derslikle tamamladık. Yani 5069 ilave en az derslik yapmış durumdayız.

0: Sebahattin Şirin olarak bilinen Galatasaray Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin hakim karşısına çıktı. Şüpheli yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Ultra Aslan Amigosu savcılık ifadesinde evinde ele geçirilen yüklü miktardaki parayı kişisel birikim ve düğün takısı olarak açıkladı. Evinde bulunan ateşli silahlar ve balistik yelekler hakkında da ilginç bir savunma yaptı.
1: Türkiye'nin üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Bu oyun bitmeyecek.
2: Spor suçları, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak ve ruhsatsız silah ve mermi bulundurma. Hakkında ciddi suçlamalar bulunan Ultraslan grubu lideri Muzaffer Şirin adliyedeydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ifade verdi. Şirin tüm suçlamaları reddetti. Kamuoyunda Sebahattin Şirin olarak tanınan Galatasaray taraftar lideri Muzaffer Şirin, telefon şifresini savcılıkla paylaşmadı. Telefonun içeriğinde ailesine ait bilgi ve belgeler yer aldığını söyledi. Herhangi bir suç unsuru bulunmadığını savundu. Savcılık şüpheliye sosyal medyada yaptığı ve Adalet Bakanı Akın Gürlüğe seslendiği paylaşımı sordu. Devlet içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacağı şeklinde dedikodular duyduğunu iddia etti. Bu sosyal medya hesaplarının birçoğunun anonim hesaplar olduğunu dile getirdi. Amacının Bakan Gürley'in dikkatini bu sosyal medya paylaşımlarına çekmek olduğunu savundu. Şirin ikametinde yapılan aramada tespit edilen paralar hakkında da bilgi paylaştı. Bu paraların geçmişten bugüne yaptığı birikimler ve oğlunun düğün takısı olduğunu söyledi. Ele geçirilen varlıkların herhangi bir suçtan elde edilmediğini iddia etti. Masak raporlarına yansıyan hesap hareketleri de şüpheliye soruldu. Şirin, 8 milyon 630 bin lira tutarındaki para hareketliliğini ticari faaliyet olarak açıkladı. Oğluyla arasında da aile ilişkisi kaynaklı para transferi olduğunu dile getirdi. Oğlu İbrahim Şamil Şirin'e ait bankacılık işlemleri hakkındaysa bilgi sahibi olmadığını savundu. Ayrıca Masak verilerinde tespit edilen 38 milyon 440 bin lirayla 3 milyon 337 bin liralık işlem hacminin kendisiyle ilgisi olmadığını öne sürdü.
1: Türkiye'nin üzerinde büyük oyunlar oynanıyor, bu oyun bitmeyecek.
2: Muzaffer Şirin evinde bulunan ateşli silahlar hakkında da konuştu. Tabancayı kendisini korumak için aldığını söyledi. Tribünlerde uyuşturucu satmaya çalışan kişilerle mücadele ettiği için tehdit altında olduğunu iddia etti. İkametinde tespit edilen şarjörlere ve fişeye dair bir bilgisi olmadığını da dile getirdi.
1: En üst seviyede şu anda. Çünkü aramızda Kürt...
2: 4 adet balistik yelek hakkındaysa Mossad ve FETÖ savunması yaptı. Tehdit durumlarında kendisini korumak için bu yelekleri aldığını aktardı. Tribünü her türlü uyuşturucu ve devlete karşı olası tehlikelerden korumak amacıyla hareket ettiğini savundu. Şahsıma yönelik olası tehditleri, Mossad, FETÖ gibi devletimize karşı ajan ve örgütlerden üst düzey tehdit olarak görüyorum, dedi. Şirin, kara borsa bilet iddialarını da inkar etti. Kulüp tarafından kendisine ücretsiz bilet verilmediğini söyledi. Sadece öğrencilere indirim yapıldığını aktardı. Biletlerin de değerinin üzerinde başkaca şahıslara satıldığına dair iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum ifadelerini kullandı.
1: Türkiye'nin üzerinde büyük oyunlar oynanıyor, bu oyun bitmeyecek.
2: Muzaffer Şirin savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheli yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
0: 11 yıl önce Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin failler 11 yıldır bulunamamıştı. Ancak faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 11 yıllık dosyayı yeniden incelemeye aldı. Elde edilen yeni delillerle 5 şüpheli yakalandı.
3: "11 yıl önce Sarı Lacivertli kafile saldırıya uğramış, dosya aydınlatılamadan kapatılmıştı. Yıllar sonra dosya yeniden ele alındı, 5 şüpheli yakalandı. 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe Rizespor deplasmanından dönüş için takım otobüsüyle Trabzon'a hareket etmişti. Takım otobüsü Trabzon Havalimanı'na ulaşamadan 22-20 sıralarında Araklı yolunda silahlı saldırıya uğradı. O günlerde fail ya da failleri bulunamadan dosya kapanmıştı. Ancak Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 11 yıllık dosyayı yeniden incelemeye aldı. Dosyanın ele alındığı ilk soruşturmada mahkeme kovuşturmaya yer olmadığı kanaatine varmış, dosya rafa kaldırılmıştı. İlk olarak o karar bozuldu. Ardından güncel teknolojilerle 3 GSM operatörü üzerinden 6 baz istasyonundan alınan HTS analizleriyle yeni deliller elde edildi. HTS kayıtlarında en dikkat çekense şüpheli 5 şahsın olay anından önce telefon üzerinden birbirleriyle irtibatta olduğu, olay anında irtibatlarının kesildiği ve olaydan sonra tekrar birbirleriyle irtibata geçmeleri oldu. Elde edilen deliller kapsamında 5 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı ve polis ekipleri şüphelileri kıskıvrak yakaladı.
0: Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmada çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit ismi FETÖ'cü Adil Öksüz'ün helikopterin düşmesinden 2 gün önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği belirlendi. Öksüz'ün 23 Mart 2009'da Türkiye'den ayrıldığı, 1 Nisan'da ise geri döndüğü tespit edildi. Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopter 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta düşmüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek Adil Öksüz bağlantısının soruşturma kapsamında incelendiğini açıklamıştı.
4: Olay günü örgütün mahrem imamlarıyla, Elazığ mahrem imamıyla telefonu, daha öncesinden de Adil Öksüz'le telefonları, toplantıları, Adil Öksüz'ün bu olay için Türkiye'ye gelmesi, bunlar hepsi bize örgütsel bağlantıyı gösteriyor.
5: Tarih 23 Mart 2009. Firari FETÖ'cü Adil Öksüz Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. 2 gün sonra 25 Mart 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Keşdağ bölgesinde düşüyor. Şimdi soruşturmada bu iki tarih mercek altında. FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem imam olarak bilinen 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit isimleri arasında yer alan terörist Adil Öksüz'ün yurt dışı giriş çıkış kayıtları incelendi. Kayıtlara göre FETÖ'cü terörist, Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesinden tam 2 gün önce 23 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Türkiye'ye dönüş tarihi ise 1 Nisan 2009. Yani helikopterin düştüğü 25 Mart'ta Öksüz Amerika'daydı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu bakanlıkta kabul etmiş, soruşturmaya ilişkin bilgi vermişti.
4: Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar, yani her örgüt, yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz, çözeceğiz.
5: Bakan Gürlek, Adil Öksüz bağlantısının da soruşturma kapsamında incelendiğini belirtmişti. Şimdi yıllar sonra aranan başlıklardan biri de bu. FETÖ'cü Adil Öksüz helikopterin düşmesinden 2 gün önce neden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve 1 Nisan'daki dönüşünün Yazıcıoğlu dosyasıyla bağı ne? Şimdi tüm bu detaylar derinlemesine araştırılıyor.
0: Türkiye'nin Yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi kritik bir eşiği daha geride bıraktı. 96 metre yüksekliğindeki Alev Kulesi platforma başarıyla monte edildi. Haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdi.
6: Yerli ve milli enerji arayışında önemli bir eşik daha geride kaldı. Osman Gazi Yüzer üretim platformuna Alev Kulesi yerleştirildi. Görev için geri sayım başladı. Haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdi. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu Karadeniz'de göreve başlamadan

0: önce Filyos'a demirlemişti. Geçtiğimiz süreçte birçok kritik entegrasyon yapılan Osman Gazi sonunda Alev Kulesi'ne de kavuştu. Kule montajında Denvişler sahneye çıktı. Hassas kaldırma işleminin ardından 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki kule platforma yerleştirildi. Alev Kulesi'nin montajıyla Osman Gazi'nin görev için geri sayımı hızlandı. Platformun Eylül ayı sonunda Sakarya gaz sahasında göreve başlaması bekleniyor. Osman Gazi Sakarya'daki üretimi iki katına çıkartacak. Böylece 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'den sağlanacak.
1: Bosporus Diplomasi Forumu 2026 dünyanın farklı coğrafyalarından gençleri aynı masada buluşturuyor. Gençler temsil ettikleri ülkelerin perspektifinden değerlendirerek küresel krizlere çözüm önerileri geliştiriyor. Geleceğin diplomatları forumda edindikleri deneyimle uluslararası arenaya hazırlanıyor.
2: Forumumuzun da aslında bir önemli tanımı da gençliğin vicdanını temsil eden Bosporus Diplomasi Forumu olarak hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla bizlerin burada amacı Genç Diplomasi Derneği olarak bu forumu hayata geçirirken gençlerin vicdanını en doğru şekilde bu platformda temsil etmek, gençlerin uluslararası meselelerde hangi tarafta olduğunu, ne düşündüklerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri bir platform olmak.
3: Gençler bu kez ders kitaplarından değil, diplomasi masasından öğreniyor. Bosforus Diplomasi Forumu 2026, krizler çağında insani diplomasi temasıyla demokrasi ve özgürlükler adasında başladı.
4: Bu foruma katılma amacımın zaten en çok bu teorik değil, daha çok sahada ve karar vericilerin de bu ortamda olduğu yerde bulunmak benim için çok değerli. Özellikle şu anda bu masaları yakından gözlemliyorum ama ileride uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edeceğime eminim.
3: Türkiye'den ve dünyanın farklı bölgelerinden 400'ün üzerinde katılımcının yer aldığı forumda 6 komitede müzakereler yürütülüyor. Devlet Başkanları Komitesi'nde Filistin meselesi, Dışişleri Bakanları Komitesi'nde Suriye'nin yeniden entegrasyonu ve inşası masada. Ekonomiden enerjiye, savunmadan insan haklarına kadar pek çok başlık, gençlerin perspektifiyle ele alınıyor.
4: Öncelikle ben bu diplomasi forumuna deneyim kazanmak için katıldım. Bu alanda bir fikir sahibi olmak için katılmıştım. Yeni farklı kültürler, farklı bakış açılarıyla bu alanda deneyim kazanmak için katılmıştım. Ben de diğer arkadaşların da dediği gibi bilinçli bir genç olarak gelecekte Türkiye'yi uluslararası arenada gururla ve sevinçle temsil etmek için buradayım.
3: Forumda 125 delege temsil ettikleri ülkelerin politikalarını savunarak müzakere yürütüyor. Gençlerin hedefi ise sadece diplomasiyi konuşmak değil, farklı kültürlerden akranlarının bakış açılarını dinlemek ve uluslararası sorunlara çözüm üretmek.
5: Bu foruma katıldım çünkü benimle benzer düşüncedeki akranlarımla tanışmak, ilgi alanlarım hakkında konuşmak ve ilgi duyduğum konular üzerine çalışmak için bir fırsat olarak gördüm. Kendi kariyerimde ulaşmak istediğim noktalara gelmeme belki de yardımcı olabilecek insanlarla tanışmamı sağlıyor.
6: Or maybe could help me get to places where I firstly I believe that
7: beklentim buradan ayrıldığımda farklı ülkelerden pek çok insanı tanımış olmak, kendi bakış açımı paylaşabilmiş ve diğer insanların bakış açılarını da dinlemiş olmak ve muhtemelen dünyadaki mevcut sorunlar veya çatışmalar için çözümler bulabilmektir.
8: Aslında bu diplomasi forumunun ilkine geçen yılda katılmıştım. Bu yüzden öğrencilerin kendi fikirlerini tartışabileceği, doğru olan için mücadele edebileceği, güvenli ve destekleyici bir ortamda network yapmayı, yenilikçi çözümler duymayı bekliyorum.
3: Bosforus Diplomasi Forumu 16 Ağustos'a kadar farklı paneller ve müzakere oturumlarıyla devam edecek.
1: Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen büyük sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde onlarca bina zarar görmüş 65 kişi hayatını kaybetmişti. Aradan geçen 5 yılda yapılan yatırımlarla Bozkurt ilçesi yeniden ayağa kaldırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından "El ele verdik, bir kez daha zoru başardık" sözleriyle yapılan çalışmalara dair bir paylaşımda bulundu. İzleyelim.
9: Ay kaşıyor. Aa, köprü kutlattı, köprü gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaraların sarılması talimatını verdi. Çalışmalar başladı ve yaralar sarıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği

0: vatandaşa söz verdi. Murat Kurum, el ele verdik, bir kez daha zoru başardık dedi. Paylaşımda şimdi Bozkurt'umuz konutuyla, iş yeriyle, köprüsüyle, hastanesiyle, yeşil alanıyla bakmaya doyulmaz bir yer oldu ifadesini kullandı. Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden sonra çalışmalar 1,5 yıl içerisinde tamamlandı. Konutların anahtarları vatandaşlara teslim edildi. Vatandaş yeniden yapılan ya da onarılan iş yerlerinde hayata tutundu.
1: Yaklaşık 1,5 sene sonra 663 adet konut, 128 adet dükkan, bir pazar alanı, meydan, afet zedelere teslim edilmiştir.
2: Gerçi görsünler, bunda daha iyisi yapılamazsın.
3: İstanbul'da deniz ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül'le Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağarbaş, Deniz Yaşamını Koruma Derneği'nin ev sahipliğinde Tavşan Adası ve çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
4: Denizden çıkan atık yeniden kaynağa dönüşüyor. Tavşan Adası'nda yürütülen çalışmalar denizel ekosistemler için örnek model teşkil ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül'le Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samet Ağarbaş, Tavşan Adası'nda yürütülen deniz koruma ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.
5: Kirlenmenin durması, bozulmanın durması ve daha önce kirlenenin de belli bir takvim içerisinde temizlenmesi mümkün. Bunu çeşitli bakanlıklarımız yapıyor.
4: Yaklaşık 11 yıldır sürdürülen çalışmalarda bölgede 700'ün üzerinde Gorgon Mercanı kolonisi restore edildi. Denizden çıkarılan hayalet ağlarsa ham maddeye dönüştürülerek sıfır atık modeline hazırlanıyor.
6: Gözümde gördüğünüz işte bu güneş gözlüğünün ham maddesi tam olarak arkamdaki bu adadan toplanıyor. Ada çevresinde bırakılan atıl durumdaki işte bu hayalet ağlar dalgıçlar tarafından toplanıldıktan sonra bu gözlüklerin ham maddesi üretilmiş oluyor. Gözlüklerin üzerinde ise ağların nereden ve hangi koordinatlardan toplandığıysa sizinle bir ömür beraber kalıyor.
4: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, Tavşan Adası'ndaki çalışmaların yanı sıra son dönemde tartışma konusu olan mikroplastik konusuna da değindi. Akdeniz bölgesine saha ziyareti yapılacağını belirtti.
7: Sıfır Atık Vakfı olarak yine Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un liderliğinde son dönemde Akdeniz ve Ege kıyılarında ve nehirlerde gözlenen plastik atık ve mikroplastik kirliliğine karşı kapsamlı bir saha çalışması da başlatıyoruz.
4: Programın dikkat çeken başlıklarından biri de Mor Mercan restorasyonu oldu.
8: Buraya şu anda da zaten arkada görmüş olduğumuz görüntüler hiç olmayan canlıları daha sonrasında ekerin doğanın kendini yenilediği bir opsiyonu yaratmış olduk. Dünyada sadece bu derinlikte ulaşan ve bu tür çalışmalar çok sınırlıdır. Uzman bir kadromuzla beraber bu çalışmaları yürütüyoruz. Şimdi ekip arkadaşlarımız önemli değil.
4: Tavşan Adası'nda ortaya konulan modelle denizel ekosistemlerin korunması, sıfır atık, döngüsel ekonomi ve iklim eylemini aynı çatı altında buluşturması hedefleniyor. Öte yandan geliştirilen modelin Antalya'ya taşınması da amaçlanıyor.
3: Altın Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verileri öncesinde faiz beklentilerinin etkisiyle salı günü üst üste 3. seansla yükseldi. 2 ayı aşkın sürede en yüksek seviyesine çıktı. Peki sarı metalde yükseliş sürecek mi? Cevabına bakalım.
4: Gram altın rekor tazeledi. Altın 2 ayın zirvesini gördü. Piyasa hareketlendi. Sarı metalde ibre yukarı döndü.
9: Altının ons fiyatı haftalık bazda %7,4 değer kazandı. ABD verileri ve jeopolitik iyimserlik piyasaları rüzgarına kattı. Altın 7 ayın en iyi performansına imza attı. Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü.
4: Ancak Orta Doğu'da süren görüşmelerden beklenen sonucun henüz çıkmamasıyla artan enflasyon endişeleri ve bununla bağlantılı olarak ABD Merkez Bankası'nın faiz artışına gidebileceğine yönelik öngörülerin yeniden canlanması, piyasalarda belirsizliklerin artmasına neden oluyor.
10: Hani savaş devam ederse bir 110'luk tekrar bir sert satışla gelebilir, karşımıza gelebilir altın. Eğer anlaşma netleşirse,

0: sıra %10'luk bir daha yukarı yapabilir. Bu sefer 700 lira bir rakamda konuşabiliriz. Aksi takdirde eğer sertleşme olursa petrolle birlikte yeni bir rekorla imza atabiliriz. Bu da altında tekrar 6-6-10 lira satış gelebilir. Vatandaş yani iki arada bir ortada kalmış gibi gözüküyor.
1: 28 Şubat 2026 ABD-İran-İsrail savaşının başlamasıyla birlikte piyasalarda denge alt üst oldu. Sarı metal yatırımcısı üst üste kayıplar yaşadı. Bu hafta itibariyle gram altın 6500 lira direncini kırdı. Peki yatırımcı bu noktada nasıl konumlanmalı? Ani alımlar, satımlar yapmalı mı?
0: Temkinli olmak lazım. Yani çok tehlikeli riskli aylar. Şu anda yatırımcılar borcu olanlar düştükçe kademeli alabilirler. Kar olanlar da işte dediğim noktalardan 6.80-6.90 kısa vade değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Bu bantta kalacağız.
1: Petrol fiyatları ise Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği beklentisiyle geçen hafta sert düştü. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin belirsizliğini koruması ve Husi saldırılarıyla Hürmüz'deki gemilere yönelik saldırılarını arz riskini canlı tutmasıyla 88 doların üzerine çıktı.
0: Dünyanın zaten gözdesi petrol. Kaynak orada. Amerika'nın da gözü orada olduğu için bu düşüşe alış kullanacaklardı. 70-75 dolar yukarıda 120-120 dolar. Yani bu kışa doğru tekrar görebilir. Bu altın için yukarı olan baskıyı devam ettirebilir. Şu anda hareketlenme de yükselirken bütün ekonomistler, bütün fonlar hep yukarı kesiyorlar. Ama aşağı düşerken de bir şey söyleyemiyorlar. İşte petrol çok yükseldi. Savaş tekrar başladı ama asıl olan şu. Altını yükselten dolar TL'dir.
2: Bursa'da 21 gün boyunca sahneler hiç boş kalmadı. Kimi zaman binlerce kişi aynı şarkıya eşlik etti. Kimi zaman sanat kentin 2000 yıllık tarihine taşındı. 64. Uluslararası Bursa Festivali bu yıl sınırlarını da genişletti. Gölyazı'dan İznik Roma Antik Tiyatrosu'na uzanan festivalde 100 bine yakın Bursalı sanatla buluştu.
3: Sen benim kalbimsin, haberim var.
4: Açık Hava Tiyatrosu doldu, şarkılar söylendi, binlerce kişi aynı anda eşlik etti.
3: Ben seni sevdim, zaman bu şehirde.
4: Bursa'da tam 21 gün süren sanat yolculuğunun son gecesiydi bu. 64. Uluslararası Bursa Festivali'nin final sahnesi Özcan Deniz'indi.
3: Seçmedim yaşadım derine nihayet.
4: Yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını bu kez Bursalılara söyledi. Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduranlar konser boyunca yerine oturmadı. Gecenin sonunda alkışlar uzun süre devam etti. ...64 yıldır devam eden bir gelenek, 21 günlük yeni bir halka ve bu yıl o geleneğin etrafında bulunan yaklaşık 100 bin kişi. Bursa Festivali'nde perde Özcan Deniz'in şarkılarıyla kapandı. Ama kentin kültür sanat takvimi, Bursa'nın dört bir yanındaki etkinliklerle devam edecek.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı yenerek adını playoff'a yazdırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz'la Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Müsabaka Sarı Lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Talisca kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe toplam skorda 3-0'lık üstünlük sağladı ve adını UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turuna yazdırdı. Sarı lacivertliler playoff turunda Lyon'la karşılaşacak. Sturm Graz ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Gazete başlıklarıyla devam edelim. Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Randevu çetesine vize yok diyor Akşam gazetesi manşetinde. Efendim, önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Bot yazılımlarla bloke ettikleri vize randevularını fahiş fiyatlarla vatandaşlara satan çetelere operasyon düzenlendi. Konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların randevu sistemlerine bot yazılımlarla giren şüpheliler, randevuları garantili vize vaadiyle kandırdıkları vatandaşlara 1000 avroya varan rakamlardan sattı. 41 bin kişiden 918 milyon lira alan şüphelilerin hesaplarında

0: 2.8 milyar liralık hareket tespit edildi. Başvurulara ait kişisel verilerinde şüphelilerce özel dijital sistemlere aktarıldığı belirlendi. Şüphelilerin taahhüt edilen bazı hizmetleri yerine getirmedikleri ve ücret iadesi de yapmadığı belirlendi efendim. 6 ilde 63 adrese yapılan baskınlarda toplam 49 şüpheli gözaltına alındı diyelim. İmamoğlu yeni partiyi böldü başlığıyla devam edelim. Genel Başkan Özgür Özel'in yasaya destek açıklamasına rağmen kendisine çok yakın Veli Ağbaba, Gökçe Gökçen, Süleyman Bülbül gibi vekiller onu dinlemedi diyor Melik Yiğitel yazısında. Kulislere göre bunda Dilek İmamoğlu'nun oylamadan önce yaptığı hayır paylaşımı etkili oldu. İmamoğlu'nun biat açıklaması da işe yaramadı deniliyor haberin detaylarında. Bu haberin hemen üstüne çıkalım. Külliye'de yeni süreç buluşması var bir diğer başlıkta. Detaylarını haberlerimizde de paylaşmıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'u külliyede kabul etti. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen çerçeve yasa ve bundan sonra atılacak adımların değerlendirildiği öğrenildi. Diyelim sürmanşete bakalım. Türk medyaya iki ödül başlığı yer alıyor sürmanşette. Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği 11. Anadolu Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, yılın yorumcusu seçildi. Savtek'te yılın savunma dergisi ödülüne layık görüldü deniliyor. Detaylarda biraz aşağıya inelim. Emperyalizme en güçlü cevap başlığına bakalım. AK Parti sorucusu Ömer Çelik, meclisin terörsüz Türkiye teklifinin mecliste 467 oyla yasalaşmasının büyük mesajlar verdiğini ifade etti. 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur ifadelerini kullandı Çelik. Ve hemen altında vatan için toprağa düştüler unutmayız başlığı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül'le Asubay Ferhat Gedi'yi şehadetlerinin 9. yılında andı. Vatan ve bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı rahmetle yad ediyorum ifadesini kullandı. Trump'ı kamyonla kaçırmışlar başlığına da bakalım. ABD basını Başkan Trump'ın NATO zirvesi sonrası İran tehdidi nedeniyle Ankara'dan gizlice ayrıldığını yazdı. Önce eski başkanlık uçağı Air Force One'a bindi, ardından yemek kamyonuyla askeri uçağa geçip İngiltere'ye uçtu deniyor detayda. Fidan'ın ziyaretinden önce Libya karıştı. Zaman ayarlı provokasyon başlığının detaylarına da bakalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Trablus ve Bingazi kapsayan gezisi öncesi Libya'da suikast ve İHA'lı saldırı düzenlendi. Libya Ulusal Ordusu'nun askeri istihbarat başkanı Fevzi Mansure Bingazi'de arabasına yerleştirilen patlayıcı düzenekle öldürüldü. Trablus'un batısındaki Zaviye kentinde petrol tesislerine silahlı gruplar tarafından 48 saat içinde 3 kez dronlu saldırı düzenlendi. Ülkedeki gerilime ekonomik gelişmeler de eklendi. Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İsa istifa etti ve nedeni de açıklanmadı deniyor detaylarda. Sabah gazetesine bakalım şimdi. Sabah gazetesi kepenkler artık huzurla açılıyor diyor manşetinde, detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin cesur adımlarıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik aşıldı. 50 yıllık karanlık dönem sona erdi. Barışa, berekete ve huzura uyanan Güneydoğu halkı yeni süreci coşkuyla karşıladı diyor Sabah gazetesi. Milli Dayanışma Kanunu'nun kabul edilmesiyle birlikte Güneydoğu'da yeni bir dönemin kapıları açıldı. Kalkınmanın önündeki en büyük engelin kalkmasıyla birlikte bölgede yarım asır sonra barış iklimi hakim oldu deniliyor detaylarda. Ve 25 yıllık destan milletle taçlanıyor başlığıyla devam edelim. Türkiye'de değişimin mimarı AK Parti kuruluşunun 25. yılını Ankara Millet Bahçesi'nde tarihi bir etkinlikle kutlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak etkinlikte AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi yolculuğu anlatılacak. Sahne gösterileri ve özel müzikler tarihi güne renk katacak. Katılımcılara 25. yıla özel gazete dağıtılacak ve 25 milyon fidan da toprakla buluşacak efendim diyoruz ve biraz aşağıya inelim. Enkaz altında can kurtarma yarışı başlığı yer alıyor Sabah gazetesinin ilk sayfasında. Efendim Kolombiya yine depreme sahne oldu. Kolombiya'da 234 kişinin öldüğü 7.4'lük depremde enkaz altında kalanlara ulaşmak için ekipler seferber oldular. Kolombiya'da meydana gelen depremin bilançosu büyüyor. Binlerce yerleşim yerinin ağır hasar aldığı depremde 234 kişi hayatını kaybetti. 1310 kişinin de yaralandığı afette enkaz altında çok sayıda insan olduğu tahmin ediliyor diyelim. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin de manşetinde vize çetesine yönelik operasyon yer alıyor. Vize çetesine büyük darbe başlığıyla manşette yer alıyor bu haber. Hemen bakalım detayına. Garantili randevu vaadiyle 41 bin kişiden 918 milyon lira toplayan vize çetesine operasyon düzenlendi. Çeteye ait şirketlerde 2.8 milyar lira para hareketi saptandı. Vize çetesi konsoloslukların ve yetkili aracı kurumların randevu sistemine bot denilen özel yazılımlarla erişti. Randevuları topluca ele geçiren çete, vatandaşın bu hizmetten ücretsiz yararlanmasına engel oldu. Daha sonra kesin vize veya garantili randevu vaadiyle yüksek fiyatla vatandaşa sattılar. Çete bu yolla 41 bin kişi bini aşkın vatandaştan 918 milyon lira tahsil etti. Çeteye ait şirketlerde Ocak-Temmuz arasında 2.8 milyar lirayı aşan para hareketi saptandı. Şebeke üyeleri taahhüt edilen hizmeti yerine getirmemelerine rağmen aldıkları parayı da iade etmediler. Vatandaşa ait kişisel verileri de yasa dışı olarak özel dijital sistemlere aktardılar. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişileri yakalamak için 6 ilde 63 adrese baskınlar yapıldı deniyor. Trump'ı ikram aracıyla kaçırdılar başlığına da bakalım. Bu detay Hürriyet gazetesinin de ilk sayfasında yer alıyor. Trump'ın NATO'nun Ankara zirvesinden dönüşünde İran'dan gelen suikast tehdidi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'ndan gizlice uçak değiştirdiği ortaya çıktı. Washington Post'un haberine göre Trump Esenboğa'da başkanlık uçağına bindi ancak İran'dan gelebilecek saldırı riskine karşı uçağını değiştirdi. Uçağa gizlice yanaşan bir ikram aracı Trump'ı alıp bir başka uçağa bindirdi. Uçaktakiler Trump'ın olmadığını fark etmedi. Trump İngiltere'de verilen molada tekrar Air Force One'a geçti deniyor. Trump herkesi uçakta olduğuna ikna etmek için de merdivenlerde el salladı detayına da yer veriliyor haberde. Beşar Esad'a idam cezasına da bakalım. Beşar Esad ailesiyle birlikte Moskova'da lüks bir hayat sürüyor malumunuz. Rusya'ya kaçan devrik Suriye lideri Beşar Esad gıyabında yargılandığı Şam'daki mahkemede idama mahkum edildi. Esad insanlığa karşı suç, cinayet ve işkenceden suçlu bulundu. Suçlu bulundu bulunmasına ama Moskova'da yaşamını lüks bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. 467 evetli geceden notlar da yer alıyor Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12 saatlik maratonla 592 vekilden 467'sinin evet oyuyla kabul edilen çerçeve yasa gecesi ardında renkli görüntüler bıraktı diyor Hürriyet gazetesi. Bu tarihi bir başarıdır başlığı da yer alıyor ayrıca. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş. Anayasa oylarında bile bu kadar yüksek konsensus çıkmaz. Bu tarihi bir başarıdır dedi. AK Parti, MHP ve DEM Partili vekiller sonucu ayakta alkışladı. Zılgıtlar ve zafer işaretleri havada uçuştu. Oylama sonrası Kurtulmuş'un makamına geçen Bahçeli, birliğin gücü tablosu hediye etti. Peki oy dağılımı nasıl şekillendi? Buna da yer veriyor Hürriyet gazetesi. 563 milletvekilinin katıldığı oylamadan 467 kabul, 87 red, 7 çekimser oy ve 2 mükerrer oy çıktı. 31 milletvekili katılmadı. Bunlardan 8'i AK Parti'nin milliyetçi milletvekilleri, 35 vekilin evet dediği yeni partide 54 vekilin hayır oyu da yine kayda geçti. Sürmanşete çıkalım şimdi. Biz haberlerimizde de bunun detaylarına yer verdik dakikalar önce. 11 yıl sonra 5 gözaltı başlığı yer alıyor sürmanşette. Fenerbahçe otobüsünün Trabzon'da kurşunlanması soruşturmasında olaydan 11 yıl sonra 5 kişi gözaltına alındı. Yeniden açılan soruşturmada 2020'de takipsizlik kararı verilen 5 kişinin bas kayıtları ve maddi durumları incelendi. Daha önce ifadesinde olay saatinde evinde olduğunu söyleyen Yusuf Ön'ün cep telefonunun Fenerbahçeli futbolcularla aynı baz istasyonundan sinyal aldığı belirlendi. Emiral A, Hakan H ve Özgür E'nin de aynı baz alanında bulunduğu ve saldırıdan önce Yusuf Ö'yle telefon trafiği tespit edildi. Bunun gibi tespitler yer aldığı soruşturmada ve 5 gözaltına imza atıldı diyelim. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Şimdi gözler sahada diyor Milliyet gazetesi. Efendim, terörsüz Türkiye sürecinde yasal altyapısını sağlayan kanun teklifinin meclise kabul edilmesiyle birlikte gözler sahada verilecek. Çok yönlü, sabır isteyen, zorlu, hassas bir sınava çevrildi. Sahadaki süreç MIT'in koordinasyonunda yürütülecek. Yıllardır terör örgütüne karşı başarılı bir mücadele veren asker, jandarma ile istihbarat birimleri bu kez PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespiti görevini icra edecek ve MGK karar verecek diyor Milliyet gazetesi detaylarda. Abbas'la Filistin'i görüşecek başlığına da bakalım. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Erdoğan ve Abbas bugün Beştepe'de yapacakları görüşmede Filistin'deki son durumu ele alacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmelerde Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacaktır bilgisini paylaştı deniyor detaylarda. Ve Türkiye gazetesine geçelim. Türkiye gazetesi manşetinde terörsüz Türkiye sürecinde yeni döneme geçiliyor. 45 gün çok kritik diyor manşetinde. PKK Eylül sonuna kadar silahını bırakır, MGK'dan da karar çıkarsa Ekim ayından itibaren çerçeve yasa uygulamaya girecek diyor manşetinde Türkiye gazetesi. Ve hayırcıların bahanesi rüşvet operasyonları başlığı da yer alıyor. Buna da bakalım. Çerçeve yasaya Yeni Parti'de 54 vekil hayır dedi. CHP'de ise 2 vekil hayır oyu kullandı. 14 vekil oturuma katılmadı. Terörsüz Türkiye'ye karşı çıkan vekiller hayır oyuna gerekçe olarak rüşvetçi belediye başkanlarının cezaevinde olmasını gösterdi detayına dikkat çekiyor Türkiye gazetesi. Ustalar 35 bin lira maaşla çırak arıyor başlığına da bakalım. Zira önemli bir detay, çırak bulunamıyor efendim. Sanayide ve birçok meslek dalında asgari ücretin üstündeki maaşlara rağmen çırak bulunamıyor. Sanayide yetişmiş usta maliyeti 100 bin lirayı aştı. Esnaf ustayı çıraklıktan yetiştirmek istiyor. 30-35 bin lira maaş, yol ve yemek ücretine rağmen gençler sanayiden kaçıyor. Ustalar para veriyoruz, yine de gelen yok. Gelen de iki gün sonra kaçıyor diyor. Ayrıca vize çetesine operasyon da yine Türkiye gazetesinde yer alıyor diyelim. Sürmaşı'da kısaca bakalım. Davos'tan özel davet başlığı yer alıyor. Dünya Ekonomik Forumu Başkanı'nın özel davetiyle New York'ta 25 liderin buluşacağı zirveye katılacak olan Emine Erdoğan, açılış konuşmasında Türkiye'nin örnek alınan sıfır atık vizyonunu paylaşacak deniyor diyelim ve Yeni Şafak gazetesine bakalım. Şimdi suikast paranoyası başlığı yer alıyor Yeni Şafak gazetesinin manşetinde. Az önce diğer gazete başlıklarında da aktarmıştık Donald Trump'ın nasıl NATO zirvesinden kaçırıldığını. ABD'de birkaç kez suikast girişimine maruz kalan İsrail'in hayali, suikast ihbarlarıyla da iyice suikast endişesi yaşamaya başladı. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken yemek kamyonu içinde uçak değiştirdiği ortaya çıktı. ABD Başkanı New Jersey'de ise hava savunma füzeleri eşliğinde golf oynadı diyor Yeni Şafak gazetesi. İşte bir hava savunma sistemi ve yanında golf oynayan Donald Trump görseli de habere iliştirilmiş diyelim. Kaybeden yok, 86 milyon kazanacak başlığına bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen terörsüz Türkiye yasasında siyasetten büyük destek var deniyor ve verilen o destek mesajları yer alıyor Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında. Yeni Akit gazetesine bakalım son olarak. CHP'nin eskisi de yenisi de aynı zihniyette diyor Yeni Akit gazetesi. İkili oynadılar başlığını kullanıyor manşetinde. 467 gibi rekor bir oyla kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, CHP zihniyetinin kaypaklığını bir kez daha gözler önüne serdi ifadeleri yer alıyor. Oylamada CHP ve Mutlak Kutlan Taçkını Yeni Parti 1972 yılında deniz gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam cezasında sergiledikleri tavrın bir benzerine imza attılar yorumunu yapıyor Yeni Akit gazetesi manşetinde. Gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından yine buradayız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Türkiye yola çıktığında yalnızca şehirleri değil, çağları birbirine bağlamayı hedefledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü işte bu vizyonun adımlarından biriydi. Boğaz'ın en kuzeyine, sert rüzgarların ve zorlu coğrafyanın tam kalbine kuruldu. Gözle değil, kararlılıkla çizilmiş bir projeydi bu. Ve arkasında Türkiye yüzyılı hedefini önceleyen bir irade vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bu dev adım sadece ulaşım için değil, stratejik gelecek içindi. 2013'te temeli atıldı, 2016'da tamamlandı. 322 metre ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerinden birine sahip asma köprüleri arasında yer aldı. Ve yine dünyada aynı seviyede hem kara hem demiryolu taşımacılığına imkan tanıyan sayılı asma köprülerden biri olarak inşa edildi. Bu köprü sadece İstanbul'un trafik yükünü hafifletmedi. Orta koridorun en kritik bağlantı noktası olarak Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret yollarına yeni bir yön verdi. Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte ağır vasıta trafiğini şehir dışına çekti, zaman kazandırdı, maliyet düşürdü. İnşa süreci klasik yöntemlerle değil, kamu-özel işbirliği modeliyle yürütüldü. Devlete yük olmadan planlandığı sürede tamamlandı. Yerli mühendisliğin, özel sektörün ve siyasi iradenin ortak imzası oldu. Ve o imza yalnızca çelik halatlarla değil, vizyonla atıldı. Köprünün her santimi geleceğe açılan bir kapı gibi tasarlandı. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece bir geçiş noktası değil, Türkiye'nin ulaştırma ve mühendislikte geldiği seviyenin simgesi.

Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

Tarihin akışını değiştiren olaylara kayıtsız kalamamış bir yazar ve gazeteciydi Avusturyalı kalem Stefan Zweig. Çağ değişirken, fethin coşkusunu duyan biz, İslam dünyası, diğer yanda elindekine sahip çıkamamış Doğu Hristiyanları, ötede Müslüman Osmanlı'dan huzursuz ama Konstantinopolis'e elini uzatmaya gönülsüz Batı. İşte o gözle yazılmış kitaptan birkaç satır. Ülkenin dört bir yanına gönderilen haberciler, eli silah tutan herkesi cepheye çağırır ve 5 Nisan 1453 günü büyük bir Osmanlı ordusu aniden oluşan bir sel gibi Bizans önündeki alanı neredeyse ta kent surlarına kadar dolduruverirler. Askerlerinin başına geçmiş olan sultan, çadırını kurmak için Lidya kapısına doğru tüm ihtişamıyla atını sürüyor. Ancak karargahının önünde sancağını dalgalandırtmadan önce seccadesini yere sermelerini buyuruyor. Daha sonra ayakkabılarını çıkarıyor ve seccadenin üstüne geliyor. Yüzünü Mekke'ye dönüyor ve 3 rekat namaz kılıyor. Arkasındaki eşsiz ordunun binlerce ve on binlerce askeri de aynı hareketleri, aynı ritmi tekrarlayarak sultanlarıyla birlikte namaz kılıp dua ediyorlar ve Allah'larının kendilerine güç ve utku bahşetmesini diliyorlar. Bu görkemli sahneden sonra sultan ayağa kalkıyor. Tanrı'nın bu alçak gönüllü kulu, yeniden düşmanına meydan okuyan bir asker, yaman bir komutan oluyor. Sultanın tellalları davullar çalıp borular öttürerek bütün karargahı dolaşıyorlar ve duyuruyorlar. Kentin kuşatması başladı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Erdoğan-Abbas görüşmesinin ana gündemini İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Filistin'deki gelişmeler ve Türkiye-Filistin ilişkileri oluşturacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'de. Abbas havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından karşılandı. Erdoğan bugün Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Erdoğan-Abbas görüşmesinin öncelikli başlığını Gazze'deki son gelişmeler oluşturacak.

0: Efendim, Esenler'de bir tır yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada bir yaralı var. Kontrolden çıkan tır dehşet saçtı efendim. O tura ilişkin görüntüleri ekranlara taşıyoruz. Görüntüler Esenler'den geliyor ekranlarınıza. Esenler'de seyir halinde ilerleyen tır direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan dereye uçtu ve kazada tır şoförü yaralandı. Kaza sabah saatlerine doğru 5.30 sıralarında Esenler Dumlu Pınar Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple cadde üzerinde seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden tır yol kenarında bulunan dereye uçtu. Kaza sonrası tır şoförü yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Tır içerisinde bulunan halı ve kilimler başka bir kamyonete aktarıldı. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi başlatarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kaza yapan tırın çekilmesi için de çalışma başlatıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı efendim. Kazaya ilişkin görüntüleri, olay yeri görüntülerini ekranlarınıza taşıyoruz. Tekrar edelim. Esenler'de bir tır yol kenarındaki dereye uçtu. Sürücüsü tırın hakimiyetini kaybetti ve sürücü yaralandı.
1: Bu adam işlemiş ya.
0: Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın işgali altındaki Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıdığı yönündeki kararının kınandığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Golan Tepelerine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlık açıklamayı şiddetle kınadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Golan Tepelerinin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Açıklamada Suriye'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Golan Tepelerindeki İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz denildi. Bakanlık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararına atıfta bulunarak söz konusu girişimlerin hukuki değerinin bulunmadığını belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, mecliste 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen terörsüz Türkiye süreç yasasını değerlendirdi. 467 rakamının Cumhuriyet tarihinde önemli bir sayısal ve siyasal mesaj içerdiğini söyleyen Çelik, bundan sonrasında terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa bölge ülkeleri içinde bir yöntem ve adres olacaktır dedi. Mecliste bazı vekillerin eleştirilerini ise yasada olmayan hayali senaryolar üzerinden yaptıklarını söyledi.
2: Herhangi bir üçüncü göz olmadan, gayet şeffaf bir biçimde, 86 milyon vatandaşımızın gözünün önünde, örgütün tasfiyesi ve silah bırakması için bu yasal çerçevede oluşmuştur.
3: Mecliste kabul edilen çerçeve yasayla ilgili konuştu. Yeni dönemde Türkiye'nin terörle mücadelede örnek olacağını söyledi.
2: Bundan sonrasında terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa, bu süreç tamamlanırsa bu bölge ülkeleri içinde bir yöntem olarak bir adres olacaktır.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik genel merkezde kameraların karşısına geçti. Gündemde terörsüz Türkiye hedefi ve mecliste kabul edilen çerçeve yasa vardı. Çelik teklifin rekor oyla kabul edildiğini belirtti.
2: 467 kararı

0: 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur. Daha öncesinde de söyledik, Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularını emperyalizme yemetmeyeceğiz dedik. Birileri Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularıyla Yeşilırmak'ın, Kızılırmak'ın kuzularının birbiriyle yumruk yumruğa karşı karşıya gelmesini istiyor.
1: Ömer Çelik düzenlemeye ilişkin eleştirilere de cevap verdi. Cumhuriyete ve demokrasiye zarar verildiği iddialarının hukuki zemini olmadığını belirtti.
0: Maalesef son derece yıkıcı bir takım, az da sayı az da olsa bir takım yıkıcı eleştirilerle mecliste bir görünürlük üretmeye çalışanlar oldu. Burada en yanlış olan işlerden bir tanesi, çok az sayıda da olsa meclisteki bazı eleştirilerin esasında yasada olmayan şeyleri varmış gibi göstererek hayali bir şey üzerinden bir eleştiri üretmeye çalıştığıdır.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa genel kurulda rekor oyla kabul edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek bakalım.
3: Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Oylama için 2 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
4: Genel kurulda kapılar kapandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir oturumu geride bıraktı. 12 saat süren genel kurulda çerçeve yasa 467 oyla kabul edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
4: Yasanın uygulanmasında silah bırakma ve MGK kararı şart. PKK'nın sahadaki faaliyetleri mercek altında. Milli İstihbarat Teşkilatı teröristlerin her adımını not ediyor. Öncelikle PKK'nın varlığının sona erdiğine dair güvenlik kaynakları rapor hazırlayacak. Bu rapor Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. MGK söz konusu raporu inceleyecek ve PKK'nın varlığının sona erdiğine dair karar alacak. Söz konusu MGK kararı resmi gazetede yayımlandıktan sonra terörsüz Türkiye yasasının uygulama aşaması başlayacak. 6 ay süreyle silah bırakan teröristler yasadan faydalanmak için başvuru yapabilecek. Süreci iki kritik kurul yürütecek. Bu kurullardan ilki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Üst Düzey Yürütme Kurulu olacak. Üst Düzey Yürütme Kurulu Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'ndan oluşacak. İkinci kurulsa meclis çatısı altında siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi İzleme ve İrtibat Kurulu olacak. Hukuki süreç 5 adımda işleyecek. MGK kararının ardından silah bırakan teröristler başvurularını gerçekleştirecek. Erteleme kapsamındaki suçlardan tutuklu veya adli kontrollü olanların tedbirleri kaldırılacak. Soruşturmadaki dosyalar için doğrudan bozma kararı verilecek. Üst sınırı 15 yıl ve 6 hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl erteleme, 15 yıldan fazla hapis veya müebbet gerektiren suçlarda 10 yıl erteleme imkanı tanınacak. Erteleme kararları özel bir sisteme işlenecek. Davalarda zaman aşımı işlemeyecek. Süreçte 2005 sonrası yakalanan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hariç cezaevinde olanlar tahliye edilecek. Erteleme süresince yeni bir terör suçu işlenmezse soruşturması sürenler için düşme kararı verilecek. Cezası ertelenenlerin infazı tamamlanmış sayılacak. 5 yıllık denetim süresinde en az 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde en az 3 yıl sorunsuz tamamlandığında sulh ceza veya infaz hakimliğine başvurularak kişilerin üzerindeki tüm hak yoksunlukları hukuki sonuçlarıyla kaldırılacak.
2: Teknofest Güneydoğu heyecanı sürüyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Şırnak'taki etkinliklere katıldı. Sosyal medyadan çok anlamlı bir mesaj paylaştı. Gençlere seslenen Bayraktar, terörün gölgesinin kalkmasından sonra yaşanan değişimi anlattı.
5: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Şırnak'tan bir video paylaştı. Anlamlı bir mesaj verdi. Sosyal medya hesabından Teknofest Şırnak'ta bir başka güzel diye yazdı. Üstelik Teknofest Güneydoğu etkinliğinin ilk ayağı olan Şırnak'taki yoğun ilgi de dikkat çekiciydi. Bayraktar bu duruma dikkati çekti.
6: Ve bu yıl Teknofest Güneydoğu'nun ilk ayağı da Şırnak'ta başlıyor.

0: başlamış oldu ve muazzam bir coşkuyla, gerçekten de harika bir yarışmayla, Teknofest Drone Şampiyonası'yla ilk startı verilmiş oldu. Şırnak, Türkiye'nin tam bağımsız teknoloji mücadelesinde önemli ilkleri başardı. 18 bine yakın genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu. Ve Şırnak Türkiye genelinde başvurularda ilk 10 il arasına girdi.
1: Selçuk Bayraktar gençlere terörün gölgesinin bölgeden kalkmasının ardından oluşan iklimi de hatırlattı.
0: Dicle'nin o inanılmaz güzelliği, Şırnak'ın coğrafyası, Gabarda, Seslice, bütün bu bölgenin doğal güzellikleri maalesef o dönemde küresel emperyalizmin beslediği terör nedeniyle gölgede kalıyordu. Terörün de temizlenmesiyle Rabbimize hamdolsun ki bütün bu güzellikler tekrardan adeta benim için 20 sene sonra gözümde yeniden canlandı ve bambaşka bir hüviyete kavuştu.
1: Teknofest Güneydoğu'nun Şanlıurfa merkezli olarak 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceğini aktaran Bayraktar, Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Siirt, Batman, Gaziantep, Mardin ve Adıyaman'da çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

0: Dünya gündemiyle devam edelim. Gazze ve Batı Şeria'da süren zulme her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Batı Şeria'da işgali genişleten İsrail'in Gazze'deki soykırımı gündemde. Ateşkesin ikinci aşamasını kabul etmeyen İsrail'e tepkiler büyüyor.
1: İsrail'in ateşkesin ikinci aşamasını reddetmesi umutsuzluğu artırdı. Birleşmiş Milletler saldırıların sürmesine sessiz kalmadı. Gazze'deki hükümet açıklamalara sert tepki gösterdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin 15 maddelik planı reddetti. Gazze'deki hükümet bunun müzakere sürecine açık ve net bir darbe olduğunu ifade etti. İsrail'in müzakereleri Gazze'deki saldırılarını sürdürmek için siyasi bir örtü olarak kullandığı kaydedildi. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarının sivillerin hayatını tehlikeye atmaya devam ettiğini belirtti. Bu saldırıların bölgede yaşayan Filistinlilerin hayatını ciddi şekilde tehlikeye attığı vurgulandı. Bunların insani ihtiyaçları arttırmaya devam ettiği konusunda uyarıda bulunuldu. İsrail basınına göre Tel Aviv müzakere sürecinde koz olarak 1700 Filistinlinin cenazesini kullanıyor. Haret söz konusu cenazelerin büyük bölümünün 7 Ekim 2023'teki saldırılara veya sonrasındaki çatışmalara katılan Gazze'li Filistinlilere ait olduğunu iddia etti. Haberde cenazelerin bir kısmınınsa çatışmalara katılmayan Filistinlilere ait olduğu vurgulandı. Cenazeler gelecekte İsrail'le esir veya kayıpların bulunması ihtimaline karşı alıkonuluyor. İşgal altındaki Batı Şeria'daysa İsrail'in yayılmacı politikası sürüyor. İsrail makamları Selfit'e bağlı Marda beldesinde 2224 dönüm araziye el konulmasını öngören yeni bir askeri karar çıkardı. Söz konusu alanların İsrail ordusunun kontrolüne devredileceği kaydedildi. Kudüs Valiliği ise İsrail'in Kudüs'ün güneyinde yaklaşık 650 konuttan oluşan Novi Rachel adında yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmayı planladığını duyurdu. Bölgede yıkım ve baskın da sürüyor. Filistinlilere ait evler ve su kuyuları tahrip ediliyor. Filistin topraklarını gasp eden ve sık sık şiddete başvuran yasa dışı Yahudi işgalciler de zulme devam ediyor. Buna göz yuman İsrailli askerlerdense itiraf geldi. İsrail basınına konuşan İsrail askerleri yerleşimcilerin emirleri hiçe saydığını ve sahadaki kontrolü büyük ölçüde ele geçirdiğini söyledi. Soykırımcı devlete İngiltere'den veto geldi. İngiltere'de bir anket yapıldı. Anket halkın yaklaşık yarısının İsrail'den daha az sayıda göçmen gelmesini ya da hiç göçmen gelmemesini istediğini ortaya koydu. İngiltere'de YouGov'un anketine göre İngilizlerin Rusya, İsrail, Hindistan ve ABD'den gelen göçmenlere yönelik tutumu 2016'ya göre daha olumsuz hale geldi. İsrail'den göçmen gelmesini istemeyenlerin oranı 2016'da %39 iken 2026'da bu oran %47'ye yükseldi. Ayrıca İngilizlerin %69'u son 10 yılda göçün çok yüksek olduğunu belirtirken %43'ü göçü çoğunlukla kötü olarak değerlendirdi.
0: Suriye'de devrim sonrası beklenen tarihi gün geldi çattı efendim. 2024 yılının Aralık ayında devrilen Baas rejiminin lideri Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Atıf Necip hakkında açılan davada karar açıklandı. Şam'daki ceza mahkemesi sanıkların insanlığa karşı suç işlemekten idama mahkum etti. Karar başkentte ve 2011'de ilk kıvılcımın yandığı Dera'da adeta bir bayram havası estirdi.
2: Yıllarca kendi halkını katletti, binlerce insanın ölüm emrini verdi. İşlenen suçlar cezasız kalmadı. Suriye yargısı tarihi bir karar aldı. Devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzenleri Atıf Necip, insanlığa karşı işlenen suçlardan dolayı idam cezasına çarptırıldı. Şam 4. Ceza Mahkemesi, Suriye'de 61 yıl süren Baas rejiminin karanlık dönemini yargıladığı davada kararını verdi. Mahkeme Başkanı Fahreddin Aryan, devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı olan kuzeni Atıf Necip'in de aralarında bulunduğu 9 sanığı idama mahkum etti.
3: Hafız ve Anisa'nın oğlu kaçak Beşar Esad, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları olarak sınıflandırılan işkence ve ölüme yol açan işkence suçlarından ve birçok kez özgürlükten mahrum bırakma suçundan suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılmıştır.
2: Televizyonlardan canlı yayınlanan duruşmada mahkeme sanıkları kasten ve taammüden cinayet, ölümle sonuçlanan işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu tuttu. Davada firari olmayan tek üst düzey sanık Esad'ın kuzeni Atıf Necip'ti. 2011 yılında Dera'daki sivillere yönelik kanlı baskınları yönettiği tespit edilen Necip, hakkındaki idam kararını mahkeme salonundaki demir bir kafesin içinde dinledi. Bu karar Şam'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Adliye sarayı önünde toplanan ve yıllarca ağır zulüm gören Deralılar, uluslararası gözlemcilerin de izlediği yargılamayı gerçek adaletin tecellisi olarak niteledi. Gözyaşlarına hakim olamayan mağdur yakınları, bugün bizim için bayram diyerek sevinç gösterilerinde bulundu.
4: Dera halkı bugün çok mutlu. Bugün bizim için bayram. Ancak asıl büyük bayram Dera'da.
2: Dera'da Atıf Necip'in idam kararından sonra camilerden de tekbir sesleri yükseldi. Ülkesinde insanlığa karşı suçlardan en ağır cezaya çarptırılan firari Beşar Esad'ın Rusya'daki yeni hayatı ise dikkat çekiyor. Aralık 2024'teki devrimin ardından ailesiyle Moskova'ya kaçan devrik lider, milyarderlerin ve Rus elitlerinin yaşadığı prestijli Rublyovka semtinde lüks bir yaşam sürüyor. İngiliz basınına sızan bilgilere göre paraya ihtiyacı olmayan Esad şu sıralar Rusça öğreniyor ve elit bir kitleye hizmet vermek amacıyla eski mesleği olan göz doktorluğuna geri dönmek için oftalmoloji bilgilerini tazeliyor.
0: Endonezya'nın Bali açıklarında yolcu feribotu alev aldı. Ekipler yolcuları kurtarma çalışması başlattı. Feribot Bali'den Lembar'a gidiyordu. Yarım saat sonra feribotta yangın çıktı. Endonezya donanmasına ait gemiler, devriye botları ve sahil güvenlik ekipleri ihbar üzerine bölgeye gitti. Hava koşulları arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Dalgaların boyu 4 metreye ulaştı. Feribotta 114 yolcu, 17 mürettebat vardı. Ekipler 106 kişiyi kurtarmayı başardı. Geride kalan 25 kişi için çalışmalar sürüyor. 17 binden fazla adadan oluşan Endonezya'da feribotlar en çok kullanılan ulaşım aracı. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması ise sıklıkla benzer kazalara neden oluyor. Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki deprem arkasında büyük bir yıkım ve kaos bıraktı. Havalimanı tavanlarının çöktüğü, binaların saniyeler içerisinde yerle bir olduğu felakette can kaybı 224'e yükseldi. Bogota yönetimi ülke genelinde ulusal afet ilan etti. Yağma olaylarına karşı kritik kentlerde sokağa çıkma yasağı başlatıldı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları ise zamana karşı sürüyor.
1: Binalar beşik gibi sallandı. Depremin şiddetine dayanamayan yapılar tek tek çöktü. Bir binanın dış cephesi insanların üzerine düştü. Facia kameralara yansıdı. Görüntüler Kolombiya'nın Choco bölgesinden. Kolombiya 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afette çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler zamanla yarışıyor. Depremin merkez üssü Choco bölgesi. Sarsıntı 107 kilometre derinlikte gerçekleşti. Ancak çok şiddetli hissedildi. Deprem ülkede 21. yüzyılda kaydedilen en şiddetli sarsıntı olarak kayıtlara geçti. Pereira Havalimanı'nda taban kaplamaları büyük bir gürültüyle yolcuların üzerine çöktü. Can pazarı yaşandı. Ölümle burun buruna gelen vatandaşlar binalardan dökülen molozlardan kaçmaya çalıştı. Bölgedeki 6 havalimanında tüm operasyonlar askıya alındı. sarsıntı en ağır hasarı ülkenin kalabalık kentlerinde bıraktı. Pereira, Kali, Kibdo, Manizales gibi şehirlerde onlarca bina çöktü. Altyapı ağır hasar aldı. Manizales'teki tarihi neogotik katedralinin kulelerinden biri yıkıldı. Kali'de 20 bina tamamen yerle bir oldu. 380 bina ise ağır hasar gördü. Kayıplar var. Can kaybının artmasından da endişe ediliyor. Göreve sadece birkaç gün önce başlayan Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, krizin boyutları karşısında derhal ulusal afet durumu ilan etti. Güvenlik zafiyeti ve yağma olaylarının önüne geçmek için ülkenin 3. büyük kenti Cali'de sokağa çıkma yasağı uygulandı. Ekvador, Panama ve Venezuela'da da paniğe neden olan şiddetli depremin ardından Amerika Birleşik Devletleri de harekete geçti. Washington yönetimi, acil barınma, gıda ve arama kurtarma ihtiyaçlarının karşılanması için Kolombiya'ya 15,5 milyon dolarlık yardım fonu sağlayacağını duyurdu.
0: Somali siyasetinde tarihi bir gün yaşandı. Ülkenin cumhurbaşkanlığından sonraki en yüksek makamı olan meclis başkanlığına eğitimini Türkiye'de tamamlayan Abdülkadir Muhammed Nur seçildi.
1: Eğitimini Türkiye'de aldı, ülkesine döndü. En kritik görevlerden birinin başına geçti. Abdülkadir Muhammed Nur Somali'nin yeni meclis başkanı seçildi. Somali'de kritik parlamento seçimleri tamamlandı. Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Abdülkadir Muhammed Nur, 171 milletvekilinin oy kullandığı seçimde 142 oy aldı. Rakibini açık ara mağlup etti. Bu sonuçla Nur, Somali siyasetinde Cumhurbaşkanlığından sonra gelen en yüksek makam olan Parlamento Halk Meclisi Başkanlığına resmen seçildi. Hükümetin denetlemesinde ve yasama faaliyetlerinde başrol oynayan Halk Meclisi'nin yeni başkanı, kürsüden verdiği ilk mesajda diplomasi ve altyapı vurgusu yaptı. Geçmiş görevlerinden edindiği tecrübelerle parlamentoyu dünya standartlarına ulaştırmayı hedeflediğini belirtti. Somali'nin yeni meclis başkanı Türkiye'den mezun oldu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursuyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim gördü. Nur 2016 yılında buradan mezun oldu. Aynı zamanda 2012-2016 yılları arasında Somali'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görev yaptı. Ülkesine döndükten sonra Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı, Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi devletin zirvesindeki en kritik kurumlarda görev üstlendi.
0: 21-24 Eylül'de New York'ta düzenlenecek olan Davos toplantısının açılış konuşmasını yapmak için Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan davet edildi. 25 üst düzey liderin katılacağı toplantıda Emine Erdoğan konuşma yapacak.
5: İnsanlığın geleceği adına güzel bir niyetle buluşmuş olmaktan son derece mutluyum.
1: New York'ta döngüsel ekonomi toplantısı düzenlenecek. Davos'tan Emine Erdoğan'a özel davet geldi. Dünya Ekonomik Forumu Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ı açılış konuşması için davet etti. New York'ta sürdürülebilir kalkınma etki toplantıları gerçekleştirilecek. Çevrimsel ekonomi dönüşüm topluluğu başlıklı üst düzey yuvarlak masa toplantısı yapılacak. Açılış konuşmasını yapmak üzere Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan davet edildi. Davet bizzat Dünya Ekonomik Forumu Başkanı'ndan geldi.
5: Hepimiz çocuklarımıza daha adil ve yaşanabilir bir dünyayı

0: gün üst düzey mesajlarını paylaşacak. Davet Emin Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı olarak uluslararası görünürlüğünü güçlendirmesini sağlayacak. Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecinde döngüsel ekonomi ve sıfır atık alanındaki liderliğinin uluslararası kamuoyuna aktarılması imkanı sunulacak. Ve kamu özel sektör işbirliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat teşkil ediyor.
1: Türkiye'nin düzenlediği 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde 12 bilim insanı 12 farklı alandaki projeleri hayata geçirdi. 3 yabancı araştırmacı da ekibe katıldı. İklim değişikliğinin kutup ekosistemleri üzerindeki etkilerinden Kuzey Kutbu'na özgü kuş türlerinin dağılımına ve bölgedeki mikroplastik kirliliğine kadar farklı araştırmalar gerçekleştirildi.
0: Altıncı Arktik Bilimsel Araştırma Festivali'ne birçok ülke katıldı. Katılımcılar araştırmalar yaptı, önemli incelemelere imza atıldı. Katılan yabancı araştırmacılar farklı alanlarda araştırmalar gerçekleştirdi. İklim değişikliğinin kutup ekosistemleri üzerindeki etkileri, Arktik'e özgü kuş türlerinin dağılımı ve bölgedeki mikroplastik kirliliği incelendi.
2: İklim değişikliği nedeniyle buzulların geri çekilmesinin ekosistemin sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçladık. Bu kapsamda sediment örnekleri topladık. Ekosistem sağlığını değerlendirmek için küçük organizmaları biyolojik gösterge olarak değerlendirdik ve çevresel değişkenleri analiz ettik.
0: Bilim ekibi gemiyle 82 derece kuzey enlemine kadar çıktı. Biyoloji, kimya, atmosfer dinamikleri, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 bilimsel proje ve çalışmanın hayata geçirildiği sefere 12 bilim insanı katıldı. Sefere Arjantin, Bulgaristan ve Uruguay'dan 3 yabancı araştırmacı da iştirak etti. Arktik'teki kuş topluluklarının yapısı ve yalnızca bu bölgede görülen türlerin coğrafi dağılımı araştırıldı.
3: Açık denizde yaklaşık 30 ile 40 kuş türü gözlemlenebildi. Bu kuşlar karada yuvalanıyor. Beslenmek için ise açık denize çıkıyor.
0: Kutup bölgelerinin atmosferindeki mikroplastik kirlilik de incelendi.
4: Kullandığımız sistem havadaki parçacıkları filtre üzerinde topladı. Laboratuvar analizleriyle kutup bölgelerindeki mikroplastik yoğunluğunu belirlemeyi hedefledik. Daha önce aynı yöntemi Antarktika'da da uyguladık. Arktik'ten elde ettiğimiz verileri Antarktika'daki sonuçlarla karşılaştıracağız.

0: Gençler dünyanın gündemini konuşmak üzere Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya geldi. Bosporus Diplomasi Forumu'nda 30 farklı milletten 400'ü aşkın katılımcı 6 komitede gerçek diplomasi süreçlerini deneyimliyor. Forumun açılışında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, eğitim ve akademik diplomasinin önemine dikkat çekti.
1: Sizce birkaç yıl Türkiye'de eğitim alan bir genç...
2: Dünyanın farklı coğrafyalarından gençler uluslararası meseleleri konuşmak için aynı masada buluştu.
3: Bizim de belirttiği üzere eserin merkezinde Kubbetü Zahra, Kudüs'ün...
2: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, gençlerin foruma ilgisini Türkiye'nin gelecekteki diplomatik gücü açısından önemli bir işaret olarak değerlendirdi.
4: Dünyanın genelinde bu tür meselelere gençlerin ilgi göstermekte aslında daha geri gittiğini düşünürken Türkiye'de böyle bir birleştiriciliğin ve böyle bir heyecanın olduğunu görmek yani güçlü liseli ve üniversiteli öğrencilerin dünyanın meselelerini Türkiye'de değerlendirmek için bir arada olduğunu görmek bence Türkiye'nin diplomaside gelecekteki gücünün de bugünden bir sinyalcisi olsa gerek.
2: Bilal Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası öğrenciler için önemli bir eğitim merkezi olduğuna dikkati çekti. Akademik işbirlikleri, araştırma ve geliştirme çalışmalarının Türkiye'nin bölgesel istikrara katkısını güçlendireceğini vurguladı.
5: Türkiye'de uluslararası öğrenciler için önemli bir hedef noktası. Sanıyorum geçen yıl itibarıyla 350 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapıyordu. İşin bir boyutu bu. Ancak ben bugünkü konuşmamda bunun daha genel bir versiyonunu, yani akademik diplomaside, araştırma ve geliştirmede, üniversiteler arası işbirliği ve ortaklıklarda öne çıkarmaya çalıştım. Türkiye'nin bölgedeki rolü göz önüne alındığında bunun dünyaya sunacağı daha çok şey olduğunu düşünüyorum. Entelektüel kapasitedeki bir diplomasi

0: Türkiye'nin bölgesel istikrara daha fazla katkı sağlayacağı kanaatindeyim.
1: Türkiye'de eğitim gören yaklaşık 350 bin uluslararası öğrencinin ülkenin dünyada doğru tanınmasına katkı sağlayan gönüllü elçiler olduğunu vurguladı.
2: Türkiye bugün dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında 350 bin kadar misafir öğrencimiz var. Türkiye'ye gelen 350 bin uluslararası öğrencinin işte bunun her yıl yeni 100-150 bin öğrenci olduğunu düşünürsek dünyada Türkiye'nin doğru tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını düşünmemiz lazım. Türkiye'nin gönüllü elçileri olacaklarına ben olduklarını da inanıyorum, olacaklarını da inanıyorum.
1: Bilal Erdoğan, uluslararası öğrenci sayısının önümüzdeki dönemde 1 milyona ulaşabileceğini söyledi.
2: Ben gerçekten Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının 1 milyona rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyorum. Üniversite altyapımız bu anlamda çok müsait ve güçlü. Bunun hem ekonomimize katkısı açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hem Türkiye'ye yönelik bir beyin göçünü sağlamak açısından güçlü bir koz olduğunu düşünüyorum. Hem de gerçekten Türkiye'nin dünyada doğru tanınmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum.
3: Bir yanda kayıtlı gelir, diğer yanda milyonlarca liralık para trafiği ve gayrimenkuller. Ultra Aslan lideri Sabahattin Çirin ve ailesine ilişkin MASAK raporunda yeni detaylar ortaya çıktı. Raporun en dikkat çeken isimlerinden biri 26 yaşındaki İbrahim Şamil Çirin. Son olarak şoförlük yaptığı aylık ortalama gelirinin 39 bin lira olduğu belirtilen Çirin'in üzerine İki gayrimenkul kayıtlı. Elektronik para hesaplarındaysa milyonlar dönüyor. Babası Muzaffer Şirin'le aralarındaki para trafiği de 1,5 milyon lirayı aşıyor. MASAK ailenin mali profilini ve hesaplardaki para hareketlerini tek tek ortaya çıkardı.
4: MASAK'ın mali profil analizinde rakamlar dikkat çekici. 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in SGK kayıtlarına göre 2023'ten itibaren ön muhasebeci, son olarak da bir medya kuruluşunda şoför olarak çalıştığı belirlendi. Son iş yerindeki aylık ortalama geliri 39.358 lira. Buradan elde ettiği toplam gelir ise 275.509 lira olarak kayıtlara geçti. Ancak mali profilin diğer tarafında bambaşka rakamlar var. Şirin'in adına Çatalca'da 5002 metrekarelik tarla, Güngören'de ise çatı arası piyesli bir mesken kayıtlı. Herhangi bir şirkete ortaklığı ya da yöneticiliği de bulunmuyor. Peki hesaplardaki para trafiği, MASAK elektronik para ve ödeme kuruluşlarındaki hareketleri de inceledi. Bu kuruluşlardan Şirin'in hesaplarına toplam 2.553.088 lira geldi. 784.647 lira ise bu hesaplara geri gönderildi. En yoğun trafik Papara'da. 142 işlemde 1.548.388 liralık giriş. 142 işlemde 1.548.388 lira giriş. 246 işlemde 406.909 lira çıkış. Payfix'te ise 931.650 liralık giriş, 131.515 liralık çıkış kayıtlara geçti. Raporda baba oğul arasındaki para trafiği de ayrı bir başlık. 7 Eylül 2021 ile 9 Temmuz 2026 arasında Muzaffer Şirin'den oğlu İbrahim Şamil Şirin'e 59 ayrı işlemde 1.390.344 lira gönderildi. Oğuldan babaya ise 13 işlemde 131.617 lira gitti. Toplam hacim 1.521.961 lira. Üstelik para trafiği sadece aile içinde değil. Orhan Baştürk'le 2.245.000 lira, Fahrettin Sincar'la 1.762.000 lira, Fahrettin Sincar'la 1.762.000 lira, İbrahim Gökten Geyik'le 1.600.000 liraya aşan işlem hacmi tespit edildi. Raporda diğer 1.282 farklı kişiyle yapılan işlemlerin toplamı ise 12.392.000 lira. Baba Muzaffer Şirin'in mali profilinde de dikkat çeken rakamlar var. 2017'den beri çalıştığı belirtilen Diamond Gayrimenkul'den hesabına 6 ayrı işlemde toplam 4.350.000 lira aktarıldı. Muzaffer Şirin'in üzerine 2023 model lüks araçla Güngören ve Ayvalık'ta taşınmazlar kayıtlı. MASAK raporu da para hareketlerini ortaya koydu. Bu paraların kaynağı ve hareketlerin hukuki niteliğine ilişkin nihai değerlendirmeyi adli makamlar yapacak.
3: Türkiye'yi saran yeni nesil suç örgütlerinin kan donduran çarkı gözler önüne serildi. Bakırköy

0: Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Casper'lar ve çirkinler olarak bilinen sokak çetelerine yönelik iddianamesini hazırladı. Sosyal medyadan tuzağa düşürülen çocukların eylem başına binlerce lira vaadiyle nasıl tetikçi yapıldığı tamamen deşifre edildi.
1: Bulut'a biat edeceksiniz.
2: Kötü niyetli kişiler çocukla sürekli iletişim kurarak onun güvenini kazanmaya çalışıyor. Bir süre sonra küçük talepler başlayabiliyor. Küçük bir talep daha büyük bir talebin başlangıcı oluyor.
3: Lüks arabalar ve motorlar, deste deste paralar, hepsi sosyal medya büyüsü ve yine hepsi gençleri tuzağa düşürmek için. Suç örgütleri TikTok ve Instagram'da ağlarına düşürdükleri çocukları piyano olarak kullanıyor. Sonu ne yazık ki hüsranla bitiyor.
2: Yani kötü niyetli kişi olay yerinde olmadan süreci dijital ortam üzerinden yönlendirmeye devam ediyor.
3: Aslında tuzak çocukları doğrudan hedef alıyor. Klasik mafya modellerini yıkan, mikrofon başında ilerleyen bir çete modeli görülüyor.
4: Hiç yani kısa yoldan çalışmadan zengin olmak, lüks hayat, şatavata hayat yaşamak.
5: O yüzden de kötü yola düşüyorlar.
4: Tabii ki bundan kötü yola düşüyorlar.
3: Casper'lar, çirkinler ve daha nice süslü isimleri olan çeteler. İşte yapılan operasyonlar o sömürü çarkını gözler önüne serdi.
6: Bu tarz girişimlerde aslında bakarsanız daha çok kendini yalnız, değersiz hisseden çocukların bir topluluk halinde buluştuklarını, işte gruplar üzerinden haberleştiklerini görüyorsunuz. Ve burada özellikle duygusal olarak zorlanma yaşayan, duygusal sorunlar yaşayan çocukların daha çok hedef haline getirdiğini ve onun o yalnızlık ya da o boşluk hissinden faydalanıp daha çok bunu manipüle etmek üzerine bir sistem kurduklarını görüyoruz.
2: Bu yüzden çocukları dijital dünyadan uzaklaştırmak değil, dijital dünyada nasıl güvende kalacaklarını öğretmek zorundayız.
3: Korkup kaçmak isteyenlerin ise ailelerine zarar verilmekle tehdit edilerek silahlı eylemlere sürüklendiği yazılı olarak belirtildi.
6: Bir grup içerisine ait hissettiğini zanneden çocuklar aslında çok ciddi risk ve tehdit altında olabilir. O yüzden bu konuda oldukça dikkatli olmak gerekir. Yalnız hisseden bir çocuksa ya da ekonomik olarak kötü bir durumdaysa daha manipülasyon açık bir hale gelebiliyor ve özellikle de bu tarz çocukların kullanıldığını ve seçildiğini görüyoruz.
3: Sosyal medyadaki lüks yaşam videoları, milyonluk araçlar ve balya balya paralar aslında hiçbiri gerçek değil. Bütün bunların hepsi sosyal medyada paylaşılan bir algı aslında. Yani gençleri ağa düşürmek için çetenin kullandığı bir silah.
6: Aslında bu çetelerin temel amacı aslında çocukların zorlandıkları, zayıf oldukları alanları hedef almak. Yani çocuğun ihtiyaç duyduğu ya da zorlandığı bir alan varsa, ailesiyle ilişkisi kötüyse ya da kendini yalnız, değersiz hissediyorsa ya da maddi zorlanmalar yaşıyorsa daha çok buradan hedef aldıklarını görüyoruz.
3: Çete psikolojik manipülasyonla adeta beyin yıkıyor.
6: Yani dijitali, işte medya ya da oyunları bilinçli bir şekilde kullanmaları gerektiği konusunda çocukların eğitilmesi gerekiyor. Bir de çocuk anne babadan korkmamalı.
3: Yeni nesil sokak çetelerinin parıltısı gençleri etki altına aldı. Sosyal medyadaki lüks şatafat videolarına kanan gençler çetenin peşine düşünce hayatları karardı. Yani sadece komik yol paraları karşılığında tetikçilik yapan gençler cezaevine düştü.
6: Ekran başında hiçbir şekilde çocuk yalnız başına kalmamalı. Muhakkak ki ergenlik çağı diyorum, özellikle üstüne basa basa bu dönemdeki çocuklarla iletişimimizi sağlam tutup gizli bir şekilde çocuğa da çok fazla hani müdahale etmeden takip ediyor olmak lazım.
2: Özellikle sosyal medya ve sohbet platformlarında bu iletişim güçlü hale geliyor. Çocuğun takip ettiği hesaplar, ilgilendiği içerikler ve paylaşımlar onun hakkında dijital bir profil oluşturuyor.
3: Doğruca çocuğun eline silah verilerek değil, bir süre cep harçlığı gibi masum adımlarla tuzağa çekiliyor. Çetenin çocukları bulmak için savaş oyunlarından sohbet oyunlarına kadar sızdığı görülüyor.
7: Örgüt liderleri yurt dışında keyif yaparken tetikçi olarak tuttukları çocuklar da aslında onlar için kirli planlarını alet ettikleri birer parça haline geliyor. Sadece 4-5 bin lira gibi rakamlarla tetikçilik yaptırdıkları çocukların hayalleriyle oynuyorlar.
6: Burada çocuğu bir aidiyet duygusuyla artık sen bizimle berabersin, biz bir ekibiz, sen bize yardım ediyorsun denerek aslında biriymiş gibi hissettiriliyor. Ve burada da bu doğrultuda çocuğu manipüle ederek süreç içerisinde istediklerini yaptırdıklarını ve maalesef çok riskli durumlarla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz.
3: Lüks hayat, şatafatlı yaşam, kısa yoldan para kazanma isteği cazip mi geliyor?
4: Tabii ki. Kısa yoldan kazanmak o cazip geliyor.
3: Kısacası adalet sokak çetelerinin kullan at piyanona dönüştürdüğü çocukların sömürülmesine geçit vermedi.
1: Burak Bulut'a biat edeceksiniz.
0: 111 yıl önce Çanakkale'de verilen mücadele şimdi dijital dünyaya taşındı efendim. Savaşın yaşandığı coğrafya siperlerden üniformalara kadar pek çok ayrıntıyla yeniden oluşturuldu. Çanakkale'nin tarihi mirasını yeni nesillere ulaştırmayı hedefleyen oyun Seddülbahir Kalesi'nde tanıtıldı. İzleyelim.
5: Cepheler yeniden kuruldu. Seddülbahir'den Arıburnu'na Çanakkale Savaşları'nın izleri bu kez dijital dünyada hayat buldu.
8: Bundan tam 111 yıl önce bu topraklarda verilen mücadele dijital ekrana taşındı. Oyuncular Çanakkale Kara Savaşları'nı dijital ekranda deneyimleme fırsatı buluyor.
5: Üstelik ilk deneyim savaşın yaşandığı topraklarda gerçekleşti. Katılımcılar ekran başına geçti. Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Kalesi Gallipoli oyun lansmanına ev sahipliği yaptı.
9: Gayet güzel gerçekçi bir oyun yapmışlar.
10: Oyunda gerçekten güzel, tarihi doğru bir şekilde anlatmaya çalışmış.
5: Ama hedef yalnızca bir savaş oyunu ortaya çıkarmak değil. Çanakkale'nin hikayesini yeni nesillere, dünyanın dört bir yanındaki oyunculara ulaştırmak.
11: Türkiye açısından baktığımız zaman Türk çocukları oynarken Türk kahramanlarını seçip onlarla beraber oyunu devam ettirebilecek ve Çanakkale ruhunu daha iyi anlama imkanına sahip olacak. Çanakkale'yi daha çok merak edecek. Çanakkale gelme isteğini daha da kuvvetlendirecek. Yabancı gözünle baktığımız zaman da Çanakkale daha çok merak edilen ve gelinmek istenen bir yer haline gelecek.
5: Gerçeklik içinde ince ince çalışıldı. Siperler, üniformalar, silahlar ve savaş alanları. Dönemin atmosferini yansıtmak için her ayrıntı tek tek ele alındı.
12: Bir deneme sürecimiz oldu medyayla, yayıncılarla vesaire geçtiğimiz hafta. Oyunun şöyle söyleyeyim, geçtiğimiz farklı serilerde oyunlarımız oldu. Başka Birinci Dünya Savaşı'nı alıyoruz genelde. Birinci Dünya Savaşı'nın farklı cephelerinde oyunlarımız oldu. Bu sürekli üstünde koyarak buraya kadar getirdik. İlk başta Verdun, Tannenberg ve İstonzo olarak devam etti ve en sonunda Gallipoli'ye ele almış olduk. Tam olarak biz Birinci Dünya Savaşı cephelerini konu alıyoruz.
13: Biraz zor, yani şöyle bizim neslimiz için zor diyelim. Gençler için zor değil. Onlar zaten çok hızlı bir biçimde adapte oluyorlar. Teknolojiyi bizden daha iyi kullanıyorlar. Ben gerçekten emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.
5: Seddülbahir Kalesi, Kumkale, Arıburnu ve Anzak Koyu haritalar ve 3 boyutlu verilerden yararlanılarak savaşın yaşandığı noktalar dijital ortama aktarılıyor. Tarihle teknolojiyi buluşturan işbirliğinin imzaları da Seddülbahir Kalesi'nde atıldı. Çanakkale Savaşları'nı dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla buluşturacak Gallipoli 20 Ağustos'ta oyuncularla buluşacak.
14: Ben size taarruz emretmiyorum.
0: Kırtasiye alışverişi başladı. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak.
15: Okul zili için geri sayım sürerken kırtasiye alışverişi de tüm hızıyla başladı. Veliler eksikleri tamamlamak için raflara koştu. Ticaret Bakanlığı ekipleri de denetim için sahaya indi.
16: Genellikle sağlıklı içerikler olmasına dikkat ediyorum. Onun dışında belirli markaların özellikle şeylerini tercih ediyorum. Evet evet doğru, yani sağlıksız şeyler oluyor. Hani ağızlarına sokuyorlar, geri geliyor.
15: Peki ekipler sahada tam olarak neyi inceliyor?
17: Okul maratonu başlamadan denetimler başladı. Ticaret Bakanlığı kalemlikleri, okul çantalarını, defterleri ve türlü kırtasiye malzemelerini inceliyor. Güvensiz olduğu düşünülen ürünler laboratuvarlarda inceleniyor. Sağlığa zararlıysa bu ürünler raflardan toplanıyor ve üretici firmalara ciddi cezai yaptırımlar uygulanıyor.
18: Ticaret Bakanlığı şu an merdiven altı imalatları kontrol ediyor. Çok da iyi yapıyor. Faturalara dikkat ediyor.
19: Yani bilinçli olmalılar. Alacakları şeye kararlı olmalılar. Ne alacaklarını bilmeliler. Çocuklar her şeyi isteyebilir. Ama çocukların gerçekte neye ihtiyaçları varsa onu iyi anlamak lazım. Ona göre bilinçli alışveriş etmek lazım.
15: Okul alışverişinde neler istiyorsun?
20: Kalem, silgi, çanta. Bu kadar.
15: tehlikeli ürünleri rafta tespit etmek ve

0: sorgulamak veliler için mümkün mü?
1: Veliler okul alışverişinde nelere dikkat etmeli? Üzerinde Türkçe uyarı, CE işareti ve üretici adresi bulunmayan ürünler büyük risk taşıyor. Şüphelendiğiniz ya da güvensiz olduğundan endişe ettiğiniz tüm ürünleri gubis.ticaret.gov.tr adresinden tek tıkla sorgulayabilirsiniz.
2: Öncelikle Gubis sisteminden, Ticaret Bakanlığı'nın Gubis sisteminden, güvenli ürün sisteminden bakılıyor. Orada ilan ediliyor. Bizim genelde ürünlerin çoğunda kanserojen madde var mı, toksit madde var mı, ondan sonra CE belgesi var mı, yok mu, bunlara kontrol ediyorlar, bunlara dikkat ediyorlar.
3: Alışverişte kızımın isteği neyse ona göre, uygunluğuna göre bakıp alıyoruz. Özellikle Çin'den gelen ürünlerde bayağı bir sıkıntı var. Bu plastiğin ham maddesi olan ürünlerde. Onu C sertifikasına özel gösteriyoruz. Yani ona bakıyoruz.
1: Kaçıncı sınıfa başlayacaksın?
4: Dördüncü sınıfa başlayacağım.
1: Peki listede neler var? Okul alışverişi için neler alacaksın?
4: Defter alırım. Fosforlu kalem alırım. Uçlu kalem alırım. Yani kurşun kalem alırım.
0: Ticaret Bakanlığı sağlık kadar bütçe güvenliğini de takibe almış durumda. Denetimlerin bir diğer ayağı da cep yakan fiyat farkları.
1: Bakanlığın radarında sadece sağlık değil fiyat etiketleri de var. Zincir marketler ve kırtasiyeler mercek altında. Fiyat etiketi denetimleriyle velilerin ekonomik olarak mağdur edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
2: Fiyatları özellikle denetliyorlar. Mesela atıyorum bugünkü fiyatlarla bundan bir ay sonra okulların açılacağı dönemdeki fiyatlar aynı mı değil mi? Bunları kontrol ediyorlar. Bundan biz de memnunuz açıkçası.
5: Erzurum tarihi, doğası ve kültürel mirasıyla ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin önemli duraklarından Erzurum, 15-23 Ağustos tarihleri arasında kültür, sanat ve gastronomi ile dolu 9 günlük bir programa ev sahipliği yapacak. Erzurum zengin mutfağı ve festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.
6: Anadolu'nun kadim şehri Erzurum 4. kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor. Festival boyunca tam 39 lezzet noktası Erzurum'un köklü mutfak mirasını ziyaretçilerle buluşturacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Erzurum'un tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra gastronomisi, güçlü organizasyon kapasitesiyle Türkiye'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Kentin tarihi mekanları ise dev sergilere ev sahipliği yapıyor. Mukaddes emanetlerden Selçuklu dönemi kıyafetlerine, geleneksel zanaat atölyelerinden kısa film gösterimlerine kadar Erzurum'da tam anlamıyla bir sanat rüzgarı esecek. Kent 15-23 Ağustos tarihleri arasında 9 gün boyunca kültür, sanat ve gastronomiye doyacak.
5: Bu haberle birlikte moderatör sabahı burada noktalıyoruz efendim. Bizim ardımızdan analiz sentezli Elif Akkaya Kuter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Türkiye'nin kuzeyinde Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatın ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

0: hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

Alay Köşkü, İstanbul'un tarihi kalbi Gülhane Parkı içinde, eski saray surlarının burcuna yaslanmış, sessiz bir bekçidir. Köşk, Osmanlı padişahlarının şehirde yaptıkları alay ve geçit törenlerini izlemek üzere asırlar önce inşa edilmiş, halk arasında selam köşkü olarak da anılmıştır. Bugünkü haliyle 1819-1820 yıllarında 2. Mahmut döneminde Batı üslubunda yeniden inşa edilmiş bir yapı vardır önümüzde. 7 cepheli planı, geniş saçaklı soğan biçiminde külahlı kubbesiyle zarif bir ampir estetiğini taşır. Yüzyıllar önce padişahların törenleri gözlediği bu mekan, şimdi edebiyat ve tarih severlerin uğrak yeridir. 12 Kasım 2011'den beri Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak halkın hizmetindedir. Burada binlerce kitap, eski el yazmaları, edebi eserler bulunmakta. Köşkün zarif salonlarında okuma, düşünme, geçmişe yolculuk imkanı sunulmaktadır. Alay Köşkü'nün bugünkü hikayesi, İstanbul'un iki ruhunu, saray ihtişamıyla halkın iç huzuruna açılan bahçesini birleştirir. Zamana asırlar boyu şahitlik etmiş bu taş ve ahşap mekan, artık gölgelik bir ağaç altında kitap kokan bir durak, bir kültür sığınağı.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkaya, Kütar Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca da birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla Analiz Sentez'de değerlendireceğiz. Ankara gündeminden önce dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak başlayalım Analiz Sentez'e. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Terörsüz

0: Türkiye'de yeni aşamayla ilgili yasal düzenleme safhası da artık geride kaldı. Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük destekle kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gelişmelerin ardından Numan Kurtulmuş'la bir görüşme gerçekleştirdi. Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Çerçeve yasa meclisten geçti. İlk adımda bakan çiftçiden geldi. Çerçeve yasa meclisten geçti. Terörsüz Türkiye sürecinde ilk saha adımı da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Bakan Çiftçi 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılacağı bir toplantıda yasal düzenlemenin sahadaki uygulaması ve sürecin yol haritası ele alınacak. 11. Anadolu Medya Ödülleri Cevdet Yılmaz basına önemli iş düşüyor dedi. İki ödülde 24, daha doğrusu Türk Medya Grubu'na geldi. Elbette detaylarını söyleyeceğiz. 11. Anadolu Medya Ödülleri külliyede düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende Türk Medya iki ödüle birden layık görüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden alındı ödüller. Programda yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Elbette medyada bu hassas dönemde herkese çok büyük görev düşüyor açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Hemen ödülleri de söyleyelim. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel yılın yorumcusu ödülünü aldı. Yılın savunma dergisi ödülü de Savtek dergisi genel yayın yönetmeni Yusuf Alavarda'nın olduğu, her ikisini de tebrik ediyoruz grup adına diyelim. Evet, Amigo Şirin'e ev hapsi suçlamaları reddetti. Sebahattin Şirin olarak bilinen Galatasaray taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin hakim karşısına çıktı. Şüpheli yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Ultra Aslan Amigosu savcılık ifadesinde evinde ele geçirilen yüklü miktardaki parayı kişisel birikim ve düğün takısı olarak açıkladı. Evinde bulunan ateşli silahlar ve balistik yelekler hakkında da ilginç bir savunma gerçekleştirdi bu isim. Trump İran'a güvenmiyorum dedi. Petrol Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi öncesi yükseldi. Öncelikle Trump'ın açıklamalarının detayını verelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a güvenmediğini söyledi. Müzakereler konusunda İran'a güvenecek en son kişi benim, bana sürekli yalan söylediler dedi. Hatırlayacaksınız, uçağıyla ilgili de bir açıklama yaptı. Başka bir uçağa yönlendirildiğini ifade etti. Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri ham petrolünde de ne yazık ki bu gelişmelerle yeniden hareketlilik var. %0,89 arttı. 83.94 dolara çıktı. Brent petrol tarafındaysa artış %0,78, o da 90 dolara yaklaştı. 89.60 dolardan işlem gördü. Her iki göstergede salı günü 1 doların üzerinde değer kazandı ki bu değer kazanmasıyla 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışı gerçekleştirmiş oldu. Bir başlıkta spordan, Fenerbahçe Sturm Graz'ı yine devirdi. Şampiyonlar Ligi playoff turuna yükseldi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı yenerek adını playoff'a yazdırmış oldu. Sarı lacivertliler playoff turunda Lyon'la karşılaşacaklar. Hem tebrik ediyoruz hem de başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Evet, çerçeve yasa meclisten geçti dedik. Terörsüz Türkiye sürecinde ilk saha adımı da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi dedik. Mustafa Çiftçi bugün bir araya gelecek. Kimlerle bir araya gelecek? Emniyet müdürleri, 81 ilin valisi, jandarma komutanlarını toplantıya çağırdı. Detayları izliyoruz.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal çerçeve oluştu. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasanın ardından ilk adım İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Bakan Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını video konferans toplantısına çağırdı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılacağı toplantı çarşamba günü saat 15'te İçişleri Bakanlığı Gamer Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinin 81 ildeki uygulama adımları ele alınacak. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin şekilde sürdürülmesi konuları değerlendirilecek. Valilerden gelişmeleri anlık olarak takip etmeleri istenecek. Toplantının önemli başlıklarından biri de dezenformasyon ve olası provokasyonlar olacak. Valiler, emniyet ve jandarma birimlerine süreç boyunca karşılaşılabilecek risklere karşı dikkatli olunması talimatı verecek.

0: verilecek. Valiler illerinde sürecin koordinasyonunu yürütecek. Emniyet ve jandarma da kamu düzeni ve asayişin korunmasında görev alacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sürecin akamete uğramaması için herkesin üzerine düşeni yapacağını belirtti. Gerçekleştirilecek toplantıyla terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki uygulama adımları netleştirilecek.
1: XI. Anadolu Medya Ödülleri Külliye'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende Türk medyaya da iki ödül birden verildi, birden layık görüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz programda yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine değindi. Medyaya bu hassas dönemde büyük görev düştüğünü hatırlattı.
2: Özellikle silahların bırakılmasını kapsayan bu hassas dönemde basına da medyaya da çok önemli bir görev düştüğünün altını çizmek isterim.
3: Terörsüz Türkiye kapsamında genel kurulda onaylanan çerçeve yasaya dikkati çekti. Sürecin ilerletilmesinde basının rolüne vurgu yaptı.
2: Dezenformasyon çabalarıyla ülkemizi rayından çıkarmaya çalışan çevreler olabilir. Çeşitli güç odakları olabilir ve bunların çabaları olabilir. Buna karşı milletçe bütün kesimler olarak çok uyanık olmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Siyasetin, medyanın ve milletimizin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi bu sürecin başarıya ulaşması bakımından büyük önem taşımaktadır.
3: Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği 11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Külliye'de düzenlenen törende Türk medya iki ödüle layık görüldü. Özgün ve dikkat çekici yorumlarıyla yılın yorumcusu ödülü Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'e verildi. Yiğitel ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden aldı.
4: Sayın Mehmet Zahit Sobacı'yı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.
3: 11. Anadolu Medya Ödülleri'nde Türk medyaya bir ödül daha geldi. Türk savunma sanayinin önde gelen dergisi Savtek, yılın savunma dergisi ödülüne layık görüldü. Ödülü genel yayın yönetmeni Yusuf Alabar da aldı.
1: Evet, Melik Yiğitel ve Yusuf Alabarda'yı tekrar tebrik ediyoruz ve hemen 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'a dönüyoruz. Mustafa Daştan, günaydın, kolay gelsin.
5: Günaydın Elif Hakkı Yakutaş. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz az önceki ödül haberi gibi bir gün olsun umarım.
1: İnşallah, evet öyle olsun. Cevdet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da ödül töreninde önemli bir mesajı var. Bu hassas dönemde medyaya büyük görev düşüyor. Biz Türk medya ailesi olarak bu görevi hassasiyetle yerine getirmeye çalışıyoruz.
5: Evet. Şimdi şöyle bir süreçten geçiyoruz. Yani 40 yıllık bir terör belası. O terör belasını def etme üzereyiz şu anda. Hala tam olarak def etmek üzere olduğumuz bir dönemde de çok kritik bir süreçteyiz. Çünkü en kuvvetli silahlardan bir tanesi dil. Ve biz ya dilimizi kullanıyoruz ya kalemi kullanıyoruz medya olarak. Yani her ikisi de en kuvvetli silahlardan bir tanesi. Ve bundan çıktığı andan itibaren bunun bir daha geri dönüşü yok. O yüzden bütün medya mensupları bunun sorumluluğunu bilerek aslında bakarsanız bir yerde yorum yapmaya, konuşmaya, haberleri aktarmaya ya da haberleri yazmaya çalışıyoruz. Ve bu anlamda Türk Medya 24 ailesi gerçekten Türk medyasına, böyle şirketimizin adıyla da çok uyumlu oluyor, Türk medyasına olabildiğince örnek bir şekilde davranmaya çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz de bu noktada bize hak veriyorlardır tabii dışarıdan nasıl görünüyor. Biz burada yankı odası içerisinde şu anda konuşuyoruz ama asıl takdir onların. Onlardan geri dönüşler de oldukça olumlu. Onlardan bu olumlu geri dönüşleri aldıkça da biz zaten görevimizi layıkıyla yerine getirmenin verdiği sevinçle, şevkle işimize, yayınlarımıza, haberlerimize devam ediyoruz hep beraber. Çok kritik bir süreçteyiz. Bu kritik süreçte daha da devam ediyor bu kritik süreç ve daha da devam edecek. Şimdi çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Bundan sonraki aşamada artık silahların bırakılmasının teyit edilmesi durumu var. O silahların bırakılması teyit edildikten sonra bu kez tahliyeler var. Tahliyelerle beraber dağdan inen teröristler olacak biliyorsunuz. Yurt dışından, daha doğrusu sınır ötesinden Türkiye'ye gelen teröristler olacak. Biz neleri vermek istiyoruz? Biz neleri göstermek istiyoruz? Biz mesela annelerin çocuklarına kavuştuğu görüntüleri vermek istiyoruz. Biz onları göstermek istiyoruz. Biz bu kardeşlik iklimini daha da güçlendirecek. Bundan sonraki süreçte artık Kürt'ü Türkiye, Türk'ü de Kürt'e düşman edemeyecekleri bir ortam yaratmak istiyoruz. Bu kardeşliğin arasında nifak sokamayacakları bir kardeşlik köprüsünü kurmak istiyoruz. Bunun için Türkiye olarak bütün çabalarımız, Türkiye'de bulunan Kürt vatandaşlarımızla bütün çabası sadece bundan aslına bakarsanız. Ümit ediyorum ki en kısa sürede artık Milli Güvenlik Kurulu bildirisi bizim için çok önemli, biliyorsunuz. Bütün Türk vatandaşları için, bütün Kürt vatandaşlarımız için en önemli olan şey ne burada? Milli Güvenlik Kurulu bildirisi. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin önünü açacak olan şey ne? PKK'nın varlığını tamamen yok edecek olması. Bakın, bundan belki de bir 15-20 yıl önce Türkiye'de, bak çok uzaklara gitmemize gerek yok ya, 15-20 yıldan bahsediyorum. 15-20 yıl önce denseydik ya, Türkiye'de böyle bir süreç olacak. Ve bu süreç sonunda da terör örgütü kendisini feshedecek. Türkiye'de PKK gibi bir bela, dert kalmayacak. Şehitler gelmeyecek deselerdi, derdik ki ya zor, çok zor. Ve bu süreci de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başlatacak deselerdi, yani çok çok zor olurdu. Bakın zor, bu kez iki kat daha zor haline gelirdi. Ama bütün olmazların, hani yapılamazların yapılabildiği ve olabilir tesinin görüldüğü bir dönemdeyiz şu anda. Bu Türkiye'nin ufkunu çok açan, Türkiye'nin yolunu aydınlatan bir dönem olarak şu anda tarihe not ediliyor. Çok daha öncesinde işte Türkiye yüzyılı vurgusu, Türkiye yüzyılı hedefi ortaya konması, bölgemizdeki şu an içerisinde olduğumuz süreçte arka arkaya patlayan krizlerin önüne geçilmek için bu hamlelerin yapılması, aslına bakarsanız Türkiye'nin devlet aklının da ne kadar ileri görüşlü çalıştığının en önemli göstergesi. Bir gün şunu biliyorum, bir gün sizinle böyle bir sabah yayınında diyeceğiz ki evet, PKK'nın fiili varlığı sona erdi. MGK bildirisi paylaşıldı. Ve MGK bildirisi paylaşıldıktan sonra da artık o 6 aylık süreç başladı. Bundan sonraki aşamada artık PKK tarihin tozlu raflarına karıştı diyeceğiz inşallah. O yayınlarda nasip olacak.
1: Allah. Evet, o yayını yapmak da gerçekten en kısa zamanda nasip olsun diyelim. Bir diğer güzel başlığa geçelim. Güzel haberler vereceğimiz bir gün olsun diye başladık. Fenerbahçe Sturmgraz'ı yine devirdi. Tebrik ederiz Mustafa Daş'tan. Hem sizi, tüm Fenerbahçelileri, hem de tabii ki yurt dışında bir temsiliyet olduğu için tüm Türkiye'yi.
5: Ya Fenerbahçe için hem Şampiyonlar Ligi'ne gitmek bu yıl çok hayati. Çünkü oradan kasanıza alacağınız gelir gerçekten Fenerbahçe'yi bu yıl çok rahatlatacak. Ve önümüzdeki dönemde belki Aziz Yıldırım yönetimlerinin, belki de başka başkanların çok daha rahat, aslında bakarsanız, hareket etmesini sağlayacak transfer görüşmelerinde. Çünkü 12 yılı bildiğim kadarıyla aşkın bir süredir Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Bizim ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Galatasaray'da o süreçte Şampiyonlar Ligi'ne giderek gayet kasayı Şampiyonlar Ligi'nden doldurdu, ama orada bizim de payımız var. Şimdi Fenerbahçe'nin gidememesi demek aynı zamanda Galatasaray'ın kazancının da artması anlamına geliyor. Sporda böyle tatlı rekabetler her zaman için vardır. Sturmgraz mücadelesi. İlk maç ve ikinci maç baktığımızda gayet güzel geçen bir müsabakaydı. Tabii Sturmgraz'ın kendi evinde oynadık. Merkür Arena'da oynadı temsilcimiz maçını. Gerçekten Graz'ın taraftarları da olabildiğince destek vermeye çalıştılar, ama biz Türk taraftarlar kadar coşkulu olamıyorlar. Onu da gördük dün akşamki oynanan maçta. Türk taraftarlarının sesi o Merkür Arena'da yine her türlü yankılanıyordu. Fenerbahçe Talisca'nın 66. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 galip ayrıldı ve turu atlayan taraf oldu. İlk maçta da zaten yine Talisca'nın ve yeni transfer Greenwood'un birer golüyle 2-0 öndeydi. Yani toplamda Fenerbahçe Sturmgraz'a 2 maçta 3 gol attı ve turu atladı. Turu Bir sonraki playoff artık. Yani Şampiyonlar Ligi'nin kapısına kadar geldik. Şimdi o kolu tuttuk. Kimle oynayacağız? Olympique Lyon'la oynayacağız. Ya Fransa'nın en köklü takımlarından bir tanesi Olympique Lyon. Ama son zamanlarda şöyle bir durum da var. Olympique Lyon Şampiyonlar Ligi alışkanlığını kaybeden takımlardan bir tanesi. Fransa'ya baktığınızda Paris Saint-Germain şu anda ligi domine eden takımlardan birisi. Lyon biraz daha gerilerde kaldı. Bundan bir 5 yıl önce Olympique Lyon takımı gerçekten taş gibi bir takımdı. Ama şimdi geçilebilecek bir rakip. Hani bazıları şey diyor, çok kolay bir tur olabilir ifadelerini kullanıyorlar. Tamam, belki kolay bir tur olmayacak ama geçilebilecek olan rakiplerden bir tanesi. Sadece Fenerbahçe'nin biraz daha zamana ihtiyacı var. Çok belli. Bir forvet transferi var. O forvet transferi bir türlü gerçekleşmedi. O da gerçekleşirse tadından yenmeyecek. Bakalım bu yıl kim şampiyon olacak? Merakla bekliyoruz. Süper Lig'de başlayacak zaten yakında.
1: Peki, tekrar tebrik ediyoruz ve devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı çok yoğun. Aslında Ankara'da genel olarak yoğun günler yaşanıyor. Bu terörsüz Türkiye sürecinde artık gelinen aşamada, şimdi de artık saha adımları başladı Mustafa Daş'tan. Ankara'daki yoğun mesaiyi alarak devam edelim. Süremiz de daraldı çünkü, buyurun.
5: Şimdi bugün çok önemli bir ismi ağırlıyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Onu bir kere belirtelim. Neden diyeceksiniz? Aslına bakarsanız şimdi gündem o kadar çok yoğun, biz o kadar farklı konuları konuşuyoruz ki bazı meseleler gündemde ikinci, üçüncü maddelere geriledi konuşulma şeyinde, sürelerinde. Mahmut Abbas geliyor bugün Türkiye'ye. Mahmut Abbas kim? Filistin Devlet Başkanı. Biliyorsunuz daha önceki ziyaretinde Mahmut Abbas Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmiş. Oradaki özel oturumda bir hitap gerçekleştirmişti. Özellikle Filistin ve Gazze saldırılarıyla alakalı. Şimdi Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması konuşulurken Mahmut Abbas'ın Türkiye'ye gelmesi yine önemli bir dönüm noktası olacak. Özellikle Gazze'deki son durumun bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Mahmut Abbas tarafından ele alınması bekleniyor. Önümüzdeki süreçte özellikle ikinci aşamada, barışın ikinci aşamasında atılabilecek olan adımların değerlendirilmesi yine planlanıyor. Amerika'yla bu süreçte nasıl bir iletişim kurulabilir? Yine o konu masaya yatırılacak önemli başlıklar arasında. Tüm bunları bir kenara bıraktığımızda şunu da unutturmamak lazım. Gazze'de hala saldırılar devam ediyor. Bakın, ateşkes diyoruz, ikinci aşama diyoruz. İnsani yardımların ulaştırılması meselesinde hala sorunlar var. Hala insani yardımların ulaştırılmasında orada katil Netanyahu hükümeti gerekli üzerine düşeni yapmıyor. Hala yapmıyor. Gazze'de açlık derseniz var. Gazze'de susuzluk derseniz var. Gazze'de en basit ilaçlara erişememe hala çok büyük problemlerden bir tanesi. Bakın, en basit ilaçlardan bahsediyorum. Öyle penisilindi, antibiyotikti, onlardan bahsetmiyorum. Ağrı kesicilerden bahsediyorum. Hala ulaşmak çok büyük sıkıntı. Çünkü ilaç girişi yok Gazze'ye. Yani oradaki ablukanın kırılabilmesi için neler yapılabilir? Netanyahu'nun üzerindeki diplomatik baskının arttırılabilmesi için hangi adımlar atılabilir? Bu konular bugün Mahmut Abbas'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında görüşülecek başlıklar arasında yer alacak. Daha sonrasında da ya ikilinin ortak basın toplantısı ya da iletişim başkanlığı tarafından yapılacak bilgilendirmeyle beraber buradaki görüşmede hangi konu başlıklarını ele alındığı konusu bir kez daha kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ama önemli başlıklar neler? İşte Gazze'de barış planı ikinci aşamasıyla alakalı atılabilecek olan adımlar, sahadaki durumu iyileştirecek neler yapılabilir, bu konu masaya yatırılacak. Netanyahu'nun İsrail'in barış planında üzerine düşen ama yerine getirmediği noktalar neler ve bu noktalar üzerine nasıl diplomatik baskılar kurulabilir, bu konuların değerlendirilmesini bekliyoruz bugün itibariyle Elif Hakkı Yakutar.
1: İyi geceler. Çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum bu yoğun gündemde. Biz de kısa bir araya gidiyoruz. Sonra konuklarımızla buradayız.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
3: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
4: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
2: Ben Ömer Necati Albayrak.
3: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
2: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
3: Gün ilk dakikada başlar.
4: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek

0: yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek,

0: Geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Masmavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. Konuklarımızla bu bölümde gündeme, siyaseti, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. Konuğumuz Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özcan. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Elif Hanım, iyi sabahlar diliyorum, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam, size de iyi yayınlar. Güzel bir haftaya başladık. Mecliste tarihi bir güne şahitlik ettik. Terörsüz Türkiye Yasası Genel Kurul'da rekor oyla kabul edildi. 467 kabul oyu var, 87 ret, 7 çekimser oy var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bu oranın ardından dedi ki, çok nadir görülen bir şey. Yani artık tüm toplumun kabul ettiği, benimsediği bir süreç, bir milletin başarısı olarak niteledi. Öncelikle sizin de değerlendirmenizi alarak başlayalım. Buyurun.
1: Teşekkür ediyorum Elif Hanım. Sizin de belirttiğiniz gibi rekor bir aslında oylama süreci.

0: ve sonuçlarını gördük diyebiliriz. Tabii meclis dediğimizde milletin iradesi hemen akla gelmesi gerekiyor. Bu açıdan da bence son derece önemli. Bunun ortaya konması, oylama esnasında ve kabul esnasında bunun net olarak görülmesi son derece önemliydi. Artık bu aşama itibariyle çok daha farklı bir boyuttayız. Fakat ilk an itibariyle şunu her zaman söylemek gerekiyor. Bizim karşımızda terör yapısı, terör unsuru var. Dolayısıyla evet önemli adımlar atılıyor ama her daim de tedbir elden bırakılmadan ilerleniyor. İçişleri Bakanlığı'nın, Savunma Bakanlığı'nın yani arka planda bakanlıkların çalışmaya devam ettiği güvenlik alanının oluştuğu bir yandan da bunun yasal ya da yasamayı temsil eden meclis iradesiyle yürütmeyi temsil eden sahaların birleştiği noktada bir araya gelen başlıklarla devam ettiği ve yargıyı da içine aldığı bir süreç var. Dolayısıyla inanılmaz derecede kapsamlı bir dönemden ve süreçten bahsediyoruz. Aslında dün Sayın Ömer Çelik'in belirttiği konular arasında Türkiye modeli olduğunu belirten ifadeleri de görmek son derece değerliydi. Neden? Çünkü dünya tarihi içerisinde terörle mücadele konusunda hemen bizim aklımıza gelen Avrupa örnekleri oluyor ve burada Kuzey İrlanda'da İRA, İspanya'da ETA ya da işte biraz daha farklı bölgelere bakalım. Kolombiya'da yine terör yapılarının, Endonezya'da yine karşımıza çıkan durumların olduğunu görüyoruz. Ancak her ülkenin kendi yapısı, her ülkenin kendi modeli tamamen farklı bağlamlarda ilerleyebiliyor. Bu açıdan zaten son derece önemli. Şimdi bu başlıkla ilerlediğimizde o zaman şunu görmüş oluyoruz. Bundan sonraki süreç, bundan sonraki yapı, bundan sonraki model nasıl işleyecek? Biz bir taraftan sadece terörsüz Türkiye demiyoruz, terörsüz bölge diyoruz. Dolayısıyla bundan çıkacak analitik soru son derece önemli. Ankara'nın bu yasayı kabul etmesi, bununla birlikte bu adımın atılmasının bölgesel anlamıyla doğuracağı sonuçları dikkatli olarak okumak gerekecek bir taraftan da. Çünkü eş zamanlı olarak yine de burada karşımıza çıkan süreç içerisinde Suriye ve Irak başlıklarında beraber okuyoruz. Çünkü sınır hattı boyunca devam eden ve Türkiye'nin uzun süredir bu terör yapılarını bertaraf ettiği operasyonlarla devam eden süreçler de vardı. Dolayısıyla sadece işte yasama, yürütme, yargı erklerinin bulunduğu bir süreç değil. Aynı zamanda tekrar ediyorum sahada da devam eden süreçler vardı. Bu açıdan zaten son derece önemli bir noktaya geldik. Yani buna bir günde gelinmedi. 40 yıllık bir geçmişi olan bir durumdan bahsediyoruz ve son derece hassas bir süreç Elif Hanım. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Terörsüz Türkiye sürecinin siyasi irade ve meclis tartışmaları ekseninde devam eden sürecinde bu noktaya gelmek, koordinasyonu sağlamak son derece dikkat çekiciydi. Milli dayanış ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi bağlamında zaten hani kanun bizim karşımıza çıktı ve buradaki kullanılan kelimeler, kavramlar bile son derece önemli. Şimdi bir yandan da şunu söylemek gerekiyor. Burada evet tamam yasa ya da kanun geçti her şey bir anda oluyor mu? Hayır. Asıl önemli nokta işte şimdi giriyoruz. Sadece bunlar kapıyı araladılar. Bundan sonra o kapıdan geçişin süreçleri, o kapıdan geçişin kodları oluşacak. Ve burada bir zaman sınırı var zaten. Bu zaman sınırı üzerinden devam edecek bir durum söz konusu. Öyle hemen tamam her şey onaylandı demek bu süreç bitti değil. Daha zor aşamaya şimdi geliyoruz. Bu açıdan son derece önemli. Ama milli iradenin ortaya konduğu ve bu kapsamda hareket edildiği bir birliğin oluştuğunu görmek son derece önemli. Bu oran sizin de hani az önce belirttiğiniz üzere yine size atıf yapmış olayım. Meclisin tam sayısının yaklaşık %75'i ila 80'ine denk geliyor. İnanılmaz bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada sayının yüksekliği eş zamanlı olarak siyasi tabanların da desteğini bize gösteriyor ki bence bu son derece önemli.
1: Evet. Şimdi biraz önce aktardığınız ETA'da bu süreç 2006 yılında başlamış ve 2017'de bitmiş, yaklaşık 11 yıl süren bir süreçten bahsediyoruz.
0: Evet.
1: İRA'da 96 yılında başlayıp 2007'de bitmiş 11 yıl süren bir süreçten bahsediyoruz. Ama işte Türkiye'de bu gelinen aşama tabii önceki işte çözüm sürecini falan oradan elde edilen kazanımlarla belki oradaki tekrar o adımları atarken ki çıkarılan derslerle çok daha kısa bir sürede, 22 aylık bir sürede, çünkü 1 Ekim 2024'te başlamıştı bu süreç. Aslında Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç barış vurgusuyla başlamıştı. Ardından işte devlet

0: Bahçeli'nin meclisteki tokalaşma adımıyla başlamıştı. Dolayısıyla çok kısa bir süreden bahsediyoruz ama yine de hocam süreç nasıl ilerleyecek sorusu da yine hep gündemimizde olan sorulardan biri. Şimdi nasıl bir takvim işleyecek? Düzenlemenin fiilen uygulanmaya başlaması için hangi şartların yerine getirilmesi, hangi adımların atılması gerekecek sorusu gündemde.
1: Evet, haklısınız. İşte zaten dedim ya, hani bir kapı aralanıyor ve oradan geçişle alakalı artık buradaki süreç bizim karşımıza çıkacak. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Burada inanılmaz derecede koordineli şekilde ilerleyecek bir yapı olduğunu görüyoruz. Yasanın kabul edilmesi, yürürlüğe girmesi, tasfiyenin tespiti, MGK'nın teyidi, bireysel başvuru, yargısal karar, hepsi birbirini takip eden süreçler. Yani hukuki aşamalarıyla birlikte biz buna bakacak olursak inanılmaz derecede önemli bir boyutu aslında ele almış oluyoruz. Bu nedenle de zaten karşımızda sadece hani hemen tamam silahlar bırakılacak başlığı yok. Ondan çok daha derin, çok daha kapsamlı olarak ele almamız gereken bir boyut çıkmış oluyor. Öncelikle şunu tekrar etmek istiyorum. Burada belli bir yasal süre var. Yani yasal süre dediğimizde hukuki bir zaman dilimi içerisinde sınırlandırılmış oluyor. Dolayısıyla da buradaki süreci okurken buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ben şunu görüyorum Elif Hanım. Çok fazla dezenformasyon var konuyla alakalı olarak. Terörsüz Türkiye sürecinin oluşan hukuki, işte siyasi, sahadaki boyutlarına dair çok fazla dezenformasyona karşı karşıya kalıyoruz ve dolayısıyla da bu dezenformasyonu önlemek için ben hep şunu söylüyorum. Devlet kurumlarının açıklamalarına bakılması gerekiyor. Dolayısıyla bu kapsamda da teknik anlamda genel bir af düzenlemesi diye bir şey yok zaten. İnfazla alakalı olarak mahkemelerle, savcılıkla birlikte devam edecek süreçlerin çok daha farklı kovuşturmalarla devam edeceğini görüyoruz. Bu da şimdi bizim karşımıza, tabii hukukçu olmadığım için şunları belki hatırlatabilirim en fazla. Hukuk sistemi içerisinde suçun ağırlığına göre cezanın uygulanması kapsamındaki süreçleri karşımıza çıkaracak. Dolayısıyla da burada terör suçu işlenmesi halinde alınacak kararlar çok daha farklı başlıklarla infaz edilecek ya da cezanın infazı bu şekilde olacaktır diye söyleyebiliriz. Bir diğer konuysa özellikle silahların teslim edilmesi. Şimdi buradaki prosedür de tamamen farklı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek şekillerde ilerleyecek diye okumak gerekiyor bunu. Sürecin bundan sonraki en kritik aşaması da zaten bu terör yapısının her anlamıyla tasfiye edilmesi. Sadece silah, kadro değil, finansman, lojistik ağlar, bağlantı yapıları, her birinin sona ermesi demek. Şimdi buradaki çerçeve yasa hukuki yolu açtı bizim için. Fakat terörsüz Türkiye hedefinin genel başarısı da artık bundan sonraki süreçte okunacak bağlamlarda ilerleyecek. Yani buradaki yasal süreçlere, buradaki zaman sürecine dikkat ederek ilerleyecek bir durum var. Ve başvurularla ilerleyecek. Bunu da altını çizmek gerekiyor. MGK kararlarının yayınlanması itibariyle 6 ay içerisinde zaten karşımıza çıkıyor. Ve bu düzenlemelere istinaden de başvurular bir şekilde bireysel olarak ilerleyecek. Evet. Ama dediğim gibi bunun kovuşturması, bunun savcılık nezdindeki takibi, işte Savunma Bakanlığı'nın ya da diğer birimlerin sürece dair hangi bağlamlarda hareket edeceği son derece önemli. Tabii yasa boyutu da eş zamanlı olarak önemli. Az önce de dedim ya, yasama yürütme yargının eş zamanlı olarak içerisinde yer aldı ama kuvvetler ayrımı erkinin kullandığı bir kapsam var. Bu açıdan son derece yeni bir süreç. Türkiye modelini küresel sisteme de gösterdiğimiz bir süreç. Umarım sonuçları itibariyle hayırlı olur. Çünkü biz bir kapıyı aralamış olduk ve bundan sonra burada bir istikrar oluşması için de artık bu sürecin çok dikkatli okunması ve dezenformasyona izin verilmemesi gerekiyor.
0: Evet hocam, devam edelim. Şimdi Ankara'nın bugün önemli bir konuğu var. En son 15 Ağustos 2024'te gelmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da 46 dakikalık bir konuşma yapmıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan bahsediyorum. Hocam, öncesinde bir Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da bizimle beraber. Mustafa Bey'e de bir günaydın diyelim. Günaydın, hoş geldiniz Mustafa Bey.
2: Günaydın, hoş bulduk. Günaydın.
0: Hava
2: hocam
0: açmış.
2: Selamlar.
1: İyi sabahlar.
2: Hava açmış. Hava açmış. Böyle bir iki gün daha devam eder. Ondan sonra yine çürük ayına devam ederiz.
0: Öyle mi? Peki, hava açmışken o zaman biz önce bir sizinle de keyifli başlığımızı değerlendirelim. Hocamla konuştuk işte, tabii dün de sizinle detaylı bir şekilde değerlendirdik ama bundan sonrasında nasıl bir takvim işleyecek ki, işte sahadaki adımlar da atılmaya başlandı. İlk adımda İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Onunla ilgili bir değerlendirmenizi alıp sonra geçelim diğer başlığımıza. Buyurun.
2: Tabii şimdi iller önemli çünkü her ilde bir daha henüz kimse gelmeyecek, doğru. Bunun için daha vakit var. Ama bir takım şımarıklıklar olabilir. Daha önce olduğu gibi bazı yıl dönümü anma gibi törensel işlerde bir takım şımarıklıklar olabilir. Diyarbakır'da olmuştu, hatırlarsınız. Bu tür şeylere nereye kadar, ne kadar müsamaha gösterilir? Ya da ne kadar göz yumulur, ne kadar bu bir şımarıklık olarak değerlendirilir, daha yasa çıktı ama uygulama başlamadı. Burada DEM Parti'nin sözcüleri de söylemişti. Dil çok önemli. Burada tabii hani şehit aileleri var ve son tarihte 85 milyon Türkiye var. Ve burada PKK-YPG'nin hatırı korunacak, PKK'lıların hatırı korunacak, PKK'lara karşı laf edilmemeye çalışılacak falan gibi bir durum yok. Tam tersine PKK'ların şehit ettiği insanları incitecek bir şeylerin olmaması gerekiyor. Valilerin ona biraz şey yapması gerekiyor, vaziyet etmesi gerekiyor. O bakımdan önemli. Hani nereye kadar, kime, size müsamaha mı olacak yahut da kontrol mü olacak? Ona dikkat etmek gerekiyor. Bu bakımdan önemliydi. Tabii 6 ay sonra bir teyit tespit yapıldıktan sonra ve geri dönüşler için başvurular yapıldıktan sonra, geri dönüşler olduktan sonra da bu süreç aynı şekilde devam edecek. Hani öyle alayla bir karşılama yapalım, kahramanlar falan muamelesi çekelim, böyle bir dünya yok. Çünkü bulunan yerde her ilde yani son tarihte bu insanların karşılığını bir siyasal karşılığı olarak bir HDP'de, DEM Parti'de bir karşılığı var, böyle mi? Tamam. Yüzde olarak ne kadar? Şimdi onların hatırı korunacak diye geri kalan kısmı küstürülemez, öfkelendirilemez. O yüzden bu sürecin çok dikkatli yönetilmesi lazım. Hep söylüyorum, HDP, DEM Parti'ye burada çok büyük görev düşüyor. Ve bu çok büyük bu görevin içerisinde kitleyi sınırlarını, müsamaha sınırlarını aşmamaya zorlamak veyahut da çağırmak da var. Bu yüzden valilerin tutumu son derece önemli olacak.
0: Evet. Harbi hocam, başlamıştım Mustafa Bey gelince onunla da değerlendirelim bu konuyu dedim. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la tekrar bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dediğim gibi bir önceki ziyaretinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da bir konuşma gerçekleştirmişti. Tüm dünya basınında da yer alan bir konuşmaydı. Ne dersiniz? Gazze için atılacak adımlar adına elbette önemli bir ziyaret.
1: Evet, yani öncelikle belki şunu hatırlatmak gerekiyor. Mahmut Abbas son derece önemli bir isim ama Filistin konusunda yeteri kadar baskın bir isim mi? Sanırım o biraz hepimizin zihninde muamma yaratıyor diyebilirim. Fakat bence zamanlama son derece kritik. Özellikle de 3 ayrı bölgenin birbirine bağlı olduğu bu günlerde. Yani İran, Gazze ve Lübnan başlıklarının birbirine bağlı olduğu bu dönemde. Gazze'nin savaşın sonlanması ve Filistin'in belki de sistem içerisindeki konumuyla alakalı artık netleşmesi gereken başlıklar olduğunu görüyoruz. Tabii bunda Mahmut Abbas ne kadar etkili olacak, ne kadar sürecin devamlılığı üzerinde duracak, o da belki yine soru işareti olarak kalmalı. Şimdi ilk konu burada özellikle geçtiğimiz günlerde de İsrail bölgeden çekilmesi ve ateşkes olacak mı sorularını beraberinde getiren durumdu. Fakat şu ana kadar şunu görüyoruz ki Gazze'nin %70, %80'lik kısmında hala İsrail baskın konumda ve hiçbir şekilde bölgeyi bırakmak istemiyor. Yaklaşık 1000'in üzerinde sivil bu süreç içerisinde hayatını kaybetti. Yani nerede? Ateşkes sürecinde. Dolayısıyla bir ateşkes var mı? Kesinlikle yok. Adı var ama kendisi yok. Maalesef ki biz bunu göremiyoruz. Bununla birlikte özellikle şunu da eklemek gerekecek. Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın girişimiyle bir barış konseyi, barış komisyonu artık adına ne dersek diyelim, onun kurulması için bir öncülük etmişti. Ama burada da Trump'ın İsrail dizginleme konusunda son derece yetersiz kaldığını görüyoruz. Tüm başlıklar Hamas'a odaklanmış durumda. Tüm başlıklar Hamas'ın silahsızlanmasına odaklanmış durumda. İsrail saldırılarına karşı odaklanan kimse yok. İsrail ordusunun çekilmesiyle alakalı, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıyla alakalı maalesef ki başlıklar hala karşımıza çıkmıyor. Şimdi bu açıdan da Mahmut Abbas'ın Ankara ziyaretini önemli kılan nokta zaten burada. Gazze'de önümüzdeki günlerde kurulacak teknokrat yapıyla ilgili okunması gereken başlık. Özellikle o Barış Konseyi kapsamında aslında buna yer vermişlerdi. Ve orada bu teknokrat yapının işte önce Gazze odağında hareket edeceği, bölgenin yeniden yapılanması için yer alacağı söyleniyordu. Ama bence asıl kritik soru Filistinler tarafından yönetilmesi gereken bir Gazze başlığı var. Dolayısıyla ikinci bir teknokrat yapı ya da işte yardımcı unsur gibi bir şeyin olmaması gerekiyor. Filistin zaten özgür, bağımsız bir aktör. Fakat bugün bunun hala teyit edilmediği, onaylanmadığı bir dünyada da yaşıyoruz ne yazık ki. Bunu da net olarak görmemiz gerek. Peki bir diğer soru o zaman, Gazze savaş bittikten sonra o zaman siyasi otorite olarak kimi tanıyacak? Yani teknokrat yapayım mı? Filistin'i mi tanıyacak? Bence bu da çok büyük bir muamma. İşte tam burada Mahmut Abbas'ın zaten ziyareti son derece önemli hale geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı zaten bu konuyla alakalı tavrını net olarak ortaya koyuyor. Hatta şunu da eklemem gerekiyor. Bence çok yakın dönemde Mekke Anlaşması'nın taraflarının zaman zaman kaçırılan boyutu her üç ülkenin, yani hem Pakistan, hem Suudi Arabistan, hem Türkiye'nin 1967 tarihli Filistin'i tanıyor olması. Yani başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'i tanıyor olması. Şimdi buradan hareketle neden tarihsel olarak önemli? Hemen bu boyutu da açılmış oluyor. Çünkü Orta Doğu coğrafyasında ve genel olarak bakacak olursak ya da kapsamı genişletecek olursak Afro-Avrasya coğrafyası çok büyük bir değişim süreci içerisindeyiz. Ben bu nedenle de Filistin devletinin konumuyla alakalı önümüzdeki günlerde kritik kararların alınabileceği bir eşiğe doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde İran masası ve Lübnan'la ilgili de bence karşımıza başlıklar çıkabilir. Fakat buradaki asıl konu bunun kritik başlıklarının her birinin bölgesel düzen kurulması ekseninde nasıl şekilleneceği. Yani buradaki en temel konu artık bizler açısından Gazze'de soykırımın bitip ateşkes sürecinin başlayıp Filistin'in uluslararası alanda devlet olarak tanınacağı. Sadece uluslararası alan değil tabii ki, en başta Orta Doğu coğrafyasında İsrail istikrarsızlaştırıcılığı karşısında aslında bunun tüm devletlerce bir şekilde söylenmesi gerekiyor. Çünkü biz bugüne kadar Avrupa Birliği üyelerinden işte bir de İngiltere'yi dahil edelim. İngiltere'nin de dahil olduğu o 2000 Filistin'i tanıdığını ama hiçbir adım atmadığını gördük. Bu nedenle de Ankara'nın şu anki pozisyonu son derece değerli. Belki buradaki görüşmeler sonrasında Mekke Anlaşması kapsamında diğer aktörlerle de işbirliği yapılacak ve Filistin devletinin kurumsal devamlılığını, Gazze'nin geleceğinde söz sahibi olabilmeleri için farklı adımların gelebileceği bir alan oluşabilir diye düşünüyorum. Yani Elif Hanım, bu açıdan bence son derece önemli. Yoksa klasik anlamdaki görüşmeleri biz sanırım artık çoktan geçtik. Yeni bir boyutu, yeni bir aşamayı konuşmaya başladık hepimiz Mekke Anlaşması sonrasında.
0: Evet. Hocam yine her zamanki gibi çok güzel tanımladı Mustafa Bey. Aslında Gazze'de tamam saldırılar eski şiddetinde olmasa da aslında devam ediyor. Ateşkes'in adı var, kendisi yok hocamın dediği gibi. Şimdi tabii yoğun bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırıları takip ederken aslında orası birazcık daha az gündemde oluyor. Ama aslında değişen bir şey yok. Aynı şekilde devam ediyor. Bu ziyaret önemli hocamın da altını çizdiği gibi. Siz neler söylersiniz?
2: Tabii konjonktür olarak da ziyaret önemli. Yani burada Mahmut Abbas figürünün kişisel, bireysel karakterinden çok temsil ettiği konum önemli. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye, Mekke Anlaşması'nın hemen ardından gerçekleşiyor. Üç, hocamın işaret ettiği nokta çok kritik. Üç ülkede Orta Doğu'da bir normalleşmenin, Filistin'de bir normalleşmenin, Filistin devletinin 67 sınırlarına dayalı olarak kurulması şartına bağlıyor üç devlette. Ve bunun aslında hani dördüncü, beşinci ülkelerin buna katılmaması için de herhangi bir sebep yok zaman içerisinde. Dolayısıyla bugün bu ziyaretin olması, bu işler bizi nasıl etkileyecek sorusunun cevabını içermesi bakımından önemli. Bence bu cevabı içeriyor. Gazze meselesi, işte orada bir altı devletli bir, galiba altı devletliydi, bir yapı oluşturuldu. Ama yapı henüz daha sözde bir yapı. Henüz bir işlevsellik kazanmamış bir yapı. Kağıt üstünde bir yapı, öyle diyelim. Bir işlevsellik kazanmadı. İsrail hem şeyi Gazze'yi hem Batı Şeria'yı aynı zamanda saldırganlıklarıyla ölümlere ve kana boğmaya devam ediyor. Hala. Hala yeni yerleşim yerleri, yasa dışı yerleşim yerleri, gayrimeşru yerleşim yerleri açıyor. Hala Lübnan'ın topraklarında bulunuyor. Hala işte Suriye'nin topraklarında bulunuyor. Yani 67 sınırlarını bir tarafa bırakın, bir ay önceki sınırlarını bile biraz daha fazla genişletmesi an meselesi olarak duruyor. Dolayısıyla İsrail'in 67 sınırlarını döndürülmesi önemli. Ama durdurulması her şeyden daha önemli ve acil şu anda. Bu konuda da henüz herhangi bir adım atılmış değil. Belki biraz daha bu çevre ülkeleri toparlandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e, ya bak etrafındakiler de çok güçlü ülkeler, birbirleriyle anlaşıyorlar, bak kendileri çeki düzen ver, yoksa ben seni ila nihaye koruyamam mesajı vermesi beklenebilir. Bu olmayacaksa zaten bu yapılan işlerin çok fazla bir anlamı yok. Ha, olur nesi olur, Amerika ile de savaşa gözün üzüyorsa olur. Ya da Amerika ile, Amerika sizinle savaşmaya niyetliyse, tabii bir de niyetli değilse, o zaman İsrail'in terbiyesini tırnak içinde size bırakır. Tabii onu öldürmenize de izin vermez, o ayrı. Ama sınırlandırılmasını size bırakabilir, bölgeye bırakabilir. Türkiye'nin baştan beri istediği bölgesel sorunlara, bölgesel çözümler mantığıyla burada bir yeni dönem başlayabilir. Ama bunun için, bunu söylemek için henüz erken, sadece başlayabilir diyoruz ama başladı diyemiyoruz. Bunun için daha fazla bilgiye, veriye ihtiyacımız var. Daha fazla dengenin yerine oturmasına ihtiyacımız var. Zannediyorum İsrail'de biraz bu denge yerine oturmasın diye İran Savaşı'nı sürdürmeye, arada söndükçe canlandırmaya falan çaba gösteriyor. Bugünlerde Afrika'nın doğusunda benzer girişimlerde bulunabilir. Ne bileyim işte Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar konusunda etkili olabilir. Çünkü İsrail'in yani nerede kime karşı etkili olacağına dair çok fazla kısıtlayıcı düşünmememiz lazım. Beklemediğiniz yerlerde etkisi vardır İsrail'in, Mossad'ın. Benzer şekilde Libya'da bugünlerde meydana gelen terör saldırılarını da düşünürseniz, biraz daha bölgede bu oturmuşluğun, bu üç ülkenin anlaşmasının artık merkeze yerleştiği bir konjonktürün sırası gelmesin diye yapılmış çalışmalar gibi geliyor bana. O bakımdan biraz daha bunları söylemek için vakit var.
0: Evet. Merve Hocam, bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim de devam ediyor. Trump'ın yeni açıklamaları var. Geçen ay İran kaynaklı olası bir suikast tehdidi nedeniyle Türkiye'den gizlice başka bir askeri uçakla ayrıldığını doğruladı. Böyle bir haber vardı. Bu haberin doğru olduğunu söyledi Trump. Benim uçağım daha büyük risk altındaydı ifadesini kullandı. Müzakereler konusunda da İran'a güvenmediğini vurguluyor. Mustafa Bey hep der ki, aslında Mustafa Bey der ki değil, biraz da tabii ki doğrusu bu. Piyasalar kokuyu bizden de önce alır. Petrol fiyatlarına da bakacak olursak aslında bu belirsizliğin daha olumsuz olarak fiyatlandığını söyleyebiliriz. Ne dersiniz? Umut azalıyor mu Trump'ın yaptığı İran'dan gelen açıklamalarla bu müzakerenin olumlu gitmediğini söyleyebilir miyiz?
1: Yani aslında Elif Hanım şunu görmek gerekiyor. Bizim karşımızda döngülere bağlanmış bir çatışma alanı var. Sürekli döngülerdeyiz. Piyasaya göre şekilleniyor bu. İşte hafta sonları savaşın yaşandığı, hafta başında piyasalar açılırken ateşkesin söylemlerinin başladığı bir durum oldu. Hani gerçekten trajikomik. İnsan gülüyor ama sinirden gülüyor yani. Çünkü bu kadar büyük bir sorunsalın yaratılacağı bir alan yok ortada. Hani bunun altını çizmek gerekiyor. Kaç kere arabuluculuk girişimi yapıldı, kaç kere görüşme yapıldı ve zaten en başta bunları istemediklerini aslında her iki tarafta

ortaya koydu. Bir de İsrail gerçeği var bir yanda. Sanki yokmuşçasına hareket eden bir İsrail var. Şimdi masa zaten baştan bir ayağı sakat olunca bir türlü dengede duramıyor. Bu açıdan da zaten temel sıkıntı, Trump bir müzakereleri başlatıyor, bir sonlandırıyor. Trump'ın söyledikleriyle İran'ın söyledikleri ya da birbirini duydukları da hiçbir şekilde birbirini tutmuyor. En son Trump dedi ki İran'da durum çok kötü dedi, kendi kendilerine sona erdirecekler, biz bir şey yapmayacağız işte bu şekilde gidecek süreç dedi. Ama bu da çok doğrulanabilir mi bilmiyorum, hiçbir şey yapmasalar da arka planda zaten yine çatışmalar devam ediyor. Çünkü İran üzerinde diyelim ki herhangi bir saldırı ya da bir çatışma olmasa da Lübnan'da, Gazze'de bu üç masa birbirine bağlı hep dediğim gibi. Bir yandan da bir diğer konu hemen eklememiz gereken İran'ın kendi içerisindeki belirsizlik süreci. Bir Müşteba Hamane'yi görüyoruz, bir görmüyoruz. Açıklamalar tamamen farklı. İkircikli bir yapı var. Devrim muhafızlarıyla birlikte o güvenlik konsepti mi daha güçlü yoksa daha ılımlı kanat üzerinden mi gidecek? Yani bunların hiçbiri net değil. Tamamen karmaşık bir sürecin içerisinde hepimiz yarını okumaya çalışıyoruz ama yarını okuduğumuzdaki süreçte tamamen istikrarsızlık üzerine. Yani an itibariyle 28 Şubat 2026'dan bu yana aylardır biz bir belirsizliğe hapsolduk. Enerji piyasaları üzerinde bir iniş bir çıkış olması, bunu 70 dolarlarda görüyor olmamız bunun 70 dolar olduğu anlamına gelmiyor. O iniş çıkışların her birinin maliyeti var yani günün sonunda. Ekonomi politik böyle bir şey zaten. Karşılıklı güvenin, karşılıklı olarak eşit yaklaşımların olmadığı bir yerde maalesef ki bir uzlaşı da çıkmıyor. Şimdi burada hemen bir şey daha hatırlatacağım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan zaten bu sürecin en önemli aktörleriydi. Dolayısıyla ben biraz daha aslında umutvari de konuşmak istiyorum. Çünkü Mekke Anlaşması sonrasında her ne kadar hani İran'ın bunu yorumlaması çok farklı olmuş olsa da bugün hiçbir aktör kalkıp da bu coğrafya içerisinde savaşı istemez. Dolayısıyla buradaki mekanizmaların devamlılığı için Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan başta olmak üzere bu aktörlerin oluşturduğu güven unsuru ve güvenlik alanı son derece önemli. Masadan kalkan aktörler değiliz biz, masayı tutan aktörleriz. Bu nedenle de burada yapılması gerekiyor. Tarafların karşılıklı olarak anlaşabilecekleri alanları netleştirmeleri. Ama orada da hep iki başlık karşımıza çıkıyor. Bunu hep defaatle konuşuyoruz. Bir tanesi nükleer gündem, bir tanesi de Hürmüz'ün statüsü. Ama üçüncü bir başlık daha var. Filistin ve Lübnan. Ya bunları da unutmamak gerekiyor. Uluslararası alanda sadece iki başlık üzerinden devam eden bir savaş süreci okumuyoruz. Trump evet suikastlerle alakalı açıklamaları son derece önemli. Çünkü üç kere suikast girişimi gerçekleşmiş bir isim. Ama bence orada da bu suikast girişimlerinin nereden geldiğine bakmak gerekiyor sanırım. Bir de onu görmesi lazım. Çünkü böyle açıklamalarla ilgili çok makul çerçevelerin de çizilmediğini düşünüyorum. NATO zirvesi son derece güvenlik önlemleri açısından önemli bir toplantıydı. Hepimiz oradaydık neticede. Ve buradaki sürecin ne kadar dikkatli olarak ele alındığını gördük ve bu denklem içerisinde Trump da 24 saatte çok farklı açıklamalar yapan bir isim olduğu için burada İran üzerine odaklanıyor gibi görülse de aslında bu başlıkların her biri maalesef ki alt metinlerle karşımıza geliyor. Bunu da altını çizmem gerekiyor Elif Hanım. Uluslararası ilişkiler sadece görünen değil, bir de buzdağının altındaki ne okuyabilmek. Şimdi İran konusunda dediğim gibi yani iki bağlama bakmak gerekiyor. Bardağın dolu kısmında artık Türkiye'nin, Pakistan'ın, Suudi Arabistan'ın yer aldığı yeni bir merkez oluşumu var. Ama boş kısmında da tarafların uzlaşmak istemediği başlıklarda uzlaşmamak konusunda anlaştıkları bir başlık var ve İsrail'in istikrarsızlaştırıcılığı var. Bence en büyük başlık da İsrail'in istikrarsızlaştırıcılığı. Yani bunu söylerken bile zorlanıyoruz artık ama hala politikalarına devam ediyor. Şimdi bence önümüzde iki kritik eşik var. Biri Ekim seçimleri İsrail'de, biri de Kasım seçimleri Amerika'da. Burada en azından belli başlıklar çıkar ama o zamana kadar silahların sustuğu bir barış görüşmesi görür müyüz? Ya büyük ihtimalle göremeyeceğiz gibi bu şekilde devam ettirmeye çalışacak Trump. Çünkü artık şunu gördü. Her ne kadar kamuoyu Trump'a karşı farklı söylemler geliştirmeye başlasa da günün sonunda İsrail politikası üzerinde de baskı oluşturuyor aslında. Bu nasıl bir baskı oluşturuyor? Özellikle son iki yılda Amerikan seçmeninde ya da genç nüfusunda İsrail karşıtlığı, Siyonizm karşıtlığı gün geçtikçe artıyor. Dolayısıyla Trump İsrail dizginleme konusunda bunu bir kod olarak kullanabilir mi? Bence artık sistem değişime evrileceğine göre büyük ihtimalle kendisi için bir çıkar kapısı olarak bunu kullanıp bölgede belki daha

0: sınırlı bir İsrail ortaya koyabilir ama tabii bazen bizim beklentilerimizle sahadaki gerçekler de birbirini tam olarak karşılamıyor. Bunu da eklemek gerek.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Sunu Özcan. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Elif Hanım. Mustafa
1: Çok
0: Bey
1: sağ
0: iyi günler.
1: Çok teşekkürler.
2: Kolay gelsin.
1: Evet, biraz sonra da Mustafa Bey, stratejist Mustafa Aşkın bizimle olacak. Öncesinde sizden de bir değerlendirme alayım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim, işte hep ilk günden beri konuşuyoruz. Kasım'daki seçim bir umuttu ama ona kadar yaşanan gelişmeler de sanki o da çok bir belirleyici olmayacak mı dedirtiyor.
2: Valla biraz öyle görünüyor. Yani ne zaman politikaların yerine oturması biraz zaman alıyor. Ancak bu işte savaşlarda falan, böyle çok net sonucu olan savaşlarda tabii ki sonuca göre netleşiyor da. Şimdi burada herhangi bir sonuç yok ortada. O yüzden bir netlik de yok. Politikalarda böyle biraz ite kaka ilerliyor görebildiğim kadarıyla. İsrail çok fazla enfeksiyon yaratıyor. Çok fazla Amerikan politikasını enfekte ediyor, bölgeyi enfekte ediyor. Çünkü kimsenin bugüne kadar dikkate almadığı bir biçimde, hesaplamadığı değil, tahmin ediyorlar, biliyorlardır da. Ama dikkate almadığı, yani bunların etkisini dikkate almadığı bir biçimde Suudi Arabistan'dan İran'da gördük zaten. İran'dan Suudi Arabistan'a, Körfez ülkelerine, Yemen'e, Doğu Afrika'ya, Mısır'a, hatta işte Suriye'ye, Irak'a kadar bir istihbarat yapılanması içerisinde ve bölgeleri istikrarsızlaştıracak bütün unsurlara da yatırım yapmış durumda. Terör örgütlerine, bir takım ticari veya askeri çıkar gruplarına veya güç gruplarına, bunların hepsine yatırım yapmış durumda. Öyle olmasaydı İran'da o suikastleri kendi evindeymiş gibi gerçekleştiremezdi. Öyle olmasaydı kritik zamanlarda biz işte Yemen'den Suudi Arabistan'a bu saldırıları görmezdik. Öyle olmasaydı Lübnan'da mahalle mahalle, yani daha önce haritada işaretlenmiş bir biçimde, hazırlıklı bir biçimde bir bu bombalama ve arazi boşaltma işleri olmazdı falan falan. Şimdi Türkiye'de hatırlayın Türkiye'yi. Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca şu uyarıyı yaptı değil mi? İsrail'in biz hasımlarımızı dünyanın neresinde olursa olsun bulup öldürürüz filan dediği günlerde Cumhurbaşkanı çıktı, aklınızdan bile geçirmeyin dedi. Bu ne demek? Türkiye'de o anlamda hedefte. Kaç tane Mossad devşirmesi, hukuk bürosu sözüm ona, efendim dedektiflik bürosu sözüm ona falan gibi yerler tespit edildi ve bunlar deşifre edildi, ifşa edildi. Siz bir de, ya da biz, bunların ifşa edilmiş olanını biliyoruz. Bir de bunların ifşa edilmemiş olanları var. Çünkü ifşa etmeme karşılığında Türkiye tedbirini zaten alıyor. İfşanın bir önemi yok. Ama ifşa etmeme karşılığında İsrail'den alınacak şeyler var. Şimdi böyle baktığınız zaman bölgeye yayılmış bir İsrail var ve bütün unsurlarıyla süreçleri enfekte ediyor. Şimdi bu bizim mesela terörsüz Türkiye çerçeve yasası dediğimiz yasanın çıkmasıyla birlikte ondan öncesinde ve sonrasında eski ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, şimdi akademisyen ve biraz da siyaset ne diyelim, duayeni siyaset bilir kişisi olarak pozisyon almış ve yorumlar, değerlendirmeler yapıyor. Onun bir lafı çok dikkatimi çekmişti. Yasa çıktığında yaptığı ilk paylaşım şuydu. Netanyahu bu işe çok bozulacak. Netanyahu kaybetti, özür dilerim. Ondan sonra da İsrail bu işe, Netanyahu bu işe çok bozulacak. Neden? Çünkü örgütü kullanan İsrail. Örgüt en son İsrail'i ağlamıştı. Hani burada konuşuyorduk ya. Şimdi onu da biraz teyit eden bir açıklama paylaşım. Şimdi bu mesele İsrail'in dizginlenmesi meselesi biraz zaman alıyor. Ama son tarihte benim bildiğim politikalar, yani Amerika'nın da politikası, İsrail'in korunması ama korunurken de dizginlenmesidir politikası. Ama İsrail korunmayı hep aldı, dizginlenmeyi tamamen reddetti. Amerika dizginlenmeyi başaramadı ama İsrail Amerika'dan korumayı ve desteği her zaman almayı başardı. Şimdi bu tek taraflı yararlanma Amerikalıların da artık canına tak etti. Yani Trump bile bunu bir kontrol mekanizmasına döndürmeyi düşündü. Fakat kendisi bunu yapamayacağı için bugüne kadar denendi ve başarılamadı. Birçok başkan geçti. Bazı başkanlar öldürüldü. Bazıları görevden düşürüldü. Bir şekilde İsrail çarkını döndürmeyi ve kendisine daha da fazla güçlendirmeyi Birleşik Devletler'de başardı. Şimdi Trump buna bir tekrar zemin hazırlamak yerine, kendine güvenmek yerine, Amerika'ya güvenmek yerine bölgede oluşacak dengelere güvenmeyi, bu İsrail'in kontrol edilmesi ve sınırlandırılması işinin bölge ülkelerine bırakılmasını, onların üzerinden sağlanmasını yahut daha verimli görüyor ve daha kolay görüyor kendisi için. Riski de yok yani. O bakımdan biraz bunun oturması zaman alacak, çünkü İsrail sürekli bu ayarları bozmaya çaba gösterecek.
1: Teşekkür ediyoruz. Stratejist Mustafa Aşkın da bizimle beraber. Günaydın Mustafa Aşkın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Elif Hanım, günaydın Mustafa Bey, sağ olun, iyi yayınlar dilerim.
2: Günaydın.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi önce isterseniz resmin etkisiyle başlayalım, sonra içerideki başlıkları detaylandıralım. Şimdi bu hafta katalizör etkisi yapacak piyasalarda içeride yarın enflasyon raporu var. Dışarıda da Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi bugün açıklanacak. Dolayısıyla önce sizce yansımaları nasıl olur? Tabii bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilimi de konuşuyoruz ki işte yansımalarını da görüyoruz. Sonrasında da içeriye dönerek detaylarını konuşalım. Buyurun.
3: Evet, bu arada Mustafa Bey'in konumu çok güzel. Deniz manzaralı. Onu pas geçmeyeyim.
1: Evet,
3: gayet güzel bir görüntüsü var. dönelim Amerika'ya. Evet, bugün ve yarın Amerika'da iki tane çok önemli rakam var. TÜFE ve ÜFE. Niye önemli derseniz, dünya ekonomisindeki genel gidişatı çok ilgilendiriyor. Şimdi Amerikan Tüketici Fiyat Endeksi yıllık olarak baktığınızda 3 önceki, bir önceki açıklamada yıllık olarak %3 civarında. Bu yıl ya yani bu açıklamayla 2,5 veya biraz üstü gibi bir rakam bekleniyor. Şayet bu beklentiler veya biraz altında gelirse, ki Perşembe günü de üretici fiyat endeksi açıklanacak. O da işte 2,6-2,7 civarındaydı bir önceki dönem. Şimdi 2,1-2,2 gibi bir rakam bekleniyor. Beklentiler veya beklentilerin biraz altında olursa, Fed'in faiz arttırımı ve buna bağlı parasal sıkılaştırmasının çok bir anlamı kalmayacak matematik olarak baktığınızda. Dolayısıyla Amerikan dolarına olan talebin çok artmayacağı, Amerikan dolarının maliyetinin artmayacağı bir dönem olması tüm dünyadaki varlık fiyatlarını da olumlu yönde etkiler, riski olumlu yönde etkiler. Tabii burada kilit bir unsur var. Yeni Fed Başkanı'nın da zaman zaman dile getirdiği ama iletişim politikasında hakikaten ciddi derecede eleştirilen bir Fed Başkanı var bu arada, onu da konuşalım. Daha önce sizlerle çok yayın yaptık geçtiğimiz yıllarda. Ben Bernanke dönemini hatırlarsanız o zaman da konuşuyorduk. Ben Bernanke para politikasının %99'u iletişim derdi. Şimdiki Walsh ise para politikasında iletişime yer yok diyor. Yani taban tabana zıt iki tane merkez bankasından bahsediyoruz ve başkanından bahsediyoruz ki onun yaptığı bu iletişimsizlik de piyasada ciddi bir belirsizlik ortamı yaratıyor. Bu da bir yöntem. Ama dünyada bu kadar kaotik bir ortamın olduğu zamanda belirsizliği bir de kendisinin arttırması çok da hoş değil, ama belki de büyük patronu Trump'tan örnek alıyor. Onun da sağ solu belli olmadığı için o da belirsizliği arttırıcı bir yönetim tarzını seviyor. Dolayısıyla böyle ikisi birbirini bulmuş tarzda bir yaklaşım sergiliyorlar. Ekonomi kısmına dönersek bu işin magazin kısmında, ekonomide evet özellikle petrol ve doğalgaz fiyatları ile ilgili baskı tüm dünyada olduğu gibi Amerika'da

0: de etkiliyor. Şayet burada makul bir anlaşma bir türlü olmadı ama sağlanabilirse en azından ateşkes anlamında petrol fiyatlarında hızlı bir geri çekilme olabilir. Şimdi petrol fiyatları niye hızlı geri çekilecek diyoruz diye akıllarına gelebilir izleyicilerimizin. Esas başka büyük bir sorunumuz var buzdağının arkasında. Dünyada büyüme ve istihdam sorunu gün geçtikçe artıyor. Dünya büyümesiyle ilgili çok büyük sorun var esasında. Nedir bu sorun? Dünya işte 2.4, 2.5 gibi büyüyecek bu yıl için öyle beklenti var. Hafif daha alta düşerse 2'lere falan zaten bu resesyonun öncü ayak gibi olarak yorumlanabilir. Dolayısıyla merkez bankaları petrol baskısı olmadığı takdirde bırakın faiz arttırmayı, bazıları hatta çoğu bizimki de olmak üzere faiz indirme ve biraz gevşeme yapmak durumunda kalırlar. Dolayısıyla şimdi Trump bir bakıma kendi ayağına vuruyor gibi görünüyor. Bu savaşı uzatarak, isteyerek veya istemeyerek dünyadaki maliyet enflasyonunu arttırıyor ama dünyada büyüme sorunu var. Fed'in de bunu gözlemleyeceği kanaatindeyim. Dolayısıyla herkes bu yıl Fed'den inatla faiz arttırma beklerken yine kayıtlara geçsin diye söylüyorum, sizlerle çok konuştuk. Ben faiz arttırımını bırakın, indirimi bile bekliyorum. Dolayısıyla
1: Eylül ayında da bir indirim yapabileceğini düşünüyor musunuz, yoksa yine sabit tutar?
0: yok, sabit tutar ama eğer anlaşma sağlanabilirse Hürmüz'de yıl sonuna doğru sembolik de olsa bir gevşeme görebiliriz FED'den. Dolayısıyla önümüzdeki dönem çok senaryoya açık. Bizleri de etkileyecek çok büyük unsurlar var bunun içinde. Bunu gözlemleyeceğiz dışarıda. İçeriye baktığımızda yarın Merkez Bankamızın enflasyon raporu
1: Enflasyon
0: var.
1: raporu.
0: Tabii burada merakla beklenen iş şu: Merkez Bankası yıl sonuna kadar nasıl bir patika sergileyecek bize? Yani faizle ilgili nasıl bir karar alabilir? Enflasyon beklentisinde bir değişiklik olmuş mu? Yurt dışındaki şokların Türkiye'deki enflasyon üzerine geçişkenliği nedir? Bundan sonra bu kadar sıkılaştırmanın yarattığı negatif etkiler, yan etkiler konusunda ne yapacak? Mesela hep sizlerle de konuşuyoruz. Herkes bize de iletiyor, sizlere de iletiyordur. Kredi bulma sorunu var işletmelerin. İşletmelerin karlılıklarla ilgili sorunları var. İstihdama bunun yansıması olmaya başladı. Türkiye alışılageldik büyüme performansının oldukça altında gidiyor. Bu Türkiye açısından baktığınızda aynı dünyada olduğu gibi bir resesyondan önceki aşama olarak da değerlendirilebilir. Bu konuda Merkez Bankası biraz gevşeyecek mi? Enflasyon konusunda evet 3 yıldır bir politika uyguluyoruz ama yine daha önce çok dile getirdiğimiz üzere ne kadar başarılı olduğumuz konusunda bazı soru işaretleri var. Tam anlamıyla başarılı olamadığımızı herkes kabul ediyor. Teknik insanlar dahil olmak üzere. Bu konuda atılması gereken başka adımlar var mı ekonomiyi çok sıkıştırmadan? Bunlarla ilgili soru cevap ve muhtemelen ufak ipuçları bulmaya çalışacağız. Bunlara göre de Türkiye'nin iç
1: Bir revize
0: piyasası biraz
1: bekliyor
0: daha
1: musunuz?
0: şekillenecek.
1: Bir de Mustafa aşkın Merkez Bankası'nın tahmin aralığı iletişime olağanüstü gelişmeler nedeniyle ara verdiğini açıklamıştı bir önceki toplantıda, ikinci enflasyon raporunda. Bununla ilgili bir değişiklik olur mu? Bir de revize bekliyor musunuz?
0: Bu aşamadan sonra revize beklemiyorum. Evet, ara hedefler konusunda da hala o belirsizlik sürüyor. Orada da bir değişiklik olmaz ama Sayın Başkan'ın yapacağı açıklamalar, soru cevap kısmındaki yorumları hepimiz tarafından dikkatle takip edilecek. Ama şu da bir gerçek. Hani enflasyonu önlemeye çalışıyoruz. Güzel. Beraber çalışıyoruz. Etkinliği tartışılabilir zaman zaman ama neticede yavaş yavaş büyüme, istihdam ve parasal döngüyle ilgili de sorunlar su yüzüne çıkmaya başladı.
1: Buyurun Mustafa Bey.
2: Benim de uzun süredir dikkat çektiğim, daha doğrusu cevabını aradığım soruların başında bu geliyor. Yani ekonominin soğutulması demeyelim, enflasyonu düşürecek politikaların uygulanması çok doğru. Buna itirazımız yok. Fakat bu süre bazı sektörler için nefes tutmayı gerektiriyor. Ya da az nefes almayı gerektiriyor. Çünkü piyasada oksijen yok, yani para yok yani. Dolayısıyla buna ne kadar dayanabiliriz? İşte bir yıl dayanırsa

0: ikinci yıl kazandığınıza sayarsınız. Üçüncü yıl sabredersiniz. Dördüncü yıl da geçmiş olsun. Yani orada dükkan kapanır. Şimdi biz o 3 yılı geride bıraktık. Ve daha önce alıştığımız, daha önce gördüğümüz hızda bir enflasyon düşüşü ile karşılaşmadık. Enflasyon konusunda Cumhurbaşkanı'nın söylediği çok enteresan bir söz vardı. Onun da o yüzden biraz bu konularda geciktiğimiz ya da işte yavaş ilerlediği yönünde bir algısı, düşüncesi olabilir. Neden söylüyorum bunu? Bir ara demişti ki bir uçak seyahat sırasındaki bir sohbette, hani bizim enflasyon, bütün dünyada enflasyon var işte, ama hani bütün dünyadaki enflasyon diye baktığımız zaman 1,8, 1,80. Hani dünyanın enflasyonu var, buna kimsenin itirazı yok, ama onunki 8, sizinki 80. O yüzden hesaplama yaparken 80 4'e düştüğü zaman, 8 4'e düştüğü zaman yarı yarıya düşmüş oluyor. Çok güzel. Bizimki de atıyorum 70'ten 35'e düşüyor. Yarı yarıya düşüyor ama 35 yani. Şimdi 4 değil. Dolayısıyla bunun etkisini hafife almamak lazım. Hani herkesin enflasyonu işte 5 kat arttı da sonra 5 kat geri geldi de filan dediğinizde tam bir ölçü vermiyorsunuz. Piyasanın tam gerçeklerini yansıtmıyorsunuz. Şimdi geldiğimiz noktada evet, krediler zayıf. Hatta dün demiştim, hani sanayi şirketlerini teşvik edin, sanayi şirketleri halka açılsın. Çünkü onların para ihtiyacı var ve onlar kredileri alıp kullanıyorlar. Onlar krediyi kullanmasın, onlar borsayı kullansın. Siz daha borsaya açılamayacak olan şirketleri kredilerle destekleyin. Ben leblebi çekirdek şirketinin borsaya açılmasını çok anlamlı bulmuyorum ben. Hak ediyor olabilir falan da, yani onun hak etmesiyle devletin, ekonominin öncelikleri arasında bir korelasyon olmalı. Ben de bir sürü şeyi hak ediyorum. Benim atıyorum esnaf arkadaşım da bir kredi kullanmayı hak ediyor. Benim atıyorum ben de arabamı yenilemeyi hak ediyorum. Ama yenileyemiyorum çünkü bana kredi vermiyor. Hani faiz ne kadarsa, neyse faiz ödeyeceğim, bana fiyatını söyle filan artistliği yapıyorum mesela, değil mi? Yani ev alacağım, parası neyse veririm, faizi neyse veririm, bana 10 milyon, 5 milyon kredi verin filan diye gidemiyorsunuz bankaya. Diyor ki veremiyorum, kusura bakma. Orayı kısıtlıyorsun, burayı da kısıtla. O yüzden hani hakikaten anlamadığım şeyler var. Bir tarafta ekonominin bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler tarafı işliyor. Bir tarafta öğüt hemşerim, yasa hemşerim kısmı işliyor. Bir tarafta hibrit bir yapı gidiyor. Sen geç, sen dur yapısı işliyor. Olmuyor bu şimdi. Ben ekonomiden anladığımı iddia etmiyorum. Ben sadece bunun siyasal sonuçlarının iyi olmadığını iddia ediyorum. Bu konularda da iddia etme konusunda kendimde bir hak görüyorum müsaadenizle. Siyasal sonuçları çok net ortada yani bunun. İnsanların tepki gösterdiği konulara bakın. Sonuçta siz hani memleket için, ben siyasi iktidar iddiamdan da vazgeçiyorum. Yeter ki memleket iyi. Ya memleket savaşa girmedi ki siz bunu söyleyebilirsiniz. Memleket bir şekilde işte pandemiden bu yana gelen ve kendi içerisinde de bazıları lüzumlu, işte deprem harcamaları gibi, Allah tekrar kayıp kayıplarımıza rahmet, kalanlarımıza sabır nasip etsin. Pandemiden sonra deprem gibi büyük felakette büyük paralar harcadığımız dönemler oldu. Ama lüzumsuz paralar harcadığımız yerler de oldu. Öyle değil mi? Tam oldu. Bunu toparlamaya çalışıyoruz biz şimdi. Olmuş da ölmüşe çare geçmez derdi rahmetli dedem. Ben olmuşla ölmüş üzerine konuşmayı çok sevmem. Olmuşla ölmüşün sonrasında ne olacak diye. Onlara bakıp ne göreceğiz? İleriye dönük onlardan ne ders alacağız? Ne mesaj alacağız diye bakmak için, evet, oraya bakalım. Tam da şu anda onun için bakıyorum. Olmuşla ölmüş, bunlar geri gelmeyecek. O zaman biz bunları tahmin etmeye çalışıyoruz ya. Biz savaştan çıkmadık yani. Ki aman memleket iyi olsun da ben kendi hayatıma feda edeceğim filan. Yok, o kadar da değil yani. Savaştan çıksanız ne diyeceksiniz? Yani en büyük, en son şey olduğunda söyleyeceğiniz şeyleri bugünden söyleyemezsiniz yani. O güne de bir şey bırakın, o zaman da bir şey diyeceksiniz. Şimdi bizde öyledir bazen. arkadaşlar coşkuyla manşet atmaya falan, ben de öyleydim. Coşkuyla manşet atmaya kalkarız. Ondan sonra deriz ki ya bir dakika, bu konuya göre biraz fazla oldu galiba bu ya. Hani daha ciddi bir şey olsa ne diyeceğiz? O zaman o ciddi zamanda söyleyeceğimizi bir kenarda tutalım. O biraz şey gibidir bizde, hani kefenlik gibidir, kefen parası gibidir. Son sözünüzü en son en güçlü şeyde bırakırsınız. Dolayısıyla şimdi burada öyle bir durum yok. Şimdi siz yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, Ankara'yı filan, yani bir başka parti kazandı değil mi sizden? Kazandı. Ne oldu? Durum ortada değil mi? Ortada. Siz şimdi aman enflasyonu %5 daha fazla düşürmemiz lazım. %5 daha indirmek için iktidar kaybedebiliriz, problemi.
1: Güzel, kaybettiniz. Sonra koyacağım. Özür dileyerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'da Dijital Çağ'da Kamu İletişimi programında konuşuyor, dinliyoruz.
2: Güven zedelenirse kamu otoritesi yara alır, hakikat örselenirse dayanışma zayıflar. Bu nedenle iletişim profesyonellerini, medya kuruluşlarını ve basın mensuplarını ilgilendirmiyor sadece. Tüm kademedeki kamu yöneticilerinin de ortak sorumluluğudur. Günümüzde vatandaşlarımız kamu hizmetlerini yalnızca hizmet binalarında almıyor, dijital platformlarda da deneyimliyorlar. 2026 yılı dijital medya kullanım verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 62.3 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunmakta. Bu sayı toplam nüfusumuzun %70,9'una karşılık gelmektedir. Hal böyleyken kamu yönetimi açısından vatandaşla iletişimi tek bir mecra ile sınırlı tutmamız elbette düşünülemez. Kamu yöneticileri olarak vatandaşımızın olduğu her alanda, her platformda olmak, iletişim kanallarını açık ve aktif tutmak zorundayız. Öte yandan bir kamu kurumunun sosyal medya hesabının işlevi sadece yapılan duyuruyla da sınırlı tutulamaz. O hesap vatandaşın devleti gördüğü bir penceredir. Hamdolsun Türkiye birçok alanda olduğu gibi iletişim alanında da çehresini yenilemiş ve geliştirmiştir. Artık Türkiye'de bir vatandaşımız devletin istediği an iletişim kurulabilir hale gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi toplumun bir kesiminin kendisini öz yurdunda garip hissettiği dönemlerden siyasetin ve kamu idaresinin vatandaşla göz hizasında iletişim kurduğu bir olgunluk seviyesine ulaştık. Şükürler olsun. Millet-devlet iletişimi anlamında oluşan bu olumlu tabloyu muhafaza etmek ve daha da geliştirmek bizlere sorumluluk yüklemektedir. Kamu yöneticilerine ve iletişimcilere sorumluluk yüklemektedir. Türkiye yüzyılı vizyonu için güven üreten kurumlar, etkin kamu yönetimi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde güvenilir kamu iletişimini esas alıyoruz. Sayın Bakanım, değerli misafirler, malumunuz dijitalleşme kamu yönetimi açısından çok büyük fırsatlar sunuyor. Bilgiyi ulaştırmak artık çok kolay. Ancak her büyük imkan aynı zamanda büyük sorumluluklar da doğurmaktadır. Bilgi artık saniyeler içerisinde milyonlarca insana ulaşabiliyor. Ne var ki aynı hızı yanlış bilgilerin, manipülasyonların ve dezenformasyon faaliyetlerinin yayılmasına da eşlik edebiliyor. Özellikle yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler iletişim ekosistemini yeni bir safhaya taşımıştır. Gerçeğinden ayırt edilmesi güç görüntüler, sentetik ses kayıtları, algoritmalar tarafından yönlendirilen bilgi akışları, tüm bu hususlar iletişim alanının en büyük sorunları haline geldi. Ve bu alanın daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Ve maalesef bu sorunlar kamu düzenini, toplumsal huzuru ve milli güvenliği de doğrudan etkilemektedir. Artık dezenformasyon basit bir yanlış bilgilendirme meselesi değildir. Bakınız, 2025 yılı küresel risk raporu en önemli kısa vadeli küresel risklerden biri olarak dezenformasyonu göstermektedir. 2027 yılında ise dezenformasyonun en büyük küresel risklerden biri haline geleceği öngörülmektedir. Bugün dezenformasyonun ekonomik istikrarı hedef alan, toplumsal kutuplaşmayı derinleştiren, krizleri zorlaştıran, devletle millet arasındaki güven bağını zayıflatmayı amaçlayan organize faaliyetlere dönüşebildiğini hepimiz görüyoruz.

0: vatandaşın güvenini önceleyen bir kamu kültürüyle mümkündür. Ve hepsinden önemlisi ancak samimi bir iletişim anlayışıyla mümkün olur. Kıymetli katılımcılar, bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberi de sözünü ettiğimiz bu kamu kültürüne katkı sunmak amacıyla ortaya konmuştur. Bu rehber sosyal medya kullanımına ilişkin hem teknik tavsiyelerde bulunmakta hem de kamu yönetimimizin dijital çağda ihtiyaç duyduğu ortak iletişim kültürünü ortaya koymaktadır. Tarihsel süreklilik içerisinde biriken devlet aklı ve kamu yönetimi anlayışının ortak değerlerini koruyarak geniş bir perspektif sunmaktadır. Karşı karşıya kaldığımız risklerin ne olduğunu, olası sonuçlarını ve alınabilecek önlemleri tartışarak hepimiz için risk iletişimini anlaşılır kılmaktadır. Kurumlara duyulan güveni kurarken gereksiz panik oluşturmak ya önemli bir konuda kayıtsız kalmayı gerektiriyor ya da gerçeği ıskalamayı. Burada bir denge kurulması gerekiyor. Rehberimizin önemli ele aldığı başlıklardan biri de risk iletişimiyle beraber okunması gereken kriz iletişimidir.
1: Evet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nı dinledik. Devam edelim. Mustafa Bey, bir virgül koymuştum cümlenize. İsterseniz cümlenizi bitirin. Mustafa Bey'e de soracağınız bir şey varsa sizden soralım.
2: Bitmek üzereydi zaten. Ama dediğim gibi mesele bir cümleyle özetlemek gerekirse siz iktidarı kaybettiğinizde zaten yapmaya çalıştığınız bütün inşaat yıkılmış olacak. Dolayısıyla o inşaatı geciktirme pahasına bazı düzenlemeleri, bazı revizyonları zaman içerisinde yapmanız gerekebilir. Çünkü iktidarlar demokratik ülkelerde zamanla kaimdir. O zaman da 5 yıldır, 5 yılın 3'ü geçmiş, 2'si kalmış, hatta 2'den azı kalmış. Dolayısıyla elinizi biraz çabuk tutacaksınız. Vatandaşta memnuniyet yaratacaksınız. Mesele bu. Bu memnuniyeti sizi destekleyen unsurlar da var. Nedir o? Ülkenin dışında, diplomasi alanında, küresel liderlik, bölgesel liderlik alanında çok büyük marifetler ortaya koymuş. Bir barış yapıcı rol üstlenmiş. Bir cumhurbaşkanınız var. Ve onun bütün coğrafyaya yayılmış bir güvenlik inşa eden bir ekibi var. Ve siz bunu bir şekilde paraya çevirmeniz, refaha çevirmeniz lazım. Paraya da değil. Refaha çevirmeniz lazım ki vatandaş benim orada ne işim var? Niye buralarla uğraşıyorum? İyi, çok güzel. Anlaştınız. Devlet başkanları hepiniz kanka olmuşsunuz. Herkes size çalışıyor. Şahane işler yaptı. Tamam, anladım da bana ne faydası var? Diyecek adam. Bunu dedirtmeyeceksiniz. Devletin büyük her yerde, her alanda var. Onun da bana refah olarak yansıması var diyebilmeli vatandaş. Bunu dedirtemezseniz dükkanı kapatırsınız. En son size hatırlattığım Chatham House'da İngiliz Dışişleri Bakanı'nın 10 yıl kaybettik derken kastettiği şey tam olarak buydu. İngiltere dışarıda kazandığını içeride refah üreten, kazandığıyla içeride refah üreten bir ülke ve dedi ki 10 yıldır vatandaşlarımız bize, dünyadan bize ne pozisyonuna gelmiş. Büyük bir varlığın ona borçlu olan bir ülke bu duruma düşünür mü? Düşünüldü. Ondan önceki yılları hatırla, biz yine burada konuşuyorduk. İngiltere piyasada yok. Yani bütün dünyada istihbarat oyunları oynanıyor. İngiltere yok. Böyle bir şey olur mu? İngiltere'si olmaz. Kimse inanmadı. İngiltere de buna İngiliz istihbaratının dünyada artık yani çok da etkili olmadığı gerçeğine kimsenin inanmayacağını düşünerek rahat davrandı. Şimdi ondan sonra da şimdi diyorlar ki 10 yıl kaybettik. Şimdi bizim böyle kaybedecek bir 10 yılımız yok. Bizim başımızda kraliçe yok yani. Biz demokratik bir ülkeyiz.
1: Evet, peki, teşekkür ederim. Şimdi dediniz ya Mustafa Aşkın, FED tarafında bırakın bir faiz artışını, faiz indirimi bile bekliyorum dediniz. Şimdi kendi Merkez Bankamızdan beklentinizi de alacağım. Çünkü Citi diyor ki genel tablo TL için destekleyici kalmaya devam ediyor. Sene sonuna doğru Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi için alanı olabileceğini düşünüyorum diyor. Yine bugün de Deutsche Bank'tan geldi.

0: geldi. Yıl sonuna kadar 100-200 baz puanlık faiz indirimi için alanı var Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın diyor. Ne dersiniz, faiz indirimi Eylül, Ekim ve Aralık aylarında artık toplantılarımız var. Başlar mı yeniden?
1: Esasında evet, az önce Mustafa Bey'in dediği zaman konusu çok çok önemli. Enflasyon bizleri çok hırpaladı. Halk olarak, sokaktaki insan olarak kazanımları daha da arttırmamız gerektiği ortada. Merkez Bankamızın bundan sonra yapacağı şey ne olabilir? İşte enflasyona bağlı olarak bir faiz indirim patikası yavaş yavaş ortaya çıkabilir. Yıl sonu işte 29-30 civarında bir enflasyon gelme olasılığı giderek artıyor. 30 diye kabul edelim. Şu andaki fiili faiz oranımız %40, politika faizimiz %37. Muhtemeldir ki 30'a doğru gittiğinin veri seti Merkez Bankamızda daha yoğun olarak var. Tabii burada dış bir petrol şoku olmamak kaydıyla ifade ediyorum. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın ilk önce fonlama faizini politika faizine çekme olasılığını gündeme getirmesi gerekiyor. Bu da 40'tan 37'ye indirmek. Esasında hani ilk önce kaybedip sonra bulduğumuz bir faiz oranı gibi düşünebilirsiniz bunu olumlu anlamda. Ardından da yıl sonuna kadar 250-300 baz puanlık ekonomideki duruma göre, dış şartlardaki duruma göre bir indirim marjı var. Yani 37'ye çektikten sonra 35-34,5'a kadar da indirme olasılığı var. Çünkü halihazırda baktığınızda 29-30 civarına gerçekleşecek bir enflasyonda 4 puan, 4,5 puan üzerinde faiz vermiş, sağlamış oluyor eğer bunu sağlarsa. Bu ne sağlayacak? En azından bir parça ekonomide rahatlama sağlayabilir. Bankacılık sistemi biraz daha kredi mekanizmasını arttırabilir. Bir parça işletmeler sermayelerini toparlama şansına, talebin biraz artmasına neden olabilir ama bunların çok büyük ölçüde ben enflasyonist bir baskı yaratacağı kanaatinde değilim. Zaten tüketim ve gelir dağılımı anlamında sorunlarımız var. Bunları da daha önce çok sık dile getirdik. Enflasyonu en çok vurduğu kesim, tüketimi en çok yapan veya yapması gereken orta kesimdi. Onların enflasyon karşısındaki kaybı son derece yüksek oldu. Dolayısıyla bir parça oradaki muslukları açmak sadece onları refaha çıkarmak değil, nefes almasını sağlamayı teşkil eder. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın biraz daha büyüme ve birazcık daha ekonomiyi hareketlendirme ile ilgili ufak da olsa bir yönü var raporlarda belirtildiği gibi. Ama bunu ne derece uygulayacak, hangi dozda uygulayacak, hangi zamanda uygulayacak, işte bu soruların cevaplarını yarın toplantıda bulmaya çalışacağız. Bak, Sayın Başkan'ın, Başkan Yardımcılarının ifadelerinden, raporun kutucuklarından. Dolayısıyla piyasa açısından önemli bir süreç. Ama netice itibariyle baktığımızda enflasyon evet bir sorun olarak devam ediyor. Ama bunun yanında yan etki olarak büyüme, gelir dağılımı ve buna bağlı sorunlarımız da var. Dolayısıyla bunların hepsinin bir şekilde, koordineli bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bu da çok kolay değil. Ama hani biz söylemekten artık imtina etmiyoruz, söylüyoruz. Daha koordine bir enflasyonla mücadele politikası, daha topyekün bir enflasyonla mücadele ve büyüme politikasının artık zamanı gelmiş gibi görünüyor.
0: Mustafa Bey, siz bekliyor musunuz önümüzde kalan 3 toplantıda faiz indirimi?
2: Valla ben aslında hangisinde faiz indirimini başlayacağını merak ediyorum. Yani yıl sonuna kadar diyorlar da yani önümüzdeki o toplantıda çok beklemiyorum mesela, ama hangi toplantı? En sonunda belki puan indirimi yapacaklar. Yoksa böyle işte gıdım gıdım mı gidecek? Biraz o tarafı biraz daha artık önem kazanıyor. Çünkü yani yıl sonu 30'u satın almış görünüyoruz. Kredi faizlerine baktığınız zaman o da onun üzerinde bir reel faizi öngörüyor. Tamam. Yani ama atıyorum hani ben şu kadar para istiyorum dediğinde kaç paraysa faiz, o kadar para, o faize rağmen o parayı bulamıyorsunuz yani. Anlatabiliyor muyum? Hani şimdi düşmesi ve aynı zamanda limitlerin açılması. Bunun için, şunun için söylemiyorum ben. Başından beri de söylüyorum. Yani Ve devletin de böyle bir yaklaşım olduğunu biliyorum. Yani daha önce ben birkaç kişiyle konuştum, bu işlerin başında olan birkaç kişiyle. Politik yaklaşımın bu olduğunu görüyordum. Hani ihracatçı sektörlere, istihdam yoğun sektörlere ve desteklenmesi gereken, kaybından dolayı devletin gelecekte de zarar göreceği sektörlere, teknoloji odaklı vesaire filan destekleme yapılması, yardım edilmesi, kolaylık sağlanması. Bir süre sonra bunun işte zaten yıl başında siz emekliye bir denge, bir adalet getirmeniz gerekiyor. Bakın, yüksek maaş vermeniz gerekiyor demiyorum. Adalet getirmeniz gerekiyor. Yani prim ödeyenle ödemeyenin, çok primli az primli arasındaki dengeyi korumanız gerekiyor. Bunu koruduğunuzda bazıları çok düşük kalacaklar. Evet, az para ödemişler çünkü. Az para ödedin, o zaman sürün mü diyeceksiniz? Hayır, devletsiniz siz. O zaman o hani gelir tamamlayıcı sistem diye konuşulmuştu bir ara, şimdi ne aşamada bilmiyorum açıkçası. Ama bununla insanları, ki zaten siz sosyal yardım yapıyorsunuz, bence onların hepsinin böyle bir elden geçirmesi lazım. Biz nereye, hangi paraları harcıyoruz bu konuda, ne kadar tutarlıyız onu bilmiyorum yani. Ne kadar boşa para harcıyoruz onu bilmiyorum ama mutlaka bir kısmını boşa harcadığımız kesin. Ya da insanlarda böyle bir algı var, öyle bir denetleyin, öyle bir netleştirin ki bunu. Az önce kamu iletişiminden bahsediyordu ya Burhanettin Duran Hoca. Kamu iletişimi bunu öyle bir anlatsın ki, evet ya, biz Aile Bakanlığı olarak atıyorum çok fazla sosyal yardım yapıyoruz. SGK'nın yaptığı yardım var, belediyelerin yaptığı yardım var. Ya bunlar hiçbiri boşa gitmiyor. Gerçekten ihtiyacı olana gidiyor. Ve biz buraya 100 liralık bütçe harcıyorsak, 100 liranın 85 lirası, 90 lirası, 95 lirası muhatabına gidiyor. Arada bürokraside bu parayı harcamıyoruz. Danışmanlıkta, reklamda, tanıtımda bu parayı harcamıyoruz diye insanları ikna etmeli. Etmezlerse oy alamazlar. Bu kadar net. Ha, bazı bakanlarda oy alma kaygısı yok. Ben profesyonelim, işime bakarım, bildiğim gibi de yaparım, gitsin oyu da Cumhurbaşkanı Erdoğan alsın diyorsa, o zaman da çıksın onu dürüstçe söylesin. Bu da insan onuruna yakışan şeydir. Yoksa onur konusunu bir daha tartışmaya açarız. Bakanların da bunu söylemesi lazım. Ya bildikleri gibi yapacaklar, tutarlı olacaklar kendi içlerinde, ama gerçeği itiraf edecekler. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın herkesi sırtında taşımak gibi büyük yükümlülüğü yok. Taşımak da istemez. Tam tersi, milletin üstündeki yükü alın diye adamlar oraya getiriyor. Bazı bakanların aldığını da çok açık ve net görüyorum. Değil mi? Dolayısıyla böyle bir çalışmanın yapılması ve kamu iletişimiyle bunların, vatandaşın buna inanmasını sağlamak gerekiyor. İkincisi, bunu yapacaksınız zaten. Sizin yönetilen, yönlendirilen fiyatlarınız var. Bunlar enflasyonda en azından ilk bir iki ayda etkili. Burada bir diyeceksiniz, kendinizi güveni göstereceksiniz. Allah, burada çok güzel para var, bunu kaybedemeyiz demeyeceksiniz. Kendinize güveni göstereceksiniz. Benim bu paraya ihtiyacım olmayacak bu ekonomik düzeni yürütmek için, ilerletmek için diye. Orada bir, geçen sene yapıldı, bu yılın başında yapıldı. Orada bir bazı kamuda daha çok kişiyi ilgilendiren konularda bir şey yapacaksınız, bir inisiyatif alacaksınız, bir indirim yapacaksınız ya da artışı düşük yapacaksınız. Pasaport harcını arttırabilirsiniz yurt dışına çıkanlar eden. Efendim, ihracatçı çok yurt dışı seyahat yapıyor. İhracatı da 1.000 lira fazla vermekten batıyor, öyle mi? Öyle bir dünya yok. Ne bileyim, turizmde yapıyorsunuz, konaklama vergisini kaldırdınız, kaç para? Kişi başına 50 lira, 100 lira, 200 lira. Kaldırmayın bunu. Bunu kaldırdınız da emekliye veriyorsunuz o yükü. Emekli mi kaldırabilir, otelci mi kaldırabilir? Veyahut otelde konaklayan kişi mi kaldırabilir, 200 lira daha fazla para verebilir? Veriyor. Tabii saçma sapan yerlerden indirim yapıyoruz. Turizmi destekleyeceğiz falan diye. Saçma sapan yerlere de bindirim yapıyoruz. Bunları bir daha elden geçirmesi lazım. Geçirmezseniz geçmiş olsun. Ha, o zaman iş gelecek, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marifetine kalacak. Tamam, marifetinden şüphe yok, belli yani, 25 yıldır o marifeti gösteriyor da. Ama onun üzerinden beslenen ya da geçinenlerin de ortaya bir marifet koymaları lazım. Vatandaş değerlendirmeyi biraz ona göre yapıyor. Şimdi bu noktayı nazardan, eski ifadeyle baktığımız zaman, yılbaşından itibaren bazı dengelerin yavaş yavaş yerine gelmesi lazım. Buraya kadar olan. Bak daha kimseye para verin demiyorum. Daha kimseye ev şeylerini, konut kredilerini düşürün. İnsanlara uzun vadeli konut kredisi verin filan da demiyorum. Otomobil kredisi verin de demiyorum. Bunları en sona bırakın. Bunları en sona bırakın. İnsanlar kirada oturabilirler ama kiraları normalleşmeli. Biz enflasyonunda yıl sonunda devlet çıkıp diyecek ki ey ev sahibi kiralara %30 zam yapabilirsin. Böyle diyecek ki devlet. Devlet ki milletin özel sektörün ne bileyim işte vatandaşının kirasını nasıl belirler ya? Pandemi döneminde çok düşüktü de yüksekti de düşük tutmak için falan. Ya bırakın mı alıcıyla satıcı karar versin bunu. Satışta devlet belirliyor mu benim evimin fiyatını? Ben ev satacağım diyorum ki evim 20 milyon. Neden? Şu tarihte şu fiyatı almıştım. Enflasyon, inşaat, birim fiyatları bla bla bla bir sürü şey söyledim. Konut şirketleriyle yapıyorlar. İşte diyorlar ki evin maliyetinin yarısı arsa oldu. Neye göre? Kendisinin yaptırdığı hesaba göre. Ya hesap tutmuyor ki, alıcısı yoksa o hesap tutmaz. Devletin kendisi Damla Kent diye bir konut ön satış sistemi oluşturmadı mı? Oluşturdu değil mi? Kaç paradan başladı? %7,5 liradan. 7,5 lira için ne deniyordu? %25 iskontolu değil mi? Ne demek bu? 7,5 lira artı %25 daha fazlasıdır. Gerçek fiyatı bunun deniyordu. Kaç para şu anda fiyatı? En son baktığımda 6 liralardaydı. Demek ki satış yoksa fiyat da yok. Kirada öyle mi? Değil. Kiracı çıktığı zaman yenisini bulabiliyor. Daha düşüğe bulabiliyor. 10 lira daha üstüne buluyor. 5 lira daha üstüne buluyor. Ama adam çıktığıyla kalıyor. İnsanların maaşının yarısı kiraya gidiyor. Yanlış. En fazla 5'te 1'inin kiraya gitmesi lazım. 5'te 1'inde kiraya giderse, 6'da 1'e düşerse, 7'de 1'e düşerse insanlar cebindeki 10 bin lira, 10 milyonu gidip ev almak için toprağa gömmezler. Ekonomiye katkı verecek işlere yatırım yaparlar. Tasarruf yaparlar. Şimdi bizim sorunumuz ne? Tasarrufumuz yok. Faizle borç alıyoruz. Tasarruf edecek imkanları insanların elinden alıyorsanız o zaman faizle dışarıdan borç alırsınız. İnsanlarınıza tasarruf edecek imkan verirsiniz, o zaman dışarıdan faizle borç almazsınız. İnsanlarınızın tasarruflarını kullanırsınız ve daha önce siz onlara o tasarruf imkanını verdiğiniz için zarar etmezsiniz, onu size geri öder. Ama dışarıya verdiğiniz borcu kimse size geri ödemiyor. Dışarıdan aldığınız borcu, faizini kimse size geri ödemiyor. Yani şimdi benim kabaca bildiğim bu kadar, vatandaşın da bildiği bu kadar en fazla. Beni ikna edin bunun yanlış olduğuna ve ona göre ben de oyumun rengini, şeklini değiştirmeyeyim. Beni dışarıda yaptığınız işlerin içeride bana refah sağlayacağına ikna edin. Ben de oyumun rengini, şeklini, partisini değiştirmeyeyim. Öyle değil mi? Evet. Bu konuda da bir defa gösterin. Bakın, daha kimseye para verin moduna gelmedim. Bunları bu sadece denge ve adalet modundayım. Bunu sağladınız da ve kendi harcamalarınızın nereye gittiğini ve gerçekten zorunlu olup olmadığını bir kez daha gözden geçirin modundayım. Ya bunları yapın, ondan sonra çıkın bana ne derseniz deyin, ben ona ikna olurum vatandaş olarak. Bunları niye söylüyorum? 1,5 yıl sonra, 1 yıl sonra seçim konuşacağız, geçim konuşmayacağız. Çünkü geçim seçimi belirleyecek. Şimdi o yüzden geçimi bugünden konuşacaksınız ki o zaman seçimi konuşabilin. Geldiğim nokta benim biraz bu. Ekonomiye bakışım da biraz bu. Hani ondan sonra ne diyecek biliyor musun siyasetçiler bütün ekonomi yönetimine? Verin parayı, verin parayı, verin, verin, verin. Verin çünkü ben seçim kazanamam. Benim öyle bir kabiliyetim yok. Cumhurbaşkanımız kazanacak. Cumhurbaşkanı kaybederse senin yüzünden kaybetmiş olur ha diye ekonomi yönetimine çöreklenecek. Bunu nereden mi biliyorum? Kâhin olmaya gerek yok. Geçtiğimiz seçimlere bakın göreceksiniz.
0: Evet. Peki. Mustafa Aşkın, eklemek istediğiniz varsa elbette alayım ama onun dışında altını da sorayım. Çünkü
2: kusura bakmayın hocam. Ben biraz şeyim bu konuda, biraz öfkeliyim de böyle manzara iyi olunca beyne biraz fazla oksijen gidince yaramıyor bana.
0: Buyurun Mustafa Aşkın.
1: Evet Mustafa Bey'in dediklerine katılmamak elde değil. Çok doğru tespitler. Yalın tespitler. Altın fiyatlarına gelince, ama ondan önce bir de şunu yine dile getireyim. Belki bu sefer dikkate alırlar. iletişim konusunda finansal iletişimle ilgili ayrı bir birim, bir yapı kurulmalı. Ayrıca bak

0: bakanlıkların içinde de ve kamunun içinde de olması gerekiyor. O konuyu biz artık söylemekten yorulduk ama inşallah birisinin kulağına gider. Ayrı bir disiplin, ayrı bir yapı çünkü bu. Onun da özelliği ve tekniği var. Dolayısıyla iletişimin finans ve ekonomi boyutu mutlaka gözden geçirilmeli diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince, evet altın fiyatları konusunda 4000 lira, 4000 dolarlara kadar gerileme söz konusuydu. 3900, 4000 evet çalıştı, destek oldu daha önce ifade ettiğimiz gibi. 4300 lira kadar geri gelir diyorduk, yukarı tepki yapar diyorduk, geldi. Ancak burada önemli olan şu, petrol fiyatlarıyla arasındaki ilişki biraz kopmaya başladı. Petrol yükseldi diye düşen altın, şimdi petrol yükselse de düşmemeye başladı. Bunun temel nedeni de özellikle Çin ve Hindistan, Brezilya gibi merkez bankalarının, hatta çok az da olsa bizim Merkez Bankası'nın piyasaya girip büyük fonlarla birlikte altın alımına başlamış olması olarak ifade edilebilir. Sokaktaki insan dünyada da yine ufak tefek de olsa altın alıyor. Eğer Amerikan enflasyonu da makul seviyelerde gelirse altın ons fiyatının 4600-700 dolarlara çıkması kolay olacaktır diye düşünüyorum. Ancak sonraki süreç için hem dünyadaki genel yapıya bir de Hürmüz'deki olaya bakmak lazım. Şartlar elverişli olursa yıl sonunu altında 5000 ons dolar fiyat civarlarından kapatabiliriz.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz stratejist Mustafa Aşkın ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ederek analiz sentezi noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: 33 yıldır sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknikaplast, şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle,
2: Otobit'te. Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
3: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
4: Zehra Güneş.
5: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
4: Tüm gözler onun üzerinde.
5: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Zaman kaybetmek yok.
2: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
6: Ay Salih, bak evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
7: Çok gürültülü olur.
6: Ay bu evin balkonu ne kadar ferah.
7: Çok geniş, zor temizlenir.
6: Peki şu eve ne dersin?
7: Çok yüksek.
8: Bu çok alçak.
7: Onun da rengi kötü, bilemedim.
6: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
7: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
9: Kredi de yok, faiz de yok.
6: Peki ne var?
9: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
10: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
9: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
11: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Doktor Murat Özer'le birlikteyiz bugün de. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam, ne var ne yok?
1: Hamdolsun, teşekkür ederim.
0: Dünden bu yana her şey yolunda inşallah.
1: Elhamdülillah, Türkiye'de her şey yolunda, çok şükür.
0: Bin şükür, bin şükür. Şimdi yoğun bir gündemimiz var, o yüzden hızlıca başlayalım. Dünyada ne olup bittiğiyle başlayalım diye düşündük arkadaşlarla. Hikmet abinin sarı saçlı mavi gözlüsü var bir tane. Amerikan başkanı.
1: Evet.
0: O Trump'ın suikast paranoyası bugün gazetelerde ağırlıklı yer alan haber. NATO zirvesi için geldiğinde uçağa bindi. Arkadan o ikram kamyonuyla uçağı terk etmiş. Bu sonradan açıklanıyor tabii. Ciddi bir suikast endişesi var. Bugün de Yeni Şafak gazetesi manşette bunu okurlarıyla buluşturdu. En son golf oynarken de yanında hava savunma sistemi varmış adamın. Ya bir değişik, ama bir şey söyleyeceğim. Haksız da sayılmaz sanki,
1: evet,
0: ya.
1: Yani bunu söylememiz lazım. Haksız sayılmaz. Yani bütün seçim çalışmaları bu. Herkesin gözleri önünde adam suikaste uğradı yani.
0: Evet.
1: Yani yalandı, doğruydu bilmiyoruz ama adam kulağının üstünden vuruldu. Böyle bir gerçek var.

0: defalarca suikast teşebbüsü, yani Akame Turiyen suikast teşebbüsü oldu. Hani öldürmek isteyenler kimler olabilir dediğin, evet, ABD'de sevilen birisi değil, ABD'de bazı güçler, özellikle de bu silah savunma sanayi ile alakalı yapıların içerisinde bulunan kişiler, gruplar, ki büyük sermaye grupları rahatsızlar. İsrail'in de çok rahatsız olduğunu görüyoruz. İsrail, Trump gibi birisi olmasaydı, Biden olsaydı mesela iktidarda,
1: daha mı kolay yürütürdü
0: evet, çok
1: bu
0: daha kolay yürütürdü. Çok daha kolay yürütürdü. Çünkü Biden'ın Orta Doğu ile, Türkiye ile, İslam dünyası ile ilişkileriyle Trump'ın ilişkileri kıyaslandığında Trump daha rasyonel, gerçekçi ve ABD çıkarlarını önceleyen, çok ideolojik meselelere bakmayan, yani kazan kazan siyaseti güden, doğal olarak ABD çıkarları nerede daha karlıysa, bu kar bizimkilerle örtüştüğü esnada da, yani o zaman Türkiye ile de ilişkilerini daha güçlü tutmaya gayret eden bir anlayışa sahip. Böyle bir rasyonel durum var. Trump'ı sevelim, sevmeyelim, nefret edelim. Zaten sevmek zorunda değiliz. Bizim bir şeyimiz de değil yani. Sonuçta dünyanın en büyük emperyal gücünü başındaki adam. Ama diğerleriyle kıyaslandığında daha net, daha sahici bir ilişki kurulabilecek bir lider. Emperyal bir ülkenin lideriyle de daha sahici bir ilişki kurmak, sizin arkanızdan iş çevirmediğini bilmek yeterli bir şey yani. Yoksa bir sevgi ilişkisi kurmak durumunda değiliz. Zaten öyle bir şeyimiz hiçbir zaman olabilecek durumda. Olmadı, olmayacak
1: ve olmayacak. Bravo, bravo. Evet, bugün o ikram aracıyla kaçırıldığına, yani uçak değişikliği yaptığına ilişkin haberler yine basınımızda geniş şekilde yer bulmuş.
0: Uçağını da değiştirmişti üstelik. Katar'ın kendisine hediye ettiği uçakla dönmeyip başka uçakla.
1: O başkanlık uçağıyla dönecekti. Hatta işte gazeteciler uçağa alınırken arka taraftan o ikram aracının sepetiyle o uçaktan alınıp bir askeri
0: araç. Ama şöyle bir şey var. Şimdi ABD İran'la savaş halinde. Ve İran'ın dünyanın neredeyse, yani bu bölgenin neredeyse tamamında uzantıları var. Terör, yani Türkiye'de NATO zirvesi esnasında bir terör saldırısı planlar mıydı? Niye planlamasınlar?
1: Elbette.
0: Kim planlamasın? İsrail neden planlamasın? Böyle bir şey Türkiye açısından ne kadar vahim sonuçları doğurabilirdi?
1: Ve bu şartlarda, yani bu denklemde hakikaten o hassasiyet de devam eden planlama neticesinde sıfır hatayla çok sonuçlandırdığımız şükür, bin şükür. Yani hani dışarıdan bakıldığında işte NATO zirvesi ya tamam, hani liderler geldi, işte yollar kapatıldı, orada Macron koşu yaptı, korumaları arkasındaydı. Dediğin gibi yani birinin burnu kanasa, bak sen seyreyle rezilliği. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı başarılı bir organizasyon olduğunun altını çizerken ve organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederken ifade etmek istediği de buydu. Ya olmasaydı?
0: Yani böyle bir zirveyi İngiltere'de, Londra'da falan yapmak bile çok daha zordur yani. Herhalde Londra emniyeti böyle aylarca diken üstünde dururdu yani.
1: Doğru.
0: Yani bunu Madrid'de de yapmaya çalışsanız bu kadar güvenlik bir şekilde yapamazdınız. Türkiye çok ciddi anlamda başarı sağladı bunda. Çok büyük bir başarı gösterdi. Çok büyük bir istihbarat başarısı gösterdi. Çünkü gerçekten de Türkiye'de hani bir lideri Londra'da bir suikast düzenlenmesiyle Ankara'da düzenlenmesi arasında çok ciddi bir fark vardır yani.
1: Mutlaka.
0: O açıdan yani Türkiye bunu alnının akıyla çıktı. Çok büyük bir iş başarmış oldu. Biz bunu yeterince anlatamadık yani. NATO zirvesinde kadar büyük bir iş olduğunu ve Türkiye'nin bu kadar büyük bir neden büyük bir uluslararası organizasyon? Dünyanın bütün önemli liderleri.
1: Tabii 32 lider. Yani Allah muhafaza bir tatsız durum olsa dünya tarihin komple değişeceği
0: tabii
1: bir atmosferden bahsediyorsun.
0: Çünkü Birinci Dünya Savaşı böyle bir suikast sonucu başladı.
1: Aynen
0: yani.
1: Aynen öyle.
0: Yani Türkiye'de Allah muhafaza böyle bir şeyi engel olsaydı bambaşka bir şey olurdu. Hı. O açıdan hani İsrail'in de diğer istihbarat örgütlerinin de çok yoğun olarak burada bir şey yapmak için gayret sarf ettiğine ben eminim yani. Ve Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatımız, Emniyet İstihbarat bu konuda çok yoğun ve sessiz bir çalışma yürüttüklerini net olarak biliyoruz. O açıdan öncesinde çok yoğun gözaltı operasyonları oldu.
1: Doğru. Doğru.
0: Sonrasında yani bu tedbirler boşuna alınmış şeyler değildi.
1: Eyvallah.

0: Çok şükür dediğimiz gibi biz bunu yeterince anlatamadık. Bunun da bir mahcubiyeti var. Çünkü ben hatırlıyorum bu muhalefet medyası. Artık CHP medyası da diyemiyorum. Çünkü onlar da bölündüler. Ama zihniyet CHP zihniyeti ve CHP medyası bu başarının erken seçime, bir baskın seçime çevirilme gayretinde olunabileceği uyarısıyla falan okurlarıyla buluştu ya,
1: Tabii,
0: inanabiliyor
1: tabii,
0: musun?
1: tabii.
0: Ya bir gün şu ülke hayrına de ki ya güzel iş yaptınız ya, elinize sağlık. Cumhuriyet gazetesi ya manşetten işte dünya üzerindeki bu popülerliği iç siyasete dönüştürüp bir baskın seçimle muhalefetin bu dağınık ortamından da faydalanmak suretiyle falan diye bayağı bir senaryo yazmışlardı. Ben o gün hatırlıyorum Cumhuriyet'in manşetini.
1: Şimdi şundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar seçildiği günden itibaren şunu söylediler. Türkiye dünyadan tecrit ediliyor, Batı dünyasından kopuyor. Yönünü işte Rusya'ya, Çin'e, Hindistan'a, İslam dünyasına, Orta Doğu'ya dönmüş durumda. Artık Türkiye bütün Batılı ülkeler, büyük ülkeler İngiltere tarafından, ABD tarafından tecrit edilecek, uzaklaştırılacak diye. Hatta ABD Başkanı Erdoğan'ı falan kabul etmeyecek diye. Değil mi? Yayınlar yaptılar. Sonra bu liderlerin hepsinin Türkiye'ye geleceği, Trump'ın da ben Erdoğan olmasa NATO zirvesine katılmayacaktım. Erdoğan sebebiyle bu zirveye katılıyorum dediğini gördükten sonra Özgür Özel gitti Batılı gazetelere dedi ki sakın buna inanmayın. Bu sizi kandırıyor. Bu ondan sonra gider Çin'le Hindistan'la iş tutar. Siz benle iş tutun dedi. Yani bu kadar düşebildi, bu kadar seviyesizleşebildi, bu kadar ülkesini yani ispiyonlayan, Türkiye'nin bu denge siyasetini kendi düşük siyasetine bir argüman olarak kullanacak kadar düştü yani Özgür Özel.
0: Maalesef
1: Gerçekten
0: ya.
1: utanç içindeydik. Bütün aslında Türk milletinin utanç duyması gerekirdi Özgür Özel'in tavrından. İnanmayın dedi, NATO üyelerine seslendi. Sakın inanmayın. Bak,
0: açık
1: bu
0: mektup yazdı
1: evet,
0: efendim.
1: Açık,
0: Konuştuk
1: evet,
0: burada.
1: evet.
0: Dedi ki ya Erdoğan'a güvenilmez. Ey NATO üyeleri, siz geliyorsunuz ama Erdoğan'a güvenilmez. Yarın öbür gün gider Moskova ile, gider Pekin'le iş tutar, sizi de yarı yolda bırakır. Haberiniz olsun. Bunu söyleyen kim? NATO'ya ev sahipliği yapan ülkenin
1: Ana muhalefet
0: ana
1: lideri.
0: muhalefet partisinin lideri. Ya inanılır gibi değil. Rezilliğe bakar mısınız?
1: Sonra NATO zirvesinin yapıldığı günde kalkıp NATO karşıtı bir açıklama yaptı. Yani şimdi böyle tutarsızlık, böyle düzeysizlik ama bu tutarsızlık Türkiye'nin temel bütün meselelerinde böyle işte önceki günkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tavrında ortaya konulmadı mı? Kendisi başka bir şey söylüyor. Partisindeki milletvekilleri başka bir tel çalıyor. O başka bir şey çalıyor.
0: Ama
1: Siyasetsizlik.
0: dün o milletvekilleri bildiri yayınlamışlar. Genel başkanımızın arkasındayız diye. Çok çok enteresan şey. Dur dur, vakit var daha. Onları da geleceğiz. Sen az önce denge siyaseti dedin ya. Evet, dünya politikasında denge siyasetini en başarıyla yürüten ülkelerin başında geliyoruz. Bin şükür. Bütün dünyada coğrafya fark etmeksizin sözü nereye getireceğim? Libya'ya getireceğim mesela.
1: Evet.
0: Libya'da bölünmüşlüğe son vermek için harekete geçtik. O iki başlılığı tek Libya haline dönüştürebilmek için Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Libya'da. Fakat Sayın Bakan'ın ziyareti öncesinde zaman ayarlı provokasyon başlığını çok beğendim. Bugün akşam gazetesinde yer alıyor. Ülke böyle bir dizi karışıklığa sahne oldu. Libya'dan bahsediyorum. Tam da Hakan Fidan'ın ziyaretinden hemen önce. Fidan'ın ziyaretinden önce Libya karıştı demiş akşam gazetesi haberinde. Zaman ayarlı provokasyon. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Trablus ve Bingazi'yi kapsayan gezisi öncesi Libya'da suikast ve İHA'lı saldırı düzenlendi. Merkez Bankası, Libya Merkez Bankası Başkanı istifa etti diyor haberinde. Suikast nereye? Libya Ulusal Ordusu'nun Askeri İstihbarat Başkanı Fevzi Mansuri Bingazi'de aracına yerleştirilen patlayıcı düzenekle öldürüldü. Trablus'un batısındaki Zaviye kentinde petrol tesislerine silahlı gruplar tarafından 48 saat içerisinde 3 kez drone'lu saldırı düzenlendi. Ülkedeki gerilim, ekonomik gelişmeleri de etkileyince Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İsa istifa etti. Yani belli ki bir elde Libya'yı karıştırma gayretinde, biz de o karışıklığa imkan vermemek için
1: şimdi Libya'da, oradayız. Libya neden Libya? Çok kıymetli bir yer. Libya büyük bir coğrafyası, küçük bir nüfusu, Afrika'nın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerinden birine sahip. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Halkının hiçbir şeye, yani ekonomik hiçbir şeye ihtiyacı yok. Yani kendi başına yetebildiği gibi dünyanın en zengin ülkelerinden birisi haline de gelebilirdi. 13 büyük aşiret var Libya'da. Ve bu aşiret Kaddafi döneminde kendi aşiretini sadece silahlandırıp bütün orduyu onlardan teşekkül ettirmişti. Diğer aşiretler ise baskı altındaydı. Ama Kaddafi gider ayak, yani böyle büyük bir devrimle devrileceğini gördükten sonra bütün bir silah deposu üzerinde, yani bir de Libya çölleri tamamen ağzına kadar silahla dolu. Dünyanın bütün ülkelerinden, Çin'den, Fransa'dan, aklınıza gelebilecek bütün ülkelerden silah almış, büyük silahlar almış ve onlar bütün çölde ki şeylerde, yerlerde, sığınaklarda, depolarda muhafaza edilmiş. Devrileceğini anladıktan sonra bütün bunların hepsini açtı. Kendisini destekleyen aşiretlere dağıttı. Ve o aşiretlerin her biri küçük birer devletçik derebeyi haline geldiler. Türkiye sadece Hafter'le, işte Bingazi ile Trablus hükümetini buluşturmaya gayret etmiyor. Bir yandan Hafter saldırıya geçtiği esnada onun arkasında Rusya ve Fransa vardı.
0: Doğru.
1: Çünkü yani oradaki bu büyük petrol doğalgaz kaynaklarının bir şekilde Rusya'nın ve Fransa'nın kontrolünde olmasını istiyorlardı. Türkiye ise Libya halkının olmasını istiyor bunu. Bak bu çok önemli bir şey yani. Türkiye Libya'da diyor ki bu servet Libya halkının olsun. Başka hiç kimsenin olmasın. Bunu dünyada başka hiçbir ülke istemedi. Sadece Türkiye istedi.
0: Evet.
1: Ve bizim bir menfaatimize de değil yani. Yani oradaki doğalgaz petrol bize falan verilecek değil. Biz Libya halkının selameti için bunu söylüyoruz. Libya güçlü olursa Türkiye'nin güçlü bir müttefiki olur diye aynen düşündüğümüz öyle için. Bütünüyle böyle bir şey için. Bir de bizim bir parçamız, yani biz 400 yıla yakın orada bulunmuşuz. Şimdi bu şekilde hareket eden bir Türkiye var olduğu için Libya'daki bütün aktörler, bir de bazıları mağlup oldukları için teslim oldular yani. Dediler ki Türkiye'nin önderliğinde ancak biz tekrar buluşabiliriz, birleşebiliriz, güçlü bir Libya'yı yeniden kurabiliriz. Bunu engellemek isteyen çok sayıda böyle silahlı grup var, çeteler var. O çetelerin ortadan kaldırılabilmesi, ulusal bir ordunun yeniden teşkil ettirilmesi için Türkiye'nin büyük bir gayreti var. Karşısında kimler var? Zaman zaman Rusya var, zaman zaman Fransa var, gücünü kaybettiği için. Afrika'da gücünü yitirdiği için Fransa'nın desteklediği terör grupları var. O terör grupların bazıları DAEŞ ve benzeri terör grupları, daha radikal gruplar. Onları da destekliyor. Yani şimdi bu terörden beslenen bir batı var. Sadece şey değil yani, Fransız açısından değil, Rusya da aynı şekilde burada hala çıkarlarının bittiğinden dolayı endişe ediyor. Türkiye ise bir arabulucu değil, sadece bir oraya istikrarlaştırıcı bir güç olarak gidiyor. Ve Türkiye, Libya'daki tüm gruplar, Hafter'in oğlu biliyorsunuz önce gelmişti Türkiye'ye. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmüştü. Onlar da evet, gerçek bu. Ancak Türkiye'nin önderliğinde bir güç Libya'yı tekrar istikrara kavuşturabilir. Neden? Çünkü bizi 400 yıl Türkiye yönetti ve biz o zaman huzur içinde kaldık, yaşadık diyor. O açıdan bugün Sayın Fidan'ın yapmış olduğu ziyaret çok anlamlı. Bütün bu provokasyonların temeli de Türkiye'nin oradan elini eteğini çekmesini isteyen grupların yapmış olduğu
0: muvaffak
1: şeyler.
0: Muvaffak olabilirler mi?
1: Olamazlar. Biliyorsun, bir de Türkiye'nin oradan elini eteğini çekmesini isteyen sadece yabancı unsurlar değil. Türkiye'deki
0: ne işimiz var Libya'da diye yani, değil mi abi? Yani. O ana muhalefet partisi az feveran etmedi yani, ne işimiz var Libya'da diye. Tezkerelere hayır oyu vermedi mi abi? Yani mecliste Türk Silahlı Kuvvetleri'nin lüzumu halinde sınır ötesinde görevlendirilmesi için verilecek olan yetkiye yönelik tezkereye hayır demediler mi? Suriye için aynı şey geçerli değil mi? Libya için aynı şey geçerli değil mi? Yani bunlara rağmen
1: Bir de utanmadan diyorlar ki Atatürk'ün vizyonuna, yurtta sulh, cihanda sulh vizyonuna aykırı. Ya kardeşim, Mustafa Kemal Paşa dediğiniz kişinin yurt dışındaki en önemli operasyon sahası Libya'ydı. Oraya bir mücahit olarak gitti ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın öncüsü olan teşkilatımız tarafından gönderildi. Mehmet Akif de gitti. Ya onların hepsi istihbarat mensubuydu. İstihbarat subaylarımızdı bizim. Oraya gittiler. Enver Paşa ile beraber gitti. Bunların hepsi tarihimizde bir gerçek. Ve Libya'nın İtalyanlara karşı vermiş olduğu silahlı mücadele, ki çok uzun yıllar sürdü, bu mücadelede Mustafa Kemal Paşa'nın imzası var yani. Boş bir iş değil. Biz bugün yani iki gündür orada değiliz. Yani. 400 küsür yıldır oradayız.
2: Ama işte hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Evet. Dolayısıyla belli ki görmek istemiyor. Peki madem öyle, dün de değinmeyi planlamıştık ama şu Mekke anlaşması meselesine de bir bakalım.
1: Evet.
2: Yani evet Libya'da varız, evet Suriye'de varız, evet Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını kurtarmasında varız. Evet, bölgemizde ve dünyanın muhtelif yerlerinde varız. Ama şimdi bir de gittik ve Mekke'de Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte bir güvenlik anlaşmasına imza koyduk.
1: Evet.
2: Peki bizim bu son bir not varmıştı. Bir saniye bakayım madem öyle. Var mı ekranda? Ha, bak Mekke İttifakı meselesi. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Nereye gelmiş bu? Londra merkezi Şarkül Avşat gazetesine verdiği mülakat. İngilizce Arapça olarak yayınlanmış Sayın Cumhurbaşkanı'nın tam da üzerine geldi. Yani ben de bu Mekke anlaşması meselesini soracaktım. Sıcak gelişme olarak arkadaşlarım iletiyor. Ne diyor özetle Sayın Cumhurbaşkanı? Anlaşma bölgemizde yaşanan gelişmelerin bir neticesi diyor. Bu anlaşma bundan sonraki planların, bizim işimize yaramayacak olan planların ortadan kaldırılmasına, daha doğrusu gerçekleşmemesine
1: matuf bir yer.
2: Evet. O amaçla imzalanmış bir anlaşma diyor. Uzun bir şey var. Arkadaşlarım son dakika olarak bu mülakata ilişkin bilgileri aktaracaklar. Bizim muhalefet de diyor ki yani biz Pakistan'ın savaşına ve Suudi Arabistan'ın savaşına dahil oluyoruz diyor.
1: O zaman bizim Ege Denizi'nde, Adalar Denizi'ndeki krizimize, Kıbrıs'ın işgal altında olan Rumlar tarafından işgal edilen topraklarımızın vermiş olduğumuz mücadeleye de Pakistan ve Suudi Arabistan ortak olmuş olmuyor mu?
2: Evet.
1: O zaman Suudi Arabistan da Yunanistan'ın düşmanı haline gelmiş olmuyor mu? O zaman Pakistan Kıbrıs'taki istiklal mücadelemizin bir parçası haline gelmiş olmuyor mu?
2: Ya
1: yok, niye yani görmezden gelmiyorsunuz?
2: Biz görece, yani şimdi şöyle, görece daha yani hani sıcak çatışmanın sürdüğü Pakistan'la Afganistan, sıcak çatışmanın sürdüğü Suudi Arabistan'la Yemen. Hani onlar sıcak çatışmalar. Elbette dediğin gibi bizim de ciddi sorunlarımız var ve yıllara sari o sorunların.
1: Bunları niye konuşmuyorlar?
2: Evet.
1: Bunlar çünkü işlerine gelmiyor. Şimdi bazıları, şimdi bunu anlayabiliyorum. Buna muhalefet etmelerini anlayabiliyorum. Çünkü onlar Türkiye'yi gerçekten, dün de konuştuk, bir tasmalı köle gibi görmeye çalışan bir zihin. Yani onu anlıyorum. Bunlar gerçekten, bunları tartışmaya bir lüzum yok. Yani bunlar gerçekten tartışmayı hak etmeyen bir şey. Ben sadece işin şurasındayım. Neden bugün Mekke anlaşması yapılabildi? Neden?
2: Neden abi?
1: Neden? Neden daha önce yapılamadı? Yani bizim 150 yıldır bir sorunumuz var. İslam dünyası paramparça. Pek çok sıkıntılar yaşıyoruz. İşte Bosna'da büyük bir facia yaşadık. Çeçenistan'da 250 bin insanımızın öldü. Filistin 48'den beri işgal altında. Ve böyle bir çaba neden şimdiye kadar yapılamadı? Yapıldı. Yani Mescid-i Aksa işgal edildiğinde aslında İslam İşbirliği Teşkilatı diye bir teşkilat kuruldu. Suudi Arabistan öncülüğünde. Ve o zaman Faysal gibi bir kral vardı başında. İslam dünyasına gelin hep birlikte bir olalım ve bu Filistin meselesi bizim temel davamız olsun. Ve buna karşı İslam dünyası bir olsun. Birleşmiş Milletler var, bilmem NATO'su var, Varşova Paktı var, bizim de bir şeyimiz olsun diye söylemişti. Ama Türkiye'de o tarihte, yani 60'lı 70'li yıllar, Türkiye'nin darbelerle sarsıldığı bir dönemde başbakanı idam etmiş bir Türkiye vardı. Dışişleri Bakanı'nı Kıbrıs'ta, yani mücahitlere, Kıbrıslı mücahitlere destek verdiği için, mukavemet teşkilatını kurduğu için idam edilmiş bir Dışişleri Bakanı'na sahiptik. 71'de de muhtırayla yıkılmış bir hükümete sahiptik. Zaten 1948'de İsrail Filistin yani işgal edip devlet olarak ilan ettiğinde İslam dünyasında onu bağımsız bir devlet olarak kabul eden tek devlettik. Tek devlettik yani. Yani Türkiye'nin bu paktın içerisinde böyle bir şeyin içerisinde olma ihtimali sıfırdı. Pakistan'da güçlü bir lider vardı, Ziaül Hak. Sonra onun da o da bütün 67

0: 73 savaşlarında, bu İsrail-Arap savaşlarında bütün Pakistanlı pilotları Arapların emrine verip, burada bütün uçakların pilotları Pakistanlı pilotları olmuşlardı ve İsrail hava kuvvetlerini tavrumar etmişlerdi yani. Böyle bir gerçek de var. Ama ondan sonra Ziya-ül-Hak orada uçağa düştülerek şehit edildi.
1: Kral Faysal, yeğeni tarafından öldürüldü.
0: Ve böylece zaten Türkiye'de böyle bir şey yoktu yani, böyle bir bilinç yoktu.
1: Sıkıntılı bir figür de yoktu.
0: Evet, doğal olarak bu iş...
1: Sıkıntılıdan evet. Kastım tabii onlar o egemen gibi. Güçler evet. Açısından yani, sıkıntılı. Buraya bir virgül koyalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş.
0: Evet.
1: Et dur masasında. O tam da bahsettiğin eski Türkiye, yeni Türkiye ve bundan sonraki Türkiye noktasında çok kritik bir virajdı biliyorsun. Yasa evet. Kabul edildi. Kulak verelim Sayın Başkan'a. Daha sonra devam edeceğiz virgülü koyduğumuz yerden. Buyurunuz.
2: Çalıştık. Başından itibaren söylediğimiz bir şey vardı. Kürt'ün onuru, Türk'ün gururunu koruyarak, yani bu ülkedeki etnik fay hatlarını asla harekete geçirmeyecek, tam tersine barış ve kardeşliği sağlayacak bir çalışmanın yapılması. Yasa buna dikkat etti. Bu yasanın meselesi etnik gruplar arasında bir barış değil ya da devletin bir grupla barış sağlaması değil. Devlet herhangi bir şekilde bir savaşın içerisine girmedi ki barış olsun. Terör örgütü, silahlı kalkışma vardı. Şimdi silahlı terör örgütü diyor ki ben vazgeçtim. Kendimi feshediyorum, silahlarımı teslim ediyorum. Bu sürecin başlamasıyla birlikte de artık terörün tamamen ortadan kaldırılması için yapılan bir yasal düzenleme. Bu yasanın muhatabı hiç şüphesiz ki terör örgütü üyeleridir, terör örgütünün çevresidir. Dolayısıyla bunların hepsini çok hassas bir şekilde yürüttük. Burada milli duyguları rencide edecek. Mesela komisyon çalışmalarının hiçbirisinde, rapor hazırlama süreçlerinin hiçbirisinde devletin temel nitelikleriyle ilgili bir tartışma gündeme gelmemiştir. Hiçbir kimse teklif etmemiştir. Efendim işte anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesi, efendim bir üniter yapının zedeleyecek olan teklifler, federasyon, konfederasyon teklifleri gibi, hatta resmi dil konusunda bile en ufak bir öneride bulunulmamıştır. Dolayısıyla temel yani bazılarının söylediğinin aksine milli hassasiyetin, devlet yapısının tamamının korunabildiği ortak bir kararlılıkla yürütülmüştür. Onun için de böylesine büyük bir destek sağladı. Ve toplumun geniş kesimleri tarafından da çok ciddi bir hüsnü kabulle karşılandığını görüyorum.
3: Teşekkür ediyorum. Yahya Bey buyurun.
4: Çok teşekkür ederim. Efendim izninizle ben bundan sonraki sürece ilişkin bir soru sormak istiyorum. Yani süreçle ilgili önümüze çıkabilecek fırsatlar ve tehditler neler? Yani bir boyutuyla teröristiz Türkiye süreci hangi risklerle karşılaşılabilir ki? Bu önemli bir proje olduğu için sonuçta bunun tamamlanmasını isteyecek bölgesel aktörler olabilir. Bu bir boyut. İkinci boyutta ama bu çalışma başarıyla tamamlanırsa, MGK kararı ardından silahların teslimi ve bu parantez kapanırsa, Türkiye bölgeyi ne gibi fırsatlar bekliyor? Bunu merak ediyorum.
2: Şimdi bir kere bu süreçte içerideki siyasi kararlılık, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya koyulan bir devlet aklı şeklinde yürütülen bu süreç, Sayın Devlet Bahçeli'nin en stratejik noktalarda vermiş olduğu fevkalade önemli destek ve yol açıcı fikirler ve bütün siyasi, diğer siyasi partilerin destekleri süreci siyasi olarak çok anlamlı bir hale getiriyor. Bu noktaya gelmemizdeki en önemli hususiyetlerden birisi zaten bölgede yaşamış olduğumuz risklerdir. Yani bölge uzunca bir süredir bir takım vekalet örgütleri tarafından, yani terör örgütleri tarafından bazı ülkelerin hallaç pamuğu gibi dağıttığı bir bölge haline geldi. Ve kullandıkları iki tane temel fay hattı var. Birisi etnik aidiyetler üzerinden kırılmaları oluşturuyorlar. Bir diğeri de mezhebi ve dini farklılıklar üzerinden bunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye olarak bizim başından beri tezimiz, biz daha fazla bölünmenin değil, daha fazla derlenip toparlanmanın merkezi olmak durumundayız. Ve bunun için de bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve aziz milletimizin başına bela olan bu terör meselesinden de hep beraber kurtulalım. Bu bir örnek olarak da bölge ülkeleri tarafından kabul edilecektir. Hatta açık söyleyeyim, ortaya koyduğumuz bu Türkiye modeli, bu barış ve esenliğin sağlanma süreci Allah'ın izniyle tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak. bütün dünyadaki siyasal bilgiler fakültelerinde, hukuk fakültelerinde

0: ders olarak okutulacaktır. Böylesine önemli bir süreci şey yapıyoruz.
1: Türkiye modeli.
0: Türkiye modeli. Yani bölgenin bu kadar bölüp parçalandığı, İsrail'in her tarafa tasallut ettiği, neredeyse bölgedeki bütün ülkelere fiilen saldırdığı, ülkelerin alanlarını, topraklarını

0: Türkiye iç karesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır. Bunun en önemli ayaklarından birisi de artık terörle Türkiye'nin hiç meşgul olmaması, buraya gücünü, insan kaynaklarını, mali kaynaklarını buraya asla kaybetmemesi gerektiğidir. Buradan başladı ve zaten Türkiye'de şunu da iftiharla söyleyebiliriz. Bu kadar uzun yıllar terörle uğraşmamıza rağmen, Türkiye'de Türk'le Kürt'ün, Kürt'le Arap'ın, Türk'le Arap'ın etnik farklılıklara sahip olan insanların arasında bir husumet söz konusu değildir. Tam tersi Türklerle Kürtlerin asırlardır devam eden bir birliği vardır, beraberliği vardır. Anadolu'nun kapılarını birlikte bu aziz millet açmıştır. Ve varoluş mücadelemizde hep kaderimiz, geleceğimiz hep bir olmuştur. Yani Selahattin Eyyubi'nin çocuklarıyla Nurettin Zengi'nin, Alparslan Han'ın çocuklarını birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. Ve hiçbir şekilde Türk'ü Kürt'ten ayırt edecek herhangi bir kültürel farklılık, herhangi bir efendim böyle önemli nokta yoktur. Ama araya sokulan bu husumetler, politik gereklerle, maalesef dışarıdan gelen bazı şeylerle ortaya konulan bu politik ayrışmaları da inşallah ortadan kaldırmak. Herkes fikrini söylesin, herkes siyaseten var olsun, herkes kendi görüşlerini demokratik siyaset içerisinde ifade edebilsin. Ama artık bundan sonra, söylediniz ya, bundan sonraki süreçte nelere dikkat etmek lazım? Büyük fırsatlar önümüze açılıyor. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Ben raporun kapıyı araladığını, geçen gün kabul edilen yasanın da, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Bu yol aynı zamanda da bölgede bütün bölge halklarının kardeşliğinin sağlanabileceği bir atmosferin oluşturulmasına imkan sağlayacak bir yoldur. Burada dikkatli olmak lazım. Bunun böyle olmasını isteyenler olduğu gibi istemeyenlerin de çok olduğunu biliyoruz.
1: Riskler kısmı burada devreye giriyor.
0: Burada benim öncelikle söyleyeceğim şey, bunu da bir tavsiye olarak herkese söylüyorum. Eski dönemin alışkanlıkları üzerinden siyaseti konuşma devri artık geride kalmalıdır. Husumete dayalı ya da karşıtlıklara dayalı bir dilin bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Herkes yeni dönemin hassasiyetlerine uygun barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır. Önceki ezberlerine göre yapılan siyasetin de bundan sonra bir karşılığı olmayacaktır. Bunun için herkesin fikrini sonuna kadar söylemesi, ama bunu Türkiye'nin birliği, beraberliği, ortak vatandaşın yurttaşlığı, ortak medeniyetin paydaşlığı, ortak coğrafyanın kaderdaşlığı anlayışı içerisinde herkesin bunları bir araya getirmesi lazım. Ayrıştırıcı, ötekileştirici, efendim bunların üzerinden siyasi rekabeti, siyasi husumet zanneden dilin geride bırakılması lazım. Bunun ilk şartı da o vatanseverliği, ırkçı, ayrıştırıcı bir hatta zaman zaman şöven anlayış içerisinde görmemektir. Bu vatan, bu memleketi, siz de işte Şırnak'a gittiniz, bu vatanın tamamı bizimdir. İstanbul'da, Ankara'da, Şırnaklı'nın, Hakkari'nin, Diyarbakırlı'nındır. Aynı şekilde ben Şırnak'a gittiğim zaman kendimi en az o yöre halkı kadar oraya ait hissediyorum. Bu aidiyet duygusunu çok köklü bir şekilde yerleştirmektir. Bunun başlangıcı dildir. İnsanların anlaşmasını sağlayan da dildir, ayrışmasını sağlayan da dildir. Dolayısıyla burada siyasetçilere büyük sorumluluk düşüyor. Herkes kendi yankı odalarında kendi tabanlarını tatmin etmek için 3-5 tane ayran kabartan söz söyleyebilir. 10 yıllar boyunca Türkiye bunu yaptı. Bunun bir faydası olmadığını da gördük. Şimdi herkesin sadece kendi yankı odalarında değil, şehrin meydanlarında, sokaklarında, pazarlarında herkesi kuşatan, herkese söz söyleyen bir sözü kurması ve bunun üzerinden siyaseti geliştirmesi gerekir. Dış tehditlere karşı dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim. Provokasyonlara karşı çok dikkatli olmamız
1: gerekir. Başkanım, o dış tehditler kısmını biraz açabilir miyiz? Ne tür tehditler olabilir bu sürece dışarıdan?
0: Yani en belli başlısı şu anda mevcut bütün Orta Doğu ülkeleri için mevcut olan İsrail tehdididir.
1: İsrail'in bu sürece dair bir provokasyon yapma ihtimalinden mi bahsediyorsunuz?
0: Hiç şüphesiz. Yani bunu nereden söylüyorum? Yani asla herhangi bir korku yaymak için söylemiyorum ama Türkiye'nin geçmiş tecrübelerinde

0: Allah rahmet etsin. Turgut Özal zamanında, rahmetli Erbakan Hoca zamanında, daha evvel Demirel ve Ecevit'in de denemeleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde 2013'te denemeler var. Türkiye hep bu terör örgütünden kurtulmak için siyasetçiler bir takım çabalar sarf etmiş. Ama bu sarf edilen iyi niyetli çabaların tamamına yakını bir takım şer odakları tarafından, bunu çok açık söylemek lazım, bir takım Türkiye düşmanı mahfiller tarafından, onların içerideki ve dışarıdaki unsurları tarafından akamete uğratılmış, provokasyonlar yapılmış, suikastler yapılmış. Yani Eşref Bitlis Paşa'nın suikastinden Uğur Mumcu suikastine, Bahriye Çok suikastine kadar, rahmetli Özal'ın kongre salonunda kurşunlanmasına kadar, bütün bunlara baktığınız zaman bunların hepsi Türkiye'de bir barış ve esenlik ortamı olmasın, bir kardeşlik ila nihayet temin edilmesin diye gayret gösteren şer odaklarının eylemleri olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki bunların bir kısmı faili meçhul olarak kalmış. Dolayısıyla bunlara karşı uyanık olmak lazım. İlk sefer Türkiye'de, şunu rahat söyleyebiliriz, siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bunun kıymetini bilmek lazım.
1: Başkanım, bugün ayrıca 81 ilim valisini ve mülki amirlerini bir araya getiriyorsunuz. Ve zannediyorum ki sürece ilişkin valilerimize, illeri yöneten mülki amirlere bazı tavsiyeleriniz, yaklaşımlarınız olacak. Bu toplantıya dair beklentiniz nedir?
0: Tabii bu Sayın İçişleri Bakanımızın daveti üzerine ben o toplantıya katılıyorum. Sayın Bakanımız zaman zaman illerimizin valileriyle ve emniyet müdürleriyle online olarak toplantı yapıyorlar. Senede bir idareciler gününde de burada bu salonda biz de onları ağırlıyoruz. Türkiye'nin bütün valileri bir araya geliyor. Bu önemli bir dönem, önemli bir süreç. Bu sürecin hassasiyetleri, bununla ilgili olarak da valilerimizin ve emniyet müdürlerimizin kendi illerinde de her türlü yanlışlığa karşı şimdiden tedbirlerin alması gerektiği, provokasyonlara karşı uyanık olmaları gerektiği ana fikri üzerinde bir toplantı olacağını zannediyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Sarp Bey, buyurun.
2: Efendim, siz başından beri bu yasanın bir af yasası olmadığını vurguladınız. Yalnız aksi görüşler de var buna yönelik. Ayrıca bunun ulus devlet yapısına aykırı olduğunu da söylüyorlar yasa için. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii ki katılmıyorum. Bu eleştirileri haksız buluyorum. Maksadını aşan eleştiriler olarak görüyorum. Ama her kim ne eleştiri yaptıysa onları da saygıyla karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Demokrasinin gereği budur. Şimdi bu yasa, çıkan yasa, komisyon raporumuz da öyle. Komisyon raporumuz öyle kolay rapor olarak önümüzde duruyor da çok kolay hazırlanmadı. Saatler süren 21 büyük toplantı, her toplantı ortalama sizler de takip ettiğiniz 5 saat bazen daha uzun sürdü. Rapor hazırlanma safhasında partilerin temsilcileriyle birlikte 6 toplantı yaptık. Çok derin tartışmalar yapıldı. Kelime kelime, cümle cümle hassasiyet üzerinde duruldu. Tam da bu eleştirileri dikkate alarak bu tartışmaları yaptık. Yasanın yapılma sürecinde, hazırlanma sürecinde de aynı şey oldu. Şunu söyleyebilirim, milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Ve bu anlamda da bu geçici ve müstakil bir yasadır tanımı gereği. Yani PKK-KCK terör örgütünün kendi tasfiye süreciyle ilgilidir. Ve bütün bu endişelerin ortaya hiç konulmaması için de aslında hazırlanan yasada 3 tane emniyet sübobu yerleştirilmiştir yasanın içine. Bunlardan birisi raporda kritik eşik olarak tanımladığımız, yani örgütün silahlarını bıraktığı, kendisini feshettiği, bütün unsurlarıyla kendisini feshettiği. Bunu biz tespit edecek değiliz. Bunun güvenlik bilimlerince tespit edilmesi ve güvenlik birimlerinin yapmış olduğu bu tespit, zaten rutin olarak Milli Güvenlik Kurulu'nda güvenlik meseleleri konuşuluyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşularak kararlaştırılması ve bunun yayınlanmasıyla birlikte yasa yürürlüğe girer. Birinci maddede bunu söylüyoruz. Yasanın üçüncü maddesinde tekrar aynı cümleyi teyiden koyuyoruz. Yani bir teyit ve tespit mekanizması olmadan ve bu da devletin en üst güvenlik birimi tarafından tespit edilmeden asla yasa uygulamaya girmeyecek. Birinci emniyet sübobu bu. İkinci emniyet sübobu, bu bir genel af değildir diyoruz. Bir kurul kuruldu. Bu kurulun başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız yapacak. Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimiz,

0: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimizin olduğu bir yapı. Bu yapı, bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosya hakkında geldi, teslim oldu, silahını verdi. Ben artık tamam, sivil örgütsel bağlanım kalmadı dedi. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Ve bu kurul verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek. Dolayısıyla ikinci emniyet sübabı budur. Bu kurula da idari, adli ve hukuki düzenlemeler yapabilmeyi teklif etme yetkisi verildi. Yani sürecin içerisinde gerekli bir takım düzenlemeler olursa kurul onu o günün şartları içerisinde, günün gerekleri içerisinde değerlendirecek. İkinci şeyimiz bu kuruldur. 7. maddede tanımlanan kurul. Görevleri de çok açık bir şekilde tespit edilen kurul. Üçüncü emniyet sübabımız ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bütün siyasi partilerin de katılımının sağlanmasını ümit ettiğimiz bir izleme komisyonu. Bu izleme komisyonu vasıtasıyla da siyaset meselenin her safhasını, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi her safhasını çok partili bir şekilde kontrol edecek. Bir araya gelecek, toplantılar yapacak, sürece ilişkin tekliflerini ortaya koyacak ve bununla ilgili eğer kendi bir takım tespitleri varsa bunları da kurulla paylaşacak ve Türkiye kamuoyuyla paylaşacak. Şimdi bu kadar nitelikli bir şekilde hazırlanmış bütün emniyet sübopları ola ki en ufak bir eksiklik olmasın diye düşünülerek tasarlanmış olan bir yasa teklifi, Allah aşkına nasıl bölücü bir yasa teklifi denebilir? Siyaseten söylenebilir. Bunu söylesinler. Ama bu siyaseten söylenenin de hiçbir karşılığı olmadı. Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylamayla ortaya konulmuştur. 467 milletvekili çok büyük bir çoğunlukla bu yasaya evet demiştir. Milletimizin de kayır ekseriyetinin buna evet dediğini biliyoruz. Ümit ederiz ki uygulamada ben o gün çıkarken akşam oylamadan sonra bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek dedim. İnşallah bundan sonrası hiçbir aksamaya mahal vermeden tıkır tıkır işleyecektir.
1: Başkanım, şimdi tekrar onu ifade etmekte belki fayda var. Terör örgütü yenildi, pes etti ve kendini feshetti. Fakat toplu bir düzenleme yok. Tek tek terörle bağlantılı kişiler başvuracaklar bu kurula.
0: Tabii,
1: ve dosyaları tek tek incelenecek. Tabii. Kimisine olumlu, kimisine olumsuz yaklaşım sergilenebilir.
0: Tabii. Yani şimdi bir de tabii bu infaz düzenlemeleri var. Diğer maddelerde gündeme getirilen, yani infaz ertelemeleri, işte 15 yılın altında cezası olanlarla ilgili olarak 5 yıl, daha yukarı cezası olanlarla ilgili 10 yıl infaz ertelemeleri, bu soruşturma ve koruşturmaların takibi gibi konular, bunlarla ilgili süreci kurul yürütecek.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Tabii burada hassas olan noktalardan birisi de o, örgütün üst düzey yönetimi onlar birinci kapsam maddede dışı. Kapsam dışı bırakılmıştır. Çok net bir şekilde kapsam dışı bırakılmıştır.
2: Efendim, bu kanunla birlikte yasama süreci bitti denilebilir mi? Yoksa başka TBMM'nin gündemine de başka yasa tasarıları da gelir mi?
0: Şimdi ben bu çok önemli bir yasa. Çok tarihi bir adım. Dikkat ederseniz bir şey söyledim. Bu yasayla birlikte bir kapı açılmıştır. Terörist Türkiye'ye kapı açılmıştır. Terörsüz bölgeye kapı açılmıştır. Türkiye'nin barış ve esenliğine, Türkiye'nin kalıcı kardeşliğine bir kapı açılmıştır. Yasa çıkarmak işin en kolay kısmıdır. Çok zor bir konu olduğu için çok uğraşılarak bu yasa ortaya konuldu ama Türkiye Büyük Millet Meclisi her hafta bir sürü yasa çıkarıyor. Mühim olan zihinlerin, zihniyetlerin, siyasi bakışın, fikri bakışın değişmesi. Demin de onu ifade etmeye çalıştım. Dilin ve kalbin tasih edilmesi mecburiyetidir. Yani hepimiz bu ülkenin ortak, eşit yurttaşlarıyız. Hepimiz bu topraklara bağlıyız. Bu toprakların tamamı hepimizin ülkesidir. Hepimiz bu bayrağın altında, huzur içerisinde, barış içerisinde yaşıyoruz. Şimdi bu kolay değil. Yılların verdiği bir takım tahribatlar var. Bunların da süratle giderilebilmesi lazım. Eğer bu süreçte inşallah işler istenildiği gibi devam ederse, yani hakikaten örgüt tamamıyla kendisini fesheder, silahlardan arındırılmış olur ve bir daha bundan da önemlisi, bakın Orta Doğu'da en kolay bulunan şey silahtır. Başından beri bunu söylüyoruz. Bir örgütü feshederseniz 50 tane örgüt kurarsınız. Bir tane silaha verirsiniz, 50 bin tane silah temin edersiniz veya size emperyalistler verir bu silahları, onların adına savaşın diye. Mühim olan, bir daha bu memlekette hiçbir Kürt gencinin ben artık dağa çıkmam gerekir

0: demeyeceği bir fikri, siyasi olgunluğun sağlanması, bir bütünleşmenin temin edilmesidir. Yani silahların, eldeki silahların bırakılmasından öte fikir, zihinlerdeki silahların bırakılmasıdır. Kalplerdeki kardeşliğin yaşatılmasıdır ve bunu da öyle laf olsun diye değil, samimi olarak bunu ortaya koyabilmektir. Kaldı ki bunu başardığımız takdirde biz sadece bölge olarak, ülke olarak sadece bu bölgeden ibaret değiliz ki. Suriye'deki Arap da bizim, Suriye'deki Kürt de bizim, Türkmen de bizim, Nusayri de bizim. Yani bizim derken biz onun bir parçasıyız, oranın bir parçasıyız. Böylesine büyük bir aidiyet duygusuyla bu topraklara, bu ülkeye ve bu bölgeye kendimizi hissedersek ve böyle bir fikri ortamın kuvvetlenmesini temin edersek sürece yapacağımız en büyük katkı budur. Gerektirdiği sorunuzun cevabı, bu eğer bu ortamlar pozitif şekilde devam ederse tabii ki eğer kurul ihtiyaç duyar, talep eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunun evet gereklidir diye bir bu talebe karşılık verirse her türlü yasa çıkarılabilir.
1: Yahya Bey buyurun.
2: Çok teşekkür ederim. Efendim az önce potansiyel risklerden bahsederken kullanılacak dilin çok önemli olduğunu söylediniz. Hatta şöyle bir ifade kullandınız. Eski dönemin alışkanlıklarıyla konuşmamak gerekir siyasi partileri işaret ederek. Ama tabii bu süreç hassas bir süreç ve bu işin toplumsal boyutu var, sivil toplum örgütleri boyutu var, medya boyutu var. Bu paydaşlardan nasıl bir beklentiniz var bu süreçte? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de ikincisi, aslında şehit aileleri de komisyona mesela geldiler, konuştular. Orada hassasiyetlerini dile getirdiler. Bu kanundan sonra bir temas kurdunuz mu ya da size bir geri dönüş oldu mu? Onlar tam olarak ne düşünüyorlar bu konuda?
0: Şimdi ilk bu salonda ilk komisyon toplantısını yaptığımızda ilk oturumda ilk davet ettiğimiz, dinlediğimiz grup şehit aileleri ve gazilerimizdi. Ve o gün hatta şöyle çok hepimizin yani ağlamamak için kendimizi zor tuttuğumuz bir enstantane yaşadık. Bir gazimiz, biz fark etmedik. Ben burada oturuyorum. Misafirlerimiz şu köşede oturuyordu. Gözünü çıkardı. Meğerse yapay gözmüş gözünün birisi. Terörle mücadelede gözünü kaybetmiş. Dedi ki ben en yakın arkadaşımı yanımda şehit verdim. Ama artık daha fazla şehitlerin olmaması, daha fazla insanımızı kaybetmememiz için ben gözümü kaybettim. Bu kadar mücadele verdim. Verdim sonuna kadar bu sürecin başarıyla tamamlanması için destek veriyoruz dedi. Yine bir oturumda şehit ve gazilerimizin anneleriyle evlatları teröre kaybetmiş olan, terör örgütüne kaybetmiş olan anneler, barış anneleri adı verilen grup bir araya geldi. Aşağı yukarı o annelerin her ikisinin de söylediği, her iki tarafın da söylediği ortak söz şöyleydi. Biz şimdiye kadar evlatlarımızı toprağa gömdük, şimdi silahlarımızı toprağa gömmeyi istiyoruz. Vakit şimdi öyle bir vakittir. Şimdi burada bu kadar ağır bedel ödemiş olan şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz vesaire bu geniş kitlede çok büyük oranda buna destek veriyor. Bu süreç içerisinde Anadolu'nun birçok yerinde toplantılar yapıldı. Ben de gittiğim toplantılarda şehit aileleri ve gazilerimizin de olmasına özel önem verdim. Dolayısıyla bu süreçte şehit aileleri ve gazilerimiz sürecin önemli bir parçası olarak görüldü. Ve hemen hemen onlarla ilgili bütün kesimlerde, burada temsilciler tabii hepsini dinlemek mümkün değil, temsilciler komisyonda gelip görüşlerini ifade ettiler ve yasa sürecinde de onların bilgilerine başvuruldu.
1: Başkanım, bölgede büyük bir heyecanı Şırnak'ta Teknofest etkinliğinde gördüm. Şimdi sonbaharda Şanlıurfa'da yine büyük bir Teknofest etkinliği var ve 1 milyondan fazla kişi bekleniyor. Bölge heyecanla ekonomik kalkınmayı da bekliyor. Bu konuda bir değerlendirmeniz olur mu?
0: Yani şimdi ekonomik kalkınma, yatırım, turizm, eğitim ne konuşursak konuşalım işin aslı motivasyondur. Toplumsal motivasyondur. Ben de doğudaki bütün gözlemlerimde geçmişle kıyasladığımız zaman çok büyük bir toplumsal motivasyonun olduğunu görüyorum. İşte en son Cudi Dağı'nda Hazreti Nuh peygamberi anma törenine katıldık. herhalde bir 10-15 bin kişi vardı. Daha evvel terör dolayısıyla yapılamamış. Son birkaç yıldır da alt düzeyde yapılıyormuş. Nasip olursa onu önümüzdeki seneden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin himayesinde yapacağız. Ya o insanlardaki coşku, yani bir yayleşenliğine gelmiş gibi, kimisi kamyonetle gelmiş, kimisi arabayla gelmiş, işte kimisi diğer araçlarla gelmiş, binlerce insan. 10 bin, 15 bin kişinin olduğu bir kalabalık. İnsanlar bir şey söylüyor, hiç konuşmalarına gerek yok. Biz barış istiyoruz, huzur istiyoruz, kardeşlik istiyoruz ve o motivasyonu insanlar satın almış vaziyetler. Çok büyük bir motivasyon var. Şimdi Şırnak'taki bu Teknofest'te de görmüşsünüzdür. Şırnak gibi bir yerde, rakamı şimdi yanlış söyleyebilirim, geçen ben de gördüm. Yüzlerce takım yarışmaya katılıyor, binlerce evladımız yarışmaya katılıyor.
1: Şehir stadyumu tıklım tıklım dolu.
0: Şimdi Şanlıurfa'da bunun kat kat üstü olacak. Yani şimdi bu büyük bir motivasyon. Yani Türkiye bu enerjisini, aksi neydi bunun? O bir hatıramı anlatayım müsaade ederseniz. Hendek olaylarının, çukur eylemlerinin olduğu dönemde, o zaman bakanım, dönemin başbakanı, Milli Eğitim Bakanı, bakan arkadaşlar, Mardin'e gittik. Bölgeye gittik de Mardin'de, Midyat'ta bir akşam, bir kış akşamıydı. Gençlerin, çocukların etütlerine girdik. Cizre'de eğitim yapılamadığı için Cizre'deki okulların öğrencileri Midyat'a getirilmiş. Midyat'ta eğitimlerine devam ediyorlar. Oradaki görüşmelerimizi, konuşmalarımızı falan anlatmak istemiyorum ama şunu düşünün. Ufacık çocuklar, 14-15 yaşında çocuklar, analarının babalarının yanında eğitim alamadıkları için, bombalar buna müsaade etmediği için, çatışmalar buna müsaade etmediği için Midyat'a gelmişler ve büyük bir gerilim, hatta açık söyleyeyim büyük bir öfke içerisinde konuşuyorlardı. Şimdi çok şükür bunların hepsi geride kaldı. Yani şimdi bu çocuklar, aynı çocukların, yani devamı olan kardeşleri şimdi Teknofest'lere gelip yarışıyorlar. Memleketin başka kültürel ve eğitim imkanlarından sonuna kadar istifade etmek için çaba harcıyorlar. Kötü mü oluyor? Fena mı oluyor? Yani kim o çatışmadan, bir tek soru sormak lazım. Eski dönemde kim kazandı? Vallahi de billahi de ne Türk kazandı, ne Kürt kazandı, ne Arap kazandı. Ne A partisi kazandı, ne B partisi kazandı, ne Z partisi kazandı. Eski dönemin kazanılı, elleri kirli, heybelerinde kan dolu olan emperyalistler oldu. Bu oyunu bozacağız. Bu iradedir. 467 oyun bence karşılığı, bendeki karşılığı budur. Bu iradeyi Türkiye ortaya koydu. Allah'ın izniyle buna devam edeceğiz.
1: Başkanım, son olarak tabii 467 milletvekilinin desteği çok büyük bir durum oluşturuyor. Yeni bir durum oluşturuyor. Türkiye acaba o anayasa yapım sürecinde beklediği o konsensusu da bu iklimden çıkartabilir mi? Yeni bir anayasa için heyecanlanabilir miyiz hep birlikte?
0: Heyecanlanmanın ötesinde yeni bir anayasa yapmak Türkiye'nin boynuna borçtur. Bu bir siyasi sorumluluktur. Siyasetin topluma karşı bir sorumluluğudur. Ben 28. dönemin başlangıcından itibaren hep şunu söylüyorum. Bu parlamento anayasa yapmaya en müsait parlamento aritmetiğine sahiptir. Yani bu kadar çok partinin olması, farklı fikirlerin olması, yeni bir anayasa yapılması sürecine destek sağlayacağını ümit ediyorum. Yani hiçbir partinin tek başına parlamentoyu yönetip bir anayasal çoğunluğa sahip olması olmadığı bir parlamentoda söz konusu. Bu şu demektir, herkes karşılıklı olarak müzakereye açık demektir. Herkes fikirlerini ortaya koyar, müzakere edilir. Herkesin dediği tabii ki tam istediği olmaz ama makul olan, ana eksenin kabul etmiş olduğu, büyük çoğunluğun kabul etmiş olduğu hususlarda bir anayasa çalışması yapılır. Kaldı ki gerçekten Türkiye'de artık yeni, çağdaş, toplumun gereklerini karşılayacak, milli, özgürlükçü, eşitlikçi, efendim, bir anayasanın yapılma mecburiyeti vardır. Bu benim şahsi talebim değil. Bu herhangi bir partinin tek başına bir talebi değil. Bu Türkiye'nin ihtiyacıdır. Ve hatırlıyorum, 12 Eylül Anayasası, 1982 Anayasası kabul edildiğinden neredeyse 1-2 ay sonra Türkiye yeni bir anayasa şarttır tezleri hep konuşulmuştur. Bu kadar çok konuşmuş, bu kadar çok işte ufak anayasa değişiklikleri yapılmış, bir takım düzenlemeler yapılmış ama hala 82 Anayasası'nın ruhu orada durmaktadır. hala 61 Anayasası'nın 82 Anayasası'nı devrettiği ruh orada durmaktadır. Yani bir takım vesayet düzeneklerinin olduğu anayasa orada duruyor. Eşitliği, özgürlüğü, halkın katılımını değil de egemenlerin hakim olduğu bir Türkiye'nin dizayn edildiği bu zihniyetten, anayasa yapısından Türkiye'nin kurtulması lazım. Türkiye bunu yapabilir. Türkiye için anayasa tartışması yeni bir mesele de değil. Biliyorsunuz Sultan Abdülaziz zamanından itibaren, Osmanlı'nın son döneminden itibaren hep anayasa, 1878'den itibaren anayasa tartışması Türkiye'de olmuştur. Ben artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu, sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum. Bunun için de üzerimize ne düşüyorsa bu sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu tablo böyle davranılmasını cesaretlendirecek bir tablodur.
1: Başkanım çok teşekkür ediyorum. Son olarak bu konuyla alakalı tereddüt içinde olanlar var, acaba diyenler var. Büyük bir konsensus oluşmasına rağmen yine mütereddit kesimler de var. Milletimize son mesajınız nasıl olur?
0: Şunu söylemek isterim. Yani hazırlanan bu yasa, yasalaşan daha doğrusu bu yasanın hazırlığı sırasında kendisini en ultra vatansever kabul eden kim varsa, onun hassasiyetleri neyse o hassasiyetler düşünülerek bu yasa hazırlanmıştır. Tekraren ifade ediyorum, Türkiye'nin milli birliğini, üniter devlet yapısını, Türkiye'de barışı ve kardeşliği tehlikeye atacak en ufak bir kelime, cümle demiyorum, kelime bu yasanın içerisinde yer almamıştır. Buna özel bir hassasiyetle yaklaşılmıştır. Dolayısıyla milletimiz müsterih olsun. Bu kadar büyük titizlikle hazırlanan bir yasa ve bu kadar büyük ittifakla kabul edilen bir yasa asla milli menfaatlerimize en ufak bir zarar vermeyecektir. Tam tersine eğer milli menfaatler bütünleşme, birleşme, barış, esenlik, kardeşlikse onu da sağlamasını sağlayacak olan önemli adımlardan birisidir. Milletimize hayırlı olsun.
1: Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Bugün 12 Ağustos 2026 Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş idi. İyi günler dileriz.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıfbank daima
1: seninle. Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
2: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde Vakıfbank daima
1: seninle. Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatör ve karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitmişti ve Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında Mekke Anlaşması'na imza atmıştı. Cumhurbaşkanı Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesine bir mülakat verdi. Anlaşmaya, Mekke Anlaşması'na dair de önemli mesajlar oldu. Neler söyledi Erdoğan? Öğrenelim. Hemen sözü Yağmur Yıldız'a verelim. Yağmur merhaba. Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakatında neler söyledi anlaşma için?
1: Hüseyin Aslan, elbette Mekke Anlaşması ön plana çıkan bir konuydu verdiği mülakatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ama sadece onunla da ilgili değil, aslında Orta Doğu'yu kapsayan tüm gelişmelere değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesine verdiği mülakatta. Özellikle Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasındaki bu üçlü pakt oldukça önemli ve Avrupa'da da yankı buldu. Bu anlamda elbette bölgesel güç ve ittifak arayışları oldukça kritik bu dönemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölge ülkelerinin kendilerini savunması anlamında bu ittifakların önemine dikkati çekti. Bunun aslında hiçbir ülkeyi hedef almadığını, ancak savunma alanında önemli bir anlaşma olduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir Mekke Anlaşması ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz her zaman bölge istikrarının, bölge ülkelerinin kendi bu meselelerini çözmesi konusunda alacağı kendi iradeleri noktasında hemfikiriz ifadesini kullandı ve sorunların çözüme kavuşturulmasından yana olduklarını ifade etti. Bu kapsamda temel yaklaşımımız hep buydu. Bölge meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeli ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle ABD-İran savaşı ve İsrail'in bölgede attığı provokatif saldırgan adımlar karşısında bu sürecin önemli olduğunu ifade etti ve kardeş dost ülkeler arasındaki dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu yaşanan bu süreç bir kez daha gösterdi ifadelerini kullandı. Türkiye olarak anlaşmazlıkların derinleşmesini değil, diyalog ve istişare kanallarının güçlendirmesini savunduk dedi. Biz biliyoruz ki kalıcı barış sadece çatışmaların sona ermesiyle değil, karşılıklı güven, siyasi irade ve ortak gelecek perspektifiyle mümkündür dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vizyonumuz bir gün bölgedeki tüm ülkelerin bu çatının altında toplanmasıdır ifadesini kullandı. Aslında buradan da şu mesaj vermiş oldu. Bu üçlü pakta bölge ülkelerinden katılımın da söz konusu olabileceği, en azından bu anlaşmanın buna açık olduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabi bu da bölgesel güç anlamında elbette önemli bir mesaj içeriyor. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz ifadesini kullandı. Artık bölge ülkeleri kendi güvenliklerini, kendi istikrarlarını ve kendi geleceklerini ve bu anlamdaki sorumluluğu daha fazla üstlenmelidir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama söylediğimiz gibi sadece Mekke Anlaşması ile ilgili değil, genel bir değerlendirmede bulundu verdiği mülakatta. Lübnan, Suriye gibi pek çok konu başlığına değindi. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın artık sadece bölgesel bir değil, küresel bir kriz olduğunu ifade etti ve küresel ekonominin adeta atar damarlarından birisidir ifadesini kullandı. Bizim temennimiz ve beklentimiz mevcut gerilimin bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete açılmasıdır ifadelerini kullandı. Ve Lübnan, elbette İsrail'in Lübnan'a yönelik hem ağır hava saldırıları hem de güneyden kara saldırıları devam ediyor. Lübnan'da elbette büyük bir krizle karşı karşıya, neredeyse adeta bir Gazze'ye dönüşmüş durumda. Hem büyük bir yıkım var, hem İç karışıklık, göç var. Hem de elbette gıda başta olmak üzere pek çok anlamda krizle karşı karşıya Lübnan. Dolayısıyla hem bir insani dram var, hem de Lübnan'ın da istikrarsızlığı noktasında çok önemli bir sorun var. Bu anlamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin daima Lübnan'ın yanında olduklarını ifade etti. Güzel şehir Beyrut başta olmak üzere, yeniden altyapı başta olmak üzere kalkınmasının ve istikrarının da Lübnan'ın kendi geleceğinin, kendi kendi elinde olduğunu ifade etti. Dışarıdan bir müdahaleye Türkiye'nin karşı olduğunu dile getirdi ve bu anlamda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ivedilikle sonlandırılması gerekmektedir ifadelerini kullandı. Suriye'de de yine bölgesel istikrar ve Türkiye'nin dayanışmasına yönelik mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği mülakatta Orta Doğu'daki tüm meselelere geniş bir yelpazede değindi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Yağmur. Yağmur'dan sözü alalım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a geçelim. Anadolu Ajansı editör masasının konuğuydu Numan Kurtulmuş. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajları vardı. Bu yasa genel af değildir dedi. Özellikle bu konunun altını çizdi. Meclisin her safhayı kontrol edeceğini de söyledi Kurtulmuş.
3: Cumhuriyet'in ilk asrını geride bıraktık. İlk asrının yarısı terör meselesiyle Türkiye'nin ayaklarına pranga vuruldu. Binlerce insanımız şehit oldu, on binlerce insanımız hayatını kaybetti. Bir sürü imkanlarımız, maddi imkanlarımız heba edildi. Türk ve Kürt toplumu arasına bir husumet oluşturulmaya, sokulmaya çalışıldı. Türkiye bölünmeye, parçalanmaya çalışıldı. Çok ağır bir bedel ödediğimiz süreci Allah'ın izniyle oldukça kısa sayılabilecek dünya örneklerine baktığınız zaman 8 yılda, 9 yılda, daha uzun sürelerde gelinen noktaya Türkiye olarak biz bir yılda gelmiş olduk. Bu fevkalade önemli ve değerlidir. 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ve dolayısıyla bu çok önemli. Yani milletin kahir ekseriyetinin terörsüz Türkiye'ye vermiş olduğu desteğin siyasete yansımasıdır. Artık Türkiye'de bütün kesimler terörden illallah demiş vaziyette. Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, bu mücadeleye büyük destek vermiş olan halkımızın asla duygularını incitmeyecek bir şekilde hareket edilmesi gerekir. Bu süreçte içerideki siyasi kararlılık, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya koyulan bir devlet aklı şeklinde yürütülen bu süreç, Sayın Devlet Bahçeli'nin en stratejik noktalarda vermiş olduğu fevkalade önemli destek ve yol açıcı fikirler süreci siyasi olarak çok anlamlı bir hale getiriyor. Bu bir örnek olarak da bölge ülkeleri tarafından kabul edilecektir. Hatta açık söyleyeyim, ortaya koyduğumuz bu Türkiye modeli, bu barış ve esenliğin sağlanma süreci Allah'ın izniyle tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak. Bütün bu endişelerin ortaya hiç konulmaması için de aslında hazırlanan yasada 3 tane emniyet sübobu yerleştirilmiştir yasanın içine. Bunlardan birisi raporda kritik eşik olarak tanımladığımız, yani örgütün silahlarını bıraktığı, kendisini feshettiği, bütün unsurlarıyla

0: kendisini feshetti. Bunu biz tespit edecek değiliz. Bunun güvenlik bilimlerince tespit edilmesi ve güvenlik birimlerinin yapmış olduğu bu tespit zaten rutin olarak Milli Güvenlik Kurulu'nda güvenlik meseleleri konuşuluyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşularak kararlaştırılması ve bunun yayınlanmasıyla birlikte yasa yürürlüğe girer. Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan ve bu da devletin en üst güvenlik birimi tarafından tespit edilmeden asla yasa uygulamaya girmeyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bütün siyasi partilerin de katılımıyla katılımının sağlanmasını ümit ettiğimiz bir izleme komisyonu. Bu izleme komisyonu vasıtasıyla da siyaset meselenin her safhasını, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi her safhasını çok partili bir şekilde kontrol edecek.
1: Terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayanlara yönelik başvurular 1 Eylül'de başlayacak. Açıklamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı. Yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayanlara yönelik başvurular 1 Eylül'de başlayacak. Açıklamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı. Göktaş, başvuru prosedürüne ilişkin bilgiler verdi. E-Devlet kapısı üzerinden arama bölümüne 3713 sayılı kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayanlara ilişkin yazılarak başvurular gerçekleştirilebilecek. TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Teşkilatı'nın Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve güvenlik korucuları başvuruda bulunabilecek. Başvurular olay tarihinde mensubu olunan kurumlara yapılacak. Bakan Göktaş ayrıca vatan uğruna fedakarlık gösteren kahramanların her daim yanında olmaya, ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini vurguladı. Meclis Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamladı ve çerçeve yasanın kabulünün ardından da meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamladı. Son olarak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kabul edildi. Genel Kurul 1 Ekim'e kadar tatile girdi. İç tüzük gereği 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Genel Kurul, kabul edilen önerilerle çalışmalarını 10 Ağustos'a kadar sürdürdü. Genel Kurul'da 1 Temmuz'dan bu yana 7 kanun kabul edildi. TSK'ya ilişkin düzenlemelerin yanı sıra yargı paketi, en düşük emekli aylığının artırılması ve öğrenci affına ilişkin düzenlemeler de yasalaştı. Meclis, çeşitli ülkelerde görev yapan Türk askerlerinin görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini de kabul etti. Gazze'ye giden insani yardım filolarına yönelik saldırılar ve küresel Sumut filosuna müdahaleye ilişkin meclis başkanlığı tezkereleri de oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurul son olarak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunu kabul etti.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Meclis 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te yeniden toplanacak. Milletvekilleri bu sürede basın toplantılarını sürdürebilecek. Çalışmasına karar verilen komisyonlarda faaliyetlerine devam edecek.

Ankara'nın tek Libya politikası kapsamında tarihi bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'da hem batıdaki Trablus hem de doğudaki Bingazi yönetimlerini kapsayan kritik ziyaretlere imza atıyor. Bu arada Haftar kontrolündeki Bingazi'ye giden ilk Türk Dışişleri Bakanı da oluyor bu ziyaret kapsamında Hakan Fidan. Türkiye Libya'daki kalıcı barışı hedefliyor. Bu kapsamda tek Libya politikasında adımlarını hızlandırıyor. Bakan Fidan dün Trablus'taydı. Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Senato Başkanı Muhammed Miftah Takalay ile bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye'nin batı, doğu ve güney arasında ayrım gözetmeyen kapsayıcı yaklaşımı vurgulandı. Doğu Akdeniz'deki ortak hakların kazan kazan prensibiyle korunmasının altı çizildi. Fidan'ın Libya temaslarının en dikkat çekici ayağını ise Bingazi oluşturacak. Daha önce MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanlığı heyetinin temaslarda bulunduğu Haftar

0: rolündeki Bingazi'ye ilk kez bir Türk Dışişleri Bakanı resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Türkiye siyasi diyaloğun yanı sıra askeri kurumların birleştirilmesini de destekliyor. Nitekim Efes 2026 tatbikatına hem Doğu hem de Batı Libya unsurlarının ortak katılımı bu yolda atılan tarihi bir adım olarak kayıtlara geçti. Diplomatik normalleşme, ekonomi ve enerji sektöründe de meyvelerini veriyor. Türk müteahhitler sektörü için vazgeçilmez bir pazar olan Libya'da bugüne dek 31 milyar dolar değerinde 633 projeye imza atıldı. Halihazırda toplam bedeli 2.3 milyar dolara aşan 40'tan fazla projenin inşası sürüyor. Enerji tarafındaysa Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 17 yıl aradan sonra ülkede düzenlenen ilk ruhsatlandırma ihalesini kazanarak iki petrol sahasının ortak işletme hakkını aldı. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıdığı yönündeki kararın kınandığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Golan Tepelerine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlık açıklamayı şiddetle kınadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Golan Tepelerinin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Açıklamada Suriye'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Golan Tepelerindeki İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz denildi. Bakanlık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararına atıfta bulunarak söz konusu girişimlerin hukuki değerinin bulunmadığını belirtti. Kolombiya 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Can kaybı maalesef ki artıyor. Ölü sayısı 234'e yükseldi. 1300'den fazla kişi de yaralı. Açıklama Kolombiya Başkentler Birliği'nden geldi. Buna göre afette hayatını kaybedenlerin sayısı 234'e çıktı. Yaralı sayısı 1310'u aştı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 2700'den fazla kişi de kayıp. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Birçok kentte yağma olaylarına karşı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkenin 3. büyük kenti Cali'de yollar çöktü. 10 hastane hizmet dışı kaldı. Başkent Bogota ve Medellin'e acil durum ekipleri gönderildi. Ana depremin ardından en büyüğü 4,8 şiddetinde 70'ten fazla artçı kaydedildi. Kibdo ve Manizales kentinde altyapı çöktü. Su, elektrik ve telekomünikasyon hizmetleri durdu. Bölge ülkelerinden de yardım taşıyan uçaklar Bogota'ya indi. Bir sıcak bilgi var, şu an ekranlarınıza da yansıyor. Bizim de değineceğimiz başlıklardan biriydi ABD-İran arasındaki savaş hali. ABD-İran İslamabad mutabakat zaptı kapsamında 60 günlük sürenin gelecek hafta dolması nedeniyle ateşkesi uzatma konusunda anlaştı. Bir kez daha belirtelim, ABD ve İran İslamabad mutabakat zaptı kapsamındaki 60 günlük sürenin gelecek hafta dolması nedeniyle ateşkesi uzatma konusunda anlaştı. Şimdi bu sıcak bir bilgi ekranlarınıza da getirdik. Sıcak bilgiyi sizinle paylaştık. Peki bu sıcak bilgi gelene kadar dünden bugüne ABD-İran arasında neler oldu, neler yaşandı? Buyurun bir de ona bakalım.
1: Taraflar birbirini suçluyor. İran Hürmüz Boğazı'nda geri adım atmıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın yalan söylediğini iddia ediyor.
2: İran'a güvenmiyorum. Neden sanki İran'a güveniyormuşum gibi konuşuyorsunuz? İran'a güvenecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler.
1: Trump Ohio'dan Washington'a dönüşünde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bu süreçte Tahran'a güvenmediğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD donanması tarafından kontrol edildiğini savundu.
2: Şu anda Hürmüz Boğazı üzerine tam kontrolümüz var. Kontrol onlarda değil, tam kontrol bizde. Orası bizim.
1: Boğaz'da kontrol anlaşmazlığı sürüyor. ABD Boğaz'da bir gemiye müdahale etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik ablukayı ihlal eden bir geminin dümen tertibatının hedef alındığını duyurdu. Panama bayraklı Velanova adlı kargo gemisinin hedef alındığı açıklandı. Umman Körfezi'nden geçmeye ve İran'a

0: yönelik ABD ablukasını ihlal ederek bir İran limanına doğru seyretmeye çalışması üzerine hedef alındı. İran'sa Hürmüz Boğazı konusunda geri adım atmıyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, boğazın açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu söyledi. Washington'un İran'ın şartlarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. İran Meclisi'nde de Hürmüz Boğazı'na ilişkin yasa hazırlığı var. Yeni yasayla düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemilerin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girişinin yasaklanması planlanıyor. Umman ve İran arasındaki boğaza ilişkin görüşmeler de sürüyor. Katar yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Umman ve İran'dan görüşmelere ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ise sürdüğü belirtildi.
1: Endonezya'nın Bali Adası açıklarında yolcu feribotu alev aldı. Ekipler yolcuları kurtarma çalışması başlattı. Bir bakalım neler yaşandı. Feribot Bali'den Lembar'a gidiyordu. Yarım saat sonra feribotta yangın çıktı. Endonezya donanmasına ait gemiler, devriye botları ve sahil güvenlik ekipleri ihbar üzerine bölgeye gitti. Hava koşulları arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Dalgaların boyu 4 metreye ulaştı. Feribotta 114 yolcu ve 17 mürettebat vardı. Ekipler 106 kişiyi kurtarmayı başardı. Geriye kalan 25 kişi için çalışmalar sürüyor. 17 binden fazla adadan oluşan Endonezya'da feribotlar en çok kullanılan ulaşım aracı. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması ise sıklıkla benzer kazalara neden oluyor.

0: Bosforus Diplomasi Forumu 2026 dünyanın farklı coğrafyalarından gençleri aynı masada buluşturuyor ve bu gençler küresel krizlere çözüm önerileri geliştiriyor. Geleceğin diplomatları forumdan edindikleri deneyimle uluslararası arenaya hazırlanıyor.
1: Forumumuzun da aslında bir önemli tanımı da gençliğin vicdanını temsil eden Bosforus Diplomasi Forumu olarak hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla bizlerin burada amacı Genç Diplomasi Derneği olarak bu forumu hayata geçirirken gençlerin vicdanını en doğru şekilde bu platformda temsil etmek, gençlerin uluslararası meselelerde hangi tarafta olduğunu, ne düşündüklerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri bir platform olmak.
2: Gençler bu kez ders kitaplarından değil, diplomasi masasından öğreniyor. Bosforus Diplomasi Forumu 2026, krizler çağında insani diplomasi temasıyla demokrasi ve özgürlükler adasında başladı.
3: Bu foruma katılma amacımın zaten en çok bu teorik değil, daha çok sahada ve karar vericilerin de bu ortamda olduğu yerde bulunmak benim için çok değerli. Özellikle şu anda bu masaları yakından gözlemliyorum ama ileride uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edeceğime eminim.
2: Türkiye'den ve dünyanın farklı bölgelerinden 400'ün üzerinde katılımcının yer aldığı forumda 6 komitede müzakereler yürütülüyor. Devlet Başkanları Komitesi'nde Filistin meselesi, Dışişleri Bakanları Komitesi'nde Suriye'nin yeniden entegrasyonu ve inşası masada. Ekonomiden enerjiye, savunmadan insan haklarına kadar pek çok başlık, gençlerin perspektifiyle ele alınıyor.
3: Öncelikle ben bu diplomasi forumuna deneyim kazanmak için katıldım. Bu alanda bir fikir sahibi olmak için katılmıştım. Yeni farklı kültürler, farklı bakış açılarıyla bu alanda deneyim kazanmak için katılmıştım. Ben de diğer arkadaşların da dediği gibi bilinçli bir genç olarak gelecekte Türkiye'yi uluslararası arenada gururla ve sevinçle temsil etmek için buradayım.
2: Forumda 125 delege temsil ettikleri ülkelerin politikalarını savunarak müzakere yürütüyor. Gençlerin hedefi ise sadece diplomasiyi konuşmak değil, farklı kültürlerden akranlarının bakış açılarını dinlemek ve uluslararası sorunlara çözüm üretmek.
4: Bu foruma katıldım çünkü benimle benzer düşüncedeki akranlarımla tanışmak, ilgi alanlarım hakkında konuşmak ve ilgi duyduğum konular üzerine çalışmak için bir fırsat olarak gördüm. Kendi kariyerimde ulaşmak istediğim noktalara gelmeme belki de yardımcı olabilecek insanlarla tanışmamı sağlıyor.
5: Or maybe could help me get to places where I firstly I believe
6: Beklentim buradan ayrıldığımda farklı ülkelerden pek çok insanı tanımış olmak, kendi bakış açımı paylaşabilmiş ve diğer insanların bakış açılarını da dinlemiş olmak ve muhtemelen dünyadaki mevcut sorunlar veya çatışmalar için çözümler bulabilmektir.
5: Conflicts etc. So my expectations actually attended the first diplomacy.
7: Aslında bu diplomasi forumunun ilkine geçen yılda katılmıştım. Bu yüzden öğrencilerin kendi fikirlerini tartışabileceği, doğru olan için mücadele edebileceği, güvenli ve destekleyici bir ortamda network yapmayı, yenilikçi çözümler duymayı bekliyorum.
2: Bosforus Diplomasi Forumu 16 Ağustos'a kadar farklı paneller ve müzakere oturumlarıyla devam edecek.
0: Avustralya'da bir yapay zeka asistanı kullanıcısına yer açmak için spor salonu sistemindeki açığı buldu, sisteme girdi ve başka bir müşterinin kaydını sildi, listeden sildi. ABD'de ise teknoloji devi OpenAI, Astra adını verdiği yeni modelinin geliştirilme sürecini aşırı tehlikeli olduğu gerekçesiyle durdurdu.
8: Avustralya'da yapay zeka kendi başına karar aldı. Siber güvenlik ihlali yaşandı. Andrew isimli bir kullanıcının spor salonundaki popüler bir sabah dersine kayıt yaptırmak için görevlendirdiği yapay zeka asistanı sistemdeki zafiyeti keşfetti. Kendisine böyle bir komut verilmemesine rağmen asistan bekleme listesinde kullanıcısının önünde bulunan kişiyi sistemden sildi.
9: Bu kesinlikle benim ondan beklediğim şey değildi.
8: Yapay zeka eylemini, kabiliyetlerini test etmek amacıyla yaptığını savundu. Bu Avustralya'da kayıtlara geçen ilk otonom siber risk vakası oldu. Otonom yapay zeka eylemlerine yönelik asıl büyük tehlike sinyali ise ABD'den geldi. OpenAI, ChatGPT için hazırlanan Astra isimli yeni modelinin otonom kodlama ve siber güvenlik alanlarında ulaştığı seviyeyi aşırı tehlikeli bularak çalışmaları askıya aldı. Bu radikal karar, şirketin henüz yayımlanmamış başka bir modelinin Hugging Face platformuna kendi kendine siber saldırı düzenlediğinin ortaya çıkmasının ardından geldi. Siber güvenlik uzmanları yazılımlardaki açıkları bulması için geliştirilen araçların insan denetimi olmadan otonom saldırılar yapabilecek kapasiteye ulaştığı konusunda uyarıyor. İnsan yönetimine ihtiyaç duymadan yeni siber saldırı stratejileri geliştirebilen Astra'nın şirketin güvenlik yapısındaki kritik risk eşiğine ulaştığı değerlendiriliyor. OpenAI güvenlik standartlarını arttırmak amacıyla modeli dışa kapalı izole bir test ortamına taşıdığını ve ilgili güvenlik kurumlarıyla ortak çalışmalar yürütüleceğini duyurdu.
0: Türkiye'nin düzenlediği 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde 12 bilim insanı 12 farklı alandaki projeleri hayata geçirdi. 3 yabancı araştırmacı da ekibe katıldı. İklim değişikliğinin kutup ekosistemleri üzerindeki etkilerinden Kuzey Kutbu'na özgü kuş türlerinin dağılımına ve bölgedeki mikroplastik kirliliğine kadar farklı araştırmalar gerçekleştirildi.
8: Altıncı Arktik Bilimsel Araştırma Festivali'ne birçok ülke katıldı. Katılımcılar araştırmalar yaptı, önemli incelemelere imza atıldı. Katılan yabancı araştırmacılar farklı alanlarda araştırmalar gerçekleştirdi. İklim değişikliğinin kutup ekosistemleri üzerindeki etkileri, Arktik'e özgü kuş türlerinin dağılımı ve bölgedeki mikroplastik kirliliği incelendi.
4: İklim değişikliği nedeniyle buzulların geri çekilmesinin ekosistemin sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçladık. Bu kapsamda sediment örnekleri topladık. Ekosistem sağlığını değerlendirmek için küçük organizmaları biyolojik gösterge olarak değerlendirdik ve çevresel değişkenleri analiz ettik.
8: Bilim ekibi gemiyle 82 derece kuzey enlemine kadar çıktı. Biyoloji, kimya, atmosfer dinamikleri, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 bilimsel proje ve çalışmanın hayata geçirildiği sefere 12 bilim insanı katıldı. Sefere Arjantin, Bulgaristan ve Uruguay'dan 3 yabancı araştırmacı da iştirak etti. Arktik'teki kuş topluluklarının yapısı ve yalnızca bu bölgede görülen türlerin coğrafi dağılımı araştırıldı.
10: Açık denizde yaklaşık 30 ile 40 kuş türü gözlemlenebilir. Bu kuşlar karada yuvalanıyor. Beslenmek için ise açık denize çıkıyor.
8: Kutup bölgelerinin atmosferindeki mikroplastik kirlilik de incelendi.
9: Kullandığımız sistem havadaki parçacıkları filtre üzerinde topladı. Laboratuvar analizleriyle kutup bölgelerindeki mikroplastik yoğunluğunu belirlemeyi hedefledik. Daha önce aynı yöntemi Antarktika'da da uyguladık. Arktik'ten elde ettiğimiz verileri Antarktika'daki sonuçlarla karşılaştıracağız. So we can compare both polar
0: regions. 11. Anadolu Medya Ödülleri külliyede düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türk medyaya da bu törenden 2 ödül layık görüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz törende yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye'ye değindi.
11: Özellikle silahların bırakılmasını kapsayan bu hassas dönemde basına da medyaya da çok önemli bir görev düştüğünün altını

0: olabilir ve bunların çabaları olabilir. Buna karşı milletçe bütün kesimler olarak çok uyanık olmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Siyasetin, medyanın ve milletimizin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi bu sürecin başarıya ulaşması bakımından büyük önem taşımaktadır.
1: Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği 11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Külliye'de düzenlenen törende Türk medya 2 ödüle layık görüldü. Özgün ve dikkat çekici yorumlarıyla yılın yorumcusu ödülü Türk medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'e verildi. Yiğitel ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden aldı.
2: Sayın Mehmet Zahit Sobacı'yı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.
1: 11. Anadolu Medya Ödülleri'nde Türk medyaya bir ödül daha geldi. Türk savunma sanayinin önde gelen dergisi Savtek, yılın savunma dergisi ödülüne layık görüldü. Ödülü genel yayın yönetmeni Yusuf Alabar da aldı.
3: Ve ilk bölüme moderatörde noktayı koyalım. 24'te yayın ekonomideki gelişmelerle Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla devam edecek. Saat başındaysa yine moderatörle birlikte olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'de. Abbas'ın resmi ziyaretinin gündemini. Filistin'de İsrail soykırımına karşı hangi adımlar atılacak? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak Libya'nın en büyük petrol rafinerisi hedef alındı. Saldırıyla kim ne mesaj vermek istedi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump neden suikast korkusu yaşıyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı cevaplayacak.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkayöktür. Bu kez gün ortasında kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Gözler bu hafta içeride enflasyon raporunda. Yılın 3. enflasyon raporu yarın 13 Ağustos Perşembe günü saat 10.30'da açıklanacak. İstanbul Finans Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve Başkan Yardımcıları. Beklenti aslında revizyona gitmemesi yönünde ama soru cevap bölümünde vereceği mesajlar merak ediliyor başkan ve başkan yardımcılarının. Hemen bakalım yılın 1. enflasyon raporu ve 2. enflasyon raporunda neler olmuştu? Yıla revizeyle başlamıştı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığını %13-19 aralığından %15-21'e yükselterek başlamıştı yıla. Yıl sonu tahminini de 2026 için %16, 2027 için %9 ve 2028 yılı için de %8'de korumuştu. Bir değişiklik yapmamıştı. İkinci enflasyon raporu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın başladıktan sonraki ilk enflasyon raporuydu. Dolayısıyla yine revizeler vardı. Tahmin aralığını belirsizlikler sebebiyle kaldırdığını açıklamıştı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ara hedef olarak %16 olan ara hedefi %24 olarak güncellemişti, revize etmişti. Yıl sonu tahminlerini de 2026 için %18'den %26'ya, 2027 için tek haneye düşmesini beklediği enflasyonun %9'dan %15'e ve 2028 yılını da %8'den %9'a çıkarmıştı. Dolayısıyla Merkez Bankası yılın 2. enflasyon raporunda savaş sonrası olması ve tüm dünya piyasalarının ekonomilerinin etkilenmesi sebebiyle iki kez revizyona giderek yıla başlamıştı. Bu toplantıda dolayısıyla bir revizyon beklentisi yok ekonomistlerin diye tekrar hatırlatalım ve devam edelim. Uluslararası Enerji Ajansı petrol piyasalarında yeniden arz sıkıntısı yaşandığı uyarısında bulundu. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre çatışmalar ve deniz taşımacılığındaki aksaklıklar nedeniyle piyasalar günlük 1.8 milyon varillik açıkla karşı karşıya.
1: Petrol piyasalarında Hürmüz Boğazı kaynaklı arz endişesi yeniden güçleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık raporuna göre deniz taşımacılığındaki aksaklıklar petrol üretimindeki toparlanmayı engelliyor. Bu nedenle küresel petrol piyasasında günlük 1.8 milyon varillik açık oluştu. Uluslararası Enerji Ajansı 2026 genelindeki petrol arz açığının da son 5 yılın en yüksek seviyesine çıkabileceğini öngörüyor. Yüksek yakıt fiyatları ise petrol talebini aşağı çekiyor. Ajans bu yıl küresel petrol talebindeki düşüş tahminini yaklaşık 2 katına çıkararak günlük 1.6 milyon varile yükseltti. Küresel petrol stokları da hızla azalıyor. Stoklardaki düşüşün 2020'deki COVID-19 salgınından bu yana yıllık bazda görülen en büyük gerileme olduğu belirtildi. Bu durum benzin ve motorin gibi küresel ekonominin temel yakıtlarının maliyetini de yukarı çekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı petrol piyasasının yıl sonuna doğru yeniden arz fazlasına geçmesini bekliyor. Ancak ajansa göre mevcut stok tamponlarının hızla tükenmesi riskleri artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Almanya gibi ülkelerinde daha önce kullandıkları acil durum petrol rezervlerini yeniden doldurması gerekiyor.
0: Piyasalara bakalım. Borsa dün %0,78 gerileyerek 13.704 puandan kapanmıştı. Yeni güne de yatay bir seyirle başladı 13.704 puanla. O seviyenin üzerinde %1,37 artıda 13.892 puana yükseldi Borsa İstanbul 100 Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 15.697, 500 Endeksi de 17.663 puanda. Her üç endekste de %1'in üzerinde artıda olduğunu görüyoruz. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da son durum ne? Dolar 47.76'dan işlem görüyor. Yatay pozitif diyeceğimiz bir seviyede. Avro'da 55.16'dan işlem görüyor. Altın tarafında dün 4.435 dolarla 2,5 ayın en yüksek seviyesini görmüştü. O seviyenin altında ama yönü yukarı uluslararası piyasalarda altının onsunun 4.416 dolardan işlem görüyor. İçeride gram altın 6.782 liraya çıktı. Çeyrek altında 11.088 liradan işlem görüyor. Petrol tarafında da rekor seviyeler vardı. Dün %7 artışla 89 dolara kadar yükselmişti. O seviyenin biraz altında anlaşmanın ateşkesin uzatılacağı haberi sonrası yönünü tekrar aşağı çevirdi. Brent tam petrolün varil fiyatı 88.58 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 41.59, repo faizi de 11.61 seviyesinde dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner bizimle beraber. Hoş geldiniz İsmail Güner.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Elif Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hemen enflasyon raporuyla başlayalım. Yarın 3. enflasyon raporu var. Aslında biraz beklenti revizyon olmayacağı yönünde, çünkü yılın 1. ve 2. enflasyon toplantılarında revizyonlar vardı. Tahmin aralığını kaldırdığını söylemişti bu belirsizlik nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ne dersiniz, tekrar tahmin aralığı olacak mı? Aynı zamanda bir revizyon bekliyor musunuz?
2: Yani aslında Merkez Bankası şu an için özellikle de emtia fiyatlarında öngörülemez diyeyim, şu anda maksimum seviyeye çıkmış olması sebebiyle burada tahmin aralığının koyması da çok böyle anlamlı olmayabilir. Şu anda da dikkat ederseniz yıl sonu enflasyon hedefi Merkez Bankası'nın 26 seviyesinde, ama sene sonuna doğru baktığımızda bu ihtimalin şimdilik çok zayıf olduğunu görüyor. Belki sonraki toplantıda bir revizyon olabilir. Ama tamamen burada enerji maliyetleri ve bunun doğal sonucu, gıda vesaire, taşımacılık, birçok sektördeki oradaki maliyet artışları maalesef buradaki hedeflemeleri sapmaların oluşmasına sebep oluyor. Yani burada açıklayacağınız bir hedef aslında o anı kadar olan belirsizlikleri içeriyor. Ondan sonraki süreçte yeni gelişmeler olabiliyor. Şu anda belki de bir anlaşma yolu oluşacak ve petrol fiyatları bizim için burada çok önemli bir gösterge niteliğinde. Daha düne kadar birkaç gün önce 90 dolar sınırına gelmiştik. Şimdi tekrar Pakistan'ın arabuluculuğu ile birlikte piyasa bir miktar umutlandı yine. Bir anlaşma olabilir diyerekten. O yüzden Merkez Bankası yine temkinli duruşunu sürdürecektir. Sıkılaşma sinyalini yine vermeye devam edecektir. Çünkü enflasyonu tetikleyen sebepler halen şu an riskli seviyelerde. Yani öngörülemezlik devam ediyor bu noktada. Bu bakımdan Merkez Bankası'nın belki bu toplantıda şimdilik bir revizyon yapmayabilir, ama ilerleyen aylarda burada bu belirsizlikler, enflasyona sebep olan gelişmeler devam edeceği anlaşılırsa, işte o zaman mecbur bir şekilde bir revizyon görülebilir. Ama buradaki verilecek mesaj piyasaya burada bir gevşemeden ziyade şimdilik piyasada sıkılaşma adımlarının devam edeceği yönde bir söylem olabilir.
0: İçeride enflasyon raporunda, dışarıda da bugün açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek enflasyon, evet, verisinde onunla ilgili de beklentinizi alayım. Piyasaya etkisi de nasıl olur?
2: Yani şu an yani orası çok fazla genelde beklentilerin dışına çıkmıyor. Manşet tarafında 3.5'tan 3.4'e doğru bir geri çekilme, 0.1'lik bir düşüş enflasyonda aylıkta. Çekirdekte de aynı şekilde 2.8'den 2.7'ye bir düşüş beklentisi var. Piyasalar aslında son günlerde enflasyon tarafındaki düşüşün devam edebileceği ve jeopolitik riskler, özellikle de burada İran ile Amerika arasında bir anlaşmanın olabileceği umuduyla açıkçası biraz eli rahatlamaya başladı gibi görünüyor. Ama bunu çok tahvilde görmüyoruz ama altın fiyatlamaları konusunda biraz daha yakından görebiliyoruz bu fiyatlamayı. Şu an için enflasyon beklentiler dahilinde gelirse zaten piyasaya etkisi nötr olacak. Son 2 ayda nispeten biraz daha olumlu bir görünüm vardı. Şu an için dediğimiz gibi orada piyasalar beklentilerin altında bir yani enflasyonda bir düşüş hızlanır ise bunu hemen biz hızlı bir şekilde tahvil fiyatlarında görebiliriz ve Merkez Bankası'nın Fed'in faiz arttırıp ihtimalinin düşeceği bir ortamda bunu pozitif olarak piyasalara yansıyacağını göreceğiz. Dediğimiz gibi yarın piyasalar enflasyon tarafındaki yaşanacak bu gelişmeyi açıkçası yakından takip ediyor ve bunu şu anda aslında sınırlı da olsa bir miktar fiyatladığını görüyoruz. Ama çok çok böyle beklentilerin altında gelmesi piyasalara ilaveten bir moral olabilir.
0: Peki petrol tarafında da şimdi herhalde olumlu yansımayı görmeye başlarız. Ateşkesin uzatıldığı gelişmesi hemen bizim yayınımızdan önce bir son dakika bilgisi olarak geldi. Petrole yansıması ne kadar oldu bu arada? Sanıyorum
2: Şu
0: bakıyorsunuz
2: an
0: diye sordum.
2: %1, evet %1 seviyesinde spot Brent petrol 87 dolar 15 sent seviyesinde. Ama dediğimiz gibi şu an için bu olumlu. Önemli olan bu ateşkesle ilgili yeni açıklamalar yapılmasın. Olumlu bir şeyler oluyor, sonra ertesi gün ben söylememiştim gibi aslında başka bir şeyi kastettik gibi böyle bir anda söylemler değişebiliyor. Ya da Trump farklı bir cümle kurarak olayı yokuşa sürebiliyor. O yüzden petrol tarafında açıkçası geçen haftaki o hızlı hararetli yukarı yönlü hareketin ardından şu an için sınırlı bir temkinli bir geri çekilme görüyoruz açıkçası. Burada daha somut bir şey olursa gemilerin geçmesi vesaire yani Hürmüz Boğazı'ndan işte o fiyatlara çok daha hızlı yansıyacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail
2: Sağ
0: Güner.
2: olun.
0: Değerli
2: Çok
0: vaktinizi
2: teşekkürler.
0: ayırdığınız katkınız için sağ olun. Evet, devam ediyoruz. Ziraat Bankası ikinci çeyrekte aktif büyüklüğünü 9,1 trilyon lira seviyesine taşıdı. Banka yılın ilk yarısında 74,2 milyar lira net kar elde etti. Ziraat Bankası 2026 yılının ilk yarısındaki finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın nakdi kredi hacmi 4,9 trilyon liraya, gayri nakdi kredi hacmi ise 2 trilyon liraya ulaştı. Böylece toplam kredi hacmi yaklaşık 7 trilyon lira seviyesine çıktı. Bankanın kredi politikaları doğrultusunda TL kredilerin toplam krediler içindeki payı %66 olarak gerçekleşti. Kredi büyümesini sürdüren Ziraat Bankası takip oranını da %1,9 seviyesinde tuttu. Banka ana fonlama kaynağını ise 5,7 trilyon lirayı aşan mevduat oluşturdu. Ziraat Bankası küresel belirsizliklerin etkili olduğu ikinci çeyrekte yurt dışı fonlama tarafındaki aktif konumunu da korudu. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, küresel belirsizliklerin ve yüksek fonlama maliyetlerinin bankacılık sektörünü zorladığını belirtti. Çakar, güçlü finansal yapı, yaygın hizmet ağı ve proaktif bilanço yönetimi sayesinde başarılı bir performans sergilediklerini ifade etti. Bu haberle de noktalıyoruz kahve molasını. Bizim ardımızdan kısa bir ara, saat başında Helin Aslan moderatörle karşınızda. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirli

Dediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Hadi.
11: Spor araba.
12: Az kaçar.
11: Elektrikli araba.
12: Çok yakar. Park etmesi zor.
13: Yok artık.
14: Hiçbirini beğenmedin mi?
12: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
14: Kredi de yok, faiz de yok.
10: Aa, peki ne var?
14: Emlak katılım tasarruf finansman var.
15: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
16: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Muhabirlerimiz de yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Buyurun o bilgileri vereyim sizlere. Ardından da ilk bağlantımızı gerçekleştirelim. İlk bağlantımızı Yağmur Yıldız'la gerçekleştireceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı külliye de kabul edecek. Evet, bu kabul önemli ama bu kabulün önüne geçen bir şey oldu ki o da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra merkezli bir gazeteye verdiği mülakat. Mekke Anlaşması'ndan bahsediyor. Yani pek çok başlık var elbette ama öne çıkan bu noktada bu oluyor. Çünkü Mekke Anlaşması fikrinin de nereden çıktığını da anlatıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neler getireceğini, neleri kapsadığını. O mülakattan da öne çıkan başlıkları Yağmur Yıldız birazdan bizimle paylaşacak. ABD Başkanı Donald Trump geçen ay Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesi dönüşünde uçak değiştirdiği iddia edilmişti. Bu Donald Trump tarafından da bu haberler doğrulandı. Peki Trump Türkiye'den neden gizli bir güvenlik operasyonuyla ve nasıl ayrıldı? Adım adım neler yaşandı? Mustafa Daşlan'dan bu sorunun yanıtını alacağız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bugün 81 ilin valisiyle bir toplantı yapacak. Başlık belli. Terörsüz Türkiye süreci. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da o toplantıda olacak. Ahmet Taner Işıldak detayları bize anlatacak. Terörsüz Türkiye yasası meclisten geçti. Bu gelişme Diyarbakır'da nasıl bir hava yarattı? Dünden bu yana bunu da takip ediyoruz. Ekonominin biraz daha canlanacak olması aslında esnafı da mutlu ediyor. Şeymus Çakan'dan da bu başlığın detaylarını alacağız. Ve kentsel dönüşüm hızla devam ediyor. Şu günlerde de önemli bir karar alındı. Nedir o karar? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yıkım yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Ne gibi değişiklikler söz konusu, neler getirecek? Eren Coşkun Dili'ye bu soruyu da soracağız. Bu sorunun yanıtını alacağız. Ama önce biz hemen şöyle Ankara'ya Yağmur Yıldız'a bir gidelim. Yağmur'a hem Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın külliyedeki kabulünü soralım. Ama bununla birlikte Londra merkezli gazeteye Cumhurbaşkanı'nın verdiği mülakat neler söyledi öğrenelim. Yağmur, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan, dilerseniz son sorunuzla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra merkezli Şarkul Alsat gazetesine mülakat verdi. Orta Doğu'daki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Gündeminde Suriye, Lübnan, ABD, İran savaşı ve Hürmüz'deki gelişmeler vardı. Ancak elbette en dikkat çeken husus Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında üçlü bir zaptın hayata geçirilmiş olmasıydı. Bu pakta ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgesel ittifakların önemine işaret etti ve bu anlamda bölgedeki ülkelerin işbirliğinin özellikle yaşanan son gelişmeler ışığında oldukça önemli olduğunu ifade etti. Bir savunma anlaşması, Mekke anlaşması, ama bu anlaşmayla birlikte hiçbir ülkenin de hedef alınmadığını, sadece anlaşma içerisinde yer alan ülkelere gelebilecek saldırılarda bu ülkelerin birbirini koruyacağı potansiyelde olduğuna işaret etti. Dolayısıyla herhangi farklı bir hedef alınmadığını ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz her zaman bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduk. Bölge meselelerinin bölge ülkelerinin kendi aktörleri çözmeli konusunda hemfikiriz ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii özellikle bu anlaşma Avrupa'da da önemli bir yankı buldu. Bölge ülkelerinin artık ittifak halinde birbirini başta savunma olmak üzere savunuyor ve koruyor olması, elbette ticari anlamda da işbirliklerini geliştiriyor olması Avrupa'da da dikkat çekti. Bu konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakatta geniş bir kapsamda değerlendirmelerde bulundu. Yine Suriye, Lübnan gibi bölgesel istikrara da dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugünkü programına gelecek olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye 3 günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde resmi karşılama töreni düzenlenecek. İki ülkenin ulusal marşları okunacak. Konuk Devlet Başkanı Onur Kıtas'ını selamlayacak. Ardından varsa beraberinde gelen heyette yer alan isimler karşılıklı liderlere takdim edilecek ve ardından iki ismin baş başa görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Tabii başta İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu olmak üzere Gazze'deki son gelişmeler, Gazze'de altyapı, sağlık ve insani ihtiyaçlar anlamındaki tüm mevcut durum masada olacak. Bununla birlikte elbette Gazze başta olmak üzere Batı Şeria gibi Filistin topraklarının yer aldığı tüm gelişmelerin ve bu topraklarda yaşanan sürece ilişkin atılabilecek adımların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmut Abbas tarafından istişare edilmesi bekleniyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği mülakatta da saldırıların bir an önce sonlandırılması gerektiğini ifade etti. Bu anlamda hem bölgesel saldırılar konusunda atılabilecek adımlar hem de başta Gazze olmak üzere bölgede İsrail'in saldırılarına uğrayan toprakların, bölgelerin yeniden ihyası, inşası ve insani ihtiyaçlar gibi temel gereksinimlerin yerine getirilmesi konusunda atılabilecek adımlar ve buradan da tüm taraflara ve dünyaya verilecek mesajlar önemli olacak. Zira görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kameralar karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta İsrail olmak üzere vereceği mesajlar da kritik olacak. Takip edip aktarıyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Yağmur. Yağmur'dan sözü alalım. Şimdi gelelim şöyle aslında sizi götürelim geçen aya. Geçen ay Ankara'da NATO zirvesi vardı biliyorsunuz. Ve NATO zirvesinde Donald Trump'ın o zirveden dönüşünde gizlice uçak değiştirdiği yönünde iddialar vardı. Bu artık iddia boyutunu aştı, doğrulandı. Hatta dahası nasıl bir güvenlik operasyonuyla ayrıldığı da adım adım biliniyor. Öğrenelim. Hemen haber müdürümüz Mustafa Daşlan'a dönelim. Bu gizli uçak değiştirme meselesi nasıl gerçekleşmiş acaba Mustafa'ya soralım. Mustafa merhaba, nasıl olmuş bu gizli uçak değiştirme?
2: Nasıl? Şimdi bizim bildiğimiz kadarıyla Trump'ın Türkiye'de kullandığı iki tane uçak vardı. Bunlardan bir tanesi Katar'ın yeni hediye ettiği uçak, Boeing. Zaten Türkiye'ye o Boeing ile geldi. Ama Türkiye'den dönüşte de eski günlerin anısına Air Force One, yani bugüne kadar Amerikan başkanlarının aslında kullandığı uçağı kullanacağı düşünülüyordu. Hatta o uçağa binerken de görüntüleri var Donald Trump'ın. Ama Washington Post gazetesi geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya attı. Dedi ki Trump Air Force One'la Türkiye'den ayrılmadı. Bir kargo uçağıyla, bir askeri kargo uçağıyla hatta ayrıldığına dair bazı iddialar ortaya atıldı. Tabi bu iddialar ortaya atıldıktan sonra gözler nereye çevrildi? Beyaz Saray'a çevrildi. Yani Beyaz Saray acaba bu konuyu doğrulayacak mı diye insanlar beklentideydiler ama bugün ortaya çıkan bilgilere baktığımızda Trump'ın hangi uçakta olduğunu Beyaz Saray'ın bile aslına bakarsanız bilmediği çok net bir şekilde ortaya çıktı. Trump kendi ağzıyla konuyu teyitledi. Yani o diyor ki ben Air Force One'a binmedim, güvenlik gerekçesiyle başka bir uçağa geçtim. Peki neden? Şimdi bunun bir de diğer tarafları var, diğer mecraları var. Bir kere Türkiye'de gerçekleşen, başkent Ankara'da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi en çok kimi rahatsız etti sorusunu sormamız lazım. En çok rahatsız olan katil Netanyahu'ydu. Hatırlarsanız 36. NATO Liderler Zirvesi öncesi

özellikle İsrail kaynaklı bir dizi haber yapıldı. Hatta Netanyahu bizzat kendi ağzıyla bile Trump'ın tehdit altında olduğuna dair bazı bilgileri, yalan yanlış bazı bilgileri dolaşıma sokmaya çalıştılar. O dönemde bazı iddialar, mesela Trump'ın suikaste uğrayacağına yönelik de konuşmalar vardı. Ama CIA ve MIT'in bu noktada çok titiz araştırmaları var. Çok titiz incelemeler gerçekleştirildi, raporlar hazırlandı. Herhangi bir risk, herhangi bir tehdit olmadığına dair, özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın NATO Liderler Zirvesi boyunca ne kadar yoğun çalıştığını, istihbari açıdan ne kadar yoğun çalıştığını, tüm Türkiye zaten o Liderler Zirvesi'nin sıfır sıkıntıyla, sıfır sorunla geçmesiyle gördü. Hatta tüm Türkiye'de, tüm dünya gördü. Biz dünyaya örnek olacak. Bakın A'sından B'sine kadar, bütün güvenlik tedbirleriyle, ağırlamasıyla, uğurlamasıyla tüm dünyaya örnek olacak ve dünya liderlerinin de söylemiyle çıtayı yükselten bir zirveye ev sahipliği yaptık başkent Ankara'da. Şimdi bir kez daha hatırlayalım. İlk geldiği uçak Katar'ın hediye ettiği daha yeni nesil bir Boeing uçağıydı. Öncelikle nereden havalandılar ve nereye geldiler onu da bir kez daha hatırlatalım izleyenlerimize, dinleyenlerimize. Şimdi Ankara'da havalimanı dediğimizde ilk akla gelen tabii yıllardır Esenboğa Havalimanı. Ancak NATO Liderler Zirvesi için biliyorsunuz geçmişte askeri havalimanı olarak kullanılan Etimesgut Askeri Havalimanı, orası Ankara Havalimanı olarak değiştirildi. Bir dizide güncelleme yapılmıştı, revizyon yapılmıştı havalimanında. Boeing uçak ilk geldiğinde Ankara Havalimanı'na, yani eski askeri Etimesgut Havalimanı'na iniş yaptı. Daha sonrasında dönüş içinde Air Force One'ı kullanacağı düşünülüyordu. Şu anda arkadaşlarım da ekranın hemen sağ tarafında gösteriyorlar Air Force One uçağını. Air Force One uçağıyla beraber işte Trump'ın orada uçağa bindiği görüntüye kadar gazetecilere verildi o görüntüler. Trump biniyor uçağa ama bir nokta var. Trump uçağın içinde kalmıyor. Trump uçağa bindikten sonra, kapıda kaybolduktan sonra hemen CIA tarafından bir operasyon gerçekleştiriliyor uçağın içerisinde. Uçağın altında bulunan her uçakta bir yükleme bölümü vardır. O yükleme bölümünden Trump Air Force One'dan CIA tarafından kaçırılıyor. Peki hangi uçakla geri dönüyor? Daha küçük bir askeri uçak. C-32 tipi, C-32A tipi bir askeri uçak ki bu C kargo anlamına geliyor. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. Trump Türkiye'den bir kargo uçağıyla ayrıldı. Peki Air Force One'dan kargo uçağına nasıl geçirildi? O da yine özellikle Amerikan iddialarına göre, Amerikalı bazı uzmanların iddialarına göre tam olarak netleştirilmedi bu konu. Bir yemek konteyneriyle kaçırıldığı yönünde iddialar var. Tabii bir şeyle kaçırıyor. Bir konteynere kaçırdı ama yemek konteyneri miydi, valiz konteyneri miydi? Orası ayrı bir soru işareti. Onu belirtelim. Bir konteyner içerisine alınıyor Trump. Yanındaki CIA ajanlarıyla beraber. Normalde olmaması gereken C-32A tipi bir askeri kargo uçağına alınıyor. CIA ajanlarıyla beraber. Ve o kargo uçağıyla Ankara Havalimanı'ndan kalkış gerçekleştiriyor. Şimdi bunu Trump'a sordular. Dediler ki ya bu iddia doğru mu? Trump iddiaların hepsini doğruladı. Diğer taraftan şöyle bir detay da var. Şimdi Trump'ın bineceği bu uçakta, yani normalde Air Force One'da Trump'ın gazeteci yanında getirdiği gazeteciler de bulunuyordu. Şimdi Beyaz Saray'da bu soru sorulup da cevap da evet ben güvenlik gerekçesiyle CIA tarafından diğer uçağa alındım dediğinde gazeteciler ister istemez şunu sordular. Bu uçağın bir hedef alınma gibi durumu söz konusuysa, siz bu uçaktan ayrıldıysanız biz niye bu uçağın içerisinde kaldık diye sordular kendisine. Trump da zaten asıl hedefin uçak olmadığını, asıl hedefin orada gazeteciler olmadığını, yani uçağın kendisi olmadığını, kendisi olduğunu, daha doğrusu da kendi bulunduğu uçağın çok daha riskli olabileceğini düşündüğünü söyledi. Burada aslına bakarsanız biraz da zekice bir manevrayla gazetecilerin o sıkıştıracağı sorudan kaçtığını söyleyebiliriz. Ama sonuçta ne oldu? Sonuçta ne Air Force One'a bir saldırı oldu, sonuçta ne de diğer kargo uçağına yönelik herhangi bir tehdit gerçekleşti. O zaman kimin hayalleri suya düştü diyoruz biz bu operasyonda? Netanyahu'nun hayalleri suya düşmüş oldu. Netanyahu sürekli olarak Türkiye'de bir güvensizlik algısı oluşturmaya çalışıyordu. Herhangi birisine karşı, Trump olur, Macron olur, başka bir dünya lideri olur, onlara yönelik bir tehdit var algısı oluşturmaya çalışıyordu ama Türkiye aldığı bütün önlemlerle beraber alnının akıyla dünyaya örnek olacak bir zirveye ev sahipliğini başarıyla gerçekleştirmiş oldu. Netanyahu'nun hayalleri suya düştü. CIA ister istemez tabii ki güvenlik tedbirleri kapsamında en küçük bir şüphe dahi olsa

yerde birlik bir şüphe dahi olsa zaten bu operasyonu gerçekleştirmek zorundaydı. Amerikan başkanları da böyle operasyonlarda zaten CIA'in söylediklerine, CIA'in talimatlarına uymakla yükümlüler. Trump da kendi üzerine düşeni burada gerçekleştirdi. Sonuçta Netanyahu'nun elinde yine kocaman bir sıfır kaldı diyebiliriz Selin Aslan.

0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Anadolu Ajansı editör masasına katıldı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi. Bu yasa genel af değildir dedi. Bu vurguyu bir kez daha yaptı Kurtulmuş. Meclisin de her safhayı kontrol edeceğini söyledi.
1: Cumhuriyet'in ilk asrını geride bıraktık. İlk asrının yarısı terör meselesiyle Türkiye'nin ayaklarına pranga vuruldu. Binlerce insanımız şehit oldu, on binlerce insanımız hayatını kaybetti. Bir sürü imkanlarımız, maddi imkanlarımız heba edildi. Türk ve Kürt toplumu arasına bir husumet oluşturulmaya, sokulmaya çalışıldı. Türkiye bölünmeye, parçalanmaya çalışıldı. Çok ağır bir bedel ödediğimiz süreci Allah'ın izniyle oldukça kısa sayılabilecek dünya örneklerine baktığınız zaman 8 yılda, 9 yılda daha uzun sürelerde gelinen noktaya Türkiye olarak biz 1 yılda gelmiş olduk. Bu fevkalade önemli ve değerlidir. 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ve dolayısıyla bu çok önemli. Yani milletin kahir ekseriyetinin terörsüz Türkiye'ye vermiş olduğu desteğin siyasete yansımasıdır. Artık Türkiye'de bütün kesimler terörden illallah demiş vaziyette. Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, bu mücadeleye büyük destek vermiş olan halkımızın asla duygularını incitmeyecek bir şekilde hareket edilmesi gerekir. Bu süreçte içerideki siyasi kararlılık, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya koyulan bir devlet aklı şeklinde yürütülen bu süreç, Sayın Devlet Bahçeli'nin en stratejik noktalarda vermiş olduğu fevkalade önemli destek ve yol açıcı fikirler süreci siyasi olarak çok anlamlı bir hale getiriyor. Bu bir örnek olarak da bölge ülkeleri tarafından kabul edilecektir. Hatta açık söyleyeyim, ortaya koyduğumuz bu Türkiye modeli, bu barış ve esenliğin sağlanma süreci Allah'ın izniyle tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak. Bütün bu endişelerin ortaya hiç konulmaması için de aslında hazırlanan yasada 3 tane emniyet sübobu yerleştirilmiştir yasanın içine. Bunlardan birisi raporda kritik eşik olarak tanımladığımız, yani örgütün silahlarını bıraktığı, kendisini feshettiği, bütün unsurlarıyla kendisini feshettiği, bunu biz tespit edecek değiliz. Bunun güvenlik bilimlerince tespit edilmesi ve güvenlik birimlerinin yapmış olduğu bu tespit, zaten rutin olarak Milli Güvenlik Kurulu'nda güvenlik meseleleri konuşuluyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşularak kararlaştırılması ve bunun yayınlanmasıyla birlikte yasa yürürlüğe girer. Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan ve bu da devletin en üst güvenlik birimi tarafından tespit edilmeden asla yasa uygulamaya girmeyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak, bütün siyasi partilerin de katılımının sağlanmasını ümit ettiğimiz bir izleme komisyonu. Bu izleme komisyonu vasıtasıyla da siyaset meselenin her safhasını, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi her safhasını çok partili bir şekilde kontrol edecek.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon toplantısında olacak. 81 ilin valisiyle bir araya gelecekler. Hem toplantının içeriğini biraz daha detaylandıralım, hem de toplantı ne zaman olacak, başladı mı, ne zaman başlayacak detayları alalım. Sözü Ahmet Taner Işıldağ'a verelim. Taner merhaba, seni dinliyoruz.
2: Enes'ten selamlar. Aslına bakarsanız 10 Ağustos'ta terörsüz Türkiye ile ilgili çok önemli bir adım atıldı ve çerçeve yasa meclisten 467 milletvekilinin oyuyla birlikte geçmiş durumda. Tabi bununla birlikte artık süreç bitmiş değil, yeni başlamış durumda aslına bakarsanız. İşte bu noktada da İçişleri Bakanı ivedi olarak 81 ilin valisini, emniyet müdürlerini ve jandarma komutanlarını video konferans toplantısına çağırdı. Saatler 15'i gösterdiğinde bu toplantı İçişleri Bakanlığı bünyesinde gerçekleşecek. Tabi toplantıya bir de çok önemli bir isim daha katılacak. Aslında sürecin en başından bu yana etkin ve efektif olan bir isim, o da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu toplantıya iştirak edecek. Tabi gündem maddesini bu toplantının yine terörsüz Türkiye, özellikle 81 ilde atılacak adımlar, aynı şekilde entegrasyon süreçleri, toplumsal bütünleşme, rehabilitasyon gibi pek çok unsurun masaya yatırılacağı ve konuşulacağı bir güvenlik toplantısı olacağını söyleyelim. Özellikle 81 ilin emniyet müdürlüğü müdürleri ve jandarma komutanlarının katılması ise bize açıkçası şunu gösteriyor. Hem provokasyon hem dezenformasyonla mücadelede önemli bir kararlar çıkabilir. Özellikle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün Anadolu Ajansı'nda konuk olduğu programda provokasyonlara dikkati çekmişti ve süreç çok daha ciddi bir aşamaya doğru ilerlerken provokasyonlara ve dezenformasyona geçit vermemeliyiz ifadelerini kullanmıştı. Yine 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma da bu konu üzerinde geniş istişarelerde bulunacaklarını düşünüyoruz. Şimdi aynı şekilde bu toplantıya sürecin sahadaki uygulamalarının bir ön izlemesi olacağı, bir ön kararların olacağı bir toplantı olacağını da söylemek yanlış olmaz. Tekrar hatırlatalım, saatler 15'i gösterdiğinde İçişleri Bakanlığı'na gerçekleşecek toplantı. Numan Kurtulmuş da eşlik edecek. Basına kapalı olacak, sonradan bir bilgi notu paylaşılacağını da sizlere söyleyelim. Biz de gelişmeleri an be an takip etmeye, anlatmaya ve aktarmaya devam edeceğiz Elin Aslan.
0: Teşekkür ediyoruz Taner. Taner'den söz alalım. Yine terörsüz Türkiye ile devam edelim. Şimdi bu yasanın meclisten geçmiş olmasının Diyarbakır'da da olumlu anlamda etkilerini dün Şeyhmuz anlatmıştı. Bir mutluluk havası var demişti. Tabii terörün tamamen silinecek olması bölge ekonomisini de canlandıracak. Hal böyle olunca esnaf bir hayli bu durumdan memnun oluyor. Biz hemen sözü Diyarbakır temsilcimiz Şeyhmuz Çakan'a verelim.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin başlangıcından bugüne kadar her zaman Diyarbakırlılar öylesine bir destek verdi ki bu sürecin bozulmaması için ellerinden gelen gayret ve çabayı gösterdiler. Tabii bunlara da esnafların, sivil toplum örgütlerinin desteği de bir hayli yüksekti. Ve Diyarbakır Esnaf Sanatkar Odalar Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu da yayın konumuz. Efendim gerçekten hani sürecin başladığı andan itibaren öylesine bir destek verdiniz ki bu süreç herhangi bir provokasyona, herhangi bir olumsuza uğramaması anlamında destekleriniz bir hayli büyük. Şimdi süreç son noktaya geldi. Neler söylersiniz?
4: Tabii ki gerçekten dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi bir gün yaşandı. Tarihi bir karar alındı. Belki de Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin birliği, beraberliği için, kardeşliği için birçok siyasi partimizin desteğiyle çıkan yasa hepimizi umutlandırdı ve bu umudumuz gittikçe de artmaktadır. Tabii ki biliyorsunuz 40-50 yıl kan ve gözyaşıyla bölge ülkemiz yoruldu. Artık insanlarımız yoruldu. Artık kardeşliğin pekişmesi adına herkesin çağrılarımızı biliyorsunuz. Yıllardır çağrıda bulunuyoruz. Yani bu kan üzerinde siyasi bir rant sağlamaması gerektiğini biz ifade ettik. Evet, sonunda bugün dün meclisteki tablo gerçekten bizim istediğimiz bir tablo. Hiçbir siyasi çıkar olmadan, hiçbir beklenti olmadan bu beklenen yasalar dün çıktı. Tabii ki burada beklentimiz artık sadece sosyal hayatın biraz daha bölgede değişmesi. Yine ekonomik olarak biliyorsunuz yıllarca bölge arasındaki makasın açılmasında en büyük etken yaşanan olaylar dökülen kan ve gözyaşıydı. Tabii ki bu süreçten sonra biz bölgede gerçekten ciddi bir hareket bekliyoruz.
3: Aslında biliyorsunuz sermaye güvenli yer arar. Kesinlikle. Ve şu an o güvenli bölge, güvenli yer oluştu. Bundan sonraki süreçte hani sizler, esnaflar daha çok böyle hani işte batıyla kaynaşma daha da artacaktır diye düşünüyorum.
4: Biliyorsunuz bölgenin ekonomik olarak kalkınması için yıllarca, onlarca teşvik paketi açıldı. Hiçbir tanesi destek sağlayamadı. İstihdam sağlayamıyordu, üretime ve sanayiye evrilmedi, dönüşmedi. Ancak dediğiniz gibi yani bu güven ortamı sağlandıktan sonra tabii sermaye ürkektir. Sermaye huzuru ister, sermaye güven ister. Biz bundan sonra atılacak adımlarla birlikte yine sadece mecliste çıkan yasalarla değil, ekonomik olarak da bölgenin kalkınması için bu projenin içerisinde yer alması gereken ayaklardan bir tanesi de bölgedeki ekonomik ayağın kalkınması. Yani burada yine teşvik demiyoruz. Sadece bölgeler arasındaki ekonomik dengesini ortadan kaldırması gerekiyor. Tabii zaten bölge zengin bir bölge. Altyapısıyla, turizm potansiyeliyle. Şu anda bu sıcaklığa rağmen Diyarbakır caddelerinin sokaklarında adım atamıyorsunuz. Dışarıdan gelen turistler, yerli yabancı turistlerle birlikte. Tabii ki bu güven ortamı hazırlandıktan sonra inanıyorum ki turizmde Diyarbakır'da büyük bir patlama bekliyoruz. Yine hakeza sanayimizde, üretimde büyük bir hareketlik bekliyoruz. Yine yanı başımızda yine yaşanan olaylardan, çatışmalardan dolayı bitmek bilmeyen Silvan Barajımız var. Bununla birlikte Silvan Barajı hayata geçtikten sonra 400 bine yakın istihdam söz konusu sadece Silvan Barajı'ndan. Turizm bir kenara bak. Onun için biz inanıyoruz ki 5-10 yıl içerisinde Diyarbakır bölgenin en büyük lideri ekonomide, turizmde, sanayide, üretimde bir şehri olacaktır. bölge kalkınacaktır. Onun için biz yıllardır sahip çıkmaya çalıştık barışa, kardeşliğe, sürece. Bu süreçte de inanıyorum ki artık siyasetçilerimiz, bizi yöneten bütün liderler zaten bunun farkında. Önümüzdeki süreçte de bölgeye sahip çıkarak bu kardeşliğin kalıcı hale gelmesi için atılması gereken bütün adımları atarlar. Çünkü Türkiye sadece bizim bölgemiz değil. Türkiye'nin önü açıldı artık diyebiliriz. Yani bu kararlarla birlikte, bu barışla birlikte, bu huzurla birlikte bölgenin belki de en büyük ülkelerinden, belki dünyanın sayılı 10 ülkesi arasında gelecek bir kapasiteye sahip olacak. Çünkü potansiyel yıllarca baskı kuruldu ülkemiz üzerinde. Yıllarca huzur ve güven ortamı sağlanmaması için dış güçlerin yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Yani bundan sonra artık Türkiye güçlü bir Türkiye. Birlik beraberlik içerisinde bu kardeşlik pekiştikten sonra inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da istediğimiz ve hak ettiğimiz huzuru, güveni ve ekonomik refahı da bulacağız diye düşünüyorum.
3: Teşekkür ederim. Evet, süreçle birlikte ekonomik anlamda da gerçekten önemli gelişmelerin önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz. Ama zaten şu an 7 aylık süreçte Diyarbakır'a 1 milyon 200 bin yerli ve yabancı turist geldi. Ve önümüzdeki günlerde de yıl sonu itibariyle bu sayının 2 milyon 500 bini bulması bekleniyor. Ve bu anlamda Terörist Türkiye süreciyle birlikte kalkınma hamlesi başlayacak diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Şeyhumuza teşekkür edelim. Peki vatandaş süreç hakkında ne diyor? Diyarbakır sokaklarında neler konuşuluyor, ona da bakalım.
5: Türkiye'deki bu süreç çok yerinde bir süreç. Bizim bu bölgede de beklediğimiz bir süreçti.
6: Bölgemiz her açıdan kalkınacak.
7: Terörsüz Türkiye süreci bölgede bir heyecan uyandırdı, umut uyandırdı.
8: İlgili siyasiler olsun, bürokrasi olsun, biz burada onlara da sesleniyoruz. Herhangi ara bir nifak veya bir şey girdiği zaman da dik duruşu olmaları lazım, kararlı olmaları lazım hepimizin ferahı için, huzuru için.
6: Yani ekonomik olarak kalkınacak, sosyal olarak kalkınacak ve bölgemizde artık cazibe merkezi alanlar açılacak. Biz yani buna katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz bölge halkı olarak.
7: Diyarbakır halkımız, genelde bölge halkımız bu terör sürecinden büyük acılar yaşadı gerçekten. Yaşanılan terörsüz Türkiye süreci bölgede bir heyecan uyandırdı, umut uyandırdı.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ve süreci sahiplenen tüm siyasi partilerin desteğiyle çerçeve yasa meclisten geçmiş oldu. Bölgemizi yeni günler bekliyor.
9: Bölge halkı, yani Güneydoğu, Türkiye ve artı Orta Doğu, tüm bölge halkı için çok faydalı olacağına inanıyorum.
0: Şimdi çerçeve yasa oylamasından geriye ne kaldı? Aslına bakarsanız daha çok yeni partiye dair tartışmalar kaldı. İşte yeni parti parçalanıyor mu? Genel başkanı dinlemediler. İşte farklı hayır dediler. Özgür Özel bu açıklamalar üzerine, bu yorumlar, değerlendirmeler üzerine kendisi bir açıklama yaptı. Ardından Dilek İmamoğlu'nun daha Özgür Özel kararını açıklamadan biz yöneticilerimizle birlikte evet diyeceğiz, diğer arkadaşlarımız serbesttir açıklamasını yapmadan bir tweet'i vardı paylaştığı, yüzünüzü millete dönün diye. Ama sonrasında Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'in aldığı karara bir destek açıklaması geldi. Ama bir yandan akıllara Dilek İmamoğlu'nun seçim döneminde yaptığı zafer işareti geliyor. Yani çerçeve yasadan geriye aslına bakarsanız yasanın içeriği kadar, hatta bazı noktalarda çok daha fazla bir yeni parti tartışması kaldı. Analiz Haber geliyor.

0: Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu DEM Parti ile kent uzlaşısı döneminde Van'da bu görüntülerle kameraya yansıyordu. O gün DEM seçmenine şirin görünmek için zafer işareti yapan Dilek İmamoğlu çerçeve yasa gündeme gelince hayır kampanyası başlattı. Üstüne peşine Sözcü ve Halk TV gibi İmamoğlu'na yakın medyayı da taktı ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e bir anlamda esas patronu unutma mesajı verildi.
1: Özgür Özel hani bağrımıza taş basarak biz bunu evet diyoruz ya da işte süreci Erdoğan'a kaptırmak istemiyoruz

0: Özel, manşetten kendisine ayar vermeye çalışan Sözcü gazetesi üzerinden durumu toparlamaya çalıştı.
1: Atatürk'ün bir çift mavi gözünün hep üzerimizde olduğunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Ona layık olmayacak hiçbir işin içinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız.
0: Yetmedi, bir kez daha popülizme sarıldı. Terör örgütü PKK'nın tasfiyesi için yapılan çerçeve yasa üzerinden af kartını masaya sürdü. Niyetini belli etti. Devletin şefkatli elini kader mahkumlarına da uzatması lazım ifadesiyle en başından bu yana meseleye İmamoğlu ve ekosistem sanıklarını kurtarma hedefini de açık etti.
2: Majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki.
0: Peki yeni partide neler oluyor? Açık söylemek gerekirse mahalle baskısı Özel'e biraz ağır geldi. Üzerine bir de İmamoğlu'nun cezaevinden uzaktan kumandalı siyaseti eklenince boğulur gibi oldu.
3: Ekrem İmamoğlu hiç topa girmedi. Hiç. Yani Özgür Özel konuşana kadar Ekrem İmamoğlu'nu duymadık. Özgür Özel konuştu, bütün yükü omzuna aldı. Bu da yeni partiyle ilgili bence not düşülmesi gereken bir husus. Hatta eşi Dilek Hanım, Dilek İmamoğlu kısa bir sosyal medya paylaşımıyla yüzümüzü millete dönelim diyerek bir nevi hayır savunusu yaptı.
0: Yeni parti lideri Özel, medya ve sosyal medya üzerinden yürütülen kuşatmayı aşamayınca boğulmamak için kendince demokratik bir tavır alıyoruz söylemine sarıldı. Net bir liderlik ortaya koyamadı.
4: Şöyle biraz sert olacak ama yeni parti daha kurulma aşamasında ilk vurgunu yedi. Bu yeni partinin bölünme işaretidir. Kurulmamış partiyi ortadan böldüler. Özgür Özel hayır diyorsa onları ikna etmeliydi. Liderlik ağırlığını kullanmalıydı.
0: İmamoğlu'na yakın medya önce Özel'e hayır de kampanyası başlattı, baltayı taşa vurunca da linç kampanyasının önüne geçemedi. Mahalle baskısı, yeni partideki panik havası açıklamalara da yansıdı. Örneğin parti parti dolaşıp son olarak yeni partiye demir atan milletvekili Cemal Enginyurt eleştirilere tepki gösterdi.
5: Yeni partiyi bir yasa sebebiyle terk etmek üzere mi sevdiniz?
0: Şimdi gelelim esas meseleye. Yeni parti büyük iddialarla yola çıktı ama şu kadarcık bir sürede bu kadar savrulma, parti içindeki çatırdama, iktidar iddiasıyla ilgili soru işaretlerini artırdı.
6: Ben ve arkadaşlarım evet diyeceğiz, ben ve milletvekiller hayır diyeceğiz. Ya gidin, bu siyaset falan değil ya, bu başka bir şey. Bu. Böyle siyaset yapıyorsunuz diye sizi genel başkan yaptılarsa, CHP tahminlerimizden de önce o kendi seçmenini geri alır ve siz ufacık bir parti olarak kalırsınız.
0: Yeni parti kendi ayağına sıkmakla meşgulken CHP ise sessizce izlemeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çerçeve yasaya destek açıklamalarıyla Dem seçmenine de bir anlamda masadaki ortağınızı unutmayın mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu zaman her şeyin ilacı misali, gündeme gelen skandallar sebebiyle yeni partinin yavaş yavaş eriyeceğini ve CHP'ye geri dönüş olacağını düşünüyor gibi görünüyor.
7: Aşkım bebeğim yürüyen parayım falanla gündeme gelen Menderes Belediye Başkanı bizzat kendisinin seçtiğini söyledi. Şimdi bana hala diyorlar ki Özgür Özel niye eleştiriyorsun? İşte bu tür kepazelikler yüzünden eleştiriyorum. Bunlar gizli saklı değildi kardeşim.
0: Ancak bu haliyle bu kadrolar memleketi yönetebilir mi sorusu da ortada duruyor. Ne diyelim? Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
8: Detaylıca anlatacağım yeni partinin.
9: İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberi tanıtım programında bir araya geldi. Programda konuştu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Kamu yöneticilerinin devlet ciddiyetiyle vatandaşla iletişim kurması gerektiği vurgulandı. Dezenformasyonla mücadelede de ortak sorumluluk mesajı verildi.
10: Sosyal medyanın ve dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte iletişim ve bilgilendirme faaliyetlerinin önemli bir kısmı bu mecralara kaydı. Kamu kurumlarımız ve görevlilerimiz doğal olarak bu mecraları daha çok kullanmaya başladı. Ancak beğeni almak, etkileşim

0: İletişimi artırmak, gündeme gelmek gibi sebeplerle bu mecralarda ölçünün zaman zaman kaçtığına şahit oluyoruz.
1: Öyle de oldu. İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanlığı ile birlikte bu konuyu ele aldı. Mülki İdare Amirlerine yönelik sosyal medya rehberi programını hayata geçirdi.
2: Mülki İdare Amirlerimizin dijital mecralardaki iletişimini daha güvenli, kurumsal bir standart içerisinde ve devlet ciddiyetine yakışır biçimde gerçekleştirmesini hedefliyoruz. Milletimizle güçlü bir iletişim kurmamız şarttır.
1: Devletin kamuyla doğru ve göz hizasında iletişim kurması amacıyla Mülki İdare Amirlerine yönelik sosyal medya rehberi programı düzenlendi. Programda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, güvenli ve doğru iletişim kadar dezenformasyonla mücadelenin de önemine vurgu yaptı.
2: Kamu iletişiminin daha şeffaf ve etkin yürütülmesine, kriz anında kamu otoritesinin güvenilir ilk kaynak olma işlevine, dezenformasyonla mücadelede koordinasyon sağlamaya ve güvenli iletişim konusunda bilinç geliştirmeye hizmet edecektir.
1: Aynı programda konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da iletişimde kamu yöneticilerinin de sorumlu olduğunu dile getirdi. Ortak mesaj devlet ciddiyeti ve aracısız kamuyla iletişim oldu.
3: İletişim profesyonellerini, medya kuruluşlarını ve basın mensuplarını ilgilendirmiyor sadece. Tüm kademedeki kamu yöneticilerinin de ortak sorumluluğudur.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor. 13-14 Ağustos tarihlerinde Kahire'de olacak, temaslarda bulunacak ve ziyarette Türkiye-Mısır ilişkileri siyasi, ekonomik, ticari ve askeri boyutlarıyla masaya yatırılacak. Ziyaretin ana başlıklarından biri Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısı olacak. 4 Şubat'ta Kahire'de yapılan Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının sonuçları ve 2028'de Türkiye'de yapılması planlanan 3. toplantı için hazırlıklar ele alınacak. Ekonomi ve ticarette gündemin ön sıralarında yer alacak. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefi masada olacak. Fidan'ın temaslarında savunma sanayi ve askeri işbirliği de öne çıkacak. Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış, istikrar ve refah için ortak sorumlulukla hareket etmesi mesajı verilecek. ABD ve İran arasındaki anlaşmazlık Hürmüz Boğazı'nda gerilime yol açmaya devam ediyor. İran kontrolünün Tahran'da olduğunu iddia ederek ablukayı Hürmüz'de sürdürüyor. Donald Trump ise Boğaz'ın onların olduğunu söylüyor. Trump İran'ın sürekli yalan söylediğini de savundu. Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ise taraflar gelecek haftada olacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaştı.
1: Karşılıklı saldırılar durdu, gerilim şimdilik dindi. ABD ve İran arasında ateşkesin gelecek hafta süresi sona erecek. Pakistan hükümet kaynaklarına göre iki ülkede 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. İran ve ABD arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişini sürdürüyor. Bu kapsamda Tahran'da olan Pakistan İçişleri Bakanı da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüştü. Bir Pakistanlı yetkiliye göre her iki tarafta arabuluculara sürenin uzatılması konusunda rızalarını iletti dedi. Kaynak ancak taraflar uzatma süresine karar vermek üzere mesajlaşmaya devam ediyor diye ekledi. Taraflar birbirini suçluyor, İran Hürmüz Boğazı'nda geri adım atmıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın yalan söylediğini iddia ediyor.
2: İran'a güvenmiyorum. Neden sanki İran'a güveniyormuşum gibi konuşuyorsunuz? İran'a güvenecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler.
1: Trump, Ohio'dan Washington'a dönüşünde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bu süreçte Tahran'a güvenmediğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD donanması tarafından kontrol edildiğini savundu.
2: Şu anda Hürmüz Boğazı üzerine tam kontrolümüz var. Kontrol onlarda değil, tam kontrol bizde. Orası bizim.
1: Boğaz'da kontrol anlaşmazlığı sürüyor. ABD Boğaz'da bir gemiye müdahale etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik ablukayı ihlal eden bir geminin dümen tertibatının hedef alındığını duyurdu. Panama bayraklı Vela Nova adlı kargo gemisinin hedef alındığı açıklandı. Umman Körfezi'nden geçmeye ve İran'a yönelik ABD ablukasını ihlal ederek bir İran limanına doğru seyir etmeye çalışması üzerine hedef alındı. İran ise Hürmüz Boğazı konusunda geri adım atmıyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı Boğaz'ın açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu söyledi. Washington'un İran'ın şartlarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. İran Meclisi'nde de Hürmüz Boğazı'na ilişkin yasa hazırlığı var. Yeni yasayla düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemilerin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girişinin yasaklanması planlanıyor. Umman ve İran arasındaki Boğaz'a ilişkin görüşmeler de sürüyor. Katar yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Umman ve İran'dan görüşmelere ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ise sürdüğü belirtildi.

0: Kentsel dönüşümün hızla devam ettiği şu günlerde önemli bir karar alındı. Kararı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aldı. Yıkım yönetmeliğinde bir değişikliğe gidildi. Peki nasıl bir değişiklik bu? Ne getirecek, ne götürecek? Öğrenelim yeni kuralları. Söz Eren Coşkun Dili'de.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüm sürecinde özellikle de binaların yıkımında olumsuzluklara rastlanmaması için bir dizi aslında önlem almış oldu. Yeni düzenleme pek çok maddeyi içeriyor. Tabii hepsi de aslında binaların yıkım sürecine ilişkin çok daha kontrollü ve düzenli bir şekilde aslında bu işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak üzerine. Peki neler var? Detaylarına bakalım. Aslında en çok da kentsel dönüşüm nedeniyle evini yıktırmak isteyenleri ilgilendiren bir düzenleme olduğunu belirtelim. Tabii yıkımın kurallarını baştan aşağı değiştiren bir düzenleme bahsediyoruz ve yıkıma girecek binalar içinde aslında yeni kuralların getirildiğini söylemek mümkün. Tabii amaç o binaların, özellikle yüksek katlı binaların yıkımı sırasında çevreye verilecek zararı en az seviyeye indirmek olacak. Tabii aslında daha fazla uzmanın artık bina yıkımlarında görev alacağını söylemek mümkün. Özellikle pek çok noktada binaların yıkım sürecinde şikayetlerin geldiği de görülebiliyordu. Binaların yıkım sürecinde alınmayan önlemler de yine şikayet konusu oluyordu. İşte bütün bu şikayetlerin önüne geçecek bir düzenleme olduğunu söylemekte fayda var. Eskiden 21,5 metreden yüksek binaların yıkımında fenni mesul bulunması gerekiyordu. Yeni düzenlemeyle bu sınırın düşürüldüğünü ve 18,5 metreye indirildiğini söyleyebiliriz. Yani artık daha fazla binanın yıkımında daha fazla uzmanın kontrolü olmuş olacak. Tabii yıkımdan önce de yine planlama yapılacak ve yani bina hemen hızlı bir şekilde yıkılmak yerine yıkımın nasıl yapılacağı planlanmış olacak ve çevredeki binaların, yolların, altyapıların, tesislerin etkilenmeyeceği şekilde bir yıkım planı programı oluşturulacak. Eğer ki bina patlatılarak bir yıkım gerçekleştirme sürecinde ise bu şekilde bir yöntem tercih ediliyorsa da yine hava koşulları da bu noktada incelenmiş olacak ve hava koşullarına göre uygun bir zaman belirlenecek. Onay verilmesi durumunda patlatarak yıkılma sürecine gidilmiş olacak ve patlatma işlemi sırasında yine yapılan işlemler de ölçülecek ve bu da görüntü olarak kaydedilmiş olacak. Yıkım alanına da yine girişler kontrolü sağlanacak. Özellikle de inşaat bölgesi, yani şantiye alanı çevresinde de geniş tedbirler, güvenlik önlemlerinin alınacağı da belirtmekte fayda var ki yine izni olmayan kişilerin de şantiye alanına ve çevresine yaklaşmamaları için de önlemler alınmış olacak ve insanların, çevredekilerin zarar görmemesi için de alanın daha sıkı korunacağını belirtelim. Gerekirse de yine binaların çevresine özel perdelerin de yerleştirilmesi de yine yeni düzenlemeyle birlikte hayata geçirecek uygulamalar arasında olacak. Tabii bütün bunların hepsi insanları korumak için. Düzenlemenin amacı da kentsel dönüşüm sürecinde aslında binaların yıkımının daha kontrollü bir şekilde sağlanabilmesi, sürecin kontrol altında daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla da işte bu şekilde pek çok maddeyle aslında inşaat alanı ve çevresine alınacak önlemler de yeni düzenlemeyle birlikte kontrol altına alınmış oldu.
0: Şile Belediyesi'nde festival adı altında kurulan milyonluk düzen iddianameye girdi. Savcılık dosyasındaki bilirkişi raporuna göre belediyenin kasasından çıkan 29 milyon 235 bin liranın 20 milyon 858 bin 333 lirasının verilen hizmetle ilgisi yok. Üstelik dosyada sadece şişirilen rakamlar değil, paravan olduğu belirtilen şirket, sanatçıların gerçek konser ücretleri, 2 milyon liralık para talebi ve festival için alınıp geri verilmeyen son model telefonlar da var.
2: Şile'de bir haftalık festival bitti ama o festivalin hesabı kapanmadı.

0: Savcılığın hazırladığı iddianame ve dosyaya giren bilirkişi raporu, 35. Uluslararası Şilebezi Kültür ve Sanat Festivali'nin arkasındaki milyonluk para trafiğini ortaya koydu. Belediye bütçesinden festival için 29 milyon 235 bin lira ödendi. Bilirkişi tespiti ise çok daha çarpıcıydı. Bu paranın 20 milyon 858 bin 333 liralık bölümünün festivalin gerçek maliyetiyle ilgisi olmadığı belirlendi. Yani dosyadaki hesaba göre belediyeden çıkan her 10 liranın 7 liradan fazlası alınan hizmet karşılığı değildi. Üstelik savcılık dosyasına göre organizasyonun kağıt üzerindeki sahibiyle işi gerçekte yapan şirket de aynı değildi. İddianamede Sur Müziği'nin resmi yüklenici olarak gösterilen paravan şirket olduğu, organizasyonu fiilen Koşan Adam firmasının yaptığı anlatıldı. Bilirkişi raporuna göre süreç başından sonuna kadar kurgulandı. Amaç Koşan Adam firmasına haksız menfaat sağlamak ve kamu kaynağını bu sistem üzerinden aktarmaktı. Sanatçıların kendi ifadeleri de ortaya çıktı. Savcılık festivalde sahne alan isimleri de dinledi. Sıla Gençoğlu 625 bin, Melek Mosu 312 bin 500, Can Bonomo 250 bin, Gazapizm 200 bin, Buray 250 bin, Atiye 50 bin, Sena Şener 50 bin, Erdal Erzincan 37 bin 500, Babazula 25 bin, Zeynep Karatağ ise 200 bin lira aldığını söyledi.
1: Belki yalan, belki masal, hiç aldırma.
0: Bu sanatçılar ödemelerine ilişkin banka kayıtlarını savcılığa sundu. Dosya bununla da kalmadı. Şile Belediyesi Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın telefonunun son silinenler bölümünde bulunan bir fotoğraf da incelemeye alındı. Fotoğraftaki listenin başlığı alınanlardı. Altındaysa önemli bir kayıt vardı. Konser firması 2 milyon yazıyordu. İddianameye giren ifadeler para talebinin bununla sınırlı olmadığını ortaya koydu. Sanık Berkant Acil, festivalin ilk hak ediş ödemesi yapılmadığında Arif Sevin kendisini aradığını ve Özel Kalem Oğuz'un ödemenin yapılması için 2 milyon lira istediğini söyledi. Festival sırasında yaşandığı belirtilen başka bir olay da var. Acil'in ifadesine göre belediye, sahada kullanacağız diyerek 4 telsiz, 4 lüks son model telefon istedi. Telefonların festivalden sonra geri verileceği söylendi ama cihazlar iade edilmedi. Savcılık belgeleri ve para hareketlerini bir arada değerlendirdi. İddianamede tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Özgür Kabadayı'nın elebaşı olduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, festival işini rüşvet karşılığında Berkant Acil'in firmasına vererek örgüte gelir sağladığı anlatıldı. Ve tüm dosyanın sonunda ortaya çıkan rakam 20 milyon 858 bin 333 lira kamu zararı. Bir haftalık festival belediyeden çıkan 29 milyon 235 bin lira ve bilirkişinin hesabıyla hizmetin gerçek maliyetiyle ilgisi bulunmayan 20 milyon 858 bin 33 lira. Şimdi Şile'deki büyük festival vurgununun hesabı yargıda sorulacak.
2: Var mısınız bizimle şarkı söylemeye?
3: Bu saat dilimine de noktayı koyalım. Şimdi ara veriyoruz ama saat başında buradayız, bekliyoruz.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
3: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
4: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
2: Ben Ömer Necati Albayrak.
3: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
2: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
3: Gün ilk dakikada başlar.
4: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
5: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Halk Bank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadı.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra
3: bankayız Halkbank. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Hadi.
7: Onlar da alamamış.
8: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
7: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
8: O zaman spor araba.
7: Az kaçar.
8: Elektrikli araba.
7: Çok yakar. Park etmesi zor.
9: Yok artık.
10: Hiçbirini beğenmedin mi?
7: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
10: Kredi de yok, faiz de yok.
11: Aa. Peki ne var?
10: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Pelin Aslan. 3. saate başlıyoruz moderatörde. Uluslararası medyaya Mekke savunma anlaşmasına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve Suriye'nin istikrara kavuşması meseleleri de Erdoğan'a sorulan sorular arasındaydı. Peki Erdoğan ne dedi, neler söyledi? İzleyelim.
1: Mekke savunma anlaşması, Orta Doğu'nun istikrarı için atılan kritik bir adım oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra merkezli Şarkül Afsat gazetesi genel yayın yönetmeni Şarbel'e anlaşmayla ilgili bir mülakat verdi. Erdoğan, Mekke ortak savunma anlaşması fikri, bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir görüşünü paylaştı.
2: Bölgenin meselelerinin çözümünde dışarıdan dayatılan reçetelerin ne gibi felaketlere yol açtığını biliyoruz. Bu yüzden de Türkiye olarak her zaman bölge ülkelerinin kendi iradesi ve ortak aklı belirleyici kılma yönünde politika yürütüyoruz. Bu kapıyı hep açık tutmak, barış ve istikrarın güçlenmesine katkıda bulunmak iradesine sahip ülkeleriz. Vizyonumuz bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasıdır. Bugün ortaya çıkan tablonun en net gösterdiği durum da şu: bölgenin geleceği bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız olarak şekillendirilemez.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın savunma amaçlı olduğunun da altını çizdi. Anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almıyor değerlendirmesinde bulundu.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması, her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma. Güvenlik ve savunma işbirliğimizi ilerletecek, savunma sanayinde ortak projeler geliştirecek ve terörizmle mücadelede bizlere güç verecek bir anlaşma. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı. Bölgemizin çok ciddi sınamalardan geçtiği bir dönemde Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki yakın istişare ve işbirliği daha da önem kazanmış durumda.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda savunma ve güvenlik alanındaki atılımlarının herkes tarafından takdir edildiğini söyledi. Bu imkanların dost ve müttefik ülkelerle paylaşılacağını belirtti. Erdoğan, Körfez'in barış ve istikrarını kendi güvenlik ve bölgesel barış perspektifimizden ayrı görmüyoruz mesajı verdi.
2: Hürmüz Boğazı, küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı. Bizim temennimiz ve beklentimiz, mevcut gerilimin bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde. Bunun da gerçekleşmesi tarafların sağduyulu davranmasına ve diplomasi kanallarının açık tutulmasına bağlı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarını da eleştirdi. Lübnan konusunda dikkati çeken mesajlar verdi.
2: Saldırgan ve yayılmacı politikaları bölgedeki temel sorun teşkil eden İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ivedilikle sona erdirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Lübnan'da ateşkesin temin edilmesi için devam eden görüşmeleri olumlu buluyoruz. Lübnan'ın güvenliği ve istikrarı bölgesel barıştan ayrı düşünülemez. Bizim arzumuz tabiatıyla Lübnan'ın yeniden istikrara kavuşması, kurumlarının güçlenmesi ve halkının güven içerisinde geleceğine bakabilmesinden yana. Bu çerçevede her türlü teknik desteği sağlamaya ve işbirliğini tesis etmeye hazırız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin benzer şekilde Suriye'nin güvenlik ve istikrarına katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.
2: Suriye'nin kuzeyinde veya başka herhangi bir bölgesinde Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek yapılara da müsaade etmeyeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için ne kadar önemliyse, Türkiye'nin milli güvenliği de o derece önemli. Suriye'de yeni bir sayfa açılmışken, bu sayfanın yeni acılarla değil, barış, kardeşlik, egemenlik ve ortak gelecek anlayışıyla yazılması gerekir.
1: Erdoğan, bölgede yaşanan acıların sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin elinden gelen tüm katkıyı sunmaya devam edeceğini belirtti.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mülakat, verdiği mülakattan öne çıkan noktalara şöyle bir bakalım. Özellikle de Mekke Anlaşması özelinde aslında bakalım. Adem Palabıyık, Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık bizimle birlikte. Adem Hocam, hoş geldiniz.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Teşekkür ediyorum. Birazdan Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger de yayınımıza katılacak. Ama biz hemen Adem Hocam sizinle başlayalım. Şimdi Erdoğan'ın verdiği mülakatta dikkat çeken noktalar var. Diyor ki, Mekke Ortak Savunma Anlaşması fikri bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir. ortaya çıkan yeni şartlardan Cumhurbaşkanı'nın kastettiği nedir? Hangi yeni şartlar ortaya çıktı bu anlaşmayı yapmak durumunda bırakan?
3: Yani Elin Hanım, zaten bunu ilk konuştuğumuzda temel meselenin İsrail olduğunu biliyoruz. İsrail'in özellikle bölgedeki kaostan beslenme meselesi, hatta hem kaosu hem de işgali yayma çabası bence bu yeni şartların ilkini oluşturuyor. Dolayısıyla bu kaosu canlı tutma hikayesi İsrail'den başka hiç kimseye yaramıyor. Bu bence birinci. İkinci mesele de özellikle İran'daki çatışma alanları. Yani ABD ve İran arasındaki gerginlik bir türlü bitmedi. Bu gerginlik hatta sadece İran'la da kalmadı. İran bunu Körfez ülkelerine, Hürmüz'ün kıyısına yaymaya da çalışıyor. Körfez ülkelerinin özellikle belirli alanlarını işte ateş altında tutarak kaosun kendi topraklarının dışına da yayılmasına aslında bir artı bir çaba gösteriyor. Öteki taraftan Körfez ülkelerindeki yaşanan çeşitli gerginlikler ve İran'a karşı özellikle Körfez ülkelerinde oluşan o olumsuz negatif hava bence bu meselenin üçüncü şartını oluşturuyor. Bunların dışında bir de biliyorsunuz yani İran'ın maalesef bu yayılmacı politikası karşısında Irak'la alakalı bazı sorunlar da var. Hatta İran'ın özellikle işte vekalet güçleri diye isimlendirilen yapıların çeşitli ülkelerdeki faaliyet meseleleri de var. Dolayısıyla aslında bizim sınırlarımız Akdeniz, Körfez ülkeleri yani Hürmüz Boğazı ve İran'ın özellikle İsrail'le yaşadığı ve İsrail'in bölgeyle aslında kaosla beslendiği bu aşama bence son 2 yılda hatta son 3 yılda karşımıza çıkan yeni süreçler olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla bunlar hayrı olan durumlar değil Elin Hanım. Yani hı hı. Bu kaosu besleyen ve geliştiren, derinleşen süreçler olduğu için bu yeni şartlara karşı bölgede bir entegrasyon oluşması gerekiyordu. Bence özellikle Mekke anlaşmasının altında bu yeni şartlar karşısında oluşturulan bütünlüğün böyle bir anlamı var. Bir de bunlar içerisinde, hani şunu da söyleyerek sözü size bırakayım. Hı hı. Bunlar içerisinde Türkiye'nin özellikle barış çabası var ve Suriye'de biliyorsunuz yeni hükümetin özellikle kendisini inşa etme süreci var. Hem bu kaosu önlemek hem devletlerin kendi sınırlarında barış kavramı içerisinde, yapısı içerisinde siyasal süreçlerini devam ettirmesi hem de İsrail'in özellikle bölgedeki yayılmacı politikasına karşı Mekke Anlaşması bence bir bütünlük oluşturuyor.
0: Peki şimdi Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kayaülger de yayınımıza katıldı. Bu arada Adem Hocam, siz kapalı ortamda, ben kapalı ortamda. İrfan Hocam öyle güzel bir noktadan bağlandı ki yayına, arkası yemyeşil, insanın bakınca içi açılıyor. İrfan Hocam hoş geldiniz. Ne yaptık sizi, vallahi tatilde mi rahatsız ettik, yakaladık?
4: Hayır, üniversitenin kampüsündeyim, yani dışarıdaydım, odama aha, gitmeye vakit kalmadı, bu sebeple ormanın içindeyim zaten. Bizim üniversitenin kampüs ormanının içinde.
0: Evet, bu tercih evet. Sürecinde de Kocaeli Üniversitesi böyle yemyeşil o zaman bir kampüsü var. Çok da güzel görünüyor. Bizim de içimizi açtınız. Teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Şimdi hemen şuradan başlayalım. Devam edelim sizinle de İrfan Hocam. Şimdi Cumhurbaşkanı açıklamasında diyor ki anlaşma fikri için bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartlar. Şimdi bu yeni şartlara üzerinden biraz aslında gidelim. Hangi şartlar bu anlaşmayı sizce zorunlu kılmış olabilir? Benim açıkçası aklıma şu da geliyor. Özellikle bu İran-ABD savaşında Amerika Birleşik Devletleri'nin pek de aslında Orta Doğu'daki müttefiklerine kalkan olamadığını da Körfez ülkeleri gördüler. Dolayısıyla acaba ABD dışında başka güçlere, başka güçlerin desteğine de mi acaba bölgede ihtiyaç olduğu fark edildi? Ne dersiniz? Bu da bu süreci ivmelemiş olabilir mi?
4: Ya ben biraz daha farklı bakıyorum. Yani İslam dünyasının entegrasyonu, yekpare hale gelmesinde bu Mekke savunma antlaşması en önemli adım. Böyle görmek lazım. Yani hep şunu konuşuyoruz. Müslüman dünyanın devasa bir potansiyeli var. Ekonomik bakımdan, doğal kaynaklar bakımından, insan gücü bakımından. Fakat bir türlü pratikte bunu yansıtamıyor. Bir şeyler eksik. Müslüman dünya bir araya gelmeli. Hı hı. Bu aslında 200 yıldır konuşulan bir mevzu. Daha önceki zamanlarda bir takım örgütler vücut buldu. Mesela 1969 yılında İslam Konferansı örgütü kuruldu. Bu örgüt adını 2011'de İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirdi. Bölgesel Kalkınma Örgütü bunun yeni versiyonu olarak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı var, 10 üyeli Müslüman dünyada. Baktığımızda D8 var. Arap dünyasında 1945'te kurulan Arap Birliği Teşkilatı, Arap Ligi var. Türk dünyasında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra siyasi amaçlarla bir araya gelme çabaları belli bir aşamaya geldi. İlk dönemde bu örgütlenme Türkçe konuşan ülkeler zirvesiydi. Sonra Türk Konseyi, Türk Keneşi haline geldi ve Türk Devletler Topluluğu'na evrildi. Yani baktığımızda aslında İslam dünyasında siyasi, ekonomik amaçlı, siyasi, ekonomik bütünleşmeyi öngören bir takım örgütler var. Fakat bu Mekke Savunma Antlaşması'yla kurulan yapılanma diğerlerinden oldukça farklı. Şu an itibariyle aslında gerçek bir entegrasyonun böyle temelini oluşturuyor. Nasıl ki NATO teşkilatı belli aşamalardan sonra vücut bulmuşsa, bu Mekke Antlaşması'nı da öyle görmek lazım. NATO birdenbire kurulmadı. Hı hı. Üç kademede kuruldu. Önce Dünkirk Antlaşması, İngiltere, Fransa birbirlerine garanti verdiler. Arkasından Belçika, Hollanda, Lüksemburg'da katıldı. Örgütün adı Brüksel Antlaşması Teşkilatı'na dönüştü ve 4 Nisan 49'da NATO kuruldu. Yani şimdi biz nerede bulunuyoruz? Aslında Varan 2'de bulunuyoruz. Varan 1 geçen sene Pakistan ile Suudi Arabistan'ın kendi aralarında birbirlerine garanti veren bir savunma anlaşmaları yapmalarıydı. Mekke'de bu antlaşmaya Türkiye'de katıldı. Bu Varan 2. Önümüzdeki zaman diliminde şunu göreceğiz. Tedricen diğer İslam ülkeleri de bu ittifaka katılacaklar. Evet. En yakın aday işte Mısır, Katar. Önümüzdeki zaman diliminde Irak'ın, Suriye'nin de katılımını görebiliriz. 2035'e, 2040'a yönelik bir projeksiyon yaptığımızda Maghrib ülkelerinin, yani Kuzey Afrika'daki Akdeniz'de sahildar ülkelerin, Maşrik ülkelerin, Doğu Akdeniz ülkelerinin, Arap Yarımadası'ndaki ülkelerin aşağı yukarı tamamının bu teşkilata katılması işten bile değil. Hatta Orta Asya devletleri bile katılabilir. Yani şu an biz bu işin içinde olduğumuz için nasıl büyük bir adım atıldığını belki de fark etmenin zorluklarını yaşıyoruz. Tabii ki bir takım gelişmeler bu İslam dünyasındaki askeri bütünleşmeyi tetikledi. Burada da belki de tetikleyici olarak ilk vurgulanması gereken husus 7 Ekim 2023'te Aksa tufanı. Hı hı. Ve arkasından Gazze'ye yönelik agresif Batı destekli ABD başta olmak üzere bir soykırım savaşı ve tüm dünyanın bu soykırımı durduramaması, bigane kalması. 2 sene sonra Joe Biden'dan sonra iş başına gelen Trump kısmen de olsa bir inisiyatif kullandı. 10 Ekim 2025'te geçici ateşkes ilan edildi. Arkasından 28 Şubat'ta İran-ABD savaşı patlak verdi ve Orta Doğu'daki bu gelişmeler İslam dünyasının hep konuşulan yekpare hale gelme, tek vücut olma, hı hı, konusundaki ilk ateşin yakılmasına yol açtı. Şu an itibariyle bir takım ülkeler bunu eleştirdi.

0: sürdürebilirler ve temelde bunun başka ülkelerin yönlendirilmesiyle yapıldığını söyleyebilirler. Bunlara fazla bir ehemmiyeti yok. Şu an itibariyle harekete geçirilmiş olması ehemmiyet taşıyor. Önümüzdeki zaman diliminde kurucu antlaşması da yani treaty de ortaya çıkacak. Şu an itibariyle tarafların mutabakatı temelinde yürüyen bir işbirliği var. Yani bunun oluşumunu demek ki bu teşkilatın Mekke Savunma Topluluğu'nun, Mekke Savunma Paktı'nın oluşumunu iki şey dedi. Birincisi İslam dünyasında hep canlı olan bir araya gelme düşüncesi, ülküsü vücut buldu. İkincisi de konjonktürel gelişmeler, özellikle İsrail'in, ABD'nin bölgede bir türlü saldırgan sürdürmesine yol açtı. Burada tabii Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın işbirliği geniş potansiyel taşıyor. Önümüzdeki zaman diliminde diğer Müslüman ülkelerinde buna katılımı bekleniyor.
1: Peki şimdi Adem Hocam, İrfan Hoca anlatırken işte Varan 1 dedi, Pakistan, Suudi Arabistan'ın yaptığı mutabakat. Varan 2 bu Mekke Anlaşması. Şimdi Varan 3 noktasında da diğer İslam ülkelerinin de önümüzdeki süreçte katılabileceğinden bahsetti. Zaten Cumhurbaşkanı da röportajında 3 noktada, 3 yerde aynı şeye o da dikkat çekiyor. Vizyonumuz bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatı altında toplanmasıdır diyor. 3 yerde farklı cümlelerle aynı noktaya vurgu yapıyor. Dolayısıyla siz kısa vadede hangi ülkelerin katılmasını öngörüyorsunuz bu birliğe? Bir de şimdi her ülkenin katılması hocam ne kadar artı ne kadar eksi getirir? Bunu şu anlamda soruyorum. Katılan ülkeler, yani sistemin hantallaşmaması da bir anlamda açıkçası düşündüğümde aklıma gelen bir unsur. Neden? İslam İşbirliği Örgütü'nde neyi görüyoruz? Bir türlü karar alınamadığını görüyoruz. NATO'da da işte benzer durumları yaşıyoruz. Sadece kınama kararları çıkıyor. Yani bir caydırıcılık oluşturan bir sonuca gidemiyoruz bu teşkilatlarda, bu örgütlerde. Dolayısıyla her katılmak isteyen örgüte alınmalı mı, yoksa bir süzgeçten mi geçirilmeli ve kısa vadede kimlerin katılabileceğini tahmin ediyorsunuz?
2: Şimdi Emin Hanım, anlaşmayla alakalı olarak öncelikle sistematik birkaç şey söylemek lazım.
1: Buyurun.
2: Çünkü bunu söylemeden sizin sorduğunuz cevabın açıkçası sorunun cevabıyla alakalı ortaya net bir tablo çıkmaz. Şimdi öncelikli olarak bu anlaşmanın bir ana paradigması var, bölgesel sahiplenme. Bölgenin meselelerini bölge ülkeleri çözmesi paradigması Mekke Anlaşması'nın aslında ana paradigması. Hı hı. Ve anlaşma bu omurgaya oturuyor. Dolayısıyla bölge ülkeleri dediğimizde öncelikli olarak bence güvenlik endeksi taşıyan veya güvenlik korkusu yaşayan ya da güvenlik kabiliyeti çok yüksek olan ülkelerin bu anlaşmada yer alması lazım. İkinci mesele de üçlü anlaşmadan bölgesel ittifaka geçiş vurgusu var, biliyorsunuz. Şimdi eğer diğer bölgeler burada katılacaksa buranın güvenlik meselesi adı altında bir paktın oluşması gerekiyor. Yani İsrail'in yayılmacılık meselesiyle özellikle İran'ın, biliyorsunuz, saldırıları Körfez ülkelerini ve Suudi Arabistan'ı çok zor durumda bırakmıştı. Dolayısıyla bu pakta katılmak isteyen devletlerin de belirli tedirginlikler içerisinde yeni bir güvenlik şemsiyesi pakta aramalarının sonucunda böyle bir şeyin neticeleneceğini düşünüyorum. Sizin az önceki ifadenizi ben de not almıştım. ABD'nin sağlayamadığı bir güvenlik şemsiyesi var. Bu güvenlik şemsiyesi çok fazla delindi. Dolayısıyla Körfez ülkeleri veya diğer ülkeler eğer bir güvenlik şemsiyesi arayacaksa, böyle bir ihtiyaç zarureti ortaya çıkacaksa, o zaman az önce bahsettiğimiz ittifaka geçiş meselesinin önünü zaten açık bir şekilde devam edecek. Bu da bölge ülkelerinin katılmasının önündeki ikinci mesele. Üçüncü sistematik süreç ise hiçbir ülkeyi hedef almama meselesi. Yani bölgede biliyorsunuz bazı ülkelerin birbirleriyle kan davası var. Dolayısıyla bu ülkelerin mesela bu ittifaka alınmaması lazım. Çünkü alındığı zaman öteki tarafla alakalı olarak bazı sorunlar yaşanabilir. Bir ülkenin kamburu bu ittifakın kamburu haline gelmemeli. Yani üçüncü aslında ana mesele de bu. Dolayısıyla bu ittifakta, yani Mekke Anlaşması'nın ittifakında gerilimi daha fazla yükseltecek tarafların bu ittifakta olmaması lazım. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü ittifaka da zarar verir bu. Dördüncü mesele Türkiye'nin rolünün değişmesi. Yani bölgede Türkiye'den hazzetmeyen ülkelerin olduğunu biliyoruz. Mekke Anlaşması sonucunda hoşnutsuzluklarını belirten ülkeler de var. Hı hı. Mesela bunun diğer ülkelerle, Mekke Anlaşması'nın diğer taraflarıyla kurduğu ilişkilerin Türkiye ile ortak bir şekilde yürütülmesi lazım. Bir de Suriye ve Lübnan meselesi var. Yani biz hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu mülakatında da geçiyor. Anlaşmanın içeriğine çok fazla aslında dahil olan bir süreç de var. İşte toparlanan bir Suriye ama aynı zamanda İsrail'in işgali altında olan bir Lübnan var. Yani sorunlu yapılar bu ittifaka dahil olmamalı, olacaksa dahi bu sorunlar çözülmüş olmalı. Ama şunu biliyoruz ki işte bir Suud-İran çatışması, yani çekişmesi var diyelim. Çatışması demeyelim de çekişmesi var. Öteki taraftan Körfez ülkelerinin farklı görüşleri, farklı güvenlik tercihleri var. Bir de ABD'nin bölgedeki askeri rolünün üstlendiği, sanki böyle bazı ülkelerin de kabul ettiği bir misyon var. Şimdi bütün bu, yani bu 5 tane sistematik, hatta 6 tane sistematik adımı eğer biz dikkate alırsak, o zaman şunu söyleyeceğiz. Hangi ülkeler katılmalı diye soru sorulduğu zaman, bir, birbirleriyle sorumlu ülkelerin ya da birbirleriyle farklı taraflara ayrışmış ülkeler bir kere Mekke Anlaşması içerisinde bence çok fazla yer almamalı. Çünkü bu yeni bir sorunu bu anlaşmanın içerisine taşımak olur. İkinci mesele İsrail'in konumu. Yani Gazze ablukası, Gazze katliamı, İsrail'in bölgede yaymaya çalıştığı Lübnan üzerinden, işgal, Lübnan'ın işgali üzerinden yaymaya çalıştığı kaosla alakalı. Özellikle tedbir maksatlı ve buna karşı olan ülkelerin özellikle bence Mekke İttifakı'nda yer alması lazım. Bununla alakalı tereddüt yaşayan devletler bence bu süreçte çok fazla yer almamalı. Ama şu da var, İsrail'in yayılmacı politikası karşısında İsrail'i bahane ederek, bakın buranın özellikle altını çiziyorum, İsrail'i ve ABD'yi bahane ederek Mekke Anlaşması'nın üçlü yapısına zarar verme veya oralara işte ABD var diye ya da İsrail oralarda işte bir işgal süreci gerçekleştiriyor diye bir bombanın atılması ya da bir çatışma sürecinin başlatılma ihtimali olan bence yapılar da bu anlaşmanın içerisinde şu an yer almamalı. Şu, hı hı, an için söylüyorum bunu. Çünkü bu bir güvenlik anlaşması, bir ekonomik anlaşmasından ziyade bir güvenlik anlaşması ve bu güvenlik anlaşması bölgedeki kaosu, alanını daraltacak bir anlaşma. Bakın, kaosu bitirecek bir anlaşma demiyorum. Kaosun alanını öncelikle daraltacak bir anlaşma. Hürmüz krizinin aşılmasına yönelik olan bir anlaşma. Hı hı. Bakın dikkat edin Helin Hanım. Suud var ama tam köşedeki Umman yok. Yani mesela burada bir stratejik akıl var. Dolayısıyla bu stratejik aklı biraz daha böyle, yani zarar verebilecek, pasifleştirebilecek bir sürecin şu an için gerçekleşmemesi lazım. Dolayısıyla ben şu an özellikle Körfez ülkelerinden bazı devletlerin bu anlaşma içerisinde yer alabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Ama yine söylüyorum, birbirleriyle geçmişten gelen çekişmeleri olan devletlerin şu an itibariyle bu anlaşmanın biraz dışında kalması, belki de NATO'nun kurulması, hatta bu işte diğer ittifaklar, mesela Şangay Beşisi ittifakı gibi meseleler de vardı gündemde, biliyorsunuz. Özellikle bu sorunlardan arınmış yapıların güçlendirilebilecek ittifak tercihleriyle bu anlaşmada yer alması bence daha çok muhtemel. Çünkü son cümlem de şu olsun, biliyorsunuz ABD hem Suud'u hem Körfez'i koruyamadı. Dolayısıyla bu güvenlik zafiyetine sebep oldu. Dolayısıyla bölgenin yeni bir barış test edebilecek güce ihtiyacı var. Hatta hatırlarsanız ben sizinle Gazze'yi konuşurken şunu söylemiştim. Burada siz şu soruyu sormuştunuz. Hocam, Gazze için Türkiye ne yapabilir demiştiniz. Evet. Aynı cevabı vermiştim. Bir koalisyon kurabilir, bir ittifak, bir anlaşma kurabilir demiştim. Bakın, buna yönelik bir adım da olabilir bu. Dolayısıyla bölgedeki sorunlarla bir ülkenin tek başına baş etmesi mümkün değil Helin Hanım. Bunun bu tür anlaşmalar ve koalisyon ya da ittifak, hı hı, yapılarıyla ancak çözümlenebileceği çok aşikar. Dolayısıyla bu kaosa yönelik atılmış ilk adımdır. Bu kaosun önlenmesi için kaosun içinden gelen yapıların şu an için bence anlaşmadan uzak tutulması ya da uzak durması lazım. Kişisel kanaatim bu yönde.
1: Peki İrfan Hocam, siz az önce dediniz ki işte burada ya diğer İslam ülkeleri, Mısır, Katar, Suriye'nin de katılabileceğinden ilk süreçte bahsettiniz. Hatta Orta Asya'dan bile katılanlar önümüzdeki süreçte olabilir dediniz. Az önce Adem Hocam'a sorduğum soruyu size de yöneltmek isterim. Yani şimdi bu yapının hantallaşmaması, hızlı çabuk ve etkili kararlar alabilmesi için acaba katılımlar konusunda biraz filtreli mi davranmak gerekir veya Adem Hoca'nın dediği gibi çekişme içinde olanlar şimdilik hiç değilse ittifaka girmemeli diye bir önerisi var. Sizin bu noktada bakışınız nasıl? Her isteyen alınmalı mı?
0: Yani henüz daha işin çok başındayız. Ben biraz daha yani ütopik, idealist bakıyorum bu meseleye. İslam dünyasının birliği yolunda atılan en ciddi adım. Yani hilafetin ilgasından sonra İngiliz baskısıyla hilafet müessesesi ilga edildi biliyorsunuz. O zamandan günümüze Müslüman dünyanın başsız olduğunu biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu coğrafyasındaki devletlerin büyükçe bir kısmı aslında Manda idaresi altındaydı. Bir kısmı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, bir kısmı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlık kazandılar. Fakat bunlar bir türlü halka dayanan yönetimler olmadı. Tek parti idareleri. Krallıklar, askeri yönetimler şeklinde Orta Doğu'nun bir tarihi geçmişi var. Sadece Türkiye'ye baktığımızda da aslında bunu net olarak görürüz. Cumhuriyet'in başından bugüne Türkiye'nin kendisi de bir transformasyon geçirdi. Burada tabii ki İslam dünyasında bir takım ülkeler arasında günümüzde siyasi, coğrafi ihtilaflar var, olacak. Ve bu ittifaka gün geldiğinde herkesin katılımı esas olan budur. Yani bu ittifak İran'a karşı yapılmadı. İran'ın da dün itibariyle yaptığı resmi açıklamayı ben çok tatminkar buldum. Yani Müslümanların bir araya gelmesini destekliyoruz dedi. Hı hı. Spesifik olarak şu an itibariyle İran içerisindeki radikal unsurlar tepkilerini ortaya koyabilirler. Bu proje yine çeşitli yayın organlarında ABD'nin yönlendirmesiyle vücut bulan bir Amerikan kurgusu şeklinde yansıtılıyor. Bu da çok doğru değil. Kıyamet gibi sorunlar olabilir Müslüman dünyanın. Fakat ilk ciddi adım entegrasyon, İslam Birliği, İttihadı İslam için ilk ciddi adım olarak bunu görmek lazım. Öncekiler işbirliğini sınırlı bir alanda tutuyordu baktığımızda. Burada ise doğrudan askeri ittifak, blok oluşturma emniyet taşıyor. Zaman içerisinde tedricen ülkelerin, İslam ülkelerinin önemlice bir kısmının bu oluşuma dahil olmasını beklemek gerekiyor. Şu an itibariyle işte Şia ile Şia dünyasında bir takım konularda ihtilaflar var komşularıyla. Mesela Haçlı Şabi güçleri Suudi Arabistan'da ihtilaflı. Yine Ensarullah Harekatı Husilerle Yemen'de, Suudi Arabistan çatışıyor. Yani bunlar muhakkak meseleler ve zaten teşkilat dört dörtlük oluşmuş değil. Şu an daha temel oluşturuluyor. Yani bir kurucu antlaşması bile yok. Ortaya bir kurucu antlaşma çıkacak. Hı hı. Ve bu anlaşma uluslararası akit karakteri taşıyacak. Bağlayıcı bir sözleşme haline gelebilmesi için taraf devletlerde onaylanması gerekecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması gerekecek. Şu an itibariyle onun türevi niteliğinde 3 ülkenin irade beyanı ve bunun önümüzdeki zaman diliminde dört dörtlük bir Müslüman dünyada savunma örgütüne dönüşmesi ihtimali güçlü. Baktığımızda gördüğümüz manzara şu: İslam dünyasında dünyanın büyük aktörleri hegemonya kurmak için birbirleriyle mücadele ediyorlar. ABD, Çin, Avrupa Birliği ve Rusya. Her biri farklı boyutta lokal bir takım unsurları, güçleri kullanarak İslam dünyasında tahakkümü, sömürüyü sürdürmek istiyor. Bir takım rejimler, bir takım devletler aslında yakın zamanda ortaya çıkan yapay oluşumlar mesela, tarihin tortusu. Yekpare bir İslam dünyasının ittihadı, bütünleşmesi hı hı. için İlk adım atıldı, bunu söyleyebiliriz. Spesifik olarak bir takım ülkelerin burada dışarıda kalması yahut da bu ittifaka zarar vereceği gibi meselelerin konuşulması şu aşamada çok erken. Yani burada parmak ayı gösterince, değil mi, böyle işte elimizi uzatıp da ayı gösterince ne yapmak lazım? Aya bakmak lazım. Parmağa bakmak gerekmiyor. Yani Suudi Arabistan'ın da sorunları olabilir, Pakistan'ın da, Türkiye'nin de. Burada ne öngörülüyor, ne hedef olarak gösteriliyor? Müslüman dünyanın askeri bir ittifaka, askeri bir yapılanmaya gitmesi. Zaman içerisinde bunun olgunlaşacağını ben düşünüyorum ve şu an itibariyle tüm sorunları çözen dört dörtlük bir teşkilat görünümü taşımayacak tabii ki. Tedirgin, kademe kademe.

0: örgütlenme çabası, organlar ortaya çıkacak mı? Bunların hepsi henüz daha başlangıç safhasında. Ve doğrudan doğruya herhangi bir ihtilafta bu ittifakın tarafları daha ilk günden çatışmaya girecek de değiller. Fakat bir şeyin olmasından ziyade öyle bir şayanın, öyle bir intibanın ortaya çıkması bu aşamada ehemmiyet taşıyor. Yani Müslüman dünya kolektif hareket ediyor, askeri güçlerini birleştiriyor, savunma sanayi alanında işbirliği yapmaya karar verdi, ortak tatbikat yapacaklar ve bölge barışına Müslüman dünyanın teşkilatı el koyacak. En önemli nokta burası. Zaten diğerlerini tedirgin eden de bu. Yani Müslüman dünya kelimenin tam anlamıyla kayda değer bir adım attı. İttihadı İslam için çok önemli bir başlangıç yaptı. Bunun için şu an itibariyle aktüel problemleri böyle konuşup da bu teşkilatın içerisinde ihtilaf, gerilim falan bunların öne çıkması fazla emniyet taşımıyor. Bunları yani konuşmak için daha henüz çok erken.
1: Peki.
0: Biraz daha ütopik çerçevede, biraz daha idealist çerçevede bakmak gerekiyor.
1: Peki şimdi Adem Hocam, anlaşmada hani dönüp bakıldığı zaman anlaşmanın getireceği artılar tarihi bir anlaşma olduğuna vurgular yapıldı ama anlaşmaya karşı kaygı duyanlar da vardı. Kaygıyı da şuna sığdırıyorlardı. Bu bahsedilen üç ülkeden biri hedef alındığında diğerlerinin de aslında topyekün bir şekilde ona destek olacağı, işte kendilerine yapılmış gibi tırnak içerisinde o saldırıyı kabul edecekleri, pozisyon alacakları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu sorulduğunda dedi ki, anlaşma maddelerinde de açık net ifade edildiği gibi burada esas olan taraflardan herhangi birinin güvenliğine yönelik bir tehdidin diğer taraflarca da ortak bir güvenlik meselesi olarak değerlendirilmesidir. Ancak bunu yalnızca askeri bir hüküm şeklinde değerlendirmemek gerekir. Anlaşmanın asıl amacı caydırıcılığı güçlendirmek, tarafların güvenliğini karşılıklı dayanışma anlayışı içerisinde tahkim etmek ve bölgesel istikrarı korumaktır dedi. Şimdi bu kaygıyı taşıyanlar için siz nasıl bir cevap veriyorsunuz? Cumhurbaşkanının bu noktada bu maddeye dair değerlendirmesini nasıl buluyorsunuz? Çünkü şunu söyleyenler var. Deniliyor ki ya ABD İran'la bir savaş halinde, işte Suudi Arabistan'ın da bu noktada sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Hindistan'la Pakistan arasında zaten geçmişten bu yana süre gelen bir gerilim durumu söz konusu. Yarın öbür gün o gerilim arttığında Türkiye'de o zaman buraya müdahale etmek durumunda mı kalacak kaygısını taşıyanlar veya bu noktadan bu anlaşmayı eleştirenler var. Sizin cevabınız nedir bu eleştirilere?
2: Hülya Hanım, zaten az önce söylediğim ütopik olmayan reel politik buydu. Hatta ilk size söylediğim cümle de aslında bunun özetiydi. Bu anlaşma
1: Hocam
2: bahsettiğimiz
1: çok özür
2: kaosu
1: diliyorum.
2: bitirecek değil.
1: 4 dakikada siz lütfen bu soruma cevap verin. Aynı soru üzerinden
2: Tamam.
1: İrfan Hocam'ın da bu kaygıyı taşıyanlara cevabını almak isteyeceğim. Buyurun.
2: Tamam. Zaten size söylediğim ilk cümle bunun aslında biraz özetiydi. Mesele buradaki kaosu bitirmek değil, kaosun alanını daraltmak. Altını tekrar çiziyorum. Kaosun alanını daraltmak. Bununla ne demek istiyorum aslında? Bununla işte Hindistan'ın Pakistan'la olan sorunlarına karşı bir gözdağı vermek. Suud'un İran'la olan sorunlarına karşı bir set örmek. Yani aslında yeni oluşabilecek kaosu, yani işte ABD'nin, İran'ın ve İsrail'in işine yarayabilecek ya da bölgede bu kaosu yaymaya çalışan diğer ülkelerin, işte bazı yapılar da var biliyoruz. Bunların aslında işine yarayabilecek bir kaos planını ortadan kaldırmak. Aslında Mekke Anlaşması'nın askeri odaklı olmasının sebebi bu. Yani hani biraz böyle ayağınızı denk alına geliyor Mekke Anlaşması taraf olan ülkelerin karşı hattında duranlara. Şimdi biliyoruz İsrail'in Hindistan'la ciddi bir bağı var. Hindistan'ın iç politikasını çok ciddi anlamda destekliyor. Bir taraftan İran'la olan bir çatışma süreci var. Buna ABD'yi dahil etti. Şimdi bu çatışmayı da İran, Suud ve diğer Körfez ülkelerine taşıdı. Şimdi bu kadar çatışmanın olduğu alanda sizin bir pakt oluşturma amacınızın altındaki temel mesele eğer askeri ise, bakın tekrar söylüyorum askeri ise, ekonomiden ziyade askeri ise, o zaman burada o caydırıcılık kavramının önemini anlamak zorundayız. Bu caydırıcılık kavramı şudur. Herhangi bir ülkeye saldırı yapıldığında

0: diğer taraf olan ülkeler hurra ya da topyekün savaşa girelim meselesi değil. Bir, önce o saldırıyı yapabilecek olan ülkelere bir göz daha verme. Bak, saldırı yaparsan bunlar başına gelir. Yani ekonomik sıkıntı yaşarsın, kriz yaşarsın, askeri sorun yaşarsın, senin ablukaya alınırsın. Yani bu coğrafya içerisinde sana yaşam şansı verilmez mesajı veriliyor. Bu özellikle ekonomik boyuttaki ve söylemsel boyuttaki temel pratikler. Ama öteki taraftan askeri anlamda da karşında böyle bir paktı bulursun cevabıdır. Dolayısıyla bu tam o kaygıların oluştuğu ana ekseni tamamlayan bir durum. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın sadece askeri seçenek değil, öteki seçenekleri de işin içerisine katması, böyle bir işte diyelim delikanlılık ya da yani şey derler, kan hızla akan derler ya, böyle bir delikanlılık yapan birisi çıkarsa karşısına böyle bir tehlikenin, böyle bir aslında yok oluş aşamasının başlangıcının olacağına dair de bir işaret veriliyor. Dolayısıyla ben az önce söylediğim o reel politik meselenin karşılığı tam olarak bu. Evet, yeni düzenleniyor. İşte hocamızın söylediği gibi sekreterlik ve benzeri örgütlenme biçimi daha yeni şekilleniyor. Ama bu yeni şekillenme biçiminde dahi geçmiş dönemde kendi içerisinde ve komşularıyla çatışma ya da çekişme yaşamış olan ülkelerin şu an itibariyle bu süreç içerisinde yer alması, yani şu an itibariyle doğru değil, zaten kabul de edilemez muhtemelen. Ama ileriki günlerde tabii ki genişleyebilir, İslam dünyasının birliği adına önemli katkılar sağlayabilir. Ama yine geliyorum aynı noktaya. Böyle bir problemin yaşanmasının önlenmesi için kuruldu bu pakt, Helin Hanım. Böyle bir şey olursa ne olur? Onu zaten Sayın Cumhurbaşkanı cevabını vermiş. Sadece siyasi değil, aynı zamanda askeri
1: Askeri
0: değil.
1: değil.
0: Aynı zamanda siyasal ilişkiler, ekonomik ilişkiler, toplumsal, sosyolojik, sınır ve benzeri bölgesel ilişkilerinde
1: Peki.
0: sıfıra indirilerek buna karışan ülkelere verilebilecek bir topyekün cevaptan bahsediyoruz.
1: Peki İrfan Hocam, siz eleştiriler üzerinden nasıl değerlendiriyorsunuz ve Cumhurbaşkanı'nın da sadece askeri bir hüküm şeklinde değerlendirmemek gerekir sözünü?
2: Evet, yani İslam dünyasının birliği için atılan en önemli adımdır dedik. Şimdi burada savunma boyutunun öne çıkması ehemmiyet taşıyor. Çünkü Soğuk Savaş döneminden beri biliyoruz dünyada bir Varşova Paktı vardı. Askeri örgütlenme olarak dikkat çeken Doğu Blok ortadan kalktıktan sonra bu Varşova Paktı lağvedildi, kendi kendini feshetti. Ve NATO stratejisini değiştirdi, varlığını koruyor. 52'den beri NATO üyesiyiz. Askeri yapılanma olarak dünyada başka ne tip örgütler var diye baktığımızda Rusya eski BDT ülkelerinin bir kısmını etrafına alarak Kolektif Güvenlik Antlaşması Teşkilatı adlı bir Varşova Paktı'nın türevi niteliğinde bir yapılanmaya gitti. Şimdi burada ehemmiyet taşıyan nokta Müslüman dünya askeri güçlerini birleştiriyor. Bu konuda ilk adımı attı ve bunun giderek bir alternatif askeri örgütlenmeye, askeri bloka dönüşmesi öngörülüyor. Mesela toplantı Cidde'de yapılacaktı. Son dakika Mekke'ye alındı ve Mekke ismi burada ehemmiyet taşıyor. Çünkü Müslümanların birliğine vurgu yapılması burada kurgulanmış olabilir. Ben bu ittifakın Mekke Savunma Teşkilatı adlı bu yapılanmanın temelde İran'ı da içerdiğini düşünüyorum. Yani şu an itibariyle bir takım ülkelerle İran arasında gerilim, gerginlik olabilir.
1: Evet.
2: Konjonktür değişir, şartlar değişir. İran biraz daha makul, rasyonel politika izlemeye doğru kendisi bir tercih ortaya koyabilir. Ben bu savaş sonrası dönemde İran'da radikalizm ve aşırı ilim yerine onun yerine böyle pragmatizm, ılımlı reformcu bir çizginin hakim olmasını bekliyorum. Çünkü bu İran'ın kendi lehine olan bir şey. Şu an itibariyle rejim karşıtları ve dış dünyadaki İran'ı eleştirenler bile dış saldırı karşısında kolektif hareket etmeye başladılar. İran rejimi konsolide oldu. Bunun bir yansıması olarak önümüzdeki zaman diliminde ılımlı bir çizgiye gitme ihtimali var. Gitmezlerse ne olur? Evet, problem devam eder. Fakat teorik olarak bu Mekke Savunma Topluluğu, Mekke Savunma İttifakı aslında Şia'yı da yani İran'ı da ve Şia düşüncesine sahip olan Müslüman toplulukları, Müslüman devletleri de içine almayı öngörüyor. Yani teorik kurgu bu. Ama pratikte sahaya nasıl yansır? Bunu biraz da gelişmeler gösterecek.
1: Yaşayarak göreceğiz.
2: İslam dünyası transformasyon geçiriyor. Aslında tüm dünya transformasyon geçiriyor. Tanık olduğumuz olay nedir? Orta Doğu'da etkisi, nüfusu azalıyor. Onun yerine yeni aktörler sahaya çıkıyor ve bölge ülkeleri arasındaki bir takım ihtilaflar bu gruplaşmanın bir yansıması olarak savaşlara evriliyor. Bu genel konteks içerisinde baktığımızda Mekke Savunma Topluluğu'nun en ciddi adım olduğunu görmemiz lazım. Peki. Müslüman dünyanın ittihadı bakımından hatta belki de kayda değer en önemli adım olarak bunu görmek lazım. Hilafetin kaldırılmasından günümüze kadar olan sürede.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum sizlere.
0: Hayli Hanım, özür dilerim. Buyurun, bir dakikalık hocam. Sadece ekleme yapacağım. Az önce bir fotoğraf geldi ekrana hocamız konuşurken. Fotoğrafın tamamında en son imzalar atıldıktan sonra yani bana göre en sağda Sayın İbrahim Kalın, sol tarafa doğru Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanı vardı. Şimdi bu fotoğraf bana şunu hatırlatıyor. Yani devletin hafızası ve pratiği orada. Zaten bu fotoğraf bu anlaşmanın ne anlama geldiğini de bence söylüyor. Bu anlaşma pasif kalmayacak, belli. Yani pratik adımlar çok kısa zamanda atılacak. Çünkü Türk devlet hafızası o fotoğrafın içerisinde. Bunun özellikle altını çizmek istedim.
1: Peki, tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizimle birlikteydi. Adem Hocam, İrfan Hocam, ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkürler. Konuklarımı uğurluyorum. Artık moderatöre de noktayı koyuyoruz ama birkaç dakika sonra ekonomik gelişmelerle buradayız, bekliyoruz.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Vakıfbank Vinov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Yıldır sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknikaplast şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
3: Otobit'te. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Tekrar merhaba. Ekonomide gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu yarın İstanbul Finans Merkezi'nde açıklayacak. 2026 yılının ilk ve ikinci enflasyon raporlarında tahminlerinde revizyona gitmişti. Ekonomistler bu toplantıda Merkez Bankası'nın beklentilerde değişikliğe gitmesini beklemiyor. Ama Başkan Fatih Karahan ve Başkan Yardımcılarının soru cevap bölümünde vereceği mesajlar merakla takip edilecek.
1: 2026 yılının 3. enflasyon raporu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı sunumla açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunda daha önce %13-%19 olan 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığını %15-%21 aralığına yükseltmişti. Banka enflasyon ara hedeflerini 2026 için %16, 2027 için %9 ve 2028 yılı için %8 olarak koruduğunu duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı ve tüm dünya ekonomilerini etkileyen savaş sonrası ilk enflasyon raporu olan yılın ikinci enflasyon raporuysa 14 Mayıs'ta açıklanmıştı. Bu toplantıda belirsizlikler dolayısıyla tahmin aralığı iletişimini kaldırma kararı aldıklarını söyleyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı 2026 ara hedefini %24 olarak belirlediklerini duyurmuştu. Nokta tahmini olarak yıl sonu enflasyon tahmini %26'ya çıkarılırken 2027 hedefi %15'e, 2028 hedefi de %9'a revize edilmişti. Her iki toplantıda da para politikası iletişiminde bir değişiklik olmadığına vurgu yapılırken jeopolitik risklerin belirleyici olacağına değinilmişti.
0: İhracat Birim Değer Endeksi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %12,6, İthalat Birim Değer Endeksi de %12,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre İhracat Birim Değer Endeksi Haziran'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %12,6 yükseldi. Endeks Haziran 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %5,9, ham maddelerde yakıt hariç %4,8, yakıtlarda %40,7, imalat sanayiinde %11,6 arttı. İthalat Birim Değer Endeksi de Haziran'da yıllık bazda %12,9 artış kaydetti. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %3 azalırken yakıtlarda %39,3, ham maddelerde %9,1, imalat sanayiinde %6,6 artış gösterdi. Türk futbolunun önde gelen kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 85 milyar liraya ulaştı.
2: Abi gidelim. Seni götür.
3: Türk futbolunun 4 büyük kulübü 2025-2026 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 85 milyar lira olarak kayıtlara geçti. 4 kulübün esas faaliyetlerinden kaynaklanan toplam zararsa 24 milyar lira oldu. Bu dönemde 4 büyükler arasında net kar açıklayan tek kulüp Galatasaray oldu. Galatasaray'ın hasılatı 20.7 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Kulübün toplam borcu 26.7 milyar lira gerilerken dönem net karı 608.6 milyon lira oldu. Fenerbahçe'nin hasılatı 13.6 milyar lira, toplam borcu ise 23.9 milyar lira olarak açıklandı. Sarı lacivertli kulüp dönemi 4.2 milyar lira net zararla tamamladı. Trabzonspor'un hasılatı 4 milyar lira oldu. Bordo Mavili kulübün toplam borcu 11.4 milyar liraya geriledi. Trabzonspor'un dönem net zararı ise yaklaşık 1.98 milyar lira olarak gerçekleşti. Beşiktaş'ın hasılatı 7.03 milyar lira oldu. Siyah beyazlı kulübün toplam borcu 23 milyar liraya ulaşırken dönem net zararı yaklaşık 1.33 milyar lira olarak kaydedildi.
0: Ekonomiye de artık noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum ama saat başında Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, İçimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Peki şu eve ne dersin?
6: Çok yüksek.
7: Bu çok alçak.
5: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
7: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. 2 saat boyunca da birlikteyiz. Gündem yol, vakit kaybetmeyelim efendim. Bir Mekke anlaşması var ki tüm dünya bunu konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da uluslararası medyaya Mekke savunma anlaşmasına dair ayrıntıları paylaştı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve Suriye'nin istikrarı ile ilgili dikkat çeken de değerlendirmeleri vardı. Mekke anlaşması için herkesin bu çatı altında toplanması hedefindeyiz diyor. Anlaşma hiçbir ülkeye hedef almıyor ki bu konuyu provoke etmeye çalışanların en çok kullandıkları mesele de buydu. Suudi Arabistan'la ilişkileri daha da güçlendireceklerinin altını çizdi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının da bir an önce durması gerektiğinin altını çizdi. Peki anlaşma neyi getirecek? Bakalım.
1: Mekke Savunma Anlaşması, Orta Doğu'nun istikrarı için atılan kritik bir adım oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra merkezli Şarkül Afsat gazetesi genel yayın yönetmeni Şarbel'e anlaşmayla ilgili bir mülakat verdi. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması fikri, bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir görüşünü paylaştı.
2: Bölgenin meselelerinin çözümünde dışarıdan dayatılan reçetelerin ne gibi felaketlere yol açtığını biliyoruz. Bu yüzden de Türkiye olarak her zaman bölge ülkelerinin kendi iradesi ve ortak aklı belirleyici kılma yönünde politika yürütüyoruz. Bu kapıyı hep açık tutmak, barış ve istikrarın güçlenmesine katkıda bulunmak iradesine sahip ülkeleriz. Vizyonumuz bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasıdır. Bugün ortaya çıkan tablonun en net gösterdiği durum da şu: bölgenin geleceği bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız olarak şekillendirilemez.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın savunma amaçlı olduğunun da altını çizdi. Anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almıyor değerlendirmesinde bulundu.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması, her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma. Güvenlik ve savunma işbirliğimizi ilerletecek, savunma sanayinde ortak projeler geliştirecek ve terörizmle mücadelede bizlere güç verecek bir anlaşma. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeye hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı. Bölgemizin çok ciddi sınamalardan geçtiği bir dönemde Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki yakın istişare ve işbirliği daha da önem kazanmış durumda.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda savunma ve güvenlik alanındaki atılımlarının herkes tarafından takdir edildiğini söyledi. Bu imkanların dost ve müttefik ülkelerle paylaşılacağını belirtti. Erdoğan, Körfez'in barış ve istikrarını kendi güvenlik ve bölgesel barış perspektifimizden ayrı görmüyoruz mesajı verdi.
2: Hürmüz Boğazı küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı. Bizim temennimiz ve beklentimiz mevcut gerilimin bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde. Bunun da gerçekleşmesi tarafların sağduyulu davranmasına ve diplomasi kanallarının açık tutulmasına bağlı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarını da eleştirdi. Lübnan konusunda dikkati çeken mesajlar verdi.
2: Saldırgan ve yayılmacı politikaları bölgedeki temel sorun teşkil eden İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ivedilikle sona erdirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Lübnan'da ateşkesin temin edilmesi için devam eden görüşmeleri olumlu buluyoruz. Lübnan'ın güvenliği ve istikrarı bölgesel barıştan ayrı düşünülemez. Bizim arzumuz tabiatıyla Lübnan'ın yeniden istikrara kavuşması, kurumlarının güçlenmesi ve halkının güven içerisinde geleceğine bakabilmesinden yana. Bu çerçevede her türlü teknik desteği sağlamaya ve işbirliğini tesis etmeye hazırız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin benzer şekilde Suriye'nin güvenlik ve istikrarına katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.
2: Suriye'nin kuzeyinde veya başka herhangi bir bölgesinde Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek yapılara da müsaade etmeyeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için ne kadar önemliyse, Türkiye'nin milli güvenliği de o derece önemli. Suriye'de yeni bir sayfa açılmışken, bu sayfanın yeni acılarla değil, barış, kardeşlik, egemenlik ve ortak gelecek anlayışıyla yazılması gerekir.
1: Erdoğan, bölgede yaşanan acıların sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin elinden gelen tüm katkıyı sunmaya devam edecek.

0: edileceğini belirtti.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a yasa dışı bahis kumar faaliyetlerine yönelik operasyonların detaylarını paylaştı ki son zamanlarda bu operasyonlara Türkiye genelinde hız verilmişti. Teknik çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünün altını çizdi.
2: Kolluk ve adli süreçlerde de yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik operasyonlar, soruşturmalar ve teknik çalışmalar yoğun şekilde sürdürülmektedir.
3: Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürüyor. Kapsamlı teknik çalışmalar yapılıyor. Suç faaliyetlerinde kullanılabilen mobil hatların kontrolüne yönelik yeni tedbirler alındı.
2: Sanal ortamda yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve erişimin engellenmesine yönelik kapsamlı teknik çalışmalar yapılarak yasa dışı platformların kullandığı internet siteleri, sunucular ve bağlantı adreslerine yönelik müdahale kapasitesi geliştirilmiştir.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Yılmaz, eylem planına ilişkin gerçekleştirilen takip ve toplantılara değindi. Birçok alanda önemli adımlar attık dedi.
2: Eylem planımızın uygulanması süreci MASAK tarafından 2 aylık olarak izlenmekte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında 4 ayda bir izleme ve koordinasyon toplantıları yapılmaktadır. Eylem planının uygulanmaya başlanmasından bu yana birçok alanda önemli adımlar attık ve somut kazanımlar sağladık.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemine de ayrı bir parantez açtı. Yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebilmesine dikkati çekti.
2: Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını hep birlikte değerlendireceğiz.
1: Terörsüz Türkiye kapsamında o kritik eşik artık aşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş katılmış olduğu yayında bu maddelerden bahsetti. Yasanın detaylarını paylaştı. Yasanın kapsamı ve sürecin nasıl ilerleyeceğine dair konuşurken çok konuşulan o meseleler, mesela yasa devletle etnik grubun barışması bunu kapsamıyor. Böyle bir şey yoktur diye bir açıklaması var. Bu terör örgütünü ortadan kaldırmak için yapılan bir yasadır dedi. Özellikle vurguladı. Her dosyanın ayrı ayrı değerlendirileceğini söyledi. Genel bir af, kişiye özel bir af, bunların hiçbirinin mümkün olmadığının altını çizdi.
4: Milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Ve bu anlamda da bu geçici ve müstakil bir yasadır tanımı gereği. Yani PKK-KCK terör örgütünün kendi tasfiye süreciyle ilgilidir. Ve bütün bu endişelerin ortaya hiç konulmaması için de aslında hazırlanan yasada 3 tane emniyet sübobu yerleştirilmiştir yasanın içine.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun mecliste rekor oyla yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
4: Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan ve bu da devletin en üst güvenlik birimi tarafından tespit edilmeden asla yasa uygulamaya girmeyecek. Birinci emniyet sebebi bu. Bir kurul kuruldu. Bu kurulun başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız yapacak. Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimiz, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimizin olduğu bir yapı. Bu yapı, bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosya hakkında bu kurulda kararlar verilecek. Sürecin içerisinde gerekli bir takım düzenlemeler olursa kurul onu o günün şartları içerisinde, günün gerekleri içerisinde değerlendirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bütün siyasi partilerin de katılımının sağlanmasını ümit ettiğimiz bir izleme komisyonu. Bu izleme komisyonu vasıtasıyla da siyaset meselenin her safhasını, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi her safhasını çok partili bir şekilde kontrol edecek.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörle mücadele ve iç cephenin güçlendirilmesi konularında da önemli mesajlar verdi. Yasanın yeni bir kapı açtığına da işaret eden

0: Kurtulmuş bu süreçte dış tehditlere karşı uyardı.
1: Bu bir örnek olarak da bölge ülkeleri tarafından kabul edilecektir. Hatta açık söyleyeyim, ortaya koyduğumuz bu Türkiye modeli, bu barış ve esenliğin sağlanma süreci Allah'ın izniyle tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak. Böylesine bir ortamda, böylesine zor bir coğrafyada, bu kadar büyük iddiası olan bir ülke olarak Türkiye iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır. Dış tehditlere karşı dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim. Provokasyonlara karşı çok dikkatli olmamız
2: Başkanım,
1: gerekiyor.
2: Başkanım, o dış tehditler...
0: Numan Kurtulmuş yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de konuştu. Yeni anayasa yapmanın Türkiye'nin boynuna borç olduğunu söyledi.
1: Yeni bir anayasa yapmak Türkiye'nin boynuna borçtur. Bu bir siyasi sorumluluktur. Siyasetin topluma karşı bir sorumluluğudur. Ben 28. dönemin başlangıcından itibaren hep şunu söylüyorum. Bu parlamento anayasa yapmaya en müsait parlamento aritmetiğine sahiptir. Herkes karşılıklı olarak müzakereye açık demektir.
3: Terörsüz Türkiye kapsamında çerçeve yasa artık kabul edildi. Meclisteki oy çoğunluğuyla birlikte 467 çok nadir ulaşılan bir rakamdır diyor Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Milletin verdiği desteğin siyasete bir yansımasını görüyoruz ifadesi de var. Ama tabii ki bugün aktardıklarında özellikle yasaya 3 emniyet SİBOB'u yerleştirildi ifadesi ve tabii ki sürece dair gelinen nokta üzerine bir konuşalım. Malum Türkiye'nin önemli bir gündem maddesi bu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Taner Erol bizlerle birlikte. Taner Hocam hoş geldiniz moderatör.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Evet, terörsüz Türkiye kapsamında artık o kritik eşikten sonra artık tabii uygulanma sürecine geçilecek. Gözler sahada olacak. Sahadaki süreci takip edeceğiz. Bu kapsamda kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi, aynı zamanda 3 tane emniyet SİBOB'u yerleştirdik ifadesiyle birlikte vatandaşın da gönlünü bir şekilde rahatlatmak, yasaya dair tüm detayları anlaşılır bir şekilde aktarmak için de söylenenler var. Nedir onlar? Silah bırakma işlemi güvenlik güçleri tarafından takip edilecek. Bunu biliyorduk. Gerekli tespitler yapılmadan yasa devreye girmeyecek. Her bir teslim olan için ayrı dosya olacak. Ona göre kararlar verilecek. Bu kurula da düzenleme teklifi verme yetkisi zaten verildi. Üçüncü olarak da PKK'nın tasfiye süreciyle alakalı diyor. Bu kapsamda söylenenler. Yani hani SİBOB deyince de nedir SİBOB? Sistemde bir baskı varsa, basınç varsa tehlikeli seviyeye gelir. Otomatikte bir bu durumu, basıncı, oradaki o baskıyı tahliye eden bir emniyet kilidi belki de. Yani biz bunu da hazırladık, buna da hazırız. Her türlü ihtimal karşısında yapılacaklar belli. Bu ifadeye mi gelir? Numan Kurtulmuş sizce ne kastetti? Buyurun.
4: Öncelikle parlamentonun gerçekten önemli bir iş başardığını düşünüyorum. Uzun süredir Türk siyasetinde fikir ayrılıkları mecliste böyle önemli bir konunun konuşulmasına izin vermiyordu ve böyle bir istatistikle, böyle bir katılımla ve oy neredeyse çoğunun olumlu oy kullandığı bir tabloyu uzun zamandır görmedik. Gerçekten parlamento bunu başarabildi. Fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak, parti anlamında söylüyorum, partilerin mücadelesini bir kenara bırakarak Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bu önemli konuda bir araya geldiler ve böyle bir performans sergilediler. Bu açıdan gerçekten tebrik edilmesi gereken bir husus. Çünkü bu konu yıllar önce çeşitli iktidarlar döneminde de gündeme getirildi ama ne yazık ki çözümsüz bir şekilde kaldı. En azından şimdi Sayın Numan Kurtulmuş'un da söylediği gibi bir kapı aralandı ve artık bu eşikten içeriye girildi. Tabii Sayın Meclis Başkanı'nın söyledikleri üzerinden konuşmak gerekirse burada bazı başlıklar esasen vatandaşımızın dikkatini çekmiştir. Çünkü bazı vatandaşlarımızın endişeleri vardı. Bu endişeleri dikkat ederseniz çok dikkatli bir dille Sayın Numan Kurtulmuş aslında açıklamış oldu ve bu endişeleri ortadan kaldıracak cümleleri özenle kurma gereği duydu. Bunlardan bir tanesi milli hassasiyet konusu. Milli hassasiyetlerin dışına çıkmadan şehit ve gazilerimizin gerçekten bu fedakarlıkları ve ortaya koymuş oldukları bu kadar uzun süredir biliyorsunuz terörle mücadele 40 yıldır bu ülkede devam ediyor ve hem şehitler noktasında hem gaziler noktasında çok acılar çektik. Buna da işaret ederek bu hassasiyetleri en üst düzeyde tuttuklarının da altını çizdiler. Bu çok önemli çünkü belirli bir grup zaten dikkat ederseniz bu yasanın karşısında olan bazı gruplar, yapılar, odak noktaları sadece burası üzerinden kaşımalar yapmaya çalıştılar ve toplumun burada olumlu bir perspektifle bu yasanın yanında olmasını engellemeye çalıştılar. Dolayısıyla Sayın Duman Kurtulmuş bir defa bunun garantisini verdi. Bu çerçeve yasanın içerisinde ve bütün görüşmelerde bu hassasiyetler üst düzey tutuldu diye. Zaten bu yapılmak zorunda. Çünkü bizim burada yıllardır ödemiş olduğumuz bedeli bir kenara bırakamayız. Bu hassasiyetler önemli. İkinci vurgusuna dikkat edersek bu iç kale vurgusu benim için önemli bir başlıktı. Çünkü Türkiye artık vekalet savaşlarının yanı başımızda cereyan ettiği, bu kadar savaşın ve kanın Orta Doğu'nun geleceğini bu kadar endişeli bir hale soktuğu bir durumda, Türkiye gibi önemli bir ülkenin bölgesel bir aktörden küresel aktör olma yolundaki engelleri tek tek aşmasının en önemli bence başlığı Terörsüz Türkiye başlığıydı ve bu noktada önemli bir adım atılmış oldu. Artık bölgesel bir aktörden küresel bir aktör olma yolunda iç kaleyi sağlamlaştıracak bir
3: İç
4: sürece ihtiyacımız
3: kaleyi
4: vardı.
3: tahkim etmemiz gerekir. Türkiye'nin terörle meşgul olmaması, kaynaklarını buraya akıtmaması gerekir. Oradan da sanıyorum hocam ekonomik bağlamda bu zamana kadar Türkiye'ye ne kadar yük olduğunu terörün buna bir atıf var. Türklerle Kürtlerin asırlardır devam eden birlikteliğine de atıfta bulunuyor. Tabii sizin de söylediğiniz gibi bölgemiz kritik bir eşikten geçiyor. Biz Türkiye olarak bölüşmek değil bir araya gelmekten bahsediyoruz dedi Numan Kurtulmuş. Ta dönelim en başa, ilk çağrı geldiğinde Terörsüz Türkiye kapsamında. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, zaten böyle okumuştuk meseleyi. İç tahkim, iç cephenin güçlendirilmesi noktasında da ifadeleri vardı. Terörün, teröristin arkasında İsrail'i görmeye alışığız bu arada. DAEŞ ve FETÖ'sü, PKK'sı, bunlar bağlamında da bu süreçte çok dikkatli olunmalı. Ve bu noktada sahada güçlü olmayan masada da ne olur masada olmaz menüde olur demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birbirleriyle bağlantıları malum, o yüzden de aktarmak istedim. O jeopolitik gerçeklik bağlamında şu andaki hali hazırdaki bu maddeler kastedilen ve ulaşılmak istenen o nihai sonucu getirecek midir? Yeni aşama diyoruz. Neler söylersiniz yine? Buyurun.
4: Evet, burada zaten dikkat ederseniz bir geçici yasa vurgusu var. Yani şu anda terör unsurlarının tamamen ortadan kaldırılmasından sonra bu yasa aslında gündemimizden düşmüş olacak. Buradaki tüm unsurlar aslında önemli bir başlık. Neyi kastediyoruz? Sadece burada silahlı faktörlerden bahsetmiyoruz. Sosyal medya veya medya faktöründen bahsediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarından bahsediyoruz. Yurt dışındaki yapılaşmalardan bahsediyoruz. Yani tüm sosyolojik ve psikolojik unsurların teröre hizmet eden ve terörün tekrar ortaya çıkması noktasında altyapı sağlayabilecek bütün unsurların tamamen ortadan kaldırılmasıyla ve bunun yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilgili komisyonlarının gözlemiyle ve güvenlik unsurlarımızın da onayıyla birlikte ancak devreye sokulacak bir yasadan bahsettiğimiz bir durum söz konusu. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte terörün tüm unsurlarının ortadan kaldırıldığına biz devlet olarak eğer evet diyorsak ve burada ikna olmuşsak bu süreç artık uygulanmaya başlayacak. Dolayısıyla birilerinin söylediği gibi bir pazarlık ve bir müzakere söz konusu değil burada. Bir genel af söz konusu kesinlikle değil. Zaten dikkat ederseniz İsrail vurgusunu yaptınız biraz önce siz de. Dışarıdan nasıl İsrail bir provokasyon yapabilirse ne yazık ki içeriden de bazı insanlar bazı manipülasyonlarla bu süreci zedelemeye çalışıyorlar. Bunlar aşikar görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de şu. Dikkat ederseniz bazı yazılı ve görsel basın kuruluşlarında şu ifadeler geçiyor. Numan Kurtulmuş'un bu ifadesi kapıyı açtık, eşiği açtık. Bundan sonra özel bölge olmak konusu, işte Kürtlerin daha sonra bunu masaya getireceği, ana dillerini bu resmi dil olarak kabul etme noktasındaki baskıları gibi pazarlıklar söz konusu olacak. Ama Sayın Numan Kurtulmuş öngörüsüyle bunların hepsini çürütüyor. Dikkat ederseniz konuşmasında ortak dil vurgusu var.
3: Tabii ki.
4: Ve bunun Türkçe olmaz, Türkçe

0: olmasının öneminden bahsediyor. Bunu söylerken de etnikçi olmadığından, asla Türkiye'de etnik bakmamamız gerektiğinden, mezhepsel bakmamamız gerektiğinden bahsediyor. Ortak tarih vurgusu, ortak değer vurgusu yapıyor. Dolayısıyla bazı insanların sürekli bu süreci bu şekilde yıpratma çabasını öngördüğü için bu cümleleri kurmak noktasında kalıyor. Ve dikkat ederseniz burada şu da çok önemli, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi. Burada bir genel af söz konusu değil. Burada dosyalar tek tek incelenmesi gerçekten güzel düşünülmüş bir hareket. Dosyalara göre burada biz karar vermiş olacağız. Her dosya birbirinden bağımsız olacak. Yine 2005 vurgusu var. Abdullah Öcalan'ın, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın bu yasadan herhangi bir şekilde faydalanmayacağının garantisini vermiş oluyor. Yine bu şekilde kasten adam öldürmüş insanların, teröristlerin bu yasadan yararlanmasının önüne geçilmiş oluluyor. Evet, 5 ve 10 yıl gibi bir ceza ertelemesi söz konusu. Ama dikkat ederseniz bir toplum mühendisliği yapılmış. Yani Sayın Numan Kurtulmuş, diğer organizasyonların, siyasi partilerin veya işte bu süreci baltalamak isteyenlerin neleri masaya getirmeye çalıştığının önceden çalışmış ve her birine tek tek cevap vermiş oldu. Ben evet, sürecin bundan sonra bu bölgede huzur ve barış getireceğine inanıyorum. Gerçekten turizm ve ekonomi, turizm kalkı noktasında Doğu Anadolu bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu yıl nelerin yapıldığını hep beraber gördük. Burada bölgesel bir kalkınma söz konusu olacak ama dikkat ederseniz burada 12 tane başlık, genel başlıklar. Biz bir toplum mühendisliği çalışması yapmamız lazım. Kürt gençleri üzerinden bir dikkat ederseniz Sayın Meclis Başkanı'nın bir ifadesi var. Zihinlerdeki silahların bırakılması gerekir söylüyor. Bu çok önemli bir tespit. Artık insanların elinde dikkat
1: evet,
0: ederseniz
1: silah kalmıyor. Olan ve daha bu memlekette hiçbir Kürt gencin daha çıkmam gerekir demeyeceği bir fikri empoze edebilmek. Hocam bir son dakika gelişmesi var. Affınıza sığınıyorum. Yalova'da F-16 askeri eğitim uçağı düştü. Ekranlara da getiriyoruz bir son dakika bilgisi. Ve gelen bilgiye göre uçağın pilotu atlayarak kurtuldu. Yalova'da askeri eğitim uçağı düştü ki şu anda da uçağın düşüşüyle birlikte siyah dumanların gökyüzüne kadar uzandığını görüyoruz. Büyük bir ihtimalle uçak düştükten sonra burada büyük de bir patlama yaşandı ama neyse ki uçağın pilotu bu patlamadan, bu düşüşten önce atlayarak kurtulmayı başardı. Ama tabii uçağın içerisinde başka birileri var mıydı? Buna ilişkin ya da yine detaylara dair yeni bilgiler geldikçe paylaşacağız. Şu anda farklı açılardan getiriyoruz ekranlara. Yalova'da geniş bir arazide, özellikle de oradaki ormanlık alanda siyah dumanların yükseldiğini görüyoruz. Neden düştüğüne ilişkin de henüz resmi bir açıklama yok. Ama tekrar edelim, ilk bilgiye göre uçağın pilotu uçak düşmeden önce atlayarak kurtulmayı başardı. Yalova'da gerçekleşti bu olay efendim ve tekrar edelim. Askeri eğitim uçağının düşüşüyle birlikte bölgede siyah dumanlar gökyüzüne kadar uzanıyor. Tabii dediğimiz gibi şu anda sıcağını aktardığımız için de neden düştüğüne ilişkin bilgi yok elimizde ama kulak verelim.
2: İki tane şurada da oldu.
3: Yok. Çarpmışlar öyle işte, bak sen.
2: Ay ikili.
3: Bak sen. Ana bak sen.
2: Uçak düştü yandı ya.
1: Tabii ki bu görüntüyü kayda alan vatandaşların o anki paniği, o da görüntü içerisinde yer alıyor. Tabii askeri eğitim uçağının düşmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi intikal etmiş durumda. Bir pilot olduğu ifadesiyle birlikte elimizdeki bu bilgi üzerinden aktarmayı sürdürüyoruz. Bir askeri eğitim uçağıydı ki uçağın pilotunun kurtulduğunu biliyoruz şu anda. Ama gördüğünüz gibi oldukça uzak bir mesafeden yakınlaştırılarak çekilmiş bu görüntülerde.

0: düz araziden sonra bakın daha ağaçlık olan o bölgeye uçağın düştüğünü görmemiz mümkün. Neden düştü ya da teknik bir aksaklık mı, farklı bir dış etken mi? Tüm bunlara dair uçağın düşüş sebebiyle ilgili resmi veriler geldiğinde de paylaşacağız. Henüz çok sıcak bir olaydan bahsediyoruz ama asker eğitim uçaklarının daha önce de bu şekilde kaza kırıma uğradığına tanık ettik. Pek çok farklı sebep uçakların düşüşüne sebep olabiliyor. O yüzden hava şartlarından tutun da bölgedeki herhangi bir çevresel faktörde
1: uçak yandı, uçak vallahi billahi yandı.
0: Uçakların düşüşüne sebep olabiliyor. Şimdi bu görüntüyü bir kez daha aslında baştan verelim. Çünkü detay şu ki bir alev topu, evet bakın bir alev önce alıyor ki buradan aslında patladığı öngörüsüne sahip oluyoruz. O patlamayla birlikte alevler çok net bir şekilde görülüyor. Şimdi tabii iki tane ifadesi sizin de dikkatinizi çekmiştir. Ben de bir yandan tabii ki bu konuda teyit almak istiyorum. Çünkü iki farklı siyah duman yükselişi var. Bir yansıma olarak mı düşünmeliyiz yoksa bölgeye iki farklı noktada bir tesir mi söz konusu oldu? Eğitim uçağının düşmesiyle birlikte buna dair de bilgiler gelirse elbette aktaracağız ama evet dikkat çekilen bir nokta. Görüntüyü alan vatandaşlar da söylüyor efendim. Bu görüntü biraz daha yakın. Yerleşim yerleri noktasında da merak ediyoruz. Yerleşim alanına yakın bir nokta mıydı? Çünkü
1: uçak yandı, uçak. Vallahi billahi yandı.
0: Gördüğünüz gibi boş bir arazi ama piste yakın bir nokta olabileceğini de düşünüyoruz. Uçak ağaca eriş yapmaya çalışırken belki piste çarptı. Bunlar hep şu anda teyide muhtaç. Bizlerin de görüntüler üzerinden fikir yürüttüğü düşünceler ki ikinci duman demiştik efendim. Onun için de şunu söyleyebiliriz. İki farklı uçak yok keza burada ama patlama çok şiddetli. Ekranlara getirdiğimiz üzere önce büyük bir alev topu ardından da gökyüzüne uzanıyor dumanlar. O yüzden o patlamanın şiddetiyle uçaktan bir parça fırladıysa o bölgeye belki de o saçılan parçalarla birlikte o noktada da bir anlık yangın ardından da siyah dumanları görüyor olabiliriz.
1: Uçak yandı, uçak.
0: Resmi bilgiler olmamakla birlikte görüntüler üzerinden bizler de şu an teyide muhtaç detayları paylaşıyoruz. Tabii şu da var, son ana kadar aslında uçağın iniş anına kadar gerçekleşmesi bu kazanın, ardından da pilotun atlayarak kurtulması geçmiş tecrübelerimizden şunu da düşündürüyor. Çünkü genelde gaz kolu takılması, iniş sorunları bunlar olduğunda pilotlar son ana kadar yakıtı bitirip de inmeye çalışıyorlar. Belki de böyle bir durum yaşandı ama bu kez belki de efendim son anda atlama ihtiyacı da hissetti pilot. Bunları da şu an göz önünde bulunduruyoruz. Yeni bilgiler geldi. Bunu da paylaşalım ki burası Çiftlikköy ilçesi, Taşköprü beldesi. 18. Anajet üssü yakınlarında efendim askeri eğitim uçağı kaza kırma uğradı. 18. Anajet üssü yakınlarında gerçekleşti olay. İniş pozisyonunda, bizim de az önce aktardığımız gibi iniş pozisyonunda olan uçak düşüyor o anda. Pilotların paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi. Bir çoğul ifade var. Onu da elbette teyit ettikten sonra paylaşacağız. Olay yerine sağlık itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede hareketlilik var tabii ki. Ekipler intikal etmiş durumdalar şu an için bölgeye ki resmi bilgiler olmamakla birlikte dediğimiz gibi tam da iniş noktasında uçak kaza kırma uğruyor. Açıklamada pilotlar ifadesi var. Bunu da elbette netleştirip sizlere O net bilgiyi vereceğiz ama şu anda ilk söylenen pilot atlayarak kurtuldu.
2: Ay hem de iki tane şurada.
0: Genelde dediğimiz gibi bu tarz kaza Kırım

0: kendini fırlattığını ve uçağında bu şekilde kaza kırma uğradığını tahmin ediyoruz. Dediğimiz gibi şu an bunlar kesin bilgiler olmamakla birlikte bizlerin gözlemleri ve sizlere de ekranlara getirdiğimiz o kaza anına ilişkin karelerden yorumluyoruz. Uzaktan yakınlaştırılmış bir görüntü, iki farklı duman, bunun altını çizdik çünkü önce acaba İki uçak mı, bu bilgi elimizde değil mi diye düşündük ama bakın dediğimiz gibi
1: iki
0: çok şiddetli bir düşüş. Kulak verelim.
2: Tersane orası ya.
1: Tersane mi? Aksayal diye biliyorum oraya.
2: Uçak yandı, uçak. Vallahi billahi yandı.
0: Ay hem de iki deniz tarafından çekmiş tabii ki bir vatandaş. O da farklı bir görüntüydü. Arkadaşlarımızdan bir kez daha isteyelim. Evet.
1: İki taraflı bomba çıktı oradan sanki. İki taraflı yangın çıktı böyle.
0: Evet. Özellikle
1: tersane de. Tersane mi? Aksayal diyebiliyorum oraya.
2: Uçak ya.
0: Olaya tanıklık eden vatandaşlar iki farklı patlamaya, iki farklı duman bomba çıktı oradan sanki. İki taraflı yangın çıktı böyle. Bununla alakalı bir fikir
1: tersane
0: yürüttük.
1: Mi?
0: Çünkü şiddetli patlamayla
1: aksayal
0: birlikte uçağın bir takım parçalarının sıçramasıyla, bölgeye fırlamasıyla orada da bir yangın. Belki
1: İki taraflı
0: yaşandı.
1: Bomba çıktı oradan sanki. İki taraflı yangın çıktı böyle.
0: Bu görüntü ekranlara geliyor ama bu da tabii ki netleştiğinde aktaracağız. Tahminler üzerinden gidiyoruz efendim. Acil bir iniş gerçekleştirmek istediğini söyledik ve bu kapsamda pistte
1: Aksayal diyebiliyorum oraya.
0: Çarpış söz konusu ki bir teknik arıza, çevresel faktör ki biliyoruz ki çok hassas hava şartları. Hepsi bu kaza kırımı beraberinde getirmiş olabilir ki Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama var. Bu açıklamayı şöyle paylaşalım sizlerle. Hava kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadesi var. Dikkat çekmek istediğimiz nokta eğitim uçuşu hava kuvvetlerine ait bir F-16'dan bahsediyoruz ve pilotumuz ifadesiyle birlikte şu an içinde uçak içerisinde tek bir pilot olduğu da netlik kazanmış oldu. Bunu da bir kez daha sizlerle paylaşmış olalım. Burası Taşköprü Beldesi, Çiftlikköy ilçesi, 18. Anajet Üssü yakınlarındaki askeri eğitim uçağı. Üsse yakın bir noktada yaşandığını da hatırlatmış olalım. Evet, farklı açılar.
2: İlk belirleme
0: iniş pozisyonunda olan uçağın düştüğü, pilotların da paraşütle atlayarak kurtulduğu ifade ediliyor. Dediğimiz gibi o son anda özellikle de can güvenliklerini sağlamak isteyen ve çok hızlı bir şekilde uçaktan tahliye edilmek istendiğinde de paraşüt. Pilotların tabii ki tercihi, olay yerine sağlık itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınıyor. Tabii ki pilot fırlayarak buradan kurtuldu. Uçak düşmeden önce uçaktan çıkmayı başardı dedik ama sağlık durumuna dair farklı bir durum var ise de efendim onu da tabii ki paylaşıyor olacağız. Yeni görüntüler geldiğinde de ekranlara taşıyacağız elbette ama eğitim uçağının düştüğü bölgeye ait görüntülerle birlikte tekrar etmiş olalım. Hava kuvvetlerine ait bir F-16 uçağı ve de askeri eğitim uçağı kaza kırıma uğradığı noktada bir büyük patlama uçağın düştüğü yer, bir de hemen yan tarafta farklı küçük bir patlama olduğunu görüyoruz efendim. Tabii ki şu an için bilmiyoruz. İki uçak düştü ihtimali de aklımıza gelmişti. Evet, şimdi tabii konuya dair detayları bir alalım. 24 TV Özel Haberler Müdürü Aytaç Kurnaz karşımızda. Evet Aytaç Kurnaz, kazaya dair görüntüleri ekranlara getirdik. Kazanın nedeni nedir? Şu anda elimizde hangi bilgiler var? Söz sende.
3: Tabii bilgilere detaylıca bakıyoruz ama az önce Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Hava kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz da atlayarak kurtulmuştur deniyor. Tabii kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecek şeklinde.

0: Açıklama oldu. Tabii başta iki pilot deniyordu. Şu anda tek pilotun en sevindirici tarafı tabii ki kazanın paraşütle atlayarak hayatının kurtulduğu yönünde, sağlık durumunun iyi olduğuna dair bilgiler de var. Şu anda ekranlara gelen görüntüler de işte vatandaş kamerasına ait görüntüler. Tabii uçağın düştüğü an, ardından çıkan alev ve etrafa yayılan gökyüzüne yayılan dumanları görüyorsunuz. Tabii.
1: Aytaç Kurnaz, netleştirmek için soruyorum. Tek bir pilot dedik, bu netlik kazanmış bir durum ama sağlık durumuyla alakalı ne biliyoruz? Sanırım az önce
0: Sağlık
1: çünkü
0: durum.
1: iyi olduğunu söyledin. Evet.
0: Evet, sağlık durumu iyi, hayati tehlikesi bulunmuyor. Hatta paraşütle atladığı için tabii şimdi uçak muhtemelen gökyüzündeyken çok gün önceden sinyal verdi ve dolayısıyla da işte pilotlar bu gibi konularla ilgili çok ciddi eğitimden geçiyorlar Merve. Ve uçak düşmeye başladığı andan itibaren paraşütünü çalıştırdığı ve ardından da sağ olarak kurtulduğu bilgisi var. Tabii hastanede şu anda tedavisi devam ediyor. Müşahede altında olduğunu söyleyelim ama herhangi bir hayati riskinin bulunmadığına dair Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından net olarak bilgilerin geldiğini ifade edelim ama tabii ki açıklamaların detaylarını da takip edeceğimizi söyleyelim. Ek
1: İki
0: olarak
1: farklı patlama görüntüsü var tabii, bu da dikkat çekiyor. Hatta bu görüntüleri kaydeden vatandaş da bunu söylüyor. Acaba iki uçak mı düştü, patlama nasıl iki farklı noktadan dumanlar yükseliyor diye. Şimdi iki uçak olmadığını biliyoruz zaten. Milli Savunma Bakanlığı bu açıklamayı yaptı. Bir parça mı fırladı, neden oradan da dumanlar yükseliyor? Bununla ilgili ne söyleyebiliriz?
0: zaten genel uçak kazalarına baktığımız zaman tek patlama meydana gelmiyor bildiğimiz kadarıyla. Örneğin işte yurt dışında olan uçak kazalarında da dikkatimizi çekmişti. Tabii bu konuyla ilgili uzman pilotlar bu konuyu değerlendirecekler ama art arda birkaç patlamanın daha olabileceğini ifade edelim ki yakıt tankı farklı noktalarda da olabiliyor. Yani bu onunla alakalı, ondan kaynaklı olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi ekstra bilgi olarak şunlar var. Mesela 18. Hava Meydan Komutanlığı deniyor ve F-16 uçağının tam 2 gündür burada eğitim uçuşu yaptığına dair bilgiler var ve bu eğitim uçuşu sırasında kaza meydana geliyor. Tabii şimdi orada geniş güvenlik önlemleri alınacak diğer taraftan. Birçok parça etrafa yayıldı. Oranın güvenli bir güvenlik şeridiyle çevrilecek, ardından oradaki parçalar tek tek toplanacak, kara kutu alınacak, ardından da bu uçak kazasının nedenine dair net bilgiler daha detaylı bir şekilde ortaya çıkacak gibi görünüyor. Sağlık ekipleri orada çevrede güvenlik önlemleri alındı ama en önemli konu şu: oradaki parçaların teker teker toplanması, F-16'nın kara kutusuna ulaşılması, ardından bu kazanın neden yaşandığına dair bilgilerin ortaya çıkması olacak. Olay yerinde de aldığımız bilgilere göre şu an valilik kaynaklarıyla da görüşmeye çalışıyoruz ama tabii onlar da olayın meydana geldiği noktada detaylıca bilgi almaya çalışıyorlar ve sanıyorum birkaç dakika içerisinde onlara da ulaşacağız. Ekstra yeni bilgi varsa da o bilgileri yine 24 ekranlarından paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Evet, Aytaç Kurnaz, teşekkür ediyoruz. Son bilgiler ışığında ve tabii bölgedeki atmosfere dair, yaşananlara dair detayları paylaştı. Pilot atlayarak kurtuldu. Elbette bu yüreğimize su serpiyor. Paraşütle son anda kurtuluyor. Milli Savunma Bakanlığı da resmi açıklamayı yaptı. F-16 uçağımız eğitim uçuşunda kaza kırma uğradı ifadesi kullanıyor ki 18. ana jet üssü. Bu F-16 uçağının 2 gündür bölgede bu eğitim uçuşlarını da gerçekleştirdiğinin altını çizdi Aytaç Kurnaz. Şunu düşünüyoruz, demek ki 2 gün boyunca bu uçuşları da gerçekleştiriyorsa uçakta herhangi bir teknik problem yoktu ve havalandığı çalışmalara dahil oldu bu F-16 uçağı. Bu fikri yürütüyoruz tabii ki. O yüzden çevresel bir faktör, anlık bir gelişme, ki pilotlar her türlü duruma dair malum bilgi ve donanıma sahipler. Her koşulda yaşanabilecek olumsuzluklara dair de anlık refleks alabiliyorlar. O yüzden şu anda yaşanan kazanın sebebi dediğimiz gibi kara kutunun bulunması, bölgeden parçaların toplanması ve araştırmalarla netleşecek detayları da paylaşıyor olacağız.

0: Eh, dönelim efendim haberlerimize. Ankara'nın tek Libya politikası kapsamında tarihi bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Keza Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kendisi bu kapsamda Libya'da hem batıdaki Trablus hem doğudaki Bingazi yönetimlerini kapsayan çok geniş kapsamlı bir ziyaret. Görüşmeler de öyle. Hatta Trablus'a üst düzey kabuller gerçekleştirdi. Ele alınan konular hem iki ülke arasındaki ilişkiler hem de küresel meselelerdi. Aktaralım. Türkiye Libya'da kalıcı barışı hedefliyor. Bu kapsamda tek Libya politikasında adımlarını da hızlandırıyor. Bakan Fidan dün Trablus'taydı. Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Senato Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye'nin batı, doğu ve güney arasında ayrım gözetmeyen kapsayıcı yaklaşımı vurgulandı. Doğu Akdeniz'deki ortak hakların kazan kazan prensibiyle korunmasının da altı çizildi. Bakan Fidan, Trablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'nı da ziyaret etti. Askeri yetkililerle bir araya geldi. Fidan'ın Libya temaslarının en dikkat çekici ayağını ise Bingazi oluşturuyor. Daha önce MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanlığı heyetinin temaslarda bulunduğu Hafter kontrolündeki Bingazi'ye ilk kez bir Türk Dışişleri Bakanı da resmi ziyaret gerçekleştirmiş oluyor. Türkiye, siyasi diyaloğun yanı sıra askeri kurumların birleştirilmesini de destekliyor. Nitekim Efes 2026 tatbikatına hem Doğu hem de Batı Libya unsurlarının ortak katılımı bu yolda atılan tarihi bir adım olarak da kayıtlara geçti. Diplomatik normalleşme, ekonomi ve enerji sektöründe de meyvelerini veriyor. Türk müsaitlik sektörü için vazgeçilmez bir pazar olan Libya'da bugüne dek 31 milyar dolar değerinde 633 projeye imza atıldı. Hali hazırda toplam bedeli 2.3 milyar doları aşan 40'tan fazla projenin de inşası sürüyor. Enerji tarafında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 17 yıl aradan sonra ülkede düzenlenen ilk ruhsatlandırma ihalesini kazanarak iki petrol sahasının da ortak işletme hakkını almış oldu. Tabii Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun bir temposu var. Kendisi ayağının tozuyla şimdi Libya'dan da Mısır'a geçecek. 13-14 tarihlerinde, 13 Ağustos tarihlerinde iki ayrı da mühim görüşmeleri olacak. Temaslarda bulunacak. O görüşmelerde Türkiye-Mısır ilişkileri siyasi, ekonomik, ticari, askeri boyutlarıyla tüm yönleriyle masada olacak. Ziyaretin ana başlıklarından biri Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun toplantısı olacak. 4 Şubat'ta Kahire'de yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının sonuçları, 2028'de Türkiye'de yapılması planlanan 3. toplantı için hazırlıklar ele alınacak. Ekonomi ve ticaret de gündemin ön sıralarında yer alacak. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefi masada olacak. Fidan'ın temaslarında savunma sanayi ve askeri işbirliği öne çıkıyor. Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış, istikrar ve refah için ortak sorumlulukla hareket etmesinin de mesajları verilecek. Tüm dünyanın konuştuğu Türkiye, Suudi Arabistan ve efendim Pakistan arasında imzalanan o Mekke Anlaşması, bir savunma anlaşması. Maddeleri dikkat çekici, bir birlik beraberlik var ama tabii bundan memnun olmayanlar var. Geçtiğimiz gün İsrail'den o gelen sesleri ekranlara taşıdık. Şimdi Yunanistan'da endişe çanları çalmaya devam ediyor. Atina, Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru'nun yeni ittifakla diyor ki sekteye uğrayabileceğini düşünüyoruz. Peki neden böyle bir kaygısı var Yunanistan'ın? Bakalım.
1: Ege ve Doğu Akdeniz'de dengeler değişiyor. Yunan basını Türkiye ile görünmeyen savaşa dikkati çekti. Ankara'ya karşı hazırlıkların başladığını itiraf etti. İmzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Yunanistan açısından olumsuz etkileri olacağını yazdı. Habere katimerini yer verdi. Buna göre anlaşma Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru olasılığından uzaklaşılması da dahil olmak üzere Atina için yan etkiler içermekte. İmzalanan anlaşmanın Atina'yı Orta Doğu, Kuzey Afrika bölgesindeki bölgesel stratejisini yeniden düzenlemek durumunda bıraktığı kaydedildi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Yunanistan'ın dahil olduğu farklı

0: orta ve uzun vadeli planlara zarar verdiği ifade edildi. Haberde bu planlardan en çok bilinenin Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru olduğu belirtildi. Bu anlaşmanın diplomatik açıdan da Türkiye'nin Suriye'deki konumunu güçlendirdiğine vurgu yapıldı. Atina merkezli Filinius'te dikkat çeken bir analize imza attı. İki ülkenin deniz kuvvetlerini karşılaştıran analizde rekabetin artık yalnızca savaş gemilerinin sayısı üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirtti. Türkiye'nin artan gemi inşa kapasitesi ve büyük savaş platformlarına yönelik yatırımları özellikle öne çıkarıldı. Yunan basını Ankara'nın donanmadaki dönüşümünü devasa bir gemi inşa programı olarak tanımladı. Denizaltılara özellikle dikkat çekilirken çarpıcı ifadeler kullanıldı. Yunan yayın organı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki rekabetin özellikle su altında kritik bir aşamaya girdiğini belirtti. Çok önemli ancak görünmeyen bir savaş sürüyor ifadesi kullanıldı.
1: Bosporus Diplomasi Forumu 2026 devam etti. Gençlerin küresel meseleleri tartıştı. Hazırlık aşamasında saha uygulamalarına kadar bütün süreçleri bizzat yönettiği bir süreçten bahsediyoruz. Çok büyük bir gençlik organizasyonu haline de gelmiş oldu. Yaklaşık bir yıl boyunca çalışan 17 ile 19 yaşlarındaki gençler 30 farklı milletten öğrenciyi krizler çağında insani diplomasi teması etrafında İstanbul'da buluşturdu. Peki neler konuşuldu? O müzakereler nasıl gerçekleşti izleyelim.
2: Türkiye'nin 33 farklı şehrindeki 107 okuldan öğrencileri ve 30 farklı milletten gençleri aynı çatı altında buluşturan genç ve dinamik bir ekip.
3: 19 yaşındayım, hafızım. Genç Diplomasi Derneği olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Bosporus Diplomasi Forumumuzu krizler çağında insani diplomasi temasıyla hayata geçiriyoruz. Genç Diplomasi Derneği olarak bu temayı belirlememizin temel nedeni, ülkemizin son yıllarda hem sahada hem masada hayata geçirdiği insanı merkeze alan onurlu insani diplomasi anlayışını başta ülkemiz gençleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki gençlere aktarmak.
2: Bosforus Diplomasi Forumu 2026 hız kesmeden sürüyor. Genç Diplomasi Derneği tarafından ikincisi düzenlenen program Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda. Sahnede diplomatlar, akademisyenler, karar alıcılar ve alanında uzman isimler yer alıyor. Organizasyonun mutfağındaysa yaşları 17 ile 19 arasında değişen gençler var.
4: Yeni bir format, yeni bir konferans türü ve bu konferans türünü ayrıca diğerlerinden daha farklı kılan, daha özel kılan bazı prosedürlerimiz var. Bu prosedürlerimizin en önemlileri veya en öne çıkanları olağanüstü oturumlarımız. Bu sene delegasyon olağanüstü oturumumuz ve büyük olağanüstü oturumumuz yani başkanlar zirvemiz gerçekleşecek.
2: Yaklaşık bir yıl önce çalışmalara başlayan genç ekip, akademik programın hazırlanmasından uluslararası öğrencilerin İstanbul'a getirilmesine, konukların karşılanmasından ulaşım ve konaklama süreçlerine, kurumsal iletişimden medya çalışmalarına kadar forumun her aşamasında sorumluluk üstlendi.
5: Belki de birçok insanın zannettiğinin aksine tamamıyla gençler tarafından yönetilmektedir. Bu gençler yalnızca bir kesimden değil, ülkemizin birçok farklı şehrinden, birçok farklı okulundan ve hepsi birbirinden farklı düşüncelere sahip olan gençler. Bosforus Diplomasi Forumu iki ana dal üzerinden yürütülmektedir. Bunlardan birisi akademi, diğeri ise operasyonel süreçler.
2: Gençler herkes için diplomasi, birkaçı için değil anlayışıyla yürüttükleri organizasyonda Türkiye'nin insanı merkeze alan diplomasi yaklaşımını dünyanın farklı coğrafyalarından gelen akranlarına aktardı.
6: Uluslararası öğrenciler hem kültürümüzü tanımaları hem diplomasi ortamını solumaları, bu atmosfere şahit olmaları açısından bizler için oldukça önemli. Bu sayede kendi kültürlerini de tanıtmış, burada arkadaşlarıyla kaynaşmış oldular.
1: Bu görüntülerle araya gidelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'de. Abbas'ın resmi ziyaretinin gündemini. Filistin'de İsrail soykırımına karşı hangi adımlar atılacak? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak Libya'nın en büyük petrol rafinerisi hedef alındı. Saldırıyla kim ne mesaj vermek istedi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump neden suikast korkusu yaşıyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı cevaplayacak.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum. Anlatamıyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yıldır sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknik Aplast, şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
8: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
9: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
7: Ben Ömer Necati Albayrak.
8: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
7: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
8: Gün ilk dakikada başlar.
9: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
10: Hadi.
11: Onlar da alamamış.
12: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
11: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
12: O zaman spor araba.
11: Az kaçar.
12: Elektrikli araba.
11: Çok yakar. Park etmesi zor.
13: Yok artık.
14: Hiçbirini beğenmedin mi?
11: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
14: Kredi de yok, faiz de yok.
15: Aa, peki ne var?
14: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
13: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Ara bitti. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz önemli gelişmelerle birlikte ki geçtiğimiz saat dilimi içerisinde Yalova'da bir F-16 uçağı kaza kırma uğramıştı. İçerisindeki pilot son anda iniş sırasında

0: aşamasında atlayarak kurtulmayı başarmıştı. Hatırlatalım, Milli Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama gelmişti efendim. O resmi açıklamayı hatırlatalım. Hava kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğramış. Pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Bu ifade kullanılmıştı. Bir kez daha söyleyelim. Burası Yalova ve Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde bulunan 18. Anajet Üssü yakınlarında bir askeri eğitim uçağı kaza kırma uğradı ve o düşüş anıyla birlikte, F-16 uçağının düşüş anıyla birlikte gökyüzüne kadar dumanların da yükseldiğini görüyoruz. Efendim, Yalova valisi Ahmet Hamdi Usta kazaya ilişkin açıklama yapmıştı. Kulak veriyoruz.
1: Sayın Valim, çok geçmiş olsun.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Olay yerine gittiniz. Son durum nedir? Pilotumuzun sağlık durumu nasıl?
2: Ya evet, ben şu anda olay yerinde gerekli gözlemlerde bulundum. Allah şükürler olsun, pilotumuzun sağlığı çok iyi. Kendisini kaza esnasında fırlattı. Hastanede tetikleri yapılıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bunun yanında uçağımızın düştüğü yerde herhangi bir askeri ve sivil vatandaşımızın herhangi bir yaralımız yok, şükürler olsun. Normal kaza kırım ekibi çalışıyor. Bunun dışında çok şükürler olsun, çok küçük bir şekilde atlattık diye düşünmüştüm. Sırasında düşen bir F-16 uçağımız. Olay bu.
1: Pilotumuz fırlatma koltuğunu devreye sokmuş değil mi Sayın Valim? O şekilde.
2: Evet,
1: hani.
2: Evet. Onunla beraber.
1: Peki pilotumuzla görüştünüz mü Sayın Valim?
2: Yok, görüşmedim. Onunla görüşmedim. Yani durumu iyi ama doktordan aldığımız bilgi ve ona eşlik edenlerle beraber konuştuğumuzda durumu şükürler olsun iyi.
1: Eğitim uçağının 2 gündür orada uçtuğu ifade ediliyor. Hani aksaklıkla ilgili herhangi bir bilgi var mı? Yoksa hala parçalar toplanıyor mu olay yerinde?
2: Yok. Eğitim uçağı bu neticede. Bizim bu analiz komutanlığımızda da havar okul adaylarımız ve havar okul öğrencilerimiz var burada. Onlarla ilgili bir eğitim uçuşu bu yapılan şey. Tabii.
1: Sayın Valim, şimdi şunu son olarak sormak istiyorum. Hani uçağın düştüğü nokta sanki boş bir araziyi pilot seçmiş gibi gözüküyor. Hani başkalarına zarar vermemek adına da hani orada bir sanki ince bir hesap yapmış gibi. Hem kendi hayatını kurtarmış hem başkalarının da canını kurtarmış gibi duruyor, öyle değil mi?
2: Ya mutlaka olabilir. O bizim yorumumuz olur ama dediğiniz gibi en azından bir sivil ve askeri bir vatandaşımızın yaralanmamış olması bizim için şükredici bir olay. Bu bizim yorumumuz olur ama gerçekten boş bir arazi. Bizim analiz komutanlığımızın yan bölgesindeki bir alana düşüyor. Onu da diyebiliriz tabii ama bu bizim yorumumuz olur.
1: Peki Sayın Valim, çok tamam. teşekkür ediyorum size. Sağ olun.
2: Sağ olun. Evet,
0: Yalova valisi ustanın 24 TV Özel Haber Müdürü Aytaç Kurnaz'a yapmış olduğu açıklamaları getirdik ekranlara. O da aslında şunun altını çiziyor. Efendim, F-16 uçağı, eğitim uçağı bir süre sonra iniş noktasında kaza kırıma uğruyor ki tabii sivil askeri herhangi bir yaralı yok. Çünkü düştüğü noktada da keza bir yerleşim yeri ise orada da insanlar varsa uçağın düşüşü tehlike arz edebilir. Buna da dikkat çekti Vali Usta. Tabii kaza nedeni yapılacak incelemenin sonucunda belirlenecek. Şu an için kazanın sebebi netlik kazanmadı ama pilotun kurtulmuş olması bizler için en önemli husus. Yalova'da F-16 uçağının düştüğü noktadan farklı görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Düşüş sebebi pek çok ihtimal var. Bizler de aslında kaza gerçekleştikten sonra bunlardan söz ettik ama mühim olan pilotun haricinde de F-16 uçağının kaza kırma uğradığı noktada kimseye bir zarar gelmedi ama oldukça şiddetli bir patlama ve özellikle de merak ettiğimiz iki farklı noktadan yükselen o dumanlar. Çünkü böylesi şiddetli bir patlamayla birlikte geçtiğimiz tecrübelerimizden de hatırlarsak uçağın parçaları farklı alanlara fırlayabiliyor. Orada da alev almış olabileceği tahmini üzerinden gidiyoruz. Acil iniş yapmaya çalışıyor ve piste mi çarptı? Bunları tabii ki yine hem kara kutunun incelenmesi hem de bölgeye intikal eden

0: ekiplerin parçalar üzerinden yapacağı araştırmalar sonrasında net bir şekilde öğreniyor olacağız. Paraşütle atlayarak kurtulmuş olduğunu söyleyelim. Pilotun ve altını çizelim. Yalova'da F-16 uçağı düştü ve kaza nedeni henüz şu an net değil. 24 TV Özel Haber Müdürü Aytaç Kurnaz'la geçtiğimiz dakikalarda Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta'yla konuşmuştu.
1: İki taraflı bomba çıktı oradan Serki. İki taraflı yangın çıktı.
0: Peki şunu düşünüyoruz. Bir askeri eğitim uçağı düştü. İlk bilgiye göre uçağın pilotu atladı. Pek çok soru işareti var ama hangi ihtimaller kazaya ne sebep olmuş olabilir? Çünkü şunu hatırlıyoruz ki 2 gün boyunca bu uçak aslında eğitimlere katıldı. Böyle bir ifade vardı. Keza o zaman uçakta teknik bir arıza yok muydu? O zaman pilotaj hatası geliyor tabii akla. Bunlarla ilgili net bilgi yok. İhtimaller dahilinde konuşuyoruz ama olası senaryolar. İşte bunu konuşmak lazım ki emekli Hava Tuğgeneral Hüseyin Fazla bizimle birlikte. Hüseyin Bey merhabalar, hoş geldiniz moderatöre. Sayın Fazla beni duyabiliyor musunuz? Evet, emekli Hava Tuğgeneral Hüseyin Fazla ile birazdan bağlantımızı sağlıklı şekilde gerçekleştireceğimizde bu kafamızdaki soru işaretlerini soracağız. Bölgedeki çalışmalar tabii yoğun şekilde devam ediyor. Kazanın hemen ardından hem güvenlik ekipleri hem itfaiye ekipleri hem sağlık ekipleri hızlıca bölgeye ulaşmıştı. Ki bu noktada çalışmalar devam ederken kazanın sebebi ilk olarak akla geliyor ve önem arz ediyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde Vali Usta'yla da konuştuk. Konu da vermiş olduğu bilgiler ve evet, emekli Hava Tuğgeneral Hüseyin Fazla bir kez daha karşımızda. Sayın Fazla, hoş geldiniz moderatöre. Evet, sağlıklı bir bağlantı sağlarsak tabii ki soruyor olacağız. Bir kez daha hatırlatalım, Yalova'da askeri eğitim uçağının düşüşüyle birlikte uçak içerisindeki tek pilot sağ olarak kurtuldu. Gelişmeler, yeni detaylar ortaya çıktığında paylaşıyor olacağız bize. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan efendim kendisi uluslararası medyaya Mekke savunma anlaşmasıyla ilgili bir demeç verdi, bir röportajı var. Kritik detaylardan bahsediyor. Özellikle şu an için evet bakıyoruz 3 ülke bu anlaşma kapsamında yer alıyor ama daha fazla ülkenin, bölgedeki tüm ülkelerin katılabileceği bir zemininde altını çiziyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ki bir an önce bitmesi gerektiğini söyledi Başkan Erdoğan. Suriye'nin istikrarıyla hali hazırdaki iletilen bu süreçle alakalı dikkat çeken değerlendirmeleri vardı ama Mekke anlaşmasıyla birlikte malum Suudi Arabistan'la ilişkileri güçlendirebileceklerini söyledi. İsrail'in Lübnan'a saldırılarının durması gerektiğini hatırlattı ve Suriye konusunda da toprak bütünlüğü yarısında bulundu. Hepsini izleyelim.
2: Mekke savunma anlaşması Orta Doğu'nun istikrarı için atılan kritik bir adım oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra merkezli Şarkül Afsat gazetesi genel yayın yönetmeni Şarbel'e anlaşmayla ilgili bir mülakat verdi. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması fikri, bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir görüşünü paylaştı.
3: Bölgenin meselelerinin çözümünde dışarıdan dayatılan reçetelerin ne gibi felaketlere yol açtığını biliyoruz. Bu yüzden de Türkiye olarak her zaman bölge ülkelerinin kendi iradesi ve ortak aklı belirleyici kılma yönünde politika yürütüyoruz. Bu kapıyı hep açık tutmak, barış ve istikrarın güçlenmesine katkıda bulunmak iradesine sahip ülkeleriz. Vizyonumuz bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasıdır.

0: Bugün ortaya çıkan tablonun en net gösterdiği durum da şu: bölgenin geleceği bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız olarak şekillendirilemez.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın savunma amaçlı olduğunun da altını çizdi. Anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almıyor değerlendirmesinde bulundu.
0: Mekke Ortak Savunma Anlaşması, her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma. Güvenlik ve savunma işbirliğimizi ilerletecek, savunma sanayinde ortak projeler geliştirecek ve terörizmle mücadelede bizlere güç verecek bir anlaşma. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı. Bölgemizin çok ciddi sınamalardan geçtiği bir dönemde Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki yakın istişare ve işbirliği daha da önem kazanmış durumda.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda savunma ve güvenlik alanındaki atılımlarının herkes tarafından takdir edildiğini söyledi. Bu imkanların dost ve müttefik ülkelerle paylaşılacağını belirtti. Erdoğan, Körfez'in barış ve istikrarını kendi güvenlik ve bölgesel barış perspektifimizden ayrı görmüyoruz mesajı verdi.
0: Hürmüz Boğazı küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı. Bizim temennimiz ve beklentimiz mevcut gerilimin bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde. Bunun da gerçekleşmesi tarafların sağduyulu davranmasına ve diplomasi kanallarının açık tutulmasına bağlı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarını da eleştirdi. Lübnan konusunda dikkati çeken mesajlar verdi.
0: Saldırgan ve yayılmacı politikaları bölgedeki temel sorunu teşkil eden İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ivedilikle sona erdirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Lübnan'da ateşkesin temin edilmesi için devam eden görüşmeleri olumlu buluyoruz. Lübnan'ın güvenliği ve istikrarı bölgesel barıştan ayrı düşünülemez. Bizim arzumuz tabiatıyla Lübnan'ın yeniden istikrara kavuşması, kurumlarının güçlenmesi ve halkının güven içerisinde geleceğine bakabilmesinden yana. Bu çerçevede her türlü teknik desteği sağlamaya ve işbirliğini tesis etmeye hazırız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin benzer şekilde Suriye'nin güvenlik ve istikrarına katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.
0: Suriye'nin kuzeyinde veya başka herhangi bir bölgesinde Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek yapılara da müsaade etmeyeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için ne kadar önemliyse, Türkiye'nin milli güvenliği de o derece önemli. Suriye'de yeni bir sayfa açılmışken, bu sayfanın yeni acılarla değil, barış, kardeşlik, egemenlik ve ortak gelecek anlayışıyla yazılması gerekir.
1: Erdoğan, bölgede yaşanan acıların sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin elinden gelen tüm katkıyı sunmaya devam edeceğini belirtti.
2: Ne diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? Bu savunma anlaşmasının fikrinin temelinde bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartların ortak sorumluluk anlayışının bir neticesi. Bizi bu noktaya getiren o motivasyon diyor Başkan Erdoğan da tabii Türkiye'nin Suudi Arabistan'la Pakistan'la imzaladığı Mekke Anlaşması'ndan rahatsız olanlar, İsrail'den söz etmiştik. Şimdi Yunanistan tarafından da bir takım sesler yükselmeye başladı. Atina, Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridoru var. Yani yeni ittifakla burası sekteye uğrayabilir diyor Yunanistan. Bundan endişe duyuyor.
3: Ege ve Doğu Akdeniz'de dengeler değişiyor. Yunan basını Türkiye ile görünmeyen savaşa dikkati çekti. Ankara'ya karşı hazırlıkların başladığını itiraf etti. İmzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Yunanistan açısından olumsuz etkileri olacağını yazdı. Habere katimerini yer verdi. Buna göre anlaşma Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridoru olasılığından uzaklaşılması da dahil olmak üzere Atina için yan etkiler içermekte. İmzalanan anlaşmanın Atina'yı Orta Doğu, Kuzey Afrika bölgesindeki bölgesel stratejisini yeniden düzenlemek durumunda bıraktığı kaydedildi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Yunanistan'ın dahil olduğu farklı orta ve uzun vadeli planlara zarar verdiği ifade edildi. Haberde bu planlardan en çok bilinenin Hindistan-Orta Doğu-Avrupa ekonomik koridoru olduğu belirtildi. Bu anlaşmanın diplomatik açıdan da Türkiye'nin Suriye'deki konumunu güçlendirdiğine vurgu yapıldı. Atina merkezli Filinius'te dikkat çeken bir analize imza attı. İki ülkenin deniz kuvvetlerini karşılaştıran analizde rekabetin artık yalnızca savaş gemilerinin sayısı üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirtti. Türkiye'nin artan gemi inşa kapasitesi ve büyük savaş platformlarına yönelik yatırımları özellikle öne çıkarıldı. Yunan basını Ankara'nın donanmadaki dönüşümünü devasa bir gemi inşa programı olarak tanımladı. Denizaltı

0: Lara özellikle dikkat çekilirken çarpıcı ifadeler kullanıldı. Yunan yayın organı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki rekabetin özellikle su altında kritik bir aşamaya girdiğini belirtti. Çok önemli ancak görünmeyen bir savaş sürüyor ifadesi kullanıldı.
1: İsrail'in saldırgan işgalci politikası Filistin'de ölüm yağdırmaya devam ediyor efendim. Gazze şeridinde ateşkesin ikinci anlaşmasını reddeden İsrail, abluka altındaki bölgeye insani yardımların girmesini de engelliyor. Kavurucu sıcaklarda Filistinliler bir yudum suya bile muhtaç. Türk Kızılay ise bu kapsamda su ihtiyacını giderebilmek için bölgede.
0: Ekipmanlar kısıtlı, temel ihtiyaçlar karşılanamıyor. Yıkılan enkazlarda naaşlar aranıyor. Gazze'de İsrail'in yaşattığı kabus sürüyor. Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesinde Garabiye ailesine ait çok katlı ev İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk günlerinde hedef alındı. Saldırıda çok sayıda kişi şehit olmuştu. Bazı cenazeler daha önce çıkarıldı. Ancak çocuk, kadın ve yaşlılara ait çok sayıda cenazenin halen enkaz altında bulunduğu belirtildi. Bölgede sıcaklarda yaşam mücadelesini zorluyor. Sıcak ve havasız çadırlarda susuzluk olumsuz etkiliyor. Filistinliler için içme suyuna erişim her geçen gün daha da önem kazanıyor. Türk Kızılay'da yerinden edilenlerin kaldığı kamplara günlük yaklaşık 100 bin litre içme suyu ulaştırıyor. Yerinden edilenler yalnızca suya değil gıda ve hayatlarını sürdürebilmek için temel gereksinimlere de ihtiyaç duyuyor. İsrail'in ateşkes dinlemeyerek abluk altında aldığı bölgede yaşam giderek zorlaşıyor. Türk Kızılay bölgede 100 bin litre içme suyu dağıttı. Buraya mülteci kampındaysa protesto düzenlendi. Filistinlilere gıdayla insani yardımların ulaştırılmasının sürdürülmesi talebiyle gösteri düzenlendi. Batı Şeria'da da işgalci zulmü sürüyor. İsrail askerlerinin baskınları arttı. Birçok Filistinli gözaltına alındı. Çıkan olaylarda çatışma yaşandı. Elmasara köyünde ise bir Filistinliye ait 3 katlı evi yıktılar. İşgalci Yahudiler de Filistinlilere yönelik baskıyı arttırdı. Birçok işgalci Filistinlilere saldırdı. Yollarına taşlar attılar. Sis bombalarıyla provokasyon düzenlediler.
1: Washington efendim, Tahran ne yapmıştı hatırlayalım. 17 Haziran'da İslamabad mutabakatını imzalamıştı. 60 günlük de bir süre vardı bu anlaşma kapsamında ki artık uzatılacak mı uzatılmayacak mı, süreç nasıl ilerleyecek merak ediliyordu. Gelecek hafta da dolacak Pakistan tarafından geldi anlaşma ve sürecin uzatılabileceğine değinildi. İran ise bu iddiaları yalanladı. Yani böyle bir anlaşma uzatma meselesi şu an için geçerli değil diyorlar. Peki mutabakattaki kırmızı çizgilerden biriydi Hürmüz Boğazı'nın akıbeti. İran diyor ki buranın kontrolü Tahran'da. ABD Başkanı Donald Trump ise boğaz bizimdir ifadesini kullanıyor. Trump İran'ın sürekli yalan söylediğini de ifade ediyor. Bakalım.
0: Karşılıklı saldırılar durdu, gerilim şimdilik dindi. ABD ve İran arasında ateşkesin gelecek hafta süresi sona erecek. Pakistan hükümet kaynaklarına göre iki ülkede 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. İran ve ABD arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişini sürdürüyor. Bu kapsamda Tahran'da olan Pakistan İçişleri Bakanı da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüştü. Bir Pakistanlı yetkiliye göre her iki tarafta arabuluculara sürenin uzatılması konusunda rızalarını iletti dedi. Kaynak, ancak taraflar uzatma süresine karar vermek üzere mesajlaşmaya devam ediyor diye ekledi. İran'dansa yalanlama geldi. Üst düzey bir yetkili ABD ile ateşkes görüşmeleri sürdürmediklerini belirtti. Yetkili ayrıca ABD'nin uzlaşı şartlarına dönmesi konusunda kesinlikle hiçbir ilerleme olmadığını iletti. Taraflar birbirini suçluyor. İran Hürmüz Boğazı'nda geri adım atmıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın yalan söylediğini iddia ediyor.
2: İran'a güvenmiyorum. Neden sanki İran'a güveniyormuşum gibi konuşuyorsunuz? İran'a güvenecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler.
0: Trump Ohio'dan Washington'a dönüşünde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bu süreçte Tahran'a güvenmediğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD donanması tarafından tarafından kontrol edildiğini savundu.
2: Şu anda Hürmüz Boğazı üzerine tam kontrolümüz var. Kontrol onlarda değil, tam kontrol bizde. Orası bizim.
0: Boğaz'da kontrol anlaşmazlığı sürüyor. ABD Boğaz'da bir gemiye müdahale etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik ablukayı ihlal eden bir geminin dümen tertibatının hedef alındığını duyurdu. Panama bayraklı Vela Nova adlı kargo gemisinin hedef alındığı açıklandı. Umman Körfezi'nden geçmeye ve İran'a yönelik ABD ablukasını ihlal ederek bir İran limanına doğru seyir etmeye çalışması üzerine hedef alındı. İran ise Hürmüz Boğazı konusunda geri adım atmıyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, boğazın açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu söyledi. Washington'un İran'ın şartlarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. İran Meclisi'nde de Hürmüz Boğazı'na ilişkin yasa hazırlığı var. Yeni yasayla düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemilerin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girişinin yasaklanması planlanıyor. Umman ve İran arasındaki boğaza ilişkin görüşmeler de sürüyor. Katar yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Umman ve İran'dan görüşmelere ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ise sürdüğü belirtildi.
1: ABD ve İran arasındaki gerilim bitmek bilmiyor. Öte yandan küresel meseleler nezdinde sürünmecede olan Rusya-Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla devam ediyor. Şimdi şiddetlendiğini de söyleyelim. Çünkü son olarak Ukrayna 300 kilometre derinlikteki Rus deniz üssünü Novorossiysk'i vurdu. Moskova'da hemen karşılık verdi ve Odessa limanındaki yakıt depolarını hedef aldı. Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin batıya tepkili. Çünkü batının Rus gemilerine yönelik adımlarını korsanlık diye niteliyor.
0: Görüntüler bir ışık festivalinden değil. Burası Rusya'nın Novorossiysk limanı. Ukrayna İHA'ları limana yoğun bir saldırı düzenledi. Rus hava savunma sistemi devreye girdi. İz bırakıcı mermilerle İHA'larla ateş açtılar. Ukrayna ordusu Rusya'nın derinliklerindeki kritik altyapı tesislerini hedef almayı sürdürüyor. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, cephe hattından 300 kilometre uzaklıktaki Novorossiysk deniz üssüne Neptün füzeleriyle insansız hava ve deniz araçlarıyla kapsamlı bir saldırı düzenlediklerini duyurdu. Hava savunma mevzileri, rıhtımlar ve liman altyapısının vurulduğunu söyledi. Rusya'nın misillemesi gecikmedi. Rus güçleri Ukrayna'nın Odessa limanındaki yakıt depolarını yüksek hassasiyetli silahlarla vurdu. Zaporijya ve Odessa'da sivil yerleşim yerlerinde ve bir alışveriş merkezinde yangınlar çıktı. Sağdaki gerilim küresel deniz ticaretini de tehdit ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerin Rus ticaret gemilerine el koyma girişimlerini korsanlık olarak niteledi. Misilleme uyarısında bulundu.
3: Elbette bu korsanlık ve kanunsuzluktur.
1: Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta konuşuyor.
4: Netice bizim bu yerleşkemizde gerek hava harbuklu adaylarımız, gerekse hava harbuklu öğrencilerimiz var. Eğitim amaçlı burada eğitimdeler. Onları özendirmek amaçlı zaman zaman Eskişehir'den kalkan uçaklar veya Bandırma'dan kalkan uçaklarımız burada eğitim amaçlı uçuşlar yapıyorlar. Uçuş esnasında gerçekleşen bir olay.
5: Teşekkür ederiz.
4: Evet, çok teşekkür ederiz sizlere de gösteren ilgi için ve doğru bilgileri kamuyla paylaşmamıza vesile olduğunuz için. Teşekkür ediyoruz.
6: Teşekkür ederim.
4: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Evet. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta düşen F-16 uçağına ilişkin açıklamalarda bulunduğu bölgede eğitim uçaklarının sıklıkla havalandığını, çalışmalar yürüttüğünü söyledi ama hatırlatmış olalım, şu an için uçağın düşüş nedeni bilinmiyor. Türkiye'de Ankara'da bir NATO zirvesi gerçekleşti. O zirveyi tüm dünya konuştu ama bir de geriye kalanlar var, detaylar var. Mesela ABD Başkanı Donald Trump'ın nasıl geldiği, neyle döndü? Geçen ay gerçekleşti malum Türkiye'deki bu NATO zirvesinde. Farklı bir uçağa binerek ABD'ye gitmişti. Çünkü suikast iddiaları vardı efendim. Kendisine yönelik bir saldırı girişimi olacağı bilgisini almıştı. Trump bununla ilgili konuştu. Uçağının büyük risk altında olduğu olduğunu doğruladı.
0: Evet. İddiaları doğruladı, suikast endişesi nedeniyle gizlice başka bir askeri uçakla ayrıldığını itiraf etti.

0: ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesinin ardından Türkiye'den dönüş rotasındaki gizem aydınlandı.
1: Bence aslında benim uçtuğum uçak daha büyük risk altındaydı. Çünkü sanırım onların hedef alma olasılıkları daha yüksek olan uçak oydu.
0: Trump, Washington Post'un ortaya çıkardığı güvenlik operasyonuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Kendisini taşıyan uçağın aslında daha büyük risk altında olduğunu düşündüğünü söyledi. ABD Başkanı Türkiye'den ayrılırken gizli servisin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek kendisini farklı bir uçak kullanmaya yönlendirdiği iddialarını doğruladı.
1: Yani gizli servis ve ordu tarafından yönlendiriliyorum. Farklı bir uçuşta ve farklı uçaklarda seyahat etmemi istediler. Güvenlik aynı olsa da bunu yapmamı istediler, ben de yaptım. Onların dediklerini yapıyorum.
0: Trump kendisine birçok yerden farklı tehditlerin olduğunu ifade etti.
1: Bir sürü tehdit alıyorum. Sizin bilmediğiniz bir sürü tehdit var. Önemli bir başkanın birçok tehdidi vardır.
2: Efendim, terörsüz Türkiye kapsamında kritik eşik açıldı ki artık aşıldı ve tarihi günlerden de geçiyoruz. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulundu. Müzakereci demokrasinin tüm dinamiklerini biz kullandık, bazı hassasiyetleri ortaya koyduk dedi. Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, halkımız hepsinin duygularını incitmeyecek şekilde hareket ettik ve komisyon yasa çalışmalarında bunu dikkate aldık ifadesini kullandı Kurtulmuş. Düzenlemenin genel af olmadığını bir kez daha hatırlattı. Her dosya ayrı ayrı değerlendirilecek dedi. Bakalım.
3: Milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Ve bu anlamda da bu geçici ve müstakil bir yasadır tanımı gereği. Yani PKK-KCK terör örgütünün kendi tasfiye süreciyle ilgilidir. Ve bütün bu endişelerin ortaya hiç konulmaması için de aslında hazırlanan yasada 3 tane emniyet sübobu yerleştirilmiştir yasanın içine.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun mecliste rekor oyla yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
3: Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan ve bu da devletin en üst güvenlik birimi tarafından tespit edilmeden asla yasa uygulamaya girmeyecek. Birinci emniyet sebebi bu. Bir kurul kuruldu. Bu kurulun başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız yapacak. Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimiz, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimizin olduğu bir yapı. Bu yapı, bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosya hakkında bu kurulda kararlar verilecek. Sürecin içerisinde gerekli bir takım düzenlemeler olursa kurul onu o günün şartları içerisinde, günün gerekleri içerisinde değerlendirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bütün siyasi partilerin de katılımının sağlanmasını ümit ettiğimiz bir izleme komisyonu. Bu izleme komisyonu vasıtasıyla da siyaset meselenin her safhasını, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi her safhasını çok partili bir şekilde kontrol edecek.
4: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörle mücadele ve iç cephenin güçlendirilmesi konularında da önemli mesajlar verdi. Yasanın yeni bir kapı açtığına da işaret eden Kurtulmuş, bu süreçte dış tehditlere karşı uyardı.
3: Bu bir örnek olarak da bölge ülkeleri tarafından kabul edilecektir. Hatta açık söyleyeyim, ortaya koyduğumuz bu Türkiye modeli, bu barış ve esenliğin sağlanma süreci Allah'ın izniyle tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak. Böylesine bir ortamda, böylesine zor bir coğrafyada, bu kadar büyük iddiası olan bir ülke olarak Türkiye iç karesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır. Dış tehditlere karşı dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim. Provokasyonlara karşı çok dikkatli olmamız
5: gerekiyor.
3: Başkanım,
5: o dış tehditler...
4: Numan Kurtulmuş yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de konuştu. Yeni anayasa yapmanın Türkiye'nin boynuna borç olduğunu söyledi.
3: Yeni bir anayasa yapmak Türkiye'nin boynuna borçtur. Bu bir siyasi sorumluluktur. Siyasetin topluma karşı bir sorumluluğudur. Ben 28. dönemin başlangıcından itibaren hep şunu söylüyorum. Bu parlamento anayasa yapmaya en müsait parlamento aritmetiğine sahip.

0: herkes karşılıklı olarak müzakereye açık demektir.
1: Milli egemenliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet, üniter yapımızı bozacak tek bir cümle yok burada diyor Meclis Başkanı Numan.

0: Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyh Çaka. Bakalım.
1: Türkiye'deki bu süreç çok yerinde bir süreç. Bizim bu bölgede de beklediğimiz bir süreçti.
2: Bölgemiz her açıdan kalkınacak.
3: Terörsüz Türkiye süreci bölgede bir heyecan uyandırdı, umut uyandırdı.
4: İlgili siyasiler olsun, bürokrasi olsun, biz burada onlara da sesleniyoruz. Herhangi Arabi nifak veya bir şey girdiği zaman da dik duruşu olmaları lazım, kararlı olmaları lazım hepimizin ferahı için, huzuru için.
2: Yani ekonomik olarak kalkınacak, sosyal olarak kalkınacak ve bölgemizde artık cazibe merkezi alanlar açılacak. Biz yani buna katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz bölge halkı olarak.
3: Diyarbakır halkımız, genelde bölge halkımız bu terör sürecinden büyük acılar yaşadı gerçekten. Yaşanılan terörsüz Türkiye süreci bölgede bir heyecan uyandırdı, umut uyandırdı.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ve süreci sahiplenen tüm siyasi partilerin desteğiyle çerçeve yasa meclisten geçmiş oldu. Bölgemizi yeni günler bekliyor.
5: Bölge halkı, yani Güneydoğu, Türkiye ve artı Orta Doğu, tüm bölge halkı için çok faydalı olacağına inanıyorum.
0: Şimdi çerçeve yasa oylamasından sonra yeni partinin rüzgara göre yön değiştiren siyaseti anlayışı var. Eleştirileri iyice artmış durumda. Bu çok konuşuluyor. Özgür Özel kendini savunmak için bir kez daha Atatürk'ün arkasına sığındı efendim. Bir çift mavi gözü hep üzerimizde hissediyoruz. Bu söylemini biliyoruz. Bu söyleme tekrar sarıldı. Yetmedi. Üstüne ekosistem sanıklarını kurtarma umuduyla af kartını da çekti. İzlediği bu dalgalı siyaset çizgisiyle çırpındıkça batıyor yorumları da geliyor. Çünkü ifadeleri buna sebep oldu. İmamoğlu çiftinin ise zafer işareti kendisi hayır kampanyasına nasıl geldi bilinmiyor. Ama partiye zarar verdikleri gerçeği ortada. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu köşede sakince izliyor ama yeni partinin miadını doldurması, gidenlerin geri gelmesi beklenen bu mu? Bakalım.

0: Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu DEM Parti ile kent uzlaşısı döneminde Van'da bu görüntülerle kameraya yansıyordu. O gün DEM seçmenine şirin görünmek için zafer işareti yapan Dilek İmamoğlu çerçeve yasa gündeme gelince hayır kampanyası başlattı. Üstüne peşine Sözcü ve Halk TV gibi İmamoğlu'na yakın medyayı da taktı ve yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e bir anlamda esas patronu unutma mesajı verildi.
1: Özgür Özel hani bağrımıza taş basarak biz bunu evet diyoruz ya da işte süreci Erdoğan'a kaptırmak istemiyoruz.
0: Ancak mecliste terörsüz Türkiye'ye 467 evet oyu çıkınca hepsinin kimyası bozuldu. Yeni Parti ile DEM seçmeni arasına kara kedi girdi.
1: Aynı zamanda tabii millet yüzümüzü millete döndük değil mi? Dün böyle bir hashtag çalışması yaptı Dilek İmamoğlu. Bu da ilginçti bence. Çünkü bir anlamda yeni parti Kürtlerle vedalaştı gibi oldu.
0: Üstüne bir de yeni parti tabanlı CHP'ye kaptırma endişesi hasıl oldu. Özel, manşetten kendisine ayar vermeye çalışan Sözcü gazetesi üzerinden durumu toparlamaya çalıştı.
2: Atatürk'ün bir çift mavi gözünün hep üzerimizde olduğunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Ona layık olmayacak hiçbir işin içinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız.
0: Yetmedi, bir kez daha popülizme sarıldı. Terör örgütü PKK'nın tasfiyesi için yapılan çerçeve yasa üzerinden af kartını masaya sürdü. Niyetini belli etti. Devletin şefkatli elini kader mahkumlarına da uzatması lazım ifadesiyle en başından bu yana meseleye İmamoğlu ve ekosistem sanıklarını kurtarma hedefini de açık etti.
3: Majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki.
0: Peki yeni partide neler oluyor? Açık söylemek gerekirse mahalle baskısı Özel'e biraz ağır geldi. Üzerine bir de İmamoğlu'nun cezaevinden uzaktan kumandalı siyaseti eklenince boğulur gibi oldu.
4: Ekrem İmamoğlu hiç topa girmedi. Hiç. Yani Özgür Özel konuşana kadar Ekrem İmamoğlu'nu duymadık. Özgür Özel konuştu, bütün yükü omzuna aldı. Bu da yeni partiyle ilgili.

0: bence not düşülmesi gereken bir husus. Hatta eşi Dilek Hanım, Dilek İmamoğlu kısa bir sosyal medya paylaşımıyla "yüzümüzü millete dönelim" diyerek bir nevi hayır savunusu yaptı.
1: Yeni parti lideri özel medya ve sosyal medya üzerinden yürütülen kuşatmayı aşamayınca boğulmamak için kendince demokratik bir tavır alıyoruz söylemine sarıldı. Net bir liderlik ortaya koyamadı.
2: Şöyle biraz sert olacak ama yeni parti daha kurulma aşamasında ilk vurgunu yedi. Bu yeni partinin bölünme işaretidir. Kurulmamış partiyi ortadan böldüler. Özgür Özel hayır diyorsa onları ikna etmeliydi. Liderlik ağırlığını kullanmalıydı.
1: İmamoğlu'na yakın medya önce Özel'e "Hayır de" kampanyası başlattı. Baltayı taşa vurunca da linç kampanyasının önüne geçemedi. Mahalle baskısı, yeni partideki panik havası açıklamalara da yansıdı. Örneğin parti parti dolaşıp son olarak yeni partiye demir atan Milletvekili Cemal Enginyurt eleştirilere tepki gösterdi.
3: Yeni partiyi bir yasa sebebiyle terk etmek üzere mi sevdiniz?
1: Şimdi gelelim esas meseleye. Yeni parti büyük iddialarla yola çıktı ama şu kadarcık bir sürede bu kadar savrulma, parti içindeki çatırdama, iktidar iddiası ile ilgili soru işaretlerini artırdı.
4: Ben ve arkadaşlarım evet diyeceğiz. Ben ve milletvekiller hayır diyeceğiz. Ya gidin, bu siyaset falan değil ya. Bu başka bir şey. Böyle siyaset yapıyorsunuz diye sizi genel başkan yaptılarsa, CHP tahminlerimizden de önce o kendi seçmenini geri alır ve siz ufacık bir parti olarak kalırsınız.
1: Yeni parti kendi ayağına sıkmakla meşgulken CHP ise sessizce izlemeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çerçeve yasaya destek açıklamalarıyla Dem seçmenine de bir anlamda "masadaki ortağınızı unutmayın" mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu zaman her şeyin ilacı misali, gündeme gelen skandallar sebebiyle yeni partinin yavaş yavaş eriyeceğini ve CHP'ye geri dönüş olacağını düşünüyor gibi görünüyor.
5: Aşkım bebeğim, yürüyen parayım falanla gündeme gelen Menderes Belediye Başkanı bizzat kendisinin seçtiğini söyledi. Şimdi bana hala diyorlar ki Özgür Özel niye eleştiriyorsun? İşte bu tür kepazelikler yüzünden eleştiriyorum. Bunlar gizli saklı değildi kardeşim.
1: Ancak bu haliyle bu kadrolar memleketi yönetebilir mi sorusu da ortada duruyor. Ne diyelim? Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
6: Detaylıca anlatacağım yeni partinin.
7: Şile Belediyesi'nde ise böyle festival adı altında kurulmuş milyonluk bir düzen var. Bu da artık iddianameye dahil oldu. Çünkü savcılık dosyasındaki bilirkişi raporuna göre belediyenin kasasından çıkan 29 milyon 235 bin, yani yaklaşık 30 milyon. Peki bunun 20 milyon 853 bini, yani efendim 20 milyon, ki burada arada sadece 9 milyon var. Bunun hizmetle hiçbir alakası olmadığı anlaşıldı. O 20 milyon nereye gitti? Bu kimin parasıydı? İşte akla bu geliyor. Sadece dosyada şişirilen rakamlar da yok. Paravan şirketler, sanatçıların gerçek konser ücretleri, 2 milyon liralık o para talepleri, üstelik festival için alınıp geri verilmeyen son model telefonlar. Hepsi usulsüzlükleri gün yüzüne çıkarıyor. Bakalım.
8: Şile'de bir haftalık festival bitti ama o festivalin hesabı kapanmadı. Savcılığın hazırladığı iddianame ve dosyaya giren bilirkişi raporu, 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin arkasındaki milyonluk para trafiğini ortaya koydu. Belediye bütçesinden festival için 29 milyon 235 bin lira ödendi. Bilirkişi tespiti ise çok daha çarpıcıydı. Bu paranın 20 milyon 858 bin 333 liralık bölümünün festivalin gerçek maliyetiyle ilgisi olmadığı belirlendi. Yani dosyadaki hesaba göre belediyeden çıkan her 10 liranın 7 liradan fazlası alınan hizmet karşılığı değildi. Üstelik savcılık dosyasına göre organizasyonun kağıt üzerindeki sahibiyle işi gerçekte yapan şirket de aynı değildi. İddianamede Sur Müziği'nin resmi yüklenici olarak gösterilen paravan şirket olduğu, organizasyonu fiilen Koşan Adam firmasının yaptığı anlatıldı. Bilirkişi raporuna göre süreç başından sonuna kadar kurgulandı. Amaç Koşan Adam firmasına haksız menfaat sağlamak ve kamu kaynağını bu sistem üzerinden aktarmaktı. Sanatçıların kendi ifadeleri de ortaya çıktı. Savcılık festivalde sahne alan isimleri de dinledi. Sıla Gençoğlu 625 bin, Melek Mosu 312 bin 500, Can Bonomo 250 bin, Gazapizm 200 bin, Buray 250 bin, Atiye 50 bin, Sena Şener 50 bin, Erdal Erzincan 37 bin 500, Babazula 25 bin, Zeynep Karatağ ise 200 bin lira aldığını söyledi.
9: Belki yalan, belki masal, hiç aldırma.
8: Bu sanatçılar ödemelerine ilişkin banka kayıtlarını savcılığa sundu. Dosya bununla da kalmadı. Şile Belediyesi Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın telefonunun son silinenler bölümünde bulunan bir fotoğraf da incelemeye alındı. Fotoğraftaki listenin başlığı alınanlardı. Altındaysa önemli bir kayıt vardı. Konser firması 2 milyon yazıyordu. İddianameye giren ifadeler para talebinin bununla sınırlı olmadığını ortaya koydu. Sanık Berkant Acil, festivalin ilk hak ediş ödemesi yapılmadığında Arif Sevin kendisini aradığını ve Özel Kalem Oğuz'un ödemenin yapılması için 2 milyon lira istediğini söyledi. Festival sırasında yaşandığı belirtilen başka bir olay da var. Acil'in ifadesine göre belediye, sahada kullanacağız diyerek 4 telsiz, 4 lüks son model telefon istedi. Telefonların festivalden sonra geri verileceği söylendi ama cihazlar iade edilmedi. Savcılık belgeleri ve para hareketlerini bir arada değerlendirdi. İddianamede tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Özgür Kabadayı'nın elebaşı olduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, festival işini rüşvet karşılığında Berkant Acil'in firmasına vererek örgüte gelir sağladığı anlatıldı. Ve tüm dosyanın sonunda ortaya çıkan rakam 20 milyon 858 bin 333 lira kamu zararı. Bir haftalık festival belediyeden çıkan 29 milyon 235 bin lira ve bilirkişinin hesabıyla hizmetin gerçek maliyetiyle ilgisi bulunmayan 20 milyon 858 bin 33 lira. Şimdi Şile'deki büyük festival vurgununun hesabı yargıda sorulacak.
10: Var mısınız bizimle şarkı söylemeye?
7: Zonguldak-Devrek ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartını söken ve pankarta zarar veren şüpheli çıkarıldı. Mahkemece tutuklandı.
11: Olay Ankara Zonguldak Karayolu üzerinde meydana geldi. Bir üst geçide belediye ekiplerince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartı asıldı. Ama biri geldi o pankartı yerinden söktü ve üst geçitten aşağı taşıdı.
12: Niye söküyorsun?
13: Lazım.
12: Hayır niye söküyorsun bunu?
13: Lazımdır.
11: Pankartı sökene tepki gösterilirken şüphelinin hiçbir şey olmamış gibi davranması dikkat çekti.
12: Sana bir şey soruyoruz. Niye söküyorsun?
13: Polise haber verirsin.
11: Durum ihbar edildi ve olay hakkında soruşturma başlatıldı. Pankartı yerinden sökerek üzerine gres yağı sürdüğü tespit edilen şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Jandarma ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
12: Sen kaçınıyorsun herhalde. Değil mi?
11: Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12: Niye sokuyorsun?
13: Lazım.
12: Hayır niye sokuyorsun bunu?
13: Lazımdır.
7: Bu görüntülerle birlikte moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'de. Abbas'ın resmi ziyaretinin gündemini. Filistin'de İsrail soykırımına karşı hangi adımlar atılacak? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak Libya'nın en büyük petrol rafinerisi hedef alındı. Saldırıyla kim ne mesaj vermek istedi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump neden suikast korkusu yaşıyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Hadi.
2: Spor araba.
3: Az kaçar.
2: Elektrikli araba.
3: Çok yakar. Park etmesi zor.
4: Yok artık.
5: Hiçbirini beğenmedin mi?
3: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var.
2: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
7: Arabanı arabam.com'a. Değerinde çek sat.
8: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
10: Türkiye.

0: Vakıfbank sunar.
1: Bir kez daha merhaba, ekonomi bülteniyle karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu yarın İstanbul Finans Merkezi'nde açıklayacak. 2026 yılının ilk ve ikinci enflasyon raporlarında tahminler revizyona gitmişti. Ekonomistler bu toplantıda Merkez Bankası'nın beklentilerinde değişikliğe gitmesini beklemiyor. Ama Başkan Fatih Karahan ve Başkan Yardımcılarının soru cevap bölümünde vereceği mesajlar merakla takip ediliyor.
2: 2026 yılının 3. enflasyon raporu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı sunumla açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunda daha önce %13-19 olan 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığını %15-21 aralığına yükseltmişti. Banka enflasyon ara hedeflerini 2026 için %16, 2027 için %9 ve 2028 yılı için %8 olarak koruduğunu duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı ve tüm dünya ekonomilerini etkileyen savaş sonrası ilk enflasyon raporu olan yılın ikinci enflasyon raporuysa 14 Mayıs'ta açıklanmıştı. Bu toplantıda belirsizlikler dolayısıyla tahmin aralığı iletişimini kaldırma kararı aldıklarını söyleyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı 2026 ara hedefini %24 olarak belirlediklerini duyurmuştu. Nokta tahmini olarak yıl sonu enflasyon tahmini %26'ya çıkarılırken 2027 hedefi %15'e, 2028 hedefi de %9'a revize edilmişti. Her iki toplantıda da para politikası iletişiminde bir değişiklik olmadığına vurgu yapılırken jeopolitik risklerin belirleyici olacağına değinilmişti.
1: İhracat birim değer endeksi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %12,6, ithalat birim değer endeksi ise %12,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi Haziran'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %12,6 yükseldi. Endeks Haziran 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %5,9, ham maddede %4,8, yakıtlarda %40,7, imalat sanayinde %11,6 arttı. İthalat birim değer endeksi

Haziran'da yıllık bazda %12,9 artış kaydetti. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %3 azaldı. Yakıtlarda %39,3, ham maddelerde %9,1, imalat sanayinde %6,6 artış gösterdi. Ziraat Bankası ikinci çeyrekte aktif büyüklüğünü 9,1 trilyon TL seviyesine taşıdı. Banka yılın ilk yarısında 74,2 milyar TL'de net kar elde etti. Ziraat Bankası 2026 yılının ilk yarısındaki finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın nakdi kredi hacmi 4,9 milyar liraya, gayri nakdi kredi hacmi ise 2 trilyon liraya ulaştı. Böylece toplam kredi hacmi yaklaşık 7 trilyon lira seviyesine çıktı. Bankanın kredi politikaları doğrultusunda TL kredilerin toplam krediler içindeki payı %66 olarak gerçekleşti. Kredi büyümesini sürdüren Ziraat Bankası takip oranını %1,9 seviyesinde tuttu. Bankanın ana fonlama kaynağını 5,7 trilyon lira aşan mevduat oluşturdu. Ziraat Bankası, küresel belirsizliklerin etkili olduğu ikinci çeyrekte yurt dışı fonlama tarafındaki aktif konumunu da korudu. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, küresel belirsizliklerin ve yüksek fonlama maliyetlerinin bankacılık sektörünü zorladığını belirtti. Çakar, güçlü finansal yapı, yaygın hizmet ağı ve proaktif bilanço yönetimi sayesinde başarılı bir performans sergilediklerini de ifade etti. Ekonomi bültenini noktaladık. Saat başında İbrahim Güneş moderatörle karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları özetle paylaşacaktım ama sıcak görüntüler elimize ulaştı. Bir son dakika bilgisi olarak bunu sizinle paylaşabiliriz. Elbette haberi sizinle paylaştık ama görüntüler, sıcak görüntüler son dakika olarak elimize az önce ulaştı. Yalova'da bir eğitim uçuşu sırasında düşen savaş uçağımız var, F-16 uçağı. Ve o anlara dair, uçağın düşüş anlarına dair görüntüler dakikalar önce elimize ulaştı ve 24 ekranlarında sizlerle paylaşıyoruz. Olaya dair de bilgileri sizlerle paylaşayım isterseniz. Şöyle söyleyebiliriz, genelde Yeşilköy'deki Havarp Okulu'nda eğitim gören pilotlar bir süre sonra F-16 gibi savaş uçaklarını kullanmak üzere, kabiliyetlerini geliştirmek üzere Yalova'da eğitim uçuşuna alınıyorlar. Ve bu eğitim uçuşunda da iki uçak aynı anda, hem öğretici bir uçakta, öğrenci bir uçakta olmak üzere iki uçak aynı anda uçuş yapıyor. Bugün Yalova'daki görüntülerden de anladığımız benzer bir durum söz konusuydu. Ve o sırada henüz şu an sebebini bilmediğimiz bir meseleden dolayı öğrencinin kullandığı uçakta bir problem çıktı ve eğitim uçuşu sırasında uçağı terk etmek zorunda kaldı. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğramış. Pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım sebebi yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir ifadesi kullanıldı. Hemen ekranın sağ tarafında uçağın çakılma anına dair görüntüyü de görüyorsunuz. Onu isterseniz biraz anlatayım arkadaşlar. Tam ekran verebiliyorsak ben üzerine biraz daha yaklaşıp detaylı vereyim. Diğer görüntü sağdaki ekranın sağındaki görüntüydü. Şimdi evet, bu görüntü. Şimdi bakın. İki uçak kol uçuşunda devam ederken piste yakın olan uçak, şu an işte parçaların havaya savrulduğunu görüyorsunuz, çok süratli bir şekilde bir yaklaşma gerçekleştiriyor eğitim alanının bulunduğu noktaya. Sanıyoruz bu sırada ya uçak kontrolden çıktı ya da teknik bir sorun yaşandı ve milisaniyeler arasında karar vermeniz gereken bir an. Hemen sol taraftaki bir parlama görüyorsunuz, o pilotun, kokpitteki pilotun fırlatma koltuğunu çekip kendisini uçaktan ayırdığı an. Bakın hemen arka tarafta solda görüyorsunuz. Diğer sağdaki büyük kütle ise F-16 savaş uçağının kendisi ve pilot ayrıldıktan sonra uçaktan bir süre diklemesine, burnuna doğru yükselip sonra tekrardan irtifa kaybedip çakılıyor ve etrafa doğru parçaları dağılıyor. Uçağın düşme anına dair en sıcak, en çarpıcı görüntü bu. Neyse ki savaş uçağının pilotu sağ salim atlamayı başardı. Ki şunu da söyleyeyim, görüntülerden anladığımız kadarıyla uçak yere çarpmaya 30 metre civarında bir mesafedeyken atlamayı başarıyor ki bu hani epey zor bir atlayış, onu söyleyebilirim. Ve ardından da fırlatma koltuğunun arkasındaki paraşüt muhtemelen devreye giriyor ki görüntülerde bunu göremiyoruz. Biraz geride kalıyor çünkü açı olarak. Ve ardından da uçağın düştüğünü görüyoruz. Tabii şu soru akla gelebilir. Bu uçakla ilgili olarak bu görüntü nasıl kayda alındı diye tahminlerimi söylüyorum. Şimdi bu tür uçaklarda bazen geçmişteki kazalardan hatırladığımız kadarıyla gaz telinin takılması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Yani bir türlü uçağın hızı düşürülemiyor ve bu sürede pilotlar genelde yakıtı sonuna kadar tüketip ardından da piste inmeye çalışıyorlar ki ne yazık ki geçmişte böyle bir olayda bir pilotumuzun şehit olduğunda gazetelik günlerinden hafızamda sizlerle paylaşıyorum. Burada ise pilot durumu bir şekilde kontrol altına almaya çalışmış ve vatandaş da bu durumu fark edip kayda girmiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu bir cep telefonu kamerası kaydına benziyor. Ya da meraklı bir vatandaş F-16 uçuşunu o sırada kaydetmeye çalışırken tesadüfen bunu kaydetmiş de olabilir. Görüntülerde de gördüğünüz gibi önce savaş uçağı burnunu yukarıya doğru dikiyor. Çünkü o sırada pilot atlamaya karar verip koltuğu kokpitten ayırıyor ve fırlatma koltuğunun pimini çektikten sonra da hızla kokpit camı açılıyor ve üzerinden fırlayıp çıkıyor. Ardından da uçak birkaç saniye daha seyrini sürdürüyor. Sonra da başıboş bir şekilde diklediği noktadan aşağı doğru çakılıyor, süzülüyor ve hemen ardından da patlamaya dair görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz ekranda. Tabii buradaki tek tesellimiz hani cana gelmesin mala gelsin misali pilotumuzun sağ salim atlamayı başarmış olması. Uçağı yerine koymak mümkün ama tabii canı yerine koymak mümkün değil. F-16 uçağının pilotu Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
yakalandı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi de var. Uçağın ise Eskişehir 1. Havacet Üssü Ceylan Filo'ya ait olduğu öğrenildi. İhbar üzerine tabii olay yerine ekipler gönderildi. Tabii aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı da bir kaza kırım araştırması yapacaktır. Uçuş anına dair kayıtlar, kule konuşmaları, telsizden geçen tüm diyaloglar mutlaka mercek altına alınacaktır ve kazanın sebebine dair de Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yapacaktır. Bu sıcak görüntüleri 24 ekranlarından bir son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşmış olduk. Bir de özetle güne yansıyanlara bakalım isterseniz. Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu. Mekke Anlaşması'nı herkes yakından takip etti, gelişmeleri yorumladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyla ilgili bir mülakat verdi ve Mekke Anlaşması yeni şartların bir neticesi, istikrar isteyen tüm kardeş ülkelerinde açık diye söyledi. Erdoğan özellikle şunun altını çiziyor. Suudi Arabistan'la işbirliğini geliştirme niyetindeyiz. Aynı zamanda bu anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almıyor, bir tehdit değil, bir savunma anlaşması. Yani özetle diyor ki yani Pakistan'ı, Suudi Arabistan'ı, Türkiye'yi hedef almaya niyeti olan yoksa kimsenin de rahatsız olmasına gerek yok diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sürece 3 emniyet sübabı var. Bu mesele gündemimize terörist Türkiye mücadelesi.

meselesine dair Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün Anadolu Ajansı'nın misafiriydi. Soruları cevapladı. Teyit ve tespit olmadan yürürlüğe girmeyecek yasal düzenleme geçici ve müstakil bir yasa diye söyledi. 3 emniyet sübabı olduğunu vurguladı. Yani bu konuyla ilgili olarak kimse endişelenmesin. Her şey kontrol dahilinde ilerliyor mesajı verdi diyebiliriz. Zaten yasa geçişken hemen sonra da merak etmeyin süreç tıkır tıkır işleyecek demişti kendisi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara'da birazdan bir resmi törenle karşılanacak diye düşünüyoruz ve sizlerle görüntüleri paylaşacağız elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle geldi. Ana gündem İsrail'in soykırım saldırıları, Batı Şeria'daki zulmü. Açık söylemek gerekirse her gün elimizde yeni katliam görüntüleri ya da zulüm görüntüleri geliyor. İsrail bu anlamda pervasız ve soykırımcı tavrını değiştirmiyor. Yüksek gerilimli ateşkes ya da sancılı ateşkes Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında biliyorsunuz 60 günlük bir ateşkes süreci gündeme gelmişti. Sonrasında bu süreçte zaman zaman karşılıklı gerilimler olmuştu ama ateşkesin bitmesi yaklaşırken 60 günlük uzatma gündemde. ABD uzatıyoruz diyor. İran cephesinden üst düzey isimler kim olduğunu bilmiyoruz. Uluslararası ajanslara biz daha uzatmadık gibi ifadeler kullanıyorlar ama şu an için en azından olumlu yansıdığını söyleyebiliriz bu meselenin piyasalara. Ahbap'ın kasasından ilaç çıktı. Peki ne çıkması gerekiyordu? 1 milyon dolar çıkması gerekiyordu. Vurgunun bir başka boyutu efendim. İddia o ki Gazze'ye yardım için Ahbap bir kampanya yapıyor ve burada 1 milyon dolar civarında bir para toplanıyor. Bu para TL bazlı. Sonrasında bu para döviz bürosuna gönderiliyor, dolara çevriliyor. Dolara gidiyor. Dolar dövizciden alıyor kim? Haluk Levent. Sonra bu parayı götürüyor. Altına çevirdiğini söylüyor. Altına da götürdüm kasaya koydum merak etmeyin diyor. Tabii durum böyle olunca savcılık kararıyla gitti. Mahkeme kararıyla açıldı kasa çilingir yardımıyla. İçinden 1 milyon dolarlık külçe altın çıkması beklenen kasadan biraz ilaç ve bir tane de kitap çıktı. Vurgunun boyutları her gün biraz daha büyüyor. Ve Yalova'daki askeri eğitim uçağı düştü manşetinde az önce sizlerle zaten son dakika gelişmesi olarak paylaşmıştık diyelim ve hadi devam edelim.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası medyaya Mekke savunma anlaşması ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve Suriye'nin istikrarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirme ve uyarıları oldu.
1: Mekke savunma anlaşması, Orta Doğu'nun istikrarı için atılan kritik bir adım oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra merkezli Şarkül Afsat gazetesi genel yayın yönetmeni Şarbel'e anlaşmayla ilgili bir mülakat verdi. Erdoğan, Mekke ortak savunma anlaşması fikri, bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir görüşünü paylaştı.
2: Bölgenin meselelerinin çözümünde dışarıdan dayatılan reçetelerin ne gibi felaketlere yol açtığını biliyoruz. Bu yüzden de Türkiye olarak her zaman bölge ülkelerinin kendi iradesi ve ortak aklı belirleyici kılma yönünde politika yürütüyoruz. Bu kapıyı hep açık tutmak, barış ve istikrarın güçlenmesine katkıda bulunmak iradesine sahip ülkeleriz. Vizyonumuz bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasıdır. Bugün ortaya çıkan tablonun en net gösterdiği durum da şu: bölgenin geleceği bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız olarak şekillendirilemez.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın savunma amaçlı olduğunun da altını çizdi. Anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almıyor değerlendirmesinde bulundu.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması, her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma. Güvenlik ve savunma işbirliğimizi ilerletecek, savunma sanayinde ortak projeler geliştirecek ve terörizmle mücadelede bizlere güç verecek bir anlaşma. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeye hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı.
0: Hemen sizi külliye götüreceğim. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanıyor. 24 Ekim'inden Yağmur Yıldız'da resmi törenin notlarıyla bizimle birlikte. Yağmur.
3: Sevgili İbrahim Güneş, Mahmut Abbas şu dakikalarda başkent Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarda kendisini külliyenin kapısında karşıladı. Kısa bir selamlama ve konuşma gerçekleştirdi iki lider. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'yi 3 günlük bir resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bugün ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede resmi törenle karşılıyor. Resmi karşılama töreninde ilk olarak iki ülkenin ulusal marşları okunacak. Filistin Marşı şu dakikalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde okunuyor.

Ardından İstiklal Marşı'na kulak vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı görüntüleri canlı olarak Ankara'dan ekranlarınıza getiriyoruz. Tabii önemli bir ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas. Tüm gelişmeleri enine boyuna değerlendirecek bu ziyaret kapsamında. Özellikle baktığımızda Filistin'deki son durum ele alınacak. Gazze'deki son durum kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek ve bölgesel gelişmeler. Özellikle İsrail Başbakanı Netanyahu geçtiğimiz günlerde Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkese ilişkin duyurduğu yeni yol haritasını kabul etmediklerini açıklamıştı. Netanyahu'nun barışı ve ateşkesi kabul etmediğine dair bu açıklaması elbette başkent Ankara'nın da yakından takibinde, gündeminde. Şu dakikalarda İstiklal Marşı okunuyor, kulak veriyoruz.

İstiklal Marşı'na kulak verdik. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara'da resmi törenle karşılanıyor. İstiklal Marşı'na kulak verdik. İki ülkenin ulusal marşları okundu. Şimdi tören kapsamında Mahmut Abbas Onur kıtasını selamlayacak. Protokol teamülleri gereği Türkçe olarak merhaba asker diye selamlamasını bekliyoruz. Ardından heyetler karşılıklı takdim edilecek. Türkiye heyetinde yer alanlar Mahmut Abbas'a ve Abbas'ın beraberinde gelen heyette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilecek ve bu kapsamda resmi karşılama töreninde bir fotoğraf çekimiyle sona erecek ve ardından iki lider görüşmeye geçecek. Özellikle Gazze başta olmak üzere tüm gelişmeler kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve soykırım suçu ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar bugün başkent Ankara'da kapsamlı bir şekilde istişare edilecek. Söylediğimiz gibi Netanyahu Gazze Barış Kurulu'nun ateşkesine ilişkin duyurduğu yol haritasını kabul etmediğini açıklamıştı. İsrail'in bölgedeki provokatif tutumlarına yönelik attığı bu yeni hamle ile birlikte elbette Gazze için yapılabilecekler istişare edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmut Abbas da şu an resmi karşılama töreninde ilerliyor. Mahmut Abbas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da tutunarak destek alarak yürüdüğünü ifade edebiliriz. Kendisi 90 yaşında ve bu kapsamda Filistin devlet başkanı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Merhaba asker diyerek Türkçe selamladı Onur kıtasını. Filistin lideri Mahmut Abbas. Tabii Gazze için gelişmeler oldukça önemli. Hem insani durum masaya yatırılacak, sağlık, gıda, hijyen gibi koşullar başta olmak üzere Gazze'ye yardımlar noktasında atılabilecek yeni adımlar istişare edilecek. Ancak elbette İsrail'in bölgesel saldırıları sadece Gazze, Batı Şeria ile sınırlı değil. Lübnan başta olmak üzere bölgesel tehdit oluşturan İsrail karşısında bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti lideri ve Filistin lideri hangi konuları istişare edecek, bu önemli. Heyette yer alan isimleri bizler de şöyle takdim edelim. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağatay Akif Kılıç, Türkiye heyetinde yer alan isimler arasında şu dakikalarda ekranlarınıza geliyor. Ve Filistin heyetinde yer alan isimler de şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim ediliyor. Yaklaşık 6 kişilik bir heyetle beraberinde geldi Mahmut Abbas. Tabii baktığımızda özellikle başta Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmak gibi çok önemli adımların Türkiye tarafından atıldığını biliyoruz. Bunun yanı sıra Filistin'in resmi bir ülke

0: olarak tanınması konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı adımlar oldukça kritik. Bu anlamda elbette bugünkü bu görüşmelerde iki lider hangi meselelere değinecek ve hangi kritik kararlar alınacak? Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davası için atacağı adımlar neler olacak? Bunlar istişare edilecek. Basın mensuplarına birer poz verdi iki lider. Şimdi merdivenlerde bir kez daha fotoğraf çekimi olacak. Ardından resmi karşılama töreni sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ikili görüşme gerçekleştirecek. Ardından da elbette önemli kritik mesajlar için iki lider kameralar karşısına geçecek ve hangi mesajları vereceğini canlı olarak aktaracağız. Ankara'da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın resmi karşılama töreninde sona geldiğimizi ifade ederek sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
1: Yağmur Yıldız'a teşekkür ediyoruz. Mahmut Abbas'a hoş geldin diyoruz ve konuklarımıza dönüyoruz efendim. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizimle. Bugün manşetimizi huzur ve refah diplomasisi olarak seçtik ve güne yansıyanları paylaşacağız, konuşacağız elbette. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Gökçe, öncesine başlayayım müsaadenizle ve Mahmut Abbas'ın bu ziyaretine dair bir değerlendirme alayım. Gerçekten Orta Doğu'da çok zor zamanlardan geçiyoruz. Hani bir ara uluslararası gücün konuşlandırılmasına izin verildi haberi geldi Tel Aviv yönetiminden. Sonra işte 15 maddelik planı ben reddediyorum diye Amerika'ya bildirdim diye Netanyahu'nun açıklamaları gündeme geldi. Ne oluyor? Siz baktığınızda nasıl bir okuma yaparsınız?
2: Şimdi İbrahim Bey, verdiği sözde durmayan bir İsrail yönetimi olduğunu görüyoruz. Yani altına imza attığı çeşitli taahhütleri yerine getirmeyen, işte her seferinde bir bahane bularak saldırılarına devam eden bir İsrail olduğunu görüyoruz. Ve buna da sürekli devam ediyor. Yani bu Gazze'de devam ediyor, Lübnan'da devam ediyor. Yani çeşitli coğrafyalarda ve sadece kendine göre kendi güvenliğini sağladığını iddia eden bir İsrail var. Halbuki bölgeye tehdit olan da bir İsrail. Yani kendi güvenliğini sağlamak için saldırmıyor. Bölgeyi tehdit etmek amacıyla saldırıyor. Çünkü bölgede hiçbir ülke ona tehdit değil. Şimdi Gazze'de hangi Filistinli ona tehdit? Lübnan'da ona tehdit olan kim? Hiç kimse değil. Türkiye mi tehdit? Suriye mi tehdit? Golan Tepelerine neden saldırma ciheti gidiyorsunuz? Ya da işte Filistin'e, Gazze'ye. Şimdi bütün bunlara baktığımızda tehdidi sürdüren ve kendisi tehdit olan bir İsrail var. Burada da vermiş olduğu sözlerde durmayan, taahhütleri yerine getirmeyen bir İsrail var. Bunun bir şekilde önüne geçilmesi lazım. Yani burada da özellikle şunu altını çizmek lazım. Mekke anlaşması bu açıdan da çok önemli. Bölgedeki istikrarı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da belirttiği gibi, istikrarı sağlamaya yönelik atılan en önemli adımlardan bir tanesi. Ve bununla bir ayağı da Filistin. Yani Gazze. Gazze olayları. Çünkü istikrarın bozulduğu yer orası. Ve bozan da İsrail. Dolayısıyla bu açıdan da baktığımızda Mahmut Abbas'ın ziyareti çerçevesinde özellikle Gazze'de meydana gelen olayları Filistin Devlet Başkanı olması sıfatıyla konuşulduğunu tahmin ediyorum. Çünkü Hamas'ta geçtiğimiz günlerde işte silah bırakacağına dair bir açıklama yapmıştı. Ama bu da çok önemliydi. Mesela Hamas'ı biz hep ne dedik? Bir siyasi partidir. Yani meclise sandalyesi olan bir siyasi parti olarak nitelendirdik. Bu da mecliste de işte Mahmut Abbas o ülkenin lideri. Her ne kadar bu işin başından itibaren farklı davranışlar sergileme yoluna gitse de Mahmut Abbas, sonuç itibariyle şu anda Filistin devletinin başı olarak, yani devlet başkanı olarak bu sıfatla belki de burada yapılacak anlaşmalar, belki de burada yapılacak görüşmelerde temsil etmesi gereken kişi, karar verici kişi olarak görmek gerekiyor. Ben bu ziyareti bu bağlamda değerlendiriyorum. İsrail'in attığı adımlara karşılık ne adımlar atılabilir? Tabii biz bunun arka planda neler olduğunu bilmiyoruz şu anda. Zaman içerisinde mutlaka açıklanacaktır, öğrenilecektir. Ama ben şu anda Mahmut Abbas'ın ziyaretini bir önceki ziyaretlere göre daha önemli olarak değerlendiriyorum.
1: Peki. Sayın Taşçı, sizden de bir yorum almak isterim. Şimdi bir yandan da soykırım devam ediyor. Yani hani her gün siz de izliyorsunuz. İşte gözü bağlı insanları, kurşuna dizdikleri görüntüleri paylaşıyor ki bunları yani İsrail askerler kendileri paylaşıyor bu arada. O kadar da pervasızlar. Sosyal medyadan görüyoruz ve sonra bir anda yayılıyor. Siz nasıl bir okuma yaparsınız? Şimdi ikinci adımını reddetti Netanyahu. Hamas tabii

0: Bir yandan hani silahların bırakılması konusunda Hamas liderleri silahların bırakılması değil saklanması ifadesini de tercih ediyorlar. Yani hani şu an bir karşılıklı güvensizlik durumu söz konusu. Çünkü diyor ki Hamas yetkilileri, biz silahlarımızı verdiğimiz anda İsrail bizi katleder. Yani hani hiçbir savunma mekanizmamız yok. Şimdi uluslararası güçlerin bu konuyla ilgili sicili de biraz sabıkalı. Ve UNIFIL mesela Lübnan'da ne işe yaradı sorusu ortada. Sizin okumalarınız ne yönde? Mahmut Abbas'ın ziyareti nasıl bir gelişmeye sebep olur? Türkiye ne yapmaya çalışıyor?
1: Evet, öncelikle size ve Ali Fuat Hocama çok çok selamlar tekrardan. Ben özellikle bunun gerçekten büyük bir kırılma noktası teşkil ettiğini düşünüyorum İbrahim Bey. Neden diyecek olursanız, dikkat ederseniz özellikle hani dekolonizasyon dönemi ve İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan düzen içerisinde bütün buradaki Müslüman ülkelerin tek bir tercihi vardı. Ya Amerika ile beraber olmak ya da Sovyetlerin gadrine uğrayıp komünist olmak. Dolayısıyla bu iki tane kutup arasında sıkışmış, ya Amerika ile işbirliği yapmak zorunda kalan ya da ona tepki vermek isterken Cemal Abdülnasır, ondan ilham alan Baas rejimlerini, diktatörleri, zalimleri yaratan, peşinde getiren bir kısır döngünün içerisine sıkışmıştı. Şimdi Türkiye öncelikle Mekke Anlaşması ile beraber bence çok büyük bir tarihsel kırılmaya yol açtı. Çünkü şunu gösterdi. Artık onurlu üçüncü bir yol mümkün. Özellikle İslam ülkelerinin, özellikle komşu ülkelerin, bu bölgedeki ülkelerin, işte Amerika'dan kaçarken Sovyetlere tutulduğu, şu anki konjonktürde Amerika'dan kaçarken Çin'e tutulma mecburiyeti gibi bir durumun olmadığı üçüncü ve onurlu bir yol mümkün dedi. Bence bu tarihsel olarak gerçekten çok önemli bir kırılma noktası. Bir diğer taraftan da bu bölgenin özellikle iki tarafında, yani hem ABD'den kaçanlar hem de Baas rejimleri, komünist olanlar, özellikle İran'daki rejim, İsrail'in bu soykırımcı saldırganlığına karşı biz hep bir diğer taraftan da Filistin davasını suistimal eden ve bunu sadece kendi iç ve dış siyasi politikasının meşrulaştırma aracılığına soyunduran ve buna sadece öyle bir önem veren bir maalesef coğrafya gördük. Dolayısıyla bu sıkışmışlığın önce Mekke anlaşmasıyla, Mekke savunma anlaşmasıyla beraber Türkiye bir temelini oluşturdu ve bu yıllardır, yani coğrafya bu kadar karışmadan 6-7 yıldır Türkiye'nin temellerini attığı bir süreç. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle 2017'de hani Katar'ı Suudi Arabistan almak isterkenki süreçten şu an bütün bölgeyi nasıl bir araya getirdiğini ve Türkiye'nin merkezinde tesbihin adeta bir imamesi gibi herkesin yavaş yavaş nasıl şekillenmeye, tekrardan bir halkaya dahil olmaya başladığını görmemiz gerekiyor. Bu bence önemli bir mesele. Özellikle Orta Doğu ve Müslüman ülkelerin bundan sonraki siyasi tercihlerin için bir özgüven verebilecek bir mesele. Gelelim Filistin meselesine. Şimdi bugüne kadar Oslo Anlaşması, her ne kadar çeşitli eleştirilerimiz olsa da, en azından hani bir Batı Şeria'da en azından bir alan sağlayacak, belirli topraklar işgale uğramayacak diyorduk. Fakat bu mesele döndü dolaştı. Yine İsrail'in suistimallerine, soykırımcı politikalarına maruz bırakıldı ve şu anda oradaki statüko, Oslo Anlaşması'ndaki statüko zaten yerle yeksan olmuş durumda. Bugün bu soykırımcılar Batı Şeria'da hala bakın 200'e yakın çocuğu öldürmüşler. Özellikle son çok kısıtlı bir sürenin içerisinde. Gazze'de hakeza yaptıkları soykırım ortada. Dolayısıyla diğer taraftan da bakıyorsunuz, Türkiye'nin Mekke Anlaşması ile ilintilendirmeye çalıştığı bir mesele haline geliyor. Bu geziyle beraber. Ne açıdan bunu söyleyerek bitireyim. Biz İsrail'in soykırımcılığından, bu bölgedeki azgınlığından, böylesine bir terörist rejim olmasından çok sıkıldık. Aynı şekilde 1979'dan beri, bunu söylediğim için kızıyorlar ama inandığım şeyleri söylemekle kendimi sorumlu tutuyorum. 79'dan beri dış politikasının temel doktrini Kudüs'ü özgürleştirmek olup rejimine ve kendi topraklarına direkt bir saldırı olana kadar bir tek füze atmamış, sadece Gazze meselesini ve Filistin davasını suistimal etmiş bir İran var karşısında da. Şimdi bu ikisinin arasında da aynı hani dünya sistemi içerisinde Türkiye'nin bir alternatif olduğu gibi hem İsrail'in soykırımcılığını hem de İran'ın tek taraflı Filistin meselesini bir yayılmacı, Şii yayılmacılığı politikasını, Şii İlali politikasını meşrulaştırma aracı olmasının önüne geçmeye çalışıyor Türkiye. O yüzden bugün Filistin'i bütün taraflarla yapılan görüşmeler, siyasi siyasi muhatap olarak olunabilecek bütün fraksiyonlarla, özellikle Filistin içerisindeki bütün gruplarla, aynı Mekke Anlaşması'nda genel bir tablo çizildiği gibi, bölgede de şu anda Türkiye bence bir mimari oluşturmaya çalışıyor. Sadece burada bir önemli husus var. Hamas gerçekten siyasi bir parti olarak İzzettin el-Kassam Tugayları bunun askeri kanadı olarak çok büyük bir bedel ödediler. Yahya Sinwar nasıl şehit oldu hepimiz gördük bunu gözlerimizle. Şimdi artık bu saatten sonra özellikle bizim hani bu gizli statükodan kurtulup gerçekten Filistin meselesini Müslüman ülkeler olarak ABD'den, Çin'den, Rusya'dan bağımsız bir sahiplenmeye gitmemiz gerekiyor. O yüzden bu görüşmenin ve özellikle Hamas içerisindeki yeni seçimlerin yakın zamanda buna ne kadar entegre olabileceğini göreceğiz. Son bir cümle söyleyeyim. Halil El Hayya'nın seçilmesiyle alakalı Hamas içerisinde bir bölünmüşlük görüyoruz biliyorsunuz. Bir taraf beyefendinin ismi İsmail Haniye'yi Allah rahmet eylesin. Şeyle karıştırdım isimleri. Neyse. Yani iki tarafın içerisinde 36-35 bir seçim var. Şimdi özellikle Filistin tarafının da artık bu gizli statükodan kendini kurtarması ve gerçekten İran'ın, yok İsrail'in, yok Rusya'nın, yok Amerika'nın temayüzünden kendini arındırması lazım. Bence bu görüşme bununla alakalı bir kapıyı, tarihsel perspektifi arayabilir. Ben bununla alakalı ümitliyim açıkçası.
0: Peki.
1: Mahmut Abbas'a çok güvenmemekle beraber söylüyorum.
0: Peki. Sayın Gökçe, buradan devam edelim. Şimdi bir yandan da şimdi Mekke'de atılan imzalara baktığımızda onun bir öncesi olduğunu biliyoruz elbette ve bunun bir yoğun Mekik diplomasisiyle yapıldığını da biliyoruz. Şimdi tam bu imzaların ardından da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'ya gitti. Libya'da Dibeybe ile görüşmeleri oldu ve aynı zamanda da Libya'daki rafinerilere işte drone saldırıları da gerçekleştirildi eş zamanlı olarak. Libya görüşmeleri sırasında işte eski darbeci General Haftar'la da irtibat kurulduğu bilgileri var. Yani Türkiye tek Libya için bir mücadele için gibi görünüyor. Buradan da yola çıkan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şimdi rotasını da Mısır'a çeviriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Mekke Anlaşması ile ilgili açıklamaları vardı medyaya yansıyan. Hani biz kardeş ülkelerin, işte dost ülkelerin de buna katılmasını bekliyoruz ve bir çatı oluşturduk diye söyledi. Siz gelişmeleri nasıl okuyorsunuz? Şu an nasıl bir oyun planı sergileniyor?
2: Şimdi İbrahim Bey, Türkiye'de Lübnan Başbakanı Türkiye'yi ziyaret etti, Cumhurbaşkanı. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye politikasıyla, Suriye ile Lübnan arasındaki konulara değindi. Suriye'de Şam'da bir otobüse bomba yüklendi.
0: Evet, terör saldırısı oldu.
2: Terör saldırısı diyoruz. Ama bu bulunduğu mahalle, patlatılan yer çok önemliydi. Peki işte siz biraz önce söylediniz. İşte Libya'nın buna dahil olma ihtimali var. Dışişleri Bakanımız orada ve oradaki petrol rafinerilerine drone saldırısı yapıyor. Bunlar tesadüf mü? Değil. Bunu niye örnek verdim? Suriye'yi değil. Şimdi bölgede Türkiye ile İsrail arasında bir daha doğrusu Türkiye'nin insancıl politikalarına karşı İsrail'in saldırgan politikaları karşı karşıya bir diplomatik mücadele var. Mesela Türkiye'yi sınırlandırmak isteyen bir İsrail var. Türkiye nerede etkinse İsrail orada Türkiye'nin etkinliğini bozmaya yönelik bir çaba içerisinde. Ama bu Mekke Anlaşması onların böyle ona ne derler bilmiyorum şaftını o kadar kaydırdı
0: kimyasını
2: ki,
0: bozdu diyorlar genelde.
2: Kimyasını bozduysa öyle diyelim, kimyasını bozduysa bakın neler yapmaya kalkıyorlar. Çünkü bakın Mekke Anlaşması daha
0: yani olur. Sizce o zaman Şam'da patlatılan bomba, işte Libya'daki rafinerilere 3 kez İHA saldırısı yapılması, istihbarat başkanının öldürülmesi, bunlar hep bir mesaj mı? Bir güç savaşı işte bu, güç göstergesi mi?
2: Tabii güç savaşı. Bakın o gün yine 24 TV ekranlarında bunu söylemiştik. Bu Mekke Anlaşması'na katılabilecek ülkeler kimler olabilir? Bununla ilgili mesela Mısır dedi ki Mısır eğer buna katılırsa işte o zaman Doğu Akdeniz'deki İsrail'in egemenliği yani bu deniz yetki anlaşmaları çerçevesinde kurmak istediği egemenlik yıkılır. Çünkü İsrail bir eksen kurmaya çalışıyor. Yani Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır'la bir anlaşma yapıp İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan. Bu cepheye karşı Türkiye'de Libya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Suriye, Irak. Bakın Suudi Arabistan eklendi buna. O kadar. Bir de Pakistan var bu işin ucunda. Çünkü Hindistan'a karşı Pakistan böyle bir dengeleme var. Şimdi Libya mesela burada Sayın Dışişleri Bakanı'nın ziyareti çok önemli. Libya ve ardından Mısır. İşte bu Doğu Akdeniz'deki bir mücadelenin burada İsrail'e ile Türkiye arasındaki bir mücadelenin yansıması olarak görüyoruz ama hep şiddeti önceleyen de İsrail oluyor. Türkiye tamamen barışçıl bir politika izliyor. Buradaki diplomatik mücadeleyi bu şekilde değerlendirmek lazım. Ama dediğim gibi Libya ve Mısır'ın bu anlaşmaya dahil olması demek İsrail'in bu bölgede özellikle ekonomik anlamda iyice sıkışması anlamına gelir. Askeri anlamda demiyorum. Askeri anlamda da sıkışacaktır. Ama özellikle

0: ekonomik anlamda Doğu Akdeniz'de yapmak istediklerini, o kurmak istediği kuşağı tamamen baltalayacaktır diyebilirim ben.
1: Peki Sayın Taşçı, bugün Aliyev'den ilginç bir mesaj geldi.

0: gelişmeleri nasıl okuyorsunuz? Bir bunu soracağım. Bir de sürem çok az kaldığı için Trump'a yönelik bu suikast meselesiyle ilgili de bir değerlendirme almak isterim. Yani uçağını değiştirmek zorunda kalmış. Ama Netanyahu ekibinin istihbaratı da o dönem kof çıkmıştı zaten. Hem CIA hem de MIT böyle evet. bir tehdit yok demişti. Ama ona rağmen ABD medyasına işte sırtında füze olan kişiler işte Ankara dedi falan diye haberler dolaşıma sokulmaya çalışılıyor ki yani biliyoruz ki o gün kuş uçurtmadı zaten emniyet.
1: Evet. Süreniz çok kısıtlı olduğu için çok hızlıca devam edeceğim. Evet, Libya ile alakalı bir cümle söyleyeceğim. Naçizane bu alanı hani yıllardır çalışıyorum çünkü. Bakın Halife Hafter ve oğlu Saddam Hafter normalde bundan birkaç yıl öncesine kadar İsrail ile irtibatlarını bildiğimiz kişilerdi. Makdeli Selefi gruplar, özellikle bu istihbarat şefi öldürülen biliyorsunuz. Makdeli Selefi grupları bugüne kadar Libya'da Türkiye'nin desteklediği hükümete karşı organize eden ve Makdeli Selefilerin hani Hafter'in lehinde, Hafter'in tarafında savaşmak bir farz-ı kifayedir gibi fetvalar yayınladığı bir süreç vardı. Şimdi Libya meselesinde Türkiye hem Halife Hafter'i hem de Saddam Hafter'i İsrail'den özgürleştirme yoluna seçerek ve bütün taraftarla diyalog kurarak burada bir bütünleşmenin mimarisini yapıyor. Çok skandal yorumlar görüyorum. Hani bununla alakalı inşallah bilahare uzun uzun konuşuruz ama yani bu pragmatist bir dış politik olarak addedebilirsiniz ama kesinlikle ilkesiz bir dış politika değildir. Bilakis arka planda Türkiye'nin çok geniş perspektifli yerli, milli ve bölge ülkelerinin iştirakiyle tamamlanacak özel bir ittifak sistemini yayının başında bahsettiğim tanımlama sürecinin bir parçasıdır. Çünkü az önce bahsettiğiniz bu rafineriler, bu enerji hatları Zengezur koridorundan tutun da bugün Oman'la Suudi Arabistan arasında geliştirilen kara koridoru, hakeza Doğu Batı Limanı üzerinden Kızıldeniz'e açılacak limanlar ve İran'ın Hürmüz'ü kapalı tutması durumunda alternatif enerji koridorları güvenliğiyle alakalı işte bunun içerisinde Zengezur'da dahil olmak üzere hepsinde bizatihi Türkiye çok aktif bir rol oynayacak. Şimdi bunu gören hem siyasi olarak hem de jeopolitik anlamda hem de iktisadi olarak Türkiye'nin önüne kendisini koymaya çalışan ve bu süreçleri sabote etmeye çalışan bir İsrail var. Dolayısıyla Trump'a verilen istihbarat direkt olarak hani bir algı operasyonunun parçası gibi geldi bana. Yani Türkiye gibi özellikle NATO zirvesine bu kadar tarihsel bir NATO zirvesine ev sahibi yaptığı bir aşamada hani Türkiye omuzdan bilmem füzeler atabilecek adamların sokaklarda rahat gezebildiği bir ülkeymiş gibi bir şey yaptılar. Operasyon yapmaya çalıştılar.
0: Vallahi şimdi Siyonist bunun medyadan her şeyi bekliyoruz Sayın Taşçı. Onların ipleri zaten Tel Aviv merkezde olduğu için hiç şaşırmıyoruz. Onların hani böyle objektif habercilikte bir dertleri olmadığını gördük zaten Gazze soykırımında.
1: Evet, evet. Yani bunların fıtratı, mezhebi, meşribi hep bildiğimiz şeyler, yaptıkları şeyler. Ama size sadece şunu söyleyeyim, hani süremiz kısıtlı olduğu için. Evet. Emin olun bu tarihsel koridor Türkiye'nin önünde ilk kez açıldı. Türkiye'nin önünde de, diğer ülkelerin içerisinde önünde de. Bunu inşallah değerlendiren ve kurumsallaştıran bir hafızayla birleştirince bu sadece askeri bir savunma ittifakı olmaktan falan çıkacak. Yarın öbür gün Kafkaslardan tutun da özellikle Arap Yarımadası'nı hatta Afrika boynuzuna, Sahra Altı Afrika ve Doğu Akdeniz'e uzanan yeni jeopolitik denklemin temellerini atacak. Peki. İşte bu İsrailleri çok rahatsız ediyor ve saldırıyorlar. Rahatsız olmaya devam edebilirler. Çünkü bütün dünya artık kendilerinden nefret ediyor. Amerika'da seçimleri görüyorsunuz. Özellikle İsrail karşıtı adaylar AIPAC tarafından falananların hepsi kaybediyor. Dolayısıyla bu yeni konjonktüre alışırken böyle marjinalleşiyorlar. Kendilerince böyle saçma sapan işlere tevessül ediyorlar.
0: Çok teşekkür ederim. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizimle bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum. Uluslararası gündem böyleydi. Peki iç gündemde, siyaset gündeminde neler var? Bakacağız.

Şimdi çerçeve yasa oylaması sürecinde yaşananlar üzerinden siyasette tartışmalar büyüdü, alevlendi. Özellikle Yeni Parti cephesinde bir gerilimli hava var diyebiliriz. İşte Yeni Parti çabuk eskidi yorumları yapılıyor. Yeni Parti'ye yakın olan medyada ya bu nasıl siyaset diye eleştiriler söz konusu. Peki Özgür Özel'in kritik hataları neydi? Birkaç başlıkta sizlerle onları paylaşalım istedik. Birinci hatası, bu biraz CHP döneminden kalma da bir hata aslına bakarsanız. Ne diyor? Erdoğan'a yarar endişesi. Yani bir şey yaparken bu ülkenin çıkarına mı, ulusal güvenlikle mi ilgili diye düşünmüyorlar. Bu Erdoğan'a oy getirir mi, getirmez mi? Hani eğer Erdoğan'a oy götürmeyecek bir şeyse biz bunu vuralım, kıralım, peşinden gidelim. Ama olur da hani birazcık olsun Erdoğan buradan bir oy alabilirse amana karşı da duralım diye bir politikaları var. Bu da biraz sarpa sarıyor. İmamoğlu ailesinin

sabotajı. Şimdi Özgür Özel grubu toplamış, bir şekilde grup kararı almaya çalışacak. İşte evet mi diyelim, hayır mı diyelim diye bir ilkel duruş ortaya koyacak. Dilek İmamoğlu yüzümüzü millete dönelim diye bir etiket açtı. Trolleri işte İmamoğlu'na yakın medya bunu manşetlerine taşıdı. Bir anlamda Özgür Özel'i köşeye sıkıştırdılar. Özgür Özel de dedi ki ya ne şiş yansın ne kebap yansın dedi. Ben dedi işte kendim evet vereceğim. Milletvekillerim de kendi seçim bölgelerinden yansıyan reaksiyona göre oy versin dedi ama mesela Manisa'da Özgür Özel evet dedi, diğer CHP'li milletvekili, düzeltiyorum, yeni partili milletvekili hayır dedi. Manisa ne dedi sorusu ortada kaldı. Şimdi bir başka endişesi DEM'in bağımsız politika gütme ihtimali. Şimdi DEM özellikle terör döneminde meşruiyet sorunu öyle ya da böyle yaşadığı için bir şekilde masanın altında duruyordu ve yeni partiyle CHP ile yan yana yürüme politikası güdüyordu. Ama şimdi çantada keklik olan DEM oyları biraz sancılı hale geldi. O yüzden de şimdi bu saatten sonra Özgür Özel'in bir de gidip trip atan DEM'lilere derdini anlatması gerekiyor. Ne olacak meselesi var zira. Tepki oylarını alırız düşüncesi. Bu da aslında bir anlamda yaş tahtaya basmakta. Çünkü zaten İyi Parti bu tepki oylarına talip oldu. Hani az olsun bizim olsun, biz zaten ne kadar oy alacağız o kadar politika yapacağız diye en başından itibaren bu meselede tepki oylarına talip oldu. Şimdi pastayı yeni partiyle paylaşması zor gibi görünüyor. Bu anlamda Özgür Özel kritik bir hata yapmış gibi görünüyor. Bir başka mesele liderlik misyonu. Mahalle baskısına karşı Özgür Özel açık söyleyelim direnemedi. Bugün de işte Sözcü'ye röportaj vermiş. Bir çift mavi gözün bizi izlediğini biliyoruz filan diye söylüyor. Birazdan haberden paylaşacağız. Bu anlamda baktığımızda zorlandığını söyleyebiliriz. Meclisteki mutabakatı okuyamaması, milletin desteğini bu konuyla ilgili görememesi ve kendi yetersizliğini demokrasi diye yutturmaya çalışması da Özgür Özel'in yaptığı hatalardan biriydi. Detaylarda analiz haberimizde.

0: Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, DEM Parti ile kent uzlaşısı döneminde Van'da bu görüntülerle kameraya yansıyordu. O gün DEM seçmenine şirin görünmek için zafer işareti yapan Dilek İmamoğlu, çerçeve yasa gündeme gelince hayır kampanyası başlattı. Üstüne peşine Sözcü ve Halk TV gibi İmamoğlu'na yakın medyayı da taktı. Ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e bir anlamda esas patronu unutma mesajı verildi.
1: Özgür Özel, hani bağrımıza taş basarak biz bunu evet diyoruz ya da işte süreci Erdoğan'a kaptırmak istemiyoruz.
0: Ancak mecliste terörsüz Türkiye'ye 467 evet oyu çıkınca hepsinin kimyası bozuldu. Yeni Parti ile DEM seçmeni arasına kara kedi girdi.
1: Aynı zamanda tabii millet yüzümüzü millete döndük değil mi? Dün böyle bir hashtag çalışması yaptı Dilek İmamoğlu. Bu da ilginçti bence. Çünkü bir anlamda Yeni Parti Kürtlerle vedalaştı gibi oldu.
0: Üstüne bir de Yeni Parti tabanlı CHP'ye kaptırma endişesi hasıl oldu. Özel, manşetten kendisine ayar vermeye çalışan Sözcü gazetesi üzerinden durumu toparlamaya çalıştı.
2: Atatürk'ün bir çift mavi gözünün hep üzerimizde olduğunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Ona layık olmayacak hiçbir işin içinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız.
0: Yetmedi, bir kez daha popülizme sarıldı. Terör örgütü PKK'nın tasfiyesi için yapılan çerçeve yasa üzerinden af kartını masaya sürdü. Niyetini belli etti. Devletin şefkatli elini kader mahkumlarına da uzatması lazım ifadesiyle en başından bu yana meseleye İmamoğlu ve ekosistem sanıklarını kurtarma hedefini de açık etti.
3: Majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki.
0: Peki Yeni Parti'de neler oluyor? Açık söylemek gerekirse mahalle baskısı Özel'e biraz ağır geldi. Üzerine bir de İmamoğlu'nun cezaevinden uzaktan kumandalı siyaseti eklenince boğulur gibi oldu.
4: Ekrem İmamoğlu hiç topa girmedi. Hiç. Yani Özgür Özel konuşana kadar Ekrem İmamoğlu'nu duymadık. Özgür Özel konuştu, bütün yükü omzuna aldı. Bu da Yeni Parti ile ilgili bence not düşülmesi gereken bir husus. Hatta eşi Dilek Hanım, Dilek İmamoğlu kısa bir sosyal medya paylaşımıyla yüzümüzü millete dönelim diyerek bir nevi hayır savunusu yaptı.
0: Yeni Parti lideri Özel medya ve sosyal medya üzerinden yürütülen kuşatmayı aşamayınca boğulmamak

0: için kendince demokratik bir tavır alıyoruz söylemine sarıldı. Net bir liderlik ortaya koyamadı.
1: Şöyle biraz sert olacak ama yeni parti daha kurulma aşamasında ilk vurgunu yedi. Bu yeni partinin bölünme işaretidir. Kurulmamış partiyi ortadan böldüler. Özgür Özel hayır diyorsa onları ikna etmeliydi. Liderlik ağırlığını kullanmalıydı.
0: İmamoğlu'na yakın medya önce Özel'e hayır de kampanyası başlattı, baltayı taşa vurunca da linç kampanyasının önüne geçemedi. Mahalle baskısı, yeni partideki panik havası açıklamalara da yansıdı. Örneğin parti parti dolaşıp son olarak yeni partiye demir atan milletvekili Cemal Enginyurt eleştirilere tepki gösterdi.
2: Yeni partiyi bir yasa sebebiyle terk etmek üzere mi sevdiniz?
0: Şimdi gelelim esas meseleye. Yeni parti büyük iddialarla yola çıktı ama şu kadarcık bir sürede bu kadar savrulma, parti içindeki çatırdama, iktidar iddiasıyla ilgili soru işaretlerini artırdı.
3: Ben ve arkadaşlarım evet diyeceğiz, ben ve milletvekiller hayır diyeceğiz. Ya gidin, bu siyaset falan değil ya, bu başka bir şey bu. Böyle siyaset yapıyorsunuz diye sizi genel başkan yaptılarsa, CHP tahminlerimizden de önce o kendi seçmenini geri alır ve siz ufacık bir parti olarak kalırsınız.
0: Yeni parti kendi ayağına sıkmakla meşgulken CHP ise sessizce izlemeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çerçeve yasaya destek açıklamalarıyla DEM seçmenine de bir anlamda masadaki ortağınızı unutmayın mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu zaman her şeyin ilacı misali, gündeme gelen skandallar sebebiyle yeni partinin yavaş yavaş eriyeceğini ve CHP'ye geri dönüş olacağını düşünüyor gibi görünüyor.
4: Aşkım bebeğim yürüyen parayım falanla gündeme gelen Menderes Belediye Başkanı bizzat kendisinin seçtiğini söyledi. Şimdi bana hala diyorlar ki Özgür Özel niye eleştiriyorsun? İşte bu tür kepazelikler yüzünden eleştiriyorum. Bunlar gizli saklı değildi kardeşim.
0: Ancak bu haliyle bu kadrolar memleketi yönetebilir mi sorusu da ortada duruyor. Ne diyelim? Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
5: Detaylıca anlatacağım yeni partinin...
6: Bir kısa mola verelim, ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.

0: 33 yıldır sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknikaplast, şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz efendim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu yarın İstanbul Finans Merkezi'nde açıklayacak. Gözlerse Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Başkan Yardımcılarının vereceği soru cevap bölümündeki mesajlarda olacak.

0: 2022'de.
1: 2026 yılının 3. enflasyon raporu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı sunumla açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunda daha önce %13-19 olan 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığını %15-21 aralığına yükseltmişti. Banka enflasyon ara hedeflerini 2026 için %16, 2027 için %9 ve 2028 yılı için %8 olarak koruduğunu duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı ve tüm dünya ekonomilerini etkileyen savaş sonrası ilk enflasyon raporu olan yılın ikinci enflasyon raporuysa 14 Mayıs'ta açıklanmıştı. Bu toplantıda belirsizlikler dolayısıyla tahmin aralığı iletişimini kaldırma kararı aldıklarını söyleyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı 2026 ara hedefini %24 olarak belirlediklerini duyurmuştu. Nokta tahmini olarak yıl sonu enflasyon tahmini %26'ya çıkarılırken 2027 hedefi %15'e, 2028 hedefi de %9'a revize edilmişti. Her iki toplantıda da para politikası iletişiminde bir değişiklik olmadığına vurgu yapılırken jeopolitik risklerin belirleyici olacağına değinilmişti.
2: Uluslararası Enerji Ajansı petrol piyasalarında yeniden arz sıkıntısı yaşandığı uyarısında bulunduğu UEA'ya göre çatışmalar ve deniz taşımacılığındaki aksaklıklar sebebiyle günlük 1.8 milyon varillik açık var.
1: Petrol piyasalarında Hürmüz Boğazı kaynaklı arz endişesi yeniden güçleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık raporuna göre deniz taşımacılığındaki aksaklıklar petrol üretimindeki toparlanmayı engelliyor. Bu nedenle küresel petrol piyasasında günlük 1.8 milyon varillik açık oluştu. Uluslararası Enerji Ajansı 2026 genelindeki petrol arz açığının da son 5 yılın en yüksek seviyesine çıkabileceğini öngörüyor. Yüksek yakıt fiyatları ise petrol talebini aşağı çekiyor. Ajans bu yıl küresel petrol talebindeki düşüş tahminini yaklaşık 2 katına çıkararak günlük 1.6 milyon varile yükseltti. Küresel petrol stokları da hızla azalıyor. Stoklardaki düşüşün 2020'deki COVID-19 salgınından bu yana yıllık bazda görülen en büyük gerileme olduğu belirtildi. Bu durum benzin ve motorin gibi küresel ekonominin temel yakıtlarının maliyetini de yukarı çekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı petrol piyasasının yıl sonuna doğru yeniden arz fazlasına geçmesini bekliyor. Ancak ajansa göre mevcut stok tamponlarının hızla tükenmesi riskleri artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Almanya gibi ülkelerinde daha önce kullandıkları acil durum petrol rezervlerini yeniden doldurması gerekiyor.
2: 4 büyüklerin borcu 85 milyar liraya ulaştı.
3: Abi gidin. Seni götür.
4: Türk futbolunun 4 büyük kulübü 2025-2026 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 85 milyar lira olarak kayıtlara geçti. 4 kulübün esas faaliyetlerinden kaynaklanan toplam zararsa 24 milyar lira oldu. Bu dönemde dört büyükler arasında net kar açıklayan tek kulüp Galatasaray oldu. Galatasaray'ın hasılatı 20.7 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Kulübün toplam borcu 26.7 milyar lira gerilerken dönem net karı 608.6 milyon lira oldu. Fenerbahçe'nin hasılatı 13.6 milyar lira, toplam borcu ise 23.9 milyar lira olarak açıklandı. Sarı lacivertli kulüp dönemi 4.2 milyar lira net zararla tamamladı. Trabzonspor'un hasılatı 4 milyar lira oldu. Bordo Mavili kulübün toplam borcu 11.4 milyar liraya geriledi. Trabzonspor'un dönem net zararı ise yaklaşık 1.98 milyar lira olarak gerçekleşti. Beşiktaş'ın hasılatı 7.03 milyar lira oldu. Siyah beyazlı kulübün toplam borcu 23 milyar liraya ulaşırken dönem net zararı yaklaşık 1.33 milyar lira olarak kaydedildi.
2: Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizinle olacak. Hoşçakalın.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

0: Eski İstanbul, sesleri itibariyle ayrıca müstesna bir musiki şehriydi. Şehirde topluma hitap eden ve medeniyet tasavvurunun temel değerlerini işaret eden ezan, o dönemde ses yükselten cihaz olmadan okunmaktaydı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Minare şerefelerinden okunan bu ezanlarda insan sesinin sıcaklığı ve ünsiyeti her an hissedilirdi. Müezzin efendiler, çocuklarını hayra davet eden ebeveynler gibi müşfik ve munis bir tavır içinde insanları mescitlere çağırırlardı. Şehirde bir mahalde bulunan insan, yakın bir minareden okunan ezanı bütünüyle duymazdı. Çünkü

şerefede bulunan müezzin ezanı şerefede devrederek cümle cümle kıraat ederdi. Bir cümleyi kuvvetle duyan kulak, ikinci ezan cümlesini adeta bir hayal gibi hisseder ve aradaki boşluğu kendi gönlüyle doldururdu. Ezanın insana yakışan, adeta gayipten gelir gibi deruni bir ortamda duyulması, bir sonraki safa olan ibadetin manevi atmosferine bir giriş imkanı yaratmaktaydı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle istişare halinde Filistin davasını iki devletli çözüm esasında ilerletiyoruz. Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. İşgal, zorla göç ettirme ve gasp politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor. Burada bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3800 Filistinli yerlerinden edildi. 100'e yakın Filistinli kardeşimiz katledildi. Bu durum sistematik bir işgalin ve Filistin yönetimini kendi topraklarında nefes alamaz hale getirmeye çalışan bir yıpratma stratejisinin ürünüdür. Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Ama tüm sindirme ve tehcir teşebbüsü

0: tebüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır. Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu tablo karşısında Sayın Abbas'la görüşmemizde yapılabilecekleri değerlendirdik. Kendisiyle ikili ilişkilerimizin yanı sıra işgal altındaki Filistin topraklarındaki mevcut durumu ayrıntılı şekilde görüştük. Uzun bir süreden sonra Filistin'de gerçekleştirilecek öngörülen yasama ve başkanlık seçimleri kararının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçimlerin özellikle Filistinli kardeşlerimiz arasındaki uzlaşı sürecinin ilerletilmesine, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bugünkü görüşmemizde ayrıca Mescid-i Aksa ve El Halil'de Hazreti İbrahim Camii başta olmak üzere Filistin topraklarındaki kutsal mekanlara yönelik saldırı, ihlal ve tahriklere karşı dayanışmamızı yineledik. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, Gazze'de ise tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız. Filistinli kardeşlerimizin yapıcı tutumuna rağmen mevcut İsrail yönetimi uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor. Bir süreç daha önce söylediğim gibi kimin çatışmaların devamından, kimin de barıştan yana olduğunu göstermektedir. Gazze halkı barıştan yana olduğunu, barış istediğini, bu uğurda güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Devlet Başkanı ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Buradan tüm Filistin halkına en kalbi selamlarımı ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Son olarak bugün Yalova'da bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması nedeniyle de milletimize geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum. Şimdi sözü değerli kardeşim Sayın Mahmud Abbas'a bırakıyorum. Fadıl.
1: Şükran Fahamet'in reis.
2: Bütün bu söyledikleriniz için Kur'an-ı Kerim'de de yer aldığı gibi sabredin Allah'ın ipine sarılın. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti heyet üyeleri ve bütün katılımcılara Allah'ın rahmeti, selam, bereketi olsun. Başlangıçta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne, bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasını destekleri için teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti özellikle Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımlarından dolayı ve bunun yanında tabii ki Filistinli öğrencilere ev sahibi yaptığınız için ve aynı zamanda hastalarımızı, yaralarımızı tedavi ettiğiniz için şükranlarımızı sizlere teşekkür ediyorum. Çok önemli görüşmeler, verimli görüşmeler yaptık Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Özellikle bölgedeki gelişmeler üzerinde durduk. Bunun yanında Türkiye-Filistin işbirliği üzerinde durduk ve aramızdaki diyaloğun artırılması konusunda görüş birliğine vardık ve ortak savunma konusunda da bildiğiniz gibi Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma çok çok önemli ve temenni ediyoruz ki bir başlangıç olsun ve bölgedeki istikrarın, güvenliğin sağlanması için ve İslam ümmetinin çıkarlarını savunmak için bir başlangıç olsun. Yine aynı şekilde bildiğiniz gibi adil bir barış ancak işgale son vermekle olur ve 1900 Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla barışın sağlanması olacaktır. Yine tabii ki bu hedefin gerçekleşmesi çok önemli. Uluslararası kanunlar çerçevesinde ve aynı zamanda Arap barış çerçevesi içerisinde olmalıdır. Gazze konusuna gelince, Türkiye'deki kardeşlerimiz, Mısır'daki ve Katar'daki ve aynı zamanda Birleşik Arap Amerika Birleşik Devletleri'nin çabalarıyla bildiğiniz gibi bir anlaşma oldu ve ateşkes oldu ve tabii şu ana kadar bir ateşkes sağlandı gibi, ancak henüz insani yardımlar giriş yapmadı ve imar konusunda da anlaşma yapılmıştı. Biz diyoruz ki 28.03 nolu kararın uygulanmasını istemekteyiz. Filistin meşru egemenin Gazze'ye dönmesini bir an önce istemekteyiz. Ve Gazze bölgesi Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ve diyoruz ki Gazze'de hiçbir, yani Gazze'de bir devlet olamaz, Gazze'siz de bir devlet olamaz. Biz bunu söylüyoruz ve diyoruz ki ancak Filistin devletinin vücut bulduğu zaman bunlar gerçekleşecektir. Siyasi sistemin ve aynı zamanda kurumlarının kurulması önemli. Mali bağımsızlığın önemli ve İsrail hükümeti bildiğiniz gibi paralarımıza el koymaktadır. 6 milyar 500 milyon dolara yakın paramız verilmemektedir. Dolayısıyla biz de yine aynı şekilde biz Gazze'de oradaki memurların bütün masraflarını, bütün aylıklarını ödemekteyiz. Ancak tabii ki para almadığımız için sıkıntılar yaşanmaktadır. Ben kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la İsrail tarafından çok tehlikeli bir şekilde hem Batı Şeria'da ve Kudüs'teki gerginliğin artırılması meselesini de ele aldık. bildiğiniz gibi yerleşimcilerin terörünü ele aldık ve ancak bunlar tek başlarına hareket etmemektediler. Tabii ki işbirlikçi ve diğer özellikle İsrail ordusu tarafından koruma altındalar ve yerleşimin artırılması. Burada hiçbir şekilde İslami ve Hristiyanlara ait kutsal mekanları ayırt etmeden bu saldırılarını sürdürmektedirler. Sayın Cumhurbaşkanı, bugün bunu fırsat bilerek bir kez daha biz şuradan söylüyorum. Topraklarımızda dimdik durmaktayız. Tehcire karşıyız ve hiçbir şekilde biz yerleşim girişimlerini biz ve aynı zamanda bütün dünyada bunu bu şekilde görüp Birleşmiş Milletler kararları 23-34 nolu kararda da bu zaten vurgulanmıştı Birleşmiş Milletler kararında. Mutlaka İslami ve Hristiyan kutsal mekanların korunması ve Filistinler arasında birliğin sağlanması ve kapsamlı bir ulusal birliğin özellikle bu dönemde vücut bulması önem taşımaktadır. Ve buradan tabii ki siyasi programı uygulamak ve buna bağlı kalmak çok önemli ki bunu Filistin Kurtuluş Örgütü yapmaktadır. Biz tek devletiz, tek devlet olacağız. Ve Filistin Kurtuluş Örgütü sisteminde de aynı şekilde yer almaktadır bu. Biz tek yasama ve aynı zamanda tek silah olarak birlikteyiz. Ve dolayısıyla biz ulusal ıslah programına da bağlıyız. 28 Kasım'daki seçimlere büyük önem veriyoruz. Burada tabii ki hem yasama seçimleri hem de başkanlık seçimi yapılması söz konusu olacaktır. Biz istiyoruz ki belediye meclisleri ve Fetih Hareketi'nin seçimlerini yapıyoruz. Aynı zamanda Filistin Öğrenci Birliği'nin de seçimleri üzerinde duruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha sizin halisane tutumunuzdan dolayı size şükranlarımı iletiyorum ve teşekkür ediyorum. Halkımız bağımsızlığını, hürriyetine kavuşana kadar desteklerinizi beklemekteyiz ve biz bölgenin de istikrar ve barış sağlanmasını temenni ediyoruz. Bir kez daha kardeşim, dostum Sayın Erdoğan'a uçak kazası nedeniyle başsağlığı dilemek istiyorum ve bütün Türk halkına, insanlarına buradan bir kez daha başsağlığı diliyorum.
3: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk devlet başkanı, Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas ortak basın toplantısını tamamladılar. Mesajlardan birkaçını paylaşmakta fayda var. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle ateşkesin ikinci aşamasının İsrail'in reddi kabul etmemesi sebebiyle bir türlü hayata geçirilemediğini, haliyle insani yardım noktasında hala sıkıntılar olduğunu bildiklerini, Gazze halkının Filistin'in yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Ateşkesin ikinci aşaması önemli. Gazze halkı barış istiyor. İsrail zulmünü sürdürüyor. Adil barış işgale son vermekle ancak mümkün olabilir. Bağımsız bir Filistin devletiyle ancak barış gelecektir ifadeleri önemliydi. Tabii Mekke Anlaşması, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye arasında imzalanan anlaşmadan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da bahsetti. Anlaşmanın çok önemli olduğunu ifade etti ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Şarkül Avsat'a vermiş olduğu bir röportajda Mekke Anlaşması'na dair yorumunu paylaşmıştı. Bunların hepsini aktaracağız. Tabii bu noktada tam da akşam haberlerinin sınırına geldik, hatta geçtik. Bu noktada Türkiye'nin başka gündem başlıkları da var ama hiçbiri bir diğerinden bağımsız olmayan gündem başlıkları. En sıcağı efendim malumunuz terörsüz Türkiye yasası, yasama faslı, yasama safhası tamamlandı. Bu noktada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaşmış olduğu bir açıklama var. Hemen onu detaylandırıp sizlerle paylaşalım. Özünde aslında bundan sonrasına dair idari ve hukuki süreçler hayata geçmeli diyor Devlet Bahçeli. Kaybedecek zaman olmadığının altını çiziyor. Ne diyor Devlet Bahçeli? Gazi Meclisimiz tarafından ve milli iradeyle kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadele müktesebatının, milletimizin tahammül sınırlarını senelerce zorlayan çetin zamanların, yiğit vatan evlatlarımızın kanıyla ve canıyla ödenen ağır bedellerin, milli teknoloji hamleleriyle gücüne güç katan, etkin, caydırıcı, saygın, yerli ve milli savunma sanayi birikiminin ve nihayet terörün sınırlarımızın ötesinden olduğu kadar ülkemiz içinden de besleyen siyasi, sosyolojik ve silahlı mahfilleriyle beraber kökünden tasfiye etme mecburiyetinin hukuk sahasındaki mütemmim ve müessir neticesidir. Türkiye'nin terörden bütünüyle arındırılması, yalnızca dağdaki silahlı unsurun etkisizleştirilmesi ve örgütsel kapasitenin zayıflatılmasıyla mahdut bir güvenlik meselesi olmayıp, terörün yeniden neşvü nema bulabileceği siyasi, sosyolojik ve jeopolitik zeminlerin kurutulmasını, milletimizin arasına etnik veya mezhebi mülahazalarla sokulmak istenen ihtilaf ve husumet damarlarının kesilmesini ve devletimizin egemenlik hukukunun hiçbir gayrimeşru odağın, vekalet unsurunun yahut harici hesap sahiplerinin müdahalesine açık bırakılmaksızın ülkenin tamamında tartışmasız biçimde hakim kılınmasını ihtiva eden çok katmanlı bir milli güvenlik meselesidir. 22 Ekim 2024 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantımızda ilk defa dile getirdiğimiz terörsüz Türkiye iradesinin fikri, siyasi ve stratejik menbaı da tam olarak bu hakikatin özünde aranmalıdır. Nitekim zaman bizi haklı çıkarmıştır. Türkiye'nin mücavir coğrafyasında terör örgütlerinin ve vekalet unsurlarının jeopolitik nüfuz mücadelelerinde araçsallaştırıldığı etnik ve mezhebi farklılıkların, bölgesel hesapların manivelasına dönüştürüldüğü bir süreçte Türkiye'nin terör meselesini kendi milli iradesi içerisinde nihai surette çözüme kavuşturması ertelenemez bir milli beka zarureti haline gelmiştir. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayarak İran'ın bölgedeki üçüncü ülkeleri ve askeri hedefleri de içine alan mukabeleleriyle genişleyen çatışma sarmalı, bölgesel bir ihtilafın ne kadar kısa sürede sınırları aşan ve birbirine eklemlenen krizler silsilesine dönüşebileceğini göstermiştir. Söz konusu çatışma, enerji arzından küresel ticarete kadar geniş bir sahada bölgenin geleceğiyle beraber küresel istikrarı da tehdit eden bir mahiyet kazanmıştır. Gerek terör şebekesi İsrail'in Gazze'de akıttığı kan henüz durmamışken, Lübnan ve İran'a kadar genişlettiği saldırganlık ve çatışma siyaseti, gerekse İran'ın üçüncü ülkeleri de hedef alan mukabeleleri, Hürmüz Boğazı'ndaki seyr-ü seferi sekteye uğratan hamleleri ve körfeze yayılan tehditleri, bölgemizde harlanan ateşin yeni devletleri, yeni cepheleri ve yeni çatışma sahalarını içine çekebilecek tehlikeli bir yayılma istidadı taşıdığını açıkça göstermiştir. İşte bu şartlar altında Türkiye'nin kendi iç cephesinde terörün açtığı bütün gedikleri kapatması hayati bir mesele haline gelmiştir. Bu doğrultuda terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'ye karşı yaklaşık yarım asırdır kullanılan en kanlı jeopolitik müdahale vasıtalarından birini, onu sevk ve idare eden gafillerin elinden geri dönmemek üzere alma gayesi üzerine bina edilmiştir. Nitekim 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığımız çağrıyla başlayan PKK terör örgütünün fesih ve silah bırak istikametinde gelişen safhalarla somutlaşan meselenin Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle milli iradenin denetimine alınmasıyla yeni bir mahiyet kazanan silsileyle devam eden süreç, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgesel şartların doğru okunmasıyla tayin edilmiş, her merhalesi bir öncekini ikmal eden bir bütüne vücut vermiştir. Devletimizin bükülmez bileğiyle toplumsal bütünleşmeyi, terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade nihayet hayat bulmuştur. Gazi Meclisimizin iradesiyle hukuki bir zemine kavuşan terörsüz Türkiye hedefinde bundan sonraki safhanın kutup yıldızı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ağır bedeller ödeten terör belasını gelecek nesillerimizin omuzlarına bir yük olarak bırakmadan devlet ve toplum hayatımızdan bütünüyle çıkarmak, terörün silahla ulaşamadığı çeşitli hedeflerin farklı kisveler altında ve vasıtalar aracılığıyla yeniden üretilmesine hiçbir surette imkan tanımamak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir. Kabul edilen kanunun, terör örgütünün ve onunla iltisaklı yapılanmaların fiili varlıklarına son verdiğinin, kontrol ettikleri silah ve mühimmatın teslim edildiğinin, örgütsel komuta ve sevk kabiliyetinin ortadan kalktığının yetkili devlet kurumlarınca tespit ve teyit edilmesini müteakip işletilecek hukuki mekanizmaları ihtiva etmesi, düzenlemenin maksadını bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. Çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur. Söz konusu kanunu peşin hükümlerle çepeçevre sarılmış sözde muhalif nazardan değil, lafzıyla ve gerekçesiyle birlikte millet lehine doğuracağı önemli sonuçları dikkate alarak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır. Bu noktada aziz şehitlerimizin hatırasıyla kahraman gazilerimizin fedakarlığına dair en küçük bir tereddüdün dahi zihinlerde yer bulmasına müsaade edilmemelidir. Türkiye bugün terörü tarihe havale edebilecek bir kudrete erişmişse bunun temelinde vatan toprağının her karışını canıyla müdafaa eden aziz şehitlerimizin mübarek kanı, bedeninde patlama izleri ve şarapnel parçalarıyla yaşayan gazilerimizin destansı fedakarlığı, 3000 yıllık şanlı tarihiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, emniyet teşkilatımızın, jandarmamızın, güvenlik korucularımızın ve bütün güvenlik unsurlarımızın yıllara yayılan mücadelesiyle milletimizin sergilediği metanet bulunmaktadır. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi, bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımızın mücadelesinin boşa çıkmadığının, terör örgütü PKK'nın ve onun bütün uzantılarının tarihin karanlık sayfalarına gömüldüğünün en açık tescili olacaktır. Kanunun kabulüyle birlikte ulaşılan bu merhalenin bir nihayet değil, esasen hukuki ve idari bakımdan daha müteyakkız olunması gereken yeni bir safhanın başlangıcı olduğu da unutulmamalıdır. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, kurumlar arasında herhangi bir yetki ve koordinasyon boşluğunun meydana gelmesine izin verilmemesi ve ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kat'i surette müsaade edilmemesi gerekmektedir. Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir. Yıllarca terörün korku iklimi altında ekonomik, sosyal ve beşeri potansiyelini tam olarak harekete geçiremeyen bölgemizin yatırım, üretim, sanayi, tarım, turizm, eğitim ve istihdam imkanlarıyla buluşturulması, devletle vatandaş arasına örülmeye çalışılan suni mesafelerin ortadan kaldırılması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığının müşterek tarih, kader ve birlikte yaşama ülküsü üzerinde daha da kuvvetlendirilmesi, terörün kalıcı tasfiyesinin somut neticeleri olacaktır. Ben Allah'tan yalnız iki şey istiyorum. Yurdum mesud olsun, yuvam bahtiyar diyen merhum şairimiz,

0: Ziya Gökalp'ın duası, terörsüz Türkiye idealinin de en sade ve en samimi hülasasıdır. Ulaşılan bu tarihi merhalenin aziz milletimize, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bölgemizin huzur ve istikrar selametine hayırlı neticeler getirmesini temenni ediyor, vatanımızın birliği ve devletimizin bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize hürmet ve şükranlarımı sunuyorum ifadesiyle Devlet Bahçeli'nin detaylı ama bir o kadar da önemli açıklaması son buluyor. Hızlı bir şekilde sizlerle paylaştık akşam haberlerinin hemen başında. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yasanın kapsamına ve uygulanma sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş düzenlemenin genel af olmadığının altını bir kez daha çizdi. Her dosyanın ayrı ayrı değerlendirileceğini söyledi.
1: Milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Ve bu anlamda da bu geçici ve müstakil bir yasadır tanımı gereği. Yani PKK-KCK terör örgütünün kendi tasfiye süreciyle ilgilidir. Ve bütün bu endişelerin ortaya hiç konulmaması için de aslında hazırlanan yasada 3 tane emniyet sübobu yerleştirilmiştir yasanın içine.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun mecliste rekor oyla yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan ve bu da devletin en üst güvenlik birimi tarafından tespit edilmeden asla yasa uygulamaya girmeyecek. Birinci emniyet sebebi bu. Bir kurul kuruldu. Bu kurulun başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız yapacak. Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimiz, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimizin olduğu bir yapı. Bu yapı, bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosya hakkında bu kurulda kararlar verilecek. Sürecin içerisinde gerekli bir takım düzenlemeler olursa kurul onu o günün şartları içerisinde, günün gerekleri içerisinde değerlendirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bütün siyasi partilerin de katılımıyla katılımının sağlanmasını ümit ettiğimiz bir izleme komisyonu. Bu izleme komisyonu vasıtasıyla da siyaset meselenin her safhasını, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi her safhasını çok partili bir şekilde kontrol edecek.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörle mücadele ve iç cephenin güçlendirilmesi konularında da önemli mesajlar verdi. Yasanın yeni bir kapı açtığına da işaret eden Kurtulmuş, bu süreçte dış tehditlere karşı uyardı.
1: Bu bir örnek olarak da bölge ülkeleri tarafından kabul edilecektir. Hatta açık söyleyeyim, ortaya koyduğumuz bu Türkiye modeli, bu barış ve esenliğin sağlanma süreci Allah'ın izniyle tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak. Böylesine bir ortamda, böylesine zor bir coğrafyada, bu kadar büyük iddiası olan bir ülke olarak Türkiye iç karesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır. Dış tehditlere karşı dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim. Provokasyonlara karşı çok dikkatli olmamız
3: gerekiyor. Başkanım gerekti. O dış tehditler...
2: Numan Kurtulmuş yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de konuştu. Yeni anayasa yapmanın Türkiye'nin boynuna borç olduğunu söyledi.
1: Yeni bir anayasa yapmak Türkiye'nin boynuna borçtur. Bu bir siyasi sorumluluktur. Siyasetin topluma karşı bir sorumluluğudur. Ben 28. dönemin başlangıcından itibaren hep şunu söylüyorum. Bu parlamento anayasa yapmaya en müsait parlamento aritmetiğine sahiptir. Herkes karşılıklı olarak müzakereye açık demektir.
0: Terörsüz Türkiye yasasının şimdi yasama safhası tamamlandı. Artık bundan sonra denetim, gözetim, uygulamanın elbette denetimi değerlendirilmesi ve son noktada da daha önce de ifade ettiğimiz gibi Milli Güvenlik Kurulu'ndan incelendikten sonra o gerekli raporlar komisyonlardan geldikten, komitelerden geldikten sonra bir onay aşaması olacak. Tabii şu anda sahada da bir değerlendirme süreci başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir eşiğin daha aşıldığını ve yeni yasal çerçevenin geniş uzlaşı ile kanunlaştığını söyledi düzenlenen toplantıda.

0: 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla sahadaki gelişmeler, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı tedbirler ele alındı.
1: Teklif kabul edildi.

0: Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler görüşüldü. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz mesajını verdi. Kurtulmuş da valileri çerçeve yasa hakkında detaylı bilgilendirdi. Çiftçi sürecin merkezinde şehitlerin aziz hatırası, gazilerin onuru, milletin huzuru ve devletin bekasının bulunduğunu söyledi. Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek diyen çiftçi, kamu düzeni ve milli güvenliğin hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacağını vurguladı. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin enerjisini teröre değil, kalkınmaya, üretime, eğitime, istihdama ve refaha yönelteceğini belirtti.
1: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağı eğitim uçuşu esnasında bugün Yalova'da kaza kırıma uğradı. Uçağın düştüğü an pilot fırlatma koltuğunu kullandı, sağ kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: F-16 uçağı boş bir araziye düştü. Pilot atlayarak kurtuldu.
3: Herhangi bir yangın tehlikesi olmadan, etrafa zarar vermeden uçağın enkazına ulaşıldı ve tedbirler alındı.
2: Eskişehir 1. Havacet Üssü Ceylan Filo'ya ait olduğu öğrenilen F-16 savaş uçağı, Yalova'da henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Uçağın düştüğü yerde oluşan duman ve alevler kilometrelerce öteden net bir şekilde görüldü.
3: Kaza kırım ekibi de teknik anlamda çalışmalara başladı. En kısa zamanda onu sonuçlandırıp açıklamalar yapılacaktır diye düşünüyorum.
2: Uçağın düştüğü anda fırlatma koltuğunu kullanan pilot uçaktan atlayarak sağ olarak kurtuldu. Alınan ihbarın ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları pilotu hızla hastaneye kaldırdı. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazaya karışan başka bir uçağın bulunmadığını ve tek bir F-16'nın kaza kırıma uğradığını belirtti.
3: Tek taraflı bir kaza, çarpışma falan yok. Uçağımız eğitim esnasında. Herhalde teknik bir sıkıntı vardı. Onu mutlaka kaza kırım ekibi çalışmalardan sonra ortaya çıkartacaktır. Herhangi bir çarpışma falan yok.
2: Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, kaza kırım ekiplerinin olay yerinde yapacağı detaylı incelemenin ardından uçağın düşüş nedeninin netlik kazanması bekleniyor.
3: Bu yerleşkemizde gerek hava harp okulu adaylarımız, gerekse hava harp okulu öğrencilerimiz var. Eğitim amaçlı burada eğitimdeler. Onları özendirmek amaçlı zaman zaman Eskişehir'den kalkan uçaklar veya Bandırma'dan kalkan uçaklarımız burada eğitim amaçlı uçuşlar yapıyorlar. Uçuş esnasında gerçekleşen bir olay.
2: Olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma devam ediyor.
1: Bir yandan da belediyelerdeki rüşvet, irtikap ve yolsuzluk soruşturmaları ve operasyonları devam ediyor ve tabii görevden almalar da yaşanıyor bu süreçte. Şile Belediyesi'nde festival adı altında kurulan milyonluk düzen iddianameye girdi. Savcılık dosyasındaki bilirkişi raporuna göre belediyenin kasasından çıkan 29 milyon 235 bin liranın 20 milyon 858 bin 333 lirasının verilen hizmetle ilgisi yok. Şimdi bir daha tekrarlayalım. Belki anlaşılmamış olabilir. Bir festival düzenleniyor. O festival için belediye kayıtlarına bakarsanız 29 milyon liradan fazla bir para ödemesi var. Ama festivale ödenen, yani işte o sanatçılar, şarkı söyleyenler, diğer hizmetler yaklaşık bir 9 milyon lira, biraz altı biraz üstü belki tutuyor ama 20 milyon lira ortada yok. Üstelik dosyada sadece şişirilen rakamlar değil, paravan olduğu belirtilen şirket, sanatçıların gerçek konser ücretleri, 2 milyon liralık para talebi ve festival için alınıp geri verilmeyen son model telefonlar da var.
4: Şile'de bir haftalık festival bitti ama o festivalin hesabı kapanmadı. Savcılığın hazırladığı iddianame ve dosyaya giren bilirkişi raporu, 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin arkasındaki milyonluk para trafiğini ortaya koydu. Belediye bütçesinden festival için 29 milyon 235 bin lira ödendi. Bilirkişi tespiti ise çok daha çarpıcıydı. Bu paranın 20 milyon 858 bin 333 liralık bölümünün festivalin gerçekleştirildiği

0: kaçak maliyetiyle ilgisi olmadığı belirlendi. Yani dosyadaki hesaba göre belediyeden çıkan her 10 liranın 7 liradan fazlası alınan hizmet karşılığı değildi. Üstelik savcılık dosyasına göre organizasyonun kağıt üzerindeki sahibiyle işi gerçekte yapan şirket de aynı değildi. İddianamede Sur Müziği'nin resmi yüklenici olarak gösterilen paravan şirket olduğu, organizasyonu fiilen koşan adam firmasının yaptığı anlatıldı. Bilirkişi raporuna göre süreç başından sonuna kadar kurgulandı. Amaç koşan adam firmasına haksız menfaat sağlamak ve kamu kaynağını bu sistem üzerinden aktarmaktı. Sanatçıların kendi ifadeleri de ortaya çıktı. Savcılık festivalde sahne alan isimleri de dinledi. Sıla Gençoğlu 625 bin, Melek Mosu 312 bin 500, Can Bonomo 250 bin, Gazapizm 200 bin, Buray 250 bin, Atiye 50 bin, Sena Şener 50 bin, Erdal Erzincan 37 bin 500, Babazula 25 bin, Zeynep Karatağ ise 200 bin lira aldığını söyledi.
1: Belki yalan, belki masal, hiç aldırma.
0: Bu sanatçılar ödemelerine ilişkin banka kayıtlarını savcılığa sundu. Dosya bununla da kalmadı. Şile Belediyesi Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın telefonunun son silinenler bölümünde bulunan bir fotoğraf da incelemeye alındı. Fotoğraftaki listenin başlığı alınanlardı. Altındaysa önemli bir kayıt vardı. Konser firması 2 milyon yazıyordu. İddianameye giren ifadeler para talebinin bununla sınırlı olmadığını ortaya koydu. Sanık Berkant Acil, festivalin ilk hak ediş ödemesi yapılmadığında Arif Sevin kendisini aradığını ve Özel Kalem Oğuz'un ödemenin yapılması için 2 milyon lira istediğini söyledi. Festival sırasında yaşandığı belirtilen başka bir olay da var. Acil'in ifadesine göre belediye, sahada kullanacağız diyerek 4 telsiz, 4 lüks son model telefon istedi. Telefonların festivalden sonra geri verileceği söylendi ama cihazlar iade edilmedi. Savcılık belgeleri ve para hareketlerini bir arada değerlendirdi. İddianamede tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Özgür Kabadayı'nın elebaşı olduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, festival işini rüşvet karşılığında Berkant Acil'in firmasına vererek örgüte gelir sağladığı anlatıldı. Ve tüm dosyanın sonunda ortaya çıkan rakam 20 milyon 858.333 lira kamu zararı. Bir haftalık festival belediyeden çıkan 29 milyon 235 bin lira ve bilirkişinin hesabıyla hizmetin gerçek maliyetiyle ilgisi bulunmayan 20 milyon 858 bin 33 lira. Şimdi Şile'deki büyük festival vurgununun hesabı yargıda sorulacak.
2: Var mısınız bizimle şarkı söylemeye?
3: Çerçeve yasa oylamasından sonra yeni partinin rüzgara göre yön değiştiren siyaset anlayışı var. Eleştirileri iyice artmış durumda. Özel kendini savunmak için bir kez daha Atatürk'ün arkasına sığındı. Bir çift mavi gözü hep üzerimizde hissediyoruz söylemine sarıldı. Yetmedi, üstüne ekosistem sanıklarını kurtarma umuduyla af kartını çekti. İzlediği dalgalı siyaset çizgisiyle çırpındıkça batıyor yorumlarına sebep oldu. İmamoğlu çiftinin ise zafer işareti günlerinden hayır kampanyasına nasıl geldiği bilinmiyor ama partiye zarar verdikleri gerçeği ortada duruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sakince izliyor ve yeni partinin miadını doldurmasını, gidenlerin geri dönmesini bekliyor gibi görünüyor.

0: Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, DEM Parti ile kent uzlaşısı döneminde Van'da bu görüntülerle kameraya yansıyordu. O gün DEM seçmenine şirin görünmek için zafer işareti yapan Dilek İmamoğlu, çerçeve yasa gündeme gelince hayır kampanyası başlattı. Üstüne peşine Sözcü ve Halk TV gibi İmamoğlu'na yakın medyayı da taktı ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e bir anlamda esas patronu unutma mesajı verildi.
1: Özgür Özel, hani bağrımıza taş basarak biz bunu evet diyoruz ya da işte süreci Erdoğan'a kaptırmak istemiyoruz.
0: Ancak mecliste terörsüz Türkiye'ye 467 evet oyu çıkınca hepsinin kimyası bozuldu. Yeni Parti ile DEM seçmeni arasına kara kedi girdi.
1: Aynı zamanda tabii millet yüzünü, yüzümüzü millete döndük değil mi? Dün böyle bir hashtag çalışması yaptı Dilek İmamoğlu. Bu da ilginçti bence. Çünkü bir anlamda Yeni Parti Kürtlerle vedalaştı gibi oldu.
0: Üstüne bir de Yeni Parti tabanlı CHP'ye kaptırma endişesi hasıl oldu. Özel, manşetten kendisine ayar vermeye çalışan Sözcü gazetesi üzerinden durumu toparlamaya çalıştı.
2: Atatürk'ün bir çift mavi gözünün hep üzerimizde olduğunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Ona layık olmayacak hiçbir işin içinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız.
0: Yetmedi, bir kez daha popülizme sarıldı. Terör örgütü PKK'nın tasfiyesi için yapılan çerçeve yasa üzerinden af kartını masaya sürdü. Niyetini belli etti. Devletin şefkatli elini kader mahkumlarına da uzatması lazım ifadesiyle en başından bu yana meseleye İmamoğlu ve ekosistem sanıklarını kurtarma hedefini de açık etti.
3: Majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki.
0: Peki Yeni Parti'de neler oluyor? Açık söylemek gerekirse mahalle baskısı Özel'e biraz ağır geldi. Üzerine bir de İmamoğlu'nun cezaevinden uzaktan kumandalı siyaseti eklenince boğulur gibi oldu.
4: Ekrem İmamoğlu hiç topa girmedi. Hiç. Yani Özgür Özel konuşana kadar Ekrem İmamoğlu'nu duymadık. Özgür Özel konuştu, bütün yükü omzuna aldı. Bu da Yeni Parti ile ilgili bence not düşülmesi gereken bir husus. Hatta eşi Dilek Hanım, Dilek İmamoğlu kısa bir sosyal medya paylaşımıyla yüzümüzü millete dönelim diyerek bir nevi hayır savunusu yaptı.
0: Yeni Parti lideri Özel, medya ve sosyal medya üzerinden yürütülen kuşatmayı aşamayınca boğulmamak için kendince demokratik bir tavır alıyoruz söylemine sarıldı. Net bir liderlik ortaya koyamadı.
5: Şöyle biraz sert olacak ama Yeni Parti daha kurulma aşamasında ilk vurgunu yedi. Bu Yeni Parti'nin bölünme işaretidir. Kurulmamış partiyi ortadan böldüler. Özgür Özel hayır diyorsa onları ikna etmeliydi. Liderlik ağırlığını kullanmalıydı.
0: İmamoğlu'na yakın medya önce Özel'e hayır de kampanyası başlattı, baltayı taşa vurunca da linç kampanyasının önüne geçemedi. Mahalle baskısı, Yeni Parti'deki panik havası açıklamalara da yansıdı. Örneğin parti parti dolaşıp son olarak Yeni Parti'ye demir atan milletvekili Cemal Enginyurt eleştirilere tepki gösterdi.
6: Yeni Parti'yi bir yasa sebebiyle terk etmek üzere mi sevdiniz?
0: Şimdi gelelim esas meseleye. Yeni Parti büyük iddialarla yola çıktı ama şu kadarcık bir sürede bu kadar savrulma, parti içindeki çatırdama, iktidar iddiasıyla ilgili soru işaretlerini artırdı.
7: Ben ve arkadaşlarım evet diyeceğiz, ben ve milletvekiller hayır diyeceğiz. Ya gidin, bu siyaset falan değil ya baba. Bu başka bir şey bu. Böyle siyaset yapıyorsunuz diye sizi genel başkan yaptılarsa, CHP tahminlerimizden de önce o kendi seçmenini geri alır ve siz ufacık bir parti olarak kalırsınız.
0: Yeni Parti kendi ayağına sıkmakla meşgulken CHP ise sessizce izlemeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çerçeve yasaya destek açıklamalarıyla DEM seçmenine de bir anlamda masadaki ortağınızı unutmayın mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu zaman her şeyin ilacı misali, gündeme gelen skandallar sebebiyle Yeni Parti'nin yavaş yavaş eriyeceğini ve CHP'ye geri dönüş olacağını düşünüyor gibi görünüyor.
8: Aşkım bebeğim yürüyen parayım falanla gündeme gelen Menderes Belediye Başkanı bizzat kendisinin seçtiğini söyledi. Şimdi bana hala diyorlar ki Özgür Özel niye eleştiriyorsun? İşte bu tür kepazelikler yüzünden eleştiriyorum. Bunlar gizli saklı değildi kardeşim.
0: Ancak bu haliyle bu kadrolar memleketi yönetebilir mi sorusu da ortada duruyor. Ne diyelim? Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
9: Detaylıca anlatacağım yeni partinin...
10: Geleceğin inşası sahada da devam ediyor. Türkiye dev bir projeye daha kavuşuyor. Çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Silvan projesi için geri sayım sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da proje alanında incelemelerde bulundu. 2027'de tamamlanması beklenen Silvan Barajı ve Silvan Tüneli'nin terörsüz Türkiye vizyonunun bir parçası olduğunun da altını çizdi. Bakan Yumaklı, Silvan projesinin bir gelecek inşası olduğunun altını çizdi.
11: Burada sadece suyun yolunu açmıyoruz, üretimin yolunu açıyoruz, sadece bir tünel inşa etmiyoruz, yeni bir geleceğin yolunu inşa ediyoruz.
12: Dev proje için sayılı günler kaldı. 2027 yılında baraj su tutmaya başlayacak. Türkiye'nin en büyük tüneli hizmete açılacak. Terörsüz Türkiye'nin ekonomik çıktıları daha da iyi anlaşılacak.
11: Silvan projesinin sadece bir baraj, bir tünel veya bir sulama kanalı olarak görülemeyeceğini söylemiştim. Silvan suyun üretime dönüşmesi demek, kuru toprağın bereketle buluşması demek, gençlerimizin kendi memleketlerinde iş bulabilmesi demek. Yani terörsüz Türkiye hedefinin ekonomik boyutunun gözler önüne gelmesi demek.
12: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silvan projesi sahasında incelemelerde bulundu. Projenin Türkiye'nin en büyük sulama hamlelerinden biri olduğunu belirtti. Tamamlandığında Diyarbakır, Batman ve bölgedeki tüm illerin çehresinin değişeceğini vurguladı. Bu dev eserlerin hayata geçmesinde terörsüz Türkiye vizyonunun önemine dikkati çekti.
11: Bu süreç sadece terörsüz Türkiye süreci sadece silahların susması değildir. Yatırımcıların önünü rahat görebilmesidir. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin toprağa daha fazla güvenle yatırım yapabilmesi demektir. Gençlerimizin kendi memleketlerinde işlerini kurabilmesi demektir. Dağların altından tünellerin, ovalarda traktörlerin, fabrikalarda makinelerin çalışması demektir. Kısacası kalkınmanın önündeki her türlü engelin kaldırılması demektir. Kanunun 467 oyla geçmiş olması demek, bu sonucun bir Türkiye uzlaşısı olması anlamına gelir ve artık bir devlet politikası haline gelmiş olduğunun en önemli de göstergesidir.
12: Bakan Yumaklı, bölgeye yapılan yatırımlarla 7.1 milyon dekarlık arazinin sulamaya açıldığını hatırlattı. Bu tesislerin bölge ekonomisine yıllık 119 milyar liralık katkı sağladığını vurguladı. Yatırımın üretimle, üretimin istihdamla, istihdamın kalıcı refahla güçlendiği bir Türkiye hedeflediklerini belirtti.
10: Daha paylaşacağımız çok haber var ama bir aradan sonra.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adına.
6: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adına.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Handi Kredi. Hadi.
5: Spor araba.
6: Az kaçar.
5: Elektrikli araba.
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
7: Yok artık.
8: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 12 Ağustos gündeminden yansıyan haberlerle ama her zaman olduğu gibi önce bazı başlıklar. Yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Yılmaz, yasa dışı bahis çetesiyle mücadelede yapay zekalı dönemin başlayacağını söyledi. Peki bu mücadele nasıl gerçekleştirilecek? Detayını paylaşacağız. Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmada 44 milyon liralık buharlaşan bir para trafiği tespit edilmişti. O paranın önce dövize, daha sonra altına çevrildikten sonra bir bankanın kasasına konulduğu saptandı. Ancak o kasa açıldığında içinden çıkanlar herkesi şaşırttı. Peki o kasadan ne çıktı ya da ne çıkmadı, onu da aktaracağız. Rojin Kabayış'ın ölümüne dair yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme var. Savcılık ailenin talebini dikkate aldı ve Van 100. Yıl Üniversitesi rektörüyle yeğeninden DNA örnekleri aldı. Peki neden? Son duruma bakacağız. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş zaman zaman şiddetini artırıyor, devam ediyor. Bu savaşta Ukrayna'nın en büyük destekçisi malum Avrupa. Ancak hem üretimdeki aksamalar hem eldeki stokların Ukrayna'ya sevki Avrupa'da Patriot savunma sistemlerinde büyük bir açık oluşmasına sebep oldu. Detaylandıracağız bu konuyu da. Ve Kolombiya'da yaşanan 7,4 büyüklüğündeki deprem. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 250'nin üzerine çıktı. Yüzlerce de yaralı var. Ayrıca yağmalama olaylarına karşı birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Oradaki son duruma da bakacağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası medyaya Mekke Savunma Anlaşması, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve Suriye'nin istikrarı ile ilgili dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu.

0: Mekke anlaşması için herkesi bu çatı altında toplama hedefindeyiz. Anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almıyor dedi. Suudi Arabistan'la ilişkileri güçlendireceklerini söyledi. İsrail'in Lübnan'a saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye konusunda toprak bütünlüğü uyarısında da bulundu.
1: Mekke Savunma Anlaşması, Orta Doğu'nun istikrarı için atılan kritik bir adım oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra merkezli Şarkül Afsat gazetesi genel yayın yönetmeni Şarbel'e anlaşmayla ilgili bir mülakat verdi. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması fikri, bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir görüşünü paylaştı.
2: Bölgenin meselelerinin çözümünde dışarıdan dayatılan reçetelerin ne gibi felaketlere yol açtığını biliyoruz. Bu yüzden de Türkiye olarak her zaman bölge ülkelerinin kendi iradesi ve ortak aklı belirleyici kılma yönünde politika yürütüyoruz. Bu kapıyı hep açık tutmak, barış ve istikrarın güçlenmesine katkıda bulunmak iradesine sahip ülkeleriz. Vizyonumuz bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasıdır. Bugün ortaya çıkan tablonun en net gösterdiği durum da şu: bölgenin geleceği bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız olarak şekillendirilemez.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın savunma amaçlı olduğunun da altını çizdi. Anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almıyor değerlendirmesinde bulundu.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması, her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma. Güvenlik ve savunma işbirliğimizi ilerletecek, savunma sanayinde ortak projeler geliştirecek ve terörizmle mücadelede bizlere güç verecek bir anlaşma. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeye hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı. Bölgemizin çok ciddi sınamalardan geçtiği bir dönemde Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki yakın istişare ve işbirliği daha da önem kazanmış durumda.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda savunma ve güvenlik alanındaki atılımlarının herkes tarafından takdir edildiğini söyledi. Bu imkanların dost ve müttefik ülkelerle paylaşılacağını belirtti. Erdoğan, Körfez'in barış ve istikrarını kendi güvenlik ve bölgesel barış perspektifimizden ayrı görmüyoruz mesajı verdi.
2: Hürmüz Boğazı, küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı. Bizim temennimiz ve beklentimiz mevcut gerilimin bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde. Bunun da gerçekleşmesi tarafların sağduyulu davranmasına ve diplomasi kanallarının açık tutulmasına bağlı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarını da eleştirdi. Lübnan konusunda dikkati çeken mesajlar verdi.
2: Saldırgan ve yayılmacı politikaları bölgedeki temel sorun teşkil eden İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ivedilikle sona erdirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Lübnan'da ateşkesin temin edilmesi için devam eden görüşmeleri olumlu buluyoruz. Lübnan'ın güvenliği ve istikrarı bölgesel barıştan ayrı düşünülemez. Bizim arzumuz tabiatıyla Lübnan'ın yeniden istikrara kavuşması, kurumlarının güçlenmesi ve halkının güven içerisinde geleceğine bakabilmesinden yana. Bu çerçevede her türlü teknik desteği sağlamaya ve işbirliğini tesis etmeye hazırız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin benzer şekilde Suriye'nin güvenlik ve istikrarına katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.
2: Suriye'nin kuzeyinde veya başka herhangi bir bölgesinde Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek yapılara da müsaade etmeyeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için ne kadar önemliyse, Türkiye'nin milli güvenliği de o derece önemli. Suriye'de yeni bir sayfa açılmışken, bu sayfanın yeni acılarla değil, barış, kardeşlik, egemenlik ve ortak gelecek anlayışıyla yazılması gerekir.
1: Erdoğan, bölgede yaşanan acıların sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin elinden gelen tüm katkıyı sunmaya devam edeceğini belirtti.
0: Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzaladığı Mekke Anlaşması Yunanistan'ı endişelendiriyor. Atina, Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru'nun yeni ittifakla sekteye uğrayacağından korkuyor.
3: Ege ve Doğu Akdeniz'de dengeler değişiyor. Yunan basını Türkiye ile görünmeyen savaşa dikkati çekti. Ankara'ya karşı hazırlıkların başladığını itiraf etti. İmzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Yunanistan açısından olumsuz etkileri olacağını yazdı. Habere katimerini yer verdi. Buna göre anlaşma Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridoru olasılığından uzaklaşılması da dahil olmak üzere Atina için yan etkiler içermekte. İmzalanan anlaşmanın Atina'yı Orta Doğu, Kuzey Afrika bölgesindeki bölgesel stratejisini yeniden düzenlemek durumunda bıraktığı kaydedildi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Yunanistan'ın dahil olduğu farklı orta ve uzun vadeli planlara zarar verdiği ifade edildi. Haberde bu planlardan en çok bilinenin Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridoru olduğu belirtildi. Bu anlaşmanın diplomatik açıdan da Türkiye'nin Suriye'deki konumunu güçlendirdiğine vurgu yapıldı. Atina merkezli Filinius'te dikkat çeken bir analize imza attı. İki ülkenin deniz kuvvetlerini karşılaştıran analizde rekabetin artık yalnızca savaş gemilerinin sayısı üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirtti. Türkiye'nin artan gemi inşa kapasitesi ve büyük savaş platformlarına yönelik yatırımları özellikle öne çıkarıldı. Yunan basını Ankara'nın donanmadaki dönüşümünü devasa bir gemi inşa programı olarak tanımladı. Denizaltılara özellikle dikkat çekilirken çarpıcı ifadeler kullanıldı. Yunan yayın organı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki rekabetin özellikle su altında kritik bir aşamaya girdiğini belirtti. Çok önemli ancak görünmeyen bir savaş sürüyor ifadesi kullanıldı.
0: Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 3 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler meclis başkanlığına sunuldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in dokunulmazlıklarına ilişkin fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tezkereleriyle hazırlanan dosyalar, Meclis Başkanlığı'nın ardından Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi. Fezlekeler, meclisin gelen kağıtlar listesinde de yayımlandı. Karma komisyon, 3 milletvekili hakkındaki dosyaları inceleyerek rapor hazırlayacak. Hazırlanan raporlar daha sonra genel kurulda görüşülecek, son aşamada milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmayacağı oylanacak. Süreç, Anayasanın 83. maddesi kapsamında yürütülecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik operasyonlar, soruşturmalar ve teknik çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü söyledi.
4: Kolluk ve adli süreçlerde de yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik operasyonlar, soruşturmalar ve teknik çalışmalar yoğun şekilde sürdürülmektedir.
5: Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürüyor. Kapsamlı teknik çalışmalar yapılıyor. Suç faaliyetlerinde kullanılabilen mobil hatların kontrolüne yönelik yeni tedbirler alındı.
4: Sanal ortamda yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve erişimin engellenmesine yönelik kapsamlı teknik çalışmalar yapılarak yasa dışı platformların kullandığı internet siteleri, sunucular ve bağlantı adreslerine yönelik müdahale kapasitesi geliştirilmiştir.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Yılmaz, eylem planına ilişkin gerçekleştirilen takip ve toplantılara değindi. Birçok alanda önemli adımlar attık dedi.
4: Eylem planımızın uygulanması süreci MASAK tarafından 2 aylık olarak izlenmekte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında 4 ayda bir izleme ve koordinasyon toplantıları yapılmaktadır. Eylem planının uygulanmaya başlanmasından bu yana birçok alanda önemli adımlar attık ve somut kazanımlar sağladık.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemine de ayrı bir parantez açtı. Yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebilmesine dikkati çekti.
4: Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını hep birlikte değerlendireceğiz.
0: Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmada her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor ve şaşırtıyor o detaylar. Ortaya çıkan 44 milyon liralık bir para var ama buharlaşan bir paradan bahsediyoruz. Duyanları şaşkına çeviriyor çünkü milyonlarca lira Şimdi çok büyük bir para, 44 milyon liradan bahsediyoruz. Önce dolara, yani küçültülüyor biraz. Ardından o dolar fiziki altına dönüştürülüyor. Sonra da saklanıyor. Nerede? Banka kasasında. Şimdi polis ve kayyum heyeti.

0: eşliğinde o kasa açıldı. Ancak kasanın içinden bakın ne çıktı.
1: Tamam, bekleyin.
2: Milyonlarca liranın önce dolara ardından fiziki altına dönüştürülüp saklandığı iddia edildi. Ancak o banka kasasından sadece ilaç ve kitap çıktı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında mali incelemeler tüm hızıyla sürüyor. Dudak uçuklatan para trafiği ise gün yüzüne çıktı. İddialara ve tespitlere göre derneğe ait olan tam 44 milyon lira değerindeki fon dikkat çekici bir güzergah izledi. Yetkililerin yaptığı incelemelerde bu devasa meblağın ilk aşamada 1 milyon dolar nakite dönüştürüldüğü, ardından da fiziki altına çevrildiği belirlendi. Milyonlarca lira değerindeki fiziki altınların güvenliği için adres olarak bir banka kasası seçildi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre bu kritik kasanın tüm sorumluluğu doğrudan Haluk Levent'e verildi. Para trafiğinin son halkası olan kasanın tespit edilmesinin ardından yetkililer gerçeği ortaya çıkarmak için hemen harekete geçti. Polis ekipleri bilirkişi ve kayyum heyetinin katılımıyla sır dolu banka kasasının açılması için düğmeye bastı. Kameralar kayıttayken kasa kapakları aralandığında görenler gözlerine inanamadı. Külçe külçe altın bulmayı bekleyen ekipler kasanın içinde büyük bir servet yerine sadece bazı ilaçlar ve kitaplarla karşılaştı. Milyonlarca liralık altınların akıbetinin ne olduğu, kasaya hiç konulup konulmadığı veya sonradan alınıp alınmadığı soruları şimdi gizemini koruyor. Ekipler kasanın sırrını çözmek için soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor.
0: Efendim, yapay zeka dolandırıcıların da yeni silahı oldu. Artık sesler taklit ediliyor, gerçekçi görüntüler ve sahte kimlikler oluşturulabiliyor. Peki, yapay zeka destekli dolandırıcılık nasıl anlaşılır? Hangi işaretlere dikkat etmek gerekiyor?
3: Sesi tanıyorsunuz, görüntüsü de gerçek gibi ama karşınızdaki o kişi olmayabilir. Dolandırıcıların yeni silahı yapay zeka.
4: Aradılar, parayı istediler. Yani dediler ki şöyle şöyle. Ondan sonra akrabamızı işte biz de yanındaydık. Hani dedik ki hani biz de arayalım. Ondan sonra böyle bir şey olmadığı anlaşıldı. Hani gerçek kişiyi aradık biz direkt.
5: Ya evet, yani kötü insanların çıkarına kullanılacak şekilde gerçekten kötü. Hani mesela yaşlı insanların falan bunu bilmemesi çok fazla tuzağa düşürücü olay oluyor. Bayağı işe sorun açabilecek duruma geldi artık yani.
3: İngiltere'de yapılan bir güvenlik testinde yapay zeka sisteminin sahte kimlikler oluşturduğu ve gerçek kişileri ikna etmeye çalıştığı belirlendi.
6: Yapay zeka çok daha inandırıcı bir dolandırıcılık senaryosu oluşturabiliyor. Eskiden sahte mesajdaki yazım hatasını direkt anlardık, artık bu yeterli değil. Çünkü yapay zeka kusursuz mesaj yazabiliyor. Ses taklit edebiliyor, yüz taklit edebiliyor, hatta görüntülü görüşmede karşımızdaki kişinin gerçekten o kişi olduğunu düşündürebiliyor.
7: Bir telefon, bir mesaj veya tanıdık bir ses. Dolandırıcılar yapay zekayla gerçeğe çok yakın içerikler oluşturabiliyor.
8: Yapay zekanın iyi olduğu taraflar da var ama kötü olduğu taraflar da var. Kötü olması bu dolandırıcılık, yani dolandırıcıların eline geçmesi daha kötü senaryolara yol açıyor.
9: Açıkçası evet, yapay zeka artık günümüzde birçok şeyi taklit edebiliyor. Görseller oluşturabiliyor ya da bir sesi taklit edebiliyor. Bu bazı konularda işte tehlikeli olabilir ama hani bazı konularda belki yararlı da olabilir, bilmiyorum açıkçası.
3: Ses klonlanabiliyor, sahte görüntüler oluşturulabiliyor, kişiye özel mesajlar hazırlanabiliyor. Uzmanlar özellikle acil para gönder ve kimseye söyleme gibi ifadelere karşı uyarıyor.
6: Yakınınız görüntülü arayıp para isteyebilir, patronunuz gibi görünen biri ödeme talimatı verebilir. Bir kurum yetkilisi gibi konuşan bir kişi sizi yönlendirebilir. Ses ve görüntü artık tek başına kimlik doğrulama yöntemi değil.
0: Rojin Kabayiş'in ailesi, kızlarının ölümüne ilişkin üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Savcılığın talimatıyla Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü ve yeğeninden DNA örnekleri alındı.
10: Rojin Kabayiş dosyasında önemli gelişme yaşandı. İki kritik isimden DNA örneği alındı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş, 27 Eylül

0: 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş ve cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Kabaeş'in otopsisinde yapılan incelemede Kabaeş'in üzerinde iki erkeğe ait DNA örnekleri bulunmuştu. Rojin'in ailesi olayın başından bu yana rektörün ve yeğeninin Rojin'in şüpheli ölümüyle bağlantısı olduğunu iddia ediyordu. Savcılığın talimatıyla Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü ve yeğeninden DNA örnekleri alındı. Rektör Hamdullah Şevli ve Enes Şevli'nin DNA örnekleri daha önce elde edilen bulgularla karşılaştırılacak. Rojin Kabaeş soruşturması kapsamında savcılık kararıyla bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinden Marmara Denizi'ne kanalizasyon deşarj edildiği yönündeki ihbarlar üzerine denetim yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye 8 milyon 391 bin lira ceza uygulandı.
2: Ambarlı'dan denize kanalizasyon suyu dökülüyor. CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ ise bir şey yapmıyor. Buna göz yummayan bakanlıksa İSKİ'ye üçüncü kez ceza kesti. İSKİ Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinden Marmara Denizi'ne kanalizasyon atığı deşarj edildiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri Harami Dere'deki söz konusu arıtma tesisinde ve Marmara Denizi'nin Ambarlı kıyılarında detaylı inceleme yaptı. Tesise ait 4 adet deşarj noktası belirlendi. Bu noktalardan ikisinin sürekli atık su izleme sistemi kabinine bağlı olduğu ve düzenli ölçüm alındığı görüldü. Diğer iki noktadan birinin taşkın hattı, diğerinin ise bypass hattı olduğu tespit edildi. Taşkın ve bypass hatlarında herhangi bir akış ölçer bulunmadığı ve sürekli atık su izleme sistemi kabinine bağlantılarının yapılmadığı belirlendi. Bypass hattından alınan atık su numuneleri incelemeleri sonucu, atık suların herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan doğrudan alıcı ortama deşarj edildiği tespit edildi. Çevre kanunu uyarınca 8 milyon 391 bin 988 lira idari ceza uygulandı. Kurulu kapasitesi günlük 400 bin metreküp olan tesisin tam kapasite çalıştığı, bypass hattından tahmini günlük 100 bin metreküp civarında atık su deşarj edildiği öngörülüyor. Ambarlı kıyılarında yapılan incelemede de bypass hattından dökülen atık suyun getirdiği katı maddelerin yoğun kirliliğe neden olduğu görüldü. Söz konusu bypass hattından yapılan atık su deşarjları nedeniyle İSKİ'ye 26 Mayıs 2025'te 3 milyon 343 bin lira ve daha sonrasında işletmenin atık su deşarjına devam etmesi sebebiyle 16 Ocak 2026 tarihinde iki katı yaptırımla 6 milyon 687 lira ceza uygulanmıştı. Problemin atık su arıtma tesisinin kapasitesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı belirlenmişti. İSKİ yetkilileriyle yapılan görüşmede arıtma tesisinin kapasitesinin artırılacağı taahhüt edilmişti.
1: İstanbul'da ulaşım her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronlarını kaldırdı, 26 hattı ve günde 2461 seferi Uzunçayır'a taşıma kararı aldı. Kağıt üzerinde gerekçe meydanı yayalaştırmak, trafiği rahatlatmak. Ancak uygulamanın vatandaşa çıkan faturası bambaşka oldu. Tek araçla gidenler aktarmaya mahkum edildi, yol uzadı. Özellikle yaşlılar ve hastalar büyük sıkıntı yaşamaya başladı.
3: Bu uygulama hoş bir uygulama değil. Direkt gelmek var ki aktarmayla çok kötü bir şey.
0: İBB karar aldı, peronlar kaldırıldı. Sonra o kararın yükünü her gün toplu taşımayı kullanmak zorunda olan İstanbulluların omuzlarına bıraktı.
4: Genelde İBB'de ne karar aldıysa büyükşehirden alıyoruz zaten.
0: Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları İBB'nin yürüttüğü Kadıköy Meydanı yayalaştırma projesi kapsamında kademeli olarak kaldırılıyor. 26 hat, 286 otobüs, her gün 2461 sefer. Hatlar Kadıköy'den Uzunçayır'a taşınıyor. İBB'nin planına göre yolcular artık Uzunçayır'a gidecek, oradan yeniden aktarma yaparak Kadıköy merkeze ulaşacak. Yani yıllardır doğrudan ulaştığı noktaya giden vatandaşa şimdi önce Uzunçayır'a git, sonra araç değiştir deniliyor.

0: Ve karar masada kolay alındı ama sahada ilk gün vatandaşın hayatı çileye döndü.
1: Mağduriyetler bayağı bir fazla. Bütün millete sesleniyorum. Yani böyle bir karar aldıkları için de yani mutlu değiliz yani.
0: Aktarma daha uzun yol ve daha fazla uğraş. Ancak yaşananlardan biri var ki İBB'nin aldığı kararın vatandaşa nasıl yansıdığını tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Hüseyin Özkan kalp hastası. Ataşehir'e gitmek için kullandığı doğrudan hat kaldırılınca iki araç değiştirmek zorunda kaldı. O gün de otobüse yetişemedi. Sonuç hastaneye gitti ama doktoruna görünemeden geri dönmek zorunda kaldı.
2: İki aktarma yapıyoruz. Sabah ben geldim, kalp hastasıyım. Yetişemiyorum. Yetişemedim. İşimi de göremeden gerisin geri gitme zorunda kaldım.
0: Bir şehirde ulaşım kararı alınırken masadaki hat numaraları değiştirilebilir. Ama o otobüsün içinde hastaneye yetişmeye çalışan insanların olduğu unutulursa yapılan düzenlemenin bedelini vatandaş öder. Kadıköy'de yaşanan tam da buydu. İBB'nin yaya alanlarını genişletiyoruz diyerek hayata geçirdiği uygulama özellikle büyüklerimiz için eziyete dönüştü.
2: Sabah ben geldim, kalp hastasıyım. Yetişemiyorum.
0: 92 yaşındaki Sevim Nasıoğlu da onlardan biri. Bir noktadan diğerine ulaşabilmek için artık daha fazla araç değiştirmek zorunda. Üstelik bunun maddi yükünü karşılamakta da zorlandığını söylüyor ve İBB yönetimine sesleniyor.
3: Ben 92 yaşındayım. Bu malzemeyi sen niçin bize çektiriyorsun? Bizim zaten benimse verecek paramız yok. Başta geçim bu kadara geldi. Beni bu şekilde yapsınlar da mağdur etmeye hakkımız yok.
0: 92 yaşındaki bir İstanbullunun söylediği aslında çok basit. Otobüs istiyor, yıllardır kullandığı ulaşım imkanının elinden alınmamasını talep ediyor. Bir yere gidebilmek için aktarma üstüne aktarma yapmak istemiyor. İBB ise Kadıköy'ü yayalaştırmak için aldığı kararla 26 hattı birden rıhtımdan çıkarıyor.
1: Açıkçası mutlu değiliz. Niyet bedelinin kaldırılma sebebi de Büyükşehir'in belediyesinin şeyidir.
0: Kadıköy'de şimdi otobüsünü arayan da var, aktarma yapmak zorunda kalan da, yolu uzatan da, doktoruna yetişemeyen de. İBB'nin projesinde hedef yaya alanını büyütmek. Ama sahadaki vatandaşın gündemi proje çizimleri değil. Evine nasıl gideceği, hastaneye nasıl yetişeceği ve kaç araç değiştireceği.
4: İstanbul Maltepe'de yaşayan kiracı Ceyda Yeşilyurt, kanalizasyon hattının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Evini iki kez pis su bastı. Tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi. Maltepe Belediyesi ve İSKİ'ye başvursa da duyan olmadı, yanıt alamadı. Yaşadığı mağduriyetin şokunu henüz atlatamayan kadın bir de İSKİ'den gelen 10 bin liralık su faturasıyla ikinci şoku yaşadı.
5: Sabaha karşı çocuklarım da uyuyorlardı bu alt katta. Boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar.
6: Rügar kapakları patladı, evi suyla doldu, ölümden döndü. Yardım beklediği İSKİ ilgilenmek yerine bir de faturayı kadına kesti.
5: Harcamadığım suyu, mağdur durumda olduğum atık suyun için neden bu faturayı nasıl ödeyeyim yani? Ödememe imkanım yok. Mümkün değil ödeyemem.
6: Skandal olayın adresi İstanbul Maltepe.
7: İşte felaketin yaşandığı o evdeyiz. Kanalizasyon hattındaki rögar patlayınca kiracı ve çocukları canını zor kurtardı. Onlar canını kurtardı ama işte görmüş olduğunuz gibi evin bodrum katını su basınca geride büyük bir hasar kaldı.
5: Bu içeriden rögar kapağı olduğu için rögar kapağından odalara kadar bir yani 10 dakika içerisinde çocukların boğularak ses vermeye başladılar su seslerinde. Orada burada başkalarında kalıyoruz. Çok mağdur durumdayız. Sahip çıkmalarını rica ediyorum yetkililerden. Hiçbir eşyamız kalmadı. Ben inanın şu kıyafetle kaldım. Üstümüzü başımızı değiştirmemiz imkanı ihtimali yok.
7: Kiracı ilk şoku işte bu kanalizasyondaki suyun hızlı bir şekilde eve dolmasıyla yaşadı. O dakikadan sonra ise su evin bodrum katını tam anlamıyla sardı. Canlarını zor kurtardılar ama işte evde görmüş olduğunuz gibi hasarın boyutu oldukça büyük. Yatak, döşek, çamaşır makinesi, dolaplar, perdeler her nokta su içerisinde kalmış ve kullanılamaz hale gelmiş.
5: En son aldığım daha taksidi bitmemiş makinem dahi zarar gördü, çalışmaz vaziyette.
6: Kanalizasyon hattındaki tıkanıklık nedeniyle yaşanan patlama genç kadının evini çamur ve pis suyla doldurdu. Çaresiz kalan kiracı Ceyda Yeşilyurt tüm eşyalarını kaybetti. 18 aydır kiracısı olduğu evde kabusu yaşadı. Su baskınının ardından gelen 10 bin liralık su faturası mağduriyeti ikiye katladı. Kiracı tam dehşeti atlattım derken bu kez kapısına gelen faturayla sarsıldı.
7: Evde kullanılacak eşya kalmayınca tabii Ceyda Yeşilyurt'un da bu evde yaşama imkanı kalmamış oldu. Haftalardır başka yerlerde kalmak durumunda. Tabii mağduriyetinin giderilmesi için de Maltepe Belediyesi'ne defalarca başvurdu. Ancak hiçbir şekilde yanıt alamadı. Asıl büyük şokuysa ikinci kez yaşadığı şoksa İSKİ tarafından

0: gelen işte bu faturanın ardından oldu. Yani kullanmadığı suyun yanı sıra evini basan su nedeniyle kapısına yaklaşık 10 bin liralık su faturası gönderildi.
1: İSKİ kesinlikle bir kez olsun dahi evin içerisine gelip bakmadılar. Evin içerisinde ne oluyor, nereden taşıyor, bu hani sıkıntı nedir? Vidanjör geliyor ama burada sürekli olarak buraya vidanjör çağrılıyor. Bunda nedir bu sorun? Bir kere kontrol edelim denilmedi. Mümkünat yok, ben bunu harcamadığım şey hem mağdurum hem nasıl ödeyeyim, hem ilgilenilmiyor İSKİ, hem ilgilenmiyor hem de bana böyle bir fatura çıkarıyor. İtiraz hakkınız yok diyor.
0: Şikayetine rağmen Maltepe Belediyesi ve İSKİ çaresiz kadınla ilgilenmedi. Çarşaf çarşaf su faturası ve kullanılmaz hale gelen eşyalarıyla çaresiz kalan kadın zararını karşılanmasını istiyor.
1: Maltepe Belediyesi'ne telefon açmıştım. Herhangi bir ilgi olmayınca Maltepe Belediyesi bana bir dönüş yapmadı. Ben de CİMER üzerinden yazdım. CİMER aracılığıyla bayağı bir zaman sonra geldiler. Ben mutlaka tutanak verilmesini talep ettim. Bana tutanak vermediler.
0: Hasar almış mutfak, su içinde kalmış çamaşır makinesi ve tam anlamıyla suda bekleye bekleye şişmiş parkeler. Evdeki hasar yüz binlerce lirayı buluyor ve hiçbir şekilde durulamaz, kullanılamaz halde. Şimdi hemen sorayım. Büyük bir hasar olduğunu da görüyoruz. Evde kullanacak tek bir eşya kalmamış. Evet. Hasarınız çok büyük.
1: Evet. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Giysimizden, çamaşırımızdan, yatak yorganımızdan hiçbir şeyimiz yok bizim şu an. Bana tutanak verilmediğini söylemek için defalarca aradım. Sonra aradım. Daha geçtiğimiz günlerde yine aradım. Niçin ilgilenilmiyor bir tutanak? Eve gelinsin, evde kusur var, benim tespit edilsin diye. Yine hiçbir dönüş yapılmadı Maltepe Belediyesi'nden. Hiçbir ilgi yok. Hiçbir dönüş yapılmadı. Ve bunun sonunda da ben İSKİ tarafından da mağdur edildim.

Ankara'nın tek Libya politikası kapsamında tarihi bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'da hem batıdaki Trablus hem doğudaki Bingazi yönetimlerini kapsayan kritik bir ziyarete imza attı. Trablus'ta üst düzey kabuller gerçekleştiren Fidan, Hafter kontrolündeki Bingazi'ye giden ilk Türk Dışişleri Bakanı oldu. Türkiye, Libya'da kalıcı barışı hedefliyor. Bu kapsamda tek Libya politikasında adımlarını hızlandırıyor. Bakan Fidan dün Trablus'taydı. Burada Milli Birlik Hükümeti yetkilileriyle görüştü. Görüşmelerde Türkiye'nin batı, doğu ve güney arasında ayrım gözetmeyen kapsayıcı yaklaşımı vurgulandı. Doğu Akdeniz'deki ortak hakların kazan kazan prensibiyle korunmasının altı çizildi. Bakan Fidan Trablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'nı da ziyaret etti. Askeri yetkililerle bir araya geldi. Fidan bugün de Bingazi'de, daha önce MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanlığı heyetinin temaslarda bulunduğu Hafter kontrolündeki Bingazi'ye ilk kez bir Türk Dışişleri Bakanı resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Fidan, Bingazi'de Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter'le bir araya geldi. Türkiye, siyasi diyaloğun yanı sıra askeri kurumların birleştirilmesini de destekliyor. Nitekim Efes 2026 tatbikatına hem Doğu hem Batı Libya unsurlarının ortak katılımı bu yolda atılan tarihi bir adım olarak kayıtlara geçti. Diplomatik normalleşme ekonomi ve enerji sektöründe de meyvelerini veriyor. Türk müteahhitlik sektörü için vazgeçilmez bir pazar olan Libya'da bugüne dek 31 milyar dolar değerinde 633 projeye imza atıldı. Halihazırda toplam bedeli 2.3 milyar doları aşan 40'tan fazla projenin inşası sürüyor. Enerji tarafında ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 17 yıl aradan sonra ülkede düzenlenen ilk ruhsatlandırma ihalesini kazanarak iki petrol sahasının ortak işletme hakkını aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'a gidiyor. Fidan 13-14 Ağustos tarihlerinde Kahire'de temaslarda bulunacak. Ziyarette Türkiye-Mısır ilişkileri siyasi, ekonomik, ticari ve askeri boyutlarıyla masaya yatırılacak. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki anlaşmazlık Hürmüz Boğazı'nda gerilime yol açmaya devam ediyor. İran kontrolün Tahran'da olduğunu iddia ediyor, ablukayı sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise Boğaz'ın onların olduğunu söyledi. Trump, İran'ın sürekli yalan söylediğini savundu. Pakistan hükümet kaynaklarına göre ise taraflar gerilimde.

0: Gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. İran ise iddiaları yalanlıyor.
1: Karşılıklı saldırılar durdu, gerilim şimdilik dindi. ABD ve İran arasında ateş

0: Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüştü. Bir Pakistanlı yetkiliye göre her iki tarafta arabuluculara sürenin uzatılması konusunda rızalarını iletti dedi. Kaynak, ancak taraflar uzatma süresine karar vermek üzere mesajlaşmaya devam ediyor diye ekledi. İran'dansa yalanlama geldi. Üst düzey bir yetkili ABD ile ateşkes görüşmeleri sürdürmediklerini belirtti. Yetkili ayrıca ABD'nin uzlaşı şartlarına dönmesi konusunda kesinlikle hiçbir ilerleme olmadığını iletti. Taraflar birbirini suçluyor, İran Hürmüz Boğazı'nda geri adım atmıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın yalan söylediğini iddia ediyor.
1: İran'a güvenmiyorum. Neden sanki İran'a güveniyormuşum gibi konuşuyorsunuz? İran'a güvenecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler.
0: Trump, Ohio'dan Washington'a dönüşünde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bu süreçte Tahran'a güvenmediğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD donanması tarafından kontrol edildiğini savundu.
1: Şu anda Hürmüz Boğazı üzerine tam kontrolümüz var. Kontrol onlarda değil, tam kontrol bizde. Orası bizim.
0: Boğaz'da kontrol anlaşmazlığı sürüyor. ABD Boğaz'da bir gemiye müdahale etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik ablukayı ihlal eden bir geminin dümen tertibatının hedef alındığını duyurdu. Panama bayraklı Vela Nova adlı kargo gemisinin hedef alındığı açıklandı. Umman Körfezi'nden geçmeye ve İran'a yönelik ABD ablukasını ihlal ederek bir İran limanına doğru seyir etmeye çalışması üzerine hedef alındı. İran ise Hürmüz Boğazı konusunda geri adım atmıyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Boğaz'ın açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu söyledi. Washington'un İran'ın şartlarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. İran Meclisi'nde de Hürmüz Boğazı'na ilişkin yasa hazırlığı var. Yeni yasayla düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemilerin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girişinin yasaklanması planlanıyor. Umman ve İran arasındaki boğaza ilişkin görüşmeler de sürüyor. Katar yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Umman ve İran'dan görüşmelere ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ise sürdüğü belirtildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçen ay Türkiye'de düzenlenen NATO zirvesinin sonrasında farklı bir uçağa binerek Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmüştü. Suikast iddialarını gündeme getiren uçuşun ardından Trump ilk kez konuştu. Uçağının büyük risk altında olduğunu doğruladı.
0: İddiaları doğruladı, suikast endişesi nedeniyle gizlice başka bir askeri uçakla ayrıldığını itiraf etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesinin ardından Türkiye'den dönüş rotasındaki gizem aydınlandı.
3: Bence aslında benim uçtuğum uçak daha büyük risk altındaydı. Çünkü sanırım onların hedef alma olasılıkları daha yüksek olan uçak oydu.
0: Trump, Washington Post'un ortaya çıkardığı güvenlik operasyonuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Kendisini taşıyan uçağın aslında daha büyük risk altında olduğunu düşündüğünü söyledi. ABD Başkanı Türkiye'den ayrılırken gizli servisin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek kendisini farklı bir uçak kullanmaya yönlendirdiği iddialarını doğruladı.
3: Yani gizli servis ve ordu tarafından yönlendiriliyorum. Farklı bir uçuşta ve farklı uçaklarda seyahat etmemi istediler. Güvenlik aynı olsa da bunu yapmamı istediler, ben de yaptım. Onların dediklerini yapıyorum.
0: Trump kendisine birçok yerden farklı tehditlerin olduğunu ifade etti.
3: Bir sürü tehdit alıyorum. Sizin bilmediğiniz bir sürü tehdit var. Önemli bir başkanın birçok tehdidi vardır.
2: Dört yılı aşkın süren Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan füzelerin artık ardı arkası kesilmedi. Avrupalı müttefikler ve ülkelerin Patriot füze stokları erimeye başladı. Üretimde yaşanan gecikmeler ülkeleri endişelendiriyor.
0: Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa'nın Patriot füze stoğu eriyor. Ukrayna tedarik sağlamaya çalışıyor. Ancak mevcut stokları tükenme noktasına geldi. Üretim süreçlerindeki gerilemeler nedeniyle teslimatlarda ciddi zorluklar yaşanıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2022 yılından bu yana devam ediyor. Bu durum iki ülkenin de mühimmat stoklarında ciddi sıkıntı yaratıyor. Politico'nun yayınladığı bir habere göre Ukrayna ve Avrupalı müttefikleri Patriot füze

0: enerjisi tedarik etmeye çalışıyor. Rusya'nın kış aylarında hava saldırılarını yoğunlaştırma ihtimaline karşı ülkenin hava savunmasının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Ancak mevcut stokların tükenme noktasına gelmesi ve üretim süreçlerindeki gecikmeler nedeniyle teslimatların sağlanmasında ciddi zorluklar yaşanıyor. Kiev yönetimi Rus balistik füzelerini engellemek için yüzlerce PAK-2 ve PAK-3 Patriot önleyici füzesine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Ancak Avrupalı müttefikler kendi ulusal güvenlik riskleri ve NATO taahhütleri sebebiyle envanterlerinden aktarım yapmanın sınırına geldiğine dikkat çekiyor. Ana üretici konumundaki Amerika Birleşik Devletleri'nin stokları da küresel talep ve diğer çatışmalar nedeniyle baskı altında bulunuyor. Sanayi kapasitesindeki kısıtlamalar nedeniyle yeni füze siparişlerinin ya da lisanslı üretimin yaklaşan kış sezonuna yetişmesi mümkün görünmüyor.
1: Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı artıyor. Ölü sayısı 254'e yükseldi. 1300'den fazla kişi de yaralandı. Açıklama Kolombiya Başkentler Birliği'nden geldi. Buna göre afette hayatını kaybedenlerin sayısı 254'e çıktı. Yaralı sayısı 1310'u aştı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 2700'den fazla kişi de kayıp. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Birçok kentte yağma olaylarına karşı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ülkenin 3. büyük kenti Cali'de yollar çöktü. 10 hastane hizmet dışı kaldı. Başkent Bogota ve Medellin'e acil durum ekipleri gönderildi. Ana depremin ardından en büyüğü 4,8 şiddetinde 70'ten fazla artçı kaydedildi. Kibdo ve Manizales kentinde altyapı çöktü, su, elektrik ve telekomünikasyon hizmetleri durdu. Bölge ülkelerinden de yardım taşıyan uçaklar Bogota'ya ulaştı. Dünyanın birçok yerinde şiddetli yağmurlar seli beraberinde getirdi. Filipinler'de ise muson yağmurları başkent Manila'yı adeta çöplüğe çevirdi. Birkaç ton çöp şehirdeki nehir ve koylara taşındı.
0: Tonlarca çöp nehir, kanal ve kıyılara sürüklendi. Şiddetli muson yağmurları Filipinlerin başkenti Manila'yı çöplüğe çevirdi. Su yolları tonlarca atıkla doldu. Bir haftadır devam eden muson yağmurları birkaç ton çöpü Manila'daki nehir ve koylara taşıdı. İşçiler plastik şişe, poşet ve diğer atıkları elleriyle ve teknelerle toplamaya çalıştı. Görüntülerde suyun yüzeyinin büyük bölümünün çöplerle kaplandığı görüldü. Temizlik görevlilerinin bazı noktalarda atıkların arasında ilerlemekte zorlandığı görüldü. Filipinler Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı personeli de temizlik çalışmalarına katıldı. Baclaran bölgesinde sorun yalnızca nehir ve kanallarla sınırlı kalmadı. Manila körfezinden gelen tonlarca çöp Paranaque kıyılarına da vurdu. Yerel yetkililer yüksek gelgit ve şiddetli yağışların körfezdeki atıkları kıyıya taşıdığını açıkladı. Plastiklerin yanı sıra lastik, giysi ve strafor parçaları da su yüzeyini kapladı. Paranaque çevre yetkilileri yalnızca bu bölgedeki çöplerin taşınması için yaklaşık 10 kamyona ihtiyaç duyulabileceğini belirtti. Hindistan'da da yağışlar seli beraberinde getirdi. Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen selde bir kamyon ve köprü sele kapıldı. O anlar amatör kameralara yansırken etraftakiler canavliyle kaçıştı. Köprünün yıkılmasıyla bölgede 15'ten fazla köyle bağlantı kesildi. Bölgeye acil durum ekipleri gönderildi. Japonya'da da olumsuz hava koşulları vardı. Fırtına Japonya'nın doğu illerine yağmur ve yüksek dalgalar getirdi. Şiddetli rüzgarların etkisiyle savrulan 80'li yaşlarındaki iki adamın hafif yaralanmasına neden oldu. Fırtına nedeniyle bazı yerel tren seferleri kısmen durduruldu veya gecikti.
1: Şimdi bazı haberler vardır, izlendikten sonra da konuşulur, yorumlar yapılır. Yargıtay'dan boşanma davalarına ilişkin dikkati çeken bir karar geldi. 43 yıllık evliliğin ardından açılan davada eve misafir kabul etmemek, eşe hakaret etmek ve sürekli ev eşyaları da değiştirerek masraf yapmak ağır kusur sayıldı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kadını ağır, erkeği ise az kusurlu buldu.
2: Bir alışveriş bağımlılığı bu zamanda çok fena bir şey yani evlilikte.
3: Evdeki eşyaları sürekli değiştiriyordu. Eve misafir kabul etmiyordu. Üstelik eşine hakaret ediyordu. Kadının bu tutumları 43 yıllık evliliğinin bitimine yol açtı.
4: Eşler evlilik birliğinin mutluluğunu birlikte sağlamak, sadık kalmak ve birbirine destek olmakla yükümlüdür. 186. madde ise evlilik birliğinin birlikte yönetileceğini ve giderlere eşlerin mali güçleri oranında katılacağını açıkça düzenler.
5: Evdeki eşyaları sürekli değiştirmek boşanma davasında kusurlu sayıldı. Yıllar süren evliliğin ardından açılan davada Yargıtay kadını ağır kusurlu buldu.
4: Kritik nokta ev eşyasının değiştirilmesinin kendisi değil, bunun sürekli, ölçüsüz ve ailenin mali gücünü zorlayacak şekilde yapılmasıdır.
3: Her şey 43 yıllık evliliğin ardından tarafların karşılıklı boşanma davası açmasıyla başladı. Emekli öğretmen kadın, memur emeklisi eşinin şans oyunları oynadığını, borçları ödemediğini ve aile bütçesini olumsuz etkilediğini ileri sürdü. Erkek ise eşinin kendisine kötü davrandığını, hakaret ettiğini ve kendisini evden kovduğunu savundu. Dosyayı inceleyen aile mahkemesi, erkeğin şans oyunları oynamasını ve borçları ödememesini kusur olarak değerlendirdi. Ancak kadına yüklenen davranışların daha ağır olduğuna hükmetti.
6: Yani hakaret etmemesi lazım. Öbürü durumda tedavi edilebilir. Onda alışveriş hastalığı olabilir.
7: Yani misafir baş tacıdır. Misafir niye kabul etmez onu anlamadım. Hakaret edilmez. Hakaret iki taraflı da edilmez.
8: Ama hakaret vesaire tabii ki doğru değil. Önemli olan çiftlerin mutlu olması.
4: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 43 yıllık evliliğe ilişkin verdiği bu kararda erkeğin şans oyunları oynaması ve borçlanması gibi ekonomik ihlallerine rağmen az kusurlu, kadının ise ağır kusurlu kabul edilmesinin temel nedeni kadının eylemlerinin çok boyutlu ve sistematik bir yıkım oluşturmasıdır.
3: Mahkeme sürecinde kadının maddi ve manevi tazminatla yoksulluk nafakası talepleri reddedildi. Erkek lehine ise 5000 lira maddi, 5000 lira manevi tazminatı hükmedildi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da erkek lehine verilen tazminat kararını hukuka uygun buldu.
4: Ağır kusurlu olan taraf maddi tazminat talebinde bulunamaz. Aynı şekilde yoksulluk nafakası talep edebilmek için de nafaka isteyen eşin diğer eşe kıyasla daha az kusurlu olması gerekir.
3: 43 yıllık evliliğin ardından gelen karar boşanma davalarında kusur değerlendirmesinde, günlük hayattaki davranışlarında mahkemeler tarafından dikkate alınabileceğini bir kez daha ortaya koydu.
4: Boşanma davalarında kusur değerlendirmesi yapılırken tarafların birbirine yönelttiği iddiaların somut delillerle desteklenmesi büyük önem taşır. Bu nedenle boşanma sürecinde yaşanan olayların tarihleriyle birlikte kayıt altına alınması, mevcut belgelerin titizlikle korunması ve delillerin hukuka uygun yollarla elde edilmesi son derece önemlidir.
1: Denizlerde av sezonunun açılmasına artık az bir zaman kaldı. Malum 1 Eylül'de bira bismillah denilecek ama şu anda sezon kapalı. Ama yine de en çok tüketilen ürünlerin başında balık geliyor. Temmuz ayında Gürpınar Balık Halinde toplam 720 ton su ürünü tezgahlara indi. İstanbul'un bir numaralı tercihi araştırmalara göre levrek oldu.
9: Ataşehir'den balık almaya geldin.
10: Evet.
9: Hangi balığı alacaksın?
10: Valla balık olsun da nasıl bir balık olsa olsun.
9: Bu balık hangi balık?
10: Onu bilmiyorum. Onu herhalde öğreneceğiz sayenizde.
9: Hangisi olabilir? Neye benziyor?
10: Valla bilemem ki, bir sürü balık türü var. Bana güzel et olsun yeterlidir. Ben başka
9: herhalde güzel olacak ki Temmuz ayında en çok levrek satmış.
10: Levrek. Adını da öğrenmiş oldum. Teşekkür ederim.
9: Nasıl, güzel duruyor değil mi?
10: Evet, güzel duruyor.
3: Tezgahların lideri belli oldu. Levrek başı çekti. İstanbullu levreye doyamadı.
11: Yağlı bir balık. Balık yağlı olduğu zaman da lezzetli oluyor. Alternatif çok. Her türlü şekilde yapabiliyorsun. Fırına da atabiliyorsun. Izgara da oluyor. Onun için yani levreğin talebi daha yüksek oluyor.
3: Temmuz ayında balık severlerin en çok tercih ettiği ürün levrek oldu. Satılan su ürünlerinin %17'sini oluşturan levrek, 122 tonu aşan satış rakamıyla zirve yaptı. Halde Çipura 330, Somon 218, sardalya 200 lira civarından alıcı bulurken en uygun fiyatlı balıklarsa kilogramı 77 ila 88 lirayla hamsi ve istavrit oldu.
10: Evet, güzel duruyor. Onu bir tavada kızartırsak hele de.
9: Of, çok güzel olur.
10: Bu canlı gibi görüyor. Elimi ısırmasın ama.
9: Isırmaz ama sen onu pişir.

0: Pişirsen güzelce yersin.
1: İnşallah, inşallah. O zaman alalım.
0: Tabii çok fazla balık çeşidi var aslında ama Temmuz ayında özellikle de levrek rekor kıran balık arasında. Sadece İstanbul'da bir ay içerisinde 122 tondan fazla levrek tüketildi. İşte ustam da görmüş olduğunuz gibi taptaze derya kuzusu levreyi şu anda ayıklıyor. Tabii bir yandan da levrek için aslında sormamız gerekiyor. Nasıl yemeliler, nasıl pişmeliler, ne tavsiye edersiniz?
2: Evet, levrek balığı güzel bir balık, kılçıksız bir balık. Yani levreyi ızgara yerlerse daha güzel olur. Daha lezzetli, balığın keyfine varmış olurlar. Izgara imkanı yoksa fırın yapılabilir. Fırın da olmazsa teflon tavada kızartılabilir. Yani levrek yağlı balıktır. Güzel balık, hoş balık, yaz balığı. Yani fırında güzel olur. Izgarası zaten her şeyin güzel olur. Izgara yapma şansı varsa ızgara yapsın.
3: Gürpınar halinde kilogramı ortalama 2901 liraya satılan ıstakoz, Temmuz ayının en pahalı su ürünü oldu. Istakozu deniz böceği ve sinarit takip etti.
2: İstanbullular niye bu kadar levrek seviyor? Yani yaz dönemi olduğu için balık yasağı var şu anda. Balık bol değil, az kısıtlı çıktığı için levreğinde kılçığı yok. Yemesi rahat, her türlü şekilde yapılabiliyor. Onun için talep daha çok artıyor buna.
0: Tabii şimdi ustamız elleriyle balığı bir güzel temizledi. Levrek görmüş olduğunuz gibi pakette yerini aldı. Kilosu 700 lira civarından satılıyor. Ve şimdi 4 kişilik bir ailenin yemesi için de eve götüreceksiniz. Nasıl yiyeceksiniz?
1: Valla teflon tavada kızartacağız. Yanına da bir salata, afiyetçe yiyeceğiz yani.
0: Tabii denizlerimizde oldukça balık çeşitliliği fazla olunca aslında sadece levrek değil, çupra, mırlan ve somon da yine çok tüketilen balıklar arasında. Görmüş olduğunuz gibi balıkların her biri de taptaze ve alıcılarını bekliyor.
2: Çupra var, mezgit balığı var, mırlan var, istavrit var, yaz balığı sardalya var. Sardalya yağlı bir balık, çok faydalı çoluk çocuğun yani gelişiminde. Omega 3 fazladır. Uskumru balığı var, uskumru balığı da öyle. Sardalya balığı gibidir, omega 3'ü fazladır. Bol bol balık yesinler. Haftada iki kere yani yeme şansları olursa daha güzel olur.
4: Bu görüntülerden sonra da insanın canı gerçekten hani balık çekiyor. Sezonun da açılmasına az zaman kaldı ama iştahları açtı açıkçası bu görüntüler. Şimdi biz noktayı koyuyoruz, sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, IS radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğine bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi, Mavi İmtihan, Çeşme ve Navarin, Motorda Bağımsızlık Yolu, Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam iş politikadaki sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Mardin Artuk Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar hocamızla bu akşam sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabii yine İran Savaşı'ndan bahsedeceğiz ama bu sefer Trump'ın Hürmüz bizim, artık Hürmüz'ün kontrolü bizde deyişi. Trump'ın NATO zirvesi için biliyorsunuz Ankara'ya gelmişti. O Ankara'dan dönüşü olaylı oldu. İşte yeni uçak gitti, eski uçak geldi. O uçağa binmediğini son görüntülerle beraber görmüş oldu. Bir kaçırılış hikayesi gibi sanki bir filmden kareymiş gibi. Bunu göreceğiz. Neden böyle bir şey ihtiyaç duyuldu? Bir suikast endişesi üzerinden Trump'ı yönlendirmeye mi çalışıyorlar? Bunları değerlendireceğiz. Şimdi vakit kaybetmek istemiyorum. Sizler için öncelik hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Özellikle Donald Trump'ın bize yalan söylediler. Yani İran'ı yalancılıkla suçlayan bir Trump var. Şimdi bununla ilgili neler oldu? Kısaca size arz edeyim. Daha sonra kıymetli hocamı davet ederek programımıza devam edeceğiz. Trump'tan İran'a güven resti. Bana sürekli yalan söylediler diyen Donald Trump. İran'a güvenecek en son kişi benim diyor Donald Trump. Trump, Tahran'ın müzakerelerde Washington'a defalarca yalan söylediğini öne sürdü. Kim yalan söyledi acaba? İran mı söyledi? Amerika Birleşik Devletleri mi söyledi? Kim saldırıyı başlattı? Saldıran kim? Müdafaa eden kim? Bunlar çok tartışmalı tabii ki. Hepsi ortada. Ama Donald Trump sanki bu yalan üzerinden bir mağduriyet üretmeye çalışıyor gibi. Trump'tan Tahran'a bana sürekli yalan söylediler. Trump, Tahran'ın müzakerelerde Washington'a defalarca yalan söylediğini öne sürdü. Ama 28 Şubat öncesini hatırlayın kıymetli izleyenlerimiz. Orada Erakçı, Umman görüşmelerinde, Cenevre görüşmelerinde belli maddeler üzerinde anlaşma sağlanabileceği sırada bu saldırı gerçekleşti ve savaş başladı. Dolayısıyla burada bir yalan, kandırma oldu mu olmadı mı? Tabii o da takdir kamuoyunu sizlerin demek gerekiyor. Ve Donald Trump, bunu da konuşacağız. Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol bizde. Trump, Hürmüz'ün tamamen ABD donanmasının kontrolünde olduğunu savundu. Fakat İran öyle demiyor. İran diyor ki savaşı kazandık. Hatta Amerika gibi büyük bir küresel gücü yendik ve savaşı kazandık diyor. Ama Donald Trump da Hürmüz'ün kontrolü bizde diyor. Şimdi savaş öncesinde Hürmüz Boğazı açıktı hatırlarsanız. Savaş çıktı, Hürmüz kapandı. Ve savaşı bitirmek üzere Hürmüz'ün açılması için bir mücadele var. O zaman niye bu savaş oldu? Neden piyasalar bu kadar dalgalandırıldı? İşte gerçekten soruları zor, sorulması zor maddeler de var. Ama şu söz, yani kontrol bizde demek, İran açısından da tehdit ve egemenliğine bir saldırı olarak değerlendiriyor tabii ki. İran'dan gelecek açıklamalarda oldukça kritik. Trump'tan dikkat çeken çıkış, biraz evvel söylediğimiz gibi Hürmüz bizim. Trump'ın sözleri İran'a askeri ve siyasi baskının arttırıldığı mesajı olarak da değerlendirildi. Yani Hürmüz bizim derken aslında belki de İran'a haddinizi bilin, bundan sonra buna göre hareket edin. Öyle boğazlardan geçen gemilerden para isteyemezsiniz, hak isteyemezsiniz, tırnak içerisinde haraç isteyemezsiniz demeye getiriyor. Ama Hürmüz Amerika'nın da değil. Hürmüz doğal bir boğaz ve hiçbir ülkenin egemenliğine ait de değil. Uluslararası hukukta zaten doğal su yollarının statüsü de net bir şekilde belirlendiğini söyleyebiliriz. Bunu da konuşacağız. Oldukça enteresan. Türkiye'den ayrılırken Trump'a uçak değiştir uyarısı. Biliyorsunuz yeni Air Force Van'la gelmişti. Hatta indikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kucaklaştılar ve orada şunu söylemiş, bak yeni uçağımla ilk defa sana geldim. Yani böyle bir jestle aslında karşılık vermiş Donald Trump. Ama sonradan baktığımızda NATO zirvesinin sonrasında gizli servis, yani efendim CIA güvenlik gerekçesiyle kendisini farklı bir uçağa bindirildiği de daha sonra doğrulandı. Görüntüler de var, bunları da göreceğiz. Hatta son basın toplantısında biz de oradaydık. Çok morali bozuktu ve orada İran'ın kendisine suikast yapma ihtimali Mossad tarafından CIA'ya bildirilmiş ve CIA de bu uyarıyı başkana iletmiş. Dolayısıyla apar topar film karelerini aratmayan bir serüvenle Donald Trump adeta Türkiye'den kaçırıldığı söyleniyor. Sanırım bir tehdit vardı. Çok fazla tehdit alıyorum. Trump uçak değişikliğinin olası bir tehditle bağlantılı olduğunu söyledi. Ayrıntıları gizli servisi orduya da bıraktığı ifade edildi. Gerçekten enteresan ama bu tehdit biliyorsunuz Mossad tarafından, özellikle Trump'ın İran Savaşı'na devam etmesi, Epstein dosyalarıyla beraber görüyoruz bunu. Yani İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri siyasetini yönlendirmek üzere uzun zamandan beri zaten bu baskıyı kullanıyor. Şimdi suikast kartını yine kullanmaya başladı. Yani Trump'ın ayağında taş değse
İran'dan bilinecek ama bunu Mossad'ın yaptırmadığı kime malum ne malum demek de lazım. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam, doçent doktor Necmettin Acur hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber Doçent Doktor Necmettin Acar hocamız. Hoş geldiler, sefalar getirdiler
1: hocam. Hoş bulduk
0: hocam. Şeref verdiniz hocam.
1: Teşekkür
0: İyisiniz
1: ediyorum.
0: İnşallah.
1: Sağ olun, o şeref bize ait. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sizlerle birçok keyifli yayın yaptık. Onlardan biri de olacak hiç şüphesiz. Şimdi hocam aslında benim LED'de arz ettiğim konuyla isterseniz başlayalım. Bana yalan söylerler. Bir şarkı da var biliyorsunuz. Bana yalan söyler. Bu şarkının yalanı gibi bu yalan söylendi mi? Yoksa Donald Trump bu anlamda kendine bir mağdur, yani ben hep dürüst davrandım ama İran hep bizi kandırmaya çalıştı. Onun üzerinden bir mağduriyet mi yaratmaya çalışıyor? Yani artık sahadaki savaş bitti, işin psikolojik tarafı mı kaldı hocam? Onu mu görüyoruz?
1: Hocam meselenin birçok boyutu var. Bir boyutu Amerikan siyasi kültürüyle ilgili. Biliyorsunuz Amerika'da mesiyanlik bir siyasi kültür var. Yani kendilerini Tanrı'nın yeryüzüne işte ıslah etmek için bir mesih rolüyle gönderdiğine inanır Amerikalılar. Siyasetçilerde de bu çok yaygındır. Biliyorsunuz Trump zaman zaman Beyaz Saray'da böyle bize biraz laubali de gelen, zaman zaman komik gelen dua merasimleri yapar.
0: Yaptı.
1: İşte birkaç
0: kendine
1: kez yaptı.
0: Evet.
1: Kendini papa yaptı. Onun dışında kutsattı kendisini. Hatta Trump'ın inançtan sorumlu bir sekreteri var. Bakan diyorlar galiba onlar. O Trump'ın işte Tanrı'nın bir hediyesi olduğunu yeryüzüne. Yani kendilerini böyle maksimalist bir perspektiften mükemmel bir pozisyonda görüyorlar. İran tabi yalan söylemiş olabilir. Yani normatif açıdan bakarsak İran tabi Amerika'da yalan söylemiştir. Ama meselenin boyutu çok farklı. İki taraf da birbirine güvenmiyor. Yani Amerika İran'a güvenmiyor. İran Amerika'ya güvenmiyor. Çünkü İran birkaç kez biliyorsunuz bu nükleer meselede 2010'da bir nükleer takas anlaşması imzaladılar. Türkiye ve Brezilya arabuluculuğunda. O zaman Obama vardı. Hatta Obama'nın Lula da Silva'ya bir mektubu vardı. Tebrik eden, çok güzel bir iş yaptığını söyleyen. Sonra Amerika onu çöpe attı.
0: Doğru.
1: 2015'te bir P5+1 ile bir anlaşma imzaladı. Yine onu çöpe attı. 2025'te görüştüler. Viyana'da nükleer neredeyse teknik seviyede görüşmeler başlayacaktı. Bir anda İsrail ve ABD saldırısı geldi. Ve 2026-28 Şubat'ta yine Umman'da işte 3. tur görüşmeler başlayacaktı ki saldırı geldi. Şimdi siz kendinizi İran'ın yerine koyun. Amerika'ya güvenir misiniz? Amerika sürekli yalan söylüyor. Netanyahu sürekli yalan söylüyor. Trump sürekli yalan söylüyor. Sadece bu savaştan başından bu yana sanırım 9 defa biz İran'ı yıkacağız, çok sert vuracağız dedi.
0: Hep medeniyeti çökerteceğiz.
1: Sonra biz vazgeçtik dedi, yapmaktan vazgeçtik.

0: Keşke. Dolayısıyla yani Trump böyle hani şımarık çocuklar gibi davranıyor tabiri caizse. Hani böyle bir devlet ne diyelim diplomatik bir üslubu yoktur. Daha böyle kişiselleştiriyor meseleleri. Yani kendi kişisel şeyle ilişkilendiriyor, durumu ile ilişkilendiriyor. Burada Trump'ın İran bize yalan söylediği lafının bir anlamı yoktur.
1: Yani evet.
0: Belki Amerikan kamuoyu açısından bir anlamı olabilir. Yani
1: kendi kamuoyuna dönük değil mi
0: evet,
1: hocam?
0: biz
1: Doğru
0: dürüst
1: yapıyoruz.
0: davranıyoruz, iyi olanı yapıyoruz. Biz hep doğru taraftayız. Yani işte siyahla beyazın savaşı, iyi ile kötünün savaşı,
1: Heh, onu
0: şeytan.
1: gösteriyor
0: Evet,
1: belki, evet.
0: zaten bir önceki programımızda hatırlıyorsanız şurada bir fotoğrafı yorumlamıştık. Geminin üzerinde işte birilerini gemiden aşağıya atıyor falan
1: Kendini
0: filan.
1: yaptığı şeyler vardı.
0: Evet, sosyal medyada
1: Sosyal medya,
0: paylaşıyor yapay
1: yapay
0: zeka
1: zeka.
0: videoları veya fotoğrafları. Dolayısıyla biraz sanki hiç kendi kamuoyuna, yani biz bu savaşı aslında kazanabiliriz, İran'ı diz çöktürebiliriz. Onlarla müzakere yapıyoruz, anlaşıyoruz. Onlar ne iyiliği için yapıyoruz? Yoksa bizim gücümüz var. Fakat onlar bundan vazgeçiyorlar. Biraz böyle kendi kamuoyuna mesaj veriyor. Yani hala ABD'de normatif değerler güçlü toplumsal kesimlerde. Yani bugün ABD'deki İsrail karşıtlığı, işte Hamas ya da Filistin yanlısı kesimin sayısının artması, yükselmesi biraz bu vicdanla, kamusal vicdanla alakalı bir şey. Ben bu yaklaşımının Trump'ın savaşın başından bu yana İran'ı küçük düşüren, onları aşağılayan, onları yalancı olarak niteleyen söyleminin kendi kamuoyunu bir bakıma manipüle etmeye dönük bir girişim olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi Donald Trump'ın bir sözünün ledi var. Onu rica edeyim. Biraz evvel ben de ledi anlatırken arz etmiştim. ABD tweet'i daha doğrusu. ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Onu rica edeyim ben. Sayın hocama da onu bir sorayım. Şöyle arz edelim izleyenlerimiz için de. Şöyle göstereyim. Evet. ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip diyor. Peki nasıl ifade ediyor bunu? Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibidir. Bence orayı elimizde tutacağız. Deniz ablukamız herkes tarafından çelikten bir duvar olarak adlandırılıyor ve İran buna karşı hiçbir şey yapamaz. Onların donanması yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşsız, devrim muhafızları ordusu darmadağın olmuş ve kaçıyor ve onların liderliği en ihtimalle belirsiz. Paraları yok, ülkeleri bitik, tek sahip oldukları sahte haberler ve %300 enflasyon ve daha da kötüleşiyor. İran sadece laf kalabalığı yapıyor ve eylem yok. Artık Orta Doğu'nun zorbası değil. Allah'a şükürler olsun diyor Donald Trump. Şimdi aslında hocam cümle cümle de gitmek lazım. Şimdi bir kere Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda tam kontrolü sahip mi hocam? Bununla
0: Değil,
1: başlayalım.
0: değil. Çünkü bakın mesela Hürmüz'de geçen gemilere bakın her gün gemiler vuruluyor. Hatta Babelmendeb'de bakın dündü Pakistanlı 3 denizci öldürüldü yani bir gemiye
1: Evet.
0: saldırı oldu.
1: Hı.
0: Sadece Hürmüz'de değil Babelmendeb'de de bir kontrol yok ABD'nin.
1: Evet.
0: Şimdi trafiğe bakın hiçbir şeye bakmayın petrol fiyatlarına bakın. Eğer ABD kontrol ediyorsa
1: Hı.
0: orada bir seyir sefer güvenliği varsa biz niye 90 dolardan ham
1: Niye
0: petrol
1: çıktı
0: alıyoruz?
1: petrol yine evet.
0: Şu an 90 dolar. Dolayısıyla ABD'nin orada tam bir kontrolü yok. Belki Boğaz'ın dışında yani ablukanın üzerine bir abluka kurmuşlardı. Orada bir kontrol sahibi olabilir. Yani Umman Denizi'nde. Fakat o Boğaz'ın işte adaların olduğu İran karasularına girilen bölgesinde İran bir kontrolü var. Yani İran burayı kontrol ediyor derken İran'ın Trump'ın ifade ettiği gibi böyle görünürde uçaklar, gemileri falan yok. Ama bir gemi o Boğaz'a yanaştığında devrim muhafızları ikaz ediyor. Girmeyin diyor veya şuradan ilerleyin diyor. Ona uymadı, o talimata uymadığı zaman devrim muhafızları ya durduruyor ya onu ateş altına alıyor ya mayın patlatıyor bir şey yapıyor ve o gemiyi durduruyor. Dolayısıyla gemilerin hareketleri var biliyorsunuz böyle bunu yayınlıyorlar. Bakın Hürmüz'den hiç kimse geçmiyor yani.
1: Evet.
0: Yani ne petrol tankeri geçiyor ne doğalgaz, LPG.
1: Hocam şimdi bu sigorta fiyatları falan aldı başına gitti değil mi hocam?
0: Tabii.
1: Babilmendep için de geçerli.
0: Tabii her
1: Burası
0: ikisi
1: geçerli.
0: için de
1: Çok kolay
0: geçerli.
1: zor. Yani normal dönmeyecek gibi de duruyor hocam kolay kolay.
0: Tabii yani şu an
1: Silahlar
0: mesela
1: sussa
0: devletler
1: bile.
0: şey yatırım yapıyorlar. Hürmüz'e alternatif yerlere yatırım yapıyorlar.
1: Değil mi?
0: Yani
1: Alternatif
0: 2-3 gündür sıkça çıkıyor basında. Irak'tan tankerlerle Suriye üzerinden Akdeniz'e
1: Ya
0: petrol
1: evet onu
0: taşınıyor.
1: gördüm hocam.
0: Çok pahalı,
1: Çok
0: çok
1: pahalı.
0: güvensiz, çok zahmetli. Ama
1: Sürdürülebilir değil
0: Irak'ın
1: yani.
0: günlük 3-4 milyon varil ihracat yapması lazım. Bunu yapamıyor Irak. Yani tamam Kerkük Yumurtalık açıldı. Oradan bir miktar belki 300-500 bin varil bir miktar petrol çıkıyor ama Kuveyt, Katar ve Irak. Bu üç ülke İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla son derece mağdur oldular. Çünkü geri kalanların ufak tefek alternatifleri var. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri Fujairah üzerinden bir miktar satabiliyor. Suudi Arabistan 3-4 milyon varil işte Babelmendeb yani Hürmüz affedersin. Kızıldeniz'e doğru gönderiyor. Yanbu Limanı'na. Oradan
1: Yakup.
0: Babelmendeb ya da Süveyş'ten satıyor.
1: Oradan satıyor evet.
0: Dolayısıyla Amerika'nın Hürmüz'de tam bir kontrolü yoktur. Yani Hürmüz'de seyir sefer güvenliği yok zaten. İran bir kısmını kontrol ediyor, Amerika çıkışını kontrol ediyor. Fakat her iki taraf anlaşamadığı için gemiler, sizin bahsettiğiniz evet. gibi sigorta maliyetleri sebebiyle oradan geçmeye cesaret edemiyorlar.
1: Peki hocam şu cümleyi de sorayım. Onların donanması yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşsız, devrim muhafızları ordusu darmadağın, kaçıyorlar ve liderleri, yani helalde Mujtaba Hamaney'den bahsediyor, belirsiz. Yani yaşıyor mu, yaşamıyor mu belirsiz. Bu cümlesinin hocam doğruluk payı var mı?
0: Sondan başlayalım. Mujtaba Hamaney'in son dönemde bazı atamalar yaptı. Yani işin
1: kritik bir atama yaptı.
0: Evet. Uzmanları 6-7 tane atama yaptı. İşin uzmanlarından dinledim ben bu konuyu. Yani artık kendi kabinesini, kendi ekibini kuruyor. Yani bu bile Mujtaba'nın devleti yönettiğini gösteriyor.
1: Yani var kabul ediyoruz Mujtaba.
0: Evet, bu biraz daha güçlendirdi. Çünkü o yapılan atamalar bazı isimleri bazı yerlere atadı. O atanan isimlerle Mujtaba'nın kariyeri arasında bir uyum var. Yani politikası arasında bir uyum var. Dolayısıyla Mujtaba'nın devleti yönettiğine dair güçlü bir karine. Yani belki de hani bilmiyoruz ama bir karine olarak alıyoruz. Evet. Şimdi çok materyal bakıyor Trump. Diyor ki Amerika 859 milyar savunma harcaması yapıyor. İran 30 milyar yapıyor. Yani 30 katı yapıyor. Yani şey bizim yok. Şu kadar uçağımız, tankımız, topumuz var. O halde biz zaten sahaya çıktığımızda
1: darmadağın
0: ediyoruz. Kazanmışız yani knockout etmişiz tabiri caizse.
1: Ama.
0: Fakat Hürmüz'de işler öyle işlemiyor. Yani orada işte bu destroyerler, uçak gemileri, savaş gemileri, F-35'ler onlar iş yapmıyor. Orada yine iş yapan şeyler ne? Küçük drone'lar, insansız deniz araçları.
1: Asimetrik harp var hocam.
0: Evet. Mayınlar. Hatta o mesela mayın. İstişhad eylemleri oluyor. Bazen hani Trump devrim muhafızlarını burada küçümsemiş ama İran'da insanlar ülkesi için, değerleri için şehit olmayı bir mertebe olarak sayıyorlar.
1: Kesinlikle.
0: Yani kaç kişi öldürdüler mesela üst düzey yetkililerin hepsini. Sokakta geziyordu bu insanlar. Ali Larijani'yi hatırlayın. Mesela hatta Pezeşkian bir motosikletin arkasına bindi ve gitti. Şimdi Trump diyor ya İran'ı yendik diye kendisi bir uçak getiriyor. Ona binmiyor, birazdan konuşacağız. Bir uçak daha getiriyor. Ona binermiş gibi yapıyor ama catering aracıyla kaçıyor. Sonra başka bir uçağa biniyor. Ama Pezeşkian yolda bir vatandaşın motosikletinin arkasına biniyor ve kalabalığın arasından
1: yani
0: sürdük gidiyor.
1: Yani ölsek bile şehit oluruz ve arkamızdan muhakkak birileri gelir mantığı aslında bu.
0: Tabii
1: devlet
0: yani işte
1: sahipsiz kalmaz demeye getiriyorlar.
0: Bu boğazdaki trafiği bu aksatabiliyor. Yani bir asker kendini feda ediyor. Evet. Küçük bir botla ya da bir savaş makinasıyla bu bazen insanlı insansız ve o geminin akışını durduruyor. Dolayısıyla uluslararası ticaretteki aktörler, sigortacılık şirketleri, gemi, taşımacılık, lojistik şirketleri ve petrol şirketleri buna bakıyorlar. Diyorlar ki eğer burada böyle bir gemi vurulursa bu hem geminin işte sahip olduğu şirketin hem de çevre felaketi olarak düşünün ciddi maliyetleri olacaktır. Bugün baktığımızda yani donanması yok, uçağı yok, gemisi yok ama yine de Amerika'yı geçirmiyor.
1: Peki hocam şu son cümleyi de sorayım, o da önemli. Paraları yok, ülkeleri bitik durumda, sahip oldukları tek şey sahte haberler ve %300 enflasyon ve durum daha da kötüleşiyor. İran sadece konuşuyor, icraat yok, Orta Doğu'nun zorbası artık değil, Allah'a şükürler olsun diyor. Ekonomik olarak da hocam gerçekten çok zor durumda mı? Biliyoruz evet zor durumdalar ama gerçekten enflasyon artık halk nezdinde bir kalkışmaya sebebiyet verebilir mi? Onu söylüyor. Belki onu demeye çalışıyor.
0: Şimdi bu sözlerin amelisi kim?
1: İdare edilemez diyor.
0: Alışısı bu sözlerin kim? Alışısı kim?
1: Evet, evet.
0: Hani biz uluslararası sitede bu söylem analizi yaparken kime söyledik?
1: Kime, evet. Yani, kime satılır bu söz? Evet.
0: Bu sözü Amerikan kamuoyuna söylemiş. Çünkü %300 enflasyon Amerika için çok korkunç bir şey. Yani dayanılmaz bir şey. Çünkü zaten 5...
1: Onlar 5-10'da zaten.
0: 5'ten sonrası onları şey yapıyor. Yani onların dengesini bozuyor. İran için evet kötü ama katlanılmaz bir şey değil. Yani İran sokaklarından haberleri izliyoruz. Evet insanlar çok zor koşullarda yaşıyorlar. Temel gıda malzemelerine erişimde zorluk yaşıyorlar. Birçok insan işini kaybetti. Çünkü ülke belki 20 yılda, 30 yılda zor tamir edeceği bir hasar aldı.
1: Çok.
0: Fakat hala İran'da belli seviyede bir şey devam ediyor. Yani belli bir düzen devam ediyor. Dolayısıyla bu sözlerin alıcısı Amerikan halkı. Ona söylüyor Trump. Yani orada %300 enflasyon var dediğinde Amerikan seçmenine söylüyor. Ya bizde 5 var. Bizim düşmanımız, savaştığımız insanlar da %300 var. Dolayısıyla biz çok daha iyi durumdayız. Yani biraz daha katlanın bu maliyete manasına geliyor. Dolayısıyla hani işte evet devrim muhafızlarına maaş ödeyemiyor olabilir İran. Yani kamu harcamalarını yapamıyor olabilir ama bugün cepheye sahaya baktığımızda İran hala ABD ile oturuyor çatır çatır pazarlığını yapıyor. Hürmüz'de Umman'la pazarlık yapıyor ve oradaki geçişi kontrol etmeye çalışıyor. Yani ben bu savaşı İran'ın kazandığını iddia etmiyorum. Bir İran güzellemesi de yapıyorum.
1: Kaybetmedi, değil mi?
0: Ama sahadaki durum şu. Kimse kesin bir zafer kazanamadı. Yani İran da kesin bir zafer kazanamadı. ABD de kesin bir zafer kazanır.
1: Çok zarar, altyapısı çok zarar gördü
0: evet,
1: hocam.
0: Ama şimdi sahaya baktığımızda ABD gibi bir süper gücün kesin zafer kazanamaması demek otomatikman yani yenilmiş demektir.
1: Ama hocam
0: yani.
1: Şu soruyu soruyor. ABD nerede zafer kazandı hocam?
0: Evet. Yani, hocam mesela Venezuela'da kazandı. Çünkü başkanı aldı hocam, kaçırdı ve petrolü ele koydu.
1: O çok şey
0: yani Irak'ta mesela Irak'ı işgal etti. Saddam rejimini devirdi. Orada yeni bir

0: sistem kurdu, Afganistan'ı işgal etti. Yani belki Vietnam'dan sonra moralleri çok bozuktu ama Irak işgali işte, Venezuela gibi olaylar onu düzeltmişti. Ben yeniden 50 yıl sonra Amerika'nın bir Vietnam sendromuna düşeceğini düşünüyorum Amerikan kamuoyunun. Çünkü yani Trump oradan çıkamıyor. Ne kazanabiliyor savaşı, ne İran'la anlaşabiliyor. Çünkü İran talepleri her geçen gün artıyor. Ya bugüne kadar biz işte nükleer müzakere diyorduk, balistik füze menzili diyorduk. Şimdi ne diyoruz? Hürmüz. İran çok yeni enteresan bir halka ekledi. Bir sonraki aşaması ne olacak? Bunu Medvedev ifade etti. ABD dedi İran'ın eline bir atom bombası verdi. Hürmüz Boğazı. Bir de hidrojen bombası var. O daha güçlü bir bomba. O da Bab el-Mende.
1: Tabii.
0: Yani şimdi biri, Hürmüz'den
1: biri sarsar,
0: sonra
1: biri yıkar.
0: Evet. El yükseltebiliyor İran. Dolayısıyla bu savaşı İran çok ağır hasar aldı. Fakat savaşı kaybetmeyerek, yani rejim yıkılmayarak savaşı kazanmış gözüküyor.
1: Evet. Bir de hocam tabii konumuzun da devamı olarak onu rica edeyim. İran'ın Ermenistan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabında, X hesabında yayınlanan bir görüntü var hocam. Trump'ın kaçış hikayesini anlatan bir aslında görüntü. Washington Post'ta çıkan haberde Trump, İran tehdidi ortasında geçen ay Türkiye'den Birleşik Krallığa uçuşunu gizlemek için özel hazırlanmış bir plan uyguladı ve bunun için catering yemek kamyonu kullanıldı diyor. Bunun görüntüleri var mıydı yönetmenim? Verebileceksek eğer onları da gösterelim istiyorum. Onun üzerine konuşalım. Şimdi tabii şu anda, evet şu anda da ekranda işte büyük kaçış gibi hocam. Great Escape diye bir film vardı hatırlarsınız. Evet. Şimdi hocam burada biraz dalga konusu da oluyor. Yani evet, böyle yemekte kaçılıyor. Böyle bir senaryo niye ihtiyaç duyuldu hocam? Yani gerçekten böyle bir oldu mu? Yani Ankara'da niye Türkiye'de böyle bir tehdit algısı oluşturuldu? Sizin yorumunuz neydi hocam?
0: Hocam şimdi biliyorsunuz Amerika İran devrim muhafızlarının üst düzey komutanlarının devrim rehberini birçok kişi öldürdü ve İran'da bir intikam duygusu var. Bunu zaman zaman İranlılar söylüyorlar. Fakat şöyle bir, bu biraz abartı olur. Yani İran'ın Türkiye'de bir işte uçan bir cisme, diyelim bu bir başkanlık uçağına yönelik bir saldırı düzenleyeceği, bu çok zor bir ihtimal.
1: Buna cesaret edemez. Yakın hocam.
0: Evet, buna cesaret edemez İranlılar. Böyle bir şey mümkün değil. Fakat sanki bu da seçimde bir seçim kampanyası gibi duruyor. Yani
1: bugün
0: Trump
1: seçim,
0: evet, o kadar çok tehlike altında ki, o kadar çok tehdit algılıyor ki.
1: Mağdur.
0: İşte üçüncü uçağını, üç uçak geçirmiş, bir iki
1: yani
0: üçüncü hocam, uçakla kaçmış.
1: Uçak
0: gizlice kaçmış ve galiba başka bir havalimanından kaçmış.
1: Esenboğa'dan mı? Evet galiba.
0: Bence üçüncü bir havalimanı kullanmış.
1: Oradan
0: çünkü ilk geldiği havalimanı başka bir havalimanıydı. Bu yeni yapılan havalimanıydı.
1: Ha, evet,
0: ilk geldiği
1: havalimanıydı. Yani
0: sonra Esenboğa'ya yeni bir uçak indirdiler.
1: Oraya yenisi geldi.
0: Evet, başkanlık uçağı. Oradan kaçıp bence askeri bir başka bir uçakla kaçmış yani.
1: Hatta bütün gazeteciler de Trump uçakta zannediyormuş. Bir sürü gazeteci de geldi.
0: Onlar bilmişler tabii.
1: Onlar bilmişler ama Trump meğersem bu Catherine kamyonuyla hocam bir başka
0: oradan
1: uçak
0: alıp başka bir yere
1: arkalı uçmuşlar. Hı-hı. Ondan sonra işte normal Air Force inmiş, Trump'ın uçağı gizlice inmiş, sonra tekrar bir kamyonla
0: getirip oraya yerleştirmiş.
1: Sonra Trump sanki o uçaktan uçmuş gibi, evet, ceketi ilikleyip inmiş. 40 dakikada gecikme olmuş hocam.
0: Evet.
1: Haber bu yönde.
0: Yani demek ki gazetecileri beklettiler içeride Trump gelsin.
1: Hazırlanıyor,
0: tekrar
1: giyiniyor
0: falan filan diye. Yani çok komik bir şey. Yani İranlılarla dalga geçiyor. Hatta diyor ki bazen Netanyahu diyor, bazen Trump diyor. Yer altında yaşıyorlar, fareler gibi tünellerde yani saklanıyorlar falan diyor. Bu gerçekten çok komik yani. Koskoca Amerikan başkanı
1: geldi,
0: böyle çocuksu şeylerin peşinde koşuyor. Ben böyle bir tehditin olduğunu düşünmüyorum ama belki şu bir ihtimal olarak, yani basında da çok konuşuldu. Yani Netanyahu, yani Mossad uzun zamandır Amerikan istihbaratını manipüle edebiliyor. Bunun böyle bir yeteneği var.
1: Ediyor.
0: Biliyorsunuz İran savaşının başında şöyle bir istihbarat verdiler. Biz İran'a saldırırsak, işte birkaç gün şuraları bombalarsak halk ayaklanacak, işte Kürt milisler ayaklanacak, evet, ve rejimi devirecek dediler. Evet. Evet. Fakat bu fake'miş yani. Olmuş. Sahte bir istihbaratmış. Evet. Dolayısıyla belki bir ihtimal de budur. Yani İsrail istihbaratı Amerikan istihbaratını manipüle edebiliyor ve Trump üzerinden sahte bir korku, endişe uyandırarak işte onu böyle komik durumlara, işte Catherine kamyonlarından oradan oraya taşıttırıyorlar.
1: Yani hocam çok enteresan gördüm ama dediğiniz gibi iç kamuoyu biraz seçime dönük,
0: evet,
1: bir algı. Ama hocam bence Mossad bile Trump'a suikast düzenleyebilir.
0: Sırf mümkün, kendi çıkart,
1: değil mi hocam? Bunu bile yaparlar.
0: Tabii Amerika'da yaptılar biliyorsunuz. Böyle kafasını azıcık çevirdi ve kurtardı yani.
1: Evet.
0: Hani kafasını çevirmeseydi belki o kurşun.
1: Kaç tane, her ay suikast oluyordu hocam.
0: Evet, evet.
1: En son otelde biliyorsunuz yine.
0: Evet, Amerikan basın mensuplarıyla bir yemek düzenlemişti. Orada bir silah patladı, evet.
1: Evet hocam.
0: Hatta bir özel güvenlik yaralandı galiba. Özel
1: kapıya kadar tutmuşlar,
0: evet,
1: hatırladığım,
0: evet,
1: kadarıyla.
0: Birisi
1: hatta Vance'i böyle bayağı karga tulumu, Trump orada 4-5 saniye açık hedef olarak da kalıyor.
0: Evet, onu bunlar beklettiler.
1: Bunlar da çok enteresan duruyor. Sanki Vance yeni başkan, onu kaçıralım da Trump'a ne olursa olsun gibi. İçin esprisi tabii ki.
0: Evet.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mahmut Abbas görüşmesi hocam. Bu da çok önemli. Buna da değinmek istiyorum aslında.

0: Şimdi hatta şöyle bağlayabiliriz kalan vaktimizle beraber. Mekke ittifakı. Yani Mekke, ben altın üçgen diyorum hatta hocam. Çok kıymetli ve çok değerli. Adıyla şanlanan bir anlaşma. İnşallah büyüyeceğini de ümit ediyoruz. Kimseye kar İran, keşke İran da katılsın. Keşke su hepsi katılsın. Şimdi hocam böyle bir süreçte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mahmut Abbas görüşmesi, Gazze'deki kalıcı barış veya katliamlar önce durdurulması, soykırımın durdurulması ve tabii ki Filistin eşit egemen devlet olarak uluslararası arenada tanınması. Böyle bir toplayacak olursak hocam, bu görüşmenin mahiyeti nedir?
1: Hocam şimdi biliyorsunuz İsrail 15 maddelik bir taslağı bunu reddetti. 2 gün önce Netanyahu bunu reddetti.
0: Çekilmeyeceğiz
1: dedi. İşte yani bu barış planının bir aşamasıydı. Bu reddetti. Bu aşamada gerçekleşmiş olması önemli bu ziyaretin. İlaveten şuna da bakmak lazım. Şimdi ulusal kamuoyunda, özellikle Arap kamuoyunda şu dalgalandı. Yani siz bir ittifak kuruyorsunuz. Filistin bunun neresinde? Tamam, Mısır katılmadı. İşte benim gönlüm Mısır'ın da katılmasından yana.
0: Kesinlikle
1: Mısır'sız olmaz. Yani Mısır olmaz. Olmadan bu iş biraz zor yürür. Yani.
0: Hocam Camp David yüzünden mi?
1: Yani hocam benim kanaatim, zaten Suudi Arabistan'la ilgili çok haber çıktı. Suudiler istememişler Mısır'ı. Yani uzun bir hikaye. Ben bunu bugün Focus Plus'ta yazdım. Paylaşırım inşallah.
0: İnşallah.
1: Oradaki benim kanaatim şu. Mısır artık Körfez güvenliği, Orta Doğu güvenliği için bir katkı sunamıyor. Yani zayıflamış, kendi iç meselelerine hapsolmuş. Afrika'daki sorunlarla uğraşıyor. Etiyopya, Sudan, Somali, Libya.
0: İşte Rönesans barajı meselesi.
1: Evet, dolayısıyla Suudiler istemiyor. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'yle çok böyle yakın işbirliği var. Körfez'de de biliyorsunuz bir rekabet var.
0: Evet.
1: Çıkan açıklamalar, hatta Suudi Kahtani'nin yönettiği bir sosyal medya platformundan Mısır oturduğu yerde otursun. Bu ittifak Mısır'ın ya da herhangi bir aktörün kendi sorunlarını çözmek için değil, bölgesel kapsamlı bir güvenlik mimarisi için kuruldu şeklinde bir açıklama okumuştum ben. Ya Suudiler istememiş. Hatta açıklamalar şu yönde: Türkiye Mısır'ın katılımı konusunda ısrar etmiş. Mısır'da olsun demiş. Ama Suudiler en azından şimdilik bunun dışında kalsın demişler. Oysa Mahmut Abbas'ın bu şeye katılması önemli. Çünkü bu biliyorsunuz yani Mekke Anlaşması bir boyutu caydırıcılık yani. Hani tabii bölgedeki ki, şimdi nerede savaş var? Filistin'de savaş var. Yani Filistin'de 70 yılda savaş var. İsrail Gazze'den elini boşaltıyor. Batı Şeria'ya saldırıyor. Oradan çıkıyor. Kudüs'e saldırıyor. Oradan Lübnan'a saldırıyor. Suriye'ye saldırıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında vizyonu şu: Filistin'de işte iki eşit egemen devletin olduğu, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini uzun zamandır savunuyor. Yani bu ittifakla birlikte sanki Filistin meselenin ikinci olduğuna dair bir kanaat oluşmuştu. Bu görüşme bence bu mesajı güçlü bir şekilde vermek için. Yani Türkiye hala Filistin davasının arkasındadır. Yine dikkat edelim, yani bu üç ittifaka bakın. Pakistan İsrail'i tanımıyor. Devlet olarak tanımıyor. Suudi Arabistan İsrail'i tanımıyor. Hatta İsrail'e normalleş baskısına neredeyse 10 yıldır direniyor Suudi Arabistan.
0: İşte
1: 15 yıldır direniyor tabii. Ondan öncesi de var yani 2000'lerin başından bu yana. Yani 1980'de Fahd planı, 2000'de Kral Abdullah planı. Yani yaklaşık 50 yıldır baskı yapıyor Amerikalılar. Yani Camp David gibi İsrail'le normalleşsin diye Suudi Arabistan. Suudi Arabistan her defasında bir yolunu bulup bu baskıdan kurtuluyor. Dolayısıyla yani bu ittifak aslında Filistin meselesini önemseyen aktörlerin kurduğu. Türkiye'nin pozisyonu zaten biliyoruz. Bu görüşme bu açıdan önemli. Yani Türkiye bir ittifak kurdu, buna liderlik ediyor, bunun kurucu ortağı. Ve bu ittifakın temel hedeflerinden bir tanesi İsrail'in başta Filistin coğrafyası olmak üzere bütün Orta Doğu'daki yayılmacı, revizyonist, saldırgan eğilimlerini sınırlamak, dengelemek, durdurmak ve bölge halklarının İsrail'in baskısından korumaktır yani.
0: Evet. Peki hocam, şimdi bu anlamıyla baktığımız zaman Mekke İttifakı, ki Sayın Hakan Fidan Anadolu Ajansı editör masasında konuk olmuş, çok kritik açıklamalar yaptı.
1: Evet.
0: Yani bu bir kere bölgesel bir ittifak değildir. Yani şu mesajı verdi: dost ülkeler katılabilir.
1: Evet.
0: Şimdi belki de Bangladeş, Endonezya, işte efendim şey, hatta bir ülke daha sayabiliriz. Bangladeş, Endonezya. Değil mi hocam? Endonezya, Bangladeş, Filipinler olmaz, bir ülke daha var. Onlar da buna katılabilir. Şimdi hocam böyle bir ittifak. Şimdi Hindistan rahatsız oldu. Çünkü efendim batıda Pakistan, doğuda böyle bir olursa sıkışacak. Bir taraftan Çin, Pakistan'ın böyle bir pakt olması Çin açısından iyi bir avantaj veriyor. Hindistan'la Çin arasındaki çekişme yüzünden Hindistan'a karşı da bir avantaj sağlayacak.
1: Evet.
0: Rusya'ya bakıyorsunuz. Rusya biraz da bir iptidal. Acaba işte NATO ile bağlantısı olur mu olmaz, NATO etkisi, ama ondan emin olduktan sonra Rusya açısından da çok önemli bir fırsat penceresi sunacak. Ukrayna Savaşı ve gidişatı sonrasında. Yani hocam bu altın üçgen ciddi bir çekim merkezi oluşturacak mı? Özellikle Çin, ki Amerika da bence bundan memnun. Hani evet, tırnak içerisinde söylüyorum, Amerika'nın siyaseti için uygun anlamda demiyorum. Trump'ın şu anda nefes alması için, belki de buradaki savaştan kurtulması için de bir böyle bir oluşuma ihtiyaç vardı. Yani nasıl yorumluyorsunuz hocam bu sondan, üç ülke açısından?
1: Sondan başlayayım hocam. Amerika açısından bölge güvenliğinin yerel aktörlere kısmen devredilmesi sevilecek bir şey. Hoşuna gider.
0: Ha, devretme yani.
1: Evet. Buradaki bazı güvenliği evet. devretmek istiyor. Yani şimdi burada yerel güvenlikten, bölgenin güvenliğinden kastımız da işte kritik su yollarının açık tutulması, işte milis kuvvetler, İran'ın yayılmacı, İsrail'in yayılmacı eğilimleri. Bunları sınırlayacak bir aktör. Ben buna çifte sınırlama diyorum. Yani bu ittifak bana göre hem İsrail'i hem İran'ı sınırlamak için
0: teşekkür etti. Hem doğru hem batıda ciddi
1: evet.
0: bir sınırlama olabilir.
1: Biliyorsunuz Obama'nın bir politikası vardı, dual containment diye. Yani
0: evet.
1: iki
0: dual
1: İran,
0: çevreleme.
1: Evet. evet, İran ve Irak'ı çevrelemek için bir politika geliştirmiş. Bu ona benziyor biraz. Şimdi Rusya açısından baktığımızda ben Rusya'nın hani bir açık bir şeyini okumadım, görmedim. Hani henüz biraz daha ihtiyatlı yaklaşıyorlar.
0: Net bir şey
1: fakat
0: yok,
1: buradaki ülkelerin tamamı yani Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan, Rusya'nın görüşebildiği ülkeler, rahat rahat görüşe. Yani Rusya karşıtı bir blok olarak algılamıyor Rusya bunu, bu burayı.
0: Değil.
1: Yani bu Rusya'nın çok tepki göstereceği bir şey değil. Çin açısından Çin pragmatik bir aktör. Yani Çin meseleye şöyle bakar. Eminim öyledir yani. Savaş bitecek, istikrar olacak, yeniden yatırım yapacağız,
0: ben
1: para kazanacağız,
0: para kazanır mıyım?
1: Otomobil satacağız, binaları yapacağız, kamu yatırımları yapacağız, petrol fiyatları düşecek, bölgede ticaret canlanacak. Bu kim yaparsa yapsın, Çin ona çok bakmıyor.
0: Ben dolayısıyla
1: evet, o ticaretine bakıyor, parasının peşinde, ekmeğinin peşinde tabiri caizse Türkiye'nin deyimiyle. Burada Çin daha çok pragmatik bakıyor, yani ideolojik olarak yaklaştığını ben düşünmüyorum. Yani küresel güçlerin üçü de şu an bu paktla ilgili olumlular. Zaten siyasal atmosfer olumlu yani. Bu paktın başarısı da biraz ona bağlı. Yani Çin ya da Rusya ya da ABD buna şiddetle karşı çıksaydı bu aşamaya ulaşmak biraz daha zor olurdu. Daha çetrefilli olurdu.
0: Evet. Hocam peki Suriye'nin de katılması konuşuluyor biliyorsunuz. Hatta ben de aynı fikirdeyim ki bu anlamda niye olmaz hep söylüyoruz da İran'ın da bir şekilde katılması gerektiği 2 sene sonra, 3 sene sonra ama İran'ın da bir rehabilitasyon sürecinden geçmesi gerekiyor hocam her türlü. Yani bu Pers siyasetinin ideolojik, mezhebi siyaset bir kere bırakması lazım hocam İran'ın. Eğer gerçekten katılmak istiyorsa.
1: Hocam bu kolektif savunmalarda şöyle bir prensip var. Genel olarak uygulanan bir prensip. Yani bir ülke çatışmanın merkezindeyse, savaşa dahil olmuşsa veya savaş o ülkenin sınırlarında yaşanıyorsa o ülkeyi kolektif güvenin için almak biraz maliyetli bir şey.
0: Evet.
1: Mesela Ukrayna'yı NATO'ya alamıyorlar.
0: Yok, tabii, evet, tabii.
1: Niye? Çünkü Ukrayna savaşıyor
0: Rusya'yla. Savaş halinde, tabii.
1: Ukrayna'yı NATO'ya aldığınız gün siz o savaşın bir tarafı haline geliyorsunuz. Tabii. Ve kaynaklarınızı oraya aktarmak zorundasınız. Dolayısıyla cephe ülkelerin, şu an cephe nerede mesela? Suudi Arabistan cephe ülkesi değil. Ama Irak bir cephe ülkesi.
0: Suriye de şu an.
1: Suriye, Lübnan daha bir cephe ülkesi. Gitmedi, evet. Bakın Mısır bile işte güneyinde, kuzeyinde, doğusunda, batısında etrafı istikrarsızlıklara çevrili. Mısır'ın burada özel bir pozisyonu var ama benim kanaatim Suriye ve Irak'la ilgili. Irak'ta zaten bir açıklama geldi. Biz hiçbir bölgesel pakta katılmayacağız ya da biz savunma anlaşmasına katılmayacağız dediler.
0: Neden
1: ama,
0: mesele hocam?
1: Hocam kendi iç meselelerine odaklanmışlar. Hı. Yani Irak'ın 2030'lara kadar dışarıda ne olduğuyla çok ilgileneceğini ben düşünmüyorum. Hı. Çünkü kendi içine parçalanmış, kendi iç meseleleriyle odaklı. Şimdi Sünnilerin tırnak içerisinde bir paktına katılsa zaten hükümet Şiilerde, içerideki Şiiler buna bir itiraz edecek. İran'a yakınlaştığı zaman başka çevreler bundan rahatsız
0: edecek. Nötrleşe durayım diyor.
1: O yüzden nötr durmak yani hani böyle bir bakıma tarafsız kalmak daha avantajlı. Suriye meselesi şöyle, yani hem Lübnan'da bir istikrarsızlık var, hem İsrail biliyorsun Suriye sınırında bazı bölgeleri işgal ediyor ve oraları zaman zaman genişletiyor. Böyle bir pakta Suriye'nin dahil edilmesi bir maliyet gerektirir. Yani tabii taraflar bunu kabul ederse bu mümkün ama ben Suriye'nin şimdilik, Irak ve Suriye'nin şimdilik bundan uzak olduğunu düşünüyorum. Bana sorarsanız benim birinci adayım Mısır. Yani bu pakta katılması
0: en güçlü,
1: en güçlü aktör Mısır. Yani en yüksek ihtimalle. Mısır'ın ve tabii paktın üyesi olan ülkelerin buna ikna edilmesi lazım. Tabii Endonezya, Malezya, Bangladeş bunlar önemli ülkeler. Fakat yani bu bölgedeki çekirdek ülkelerin, pivot ülkelerin bu pakta katılması çok önemli. Tabii İran'ın böyle bir pakta katılması zor. Yani
0: şu
1: İran
0: zor,
1: çünkü İran kendi yani savunma doktrini işte bölgeyle ilgili politikalarına
0: şu
1: baktığımızda
0: siyasetini bir belirlesene
1: evet.
0: hocam.
1: Önce. Dolayısıyla hani İran ama şu olabilir, şu mümkün. İran'ın Türkiye ve Pakistan'a çok iyi ilişkileri var. Hı hı. Yani pakta katılmasa bile, paktın dışında kalsa bile bu paktı şu an itibariyle destekler. Bir düşman bir şey olarak görmediler. Bakın Cuma günü Arakçı
0: evet,
1: bir açıklama
0: söyledi,
1: yaptı ki çok güzel bir şeydi de bu. İslam Müslümanlar bir araya geliyor.
0: Kendi tehdit olarak görmüyoruz.
1: Evet, tehdit olarak görmüyoruz. Hatta bunu sordular. BKİ'ye sordular. Dedi ki bizim bu ülkelerle çok iyi ilişkilerimiz var. Pakistan'la, Türkiye'yle çok iyi ilişkilerimiz var.
0: Bravo.
1: Biz bu paktı bize karşı kurulmuş bir pakt olarak görmüyoruz.
0: Devrim muhafızları ne olarak görüyor hocam?
1: Şimdi tabii devrim muhafızları güç dengesi bağlamında bakar meseleye. Yani bu ülkeler nükleer gücü olan bir ülkenin katıldığı bir pakt. Eğer nükleer savaşlar da, nükleer silahlar da bu paktın bir pakta katılması söz konusuysa güç dengesini otomatikman İran aleyhine ve İsrail aleyhine döndürecekti. Dolayısıyla hani içerideki sertlik yalnız unsurlar işte Batı'nın, ABD'nin bu paktı kurulmasını teşvik ettiğini tıpkı 55'teki Bağdat paktı gibi düşünebilirler. Ama İran kamuoyu ve siyasi özellikle ılımlı çevrelerden gelen mesajlar bu paktın İran açısından bir tehdit olmadığını, hatta İran'ın bundan mutlu olduğunu, hoşnut olduğunu, bunu kendisine karşı bir güç birliği olarak yani değerlendirdiniz.

0: Yani bu pakt, şimdi bu ülkelerin kamuoyuna sorsanız hangisi daha büyük düşmandır, İran mı da İsrail mi deseniz herhalde %90 oranında İsrail çıkar. Hani Suudi kamuoyu açısından belki İran önemli bir düşman olabilir ama hani Pakistan işte 200 bin aşkın nüfusu var yani. Ve Türkiye'ye bakın, işte
1: Güçlü bir
0: Mısır'a
1: kara
0: bakın değil
1: ordusu
0: mi?
1: var.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla hani bu pakt İran'dan çok sanki İsrail'i dengelemek için kurmuş bir pakt gibi duruyor. Devrim muhafızları da İran'daki karar mercileri de bunu böyle görüyor kanaatimce.
1: Hocam son 1,5 dakikamız birkaç cümleyle Güney Kafkasya siyasetini bu nasıl etkiler? Çünkü Hazar'da biliyorsunuz bir cephe haline getirerek Kuzey-Güney Savaşı'nı birleştirme ihtimallerini de hep konuştuk. Şu anda da görüntüde de görüyoruz aslında. Kafkasya'nın istikrarı bakımından veya Türkistan siyaseti bakımından nasıl bir etki yaratır hocam? Birkaç
0: Şimdi
1: cümleyle alayım.
0: şöyle, Türkiye'nin böyle güçlü bir pakta giriyor olması tabii Türkiye Cumhuriyetler ve Orta Asya'ya dönük Türkiye'nin politikasını güçlendirecektir. Çünkü biz güçlü bir paktın üyesi, yani NATO üyesiyiz. NATO'nun en güçlü
1: Tabii,
0: üyelerinden
1: o büyük
0: biriyiz.
1: bir güç
0: Aynı
1: sahibi.
0: zamanda Orta Doğu'daki güçlü bir paktın da üyesiyiz.
1: Bölgesel
0: Bu,
1: gücüz.
0: yani İran'ın, biliyorsunuz İran'la biz bir rekabet halindeyiz. Yani
1: Evet,
0: Kafkaslar'da,
1: rakip işbirliğimiz
0: evet
1: vardı aslında.
0: rakibiz, Orta Asya'da rakibiz. Buradaki pozisyonumuzu daha da güçlendirecektir. Yani ileride belki Orta Asya'dan başka ülkeler de böyle bir pakta katılmak
1: Tabii neden
0: isteyebilir.
1: olmasın hocam?
0: Çünkü Trump'ın, şimdi bu pakt bir bakıma İbrahim Anlaşmaları'nın alternatifi gibi duruyor. Yani Trump biliyorsunuz
1: Evet.
0: Orta Asya'yı gezdi, bazı
1: Evet.
0: ülkeleri
1: Hocam son cümlenizi alayım.
0: İbrahim Anlaşmaları'na dahil etti. Dolayısıyla hani ben Orta Asya siyaseti açısından da olumlu katkılarının olacağını düşünüyorum. Ama
1: Evet.
0: tabii zamanla olacak
1: Zamanda
0: bunlar.
1: göreceğiz. Hocam bir virgül koyalım. Çok teşekkür ediyorum.
0: İnşallah.
1: Ağzınıza sağlık. Çok
0: Sağ
1: değerli
0: olun.
1: yorumlarınızı aldık. Bir dahaki programda inşallah
0: İnşallah.
1: kaldığımız yerden devam ederiz hocam. Kendinize iyi bakın. Çok
0: Sağ olun.
1: teşekkürler. Sağ olun. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Doçent Doktor Necmettin Acar hocamızla beraber bölgesel gelişmeleri ve tabii ki İran Savaşı ile beraber bu altın üçgenin nasıl bir etki yaratacağını konuştuk. Aslında sadece Orta Doğu'yu değil, Balkanlara kadar uzanacak. İşte Kafkasya, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Afrika'ya kadar uzanacak, hatta büyük bir etki alanı yaratacak. Bunu tabii ki zamanla göreceğiz. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan genç.

0: Gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
4: Tüm gözler onun üzerinde.
3: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
8: Troy.
1: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
1: basit, hesap basit. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
4: Otobit'te. Hadi.
5: Onlar da alamamış.
6: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
5: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
6: O zaman spor araba.
5: Az kaçar.
6: Elektrikli araba.
5: Çok yakar. Park etmesi zor.
7: Yok artık.
8: Hiçbirini beğenmedin mi?
5: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
9: Aa. Peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var.
7: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Efendim 24 ekranlarından ve 24 radyodan herkese merhaba. 24 özele başlıyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Bugün konuşacağımız konular arasında elbette ilk sırada terörsüz Türkiye çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesi var. Mecliste yaşananlar o gün özellikle kabul sayısı çok konuşuldu. Çok yüksek bir katılım vardı. Yüksek oranda evet oyuyla yasa meclisten geçti. Bununla beraber partiler içerisinde özellikle Yeni Parti ve CHP'nin meseleye yaklaşımı merak ediliyordu. İyi Parti zaten toptan hayır verdi, hayır oyu verdi ama özellikle Yeni Parti içerisindeki bölünme çok net bir şekilde ortaya çıktı. Terörsüz Türkiye sürecinde artık bundan sonra sahada nasıl olacak? Bu denetleme mekanizması nasıl işleyecek? Elbette asıl maraton demirlesi şimdi başlıyor. Bundan sonraki süreci konuşacağız. Tabii bir yandan bunun siyasete yansımaları da var. Az önce biraz özetinde paylaştığım gibi. O siyasete yansımaları nasıl olacak? Yeni Parti içerisinde yeni bir bölünmeden mi bahsediyoruz ki verilen oy oranları, evet ve hayır dengesi bize biraz da bunu gösteriyor. Peki, çok değerli konuklarım var. Onları hızlıca sizlere takdim edeyim. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş bizlerle. Fatma Hanım hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Erkan Bey. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Strateji ve güvenlik uzmanı İbrahim Keleş. İbrahim Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Şimdi geçeceğiz konuları konuşmaya ama bu akşam hakikaten dünyanın her yerinde olması da bir görsel şölen var. Farklı yerlerden görüntüler geliyor. Güneş tutulması. Bazı yerlerde tam güneş tutulması arkaya geldi. Tam ekranda gelecek birazdan göreceğiz. Tam güneş tutulması ve parçalı güneş tutulması farklı yerlerde de görünecek. Bugün özellikle bakın şu an canlı geliyor ekranlarınıza. İki farklı noktadan. Biri İngiltere'den gelen görüntü. Başkent Londra'da. Yine bakın çok yakın bir görüntü daha geliyor ekranlarınıza. Tabii dünyanın her yerinden gözlemlenemiyor güneş tutulması. Doğal olarak şu an Türkiye'den göremiyoruz artık, hava karardı. Ama özellikle Avrupa'nın belirli bölgelerinden, Kuzey Yarımküre'den daha net bir şekilde görülüyor. Kuzey Yarımküre'nin belirli bölgelerinde gündüz alacakaranlığa dönecek kısa bir süre içerisinde bile olsa. Tam güneş tutulması Grönland, İzlanda ve İspanya dahil kısıtlı bir hat üzerinden tam olarak izlenebilecek. Avrupa'nın geneli bu gök olayına parçalı tutulma olarak tanıklık edecek. Tam tutulma olarak tanıklık edecek yerler az önce de ifade ettiğim gibi Grönland, İzlanda ve İspanya. Ayın güneşin tamamını kapatacağı yerler var dediğimiz gibi tam güneş tutulması ve onun dışında da parçalı güneş tutulmalarını göreceğiz, seyredeceğiz. Farklı noktalardan görüntüler geliyor ekranlarınıza. Hakikaten bir görsel şölen. Tabii kısa bir süreliğine olacak bu. Kısa süreliğine görülebilecek. Tamamen gündüz geceye dönecek. Birkaç dakikalığına ve ardından ay güneşin önünden çekildiğinde tekrar gündüz olacak. Hava aydınlanacak.

0: hakikaten önemli. Pek çok isim. Sağdaki görüntü görüyorsunuz Londra, sol taraf Norveç. Hangi ülkelerde daha net görülecek demiştik? Grönland, İzlanda ve İspanya dahil özellikle kuzeydeki ülkelerde daha net bir şekilde görülüyor. Güneş tutulması. Tabii bugün herkes bunun için özellikle o bölgelere gidenler var. Sırf bu olayı gözlemleyebilmek için pek çok hazırlık da yapıldı. Bu görsel şöleni görüntüleyebilmek, fotoğraflayabilmek, bir kayda alabilmek için. Ve böyle bir görüntü ekranlarınıza getirelim dedik. 24 Özel'in başında bu görüntüleri de paylaşmış olduk. Şimdi gelelim konumuza. Özellikle mecliste terörsüz Türkiye yasası görüşülürken kabul 467 kabul oyu vardı. 87 red, 7 çekimsel oy kullanıldı. Çerçeve yasa böylece Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şimdi özellikle kabul edildiği süreçte mecliste yaşananlar işte kabul sayısı vesaire özellikle ikinci bölümde onu detaylı bir şekilde konuşacağız siyasete yansımasını da. Peki süreç bundan sonra nasıl olacak? Elbette bunu biraz olsun özetlemekte fayda var. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK'nın varlığını sona erdirdiğine dair bir rapor hazırlayacak. Tabii bunlar hep sahadaki gözlemle ilgili. Bu kadar Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. Milli Güvenlik Kurulu söz konusu raporu inceleyecek ve terör örgütünün varlığının sona erip ermediğine karar verecek. Ardından karar, Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı resmi gazetede yayımlandıktan sonra terörsüz Türkiye yasasının uygulama aşaması başlayacak. Yani bu süreç sahadaki duruma bağlı. Sahadan alınacak veriler, sahadaki yapılacak gözlemlere dayalı bir süreçten bahsediyoruz. 6 ay süreyle silah bırakan teröristler yasadan faydalanmak için başvuru yapabilecek. MGK'nın bu kararından sonra 6 aylık bir süre işlemeye başlayacak. Süreci iki kritik kurul yönetecek. Denetlemelerden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında üst düzey yürütme kurulundan bahsediyoruz. Bir ikinci kurulsa meclis çatısı altında siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla olacak. Hukuki süreç nasıl olacak? 5 adımda işleyecek bir hukuki süreçten bahsediyoruz. MGK kararının ardından silah bırakan teröristler başvurularını gerçekleştirecek. Az önce 6 aylık bir süreden bahsetmiştik. Erteleme kapsamındaki suçlardan tutuklu veya adli kontrollü olanların tedbirleri kaldırılacak. Soruşturmadaki dosyalar için doğrudan bozma kararı verilecek. Üst sınırı 15 yıl ve 6 hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl erteleme, 6 yıl hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl erteleme, 15 yıldan fazla hapis veya müebbet gerektiren suçlarda 10 yıl erteleme imkanı tanınacak. Peki bu süreç içerisinde ne olacak? Erteleme kararları özel bir sistemle işlenecek. Sisteme işlenecek davalarda zaman aşımı işlemeyecek. Süreçte 2005 sonrası yakalanan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hariç cezaevinde olanlar tahliye edilecek. Erteleme süresince yeni bir terör suçu işlenmezse işte burası da gözlemlenecek, sağdan takip edilecek detaylardan biri. Soruşturması sürenler için düşme kararı verilecek, cezası ertelenenlerin infazı tamamlanmış sayılacak. 5 yıllık denetim süresinde en az 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde en az 3 yıl sorunsuz tamamlandığında sulh ceza veya infaz hakimliğine başvurularak kişilerin üzerindeki tüm hak yoksunlukları hukuki sonuçlarıyla kaldırılacak. Bu da kısa özetiydi geçen çerçeve yasanın. Asıl süreç işin özü şimdi başlıyor. İbrahim Keleş, sizinle başlayalım. Güvenlik birimleri sahada teyit ve tespiti nasıl yapacak? Bir emekli asker olarak.
1: Yani burada madde veya kanunda da altını özellikle belirtilmeyen bir şey var. Bu uygulama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da teröre bulaşmış olanlarla alakalı. Yani terör örgütünün içerisinde dünyanın birçok ülkesinden gelmiş olanlar da var. Onlar da ilgili bir yaptırım olacaksa şayet bulundukları ülkeler yapacak. Yani Suriye'deyse Suriye devleti, Irak'taysa Irak devleti bu konuda adımlar atacaklar. Bizi ilgilendiren tarafı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında veya yurt içinde teröre karışmış olanlarla alakalı. Şimdi bu süreç siz zaten detaylı

0: detaylı olarak anlattınız. İki kademeli. Birinci kademede önce tespit ve teyit mekanizması işleyecek.
1: Orası nasıl olacak? En çok merak edilen noktalardan biri.
0: Yani şimdi öngörülen bir süre var, tarihlendirme var. Bu kanun çıktıktan itibaren özellikle Irak'ta, Süleymaniye'de ve Erbil'de iki Türk temsilciliğinin olduğu yerde özel bir büro kuruluyor. Bu bürolar ellerindeki silahları teslim etmeleriyle alakalı işlemleri yürütecekler. Bunun tahmini süresi yaklaşık 2 ay veya 2,5 ay. Yani Ekim ayına kadar böyle bir süre var. O süre içerisinde zaten istihbarat teşkilatımızın ve güvenlik kaynaklarımızın elinde mevcut teröristlerle ilgili bilgiler var. Yani sayıları, ellerindeki veya envanterindeki silahların neler olduğuna dair bilgiler mevcut. Onlarla karşılaştırma yapılacak. Kaç kişi gelip silahını teslim etti? Bunlar tespit edilecek ve doğrulanacak. Yani sadece tespiti yeterli değil. Bir de teyit edilmesi lazım. Eğer diyelim Irak'ta 2800 tane terörist var. Bunların tamamına yakını veya tamamı gelip silahlarını teslim ettikten sonra bununla ilgili doğrulama işlemleri de tamamlanarak bu defa Milli Güvenlik Kurulu'na bir rapor verilecek. Tabii bu güvenlik birimlerinin çalışmalarını da denetleyen ve hatta icra makamı olan yürütme kurulu var. Biraz evvel sizin saydığınız gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, MİT Müsteşarı, MGK Genel Sekreteri, Milli Savunma Bakanı gibi ihtiyaç duyulan diğer bakanlıklardan da orada temsilciler olacak, bakanlar olacak veya onlar bu işin icrasından sorumlular. Bir de bu işin izleme sorumluluğu da meclisteki vekillerden oluşacak bir kurul var. Onlar izleyecekler ve şeffaf bir şekilde bu iş muhtemelen Ekim ayı gibi neticelenecek ve bir rapor sunulacak Milli Güvenlik Kurulu'na. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu bununla ilgili değerlendirmelerini yaptıktan sonra da bir karar açıklayacak. Bu da resmi gazetede yayınlanacak. Yani ondan sonra işin icraî kısmı başlıyor. 6 ay içerisinde teröristlerin o silahları teslim etmiş olanlar şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Yani böyle aftan ayrılan şey budur zaten. Af çıktığı zaman şöyle bir durum gerçekleşiyor. Mesela benim hatırladığım Rahşan affı diye bildiğimiz 2000 yılında çıkan bir af vardı. O afta genel sınırlar çizilmişti ve o sınırlar içerisinde kalmış olan tüm mahkumlar otomatik olarak affediliyordu.
1: Burada öyle bir şey yok. Pişman olacaksın.
0: Hem pişman olacaksın.
1: Silahlarını teslim edeceksin.
0: Pişmanlık var, teslimiyet var, teslim etme var. Bir de şahsen müracaat etmek gerekiyor. Yani onlar dilekçeyle müracaat edecekler. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti'ne geri döneceğim. Bununla ilgili gerekli işlemleri talep edecekler. İşte o zaman da yargı devreye girecek. Bunların dosyaları çıkacak ortaya. Bunlar yargılanacaklar. Yani mahkeme karşısına çıkacaklar. Nihai karar hakim söyleyecek orada. Bakın af değil bu. O nedenle af değil bu. Bir düzenleme fakat af değil. Şimdi sosyal medyada bu konu çok kafa karışıklığı şeklinde anlatılıyor. Şu affedildi, bu affedildi diye birçok isimler sayılıyor. Bu af değil. Bu şahısların kendi müracaatına da tabi.
1: Yani şimdi aslında o kafa karışıklığından ziyade belli bir kısmı yaptığı dezenformasyon, yani onu da net söylemek lazım herhalde.
0: Yani ben biraz farklı dil kullandım, farkındayım. Tabii ki dezenformasyon. Yani o konuda sözümüz var ama o konuyu açmak istiyorum biraz. Evet. Da şu an sizin sorunuzun bütünlüğü bozulmasın, ona cevap vermiş olayım.
1: Onu konuşacağız.
0: Ve bu 6 ay süresince müracaatta bulunanlarla ilgili yargı işlemlerini tamamlayacak. Ona göre de

0: şartlı salıverme mi olur veyahut erteleme mi olur veyahut da hiç suça karışmamış olup da terör örgütü saflarında yer almış olanlarla ilgili hiçbir mahkumiyet verilmeden serbest bırakma da olabilir. Ki bu mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bakın Diyarbakır anneleri yaklaşık 2800 gündür orada HDP binasının önünde hala evlatlarını bekliyorlar. Ve bu evlatları bir biçimde dağa götürüldü. Ya kaçırıldılar ya kandırıldılar ama götürüldü bu çocuklar.
1: Geri dönmek isteyen dönemedi.
0: Geri infaz ettiler. Yani terör örgütü özellikle dağa götürdüklerinin öyle kaçıp geri gelmelerine asla müsaade etmiyor. İnfaz ediyor. Yakaladığını infaz ediyor. Öldürüyor yani. İşte böyle durumda olanlar da var. Bu süreç 6 ay içerisinde tamamlandıktan sonra mahkemenin kararlarına göre ya erteleme verilecek ya hiç ceza almayacaklar veyahut da sizin saydığınız kademeli bir süreç işleyecek ama nihayetinde bu terör örgütü hem tasfiye edilmiş olacak hem Türkiye için hem de bölge için tehdit olmaktan çıkarılmış olacak. Bakın şimdi devlet bunun dışında başka adımlar da atıyor. Mesela Tarım Bakanlığı şimdi çiftçileri desteklemek üzere yaklaşık 40 milyar liralık bir bütçe hazırlıyor. Yani o bölgeyi de etkileyecek şeyler bunlar. Orada tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle ilgili gelenler olursa onların o açıkta kalmaması lazım. Devlet topyekün bir geniş bir açıyla bakıyor bu işe. Yani şu soruları hep soralım, eksik kalmasın. Eğer bu teröristler rehabilite edilemezse, kontrol altında tutulamazsa veya onlara normal hayata dönüş fırsatı sağlanamazsa bunların bildikleri bir tane iş var. Ellerinde silah adam öldürmeyi biliyorlar. Ve başka devletler, başka örgütler bunlar çok rahatlıkla kendi yanlarına almak isteyecekler.
2: Zaten bu süreçte olası dezenformasyonların vurgusu.
0: Evet.
2: Hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem Cumhurbaşkanı Erdoğan çok vurgularda bulundu. Bugün Bahçeli'nin açıklamaları da var bu dediğinize dair. Özellikle sonrası hani süreç devam edecek. Devam ettikten sonra tekrar terörün yeniden vücut bulmaması meselesi önemli. O konuya gireceğiz birazdan. Yine detaylı konuşalım. Sizinle bir virgül koyalım. Fatma Hocam, şimdi Numan Kurtulmuş'un açıklamaları vardı meclis başkanının. Bu süreci nasıl yönettiğimize dair. Aslında dünyada örneği çok az bunun. Ki özellikle bir üçüncü göz olmadan yönetilen bir sürecin vurgusu vardı. Üçüncü göze ihtiyaç duymadan tamamen kendi birikimimizle ortaya konulan bir Türkiye modelinden bahsediyoruz. Üçüncü gözün olmaması, başka ülkelerin herhangi bir dahilinin olmadığı bir süreç. Bu neden önemli?
1: Çünkü bu tarz hususlar çok hassas ve kırılgan süreçlere sahip bir zaman diliminden bahsediyoruz. Böyle bir durumda üçüncü ülkelerin varlığı veya üçüncü aktörlerin varlığı demek onların müzakereli sürecinde sürekli yanlış anlaşılmaları da sebebiyet verebilecek, anlaşma maddelerini karşılıklı olarak farklı bir şekilde taşıyabilecek veya kendi çıkarlarını da dahil ederek farklı bir noktaya çevirebilecek bir süreçten bahsediyoruz. Ama burada Türkiye kendi meselesini kendisi çözmüş oldu. Bakın 467 oy oranından bahsediyoruz. Biz 2 haftadır, 3 haftadır bunu tartışıyoruz ve çok uzun süredir yani 2 senedir yaklaşık terörsüz Türkiye çerçevesinde de konuşuyoruz bunu. Şimdi mecliste 467 oy oranı demek siyaseten aslında ne kadar sahiplenildiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Bunun bir iktidar, bir hükümet politikası değil, bir devlet politikasına dönüştüğünü söylememiz gerekiyor. Şimdi hep tartışıyorduk acaba o dönem komisyonda olan Cumhuriyet Halk Partisi yeni partiye geçtiğinde ne olacak? Onların da kimisi evet dedi, kimisi hayır dedi. Netice itibariyle
2: onları detaylandıracağız.
1: Tabii, netice itibariyle meclis çatısı altında evet itirazların olması çok normal. Sonuç olarak kendi probleminizi çözebilecek yetiye sahip, kendi ayakları üzerinde durabilen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Evet çekinceler olabilir, evet şüpheler olabilir. Karşınızdaki 50 yıldır mücadele ettiğiniz bir terör örgütü ve bunun tek ayağı Türkiye ile sınırlı değil. İşte Suriye'de var, İran'da var, Irak'ta var. Bir ahtapot gibi kolları olan bir terör örgütünden bahsediyoruz. Doğal olarak böyle bir terörle mücadele sürecinde Türkiye'nin kendi öncülüğünde bunu sonlandırıyor olması,

0: ABD gibi işte diğer dış ülkelerin hiçbir şekilde sürece dahil olmadığı ya da yönlendirmelerinin bulunmadığı aksine, işte hatırlayın Suriye'de yaşanılan süreçleri, Esad, Beşar Esad gittikten sonra Şaran'ın gelmesiyle birlikte bakın Trump'ın bile tutumu değişti. Doğal olarak orada Sayın Cumhurbaşkanımıza övgüler yağdırdı. Bakın biz sadece terörsüz Türkiye bağlamında değil, biz terörsüz bölgenin de altını çiziyoruz ki bugün eğer bunun altını çizeceksek sınırımızın içinde değil, sınırımızın dışarısından da gelen, sınır ötesi gelen tehdit alanlarını da tespit etmek ve buna göre önlem almak gerekiyor. Nitekim Türkiye'de burada işte bunun aslında bir ayağını gerçekleştirmiş oldu. Hem sınırın ötesinde gelecek tehditleri hem de aynı şekilde sınırlarımızın içerisindeki tehditleri bertaraf edebilmek maksadıyla bugün terörle mücadelenin artık siyaseten ve hukuki mücadelesinin olduğunu altını çizmemiz gerekiyor. Bakın burada çok kırılgan bir süreç olduğunu söylemiştim. Bunun için provokasyonlara, algı yönetimine, söylemlere, sosyal medyada yapılan yorumlara çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kimsenin onurunun kırılmasına izin vermeyeceğimiz bir süreç. Başta şehit ailelerimizin zaten çok hassas olduğu bir süreç ki Allah'tan tekrardan rahmet diliyoruz bütün şehitlerimize. Amin. Gazilerimize saygıyla selamlıyoruz. Doğal olarak burada işte af olduğu, Öcalan serbest olacak, artık çıkacak söylemlerinin tamamen algı amaçlı olduğunu söylememiz gerek. Nitekim yasa içerisinde de 2005 yılı öncesinde silahlı suça karışmış, terör faaliyetine karışmış kişilerin bundan yararlanılamayacağı yazıyor. Doğal olarak bu Öcalan gibi veya diğer teröristler gibi bunların bu kapsamda değerlendirilemeyeceği, hiçbir yargılama sürecine tabi tutulmayacağını altını çizmemiz gerek. Şimdi hocam az önce önemli hususlara değindi. Yani öyle bir süreç var ki terör örgütünün kaçırdıkları, kaçırıp zorla tuttukları, sürekli olarak işte beynini yıkadıkları böyle bir ortamda artık teröre son bulmak istiyorsanız kaynağına inmeniz gerekiyor. Köküne inmeniz gerekiyor. Bu ideoloji olarak son bulmakla beraber, yani onu sonlandırmakla beraber aynı şekilde buna sebebiyet verebilecek eylemlerin de önünü kesmeniz gerekiyor. İşte bunların en başında da artık bir şekilde terör örgütünün tasfiyesinin, tespitinin, denetiminin yapılarak daha fazla gençlerimizin, özellikle işte Diyarbakır annelerinden değindik az önce, zorla kaçırılan gençlerin halini biliyoruz. Gelmek isteyip de gelemeyenlerin halini biliyoruz. Hiç terörle alakası olmayan ama zorla kaçırılan gençleri biliyoruz. Çok inanın karmaşık detayları olan bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden netice itibariyle artık önümüzde çok daha farklı bir zaman dilimi var. Sınavın aslında en başla, yani sonuna gelmedik, yeni bir sınav başlıyor bizim için. Bu da en önemlisi uygulama aşaması diye düşünüyorum. Çünkü evet bir yasa, çerçeve yasa hazırlandı. Ancak sadece bununla sınırlı kalmayacak. Netice itibariyle burada denetleme, izleme mekanizması kurulduktan sonra ek düzenlemeler ve yönetmelikler hazırlanacaktır. İşte İçişleri Bakanlığı'ndan, Adalet Bakanlığı'ndan, keza Milli Güvenlik Kurulu, TSK hepsini dahil ettiğimizde her birinin bir yönetmelik veya ek düzenleme ile sürece dahil olacakları kanaatindeyim. Çünkü uygulama aşamasında başvuranların kendi başvurdukları koşullar başlığı adı altında belirli şartlara tabi tutulması gerekecek ve bu da belirli yönetmeliklerle mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Doğal olarak sadece çerçeve yasa nezdinde değil, çerçeve yasaya bağlı olarak da ek düzenlemeler geleceği kanaatindeyim.
1: Dinamik bir süreç.
0: Kesinlikle.
1: Sağdaki durum.
0: Kısa vadede hemen Türkiye yarın sabah uyandı, evet her şey yol işte çözüldü mantığıyla bakmamak gerek. Bakın bunun olumlu etkilerini de keza orta ve uzun vadede göreceğiz. Şimdi bölge ekonomisini ele aldığınızda bakın bugün Diyarbakır'da, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde, Doğu Anadolu bölgesindeki illerde çok artık yavaş yavaş refahın oluşmaya başladığını görebiliyorsunuz. Bunca zaman terör belasından dolayı insanların sokağa bile çıkamadığı illerden bahsediyoruz ki bugün çok daha refah yaşayabildikleri bir alan var. Sadece bölge ekonomisi değil, yine işte orta ve uzun vadeden kastım şu ki, güven demek istikrar demek Erkan Bey. Bugün uluslararası yatırımcıların gözü Türkiye'de. Keza Türkiye'deki istikrarın korunuyor olması, kendi problemlerini işte başında sorduğunuz gibi kendi sorunlarını çözebilecek, sorun dediğimiz 50 yıllık bir terör mücadelesinden bahsediyoruz. Bunları çözebilecek yetide bir istikrara kavuşuyor olması, bunu yapabilecek yetiye sahip olması demek işte aynı zamanda yatırımcının da dikkatini çekiyor ki bugün harcanan o maliyetlere, işte çok yüksek rakamlardan bahsediyoruz. O maliyetlerle beraber birçok hastane, birçok

0: baraj, birçok havaalanı yapılabilecekken maalesef biz terör mücadelesine bu maliyeti akıtmak durumunda kaldık. Fakat önümüzdeki süreçte istikrarla beraber uluslararası yatırımcının da keza ülkedeki yatırımlarını artıracağı söz konusu. Kalkınmaktan bahsediyoruz, refahtan bahsediyoruz. O yüzden evet, kısa vadede hemen yarın uyandık, hadi yatırımcı gelsin değil. Fakat orta ve uzun vadede biz daha bunun çok büyük etkilerini göreceğiz.
1: Şüphesiz. Yeliz Hanım, şimdi bu süreci tamamen kendi içinde çözme. İşte üçüncü göz olmadan halledebilmek. Kendi birikiminle halledebilmek. Sanırım sadece güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye'nin inşasıyla mümkün olabilirdi, değil mi? Biraz nasıl bu sürece geldiğimizi de anlatmakta fayda var herhalde.
2: Şimdi tabii ki aslında bütün konular, bütün silah bırakma ya da terör örgütleri hepsi şahsına münasır gruplar, biliyorsunuz. Bütün vakalar kendi dinamikleri içerisinde değerlendirilmeli. Şimdi diğer terör örgütlerine bakarsanız işte İRA'ydı, ETA'ydı, FARC'tı. Bunların hepsinin 10 yıla yakın zaten silah bırakma, müzakere, işte siyasi katılım ya da uluslararası farklı güçlerin bir araya gelip gözlemci olması, pazarlıkçı olması, hatta BM'nin işte katılımlarıyla, müzakereleriyle silah bırakan örgütler de var. Şimdi burada 80'li yıllardan beri bakın iyice artık şiddetin dozunu arttırmış, doktrine ederek, insanları kandırarak yıllarca Türkiye'nin aslında bu kadar can kaybına sebep olmuş, bizim canımızı yakmış bir terör örgütünden bahsediyoruz. Ama hocalarımın da dediği gibi sadece Türkiye'nin içinde var olan bir yapıdan bahsetmiyoruz. Şimdi bu yapının dalları budakları derken, yapının dalları budaklarının işte sınır ötesi operasyonlarında Türkiye'nin yıllardır uğraştığı 15 Temmuz'dan hemen sonra bakın başlayan operasyonlarda sadece kökünün burada kazımakla bitmeyeceğini, dışarıda da aynı şekilde bütün bağlantılarının, destekçilerinin, işte maddi yardımcılarının ya da istihbarat paylaşanların, bunların hepsiyle birlikte aslında tüm yapının çökertilmesi, sona erdirilmesi gerektiğini. Bunun da tabii ki tek başına Türkiye'nin sadece kendi real politiğini, kendi çıkarlarını düşünerek tek başına yapmasının haklılığı var. Şimdi sorduğunuz soru aslında tam olarak buraya oturuyor. Diğer örgütlerle karşılaştırmak tabii ki çok da mantıklı bir analiz sunmuyor. Çünkü bizim yıllardır bu uğraştığımız terör belası çok fazla kayıp. Ülkenin doğusuyla batısı, bütün işte ucu bucağının birbiriyle artık oldukça bağının bakın seyreldiği, çok fazla can kaybının yaşandığı, diğer ülkeler tarafından, hatta dost müttefik dediğimiz ülkeler tarafından yıllarca beslenmiş, şu andaki savunma sanayi olduğu noktada olmasaydı hala çözemeyeceğimiz gibi de altı çizilmesi gereken çok büyük bir gerçeğin olduğu bir vakadan şu anda biz bahsediyoruz. Onun için
1: güçlü olmasanız nasıl sözünüzü
2: kesinlikle
1: ağırlığı olacak?
2: Kesinlikle
1: sahada.
2: Öyle. Bu konuda kendi istediği doğrultuda, kendi hayrına olacak doğrultuda, kendi toplumsal dinamikleriyle, gerçekleriyle önümüze çıkabilecek bakın bütün iyi kötü ihtimallerle hepsini hesaplayıp hangi yolda hareket etmemiz gerektiğini ancak yine burada Türkiye'nin kendisi karar verebilirdi. Başka gözlemciler, başka arabulucular burada Türkiye'nin açıkçası bu konuyu çözümlemesinde çok da işler bir yerde durmayacaklardı. Çünkü biliyorsunuz dalları budakları dediğimiz kısım işte tam da o. Belki Türkiye'nin önüne yıllarca bu engeli koyan, belki yıllarca bu meseleyi besleyen taraflar dahil olsa nasıl bir zaten çözüm sunabileceklerdi. Onun için Türkiye'nin burada kendi kararını verebilmesi, hem yurt içinde hem yurt dışında, hepsini bakın eş zamanlı olarak ve yıllardır bu meselenin üzerinde çalışarak, bu bir günde, iki günde ya da sadece bu hukuki çerçevenin oluşturulması
1: yaklaşık
2: kısmına başlamadı.
1: Yaklaşık 10 yıldır bir hazırlık var aslında bugün.
2: Kesinlikle öyle. Bakın
1: yani
2: bunu hatırlatmak gerekiyor.
1: Yani terörle mücadele konseptimizin değişmesi.
2: Yeni bir şey değil. Evet.
1: Bugünlere öyle geldik.
2: Kesinlikle öyle. Şimdi bu sadece de burada değil. Bakın Suriye'de, Irak'ta, İran'da parçaları olan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bunun için bitirilmesi için bütün ön hazırlıklarının hem yurt içinde hem yurt dışında başlaması, eş zamanlı olarak yapılıyor olması, yine şu anda Türkiye'nin kendi kararını kendi verebilecek güçte olması, kendi real politiğini işletebilecek güçte olmasından, bu güçten gelen aslında bir yerden bakmak lazım. Çünkü dediğiniz gibi eğer siz şu anda gücünüzü ispat etmiş hem

0: dış politikada hem güvenlik mimarisinde kendi istediğiniz istikamette yerli ve milli olarak bir yön belirlemediyseniz ve başka aktörlerin hala gözün içine bakıyor ve onlardan yardım ya da teknik destek ya da yol göstericilik gibi şeyler ya da güvenlik çözümleri bekliyorsanız birçok meselede, terör meselesinde de olduğu gibi bir sonuç inşa etmeniz ya da kendi istediğiniz şekilde inşa etmeniz ya da geri döndürülemeyecek şekilde, bakın bu işin bir de doktrine edilme meselesi var az önce konuştuğumuz gibi. Geri dönecek olanlar işte yasayla, bakın tek tek burada bireysel olarak bir incelemeden de bahsediyoruz. Şimdi belli bir zamandan bahsediliyor, mekanizmalardan bahsediliyor. Tek tek yargılanacak, tek tek karar verilecek. Yani bu az önce söylediğiniz gibi hadi oldu bitti tamam gibi bir süreçten bahsetmiyoruz. Şüphesiz. Asıl yeni başlayan bir sürecin şu anda başındayız. Çok dikkatli gitmesi gereken ve gidecek olan bir sürecin başındayız. Ama dediğiniz gibi bu süreci yine yegane yürütecek olan güç Türkiye'nin şu anda tam durduğu yerde duruyor olması. Ama tabii buralara da kolay gelinmediğinde altını çizmek lazım. Şu andaki hale gelene kadar kendi kararını, kendi real politiğine göre, kendi çıkarlarına göre yürütecek, işletecek bir Türkiye olmasaydı, dediğiniz gibi işte üçüncü gözler, gözlemciler nasıl bir süreç bizi beklerdi ya da bu hale gelebilir miydik? Bunların hepsi tabii altı çizilmesi gereken şeyler.
1: Tam buradan devam edelim. İbrahim Keleş, sınırımızın içinde olsaydık biz hep, son 10 yılda öncesinde olduğu gibi, işte Suriye'de devrim olmasaydı, burada üslerimiz bulunmasaydı, Irak'ta pençe operasyonlarını yapmasaydık, böyle sadece sınırımızın içerisinde, sınırımızın içindeki terörü de yine temizlediğimizi düşünelim. Bugünkü seviyedeyiz ama sınırın dışında hiçbir elimiz yok. Esed rejimi de orada ayakta. İşte Irak'ta da belli oluşumlar hala eski gücünde olsaydı. Yani o sürecin biraz daha detaylarını da biraz askeri açıdan da dinlemek istiyorum size.
2: Evet.
1: Öyle olsaydı bugün biz meclisten bir terörsüz Türkiye yasası geçiriyoruz. Bunu kabul ettik. Terörü de bitireceğiz. Sonra da terörsüz bölgeye evireceğiz meseleyi diyebilir miydik?
2: Diyemezdik, gerçekçi olmazdı.
1: Evet.
2: Yani hazır yaz mevsimindeyiz. Geceleri de çok sıcak. Bataklık sınırın ötesinde. Sınırımızın içerisine gelenler sivrisinekler. Yani siz eğer sivrisineklerin yetiştiği bataklığı kurutmuyorsanız, yazın bu sıcak havalarda gece elinize terlikle sivrisinek kovalarsınız. Aynı dediğiniz durumu yaşardık yani. Bu örneği özellikle verdim. Şu anda da o dediğiniz durumu yaşardık. Sınırlarımızın içine hapsolalım. Ama bataklık o tarafta. Oradan gelenleri durduramayalım. Sınırlarımızın zaten coğrafi şartları da sıkıntılı. Irak'tan, Suriye'den bize doğru Amanosları geçmişler. Ta Karadeniz'e kadar gelen teröristler vardı. Hatta bir ara millet zannediyor ki, yani yaşı benim seviyemde olanlar hatırlayacaklardır. 93 yılında terör sadece Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da değildi. İzmir'de, benim tayinim İzmir'deydi o zamanlar. İzmir'den İstanbul'a otobüsle geleceğimiz zaman endişeyle yola çıkıyorduk. Nedeni ne biliyor musunuz? Terör örgütü İzmir-İstanbul karayolunu durduruyordu. Ve kimlik kontrolü yapıyordu otobüslerde. O yüzden ben İzmir'den buraya, İstanbul'a geleceğim zaman askeri kimlik kartımı saklıyordum. Çünkü tespit ederlerse öldürürler. Yani terörün geldiği seviye böyle bir seviyeydi. Şimdi
1: bunlar arada ara ara zihinlerde oluşmasın, tekrar hani yaşananları hatırlatmakta çok fayda var.
2: Yani isim vermeyeyim çünkü yaşıyor o assubayımızın eşi hayatta. Yani Erzincan-Sivas karayolunda teröristlerin otobüsleri durdurup kimlik kontrolü sırasında bir assubayımızı eşiyle birlikte indirdikleri ve eşini, assubayımızı şehit ettiklerini,
3: Allah rahmet eylesin,
2: bakın çok iyi hatırlıyorum. Veya çok daha çarpıcı örnekleri var bunların. Biz şu an terörü bitirme aşamasına gelmişiz. 41 yılım benim geçti bu silahlı kuvvetler içerisinde. 41 yılım. Ve terörün en azgın olduğu dönem 1990-1995 arasıdır. Ve o tarihlerde bölgede şu cümle kullanılıyordu. Teröristler de bunu kullanıyordu, halk da bunu kullanıyordu. Bölge gündüz devletin, gece örgütü.

0: Yani geceleyin operasyon yapılmıyordu. Hareket edemiyordunuz. Ama geceleyin teröristler her yerde kol geziyorlardı. Sık sık araç durduruyorlardı, kimlik kontrolü yapıyorlardı. Öyle bir şehirden bir şehire geçmek mümkün değildi. Zaten devletimizde bu terör saldırısını dikkate alarak kontrol noktaları kurmuştu. Yani belli yerden bir yere gidemezsiniz. Ben 2000 yılını çok iyi hatırlıyorum. Gaziantep'e gitmiştim. Gaziantep'ten de memleketim Sivas'a geçeceğim. İlçeme. O zamanki yol haritası var elimde. Baktım kestirme bir yol var. Kangal'dan Zara'ya geçmem lazım. Orada ya Sivas'ı dolaşacağım veyahut da direkt tali bir yol var. Oradan kestirmeden geçebilirim. O yola girdim. Biraz devam ettikten sonra orada bir jandarma kontrol noktası vardı. Oraya geldim. Dediler ki buradan öteye daha geçmeyin dediler. Dedim ne var? Burada bir şey yok. Gündüz saatleri tehlikeli yol dedi. Geçmeyin dedi. Ama dedi illa geçecekseniz isimlerinizi alacağız. Ve hiç durmaksızın o yolu gidebildiğiniz süratle gidin. Yani hızlı geçin o tarafı. Ve ben onların tavsiyelerine uyarak belki normal gitsem bir saatte geçeceğim yolu yarım saate indirdim. Ve hızlıca oradan oraya geçtim. Bu gündüz saatinde olan bir endişedir. Bir terör saldırısına uğrama endişesidir. Yani kendi ülkemizde, kendi sınırlarımız içerisinde bir yerden bir yere öyle gönül rahatlığıyla gidemiyordunuz. Hele geceleri zaten gidemiyordunuz. Yani bu sadece Doğu Güneydoğu değil, Türkiye'nin birçok bölgesinde, Karadeniz'de bile öyleydi. Bakın daha dün Eren Bülbül'ün şehit olduğunun yıl dönümüydü. Şehadetinin yıl dönümüydü. Assubayımızın şehadetinin yıl dönümüydü. Karadeniz'de öldürüldü bunlar. Şehit edildiler. O nedenle ben şu anda bu efendim sınırlarımız içerisinde, sınırda olmuyor işte. Amanoslar'da bakın biz Amanoslar'da harekat yapıyorduk. Operasyon yapılıyordu. Amanoslar bilmiyorum hiç Hatay tarafına yolunuz düştü mü? Bir tarafı Islahiye, öteki tarafı İskenderun tarafı. Ve orada koca bir ormanlık alan var. Sarp bir arazi. Ve içerisine öyle bir tabur, iki tabur değil. İki tane tugayı sokun o Amanoslara kaybedersiniz. O kadar sık bir arazi yapısı var. Ve orada operasyon yapılıyordu. Niye? Çünkü bizim Fırat Zeytin Dalı harekatı yaptığımız bölge o bölgeydi. Hatay tarafıydı ve Hatay'ın karşısı. Oradan teröristler geliyordu Amanoslara. Amanoslara geçip Kahramanmaraş, Engizekler oradan yukarıya doğru Sivas'tan Karadeniz'e geçiyorlardı. Ve ta Karadeniz'de terör üretiyorlardı. Ya terör yapıyorlar, saldırılar yapıyorlardı. O yüzden sizin sorunuzun başına döndüğümüz zaman sınırın içinde bitmiyor bu iş. Çünkü bataklık öte tarafta. Biz o operasyonlar, 4 tane operasyon yaptık. Unutuluyor da isimlerini söyleyerek gidelim. İlk harekatımız biliyorsunuz 15 Temmuz darbe teşebbüsünden yaklaşık 35 gün sonra.
1: Evet.
0: Yani 24 Ağustos'ta yaptık. Bunu DAEŞ'e karşı yaptık. O da bir terör örgütü. PKK gibi bir terör örgütüydü. İkinci harekatımız Zeytin Dalı. 2018'de yaptık. Arkasından Barış Pınarı harekatı 2019'da. Hemen ardından Bahar Kalkanı harekatını yaptık İdlib'de. Niye yaptık? Çünkü bataklık o taraftaydı. Irak'ta ise neler yaptık? Irak'ta biz aslında çok uzun süre sınır ötesi harekat yaptık. Yani 1994, 93, 94, 95'lerde kol ordu seviyesinde girdik biz Irak'a. Sıcak takip anlaşması çerçevesinde bir çelik harekatımız vardı. Destansı bir harekattı. Mehmetçik o bölgeyi attı, hallaç pamuğu gibi attı. Ama gittin kalamadın. Geri çekilmek zorunda kaldık.
2: Evet.
0: Tamam bir

0: sayısı belirsiz. 2000'in üzerinde terörist etkisiz hale getirildi ama kalamadık. Geri çekildik. Niye? Çünkü orada o zamanlar ne vardı? Çekiş güç vardı. Yani biz o bölgeye uçaklarımıza müdahale etmek istediğimiz zaman oranın hava sahasını kontrol eden Amerika'dan izin almamız gerekiyor. Yoksa uçakları götüremiyorsun oraya. Çelik harekatını yaptık. Ardından Şafak harekatını yaptık. 2007'de Güneş harekatını yaptık. Hatırlar izleyiciler. Mehmetçikler bir kış mevsimiydi bu. Sırtlarında yaklaşık 40 kiloluk mühimmat ve malzemeyle birlikte üzerlerine de kamuflaj olsun diye beyaz örtüler çekilmiş vaziyette gece operasyonları yaptılar. Eksi 20'lerde operasyon yapıldı. En son Güneş harekatıydı o.
1: Hepsinin bugünlere faydası var. Hepsiyle bugüne geldik.
0: Olmaz
1: bütün
0: mı?
1: Bütün mücadeleyle bugüne geldik.
0: Bakın biraz tarihten bahsediyorum. 90'lı yıllara atıf yapıyorum hep de. Biz aslında terörü 1990'da bitiriyorduk. 93'te bitiriyorduk. Eşref Bitlis Paşa ne yapıyordu o zamanlar? Jandarma Genel Komutanı. Ve terörle mücadele eden asıl kolluk kuvveti de jandarmaydı. Ve Jandarma Genel Komutanımız sık sık Erbil'e gidiyordu. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'dı. Ve Maliye Bakanı Adnan Kahveci'ydi. Bu isimleri özellikle sayıyorum. Uğur Mumcu, Ocak'ta 20 veya 24 Ocak'ta biliyorsunuz suikaste kurban gitti. Bizim devlet yetkililerimiz, Eşref Bitlis Paşa özellikle burada öncüydü. Terörün bitmesiyle alakalı çok kritik görüşmeler yapılıyor. Terör bitecekti neredeyse. Ne oldu? Eşref Bitlis Paşa bir bilinmeyen bir kazayla, uçak kazasıyla şehit oldu. Ardından Cumhurbaşkanımız Turgut Özal 17 Nisan'da şüpheli bir şekilde öldü. Arkasından Adnan Kahveci şüpheli bir trafik kazasıyla hayatını kaybetti. Ardından Mayıs 1993'te 33 tane erimiz sivil giyimli Elazığ-Bingöl Karayolu'nda terör örgütü tarafından şehit edildi. 33 tane erimiz. Hemen ardından Temmuz ayına geliyoruz. Sivas-Madımak olayları. Evet. Bunlar hep terörle birlikte okuyalım bunları. Ardından Başbağlar katliamları. Ve daha sonra Ekim ayında gerçekleşen terör saldırıları, büyük terör saldırıları. Bakın tam terör bitecek.
1: Tamamlayalım.
0: Birileri müdahale etti. Ama bunun bir öncesi var. Eğer birkaç dakikamız varsa onu da söyleyelim.
1: Çok kısa tamamlayalım.
0: Bu terörü bitirmek için ayağımıza çok iyi fırsatlar geldi. İki tanesi çok önemliydi. 1990 yılında Irak Kuveyt'i işgal etti. Amerika ve koalisyon ülkeleri Irak'a yönelik bir plan yaptırır, operasyon planı. Turgut Özal, o zaman Cumhurbaşkanı, dedi ki biz de dedi bu operasyona katılalım. 37 ülkenin katıldığı koalisyona biz de katılalım. En azından Kuzey Irak tarafında o bölgeyi biz tutalım. Ama ne yazık ki o dönemin Genelkurmay Başkanı hayır dedi ve katılmadı ve istifa etti, ayrıldı. Ve Türkiye seyirci kaldı orada. Biz o 91 Şubat ayında ve Ocak ayındaki 1. Körfez Harekatı'nı seyrettik. Bizim seyrettiğimiz harekat sonrasında ne oldu? Saddam kuvvetleri Irak'ın kuzeyine geçemez hale geldiler. 36. paralelin kuzeyi kapatıldı onlara. Peki merkezi kuvvetler orada olmayınca orayı kim doldurdu? Terör örgütü doldurdu. Bizim olmadığımız yere boşluk bırakırsanız birileri doldurur. Aynı hatayı biz 2003 yılında 2. Körfez Harekatı'nda da yaşadık. Yani o 2 Mart tezkeresi geçmedi. Geçseydi biz yine o bölgede bulunacaktık. Ve terör örgütü ondan sonra devam edemeyebilirdi.
1: Bölge boşluk kaldırmayan bir bölge.
0: Yani her tabiat anında, boşluk kaldırmıyor. Evet, bölge de kaldırmaz.
1: Her anında her yerinde olmaz.
0: Ve vaktinde atılmayan adımlar yüzünden terör örgütü orada palazlandı. Orada büyüdü. Mahmur kampını ele geçirdi. Terör yuvası kuluçka makinesi haline geldi. Ve bakın biz bugün 2026 yılının Ağustos ayındayız. Peki. Şurada 15 Ağustos'a az kaldı. Terör örgütünün ilk saldırısını yaptı.

0: yaptığı Eruh baskınının yıl dönümüdür. Ve biz 1984-2026 kaç sene? 44 sene.
1: Evet.
0: Şimdi terörün bitmesinden bahsediyoruz.
1: Fatma Hocam, şimdi Bahçeli'nin açıklamaları bu akşamki önemli, Devlet Bahçeli'nin. Terörden, Türkiye'nin terörden bütünüyle arındırılmasının yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını söylüyor Devlet Bahçeli. Terörün yeniden vücut bulabileceği siyasi, sosyolojik ve jeopolitik zeminlerin kurutulması gerektiğini ifade ediyor. Az önce biraz değinmiştik ama bunu detaylandıralım. Sonrası için bu çok mühim. Aynı isimle veya farklı bir isimle veya farklı bir istihbarat servisinin yeni bir aparat oluşumu girişimiyle her şey mümkün.
2: Evet, maalesef Türkiye'nin işte güvenliğini bozmak isteyecek olan, istikrarını bozmak isteyecek olan birçok aktörün üreyebilmesi, tekrardan ortaya çıkabilmesi çok mümkün Erkan Bey. Çünkü sadece burada biz PKK olarak terör örgütünden bahsetmiyoruz. Bakın geçtiğimiz günlerde işte FETÖ darbe girişiminin tekrardan üzerinden geçen 10. yılını konuştuk. Evet, hala hemen... İşte Amerika'da bir türlü işte her ne kadar Fethullah Gülen ölse de faaliyetlerine devam etmek isteyen, ülkenin tekrardan işte içerisine sızmaya çalışmak isteyen FETÖ ajanlarının haricinde işte Mossad ajanları olsun, aynı şekilde İsrail'in yapmış olduğu faaliyetler olsun, doğal olarak sürekli bir şekilde Türkiye'nin toplumsal fay hatlarından beslenip etnik ve mezhepsel olarak Türkiye'yi bölmek isteyecek olan birçok aparat üreyebilir. Bunu bir kenara bırakıyoruz. Bir de öte yandan, şimdi biz evet terörle mücadele kapsamında şimdi farklı bir sürece girdik. Evet, çerçeve yasa oluşturuldu. Fakat gerçekten silahlı eylemlerin bırakılmasıyla beraber ideolojik olarak da PKK terör örgütü kendini feshetti mi? Tamam, biz silahların yakıldığını gördük.
1: Keza zihinlerdeki dönüşümü
2: evet,
1: sağlayabiliyor
2: işte
1: muyuz?
2: İdeoloji kavramı. Eğer siz tekrardan onu yaşartırsanız, eğer tekrardan onu yeşertecek şekilde bir nesil oluşturmaya çalışırsanız, bir algı oluşturmaya çalışırsanız, neden bahsediyorum? Türkiye'nin bölünmesi, işte bir Kürdistan yaratılması, Türkiye'nin topraklarında farklı bir Kürt devleti kurulması. İşte siz bu fikirle Türkiye'yi bölmek maksadıyla tekrardan gizli kapaklı, arka kapılar arkasında böyle bir örgütlenme içerisine girerseniz tabii ki işte en büyük tehlikelerden birisi bu. O yüzden zaten aslında güvenlik bürokrasisi bu çerçeve yasanın içerisinde yer alıyor. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan tutun da başından beri o komisyonu konuşurken de sürekli olarak hem MIT hem TSK süreci izliyor, rapora dahil oldular. Doğal olarak şu saatten sonra da böyle örgütlenmelerin önüne geçebilmek ve aynı şekilde bir daha oluşmamasını sağlamak adına bu takipler muhakkak yapılacaktır. Fakat dediğimiz gibi işte bugün böyle bir evet sonuç olarak bir yasa onaylandı. Sonuç olarak artık silahların bırakılmasıyla takip, denetim, tespit süreci, tasfiye süreci başlatılacak. Fakat yine her zaman söylüyoruz ki bundan memnun olmayan İsrail, bundan memnun olmayan İsrail'in arkadaşları Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu süreci provoke edebilmek ve aynı şekilde bir daha farklı alanlarda hadi PKK olmasın, farklı bir ideolojik ve mezhepsel olarak oluşturabileceği aparatlar olmayacak mı? Eminim ki olacaktır. Çünkü Türkiye'nin büyümesinden, güçlenmesinden hem savunma anlamında, hem ekonomi anlamında, hem bağımsızlık anlamında bu kadar ileri giden bir Türkiye'nin varlığından rahatsız duyan bu üç devlet bir araya gelip sürekli Türkiye'nin içindeki o etnik ve mezhepsel kaşıntıları yapacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii burada hepimizin çok dikkat etmesi gereken bir husus var ki gerçekten bu oyunlara gelmememiz gerekiyor. Bugün birlik ve beraberliğin en önemli hususunu ben her zaman örneğini veriyorum. İran'da gördük. Evet, rejime karşı olan birçok insan vardı. Rejimin yapmış olduklarını eleştiren protestolar vardı işte ABD İsrail saldırmadan önce, hatırlayın Aralık ayında. Ne dediler? Protestolar varken, halk bu kadar karşıken eğer biz İran'a saldırı düzenlersek İran rejimi çöker, saniyesinde İran'da düşer ve biz istediğimiz gibi cirit atabiliriz dediler. Ama olmadı. İşte ABD ve İsrail Siyonizmin emelleri, bakın halk ne kadar rejime karşı olursa olsun, belki bu savaştan sonra rejimle ayrı bir şekilde bir hesaplaşma içerisine girer, ona bir şey diyemem ama ne kadar rejime karşı olursa olsun sonuç olarak bu savaş süresinde rejime, yönetime destek verdi ve birliğini bozmadı. ABD ve İsrail bölgesindeki o bölücü faaliyetlerine, saldırılarına destek çıkmadı. Aksine bir bütün bir şekilde direnç gösterdiler. Bugün eğer bir toplum olarak direnç gösterebiliyorsanız, işte aradaki o mezhepsel çatışmaları sanki bir yani şunun altını çizmeye çalışıyorum, işte bunca zaman hep konuşuldu. Kürt meselesi terör meselesi. Hayır, bu bir Kürt meselesi, bir Kürt sorunu değildi. Her zaman da söylüyorum. Bu Türkiye'nin mücadele ettiği bir terör sorunuydu. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında kimsenin kimseyle etnik ve mezhepsel olarak bir problemi yok. Ama işte o dışarıdan aparatlar olarak bu vekil

0: içerisinde bulundurabileceğimiz bir risk olarak okumamız gerekiyor. Ama dediğim gibi çok hassas bir süreç. Yani toplum olarak gerçekten süreci ihtiyatlı bir şekilde izlemek.
1: İsrail vurgularının yapılmasının en temel sebebi şu. Yani şunu belirtmek lazım. Bu bir bahsettikleri bölgede bir büyük İsrail'i oluşturma çabaları. Bu da onun aparatıydı.
0: Tabii.
1: Yani herhalde bunu net bir şekilde de ifade etmek lazım.
0: Tabii ki. Sonuç olarak İsrail bugün Orta Doğu'da kendi başına buyruk bir şekilde istediği ülkeye saldırdığında kimsenin ses çıkaramayacağı bir hamilelik düzeni yaratmaya çalışıyor. Bunu Suriye'de de yapmaya çalıştı. Bunu Gazze'de maalesef yapmış olduğu soykırımla bakın uluslararası toplum sessiz kalıyor. İstediği kadar bağıra çağıra işte yürüyüşler oldu bir yere hatırlayın. Ama tekrardan Gazze'de soykırımı engelleyebildiler mi? Maalesef işte denetimler, yaptırımlar çok eksik kaldı. İşte öte yandan Irak'ta, öte yandan işte Lübnan'da yaptıkları. Doğal olarak şimdi bakıyorsunuz bu kadar ateş çemberine döndürmüş olduğu bir Orta Doğu karşımızda varken bir de Orta Doğu'nun karşısında, sınırının karşısında güçlenen Türkiye'yi gören İsrail ve Türkiye'nin olduğu yerde istediği gibi hareket edemeyecek olan İsrail doğal olarak burada da o istikrarsızlığı yaratmak için elinden geleni yaptı. İşte Suriye'de, güneyde Dürzileri hareketlendirmeye çalışıp silahlandırmaya çalışıp
1: daha yeni bir sene önce unutmayalım.
0: Çok yeni. İşte İran'da doğal olarak baktığınızda sürekli o etnik ve mezhepsel ayrımcılıklarla beraber toplumu bağımsızlık adı altında bir devlet kurma adı altında hareketlendirmeye çalışıp, alevlendirmeye çalışıp temel amacı sadece bölme ve bölücü olan bir yaklaşımla ilerleyen İsrail doğal olarak tabii ki dilimizde ilk hedefimiz. Evet, çünkü maalesef gördüklerimiz zaten bize bunları konuşturuyor. Doğal olarak bir de karşısında bu kadar güçlenen bir Türkiye varken bu kadar rahatsız olduğu Türkiye'nin de aynı şekilde güçlenmesini, daha fazla güçlenmesini istemeyecek. Bunun için de en yapmak ya da onun için belki de en kolay olan, yapılması en kolay olan şey işte bölmek, toplumdaki o birlik ve bütünlüğü bozmak, o huzuru bozmak, o kardeşliği bozmak. O yüzden ben hani şunu da altını çizmem gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman hiçbir etnik, dini ve mezhepsel olarak hiçbir kökene bir ayrı ayrımcılık uygulamamıştır. Biz hep kardeş bir şekilde yaşadık. Ama ne zaman ki bunu bir terör meselesine çevirdiler, işte o zaman aslında Türkiye çok büyük bir mücadele içerisine girdi. Doğal olarak da 50 yıldır mücadele ettiğimiz bir terör örgütünün artık gerçek anlamda feslinin olması. Evet, biz sembolik olarak silahların yakıldığını gördük ama salt onunla kalmayacaktı. Sonuç olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, güvenlik bürokrasisinin aynı şekilde bu silahların teslim edildiğine dair bir süreci başlatacağını biliyoruz. Doğal olarak artık Türkiye'ye silah doğrultacak bir ideolojik zeminin önünü kesmenin de en önemli aşamalarından birindeyiz.
1: Çok önemli. Ömer Çelik diyor ki, Yeliz Albayrak, bundan sonrasında terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa bölge ülkeleri içinde bir yöntem ve adres olacaktır. Biz bizim çabalarımızdan detaylıca bahsettik. Ama şunu da merak ediyorum. Bölge ülkelerinden biz ne bekliyoruz? Kimden bahsediyoruz? İşte Suriye, Irak'tan bahsediyoruz. Ve tabii İran'dan da bahsediyoruz aslında. Terör örgütünün bir kolu da orada. Ne bekliyoruz?
2: Şimdi açıkçası az önceki konuşmada da bahsettik işte bu içeride ve dışarıdaki olan kolları. Şimdi hocamın da söylediği gibi tehdit sürekli dışarıdan gelmeye devam ediyor ve dışarıdaki desteğini de siz bir şekilde çözmezseniz, dışarıdaki durumu da aynı şekilde eş zamanlı olarak götürmezseniz, geri dönülemeyecek şekilde kökünü kurutmazsanız, bunun tabii farklı yöntemleri var. Askeri olarak operasyonlar, müdahalelerle birlikte bir de bu terör yapılarının içerisinde, sınırları içerisinde bulunduğu ülkelerle de tabii ki istişare halinde olmak ve onların da ayrıca yekpare halde olmalarını, devlet yapılarının güçlü olmasını, oradaki silahlı örgütlerle baş edebilecek kapasitede olmalarını da, yani istikrarlarını ve bütünlüklerini desteklemek de aynı şekilde başka bir yöntem. Şimdi Suriye içerisinde zaten
1: sadece biliyoruz. Sadece büyük devletlerin yapabileceği şeyler var.
2: Kesinlikle öyle. Bakın şimdi Irak'tan başlayalım isterseniz. Irak içerisinde neler oluyor? Irak içerisindeki terör örgütleri ya da eli silahlı gruplar ya da aşiretler, farklı gruplar, biliyorsunuz çok fazla etnik köken içeride var. Yani Şiiliğin bile çok fazla alt kolunun olduğu, yönetimde çok farklı aşiretlerin olduğu, farklı grupların olduğu, birçok noktada hakimiyet kurmakta zorlanıldığı bir yapıdan bahsediyoruz. Aynı şekilde Suriye içerisinde de zaten bir sürü operasyona konu olmuş bir yer. Az önce Fatma hocamın dediği gibi Dürziler örneği. Suriye içerisinde sürekli bugün Dürziler, ondan 10 gün önce işte yok bilmem ne grupları, ondan bir ay sonra başka gruplar sürekli buralarda

0: aslında bütün tarih boyunca böyleydi. Hegemon güçlerin, imparatorlukların gelip buralarda kendileri bölgenin kaosta olmasından çok daha rahat nemalanacağı için sürekli buralarda terör grupları, terör örgütleri ya da kendi seçtikleri iktidarlar, kendi seçtikleri yönetimler ve sürekli tekrar isyan çıksın, tekrar terör grupları çıksın, tekrar iç karışıklık çıksın diye oluşturdukları yönetim yapılarıyla, sorunlu yönetim yapılarıyla bu bölgeyi yıllarca aslında kaos alanına çevirdiler ki işte rahat rahat buralardan faydalanabilsinler. Rahat rahat buraların karmaşasından kendi çıkarlarını hareket edecek şekilde politika üretebilsinler.
1: Bir de silahlandırıp sürekli olarak onları kullandılar. İşte İran örneğinde tekrardan.
0: Aynen öyle. Hala bu sürecin bakın devam ettiğini görüyoruz. Bu her zaman böyle olacak aslında. İşte hegemon güçler ya da İsrail gibi yayılmacı ülkeler, saldırgan ülkeler, terör ülkeleri sürekli çevresindeki ülkeleri istikrarsızlaştırmak için bu işlere her zaman yatırım yapacaklar. Bu daha önce de böyleydi. Bugün de böyle, ileride de böyle olacak. Yani konjonktür değişir, istikrarlı ülkelerle çalışmayı birazcık bakın Trump'ın yaptığı gittiği yön gibi daha karlı bulurlar. O zaman belki orada farklı kırılmalar olabilir. Ama şu anda tam durduğumuz yerde, şimdi bu örgütün Suriye'nin içerisinde, İran'ın içerisinde, İran içerisinde hala aktif kolları varsa, olanlar ne yapacaklar? Bunlar da çünkü bakın hazır bekliyorlar. En ufak bir durumda terör örgütlerinin işi nedir? İdeolojileri ne olursa olsun, sahte, suni oluşturulmuş olsunlar hiç fark etmez. Bunların işi en ufak bir sorunda ortalığı karıştırmak, en ufak bir sorunda istikrarsızlık çıkarmak, ülkeleri dış müdahalelere açık hale getirmek, ülkelerin yönetilemediği gibi bir itibar oluşturmak. Krizleri, sorunları çok daha büyükmüş gibi gösterip provokasyonlar da çıkararak olmayan meseleleri bile hatta gündem haline getirmek, bakın ajanda oluşturmak, sürekli farklılıklara yatırım yapılarak, sivri noktaları daha da sivrileştirerek, sorun çıkarıp istikrarsızlaştırmak, kanlı eylemler yapmak, sivillerin hayatını kaybetmesine sebep olmak, olayın sonunda da biliyorsunuz çok farklı yerlere gidiyor konu. Kimisi kendi içerisinde parçalanıyor, kimisi yıllarca terörle mücadele ediyor. Afrika'da bakın hala böyle birçok ülkeden bahsediyoruz, silahlı örgütlerden bahsediyoruz. Bunları kimin beslediğini artık herkes biliyor. Hangi Avrupa ülkelerinin Afrika'daki bakın örgütlere nasıl silah sağladığını, nasıl para sağladığını, buraların karmaşasından kimlerin kendi yayılma alanları kafalarındaki haritalarını, buralara yatırım yapılsın diye buralara destek verdiğini biliyoruz. Aynı şekilde de burada mesele çözülürse ki aslında sürecin çok önemli bir noktasındayız. Daha önümüzde de uzun bir yol var. Birçok mekanizmadan az önce bahsettik. İşler bir hale geldiğinde aynı şekilde Suriye'nin de, aynı şekilde İran'da, aynı şekilde İran'ın da, içerisindeki yapıların da belki benzer şekilde, belki yine kendine has yöntemlerle ama buradaki sürece zarar vermeyecek şekilde sonlandırılması için çok daha rahat, çok daha keskin bir yola girilebilecek. Çünkü biliyorsunuz burada özellikle görüşmeler yapıldığında, çağrılar yapıldığında biz şunları duyduk. Bizi ilgilendirmiyor. Biz işte tabi değiliz. Biz farklı bir işte ideoloji gidiyoruz. Biz oraya bağlı değiliz. Biz şuradan emir almıyoruz. Bu bizi bağlamıyor gibi. Hani işin içerisinden nasıl sıyrılırızın provalarının yapıldığını gördük. Farklı farklı açıklamalar gördük. Hatta farklı haritalar yayınladıklarını da gördük. Haritaların önünde poz verdiklerini de biz hatırlıyoruz. Yani biz buraya tabi değiliz diye sürekli söylediklerini görüyoruz. Ama Türkiye'nin mesajı bakın kırmızı çizgileri çok netti. Türkiye içi dışı şuradaki buradaki oradaki biz dahiliz değiliz. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz bir yol haritası koyduk. Bizim için risk nedir? Bizim için gidilecek yol nedir? Mücadelemiz nedir? Bunu biliyoruz. Kabul edeceğimiz şeyleri açıkça söyledik. En başında hatırlayalım cümleyi ya kadife eldiven ya demir yumruk. Eğer silah bırakma süreci, eğer bu öne koyulan yol haritası, bu istişare mekanizmaları, izleme mekanizmaları çünkü hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem Milli İstihbarat Teşkilatı biliyor kimin elinde ne var, hangi envanter var, hangi silah var, hangisi kimin elinde, nerede kaç tane ne var, hepsini biliyor. Bunların teslimatı, bırakılması hem yurt içinde hem yurt dışında neresi varsa istenildiği şekilde gerçekleşmezse tabii ki bu meselenin devam etmesi.
2: O zaman da başka bir şey konuşacağız herhalde.
0: Kesinlikle. O zaman onun için de başka bir tabii ki senaryo var. Yani yıllarca kayıp verilmiş, yıllarca üzerinde uğraşılmış bir meselenin sadece evet bir işte çerçeve bir şeyler hazırladık. Bundan sonra da hemen her şey oldu bitti bunun üzerinden gideceğiz gibi bir şeyle değerlendirilmeyeceğini tabii ki biliyoruz. Teyakkuz halinde devam ediliyor. Bu süreç Suriye'de nasıl gidecek? Bu süreç Irak'ta,

0: İran'da nasıl gidecek, tekrar kullanılmamak üzere nasıl bertaraf edilecek, bunların hepsini bakın eş zamanlı olarak hem gözlemleneceği hem ne olup ne olamayacağını şu anda da hesaplandığı ve o görüşmelerin de bu diğer ülkelerle devam ettiği bir süreçti. Biz Suriye'de de bakın aynı şekilde görüşmeler devam ediyor. Ahmet Alşara'nın Türkiye ile olan ilişkisini biliyoruz. Birçok konuda nasıl hareket ettiğini biliyoruz. Şu anda bakın Irak'la yapılan anlaşmalar. Arka arkaya birçok anlaşma yapıldı. Sadece ekonomik anlaşmalardan bahsetmiyoruz. Bunların hepsinin güvenlik meselelerinde de bakın birçok sonuçları olacaktır. İran konusunda da hocamın da hatırlattığı gibi bakın gördünüz. Trump'ın açıklamaları neydi? Biz İran'ı içeriden çok güzel aslında bölecektik. Silahları da yolladık oradaki işte terör gruplarına. Ne yaptılar? Hepsini iç ettiler. Bize işte söz verdikleri gibi yapmadılar. İşte onlara biz de teessüf ediyoruz hani. Kırgınız. Yani bu terör örgütlerinin sürekli beslendiğini ve hazır olduğunu herkes zaten biliyor. Ama buradaki sürecin çözülmesi ve bu yol haritasıyla birlikte tabii ki diğer dallanıp budaklandığı diğer sınır ötesi noktalarda da aynı şekilde ya da benzer şekillerde bertaraf edilmesi, hatta başka eli silahlı terör örgütlerine bile belki merkezi hükümetlerin onlarla baş etmesi için de bir yol haritası bile olabilir bu süreç. Türkiye'de yönetilen bir süreç. Ama dediğimiz gibi daha uzun bir yol var. Çok dikkatli şekilde hareket ediliyor. Hem burada hem de bütün hala içeride teması olan, destek veren, vermek isteyecek olan o bütün yapılarla ilişkilerinde kesilmesi için hala uğraşmaya da devam edilecek.
1: İbrahim Köleş, son dakikalar bu bölümde. Biraz liderlik meselesini konuşalım. Neyden bahsediyorum? Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin liderliğini konuşalım. Şimdi 2010'larda çözüm süreci vardı.
2: Evet.
1: Orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her ne olursa olsun süreci devam ettiği, ancak işte emperyalistlerin, belli başlı ülkelerin ve terör örgütünün bu süreç içerisinde yaptığı hamlelerle sonlanan, istenilen sonuca ulaşmayan bir süreçten bahsettik. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda hiç yılmadı. Bu sorunu çözme konusunda çok ciddi bir iradesi vardı ve o iradesi bugüne kadar devam etti, devam ediyor. Yani orada o olmadı diye bugün tekrar evet bu böyle olmayacak deyip kenara da bırakmadı meseleyi. Bu işte çok güçlü bir liderlik olmasa da herhalde bir sonuca ulaşamazsınız değil mi? Eğer olmasa
2: tabii bir ki liderlik. Yani güçlü bir siyasi irade olmadan olmaz bu iş. Olmazdı da o çözüm sürecinde çok iyi niyetler de başladı. Ve o zamanlar şimdiki gibi Cumhur İttifakı da yok. Ve muhalefet hepsi o süreci engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Yani bizim Mehmetçiğim bir operasyon bölgesinden askerleri Skorsk helikopterlerine alırken ki videosunu başka bir niyetle kullanıp da işte silahlı kuvvetlerin helikopterleri teröristleri taşıyor diye videoyla insanların zihnini bulandıran sabotajlar vardı. Her şeye rağmen o çözüm süreci yine de devletin iradesiyle devam etti. İki katmanlı olarak devam etti. Ta ki ne zamana kadar? 13 Temmuz 2015 yılına kadar. 13 Temmuz'da işte o 7 Haziran 2015'teki seçimden sonra tek başına iktidar olunamadı. Bir geçici hükümet kuruldu. Hemen terör örgütü yanına diğer 7 tane terör örgütünü de alarak çözüm sürecini feshettiler, bıraktılar. Ve tekrar silahlı teröre başladılar. Fakat Cumhurbaşkanımız buradan hiç vazgeçmedi. Bunun yerine ne oldu? Biz 2015 yılında ilk İHA'mızı uçurabildik. Yani Baykar grubunun TB2'yi ilk uçurduğu tarihler onlar. Sonra TB2 gelişti, SİHA'ya dönüştü. Silahlı insansız hava aracına. Bunun yanına Akıncı devreye girdi. Biz daha önce Amerika'dan Predator'ları istedik, Amerika satmadı. İsrail'den Heron'ları aldık. Çürüye çıktı hepsi. Ha bakıldı ki bu iş böyle olmuyor. Kendimiz üretmeye başladık. Kendimiz üretmeye başladıktan sonra savunma sanayi ürünleri geliştikçe teröristlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmalarında şu cümleyi duyduk. Mağaranın dibinde olan kişi ana karargahına diyor ki biz diyor başımızı dışarıya çıkaramıyoruz. Başımızın üstünde bir tane SİHA dolaşıyor. Kımıldasak vuruyor bizi. Ve terör örgütü üzerinde öyle bir baskı oluşturdu

0: ki bu yeni savunma sanayi ürünlerimiz o zaman işte terör örgütü kımıldayamaz hale geldi. Hatta mağarada aylarca kaldılar. O yeraltı çukurlarında aylarca kaldılar. Kımıldayamaz hale geldiler. Hem Türkiye sınırları içinde hem Türkiye sınırları dışında, özellikle de Irak'ta. Sonrasında biz Irak'a arka arka harekatlar başlattık. O pençe serisi harekatlar hatırlayın, 2019 yılında başladı. Önce pençe kartaldı, sonra pençe kaplan oldu, pençe süngü oldu ve en sonunda da pençe kilit oldu. Ve pençe kilit harekatıyla da bizim sınırlarımızdan daha derinlerde, Gara'ya kadar olan bölgede terör örgütünü kımıldayamaz hale getirdik. 2023 yılının Haziran ayında Cumhurbaşkanımız hem Suriye'dekilere hem de Irak'takilere dedi ki, ya silahlarınızı teslim edersiniz ya da silahlarınızla sizi gömeriz. Ve Haziran ayında ciddi bir operasyon hazırlığımız vardı.
1: Bir dakikamız kaldı, tamamlayalım.
0: Çok ciddi bir operasyon hazırlığımız vardı. Özellikle Barış Pınarı Harekatı'na ara vermiştik. Ve birliklerimiz yine oradaydı. Hatta bazı kanallar her an bir sabah ansızın geliriz cümlesine atfen bazı televizyon kanalları oralara canlı yayın araçları gönderdiler. Televizyonlar orada operasyonu canlı anlatacaklardı. O kadar her şey hazırlanmıştı ki gerçekten de girecektik. Ama sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Ağustos ayındaki bir cümlesi var. İç cephenin tahkimi, hocam. Devlet Bahçeli'nin sahiplenmesi, sonra devlet politikasına çevrilmesi ve bizleri bugüne getirdi.
1: Peki. Bir ara vereceğiz. Birkaç dakikalığına saat başında 24 Özel devam edecek.

Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Peki şu eve ne dersin?
3: Çok yüksek.

0: bu çok alçak.
1: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
0: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
2: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Peki ne var?
2: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kütle böyle,
4: Otobit'te. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
5: basit, hesap basit. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Mete gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar... Temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketleri.

0: Paketçisi.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Efendim yeniden merhaba. 24 Özel devam ediyor. Fatma Yeşilkuş, Yeliz Albayrak ve İbrahim Kereş bizlerle. İlk bölümde terörsüz Türkiye yasasının çerçeve yasanın detaylarını konuştuk. Özellikle bundan sonra ne olacak? Sahadaki tespit süreci nasıl devam edecek? Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye nasıl evrilecek? Bununla beraber riskleri de konuştuk. Hepsini konuştuk, değerlendirdik. Şimdi bu bölümde özellikle mecliste yapılan oylama çıkan sonuç, partilerin meseleye bakış açısı, bunların üzerinden konuşacağız. Fatma Yeşilkuş, 467 kabul.
1: Evet.
0: 87 red. 7 çekimser oy kullanıldı. İlk bölümde şöyle biraz değinmiştik ama detaylandıralım bu. 467 kabul çok yüksek bir oran. Bununla ilgili Numan Kurtulmuş'un bir yorumu vardı. Diyor ki rakam Türkiye'nin en zor meselelerini ittifak halinde çözebilecek güçte ve iradede olduğunu göstermiştir. Bu önemli bir detay. Şimdi buradan şunu bir yorumlayalım bu rakamı. Ne ifade ediyor? Çok yüksek bir oranda.
1: Şimdi normal şartlar altında katılanların yarısından çoğu kabul etseydi yine yasa zaten geçecekti. Ama 467 oy oranı yüksek bir oran. Bunu aslında ilk bölümde de biraz değindim. Biraz daha izninizle açmak isterim. Neticede itibariyle bu sadece bir iktidar hükümet politikasıymış gibi artık algılanmaması gereken, aksine devletin politikası olduğunu, farklı görüşlere de sahip partilerin de görüşlerinin alınarak hazırlanan bir yasa olduğunu söylememiz gerekir. İşte geçtiğimiz sene hatırlarsanız komisyon vardı. Komisyon önce bir rapor hazırladı. Bu rapor hazırlama sürecinde de yine muhalif partiler de dahil olmak üzere diğer partilerin görüşleri alınarak, sadece onların değil, süreçte bir şekilde etkilenen veya uzman görüşünde bulunabilecek, katkı sunabilecek kişilerin de görüşlerinin alındığı bir komisyon vardı ve komisyon neticesinde bütün partilerin onayıyla bir rapor yayımlandı. Bu çerçeve yasanın da keza sadece AK Parti tarafından hazırlanan bir yasa değil de diğer partilerin de görüşleri alınarak, danışılarak ortak bir kanaatle oluşturulan bir yasa olduğunu bir kere söylememiz gerek. Önce Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saat süren bir görüşme gerçekleştirildi. Akabinden Meclis Genel Kurulu'na geldi. Ve 467 oy oranı gerçekten yüksek bir oran ve siyaseten aslında farklı görüşlerinde, farklı partilerinde bunun ne kadar sahiplenildiğini, bu yasanın ne kadar sahiplenildiğini veya bu politikanın, terörsüz Türkiye'nin ne kadar sahiplenildiğini irade olarak biz vekillerin vermiş olduğu oylarla görebiliyoruz. Evet, 87 itiraz oyu var. Baktığınızda buna İYİ Parti'nin tamamı hayır oyu kullandı. Yeni Parti içerisinde 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Çekimser oylar var. Yine çiziyoruz altını. Tabii ki çekincelerin, şüphelerin olması çok normal. İhtiyatlı yaklaşılması çok normal. Farklı görüşlerin görüşlerine burada tabii ki saygı duymamız gerek ve onların görüşlerinden yola çıkarak riskleri göz önünde bulundurmamız gerek. Bu başka bir konu. Ama sonuç olarak burada meclis içerisinde, meclis çatısı altında 467 vekilin buna evet oyu vermesi ve farklı partilerden gelen bu oylarla beraber yüksek bir irade gösterildiğine, sahiplenilme gösterildiğini görüyorsunuz. Şimdi baktığınızda işte yine ilk bölümde hatta biraz değinmiştim, bir sonraki turda konuşacağız dediğiniz o yeni parti burada karşımıza çıkıyor. Çünkü hatırlarsanız komisyon oluşturulduğunda Sayın Özel ve yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeydi. Yeni parti yoktu. Akabinde tedbirli mutlak mutlak kararıyla beraber Sayın Kılıçdaroğlu ve yönetimi tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçti. Sayın Özel ve ekibi bir yeni parti adında bir parti kurdu. Ve netice itibariyle yeni partinin 91 milletvekilinin bu yasaya hangi oyun kullanacağını merak konusuydu. Sayın Özel birçok açıklama yaptı ve nihayetinde evet oyu vereceğini söyledi. Ama dediğimiz gibi 54 milletvekilinin hayır oyu kullandığını biliyoruz. Bu niye önemli? Aslında yeni parti içerisindeki vekillerin de kendi içerisinde büyük bir

0: çelişki içerisinde olduğunu söylememiz gerek. Ama başından beri hep şunu konuştuk. Sayın Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında bir gerilimin olup olmadığını, bir çatışmanın, çekişmenin olup olmadığı konusunda hep bir işte o gen hatırlarsanız CHP genel merkezinde de keza Sayın Özel'in aslında gitmek istediğini ancak işte Ekrem İmamoğlu'nun direnmesi yönünde bir talimat verdiğini, Sayın Kılıçdaroğlu'nun o sebeple biraz daha geç geldiği yönünde de o zaman da tartışıyorduk. O yüzden İmamoğlu ile Özel arasındaki o gerilimin aslında bir yansımasını bence biz vekillerin oy oranında gördük. Niye söylüyorum bunu? Çünkü İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu bu yasa oylanırken tweet attı. Yüzümüzü millete dönelim. Yani hayır oyu kullanmaları yönündeki o hashtag hashtag'i yazarak bir tweet attı. Bir yazı paylaştı. Doğal olarak baktığınızda o zaman İmamoğlu kanadının aslında biraz daha buna hayır diyecek pozisyonda durduklarını görüyoruz. Ama ben listeye baktığımda mesela İmamoğlu'na yakın olan bazı vekillerin keza Taşkın Özer gibi hayır oyu kullanmadığını, evet oyu kullandığını da görüyoruz. İnanın çok farklı bir denklem var. Bence önümüzdeki süreçte yeni partinin içerisinde de bazı kopmaların ve ayrılmaların yaşanabilmesi söz konusu olabilir. Neden bunu söylüyorum? Bakın Milliyetçi Hareket Partisi'nden de keza önce İYİ Parti doğdu, sonra işte Zafer Partisi doğdu, Zafer Partisi ayrıldı, işte bölündü. Keza yeni parti içerisinde de bu bölünmenin bence salt yeni partiyle kalmayacağı, bu fikir ayrılıklarının önümüzdeki süreçte belki yeni parti içerisinde de farklı bir bölünmeye sebebiyet verebileceği kanaatindeyim. Ama bunu sadece...
1: Yeni partiden bu, yeni parti mi?
0: İşte farklı bir yeni parti artık yepyeni çıkacaktır. Parti. Yepyeni parti. Artık adı ne olur bilmiyoruz ama öyle hani bu iddiaları da aslında göz önünde bulundurmamız gerektiği kanaatindeyim. Fakat bunu sadece terörsüz Türkiye politikası kapsamında birbirlerine çatışıyorlar, karşı geliyorlar, bu yüzden ayrılacaklar demek doğru değil. Burada demek istediğim bir yerden sonra İmamoğlu ve Özel çatışmasının ve çekişmesinin farklı alanlarda sirayet edeceğini ve akabinde bunun belki bölünmelere sebebiyet verebileceği yönünde bir kanaatim var. Tabii bu iddialarda hani bir salt benim söylediğim hususlar değil. Nitekim yine kulislerde de konuşulan bilgiler arasında yer alıyor. Ancak şunu söylememiz gerek. Tabii yeni parti içerisinde bunca zaman işte Sayın Tanal gibi bu sürece başından beri aslında destek veren çoğu zaman hatırlayın Sayın Özel ve yönetimin yakın ekibinin işte Veli Ağbaba gibi sürekli olarak DEM'den daha çok DEM Parti üyesiymiş gibi açıklamaları vardı. İşte ama baktığınızda 54 milletvekilinin burada hayır oyu kullanması tabii biraz dediğimiz gibi çok farklı bir kırılmaların yaşandığını bize gösteriyor. Bir yandan da şimdi bazı vekillerin fezlekesi söz konusu ki bakalım işte onda keza Veli Ağbaba, Sayın Özel gibi isimlerin fezlekesinin de süreçte nasıl bir yol haritası çevrileceği konusunda da bize merakla uyandırıyor. Çünkü eğer böyle bir fezleke söz konusu olursa yeni partideki o kırılma daha da keskinleşir mi? Nasıl bir süreç olur onu da göreceğiz ama netice itibariyle evet bugün çekinceleriniz olabilir. İtirazlarınız olabilir. Bazı hususlarda anlamlandıramadığınız hususlar olabilir. Ama sonuç olarak burada böyle bir yasaya yardımcı olmak, daha doğrusu görülmeyenleri, varsa riskleri, içerisinde bulunduğu fırsat ve olanakları ve riskleri, keza şerh düşerek veya belirterek veya bu hususları daha aydınlatıcı bir şekilde yaklaşarak sürece dahil olmak, farklı görüşlerin desteğini almak çok önemli olurdu. Çünkü komisyon zaten bu sıfatla oluşturuldu. Geçtiğimiz sene komisyonda aktif rol alan isimler, baktığınızda bu defa şimdi bazıları hayır oyu kullanıyor. Doğal olarak biz de yeni parti içerisindeki bu ikircikli tutumu açıkçası anlamlandırmakta güçleniyor. Güç bir süreç yaşıyoruz ki çünkü işte o tam anlamıyla Sayın Özel ve İmamoğlu arasındaki gerilimin diğer hangi alanlarda sirayet ederek önümüze çıkacağı aslında biraz daha bize yeni parti yorumlamamızla yardımcı olacak.
1: Süreç bir de biraz daha devam eden günlerde anlatacak ne olduğunu. Peki Yeliz Hanım, ben şimdi bir sonraki turda size soracağım yeni parti içerisindeki durum ama yine bu kabulün yüksekliğinden devam edelim. Türk siyaseti açısından da yeni bir sürecin başlangıcıdır diye bir yorum yapsam abartmış olmam herhalde.
2: Hayır, şimdi 592 oyun 467'si kabul, 87'si red gibi bir elimizde rakam var. Yani büyük bir çoğunluğun kabul ettiği bir süreçteyiz. Çok önemli bir eşikte olduğumuzu zaten söyledik. Ve üzerinde hala istişare edilen konuların, görüşülecek olan konuların soru işaretlerinde en başından beri zaten olduğunu biliyoruz. Ama oy oranına baktığımızda oldukça yüksek bir oy oranı, oldukça yüksek bir aslında bir araya geliş ve irade gösterme olduğunu söylemek sizin de dediğiniz gibi yanlış olmaz. Şimdi tabii ki partilerin savundukları, kendi ideolojileri, kendi tabanları hepsi farklı olabilir ama bu biraz daha artık siyaset üstü bir mesele olduğu için terör meselesi de ve burada da önümüzde yeni bir yol, yeni bir aslında mücadele alanı olduğu için bu kadar yüksek bir ortak irade gösterilmesi, evet, yeni bir aslında makas ayrımında olduğumuzu, bundan sonra da gidilecek yol için aslında bir iyi niyette göstergesi, bir umudun olduğunu da göstergesi, önümüzdeki sürece güvenildiğiyle de alakalı bence yüksek bir iradenin de olduğunu görüyoruz. Çünkü evet, soru işaretleri olabilir, güvensizlikler olabilir, bilmiyoruz çünkü önümüzde bir yasa var, bir çerçeve var, beklentiler oldukça yüksek ama az önce de söylediğimiz gibi tek tek kişi kişi bakım üzerinden yargılamaların yapılacağı, gözlemlerin yapılacağı, teyit mekanizmalarının çalışacağı da bir süreç önümüzde var. İşte bu sürece duyulan güven, bu sürecin iyi işlemesine doğru bir irade aslında bu toplam sayının yüksek olması ve bu meselenin, artık yıllarca uğraştığımız meselenin sona ermesi için duyulan büyük bir tabii ki istek var. Meselenin çözümlenmesi için aslında bu bir devlet politikası haline gelmesi noktasında. Çünkü biliyorsunuz yıllardır uğraşılan bir meselenin, bu kadar ciddi bir meselenin çözüm bulması tabii ki kolay olmayacak. Türkiye'nin kendi vakası, Türkiye'nin kendisine, kendi farklılıklarıyla, kendi sosyolojik yapısıyla buna uygun şekilde çözümlemeye çalıştığı ya da tamamen artık ortadan kaldırmaya çalıştığı o herkesin hafızasında bu konuyla alakalı, bakın, mutlaka acı bir anı var. Yıllarca uğraştığımız bir mesele. Onun için işte çok dikkatli olmamız gerekiyor diye konuştuğumuz bir mesele ama sayının bu kadar yüksek olması yine de ne olursa olsun büyük bir çoğunluğun bu meselenin çözülmesinde devletin iradesinin daha fazla yanında olmak istediğini gösteren aslında bir rakam diyebiliriz.
1: Şüphesiz. İbrahim Bey, yeni parti üzerinden konuşalım. Bu işte az önce bahsetti Fatma Hanım, bugün içerisinde atılan tweetler vesaire. Bu evet hayır kavgası mı doğuyor yeni partinin içerisinde?
3: Yani yeni partiyi ben paranteze alarak aslında genelden başlayıp sorunuzun özeline inmek istiyorum. Bir kere bu terörle mücadele zannediliyor ki böyle çok basit oldu. Hiç öyle değil. Çok ağır bedel ödedik biz. Hem de sayılamayacak kadar ağır bedeller ödedik. Yani benim Antep'te görev yaptığım zaman bir öğrencim, Asubay Hazırlama Okulu'nda bir öğrencim ziyaretime geldi. Konuşuyoruz. Kazım takılarak konuşuyor. Dedim Kazım ne oldu sana dedim. Komutan dedi ben çatışma sırasında dedi başımdan isabet aldım dedi. Vurdular beni dedi. Ben 6 ay dedi dünyadan bir haber, komada yaşadım. Ve sonrasında da iyileştim ama göreve devam edemeyecek durumdaydım. Malumen emekli oldum dedi. Bunları anlatırken de, yani ben bir öğretmeniyim onun. Çok üzüldüm. Yani daha yaşı genç bir astsubayımız. Ve o durumda bu bir bedeldi. Veya evladını şehit vermiş olan analar, babalar bu bedeli çok ağır ödediler. Hala da özellikle dini bayramlarda, şehitliklerde evlatlarının kabirlerini ziyaret edenler hep şu cümleyi kullanıyorlar. Bu terör bitsin. Bu can kayıpları bitsin. Durdurun şu terörü. Yani ben onca şehit cenaze törenlerine katıldım. Aile ziyaretlerine gittik. Veyahut da evladının şehit olduğu haberini vermek görevine gittiğim oldu. Ve o anaya o haberi ben nasıl veririm? Dualar ederek gittim. Haberi verdiğimde de o anı tekrar tekrar yaşıyorum hep. çok ağırdı. Benim için haber vermek çok ağırdı. Ya anne, ya onun için ne olabilirdi? Ama şu cümleyi kullandı.

0: Baba da kullandı, anne de kullandı. Şu terörü bitirin artık dedi. Bitsin dedi. Başka analar ağlamasın dedi. Biz terör nedeniyle çok can kaybı verdik. Şehitler verdik, gazileri verdik. Gazilerimiz oldu, sivil vatandaşlarımız, yani bebekler öldürüldü bu terörde. Ve şu an nereye geldik? Bu terör bitsin diye devletimiz, hangi hükümet olursa olsun, bitirmek için amansızca mücadele etti. Ama bir türlü tamam bitirilemedi. Ve şimdi özellikle o şehitlerimizin gayretleri, canlarını koydular ortaya. Bugün biz terörün bitişini konuşuyorsak o şehitlerimiz sayesinde. Eğer onlar canlarını koymasalardı ortaya, Türkiye işgal edilecekti. Yani 15 Temmuz gecesi bizim Doğu ve Güneydoğu sınırlarımızda terör örgütü içeri girmek için hazır bekliyordu. Gazilerimiz, minnettarız onlara. Şehitlerimiz, şükran borçluyuz, minnettarız. Tüm bunlar ortada. Geliyoruz 2 gün evvelki oylamaya. Elimizde liste var. 592 milletvekili katılmış, 467 evet. 467 çok diyoruz, beklenenin de üstünde. Hayır, burada ben başka türlü bakıyorum. Eğer Türkiye'nin bekası, bu milletin istikbali söz konusuysa ve şahsi menfaatler yerine devlet önceliklidir, millet önceliklidir diyenler varsa, onlar evet dediler. Ama kendi şahsi çıkarlarını önceleyen, kör ideolojik siyasi yaklaşımlarını önceleyenler hayır dediler. Bir de çekimser kalanlar var, fikirsizler. Çekimser, bakıyorum Yeniden Refah Partisi 4 vekili var, 4'ü de çekimser. Sizin muhakeme kabiliyetiniz mi yok? Yani mantıkta bir kural vardır. Üçüncü ihtimalin yokluğu. Bir insan ya ölüdür ya diridir. Ya Türkiye tarafındasın ya Türkiye karşısındasın. Bunun çekimserliği ne? Bilelim. Türkiye tarafında mısın? Başka şeyler tarafında mısın? Bilelim. Yani burada benim özellikle vurgulamak istediğim şey şu. Ters bir mantıkla bir soru soracağım. Velev ki şu 467 çıkmadı. 300 veyahut da daha aşağısında bir kabul çıktı ve bu yasa geçmedi. Ne olacaktı? Bu yasanın geçmediğini farz ederek bir düşünelim. Birazcık geriye saralım. Ne olacaktı? Terör örgütü silah bırakmayacaktı. Terör örgütüne çengel atanlar, başta İsrail olmak üzere, başka bu bölgede menfaati olan yapılar tekrar bu örgütü kullanacaklardı. Bize karşı kullanacaklardı. Biz 42 senedir ayağımızda prangayla dolaşıyoruz. 2.3 trilyon dolar teröre harcama yapmışız. Bakın, canların hesabı yoktur. Maddi karşılığı olamaz. Ama maddi olarak 2.3 trilyon demek, Türkiye'nin bu seneki yurt içi gayri safi milli hasılası 1.6 trilyon dolar. Ama teröre harcanan 2.3 trilyon dolar. Yani biz eğer o parayı teröre harcamamış olsaydık, bir Türkiye daha olacaktı. Bugün emekli maaşı alanlar maaşlarının ikiye çarpıldığını düşünsün. Rakam böyle olacaktı. Biz bunun için o kadar büyük maddi bedeller ödedik ki, yani Türkiye bir türlü kalkınamıyor. Nasıl kalkınsın? Siz o attılan her merminin leblebi olduğunu mu zannediyorsunuz? Her birinin maliyeti çok yüksek. Bir F-16'nın pistten teker kesmesi kaç bin dolara mal oluyor. Ve biz yeri geldi 80 uçak kaldırdık. Terör örgütüne mücadele etmek için.
1: Evet.
0: Bütün bu kayıplar ortada. Çok ağır bedellerle biz bu seviyeye geldik. Bir siyasi irade gösterildi. Eğer bu yasa geçmemiş olsaydı, kabuller daha az olsaydı, biz tekrar bıraktığımız yerden aynen devam edecektik. Yani dağlarda terörist kovalayacaktır, dağlarda terörist öldürmeye çalışacak, temizlemeye çalışacaktık, etkisiz hale getirecektik.

0: sınırlarımıza sürekli alarm halinde bekleyecektik. Yurt içinde terör örgütü saldırılarına muhatap olacaktık. Bakın 2016 yılının ikinci yarısında nelerle karşılaştık? Bir FETÖ vardı, 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Arkasından Beşiktaş'ta 45 polisimiz şehit oldu. Saldırı yapıldı İnönü Stadyumu'nun orada. Taksim'de yapıldı. Sultanahmet'te yapıldı. Yani İstanbul'un göbeğinde bombalar patlıyordu. Şimdi hayır diyenler bunu düşünmeliler. Yani terörün devam etmesini mi istiyorsunuz? Ben hayır diyenleri öyle okuyorum. Çekimser kalanlar zaten onlar tam ayrı bir hikaye.
1: Hocam diyorlar ki işte ulus devletin altına bomba koyan bir yasa bu. Siz bir asker olarak soruyorum size.
0: Hayır. Çok yanlış bir noktadan bakıyorlar.
1: Az önce siz söylediniz ya belli başlı ideolojilerle. Ben ideolojilerle yaklaştıklarını düşünmüyorum. Tamamen bir hamaset.
0: Hamaset yani ideoloji hamaset. Her ne derseniz ben programa gelmeden önce de o sosyal medya paylaşımlarına bakıyorum. Tamamen hamaset. Bilgi yok ama fikir var. Bilgi yok.
1: Mesela gizli maddeleri olduğu dahi iddia edildi. Böyle iddialar bile ortaya atıldı.
0: Yani orası atış serbest kürsüsü.
1: Evet.
0: Her şeyi söyleyebilirsiniz. Aksini ispat etmek gibi bir derdiniz de yok. Evet. Söylediğinizi delillendirmek gibi bir derdiniz de yok. Klavye kahramanlığı yapabilirsiniz rahatlıkla. Ama hayatın bir gerçeği var. Bu kabuller çok çıkmasaydı, bu yasa geçmeseydi ne olacaktı biz? Ne yapacaktık biz? Yani bunun ters mantıkla düşünelim. Tersini düşünelim. O zaman yine Türkiye hala terörle mücadele ediyor olacaktı. Belki İsrail kendisinin bir hattı vardı biliyorsunuz. Süveyda orada Dürzilerden sonra kuzeye doğru o zamanlar PKK'nın Fırat Nehri'nin doğusu PKK'nın kontrolü altındaydı.
1: Davut Koridoru.
0: Davut Koridoru. Onu gerçekleştirip bizim sınırımıza ulaşacaklardı. PKK terör örgütüne bir koridor açıp Akdeniz'e kadar getireceklerdi. Orada bir devlet kuracaklardı. Ve bizim Orta Doğu ile irtibatımızı keseceklerdi. Yani bizi hapsedeceklerdi. Bunları düşündüğümüz zaman ben diyorum ki hangi fikirde olursa
1: olsun. Bu girişimde olsun, olacaklardı.
0: Tabii ki
1: muhakkak yani. Türkiye hemen, o zaman da buna izin vermeyecekti.
0: Yani
1: ama
0: hemen yanı başımızda ha PKK olmuş, PYD olmuş, ha İsrail olmuş. Ne fark ediyor ki?
1: Evet.
0: İkisi de aynı bildiğini yapacaktı. Yani biz Zeytin Dalı Harekatı'na başlamadan önce neyi gördük? Sınırın öte yanında, Öncü Pınar'ın hemen karşısında PKK terör örgütü var orada. Hı hı. Ve oradan Kilis'teki bir camide akşam namazı kılan vatandaşların akşam namazı saatinde camiye roket attılar. 3 vatandaşımız şehit oldu. Yani biz sınırdan sürekli saldırı altındaydık. Reyhanlı'ya, Kırıkhan'a, Hatay taraflarına terör örgütü saldırılar yapıyordu. Yani bu redler eğer çok çıksaydı, kabulden daha fazla çıksaydı biz ne olacaktı?
1: Peki.
0: Bundan 2 sene ve 3 sene evvelki durumu yaşayacaktık. Ve Türkiye bir türlü ayağa kalkamayacaktı. Yani 2.3 trilyon dolar yine terör örgütü terör yüzünden akmaya devam edecekti. Ve Türkiye hala gelişmiş ülke seviyesine yükselemeyecekti. Yani o 2.3 trilyon olsaydı şu anda kişi başı milli gelirimiz 16-17 bin dolar. Eğer o para yurt içinde kalmış olsaydı belki 30-35 bin dolar. Yani evet. 30 bin doların üstüne çıktığınız zaman gelişmiş ülke seviyesine ulaşmış oluyorsunuz. Ve bize yıllarca ayağımıza pranga taktılar ve biz onunla koşmaya çalıştık.
1: Evet.
0: Ama çok sendelettiler. Tökezledik çok.
1: Peki. Fatma Hocam. Bir parti özelinde sormuyorum.
2: Evet.
1: Hayır diyenler niye hayır dedi?
2: Çok güzel bir soru. Şimdi az önce Sayın Hocam aslında çok detaylı bir şekilde söyledi. Baktığınızda farklı bakış açıları işte ulus devlete zarar geldiği yönünde bazı algı mekanizmaları çalıştıran vekiller vardı. Keza yine diyorum bakın en başından beri evet şüpheleriniz olabilir, çekinceleriniz olabilir ki en başından beri İYİ Parti zaten komisyona da üye vermemişti. Başından beri aynı tutumu sergiliyordu. Öte yandan yeni parti içerisindeki hayırları bakıyorsunuz. Diyor ki biz bu kadar işte siyasi operasyonlarla karşı karşıyayız. Ekrem İmamoğlu içeride bizim belediyelerimize yolsuzluk davaları peş peşe geliyor. Bizi mağdur ediyorsunuz. Böyle bir mağduriyette biz bilerek hayır diyoruz. İşte baktığınızda aslında ana amaç sadece terörün son bulmamasını istememek değil yani. İstemek değil. Burada ana amaç biraz da işte bakın siz bize operasyonlar yaptınız. Varsa yanlışlarımız yaptık ama siz bize operasyon yaptınız. Ben de o yüzden hayır oyumu kullanıyorum gibi bir algı oluşmaya başladı bende. Çünkü yaptıkları açıklamalara baktığınızda hayır diyen çoğu yeni partili vekillerin İYİ Parti'yi bir kenara bırakıyorum. Önce yeni partiyi ele almak isterim. Sürekli olarak işte siyasi olarak operasyonlarla uğraştığımız için biz sürecin gidişatına karşı da çekinceliyiz. Çünkü biz mağdur edildik. Biz birçok olayla karşı karşıya kaldık. Ama bu nedenle biz hayır diyeceğiz gibi tutum sergilediler. Aslında biraz daha olayı parti özelinde kişiselleştirip hayır oyu kullandılar. Temel mesele burada terörsüz Türkiye sürecine destek vermemek de değildi. Çünkü yine söylüyorum komisyonda bu kadar keskin bir tutum sergileyip çerçeve yasa oluştuktan sonra mecliste hayır oyu kullanmalarının sebebi işte az önce anlattığım gibi biraz daha CHP'li belediyelerdeki bu yolsuzluk davalarıyla beraber çözümlenemeyiş ve bir türlü bilgi belge sunamayışlarının karşılığında biz de o zaman madem öyle buna destek vermiyoruz, buna hayır oyu kullanıyoruz mantığı çerçevesinde yaklaşmalarıydı. Şimdi İYİ Parti'ye baktığınızda İYİ Parti dediğim gibi başından beri komisyona üye bile vermedi. Çünkü sürecin hep bir sekteye uğrayacağını, sürecin bozulacağını, terör örgütleri affedileceğinin yönünde bir algı yapıyordu aslında. İşte ilk bölümde de konuşuldu. Bunun bir af olmadığını, hukuki düzenlemeler çerçevesinde terörün bitirilmesi yönündeki adımlar olduğunun altını çizildi. Doğal olarak İYİ Parti bu sürecin başından beri zaten karşıydı. Ama işte bir yandan da bakıyorsunuz yani çok da bu özür diliyorum vizyonu sahip olmamalarına şaşırmamak gerekiyor. Çünkü az önce birçok operasyondan bahsettik, sınır ötesi operasyonlardan ve muhalefet hep şunu söyledi. Bizim Suriye'de ne işimiz var? Bizim askerimizin, Mehmetçiğimizin orada ne işi var? Ne işi vardı? İşte bunca zaman terörü kökünde kurutabilmek maksadıyla bu operasyonlar gerçekleşirdi. İşte hep malumun ilamı dediğimiz olay da oydu. PKK artık zaten Türkiye'ye silah doğrultabilecek gücünü yitirmişti. Çünkü bu operasyonlarla yitirmişti. İşte Fırat Kalkanı'yla, Barış Pınarı Harekatı'yla gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlarla birlikte zaten aslında o gücünü yitirmişti. Ellerindeki kalan tek güç işte bazı batılı güçlerin vermiş olduğu mali ve aynı zamanda askeri olan işte silah yardımları, silah destekleri. Bir de narko terör durumu var ki işte ondan da gelir, yasa dışı gelir elde etmeleriyle aslında yine çocuklarımız sadece silahla değil aynı zamanda işte o narko terörle de zehirlendiler. Doğal olarak şimdi biz terörün fesini bir silahlı mücadele olarak okumak değil, tüm kötü durum ve süreçler varsa onların tamamının son bulması adına talep ediyoruz ve niteliyoruz. O yüzden burada hayır diyenlerin daha çok yeni parti içerisinde az önce de söylediğim gibi işte belediyeler özelinde bir bilgi belge sunamayışları doğrultusunda, bir türlü aklanamayışları doğrultusunda. Gönül ister ki tabii ki burada masumiyet karinesini arıyoruz ama gönül ister ki o sürece dahil olan veya bir şekilde kritik rollerde bulunan aktörlerin, siyasi aktörlerin gerçekten bunların olmadığına dair ya da işte bir bilgi belge sunması fakat iddia savcılık makamına hiçbir şekilde bilgi belge sunulmaması neticesinde bugün terörsüz Türkiye çerçeve yasası oylanırken biz mağdur ediliyoruz o zaman biz de hayır diyeceğiz çünkü sürece güvenmiyoruz gibi açıklamalarla hayır dediklerini görüyoruz.
1: Bir şeye hayır diyorsanız karşısında yeni bir şey söylemeniz gerekmez mi?
2: Her zaman öyle olması gerekir. İşte az önce konuştuğum gibi eğer bir şeye hayır diyorsanız sizin bir şekilde öngörülerinizle, önerilerinizle, fırsatlarıyla riskleriyle sunmanız gerekir. Bir çerçeve çizmeniz gerekir. Bir ortaya argüman koymanız gerekir.
1: Yok.
2: Ama biz bunu göremiyoruz. Muhalefetin varlığının temel sebebi budur Erkan Bey. Eğer demokrasilerde muhalefet dediğimiz olgunun var olmasının sebebi iktidara, hükümete yol gösterici nitelikte varsa eksiklikleri gidermesi maksadıyla yol gösterebilmesi adına bazı hususları ödüne sermesi gerekir. Bunu eleştiriyle yapabilirsiniz, bunu öneriyle yapabilirsiniz. Sonuç olarak şimdi diyelim ki savunma sanayiniz kötüdür dersiniz ki hayır 50 füzeniz değil 100 füzeniz olsun. Diyelim ki ekonomi olarak

0: bir problem içerisindesinizdir. Dersiniz ki ekonomiyi böyle değil, şöyle yapın. Ama biz hep şey dedik ki balıklar üzülecek. Biz hep dedik ki bizim orada ne işimiz var?
1: Konforlu muhalefet bizdeki.
0: Biz onlara duyduk. Ya da yapmış olmak için belki de. Ya da vizyon sebebi, vizyondu bilmiyoruz ama geldiğimiz nokta itibariyle bakın bunu sadece ülke içindeki bir gündem olarak ele almayalım lütfen. Batı'da birçok ülke, Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika ve diğer ülkeler bugün Türkiye ile işbirliği yapmak maksadıyla sıraya giriyorsa, işte Mekke savunma anlaşmasını konuşuyoruz. Sadece Batı'da değil, Orta Doğu'da kesa, Türkiye'nin hamiliğinde bir belki İslami NATO'nun başlangıcını çekiyorsanız, bunun öncülüğünü yaratıyorsanız, keza İsrail bugün gerçekten Türkiye'ye kafa tutamıyorsa, aynı şekilde Yunanistan'la, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bir araya gelip gizli kapılar ardında Türkiye'ye saldırmak için deli deli planlar arayışı içerisinde olup, fakat bir o kadar da Türkiye'nin adı geçtiği her alanda geri adım atmaktan adım atıyorsa, baktığınızda bugün o gücünüzü ne kadar vizyonlu bir şekilde hareket ettiğinizi sonucunu alabiliyorsunuz. Ama diyorum ya biz muhalefetin aklına devam etmiş olsaydık bizim orada ne işimiz vardı? Biz niye bunları ürettik? Biz niye savunmaya para harcadık? Biz niye sermayemizi buna harcadık? İşte nitelikli insan kaynağını geliştirerek işte TUSAŞ'a yapılan saldırıyı hatırlayın o dönem. Hep terör örgütlerinin hedefinde şu vardı. Türkiye'nin daha fazla kalkınmasının önünü engellemek. İşte TUSAŞ'ı konuştuk, sınır ötesinden gelen saldırıları konuştuk. Bugün gerçekten daha fazla annelerin ağlamaması adına her zaman da şunun altını çizerek yola devam etmek gerek. İhtiyatlı olmakta her zaman fayda var. İdeolojik olarak yeniden bu terör örgütlerinin ürememesi adına yola devam ederken iyi bir denetim ve izleme mekanizmalarını kurmak çok çok önemli. Ama şunu da altını çizmek gerek. Artık yorulmadık mı? Artık giden canlarımıza içimiz o kadar kana alıyor ki artık hiçbir canımızın gitmemesi için bir olmamız gerekmez mi? Yine diyorum bakın burada terörle el ele bir yol haritası çizilmiş gibi bir algı ve provokasyona açık söylemlerin dışına çıkarak konuşuyorum bunu. Ve bu söylemleri gerçekten işte sosyal medyada ya FETÖ mensuplarının ya da işte İsrail ajanlarının ya da dışarıya hizmet eden ajanların yapmış olduğu provokasyonları söylüyoruz. Ama şunun altını çizmemiz gerek. Artık 50 yıl mücadele yetmedi mi? Bu şu demek değil, terörle pazarlık masası kuruldu, Öcalan dışarı çıkacak, artık Öcalan serbest. Hayır, bunun her zaman altını çiziyoruz. Yasa içerisinde konuşulan maddeler, konuşulan görüşülen maddeler, aynı şekilde uygulama sürecinde de keza. Diliyoruz ki bir şekilde artık hukuki düzenlemelerle, netice itibariyle kurulan bir örgütün fesini sağlamak artık Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durarak gerçekleştirdiği bir süreç oldu. Ve burada da bize düşen her zaman ihtiyatlı olmak bir kenara, birlik ve beraberliğimizi sıkı sıkı tutunarak yola devam etmek.
1: Şüphesiz. Yeliz Albayrak, şunu soracağım. Yeni parti üzerinden, şimdi partisini yönlendiremeyen bir genel başkan var. Özgür Özel. Partisinin yarısından fazlası hayır demiş. Hı hı. Partisini yönlendiremeyen genel başkan lider olabilir mi?
2: Yani şimdi bu yeni partinin 35 kabul 54 ret oyu vermişler. Ve Sayın Özel de kabul edeceğiyle alakalı sanırım daha önce de açıklamalarda bulunmuştu diyebiliyorum. Tabii şimdi yeni bir parti ama aslında yeni bir parti değiller. Herkes birbirini tanıyor. Herkes az çok birbirinin fikrini ya da neyle alakalı ne irade beyan edeceğini de mutlaka biliyordur. Böyle bir açıklama yapılmışken çoğunluğun red vermesi, yapılan çağrıya rağmen red vermesi şu anda herkesin de aslında aynı yerde olmadığını, kafalarda soru işaretleri olduğunu ya da yapılan çağrıya rağmen aynı yönde belki gidilmediğini, gidilmek istenilmediğini, bu daha ilk hani girdikleri, verdikleri bir beyan diyelim, hep birlikte verdikleri bir oylama diyelim. Daha ilk yapılan oylamada büyük bir kısmının genel açıklamaya rağmen aksi yönde irade beyan etmesi tabii burada dikkat çekici. Dediğiniz gibi yapılan çağrının aslında çoğu milletvekilini belki yönlendirmesi gerekiyordu ya da yeni bir oluşum, CHP'nin içerisinden ayrılmış bir oluşum, CHP'nin içerisinde bulunmak istemeyip kendilerine yeni bir yol oluşturduklarını söyleyen bir parti ve partinin başındaki Sayın Özel'in söylediklerinin aksine çoğunluğun hayır verdiğini görüyoruz. O kısımda tabii ki çoğunluğun

0: liderin kendi açıklamasına rağmen aksi yönde bir irade beyan etmesi burada tabii ki
1: geleceğe dair soru
0: aynı yönde evet gidilebilecek mi? İlerideki görüşmelerde, ilerideki

0: biliyoruz ya hepsinin evet dediğini biliyoruz. Birkaç tane işte çekimsel oyun haricinde genellikle aynı yerde durduğunu görüyoruz partilerin çoğunluğunun evet ya da hayır dediğini, kabul ya da reddediğini görüyoruz ama yeni parti içerisinde bir farklılık, bir bölünmüşlük şu anda bu evet hayır oylarıyla var gibi. Tabii bu nasıl bir kabul süreci, nasıl bir mekanizma işleyecek ilerisi için bize tabii sorular sorduruyor. Tekrar böyle bir durum olduğunda ya da bir ayrılma olur mu, bir memnuniyetsizlik olur mu sorularını da açıkçası aklımıza getiriyor. Doğru.
1: Şüphesiz.
2: Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeyken daha yeni parti bölünmemişken bir herhangi oylama geldiğinde vekiller ne yapacak? Birbirleri arasında birbirine düşecek, kimse evet diyecek, kimse hayır diyecek, parti bütünlüğü sağlanmayacak diye eleştirirken daha yeni parti kurulu kurulmazsa aslında biz bu bütünlüğün sağlanmadığını da görüyoruz.
1: Önümüzdeki sürece dair ışık tutuyor. Peki, İbrahim Keleş, başka bir açıdan soracağım ben bu 467 rakamını. Bu yeni anayasanın ayak sesleri olabilir mi?
3: Yani şimdi anayasa değişikliği için böyle bir 400 civarında oy gerekiyor. Şimdi 467 oy deyince bu oy acaba anayasa değişikliği olması durumunda verilir mi o kadar fazla oy bilemedim ama. Gerçi Numan Kurtulmuş meclis başkanımız şunu söylemişti. Bugüne kadar mecliste bir yasa hakkında bu kadar çok olumlu kabul oyu kullandı.
1: Böyle büyük bir ittifak sağlanamamış daha önce hiç.
3: Evet yok sağlanamadı. Yani geçmişte anayasa değişiklikleri olduğu zamanlarda da mesela 60 madde üzerinde bir mutabakat vardı. Ama maalesef onlar gerçekleşemedi. Anayasa biraz daha farklı. Yani ben biraz evvelki sorunuza cevap verirken burada çok zihin bulandıracak bir tercih olmadığının altını çizerek söylemeye çalıştım. Yani ya Türkiye'nin geleceğinden, bekasından tarafsınız veya da Türkiye'nin istikbalinin sizi hiç ilgilendirmediğini söylüyorsunuz. Evet veya hayırı ben öyle okuyorum. Ama anayasa değişikliği işi biraz daha farklı. Çünkü anayasanın değişikliğiyle ilgili her siyasi partinin farklı talepleri var. Bu bir terörle mücadeleyle ilgili olan boyut değil. O 60 madde bile mecliste mutabakatla belirlenmiş olmasına rağmen o bile gerçekleşmedi. O yüzden anayasada ben böyle büyük bir çoğunluk beklemiyorum doğrusu. Keşke olsa. Çünkü anayasa 1982 anayasası. Yani bugünle kıyasladığımız zaman 82 2026. Yani 28 yıl oradan 18 yıl oradan 26 44 senelik bir anayasa ve darbecilerin yaptığı bir anayasa. Ve hala biz 82 anayasasıyla idare ediliyoruz. Yani sırf bu meclis siyasi irade, partiler, siviller yaptı diyebilmek için keşke bir virgülüne dahi dokunmadan aynı anayasayı yeniden geçirseniz. Hiç değilse siviller yaptı diyebilelim. Darbe şartlarında hazırlanmış olan anayasanın bedelini bu millet ve bu devlet çok ödedi. Yıllarca biz bu darbe anayasasından çektik. Tamam yamalı bohça haline geldi şu anki anayasa. Zaman zaman özellikle Avrupa Birliği sürecinde anayasada birçok değişiklikler yapıldı. Sonrasında da ihtiyaç duyuldukça yapıldı. Ama ruhu kayboldu. Artık şu anki anayasayı darbecilerin yaptığı anayasanın orijinal halinde değil. Fakat günümüzün ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Karşılamıyor. O nedenle belki de zaman zaman biraz güncelleme yapılması lazım ve günümüzün şartlarına uygun hale getirilmesi lazım. Yani burada ideolojik yaklaşımlar veya siyasi yaklaşımlar nedeniyle anayasa değişikliği gerekli, yapılması şart, anayasanın yeniden yazılması şart ama maalesef mevcut siyasi yelpazeye baktığım zaman bu konuda çok da iyimser değilim doğrusu.
1: Yeni anayasa dedik Fatma Yeşilkuş, yani ben yeni anayasa üzerinden soruyorum ama diğer konularda da bu ittifak meclis içerisindeki devam edebilir mi? Şimdi yeni anayasa muhtemelen gündeme gelecek önümüzdeki evet. Yıllar içerisinde, önümüzdeki süreçte. Siz ne dersiniz?
2: Şimdi bu

0: çerçeve yasaya giden süre zarfında işte geçtiğimiz sene toplanan komisyon çok çok önemli. Çünkü komisyonda da farklı muhalefet partileri bir görüş bildirerek aslında süreç ilerlendi. Yani bunu biraz daha müstakil ele almak gerekiyor. Genellemek yerine biraz daha bireysel olarak ele almak daha doğru diye düşünüyorum. Çünkü çerçeve yasaya giden yolda birçok farklı partinin de dahil olduğu, sürecin başından beri dahil olarak oluşturulduğu maddelerle aslında bugün çerçeve yasa oluşturuldu. Ama önümüzdeki süreçte eğer anayasayı konuşacak olursak, evet değiştirilmesi gereken maddeler var mı? Var. Bugün suç oranlarında keza bazı maddelerde işte şimdi dijitali konuşuyoruz, teknolojiyi konuşuyoruz. Yani 80'li yılların getirmiş olduğu konjonktürüyle 2026 yılının veya 2020'li yılların veya önümüzdeki süreçte değişen dünyayla beraber o getiren koşullar çok çok farklı. İyileştirilmesi gereken taraflar var. Sonuç olarak işte bunca zaman hep aynı algı aslında orada da yapılıyor. İlk 4 madde değiştirilecek. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Öyle bir değiştirilmesi teklifin dahi kabul edilemeyeceği, anayasada da yazdığı üzere olmayacağının altı çiziliyor. Ama şimdi anayasa söz konusu olduğunda eğer maddelerin oluşturulması keza çerçeve yasa gibi muhalefet partilerinin de sürece dahil olduğu bir zaman dilimi olursa belki bir nebze ortak karar alınarak belki bu kadar oy oranı olmasa da yine bir şekilde bir oy oranı elde edilebilir. Ama çerçeve yasanın haricinde anayasa oluşturulurken sadece muhalif partilerin görüşlerin alınmadığı bir durum söz konusu olursa belki bu kadar yüksek oy oranı gelmeyebilir.
1: Görüşlerin alındığı durumda bile az önce İbrahim Bey'in söyledi işte mecliste daha önce 60'tan fazlaydı değil mi İbrahim
2: evet.
1: Bey?
2: Evet. O mutabık kalındı.
1: Kalındı ama yine olmadı.
0: Yine olmadı. İşte anayasa biraz daha hassas bir süreç ama onu da altını çizmemiz gerekiyor. Diğer konular görüşülürken işte yine geliyoruz temel meseleye. Biz daha Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeyken vekiller ne yapacak? Kimisi Özgür Özel'in tarafında, kimisi Kılıçdaroğlu'nun tarafında diye konuşurken bakın bugün yeni parti içerisinde yeni bir problem ortaya doğdu. Kimisi İmamoğlu'nun tarafında, kimisi Özgür Özel'in tarafında. İşte baktığınızda tekrardan bir oylama söz konusu olduğunda bu defa yeni parti içerisinde nasıl bir kaymalar yaşanacak? O yüzden bu yasa haricindeki diğer oylamalarda belki çok daha farklı denklemlerle karşı karşıya kalabiliriz.
1: O değişimler içerisinde partilerde, biz yeni parti içerisindeki hayırları konuştuk ama CHP içerisinde de 14 hayır var. Pardon. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 2 red var.
0: Evet.
1: CHP'nin içerisinde 29 kabul var, 14 katılmayan isim var. Böyle bir tablo da var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Yani totalde 14, 15, 16'nı 16 kabul çıkmayan bir oylamadan bahsediyoruz. Orada da acaba hala diğer tarafa geçecek isimlere mi işarettir bu? Ona da tam emin olamıyoruz çünkü karşı tarafta da evet diyenler, hayır diyenler.
0: Belki
1: tamamen
0: de yeni partiye geçmiş olup karışmış. Da tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçecek olan isimler var mı? Biraz da bunu da sormak gerek. Sadece Cumhuriyet
1: evet.
0: Halk Partisi'nden
1: oradaki yeni evet diyenler evet. Üzerinden de.
0: Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden yeni partiye kaymayı beklemeyelim lütfen. Yeni parti içerisindeki o denklemleri de benimsemeyecek olan önümüzdeki süreçte siyasetin sirayet edeceği alanlar neticesinde belki tekrardan baba ocağına dönmek isteyecek olan kişilerle karşı, vekillerle karşı karşıya kalabiliriz. Onun tam tersi de olabilir.
1: Tam tersi de olabilir. Ben şunu da, şu konudaki yorumunuzu da merak ediyorum. Az önce Geliz Hanım'a sorduğum. Şimdi Özgür Özel kürsüye çıktığında evet oyu vereceğini, grubuyla da bu yönde iletişim kurduğunu, konuştuğunu söyledi. Hı hı. Ama grubunu yönlendiremeyen bir parti genel başkanı var. Bir tarafta işte Ekrem İmamoğlu var, oradan farklı şeyler söylediği ve vekillerin bir grubunun da onun sözüyle hareket ettiği bir süreç var. Ortaya çıkan tablo sizi genel başkanlıktan liderliğe nasıl çıkaracak? İkisi bambaşka şeyler çünkü şu Türk siyasetinde.
0: Yani açıkçası biz Sayın Özel'in çoğu zaman liderlik vasfıyla hareket etmediğinin de altını çizdik. Çok üzülerek söylüyorum ki işte bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup belediyelerdeki gerçekleştirilen davalarla ya da süreçlerle, soruşturmalarla birlikte Sayın Özel ve yönetimi bu süreci hiç iyi bir liderlikle yönetemedi. Toplumun güvenini zedelediği, topluma bir cevap veremediği bir zaman diliminde bence en liderlik vasfını kullanabileceği alan özellikle arınma alanında, aklanma alanında olması gerekirken bunu yapamadı. Şimdi bir toplumdan güveni kaybettiniz. İki, şimdi kendi vekillerinize bakıyorsunuz. Kimiz evet diyeceğiz deyip akabinde çoğu vekilinizin hayır dediği bir soru.

0: Sonuçla karşı karşıyayız. O zaman akla şu geliyor. Gerçekten Sayın Özal mi partiyi yönetiyor? Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de mi sadece Sayın Özal yönetiyordu? Yoksa yeni partiye geçtikten sonra bu kırılma çok daha net bir keskin sonuç halini aldı mı? Şimdi bakın, ben Adana'dan buraya gelip gidiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir billboard gördüm. Sadece vekiller üzerinde değil. Yüreğir Belediye Başkanı bir billboard vermiş. Tek tek belediyeler, Adana içerisindeki belediyeler yeni partiye geçerken kendisini billboarduyla karşı karşıya kaldım. Demiş ki kimse CHP'den vazgeçmemize olanak sağlamayacak, geçmeyeceğiz. Durup düşünüyorsunuz o zaman. Demek ki bir baskı var. Demek ki Sayın Özal yönetim tarafından yeni partiye geçilmesi için belediyeler özelinde de ilçe teşkilatlanmasına da, şimdi ilçeler özelinde de tekrardan bir yeni parti teşkilatlanıyor. Tek tek işte Adana içerisinde yaşadığım yer özelinde konuşuyorum bunu özellikle. İlçe başkanları yeni partiye geçmiş, yüreğir soru işareti kısmı yer alıyor. Doğal olarak o zaman şunu anlıyorsunuz, demek ki büyük bir baskı var yeni partiye geçilmesi yönünde. Fakat bu baskı gerçekten Sayın Özal tarafından mı yapılıyor, yoksa bir de arka planda Ekrem İmamoğlu tarafından da büyük bir baskı var mı yeni parti
1: mesela
0: içerisinde?
1: Bu akşam işte Twitter hesabından, X hesabından CHP'den istifa ettiğini.
0: Evet, istifa etti. Muhtemelen açıkladı. Yeni partiye geçişini zaten biz duyacağız.
1: Evet.
0: Ama gerçekten bununla mı son bulacak? Açıkçası bu çok büyük bir soru işareti gibime geliyor benim. Büyük bir çekişme içerisinde oldukları yönünde birçok iddia dönüyor aslında İmamoğlu ve Özel arasında. Ama hemen salt yarın bir yeni bir parti daha kurulur iddiam yok. Fakat bu bölünme, bu çekişme farklı bir bölünmeye de sebebiyet verebilir. Bunu da altını çizmemiz gerek. Şimdi liderliği konuşuyoruz. Liderlik dediğimiz aslında gerçekten hani hep tartıştığımız bir şey, kazanılır mı yoksa doğuştan gelen bir özellik midir diye biz bunu derslerde çoğu zaman konuşuruz. Aslında liderlik vasfı biraz, yani ikisinin de bana kalırsa bir kombinasyonu. Şimdi hep Sayın Kılıçdaroğlu
1: yani gözlüğü çıkarıp botoks yapmakla lider olmuyor.
0: Göz çizdirmekle de olmuyor. Tabii ki bir karizmatik liderlik dediğiniz hani o görünüş, keza konuşma, hitabet, duruş, bunlar önem arz ediyor ama liderlik başlı başına bir kere güven esaslı olur. Güven temelli olur, inandırıcılık esaslı olur, hitabet esaslı olur. Siz hiçbir şekilde toplumu inandıramazsanız, kendi vekillerinizi inandıramazsanız,
1: siyaset üretemezseniz,
0: aktörlerinizi daha peşinizden getiremezseniz, yönlendiremezseniz biz burada tabii ki büyük bir liderlikten söz edemiyoruz.
1: Oldukça zor. Az bir zamanımız kaldı Yeliz Albayrak. Bir yeni parti seçmeni olsaydınız, yeni parti içerisinde böyle bir ayrımı gördüğünüzde yarın sandığa gittiğinizde ne düşünürdünüz? Ya da bu süreç içerisinde size nasıl bir açıklamayla gelmesini beklerdiniz partinizin? Nasıl ikna edecek sizi?
2: Yani açıkçası kafam oldukça karışık olurdu diye düşünüyorum. Çünkü verilen kararlarla, gösterilen iradelerle aynı yönde olunmadığını, farklı fikirler olduğunu, belki memnuniyetsizlikler olduğunu ya da hani süreç daha yeni diyoruz ya, yeni partiye geçenler, geçmeyenler, geride kalanlar, işte geçip belki aradığını istediği ölçüde bulamamış olanlar mı var? Ya da işte geride kalanlar üzerinde işleyen başka şeyler mi var, başka düşünceler mi var? Tam olarak istikamet ne olacak, ne gibi sınavlardan geçecekler, nasıl bir yöne aksa oturacak parti ya da milletvekilleri tam olarak ne düşünüyorlar, nasıl seçmene neler sunacaklar? Neleri vaat edecekler, bunlar hep konuştuğumuz şeyler zaten. Bir muhalefet partisi nerede durmalı, nasıl siyaset üretmeli, ülkenin sorunlarına ne gibi çözümler üretmeli ya da işte üretiyor mu, üretmeli mi? Ya da birçok şu anda tabii ki konuşulan konuyla alakalı bir çözüm ya da bir açıklama üretilebiliyor mu? Birçok soru işareti var ve burada aslında önlerinde de uzun bir yol var. En başında da bakın bu konuları konuşmuştuk. Ne olacak şu anda belli değil. Hani sayılardan falan bahsedilirken de aynı şeyler konuşuluyordu. Hani kim nereye geçti, kim nerede kaldıdan ziyade yeni denilen şey de aslında ne olacak? Nasıl bir istikamet belirlenecek ve bu istikamette herkes aynı yöne mi gitmeyi istiyor? Yoksa evet bir yeni oluşumdu, geçildi. Böyle bir hani rüzgar yakalanıp o tarafta irade gösterildi ama sonra ne olacak? Bununla alakalı daha çok fazla soru işareti var. Belki de kendi içlerinde de belli net olmayan noktalar, kafa karışıklıkları, hangi yönde gidilmesi ya da durumun nerede olduğuyla alakalı da bence kafa karışıklıkları var ve bu noktada da önlerinde uzun bir yol olduğunu düşünüyorum yine partinin de. Bir taraftan da işte böyle karmaşık

0: karmaşık bir haldeyken ne sunulabilir, nasıl ikna edilebilir? Şimdi seçmene ne diyeceksiniz? Hangi parti programını mesela açıklayacaksınız, hangi yönde gideceksiniz, ideolojiniz ne, hangi konular üzerinde kimler uzmanlaşacak, hangi meseleleri kimler yönetmek isteyecek, kimler katkıda bulunmak isteyecek, bunların da tabii açıklanması lazım. Mesela işte ekonomiyle alakalı, dış politikayla alakalı, iç meselelerle alakalı birçok noktada kim nerede ne katkı sağlayacak, nasıl çözümler üretilecek, bu hakkında bir sürü soruşturma olan ya da mahkeme süreçleri devam eden meseleler, bunlarla alakalı mesela neler yapılacak? Ne cevap verilecek?
1: Bilinmezlik, bilinmezlik.
0: Çok fazla bilinmezlik var. Bunlarla alakalı bir sürü soru işareti var. Hani bunların cevaplandırılması gerekiyor. Birçok noktada daha çok açıklama gerekiyor ki o zaman da seçmen desin evet yol bu yönde gidecek. Bu konularda bu gibi açıklamalar yapılacak. Ama dediğim gibi her şey daha hani yeni olsa da herkes aslında az çok biliyordur kimin niyetin ne olduğunu, nerede duracağını. Yine de bir kafa karışıklığının mevcut olduğu aşikar.
1: Peki. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Eliza Albayrak. Eliza'm çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yayınımıza katıldığınız için. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Fatma Hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim
1: Aykan. Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş Hocam çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum.
1: Çok sağ olun. Bugün yaklaşık 2 saat boyunca 24 özelde özellikle çerçeve yasayı tüm ayrıntılarıyla ve siyasete yansımasını değerlendirdik. Ben tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye 100 yılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

0: büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz. Değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Sevineceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama gelin şöyle kısaca günü gündeme özetleyelim. Ankara önemli bir ziyaretçiyi ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin lideri Mahmut Abbas'la külliyede bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısında Erdoğan özellikle İslam dünyasına seslendi. Filistin meselesinin ortak sorumluluk olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı konuşmasında hangi uyarıları yaptı? Az sonra aktaracağız. Ve terörsüz Türkiye'de kritik eşik aşıldı. Çerçeve yasa meclisten geçti sevgili izleyenler. Peki ya bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Gelinen son aşama ne ifade ediyor? MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı kapsamlı değerlendirmede tüm bu sorulara yanıt verdi. Sürecin maksadı ve nihai hedefine ilişkin ipuçları paylaştı. Detaylarına bakacağız. Bir diğer yandan Yalova'da bir faciadan dönüldü. F-16 uçağı eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Pilotsa uçaktan atlayarak kurtuldu efendim. Kaza anı kameralara nasıl yansıdı? O çarpıcı görüntüleri de taşıyacağız ekranlarınıza birazdan. Bir diğer konumuzsa Süper Lig'e iki dev transfer daha var sevgili izleyenler. Trendyol Süper Lig'e yıldız yağmuru sürüyor. Ki Beşiktaş kadrosunu Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile güçlendirdi. Juventus'tan ayrılan yıldız golcü İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'de de transfer hareketliliği tabii sürüyor. Sarı lacivertliler bir başka dünya starıyla anlaştı. Romelu Lukaku Fenerbahçeli oldu. Transfer sezonundan son gelişmeleri de az sonra aktaracağız dedik. Moderatör gece başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirdikten Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la ortak basın toplantısında konuştu. Gündeminde İsrail'in kutsal mekanlara yönelik saldırıları vardı. Kutsal mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara şiddetle karşıyız dedi Cumhurbaşkanı. Gelin kalem kalem detaylarına haberimizde bakalım.
1: Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu söyledi. Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Katil Netanyahu'nun saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.
2: Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor.
1: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Abbas'ı külliyede resmi törenle karşıladı. İki lider baş başa görüşme gerçekleştirdi. Ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in kutsal mekanlara yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
2: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız.
1: Cumhurbaşkanı sadece 2026 yılında 3800 Filistinlinin yerlerinden edildiğini, 100'e yakın Filistinlinin katledildiğini söyledi. Sözü Gazze'ye getirdi.
2: Kimin çatışmaların devamından, kimin de barıştan yana olduğunu göstermektedir. Gazze halkı barıştan yana olduğunu, barış istediğini, bu uğurda güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır.
1: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da bağımsız bir Filistin devleti ile barışın geleceğini dile getirdi. Gazze'nin Filistin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Mekke Anlaşması'nın önemine değindi. Bölgesel istikrara katkı sağlamasını temenni etti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası medyada Mekke Savunma Anlaşması, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve Suriye'nin istikrarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Öyle ki Mekke anlaşması için herkesi bu çatı altında toplama hedefindeyiz. Anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almıyor mesajı verdi. Suudi Arabistan'la ilişkileri güçlendireceklerini söyledi. İsrail'in Lübnan'a saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti. Erdoğan Suriye konusunda toprak bütünlüğü uyarısında bulundu.
3: Mekke Savunma Anlaşması, Orta Doğu'nun istikrarı için atılan kritik bir adım oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra merkezli Şarkül Afsat gazetesi genel yayın yönetmeni Şarbel'e anlaşmayla ilgili bir mülakat verdi. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması fikri, bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir görüşünü paylaştı.
4: Bölgenin meselelerinin çözümünde dışarıdan dayatılan reçetelerin ne gibi felaketlere yol açtığını biliyoruz. Bu yüzden de Türkiye olarak her zaman bölge ülkelerinin kendi iradesi ve ortak aklı belirleyici kılma yönünde politika yürütüyoruz. Bu kapıyı hep açık tutmak, barış ve istikrarın güçlenmesine katkıda bulunmak iradesine sahip ülkeleriz. Vizyonumuz bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasıdır. Bugün ortaya çıkan tablonun en net gösterdiği durum da şu: bölgenin geleceği bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız olarak şekillendirilemez.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın savunma amaçlı olduğunun da altını çizdi. Anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almıyor değerlendirmesinde bulundu.
4: Mekke Ortak Savunma Anlaşması her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma. Güvenlik ve savunma işbirliğimizi ilerletecek, savunma sanayinde ortak projeler geliştirecek ve terörizmle mücadelede bizlere güç verecek bir anlaşma. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı. Bölgemizin çok ciddi sınamalardan geçtiği bir dönemde Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki yakın istişare ve işbirliği daha da önem kazanmış durumda.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda savunma ve güvenlik alanındaki atılımlarının herkes tarafından takdir edildiğini söyledi. Bu imkanların dost ve müttefik ülkelerle paylaşılacağını belirtti. Erdoğan, Körfez'in barış ve istikrarını kendi güvenlik ve bölgesel barış perspektifimizden ayrı görmüyoruz mesajı verdi.
4: Hürmüz Boğazı küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı. Bizim temennimiz ve beklentimiz mevcut gerilimin bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde. Bunun da gerçekleşmesi tarafların sağduyulu davranmasına ve diplomatik kanallarının açık tutulmasına bağlı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarını da eleştirdi. Lübnan konusunda dikkati çeken mesajlar verdi.
4: Saldırgan ve yayılmacı politikaları bölgedeki temel sorunu teşkil eden İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ivedilikle sona erdirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Lübnan'da ateşkesin temin edilmesi için devam eden görüşmeleri olumlu buluyoruz. Lübnan'ın güvenliği ve istikrarı bölgesel barıştan ayrı düşünülemez. Bizim arzumuz tabiatıyla Lübnan'ın yeniden istikrara kavuşması, kurumlarının güçlenmesi ve halkının güven içerisinde geleceğine bakabilmesinden yana. Bu çerçevede her türlü teknik desteği sağlamaya ve işbirliğini tesis etmeye hazırız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin benzer şekilde Suriye'nin güvenlik ve istikrarına katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.
4: Suriye'nin kuzeyinde veya başka herhangi bir bölgesinde Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek yapılara da müsaade etmeyeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için ne kadar önemliyse Türkiye'nin milli güvenliği de o derece önemli. Suriye'de yeni bir sayfa açılmışken bu sayfanın yeni acılarla değil, barış, kardeşlik, egemenlik ve ortak gelecek anlayışıyla yazılması gerekir.
3: Erdoğan, bölgede yaşanan acıların sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin elinden gelen tüm katkıyı sunmaya devam edeceğini belirtti.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki anlaşmazlık Hürmüz Boğazı'nda gerilime yol açmaya devam ediyor. İran kontrolünün Tahran'da olduğunu iddia ederek ablukayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Boğaz'ın onların olduğunu söyledi. Trump, İran'ın sürekli yalan söylediğini savundu. Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ise taraflar gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes sürecini uzatma konusunda anlaşmaya vardı efendim. İran ise bu iddiaları yalanladı.
5: Karşılıklı saldırılar durdu, gerilim şimdilik dindi. ABD ve İran arasında ateş

0: Ateşkesin gelecek hafta süresi sona erecek. Pakistan hükümet kaynaklarına göre iki ülkede 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. İran ve ABD arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişini sürdürüyor. Bu kapsamda Tahran'da olan Pakistan İçişleri Bakanı da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüştü. Bir Pakistanlı yetkiliye göre her iki tarafta arabuluculara sürenin uzatılması konusunda rızalarını iletti dedi. Kaynak ancak taraflar uzatma süresine karar vermek üzere mesajlaşmaya devam ediyor diye ekledi. İran'dansa yalanlama geldi. Üst düzey bir yetkili ABD ile ateşkes görüşmeleri sürdürmediklerini belirtti. Yetkili ayrıca ABD'nin uzlaşı şartlarına dönmesi konusunda kesinlikle hiçbir ilerleme olmadığını iletti. Taraflar birbirini suçluyor. İran Hürmüz Boğazı'nda geri adım atmıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın yalan söylediğini iddia ediyor.
1: İran'a güvenmiyorum. Neden sanki İran'a güveniyormuşum gibi konuşuyorsunuz? İran'a güvenecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler.
0: Trump Ohio'dan Washington'a dönüşünde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bu süreçte Tahran'a güvenmediğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD donanması tarafından kontrol edildiğini savundu.
1: Şu anda Hürmüz Boğazı üzerine tam kontrolümüz var. Kontrol onlarda değil, tam kontrol bizde. Orası bizim.
0: Boğaz'da kontrol anlaşmazlığı sürüyor. ABD Boğaz'da bir gemiye müdahale etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik ablukayı ihlal eden bir geminin dümen tertibatının hedef alındığını duyurdu. Panama bayraklı Velanova adlı kargo gemisinin hedef alındığı açıklandı. Umman Körfezi'nden geçmeye ve İran'a yönelik ABD ablukasını ihlal ederek bir İran limanına doğru seyir etmeye çalışması üzerine hedef alındı. İran ise Hürmüz Boğazı konusunda geri adım atmıyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, boğazın açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu söyledi. Washington'un İran'ın şartlarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. İran Meclisi'nde de Hürmüz Boğazı'na ilişkin yasa hazırlığı var. Yeni yasayla düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemilerin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girişinin yasaklanması planlanıyor. Umman ve İran arasındaki boğaza ilişkin görüşmeler de sürüyor. Katar yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Umman ve İran'dan görüşmelere ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ise sürdüğü belirtildi.
2: Evet, Gazze şeridinde ateşkesin ikinci anlaşmasını reddeden İsrail abluka altındaki bölgeye insani yardımların girmesini de engelliyor efendim. Kavurucu sıcaklarda Filistinliler bir yudum suya muhtaç. Türk Kızılay'da su ihtiyacını karşılamak için bölgede.
0: Ekipmanlar kısıtlı, temel ihtiyaçlar karşılanamıyor. Yıkılan enkazlarda naaşlar aranıyor. Gazze'de İsrail'in yaşattığı kabus sürüyor. Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesinde Garabiye ailesine ait çok katlı ev İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk günlerinde hedef alındı. Saldırıda çok sayıda kişi şehit olmuştu. Bazı cenazeler daha önce çıkarıldı. Ancak çocuk, kadın ve yaşlılara ait çok sayıda cenazenin halen enkaz altında bulunduğu belirtildi. Bölgede sıcaklarda yaşam mücadelesini zorluyor. Sıcak ve havasız çadırlarda susuzluk olumsuz etkiliyor. Filistinliler için içme suyuna erişim her geçen gün daha da önem kazanıyor. Türk Kızılay'da yerinden edilenlerin kaldığı kamplara günlük yaklaşık 100 bin litre içme suyu ulaştırıyor. Yerinden edilenler yalnızca suya değil gıda ve hayatlarını sürdürebilmek için temel gereksinimlere de ihtiyaç duyuyor. İsrail'in ateşkes dinlemeyerek abluk altında aldığı bölgede yaşam giderek zorlaşıyor. Türk Kızılay bölgede 100 bin litre içme suyu dağıttı. Bureiç mülteci kampındaysa protesto düzenlendi. Filistinlilere gıdayla insani yardımların ulaştırılmasının sürdürülmesi talebiyle gösteri düzenlendi. Batı Şeria'da da işgalci zulmü sürüyor. İsrail askerlerinin baskınları arttı. Birçok Filistinli gözaltına alındı. Çıkan olaylarda çatışma yaşandı. Elmasara köyünde ise bir Filistinliye ait 3 katlı evi yıktılar. İşgalci Yahudiler de Filistinlilere yönelik baskıyı arttırdı. Birçok işgalci Filistinlilere saldırdı. Yollarına taşlar attılar. Sis bombalarıyla provokasyon düzenlediler.

0: CHP lideri Devlet Bahçeli çerçeve yasanın mecliste kabulüne ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Terörsüz Türkiye'nin milli irade içerisinde üretilen bir çözüm olduğunun altını çizdi. Bahçeli bölgesel gerilim hatlarına da dikkat çekti. İç cephede terörün açtığı bütün gediklerin kapatılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin böylesi bir konjonktürde jeopolitik müdahale vasıtalarından temizlenmesi gerektiğini dile getirdi. Bakalım.
1: Çerçeve yasa güçlü destekle meclisten geçti. Terörsüz Türkiye hedefinde kritik bir eşik aşıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli gelinen aşamayı yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin terörden bütünüyle arındırılmasının yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını belirtti. Terörün yeniden vücut bulabileceği siyasi, sosyolojik ve jeopolitik zeminlerin kurutulması gerektiğinin altını çizdi.
2: Türkiye'nin mücavir coğrafyasında terör örgütlerinin ve vekalet unsurlarının jeopolitik nüfus mücadelelerinde araçsallaştırıldığı etnik ve mezhebi farklılıkların bölgesel hesapların manivelasına dönüştürüldüğü bir süreçte. Türkiye'nin terör meselesini kendi milli iradesi içerisinde nihai surette çözüme kavuşturması ertelenemez bir milli beka zarureti haline gelmiştir.
1: MHP Genel Başkanı İran Savaşı ve bölgeye yayılan gerilim hattına da dikkati çekti. Bu sürecin çatışmaların kısa sürede krizler silsilesine dönüşebileceğini gösterdiğini vurguladı.
2: İşte bu şartlar altında Türkiye'nin kendi iç cephesinde terörün açtığı bütün gedikleri kapatması hayati bir mesele haline gelmiştir. Bu doğrultuda terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'ye karşı yaklaşık yarım asırdır kullanılan en kanlı jeopolitik müdahale vasıtalarından birini onu sevk ve idare eden gafillerin elinden geri dönmemek üzere alma gayesi üzerine bina edilmiştir.
1: Bahçeli terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünün aynı istikamette buluştuğunu da aktardı. Terörün farklı kisveler altında yeniden üretilmesine hiçbir surette imkan tanınmayacağını vurguladı. Ayrıca vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilemeyeceğinin altını çizdi.
2: Çarpıtmalara, savurmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur. Söz konusu kanunu peşin hükümlerle çepeçevre sarılmış, sözde muhalif nazardan değil, lafzıyla ve gerekçesiyle birlikte millet lehine doğuracağı önemli sonuçları dikkate alarak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır.
1: MHP lideri, terörle mücadelede destan yazan Mehmetçi'ye de ayrı bir parantez açtı. Türkiye'nin bugünkü kudretine şehitler ve gaziler sayesinde eriştiğini belirtti. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesiyle bu mücadelenin boşa çıkmadığının tescilleneceğini dile getirdi. Devlet Bahçeli, çerçeve yasanın mecliste kabulünün nihai bir merhale olmadığını da hatırlattı. Gelinen aşamayı yeni bir safhanın başlangıcı olarak tanımladı. Hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yasanın kapsamına ve uygulanma sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş düzenlemenin genel af olmadığını vurguladı. Her dosyanın ayrı ayrı değerlendirileceğini söyledi.
3: Milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Ve bu anlamda da bu geçici ve müstakil bir yasadır tanımı gereği. Yani PKK-KCK terör örgütünün kendi tasfiye süreciyle ilgilidir. Ve bütün bu endişelerin ortaya hiç konulmaması için de aslında hazırlanan yasada 3 tane emniyet sübobu yerleştirilmiştir yasanın içine.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun mecliste rekor oyla yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
3: Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan ve bu da devletin en üst güvenlik birimi tarafından tespit edilmeden asla yasa uygulamaya girmeyecek. Birinci emniyet sebebi bu. Bir kurul kuruldu. Bu kurulun başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız yapacak. Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimiz, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimizin olduğu bir yapı. Bu yapı, bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosya hakkında bu kurulda kararlar verilecek. Sürecin içerisinde gerekli bir takım düzenlemeler olursa, kurul onu o günün şartları içerisinde, günün gerekleri içerisinde değerlendirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak, bütün siyasi partilerin de katılımının sağlanmasını ümit ettiğimiz bir izleme komisyonu. Bu izleme komisyonu vasıtasıyla da siyaset meselenin her safhasını, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi her safhasını çok partili bir şekilde kontrol edecek.
4: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörle mücadele ve iç cephenin güçlendirilmesi konularında da önemli mesajlar verdi. Yasanın yeni bir kapı açtığına da işaret eden Kurtulmuş, bu süreçte dış tehditlere karşı uyardı.
3: Bu bir örnek olarak da bölge ülkeleri tarafından kabul edilecektir. Hatta açık söyleyeyim, ortaya koyduğumuz bu Türkiye modeli, bu barış ve esenliğin sağlanma süreci Allah'ın izniyle tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak. Böylesine bir ortamda, böylesine zor bir coğrafyada, bu kadar büyük iddiası olan bir ülke olarak Türkiye iç karesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır. Dış tehditlere karşı dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim. Provokasyonlara karşı çok dikkatli olmamız
5: Başkanım,
3: gerekiyor.
5: Başkanım, o dış tehditler...
4: Numan Kurtulmuş yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de konuştu. Yeni anayasa yapmanın Türkiye'nin boynuna borç olduğunu söyledi.
3: Yeni bir anayasa yapmak Türkiye'nin boynuna borçtur. Bu bir siyasi sorumluluktur. Siyasetin topluma karşı bir sorumluluğudur. Ben 28. dönemin başlangıcından itibaren hep şunu söylüyorum. Bu parlamento anayasa yapmaya en müsait parlamento aritmetiğine sahiptir. Herkes karşılıklı olarak müzakereye açık demektir.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir eşiğin daha aşıldığını ve yeni yasal çerçevenin geniş uzlaşıyla kanunlaştığını söyledi. Düzenlenen toplantıda 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla sahadaki gelişmeler, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı tedbirler ele alındı. Detaylara bakalım.
6: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
7: Terörsüz Türkiye sürecinde güvenlik başlığı masaya yatırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Gamer'de düzenlenen toplantıya katıldı. 81 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları da toplantıya video konferansla bağlandı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler görüşüldü. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz mesajını verdi. Kurtulmuş da valileri çerçeve yasa hakkında detaylı bilgilendirdi. Çiftçi sürecin merkezinde şehitlerin aziz hatırası, gazilerin onuru, milletin huzuru ve devletin bekasının bulunduğunu söyledi. Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek diyen Çiftçi, kamu düzeni ve milli güvenliğin hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacağını vurguladı. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin enerjisini teröre değil, kalkınmaya, üretime, eğitime, istihdama ve refaha yönelteceğini belirtti.
0: Efendim, Türkiye dev bir projeye daha kavuşuyor. Çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Silvan projesi için geri sayım sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da proje alanında incelemelerde bulundu. 2027'de tamamlanması beklenen Silvan Barajı ve Silvan Tüneli'nin terörsüz Türkiye vizyonunun bir parçası olduğunun da altını çizdi. Bakan Yumaklı, Silvan projesinin bir gelecek inşası olduğunun da altını çizdi. Bakalım.
8: Burada sadece suyun yolunu açmıyoruz. Üretimin yolunu açıyoruz. Sadece bir tünel inşa etmiyoruz. Yeni bir geleceğin yolunu inşa ediyoruz.
1: Dev proje için sayılı günler kaldı. 2027 yılında baraj su tutmaya başlayacak. Türkiye'nin en büyük tüneli hizmete açılacak. Terörsüz Türkiye'nin ekonomik çıktıları daha da iyi anlaşılacak.
8: Silvan projesinin sadece bir baraj, bir tünel veya bir sulama kanalı olarak görülemeyeceğini söylemiştim. Silvan suyun üretime dönüşmesi demek, kuru toprağın bereketle buluşması demek, gençlerimizin kendi memleketlerinde iş bulabilmesi demek. Yani terörsüz Türkiye hedefinin ekonomik boyutunun gözler önüne gelmesi demek.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silvan projesi sahasında incelemelerde bulundu. Projenin Türkiye'nin en büyük sulama hamlelerinden biri olduğunu belirtti. tamamlandığında Diyarbakır, Batman ve bölgedeki tüm illerin çehresinin değişeceğini vurguladı. Bu dev eserlerin hayata geçmesinde terörsüz Türkiye vizyonunun önemine dikkati çekti.
8: Bu süreç sadece terörsüz Türkiye süreci sadece silahların susması değildir. Yatırımcıların önünü rahat görebilmesidir. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin toprağa daha fazla güvenle yatırım yapabilmesi demektir. Gençlerimizin kendi memleketlerinde işlerini kurabilmesi demektir. Dağların altından tünellerin, ovalarda traktörlerin, fabrikalarda makinelerin çalışması demektir. Kısacası kalkınmanın önündeki her türlü engelin kaldırılması demektir. Kanunun 467 oyla geçmiş olması demek, bu sonucun bir Türkiye uzlaşısı olması anlamına gelir ve artık bir devlet politikası haline gelmiş olduğunun en önemli de göstergesidir.
1: Bakan Yumaklı, bölgeye yapılan yatırımlarla 7.1 milyon dekarlık arazinin sulamaya açıldığını hatırlattı. Bu tesislerin bölge ekonomisine yıllık 119 milyar liralık katkı sağladığını vurguladı. Yatırımın üretimle, üretimin istihdamla, istihdamın kalıcı refahla güçlendiği bir Türkiye hedeflediklerini belirtti.
0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasa Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin oylamasına sunuldu ve meclisten geçti efendim. Peki vatandaş bu süreç hakkında ne düşünüyor? İşte bu sorunun cevabını aramak için 24 ekibi Diyarbakır sokaklarına çıktı. Diyarbakırlılara mikrofon uzattı.
5: Türkiye'deki bu süreç çok yerinde bir süreç. Bizim bu bölgede de beklediğimiz bir süreçti.
9: Bölgemiz her açıdan kalkınacak.
10: Terörsüz Türkiye süreci bölgede bir heyecan uyandırdı, umut uyandırdı.
11: İlgili siyasiler olsun, bürokrasi olsun, biz burada onlara da sesleniyoruz. Herhangi ara bir nifak veya bir şey girdiği zaman da dik duruşu olmaları lazım, kararlı olmaları lazım hepimizin ferahı için, huzuru için.
9: Yani ekonomik olarak kalkınacak, sosyal olarak kalkınacak ve bölgemizde artık cazibe merkezi alanlar açılacak. Biz yani buna katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz bölge halkı olarak.
10: Diyarbakır halkımız, genelde bölge halkımız bu terör sürecinden büyük acılar yaşadı gerçekten. Yaşanılan terörsüz Türkiye süreci bölgede bir heyecan uyandırdı, umut uyandırdı.
9: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ve süreci sahiplenen tüm siyasi partilerin desteğiyle çerçeve yasa meclisten geçmiş oldu. Bölgemizi yeni günler bekliyor.
12: Bölge halkı, yani Güneydoğu, Türkiye ve artı Orta Doğu tüm bölge halkı için çok faydalı olacağına inanıyorum.
0: İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirlerine yönelik sosyal medya rehberi tanıtım programında bir araya geldi. Programda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İletişim Başkanı Burhanettin Duram, kamu yöneticilerinin devlet ciddiyetiyle vatandaşla iletişim kurması gerektiğini vurguladı. Dezenformasyonla mücadelede de ortak sorumluluk mesajı verildi.
13: Sosyal medyanın ve dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte iletişim ve bilgilendirme faaliyetlerinin önemli bir kısmı bu mecralara kaydı. Kamu kurumlarımız ve görevlilerimiz doğal olarak bu mecraları daha çok kullanmaya başladı. Ancak beğeni almak, etkileşimi artırmak, gündeme gelmek gibi sebeplerle bu mecralarda ölçünün zaman zaman kaçtığına şahit oluyoruz.
4: Öyle de oldu. İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanlığı ile birlikte bu konuyu ele aldı. Mülki İdare Amirlerine yönelik sosyal medya rehberi programını hayata geçirdi.
14: Mülki İdare Amirlerimizin dijital mecralardaki iletişimini daha güvenli, kurumsal bir standart içerisinde ve devlet ciddiyetine yakışır biçimde gerçekleştirmesini hedefliyoruz. Milletimizle güçlü bir iletişim kurmamız şarttır.
4: Devletin kamuyla doğru ve göz hizasında iletişim kurması amacıyla mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberi programı düzenlendi. Programda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, güvenli ve doğru iletişim kadar dezenformasyonla mücadelenin de önemine vurgu yaptı.
14: Kamu iletişiminin daha şeffaf ve etkin yürütülmesini, kriz anında kamu otoritesinin güvenilir ilk kaynak olma işlevine, dezenformasyonla mücadelede koordinasyon sağlamaya ve güvenli iletişim konusunda bilinç geliştirmeye hizmet edecektir.
4: Aynı programda konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da iletişimde kamu yöneticilerinin de sorumlu olduğunu dile getirdi. Ortak mesaj devlet ciddiyeti ve aracısız kamuyla iletişim oldu.
15: İletişim profesyonellerini, medya kuruluşlarını ve basın mensuplarını ilgilendirmiyor sadece. Tüm kademedeki kamu yöneticilerinin de ortak sorumluluğudur.
0: Bosporus Diplomasi Forumu 2026 devam etti. Gençlerin küresel meseleleri tartıştığı, hazırlık aşamasından saha uygulamalarına kadar bütün süreçlerini bizzat yönettiği büyük bir gençlik organizasyonu haline geldi. Yaklaşık bir yıl boyunca çalışan 17 ile 19 yaşlarındaki gençler 30 farklı milletten öğrenciyi krizler çağında insani diplomasi teması etrafında İstanbul'da buluşturdu.
16: Türkiye'nin 33 farklı şehrindeki 107 okuldan öğrencileri ve 30 farklı milletten gençleri aynı çatı altında buluşturan genç ve dinamik bir ekip.
17: 19 yaşındayım, hafızım. Genç Diplomasi Derneği olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Bosporus Diplomasi Forumumuzu krizler çağında insani diplomasi temasıyla hayata geçiriyoruz. Genç Diplomasi Derneği olarak bu temayı belirlememizin temel nedeni ülkemizin son yıllarda hem sahada hem masada hayata geçirdiği insanı merkeze alan onurlu insani diplomasi anlayışını başta ülkemiz gençleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki gençlere aktarmak.
16: Bosforus Diplomasi Forumu 2026 hız kesmeden sürüyor. Genç Diplomasi Derneği tarafından ikincisi düzenlenen program Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda. Sahnede diplomatlar, akademisyenler, karar alıcılar ve alanında uzman isimler yer alıyor. Organizasyonun mutfağındaysa yaşları 17 ile 19 arasında değişen gençler var.
18: Yeni bir format, yeni bir konferans türü ve bu konferans türünü ayrıca diğerlerinden daha farklı kılan, daha özel kılan bazı prosedürlerimiz var. Bu prosedürlerimizin en önemlileri veya en öne çıkanları olağanüstü oturumlarımız. Bu sene delegasyon olağanüstü oturumumuz ve büyük olağanüstü oturumumuz yani başkanlar zirvemiz gerçekleşecek.
16: Yaklaşık bir yıl önce çalışmalara başlayan genç ekip, akademik programın hazırlanmasından uluslararası öğrencilerin İstanbul'a getirilmesine, konukların karşılanmasından ulaşım ve konaklama süreçlerine, kurumsal iletişimden medya çalışmalarına kadar forumun her aşamasında sorumluluk üstlendi.
19: Belki de birçok insanın zannettiğinin aksine tamamıyla gençler tarafından yönetilmektedir. Bu gençler yalnızca bir kesimden değil, ülkemizin birçok farklı şehrinden, birçok farklı okulundan ve hepsi birbirinden farklı düşüncelere sahip olan gençler. Bosforus Diplomasi Forumu iki ana dal üzerinden yürütülmektedir. Bunlardan birisi akademi, diğeri ise operasyonel süreçler.
16: Gençler herkes için diplomasi, birkaçı için değil anlayışıyla yürüttükleri organizasyonda Türkiye'nin insanı merkeze alan diplomasi yaklaşımını dünyanın farklı coğrafyalarından gelen akranlarına aktardı.
20: Uluslararası öğrenciler hem kültürümüzü tanımaları hem diplomasi ortamını solumaları, bu atmosfere şahit olmaları açısından bizler için oldukça önemli. Bu sayede kendi kültürlerini de tanıtmış, burada arkadaşlarıyla kaynaşmış oldular.

0: Evet, Gazze için umut yolculuğu devam ediyor. Bosna Hersek'ten hareket eden Filistin kara konvoyu Türkiye'yi geçerek Irak'a ulaştı, ancak sınırda beklenmedik bir gelişme yaşandı efendim. Konvoyun sınırdan geçişine izin verilmiyor. Şimdi bölgeye gidelim. Filistin kara konvoyu yönetim kurulu üyesi Hakan Şimşek sınır hattında bizi bekliyor. Hakan Şimşek, merhaba. Hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Hoş
0: Teşekkürler
1: bulduk.
0: Efendim. Şimdi öncelikle İnsanlık onurunu ayakta tutmak için sürdürdüğünüz bu şerefli yolculukta kalplerimizin sizinle attığını belirtmek isterim. Zaman zaman heyetinizden aktivistlerle canlı bağlantılar yapıyoruz. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmadan Irak sınırına ulaştınız. Peki Irak'ta ne oldu? Neden konvoy ilerlemiyor?
1: Evet, bunu biz de merak ediyoruz. Dün büyük bir umutla Avrupa'yı ve Anadolu'yu coşkuyla geçtikten sonra saat 17.30 civarında Habur sınır kapısından

0: Buraya pasaportumuzla normal vize işlemleriyle geldiğimizi ve geri dönmek istemediğimizi söyledik. Nitekim bu organizasyondan 2-3 ay önce biz bölgede gerekli izinlerle ilgili bütün görüşmeleri, temasları gerçekleştirmiştik. Vize başvurularımızı yapmıştık. Hiçbir resmi eksikliğimiz ya da bir belge sorunumuz yoktu. Ayrıca zaten biliyorsunuz Irak'la sınır uygulaması, yani yeşil pasaportlar 50 yaş üstü için ve bazı ülkeler için zaten transit geçiş, vizesiz kapıda geçiş imkanı vardı. Anlamsız bir şekilde hiçbir ayrıcalık gözetmeksizin bütün katılımcıların, Kavkasya konvoyun içeriye girişi engellendi. Önce bir sert müdahale edilme görüntüsü verildi. Tehditlerle geri çevrilmesi istendi konvoyun. Fakat bizim şiddetsiz ve sivil bir konvoy oluşumuz ve bu şekilde bir iletişim dili sağlamamız sayesinde karşı tarafta bir yumuşama oldu ve müzakere başlattık. Hemen hemen 1-1,5 saatlik bir müzakere neticesinde konvoyumuzun bulunduğu yerde, yani tampon bölgede şu anda bulunduğu yerde kalmasına müsaade etmekle birlikte bizim Bağdat yönetimiyle temasa geçip izinlerin verilmesi konusunda gerekli girişimleri yapmamız gerektiği, aksi takdirde alınmayacağı söylendi. Kendileriyle biraz mütalaayı ve müzakereyi devam ettirdiğimizde anladık ki buradaki yönetim aslında sözde almak istiyor. Fakat Bağdat yönetimi baskı yapıyordu. Sonuç olarak bizim
1: Evet.
0: anladığımız kadarıyla İsrail kaynaklı müteselsil bir etniyle Ürdün'den başlayan ve Bağdat yönetiminden buradaki Kuzey Irak yönetimine kadar intikal eden bir Siyonist etni vardı. Ve şu anda sebepsiz yere, hukuksuz yere bekletiliyoruz. Vize sorunumuz yok, evrak sorunumuz yok. Yasal yollarla buraya girdik. Herkesin pasaportu var. Artı son ana kadar bölgedeki bütün dinamiklerle ve resmi kurumlarla bu konvoyun geleceğine dair, sivil ve şiddetsiz bir konvoy olduğuna dair bütün bilgilerimizi şeffaf bir şekilde sunduk. Onun ötesinde Avrupa'dan Türkiye'yi de geçerek buraya en ufak bir engelle karşılaşmadan, aksine toplumun muazzam desteğiyle ve kucaklamasıyla buraya kadar geldik. Böylesine sivil ve insancıl olduğu, insani olduğu, şiddetsiz olduğu, uluslararası kamuoyunda da bilinen bir konvoyun bu da hukuksuz bir şekilde bekletilmesine açıkçası çok anlam veremiyoruz. Hala temaslarımız devam ediyor, görüşmelerimiz devam ediyor. En son şu noktaya geldik. Bu izinler verilmeden ve biz bu kapıdan geçmeden bu tampon bölgeyi terk etmeyeceğiz. Çünkü yasal geçiş hakkımız şu anda engelleniyor. Burada herhangi bir vize sorunu, hukuki bir sorun olsa belki bu kadar kararlı olamayabiliriz ama hukuki olarak haklıyız ve bu bize onurlu bir direniş hakkı veriyor. O
1: Evet.
0: yüzden tampon bölgede sivil ve şiddetsiz bir şekilde Filistin ve Batı Şeria'daki zulmü, tehciri ve soykırımı kamuoyuna duyurmak adına biz burada gerekirse bu sıcak ortamda ve olumsuz koşullarda beklemeyi
1: Şimdi
0: göze
1: oraya
0: alacağız.
1: geleceğim ama Siyonist İsrail bir yandan da Siyonist İsrail hükümetinin geçtiğimiz günlerde Barışçıl Kara Konvoyunu tehdit olarak tanımladığı raporlar kamuoyuna yansıdı biliyorsunuz ki. Filistin Kara Konvoyunun riskli olarak fişlendiğini, bu raporların Irak hükümeti üzerinde bir baskı oluşturduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Kesinlikle ben de sözü oraya getirecektim. Zaten biz raporun yayınlandığı günlerde henüz Anadolu'da seyrimiz devam ediyordu ve orada da bütün kamuoyuyla bunu paylaştık. Açıkçası bu raporun ortaya çıkmasından sonra biz Siyonist rejimin sivil ve şiddetsiz Filistin konvoyunu tehdit olarak ilan edeceğini ve geçeceğimiz güzergahlardaki devletlere etki etmeye çalışacağını açıkçası bekliyorduk. Ama açık söyleyeyim bunu Irak'tan beklemiyorduk. Irak konusunda son derece emindik. Fakat bu müteselsilen Ürdün üzerinden Irak'a gelmiş olan bir baskı olarak değerlendiriyoruz açıkçası.
1: Peki sevgili Şimşek, bundan sonra nasıl bir yöntem izleyeceksiniz? Irak yönetimi konvoyun geçişine izin vermezse alternatif güzergahlar gündemde mi?
0: Alternatif bir güzergah yok. Şu anda tek güzergah bu. Hemen hemen bizim bölgeye denemediğimiz hiçbir güzergah kalmadı. Biliyorsunuz sizlere daha önce programlarda misyonlar esnasında görüştük.
1: Hı.
0: İlk önce Marşlı Gazze'de Mısır üzerinden gitti. Arkasından ikinci Global Sumut filosu kara konvoyuyla Libya üzerinden denedik. Orada da maalesef ilgili devletler tarafından engellendik. Birinci Global Sumut filo seyrinde de biliyorsunuz Filistin'e 20 mil kala

0: uluslararası sularda Siyonist güçler tarafından kaçırıldık. Bu bugüne kadar hiç denenmemiş, ilk defa denenmiş ve uzun analizleri yapılmış bir güzergahtı. Aslında güzergahın gerek jeopolitik açıdan, gerekse ülkelerin kendi iç toplumsal dinamikleri açısından en verimli güzergah olarak değerlendirildi. İran bütünlüğünü ve toplumsal barışını da olumlu yönde etkileyeceğini düşünerek mesela Filistin konvoyunun Irak üzerinden geçişini çok biz rahat görüyorduk. Nitekim oradaki sivil toplum kuruluşlarıyla yapmış olduğumuz ön görüşmelerde konvoyu tıpkı Anadolu şehirlerinde karşılandığı gibi oradaki şehirlerde de karşılanacağına dair böyle coşkulu geri dönüşler almıştık. Bu Irak içerisindeki toplumsal bütünlüğü de sağlayacak, barış ve huzura katkı sağlayacak aslında bir konvoydu. Bizim konvoyumuzun dili, iletişim dili sivil ve şiddetsiz ve geçtiğimiz hiçbir ülkenin iç politikalarına ya da çeşitli politik mülahazalara dahil olmayacak söylemlerle tek hedefimiz Filistin'de devam eden, Batı Şeria'da devam eden tehciri ve soykırımı kamuoyuna ifşa etmek ve şu anda kamuoyunda malum var olan sessizliği kırmak. Ablukoyu ortadan kaldırmak. Bunlar hiçbir devlette, üzerinden geçtiğimiz hiçbir devlette zararlı olan söylemler değil. Bundan tek rahatsız olacak devlet var, tek rahatsız olacak kesim var, o da Siyonist rejim. Ve buna engel olmak isteyecek tek rejim var, Siyonist rejim. Dolayısıyla biz bu yetkili kurumlara çeşitli yazılı mektuplar, raporlar ilettik. Ürdün'ün içinde bulunduğu konumda kendisi için de faydasını, siyasi anlamda faydasını, yumuşak güç olarak faydasını, barışçıl olması hasebiyle faydasını kendisine uzun uzun devlet yetkililerine ilettik. Son derece şeffaf olarak ilettik. Yani Filistin konvoyunun herhangi bir gizli ajandası, arka planı yok. Bütün amaçları ortada belli, sivil ve şeffaf. Dolayısıyla bu söylemin ilgili ülkeler tarafından, Irak ve Ürdün tarafından tedirgin olacak hiçbir yanı yok. Burada tek bir faktör var. Siyonist rejim faktörü. Bir şekilde onların tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını düşünüyoruz. Ha, biz ne yapacağız? Onu da sordunuz. Onu söyleyeyim. Biz şu anda hukuki olarak burada meşru bir zeminde hareket ediyoruz. Yani hukuki meşruiyet zemininde bizim geçişimizin engelleniyor olması açıkçası buradaki sivil direnişin onuruna yakışmıyor. Biz de onurlu bir direnişle burayı geçişe izin verilene kadar terk etmeyi düşünmüyorum. Yani hiçbir zarar vermeyeceğiz, kimseyle bir mukavemet göstermeyeceğiz ama burada şu anda konuşlandık, zor koşullardayız. Fakat tampon bölgeden bize izin çıkmadan ve Irak'tan biz Batı Şeria'ya doğru yol almadan burayı terk etmeyeceğiz. Sivil ve şiddetsiz eylemimize, onurlu bir şekilde duruşumuza, Filistin ve Gazze'nin ve Batı Şeria'nın izzet ve onuru için burada gerekirse her türlü sıkıntıyı çekeceğiz. 3 gün, 5 gün, 10 gün hiç fark etmez. Bugün katılımcılarımızla yine istişare yaptık. Hepsi motivasyonları yüksek. Buraya geçeceklerine dair inançları da yüksek. Ve kararlılıkları da en üst seviyede. Çünkü biz artık Filistin'de devam eden bu soykırıma ve bu tehcire seyirci kalmaktan bıktık. Bunun uluslararası sistemle çözülemeyeceği de mevcut çevredeki devletlerin de bu konuda maalesef katkı sağlayamayacağına hani olduk ve burada iş başa düştü. Şu anda sivil inisiyatiften ve sivil aktivizmden başka bir çare kalmadı. Bunu uygulamak zorundayız. Biz bütün yetkililerden, kamuoyundan rica ediyoruz. Sivil, şiddetsiz Filistin konvoyunun yolunu açın. Biz herhangi bir devletin kendi iç politikalarıyla ilgilenmiyoruz. Tek amacımız var, Filistin'deki devam eden, Batı Şeria'da devam eden tehcir politikalarını deşifre etmek, engellemek. Batı Şeria'nın yeni bir Gazze hikayesine dönüşmesini, yeni bir Gazze olmasına engellemek. Çünkü süratle Batı Şeria Gazzeleşmeye doğru gidiyor.
1: Şimdi bir yandan da bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Abbas'la ortak bir basın toplantısı düzenledi. Önemli de bir mesaj verdi o ortak basın toplantısında. Filistin'e destek olmanın İslam dünyasının ortak sorumluluğu olduğunun altını çizdi aslında vermiş olduğu mesajında. Bu mesajının verdiği ve İslam dünyasına çağrı yapıldığı bir günde sizin o sınır hattında bekletilmeniz nasıl yorumlanmalı? İslam ülkelerinin Filistin dünyası için ellerini o taşın altına koymasının vakti gelmedi mi? Ne dersiniz?
0: Kesinlikle. Bakın, ülkemiz Filistin konvoyunun başladığı ilk günden bu yana misyonumuzun sivilliğine son derece saygı duyarak en ufak bir engellemede bulunmadı ve biz bütün Türkiye'yi, Anadolu'yu bir baştan bir başa toplam 15 günde il il gezerek geçtik. Anadolu bu konuda, Türkiye bu konuda bütün dünyaya sivil direnişin, sivil aktivizmin önünü açmak noktasında muazzam bir örnek teşkil etti.
1: Evet.
0: Burada Irak ve Ürdün'e de düşen aynı şeydir. Tekrar söylüyorum. Yani her şeyden önce biz buradan, Irak bizi kapıdan döndürdü diyerek döndürülmüş olmak istemiyoruz. Bunu Irak halkına da yakıştıramıyoruz. Irak devletine de yakıştıramıyoruz. Irak devletinin ve Irak halkının, özellikle Irak halkının Filistin'in yanında olduğunu biliyor. Biz sosyal medyada binlerce hesaptan mesajlar alıyoruz Irak'ta. Ne zaman geliyorsunuz? Sizi burada karşılamak için bekliyoruz diye. Hakeza Ürdün için de geçerli. Yani oradaki halkların Filistin'le kalbinin çarptığının farkındayız. Ve tekrar söylüyorum, bizim Filistin konvoy misyonumuzun İsrail'den başka, yani Siyonist rejimden başka hiçbir devletin rahatsız olacağı bir söylemi yok. Biz sadece bu isim, üstelik hepimiz sıradan insanlarız. Aramızda tanınmış siyasi kimlikler de yok. Ya da fenomenler de yok. Aramızda bulunanlar emekli, işçi, doktor, mühendis, toplumun her kesiminden vicdanlı insanlar. Biz bunu bir isimsizler hareketi diyoruz. Kurumsal önde gelen büyük sivil toplum kuruluşları bile kurumsal olarak bu oluşumun içerisinde değiller. Bireysel vicdan hareketi olarak biz yola çıktık. Tamamıyla sivil bir hareket. Daha önce Marş'tı Gazze'den ve 1. Sumut pilosundan sahada deneyimi olan, aktivizm konusunda deneyimi olan güçlü bir insan kaynağıyla geliyoruz. İnançlı ve kararlı bir insan kaynağıyla geliyoruz. Ve siviliz, şiddetsiziz ve tek bir hedefimiz var. Siyonist işgalin Filistin'de yürütmüş olduğu tehciri ve soykırımı bütün dünyaya ilan etmek, teşhir etmek ve tekrar söylüyorum, burası çok önemli, Katı Şeria'nın yeni bir Gazze olmasına engel olmak.
1: Evet.
0: Çünkü göz göre göre Batı Şeria şu anda Gazze'ye dönüştürülüyor. Biz Filistin deyince malumunuz sadece Gazze akla geliyor. Halbuki Filistin Gazze'den, tek başına Gazze'den oluşmuyor.
1: Evet.
0: Filistin Gazze'yle, Kudüs'le, Batı Şeria'yla, Halil'le bir bütün. Ve şu anda Siyonist rejim orada yeni bir işgal politikasıyla Batı Şeria'yı uyguladığı tehcirle Gazze'ye çevirmeye çalışıyor. Buna engel olmak istiyoruz. Buna engel olmalıyız. Biz buradan dönmeyi ne kendimize yakıştırabiliyoruz, ne de Irak'a yakıştırabiliyoruz. Çünkü biz buradan zorla döndürülecek olursak mecburen kamuoyuna şöyle bir açıklamada bulunacağız. Irak bize izin vermedi ya da Ürdün bize izin vermedi ve bu sivil, şiddetsiz aktivizm hareketi olan bu misyon buradan konvoy geri döndü. Sadece insan yardım taşıyan, sadece insanların umudunu taşıyan bir konvoy engellendi. Bunu biz bu güzergahtaki hiçbir devlete yakıştıramıyoruz. Çünkü halklarının kalbi Filistin'le atıyor. Biz buna şahidiz.
1: Peki, çok teşekkürler yayına katkı için.
0: Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Bu arada kamuoyundan rica ediyorum, Filistin konvoyu sosyal medyada yalnız bırakmasınlar. Dijital aktivizmle konvoyumuzun geçtiği güzergahlarda sesini bütün dünyaya duyursunlar. Konvoyumuzun sesi şu anda Filistin'in sesidir. Bizi yalnız bırakmayın.
1: Peki, mesajınızı da böylelikle izleyicilerimize iletmiş olduk efendim. Filistin Kara Konvoyu Yönetim Kurulu üyesi Hakan Şimşek bizlerleydi. Kendisine teşekkür ediyoruz ve moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyenler. Süper Lig'e yıldız yağmuru sürüyor. Trabzonspor'un büyük ses getiren Muhammed Salah transferinin ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'den de peş peşe hamleler geldi. Siyah beyazlı kulüp dünyaca ünlü santrafor Dušan Vlahović'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe ise Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yla anlaştı. Bakalım. Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak istediği Sırp yıldızı İstanbul'a getirdi. Dušan Vlahović, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile birlikte özel uçakla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan

İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcuyu havaalanında yaklaşık 3000 siyah beyazlı taraftar karşıladı. Vlahovic kendisini bekleyenlere üçlü çektirirken Türkçe "Şampiyon olmak istiyoruz" dedi. Sırp golcü taraftarların tezahüratları nedeniyle basın mensuplarının sorularını duymakta zaman zaman sorun yaşadı. 26 yaşındaki Yıldız, "Çok mutluyum, harika bir duygu, oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı. Vlahovic daha sonra kendisini bekleyen taraftarların yanına giderek onları selamladı. Ülkesinin Partizan takımından yetişen Vlahovic 2018'de İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu. Burada 4 yıl gösterdiği performansa beğeni toplayan 26 yaşındaki santrafor 2022'de yaklaşık 85 milyon avro bonservis ücretiyle Juventus'a transfer oldu. Vlahovic geçen sezonun Juventus formasıyla 23 resmi müsabakada forma giyip 10 kez fileleri havalandırdı. Bir transfer hamlesi de Fenerbahçe'den geldi. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin, Belçikalı Romelu Lukaku'nun transfer edildiğini açıkladı. Oğuz Çetin, Belçikalı santraforun Fenerbahçe'ye gelmeye çok istekli olduğunu belirtti. Yıldız Lukaku'nun Fenerbahçe atkılı videosu da yayımlandı. Belçikalı santrafor Fenerbahçe taraftarı için gönderdiği mesajda sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım mesajı verdi. Efendim, bu haberle kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından moderatör gece devam edecek. Bir yere ayrılmayın.

0: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
6: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
7: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
5: Ben Ömer Necati Albayrak.
6: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
5: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
6: Gün ilk dakikada başlar.
7: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
9: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
10: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: müşterilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye sigorta gücü
1: adına. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına, AFD 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, gün geceye döndü. 24'te moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağı eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradı. Uçağın düştüğü an pilot fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtuldu efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olayla ilgili geçmiş olsun mesajı paylaştı.
1: Bunu başarmışlar öğrenci. Bak sen.
2: Ay Gülüm.
1: Bak sen. Ana bak sen.
2: Uçak düştü, yandı ya.
1: Uçak yandı, uçak. Vallahi billahi.
3: F-16 uçağı boş bir araziye düştü. Pilot atlayarak kurtuldu.
4: Herhangi bir yangın tehlikesi olmadan, etrafa zarar vermeden uçağın enkazına ulaşıldı ve tedbirler alındı.
3: Eskişehir 1. Havajet üssü Ceylan Filo'ya ait olduğu öğrenilen F-16 savaş uçağı Yalova'da henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Bunu başarmışlar öğrenci. Bak sen.
2: Ay Gülüm.
1: Bak sen. Ana bak sen.
2: Uçak düştü, yandı ya.
1: Uçak yandı, uçak. Vallahi billahi.
3: Uçağın düştüğü yerde oluşan duman ve alevler kilometrelerce öteden net bir şekilde görüldü.
4: Kaza kırım ekibi de teknik anlamda çalışmalara başladı. En kısa zamanda onu sonuçlandırıp açıklamalar yapılacaktır diye düşünüyorum.
3: Uçağın düştüğü anda fırlatma koltuğunu kullanan pilot uçaktan atlayarak sağ olarak kurtuldu. Alınan ihbarın ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları pilotu hızla hastaneye kaldırdı. Yalova valisi Ahmet Hamdi Usta, kazaya karışan başka bir uçağın bulunmadığını ve tek bir F-16'nın kaza kırıma uğradığını belirtti.
4: Tek taraflı bir kaza, çarpışma falan yok. Uçağımız eğitim esnasında. Herhalde teknik bir sıkıntı vardı. Onu mutlaka kaza kırım ekibi çalışmalardan sonra ortaya çıkartacaktır. Herhangi bir çarpışma falan yok.
3: Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, kaza kırım ekiplerinin olay yerinde yapacağı detaylı incelemenin ardından uçağın düşüş nedeninin netlik kazanması bekleniyor.
4: Bu yerleşkemizde gerek hava harbukulu adaylarımız, gerekse hava harbukulu öğrencilerimiz var. Eğitim amaçlı burada eğitimdeler. Onları özendirmek amaçlı zaman zaman Eskişehir'den kalkan uçaklar veya Bandırma'dan kalkan uçaklarımız burada eğitim amaçlı uçuşlar yapıyorlar. Uçuş esnasında gerçekleşen bir olay.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabulünde kaza kırıma değindi. Geçmiş olsun dileklerini iletti.
5: Yalova'da bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması nedeniyle de milletimize geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum.
3: Olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma devam ediyor.
0: Evet, Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmada ortaya çıkan 44 milyon liralık buharlaşan para trafiği duyanları şaşkına çevirdi. Milyonlarca liranın önce dolara, ardından fiziki altına dönüştürülüp saklandığı iddia edilen banka kasası polis ve kayyum heyeti eşliğinde açıldı. Ancak kasanın içinden bakın neler çıktı.
6: Bir saniye rica edeyim.
7: Tamam, bekleyin.
8: Milyonlarca liranın önce dolara, ardından fiziki altına dönüştürülüp saklandığı iddia edildi. Ancak o banka kasasından sadece ilaç ve kitap çıktı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında mali incelemeler tüm hızıyla sürüyor. Dudak uçuklatan para trafiği ise gün yüzüne çıktı. İddialara ve tespitlere göre derneğe ait olan tam 44 milyon lira değerindeki fon dikkat çekici bir güzergah izledi. Yetkililerin yaptığı incelemelerde bu devasa meblağın ilk aşamada 1 milyon dolar nakite dönüştürüldüğü, ardından da fiziki altına çevrildiği belirlendi. Milyonlarca lira değerindeki fiziki altınların güvenliği için adres olarak bir banka kasası seçildi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre bu kritik kasanın tüm sorumluluğu doğrudan Haluk Levent'e verildi. Para trafiğinin son halkası olan kasanın tespit edilmesinin ardından yetkililer gerçeği ortaya çıkarmak için hemen harekete geçti. Polis ekipleri bilirkişi ve kayyum heyetinin katılımıyla sır dolu banka kasasının açılması için düğmeye bastı. Kameralar kayıttayken kasa kapakları aralandığında görenler gözlerine inanamadı. Külçe külçe altın bulmayı bekleyen ekipler kasanın içinde büyük bir servet yerine sadece bazı ilaçlar ve kitaplarla karşılaştı. Milyonlarca liralık altınların akıbetinin ne olduğu, kasaya hiç konulup konulmadığı veya sonradan alınıp alınmadığı soruları şimdi gizemini koruyor. Ekipler kasanın sırrını çözmek için soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor.
0: Şile Belediyesi'nde festival adı altında kurulan milyonluk düzen iddianameye girdi. Savcılık dosyasındaki bilirkişi raporuna göre belediyenin kasasından çıkan 29 milyon 235 bin liranın 20 milyon 858 bin 333 lirasının verilen hizmetle ilgisi yok. Üstelik dosyada sadece şişirilen rakamlar değil, paravan olduğu belirtilen şirket, sanatçıların gerçek konser ücretleri, 2 milyon liralık para talebi ve festival için alınıp geri verilmeyen son model telefonlar da var.
8: Şile'de bir haftalık festival bitti ama o festivalin hesabı kapanmadı. Savcılığın hazırladığı iddianame ve dosyaya giren bilirkişi raporu, 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin arkasındaki milyonluk para trafiğini ortaya koydu. Belediye bütçesinden festival için 29 milyon 235 bin lira ödendi. Bilirkişi tespiti ise çok daha çarpıcıydı. Bu paranın 20 milyon 858 bin 333 liralık bölümünün festivalin gerçek maliyetiyle ilgisi olmadığı belirlendi. Yani dosyadaki hesaba göre belediyeden çıkan her 10 liranın 7 liradan fazlası alınan hizmet karşılığı değildi. Üstelik savcılık dosyasına göre organizasyonun kağıt üzerindeki sahibiyle işi gerçekte yapan şirket de aynı değildi. İddianamede Sur Müziği'nin resmi yüklenici olarak gösterilen paravan şirket olduğu, organizasyonu fiilen koşan adam firmasının yaptığı anlatıldı. Bilirkişi raporuna göre süreç başından sonuna kadar kurgulandı. Amaç koşan adam firmasına haksız menfaat sağlamak ve kamu kaynağını bu sistem üzerinden aktarmaktı. Sanatçıların kendi ifadeleri de ortaya çıktı. Savcılık festivalde sahne alan isimleri de dinledi. Sıla Gençoğlu 625 bin, Melek Mosu 312 bin 500, Can Bonomo 250 bin, Gazapizm 200 bin, Buray 250 bin, Atiye 50 bin, Sena Şener 50 bin, Erdal Erzincan 37 bin 500, Babazula 25 bin, Zeynep Karatağ ise 200 bin lira aldığını söyledi.
7: Belki yalan, belki masal, hiç aldırma.
8: Bu sanatçılar ödemelerine ilişkin banka kayıtlarını savcılığa sundu. Dosya bununla da kalmadı. Şile Belediyesi Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın telefonunun son silinenler bölümünde bulunan bir fotoğraf da incelemeye alındı. Fotoğraftaki listenin başlığı alınanlardı. Altındaysa önemli bir kayıt vardı. Konser firması 2 milyon yazıyordu. İddianameye giren ifadeler para talebinin bununla sınırlı olmadığını ortaya koydu. Sanık Berkant Acil, festivalin ilk hak ediş ödemesi yapılmadığında Arif Sevin kendisini aradığını ve Özel Kalem Oğuz'un ödemenin yapılması için 2 milyon lira istediğini söyledi. Festival sırasında yaşandığı belirtilen başka bir olay da var. Acil'in ifadesine göre belediye, sahada kullanacağız diyerek 4 telsiz, 4 lüks son model telefon istedi. Telefonların festivalden sonra geri verileceği söylendi ama cihazlar iade edilmedi. Savcılık belgeleri ve para hareketlerini bir arada değerlendirdi. İddianamede tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Özgür Kabadayı'nın elebaşı olduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, festival işini rüşvet karşılığında Berkant Acil'in firmasına vererek örgüte gelir sağladığı anlatıldı. Ve tüm dosyanın sonunda ortaya çıkan rakam 20 milyon 858 bin 333 lira kamu zararı. Bir haftalık festival belediyeden çıkan 29 milyon 235 bin lira ve bilirkişinin hesabıyla hizmetin gerçek maliyetiyle ilgisi bulunmayan 20 milyon 858 bin 33 lira. Şimdi Şile'deki büyük festival vurgununun hesabı yargıda sorulacak.
9: Var mısınız bizimle şarkı söylemeye?
0: Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 3 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler meclis başkanlığına sunuldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve tip İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in dokunulmazlıklarına karşın ilişkin fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tezkereleriyle hazırlanan dosyalar meclis başkanlığının ardından Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi. Fezlekeler meclisin gelen kağıtlar listesinde de yayımlandı. Karma komisyon 3 milletvekili hakkındaki dosyaları inceleyerek rapor hazırlayacak. Hazırlanan raporlar daha sonra genel kurulda görüşülecek. Son aşamada milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmayacağı oylanacak. Süreç anayasanın 83. maddesi kapsamında yürütülecek. İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İmamoğlu yeni partiye destek çağrısı yaptı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti. İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi. İmamoğlu ayrıca paylaşımında yeni partiye destek çağrısında bulundu. Ekrem İmamoğlu İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklanmıştı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Evet, çerçeve yasa oylamasından sonra yeni partinin rüzgara göre yön değiştiren siyaset anlayışı var. Eleştirileri iyice arttı efendim. Özel kendini savunmak için bir kez daha Atatürk'ün arkasına sığındı. Bir çift mavi gözü hep üzerimizde hissediyoruz söylemine sarıldı. Yetmedi üstüne ekosistem sanıklarını kurtarma umuduyla af kartını çekti. İzlediği dalgalı siyaset çizgisiyle çırpındıkça batıyor yorumlarına sebep oldu. İmamoğlu çiftinin ise hayır kampanyasına nasıl geldi bilinmiyor ama zarar verdikleri, partiye zarar verdikleri gerçeği ortada duruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sakince izliyor ve yeni partinin miadını doldurmasını, gidenlerin geri gelmesini bekliyor gibi görünüyor. Bakalım.

0: Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu DEM Parti ile kent uzlaşısı döneminde Van'da bu görüntülerle kameraya yansıyordu. O gün DEM seçmenine şirin görünmek için zafer işareti yapan Dilek İmamoğlu çerçeve yasa gündeme gelince hayır kampanyası başlattı. Üstüne peşine Sözcü ve Halk TV gibi İmamoğlu'na yakın medyayı da taktı ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e bir anlamda esas patronu unutma mesajı verildi.
1: Özgür Özel hani bağrımıza taş basarak biz bunu evet diyoruz ya da işte süreci Erdoğan'a kaptırmak istemiyoruz.
0: Ancak mecliste terörsüz Türkiye'ye 467 evet oyu çıkınca hepsinin kimyası bozuldu. Yeni Parti ile DEM seçmeni arasına kara kedi girdi.
1: Aynı zamanda tabii millet yüzümüzü millete döndük değil mi? Dün böyle bir hashtag çalışması yaptı Dilek İmamoğlu. Bu da ilginçti bence. Çünkü bir anlamda Yeni Parti Kürtlerle vedalaştı gibi oldu.
0: Üstüne bir de Yeni Parti tabanlı CHP'ye kaptırma endişesi hasıl oldu. Özel, manşetten kendisine ayar vermeye çalışan Sözcü gazetesi üzerinden durumu toparlamaya çalıştı.
2: Atatürk'ün bir çift mavi gözünün hep üzerimizde olduğunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Ona layık olmayacak hiçbir işin içinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız.
0: Yetmedi, bir kez daha popülizme sarıldı. Terör örgütü PKK'nın tasfiyesi için yapılan çerçeve yasa üzerinden af kartını masaya sürdü. Niyetini belli etti. Devletin şefkatli elini kader mahkumlarına da uzatması lazım ifadesiyle en başından bu yana meseleye İmamoğlu ve ekosistem sanıklarını kurtarma hedefini de açık etti.
3: Majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki.
0: Peki Yeni Parti'de neler oluyor? Açık söylemek gerekirse mahalle baskısı Özel'e biraz ağır geldi. Üzerine bir de İmamoğlu'nun cezaevinden uzaktan kumandalı siyaseti eklenince boğulur gibi oldu.
4: Ekrem İmamoğlu hiç topa girmedi. Hiç. Yani Özgür Özel konuşana kadar Ekrem İmamoğlu'nu duymadık. Özgür Özel konuştu, bütün yükü omzuna aldı. Bu da Yeni Parti ile ilgili bence not düşülmesi gereken bir husus. Hatta eşi Dilek Hanım, Dilek İmamoğlu kısa bir sosyal medya paylaşımıyla yüzümüzü millete dönelim diyerek bir nevi hayır savunusu yaptı.
0: Yeni Parti lideri Özel, medya ve sosyal medya üzerinden yürütülen kuşatmayı aşamayınca boğulmamak için kendince demokratik bir tavır alıyoruz söylemine sarıldı. Net bir liderlik ortaya koyamadı.
5: Şöyle biraz sert olacak ama Yeni Parti daha kurulma aşamasında ilk vurgunu yedi. Bu Yeni Parti'nin bölünme işaretidir. Kurulmamış partiyi ortadan böldüler. Özgür Özel hayır diyorsa onları ikna etmeliydi. Liderlik ağırlığını kullanmalıydı.
0: İmamoğlu'na yakın medya önce Özel'e hayır de kampanyası başlattı, baltayı taşa vurunca da linç kampanyasının önüne geçemedi. Mahalle baskısı, Yeni Parti'deki panik havası açıklamalara da yansıdı. Örneğin parti parti dolaşıp son olarak Yeni Parti'ye demir atan milletvekili Cemal Enginyurt eleştirilere tepki gösterdi.
6: Yeni Parti'yi bir yasa sebebiyle terk etmek üzere mi sevdiniz?
0: Şimdi gelelim esas meseleye. Yeni Parti büyük iddialarla yola çıktı ama şu kadarcık bir sürede bu kadar savrulma, parti içindeki çatırdama, iktidar iddiasıyla ilgili soru işaretlerini artırdı.
7: Ben ve arkadaşlarım evet diyeceğiz, ben ve milletvekiller hayır diyeceğiz. Ya gidin, bu siyaset falan değil ya, bu başka bir şey bu. Böyle siyaset yapıyorsunuz diye sizi genel başkan yaptılarsa, CHP tahminlerimizden de önce o kendi seçmenini geri alır ve siz ufacık bir parti olarak kalırsınız.
0: Yeni Parti kendi ayağına sıkmakla meşgulken CHP ise sessizce izlemeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çerçeve yasaya destek açıklamalarıyla DEM seçmenine de bir anlamda masadaki ortağınızı unutmayın mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu zaman her şeyin ilacı misali, gündeme gelen skandallar sebebiyle Yeni Parti'nin yavaş yavaş eriyeceğini ve CHP'ye geri dönüş olacağını düşünüyor gibi görünüyor.
8: Aşkım bebeğim yürüyen parayım falanla gündeme gelen Menderes Belediye Başkanı bizzat kendisinin seçtiğini söyledi. Şimdi bana hala diyorlar ki Özgür Özel niye eleştiriyorsun? İşte bu tür kepazelikler yüzünden eleştiriyorum. Bunlar gizli saklı değildi kardeşim.
0: Ancak bu haliyle bu kadrolar memleketi yönetebilir mi sorusu da ortada duruyor. Ne diyelim? Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
9: Detaylıca anlatacağım yeni partinin...
10: Evet, bir son dakika gelişmesiyle devam edelim efendim. Resmi gazetede yayımlanan karara göre motorinde ÖTV düzenlemesine gidildi. Ekranlarınıza da yansıyor. Motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar 0 lira olarak uygulanacak. ÖTV Eylül ayında motorinde 3, Ekim'de 5, Kasım'da 9 ve Aralık'ta 12 lira olacak şekilde kademeli olarak artırılacak. Küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıta yansımasını sınırlamak amacıyla daha önce Yeşil Mobil sistemini devreye alan Hazine ve Maliye Bakanlığı bu kez motorindeki özel tüketim vergisinde indirime gitti. Düzenlemeyle tüketicilerin yanı sıra özellikle taşımacılık, lojistik, tarım ve sanayi sektöründeki maliyet baskısının azaltılması amaçlanıyor. Düzenlemenin dezenflasyon sürecine destek olacağı da belirtiliyor. Tekrar edelim. Motorine ÖTV indirimi son dakika olarak da ekranlarınıza yansıyor. Resmi gazetede yayımlandı efendim. Ağustos ayında 0 lira olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik operasyonlar, soruşturmalar ve teknik çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü söyledi.
11: Kolluk ve adli süreçlerde de yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik operasyonlar, soruşturmalar ve teknik çalışmalar yoğun şekilde sürdürülmektedir.
12: Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürüyor. Kapsamlı teknik çalışmalar yapılıyor. Suç faaliyetlerinde kullanılabilen mobil hatların kontrolüne yönelik yeni tedbirler alındı.
11: Sanal ortamda yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve erişimin engellenmesine yönelik kapsamlı teknik çalışmalar yapılarak yasa dışı platformların kullandığı internet siteleri, sunucular ve bağlantı adreslerine yönelik müdahale kapasitesi geliştirilmiştir.
12: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Yılmaz, eylem planına ilişkin gerçekleştirilen takip ve toplantılara değindi. Birçok alanda önemli adımlar attık dedi.
11: Eylem planımızın uygulanması süreci MASAK tarafından 2 aylık olarak izlenmekte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında 4 ayda bir izleme ve koordinasyon

0: toplantıları yapılmaktadır. Eylem planının uygulanmaya başlanmasından bu yana birçok alanda önemli adımlar attık ve somut kazanımlar sağladık.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemine de ayrı bir parantez açtı. Yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebilmesine dikkati çekti.
0: Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını hep birlikte değerlendireceğiz.
2: Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartını söken ve pankarta zarar veren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3: Olay Ankara Zonguldak Karayolu üzerinde meydana geldi. Bir üst geçide belediye ekiplerince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartı asıldı. Ama biri geldi, o pankartı yerinden söktü ve üst geçitten aşağı taşıdı.
4: Niye söküyorsun?
5: Lazım.
4: Hayır, niye söküyorsun bunu?
5: Lazımdır.
3: Pankartı sökene tepki gösterilirken şüphelinin hiçbir şey olmamış gibi davranması dikkat çekti.
4: Sana bir şey soruyoruz. Niye sokuyor?
5: Polise haber verirsin.
3: Durum ihbar edildi ve olay hakkında soruşturma başlatıldı. Pankartı yerinden sökerek üzerine gres yağı sürdüğü tespit edilen şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Jandarma ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
4: Sen kaçınıyorsun herhalde.
3: Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Niye sokuyorsun?
5: Lazım.
4: Hayır, niye sokuyorsun bunu?
5: Lazımdır.
2: Cinayet şüphelisi Müge Şahin'in toprağa verildiği mezarlığın yakınında yakalandı. İstanbul Şişli'de 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i silahla öldüren Nazır Ilgın günler süren aramanın ardından yakalandı. Şüphelinin yakalandığı yerse cinayetin ardından dikkat çeken bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Ilgın, Müge Şahin'in toprağa verildiği mezarlığın yakınında bulundu. Polisin şüpheliyi aradığı sırada Müge Şahin'in kız kardeşi de ablasının mezarını ziyarete gitmişti. Kız kardeşi burada şüpheliyi gördü ve polisi Ilgın'ı aradığını söyledi, öğrendi. Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli Sarıyer Ayazağ'daki ormanlık alanda yakalandı. Cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletli saldırganın yol kenarında beklediği, Müge Şahin'e ateş açtıktan sonra kaçtığı görülüyor. Şüpheli ilk ifadesinde cinayette kullandığı tabancayı hatırlamadığı bir noktada denize attığını öne sürdü. Nazır Ilgın'ın 6 suç kaydı bulunduğunu da öğrendi. Rojin Kabeş'in ailesi kızlarının ölümüne ilişkin üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Savcılığın talimatıyla Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü ve yeğeninden DNA örnekleri alındı.
3: Rojin Kabeş dosyasında önemli gelişme yaşandı. İki kritik isimden DNA örneği alındı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş ve cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Kabayış'ın otopsisinde yapılan incelemede Kabayış'ın üzerinde iki erkeğe ait DNA örnekleri bulunmuştu. Rojin'in ailesi olayın başından bu yana rektörün ve yeğeninin Rojin'in şüpheli ölümüyle bağlantısı olduğunu iddia ediyordu. Savcılığın talimatıyla Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü ve yeğeninden DNA örnekleri alındı. Rektör Hamdullah Şevli ve Enes Şevli'nin DNA örnekleri daha önce elde edilen bulgularla karşılaştırılacak. Rojin Kabeş soruşturması kapsamında savcılık kararıyla bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı.
2: 9 köpeğin saldırısına uğradı, ağır yaralandı. O saldırının izlerini yıllardır taşıyor. Sebahat Karaman, köpek sahiplerine karşı 7 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı. Yargıtay, 637 bin liraya aşkın tazminat kararını onadı.
6: Kızını servise bindirdi. Evine dönmek isterken kabusu yaşadı. 9 köpeğin saldırısında ağır yaralandı.
7: 9 köpek geldi, beni düşürdüler. Saldırdı, arkadan geldiler, beni götürüyorlardı. Beni üstümdeler. Hepsi benim üstümde. Beni çukura götürecekler, yiyecekler.
6: O saldırının izleri aradan yıllar geçmesine rağmen silinmedi. Kulağında ve kollarında doku kaybı oluştu. %37 oranında mağlul kaldı.
7: Ellerim tutmuyor. Ben ne diyeyim? Ben sabah kadar yatmıyorum. Psikolojim bozuk. Ben kime ne diyeyim? Ben çok çektim. Köpek, 9 köpekle benim üstümdeydi.
6: Ama Sebahat Karaman peşini bırakmadı. Köpek sahiplerinden şikayetçi oldu. Tazminat davası açtı. Tam 7 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı.
7: Mahkemede kazandık. Adalet de yerini buldu.
6: Dosyada son noktayı Yargıtay koydu. Köpeklerin gerekli önlemler alınmadan serbest bırakılmasında sahiplerin sorumlu olduğuna hükmetti. Karaman'a 437 bin lirayı aşkın maddi, 200 bin lira da manevi tazminat ödenmesine ilişkin kararı onadı. Yargıtay, Karaman'ın saldırı sırasında kendini korumak için sopa kullanmasını da kusur saymadı. Böylece 7 yıllık hukuk mücadelesi 637 bin lirayı aşkın tazminat kararıyla sonuçlandı.
7: Başkaları köpekler parçalıyor, hakkını arasınlar.
2: Adana'da kan donduran bir olay yaşandı. Sahibinin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek sokaktaki bir kediye saldırdı. Pitbull kediyi öldürdü. Zavallı hayvan orada can çekişti.
3: Köpeğini ağızlıksız gezdirdiği kedinin ölümüne neden oldu. Olay Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre sahibinin ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek yanından geçen kediye birden saldırdı. O an genç kadın köpeğini çekerek kediyi kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Pitbull cinsi köpek kediyi öldürdü. Zavallı hayvan yerde can çekişti. Cep telefonuyla kaydedilen olayda iddia o ki pitbull'un sahibi kadın çevredekilere polisi aramayın diye yalvardı. Olay sonrası kadın köpeğiyle birlikte bölgeden uzaklaştı.
2: Efendim, yapay zeka dolandırıcıların da hedefi oldu. Öyle ki artık sesler taklit ediliyor. Gerçekçi görüntüler ve sahte kimlikler oluşturulabiliyor. Peki ya yapay zeka destekli dolandırıcılık nasıl anlaşılır? Hangi işaretlere dikkat etmek gerekiyor? Cevabı haberimizde.
8: Sesi tanıyorsunuz. Görüntüsü de gerçek gibi. Ama karşınızdaki o kişi olmayabilir. Dolandırıcıların yeni silahı yapay zeka.
9: Aradılar, parayı istediler. Yani dediler ki şöyle şöyle. Ondan sonra akrabamızı işte biz de yanındaydık. Hani dedik ki hani biz de arayalım. Ondan sonra böyle bir şey olmadığı anlaşıldı. Hani gerçek kişiyi aradık biz direkt.
10: Ya evet, yani kötü insanların çıkarına kullanılacak şekilde gerçekten kötü. Hani mesela yaşlı insanların falan bunu bilmemesi çok fazla tuzağa düşürücü olay oluyor. Bayağı işe sorun açabilecek duruma geldi artık yani.
8: İngiltere'de yapılan bir güvenlik testinde yapay zeka sisteminin sahte kimlikler oluşturduğu ve gerçek kişileri ikna etmeye çalıştığı belirlendi.
11: Yapay zeka çok daha inandırıcı bir dolandırıcılık senaryosu oluşturabiliyor. Eskiden sahte mesajdaki yazım hatasını direkt anlardık, artık bu yeterli değil. Çünkü yapay zeka kusursuz mesaj yazabiliyor. Ses taklit edebiliyor, yüz taklit edebiliyor, hatta görüntülü görüşmede karşımızdaki kişinin gerçekten o kişi olduğunu düşündürebiliyor.
12: Bir telefon, bir mesaj veya tanıdık bir ses. Dolandırıcılar yapay zekayla gerçeğe çok yakın içerikler oluşturabiliyor.
10: Yapay zekanın iyi olduğu taraflar da var ama kötü olduğu taraflar da var. Kötü olması bu dolandırıcılık, yani dolandırıcıların eline geçmesi daha kötü senaryolara yol açıyor.
13: Açıkçası evet, yapay zeka artık günümüzde birçok şeyi taklit edebiliyor. Görseller oluşturabiliyor ya da bir sesi taklit edebiliyor. Bu bazı konularda işte tehlikeli olabilir ama hani bazı konularda belki yararlı da olabilir, bilmiyorum açıkçası.
8: Ses klonlanabiliyor, sahte görüntüler oluşturulabiliyor, kişiye özel mesajlar hazırlanabiliyor. Uzmanlar özellikle acil para gönder ve kimseye söyleme gibi ifadelere karşı uyarıyor.
11: Yakınınız görüntülü arayıp para isteyebilir, patronunuz gibi görünen biri ödeme talimatı verebilir. Bir kurum yetkilisi gibi konuşan bir kişi sizi yönlendirebilir. Ses ve görüntü artık tek başına kimlik doğrulama yöntemi değil.
2: Efendim, kentsel dönüşümün hızla devam ettiği şu günlerde önemli bir karar alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yıkım yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Peki

0: Yeni kurallar neler? Detaylar haberimizde.
1: Patlatmalı yıkım öncesi hesaplama yapılacak, yıkım sahalarında perdeleme sistemleri kullanılacak.
2: Yeni düzenlemeyle birlikte pek çok değişikliğin geldiğini görüyoruz. Bundan sonrasında bina yıkımıyla ilgili olarak da yükseklik sınırı 21,5 metreden 18,5 metreye düşürüldü.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, binaların yıkılması hakkında yönetmelikte değişikliğe gitti. Yüksek binaların yıkımına ilişkin özel kurallar getirildi.
2: Patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilecek yıkımlara da yeni bir düzenleme getirildi. Çevreye ve altyapı tesislerine zarar vermeyecek şekilde bir denetim gerçekleştirilecek. Yani önlemler sıkı tutulacak. Yine uzman ekipler de o yıkımın başında yer alacak.
1: Patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilecek yıkımlarda yapının yıkılma davranışıyla patlatmanın çevrede bulunan yapılar ve altyapı tesisleri üzerindeki etkileri önceden hesaplanması zorunluluğu getirildi. Yıkım alanlarında perdeleme sistemleri, örtülü yollar, koruma fanları gibi güvenlik önlemleri de alınacak.
2: Tabii yıkım sahaları ve çevresinde güvenliğin sağlanabilmesi için de bir dizi tedbir alınacak. Yani yıkım alanlarının gerçekleştirileceği bölgeye izinsiz kişilerin girmesine müsaade edilmeyecek.
1: Yönetmelik değişikliğiyle yüksek yapıların yıkımına ilişkin planlama, projelendirme, uygulama ve denetim süreçlerinde uyulacak kuralların daha açık, uygulanabilir hale getirilmesi amaçlandı. Düzenlemenin proje müellifleri, uygulayıcılar, fenni mesullerle yıkım ruhsatını düzenleyen idarelerin kontrol görevlileri açısından yol gösterici olması hedefleniyor. Yüksek yapıların yıkımına ilişkin hükümlerin uygulanmasında sektörün yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmesi amacıyla yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren bir yıllık geçiş süresi tanındı.
0: İstanbul Maltepe'de yaşayan kiracı Ceyda Yeşilyurt kanalizasyon hattının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Evini iki kez pis su bastı, tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi. Maltepe Belediyesi ve İSKİ'ye başvursa da yanıt alamadı. Yaşadığı mağduriyetin şokunu atlatamayan kadın bir de İSKİ'den gelen 10 bin liralık su faturasıyla ikinci şoku yaşadı.
3: Sabaha karşı çocuklarım da uyuyorlardı bu alt katta. Boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar.
4: Rüzgar kapakları patladı, evi suyla doldu, ölümden döndü. Yardım beklediği İSKİ ilgilenmek yerine bir de faturayı kadına kesti.
3: Harcamadığım suyu, mağdur durumda olduğum atık suyun için neden bu faturayı nasıl ödeyeyim yani? Ödememe imkanım yok. Mümkün değil ödeyemem.
4: Skandal olayın adresi İstanbul Maltepe.
2: İşte felaketin yaşandığı o evdeyiz. Kanalizasyon hattındaki rögar patlayınca kiracı ve çocukları canını zor kurtardı. Onlar canını kurtardı ama işte görmüş olduğunuz gibi evin bodrum katını su basınca geride büyük bir hasar kaldı.
3: Bu içeriden rögar kapağı olduğu için rögar kapağından odalara kadar bir yani 10 dakika içerisinde çocukların boğularak ses vermeye başladılar su seslerinde. Orada burada başkalarında kalıyoruz. Çok mağdur durumdayız. Sahip çıkmalarını rica ediyorum yetkililerden. Hiçbir eşyamız kalmadı. Ben inanın şu kıyafetle kaldım. Üstümüzü başımızı değiştirmemiz imkanı ihtimali yok.
2: Kiracı ilk şoku işte bu kanalizasyondaki suyun hızlı bir şekilde eve dolmasıyla yaşadı. O dakikadan sonra ise su evin bodrum katını tam anlamıyla sardı. Canlarını zor kurtardılar ama işte evde görmüş olduğunuz gibi hasarın boyutu oldukça büyük. Yatak, döşek, çamaşır makinesi, dolaplar, perdeler her nokta su içerisinde kalmış ve kullanılamaz hale gelmiş.
3: En son aldım daha taksidi bitmemiş makinem dahi zarar gördü, çalışmaz vaziyette.
4: Kanalizasyon hattındaki tıkanıklık nedeniyle yaşanan patlama genç kadının evini çamur ve pis suyla doldurdu. Çaresiz kalan kiracı Ceyda Yeşilyurt tüm eşyalarını kaybetti. 18 aydır kiracısı olduğu evde kabusu yaşadı. Su baskınının ardından gelen 10 bin liralık su faturası mağduriyeti ikiye katladı. Kiracı tam dehşeti atlattım derken bu kez kapısına gelen faturayla sarsıldı.
2: Evde kullanılacak eşya kalmayınca tabii Ceyda Yeşilyurt'un da bu evde yaşama imkanı kalmamış oldu. Haftalardır başka yerlerde kalmak durumunda. Tabii mağduriyetinin giderilmesi için de Maltepe Belediyesi'ne defalarca başvurdu. Ancak hiçbir şekilde yanıt alamadı. Asıl büyük şokuysa ikinci kez yaşadığı şoksa İSKİ tarafından gelen işte bu faturanın ardından oldu. Yani kullanmadığı suyun yanı sıra evini basan su nedeniyle kapısına yaklaşık 10 bin liralık su faturası gönderildi.
3: İSKİ kesinlikle bir kez olsun dahi evin içerisine gelip bakmadılar. Evin içerisinde ne oluyor, nereden taşıyor, bu hani sıkıntı nedir, vidanjör geliyor ama burada sürekli olarak buraya vidanjör çağrılıyor. Bunda nedir bu sorun, bir kere kontrol edelim denilmedi. Mümkünat yok, ben bunu harcamadığım şey, hem mağdurum hem nasıl ödeyeyim, hem ilgilenilmiyor İSKİ, hem ilgilenmiyor, hem de bana böyle bir fatura çıkarıyor, itiraz hakkınız yok diyor.
4: Şikayetine rağmen Maltepe Belediyesi ve İSKİ çaresiz kadınla ilgilenmedi. Çarşaf çarşaf su faturası ve kullanılmaz hale gelen eşyalarıyla çaresiz kalan kadın zararının karşılanmasını istiyor.

0: ile durulamaz, kullanılamaz halde. Şimdi hemen sorayım. Büyük bir hasar olduğunu da görüyoruz. Evde kullanacak tek bir eşya kalmamış. Evet. Hasarınız çok büyük.
1: Evet. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Giysimizden, çamaşırımızdan, yatak yorganımızdan hiçbir şeyimiz yok bizim şu an. Bana tutanak verilmediğini söylemek için defalarca aradım. Sonra aradım. Daha geçtiğimiz günlerde yine aradım. Niçin ilgilenilmiyor bir tutanak? Eve gelinsin, evde kusur var. Benim tespit edilsin diye yine hiçbir dönüş yapılmadı Maltepe Belediyesi'nden. Hiçbir ilgi yok. Hiçbir dönüş yapılmadı. Ve bunun sonunda da ben İSKİ tarafından da mağdur edildim.
2: Efendim, Yargıtay'dan boşanma davalarına ilişkin dikkat çeken bir karar geldi. Öyle ki 43 yıllık evliliğin ardından açılan davada eve misafir kabul etmemek, eşe hakaret etmek ve sürekli ev eşyalarını değiştirerek masraf yapmak ağır kusur sayıldı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kadını ağır, erkeği ise az kusurlu buldu.
3: Alışveriş bağımlılığı bu zamanda çok fena bir şey yani evlilikte.
4: Evdeki eşyaları sürekli değiştiriyordu. Eve misafir kabul etmiyordu. Üstelik eşine hakaret ediyordu. Kadının bu tutumları 43 yıllık evliliğinin bitimine yol açtı.
5: Eşler evlilik birliğinin mutluluğunu birlikte sağlamak, sadık kalmak ve birbirine destek olmakla yükümlüdür. 186. madde ise evlilik birliğinin birlikte yönetileceğini ve giderlere eşlerin mali güçleri oranında katılacağını açıkça düzenler.
6: Evdeki eşyaları sürekli değiştirmek boşanma davasında kusurlu sayıldı. Yıllar süren evliliğin ardından açılan davada Yargıtay kadını ağır kusurlu buldu.
5: Kritik nokta ev eşyasının değiştirilmesinin kendisi değil, bunun sürekli, ölçüsüz ve ailenin mali gücünü zorlayacak şekilde yapılmasıdır.
4: Her şey 43 yıllık evliliğin ardından tarafların karşılıklı boşanma davası açmasıyla başladı. Emekli öğretmen kadın, memur emeklisi eşinin şans oyunları oynadığını, borçları ödemediğini ve aile bütçesini olumsuz etkilediğini ileri sürdü. Erkek ise eşinin kendisine kötü davrandığını, hakaret ettiğini ve kendisini evden kovduğunu savundu. Dosyayı inceleyen aile mahkemesi, erkeğin şans oyunları oynamasını ve borçları ödememesini kusur olarak değerlendirdi. Ancak kadına yüklenen davranışların daha ağır olduğuna hükmetti.
7: Yani hakaret etmemesi lazım. Öbürü durumda tedavi edilebilir. Onda alışveriş hastalığı olabilir.
8: Yani misafir baş tacıdır. Misafir niye kabul etmez onu anlamadım. Hakaret edilmez. Hakaret iki taraflı da edilmez.
9: Ama hakaret vesaire tabii ki doğru değil. Önemli olan çiftlerin mutlu olması.
5: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 43 yıllık evliliğe ilişkin verdiği bu kararda erkeğin şans oyunları oynaması ve borçlanması gibi ekonomik ihlallerine rağmen az kusurlu, kadının ise ağır kusurlu kabul edilmesinin temel nedeni kadının eylemlerinin çok boyutlu ve sistematik bir yıkım oluşturmasıdır.
4: Mahkeme sürecinde kadının maddi ve manevi tazminatla yoksulluk nafakası talepleri reddedildi. Erkek lehine ise 5000 lira maddi, 5000 lira manevi tazminatı hükmedildi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da erkek lehine verilen tazminat kararını hukuka uygun buldu.
5: Ağır kusurlu olan taraf maddi tazminat talebinde bulunamaz. Aynı şekilde yoksulluk nafakası talep edebilmek için de nafaka isteyen eşin diğer eşe kıyasla daha az kusurlu olması gerekir.
4: 43 yıllık evliliğin ardından gelen karar, boşanma davalarında kusur değerlendirmesinde, günlük hayattaki davranışlarında mahkemeler tarafından dikkate alınabileceğini bir kez daha ortaya koydu.
5: Boşanma davalarında kusur değerlendirmesi yapılırken, tarafların birbirine yönelttiği iddiaların somut delillerle desteklenmesi büyük önem taşır. Bu nedenle boşanma sürecinde yaşanan olayların tarihleriyle birlikte kayıt altına alınması, mevcut belgelerin titizlikle korunması ve delillerin hukuka uygun yollarla elde edilmesi son derece önemlidir.
2: Kulaklıklarını takıyor, sevdikleri şarkıları defalarca dinliyorlar ancak bazı popüler şarkılardaki küfür ve şiddet içeren sözler aileleri endişelendirebiliyor. Peki ya bu sözler çocukları nasıl etkiliyor efendim? Aileler nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bakalım.
10: Tuzdum o sıkıntılı caddelerden birçok dostum.
4: Dillerinden düşmüyor. Kimi zaman ne anlama geldiğini bile bilmeden ezberliyorlar. popüler şarkılardaki küfür, şiddet ve zararlı alışkanlıklara özel

0: dilendiren ifadeler şimdi çocuklar üzerindeki etkisiyle tartışılıyor.
1: Çocukların ve ergenlerin şiddet içerikli, küfür içerikli şarkıları dinlemeleri, yoğun dinlemeleri aslında bir yerde şiddeti ve küfrü normalleştiriyor. Ve dolayısıyla bununla beraber çocuk artık günlük yaşantısında bunu taklit etmeye başlıyor. Ve beraberinde de bir eğlence unsuru olarak karşımıza gelebiliyor.
2: Benden kaçamadın, iyi ki bırakmadın peşimi.
3: Özeniyor musun onları dinlerken onlara?
2: Bazen.
4: Yani bence abartıya kaçmadığı sürece hani şarkıların içinde bazen bulunabiliyor ama abartıya kaçan şarkılardan ben kaçınıyorum, dinlememeye çalışıyorum.
5: Kesinlikle karşıyım. Eski nesil müzikleri dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü şu anki rap müziklerinde kadınları aşağılıyorlar, küfürler kullanıyorlar. Bunlar bana göre değil. Ben karşıyım şahsen ve bu yüzden de dinlememeyi tercih ediyorum.
3: Kulaklığı takıyorlar ve müziğin sesini sonuna kadar açıyorlar ve çoğu zaman o şarkıda ne söylendiğini bilmeden sözlerini ezberliyorlar.
0: Peki sürekli tekrarlanan bu ifadeler çocukları nasıl etkiliyor?
1: Aileler burada çok kıymetli bir yere sahip bizim için. Çocuklarının nerede, hangi sanal kanalında, hangi sanal mecrada vakit geçirdiğine dikkat etmeli. Neler izlediğine, ne kadar vakit geçirdiğine dikkat etmeli. Ve bununla birlikte çocuklarının bu izleme oranlarına göre davranışlarında değişiklik olup olmadığına dikkat etmeleri çok kıymetli.
0: Endişeli olanların başında ise anne babalar geliyor. Çünkü telefondan sosyal medyaya, müzik platformlarından videolara çocuklar bu içeriklere çok kolay ulaşabiliyor.
6: Şu anki dedikleri şarkılar hiç uygun bir şey değil. Çok karışık şarkılar. Çocukların ahlakı bozuluyor otomatikmen. Ondan sonra suçu da anne babada görüyorlar. Aslında suç bunu piyasaya çıkaranlarda.
7: Her ne kadar av sezonu kapalı olsa da balık yine en çok tüketilen ürünlerin başında geliyor sevgili izleyenler. Temmuz ayında Gürpınar Balık Hali'nde toplam 720 ton su ürünü tezgahlara indi. İstanbullunun bir numaralı tercihi ise araştırmalara göre levrek oldu.
8: Ataşehir'den balık almaya geldim.
9: Evet.
8: Hangi balığı alacaksın?
9: Valla balık olsun da nasıl bir balık olsa olsun.
8: Bu balık hangi balık?
9: Onu bilmiyorum. Onu herhalde öğreneceğiz sayenizde.
8: Hangisi olabilir? Neye benziyor?
9: Valla bilemem ki, bir sürü balık türü var. Bana güzel et olsun yeterlidir. Ben başka.
8: Herhalde güzel olacak ki Temmuz ayında en çok levrek satmış.
9: Levrek. Adını da öğrenmiş oldum. Teşekkür ederim.
8: Nasıl, güzel duruyor değil mi?
9: Evet, güzel duruyor.
0: Tezgahların lideri belli oldu. Levrek başı çekti. İstanbullu levreye doyamadı.
10: Yağlı bir balık. Balık yağlı olduğu zaman da lezzetli oluyor. Alternatif çok. Her türlü şekilde yapabiliyorsun. Fırına da atabiliyorsun. Izgara da oluyor. Onun için yani levreğin talebi daha yüksek oluyor.
0: Temmuz ayında balık severlerin en çok tercih ettiği ürün levrek oldu. Satılan su ürünlerinin %17'sini oluşturan levrek, 122 tonu aşan satış rakamıyla zirve yaptı. Halde Çipura 330, Somon 218, Sardalya 200 lira civarından alıcı bulurken en uygun fiyatlı balıklarsa kilogramı 77 ila 88 lirayla hamsi ve istavrit oldu.
9: Evet, güzel duruyor. Onu bir tavada kızartırsak hele de.
8: Of, çok güzel olur.
9: Bu canlı gibi görüyor. Elimi ısırmasın ama.
8: Isırmaz ama sen onu pişirsen güzelce yersin.
9: İnşallah, inşallah. O zaman alalım.
8: Tabii çok fazla balık çeşidi var aslında ama Temmuz ayında özellikle de levrek rekor kıran balık arasında. Sadece İstanbul'da bir ay içerisinde 122 tondan fazla levrek tüketildi. İşte ustam da görmüş olduğunuz gibi taptaze derya kuzusu levreyi şu anda ayıklıyor. Tabii bir yandan da levrek için aslında sormamız gerekiyor. Nasıl yemeliler, nasıl pişmeliler, ne tavsiye edersiniz?
10: Evet, levrek balığı güzel bir balık, kılçıksız bir balık. Yani levreyi ızgara yerlerse daha güzel olur, daha lezzetli, balığın keyfine varmış olurlar. Izgara imkanı yoksa fırın yapılabilir. Fırın da olmazsa teflon tavada kızartılabilir. Yani levrek yağlı balıktır. Güzel balık, hoş balık, yaz balığı. Yani fırında güzel olur. Izgarası zaten her şeyin güzel olur. Izgara yapma şansı varsa ızgara yapsın.
0: Gürpınar halinde kilogramı ortalama 2901 liraya satılan ıstakoz, Temmuz ayının en pahalı su ürünü oldu. Istakozu deniz böceği ve sinarit takip etti.
10: İstanbullular niye bu kadar levrek seviyor? Yani yaz dönemi olduğu için balık yasağı var şu anda. Balık bol değil, az kısıtlı çıktığı için levreğinde kılçığı yok, yemesi rahat, her türlü şekilde yapılabiliyor. Onun için talep daha çok artıyor buna.
8: Tabii şimdi ustamız elleriyle balığı bir güzel temizledi. Levrek görmüş olduğunuz

0: gibi pakette yerini aldı. Kilosu 700 lira civarından satılıyor ve şimdi 4 kişilik bir ailenin yemesi için de eve götüreceksiniz. Nasıl yiyeceksiniz?
1: Valla teflon tavada kızartacağız. Yanına da bir salata afiyetçe yiyeceğiz yani.
0: Tabii denizlerimizde oldukça balık çeşitliliği fazla olunca aslında sadece levrek değil, çupra, mırlan ve somon da yine çok tüketilen balıklar arasında. Görmüş olduğunuz gibi balıkların her biri de taptaze ve alıcılarını bekliyor.
2: Çupra var, mezgit balığı var, mırlan var, istavrit var, yaz balığı sardalya var. Sardalya yağlı bir balık, çok faydalı çoluk çocuğun yani gelişiminde. Omega 3 fazladır. Uskumru balığı var, uskumru balığı da öyle. Sardalya balığı gibidir, omega 3'ü fazladır. Bol bol balık yesinler. Haftada iki kere yani yeme şansları olursa daha güzel olur.
3: Bursa'da bir keçi eve girdi. Etrafı birbirine kattı. Yaramaz keçinin görüntüleri sosyal medyaya düşünce onu 4 gündür arayan sahibi de bulundu. Yaramaz keçi sürüye tekrar kavuşurken sürüye hem sahibi hem de onu bulanlar rahat bir nefes aldı.
4: Efendim? Bu keçi nereden geldi buraya? Allah belanı versin. Evi darmaduman etti duvara.
5: Mutfağa girdi, inadı tuttu. Tezgahın üzerinden bir türlü inmedi. Görüntüler Bursa'dan. Uludağ'da ağıla getirilirken firar eden keçi günlerce arandı ancak sürüden ayrılan hayvan bir türlü bulunamadı.
6: Keçimize 4 gün sonra kavuştuk.
5: Kaçan keçi bir evin mutfağına girmişti. Ev sahibi de mutfağa gelince gördükleri karşısında şoke oldu.
4: Evi darmaduman etti duvara.
7: Çeksene dışarı.
5: Mutfak tezgahına çıkan keçi zorla indirilerek dışarı çıkarıldı. Bir daha girmesin diye kapı üzerine kapatıldı. Keçiyi bulan vatandaş durumu polise bildirdi. Polis ekipleri de keçinin sahibine ulaştı. Ve inatçı keçi 4 günün ardından hem sürüye hem de sahibine kavuşmuş oldu.
6: Keçimize 4 gün sonra kavuştuk.
3: Şimdi yine bir keçi haberi var efendim. Bu kez Kuzey Marmara Otoyolu'na mahsur kalan bir keçiden bahsedeceğiz ki görenleri hayrete düşürdü. Viyadük ayağında mahsur kalan keçiyi fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
8: Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilginç kurtarma operasyonu vardı. Görenler şaşkına döndü. Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadük ayağında mahsur kalan keçi görenleri hayrete düşürdü. Keçiyi fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ardından kontrollü bir kurtarma çalışması başlatıldı. Bir itfaiye görevlisi halat yardımıyla viyadük ayağına doğru sarkarak keçinin bulunduğu noktaya ulaştı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu mahsur kalan keçi bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarılma anları itfaiye ekiplerinin kamerasına da yansıdı.
3: Türk futbolunun önde gelen kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 85 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde 4 büyükler arasında net kar açıklayan tek kulüp ise Galatasaray oldu.
9: Abi gidin. Götür.
5: Türk futbolunun 4 büyük kulübü 2025-2026 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 85 milyar lira olarak kayıtlara geçti. 4 kulübün esas faaliyetlerinden kaynaklanan toplam zararsa 24 milyar lira oldu. Bu dönemde 4 büyükler arasında net kar açıklayan tek kulüp Galatasaray oldu. Galatasaray'ın hasılatı 20.7 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Kulübün toplam borcu 26.7 milyar lira gerilerken dönem net karı 608.6 milyon lira oldu. Fenerbahçe'nin hasılatı 13.6 milyar lira, toplam borcu ise 23.9 milyar lira olarak açıklandı. Sarı lacivertli kulüp dönemi 4.2 milyar lira net zararla tamamladı. Trabzonspor'un hasılatı 4 milyar lira oldu. Bordo Mavili kulübün toplam borcu 11.4 milyar liraya geriledi. Trabzonspor'un dönem net zararı ise yaklaşık 1.98 milyar lira olarak gerçekleşti. Beşiktaş'ın hasılatı 7.03 milyar lira oldu. Siyah beyazlı kulübün toplam borcu 23 milyar liraya ulaşırken dönem net zararı yaklaşık 1.33 milyar lira olarak kaydedildi.
3: Efendim bu haberle moderatör geceyi noktaladık. Herkese iyi geceler dilerim. Hoşça kalın.

Bir millet göğe uzanmak isterse ne yapar? Taşla, çelikle, hayalle bir kule örer. Tıpkı Çamlıca'da yaptığımız gibi. Çamlıca Kulesi sadece bir yapı değil, Türkiye'nin göğe yazdığı, zirveye taşıdığı bir millet hayaliydi. İstanbul'un kalbinde yükselen bu dev yapı, 369 metre uzunluğuyla İstanbul'un en yükseği oldu. Bir yayın tesisi olmanın çok ötesine geçerek Avrupa'nın en yüksek radyo ve TV kulesi olarak ilklere imza attı. 100 radyo ve 17 televizyon vericisini bir araya topladı. Deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte 49 kat olarak inşa edildi ve mimari başarıyı adeta göklere taşıdı. İstanbul'un simge yapılarından biri oldu. Tasarımında Türk İslam sanatında önemli bir yere sahip olan lale formundan ilham alındı. Böylece geçmişin zarafeti geleceğin çizgileriyle aynı gövdede buluştu. Kule yalnızca bir mimari eser değil, aynı zamanda teknolojik bir devrimde oldu. Dünyada ilk kez aynı anda 100 farklı radyo yayını frekans karışıklığı olmadan buradan yapıldı. Çamlıca Tepesi'nde hem görüntü kirliliği oluşturan hem de sağlığı tehdit eden 33 anteni tek bir noktada topladı. Tasarımsal ve teknik açıdan çağının ötesinde olan bu yapı, depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dayanıklı olarak inşa edildi. Türkiye vizyonunun modern bir temsili oldu. İstanbul'a değer katarken Türkiye'ye gurur veren Çamlıca Kulesi, aynı zamanda İstanbul'un eşsiz güzelliğini kuş bakışı izleme fırsatı sundu. Ziyaretçiler için seyir terasları, sosyal alanlar tasarlandı ve açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla kişi bu manzaraya tanıklık etti. Böylece Çamlıca Kulesi tüm heybetiyle Türkiye yüzyılını göklere yazdı.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatıyla başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratacak. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40.000 feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 Mach sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anka 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anka 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

0: hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam iş politikadaki sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Mardin Artuk Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar hocamızla bu akşam sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabii yine İran Savaşı'ndan bahsedeceğiz ama bu sefer Trump'ın Hürmüz bizim, artık Hürmüz'ün kontrolü bizde deyişi. Trump'ın NATO zirvesi için biliyorsunuz Ankara'ya gelmişti. O Ankara'dan dönüşü olaylı oldu. İşte yeni uçak gitti, eski uçak geldi. O uçağa binmediğini son görüntülerle beraber görmüş oldu. Bir kaçırılış hikayesi gibi sanki bir filmden kareymiş gibi. Bunu göreceğiz. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Bir suikast endişesi üzerinden Trump'ı yönlendirmeye mi çalışıyorlar? Bunları değerlendireceğiz. Şimdi vakit kaybetmek istemiyorum. Sizler için öncelikle hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Özellikle Donald Trump'ın bize yalan söylediler. Yani İran'ı yalancılıkla suçlayan bir Trump var. Şimdi bununla ilgili neler oldu? Kısaca size arz edeyim. Daha sonra kıymetli hocamı davet ederek programımıza devam edeceğiz. Trump'tan İran'a güven resti. Bana sürekli yalan söylediler diyen Donald Trump. İran'a güvenecek en son kişi benim diyor Donald Trump. Trump, Tahran'ın müzakerelerde Washington'a defalarca yalan söylediğini öne sürdü. Kim yalan söyledi acaba? İran mı söyledi? Amerika Birleşik Devletleri mi söyledi? Kim saldırıyı başlattı? Saldıran kim? Müdafaa eden kim? Bunlar çok tartışmalı tabii ki. Hepsi ortada. Ama Donald Trump sanki bu yalan üzerinden bir mağduriyet üretmeye çalışıyor gibi. Trump'tan Tahran'a bana sürekli yalan söylediler. Trump, Tahran'ın müzakerelerde Washington'a defalarca yalan söylediğini öne sürdü. Ama 28 Şubat öncesini hatırlayın kıymetli izleyenlerimiz. Orada Erakçı, Umman görüşmelerinde, Cenevre görüşmelerinde belli maddeler üzerinde anlaşma sağlanabileceği sırada bu saldırı gerçekleşti ve savaş başladı. Dolayısıyla burada bir yalan, kandırma oldu mu olmadı mı tabii o da takdir kamuoyunun sizlerin demek gerekiyor. Ve Donald Trump, bunu da konuşacağız. Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol bizde. Trump, Hürmüz'ün tamamen ABD donanmasının kontrolünde olduğunu savundu. Fakat İran öyle demiyor. İran diyor ki savaşı kazandık. Hatta Amerika gibi büyük bir küresel gücü yendik ve savaşı kazandık diyor. Ama Donald Trump da Hürmüz'ün kontrolü bizde diyor. Şimdi savaş öncesinde Hürmüz Boğazı açıktı hatırlarsanız. Savaş çıktı, Hürmüz kapandı. Ve savaşı bitirmek üzere Hürmüz'ün açılması için bir mücadele var. O zaman niye bu savaş oldu? Neden piyasalar bu kadar dalgalandırıldı? İşte gerçekten soruları zor, sorulması zor maddeler de var. Ama şu söz, yani kontrol bizde demek, İran açısından da tehdit ve egemenliğine bir saldırı olarak değerlendiriyor tabii ki. İran'dan gelecek açıklamalarda oldukça kritik. Trump'tan dikkat çeken çıkış, biraz evvel söylediğimiz gibi Hürmüz bizim. Trump'ın sözleri İran'a askeri ve siyasi baskının arttırıldığı mesajı olarak da değerlendirildi. Yani Hürmüz bizim derken aslında belki de İran'a haddinizi bilin, bundan sonra buna göre hareket edin. Öyle boğazlardan geçen gemilerden para isteyemezsiniz, hak isteyemezsiniz, tırnak içerisinde haraç isteyemezsiniz demeye getiriyor. Ama Hürmüz Amerika'nın da değil. Hürmüz doğal bir boğaz ve hiçbir ülkenin egemenliğine ait de değil. Uluslararası hukukta zaten doğal su yollarının statüsü de net bir şekilde belirlendiğini söyleyebiliriz. Bunu da konuşacağız. Oldukça enteresan. Türkiye'den ayrılırken Trump'a uçak değiştir uyarısı. Biliyorsunuz yeni Air Force Van'la gelmişti. Hatta indikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kucaklaştılar ve orada şunu söylemiş, bak yeni uçağımla ilk defa sana geldim. Yani böyle bir jestle aslında karşılık vermiş Donald Trump. Ama sonradan baktığımızda NATO zirvesinin sonrasında gizli servis, yani efendim CIA güvenlik gerekçesiyle kendisini farklı bir uçağa bindirildiği de daha sonra doğrulandı. Görüntüler de var, bunları da göreceğiz. Hatta son basın toplantısında biz de oradaydık. Çok morali bozuktu ve orada İran'ın kendisine suikast yapma ihtimali Mossad tarafından CIA'ya bildirilmiş ve CIA de bu uyarıyı başkana iletmiş. Dolayısıyla apar topar film karelerini aratmayan bir serüvenle Donald Trump adeta Türkiye'den kaçırıldığı söyleniyor. Sanırım bir tehdit vardı. Çok fazla tehdit alıyorum. Trump uçak değişikliğinin olası bir tehditle bağlantılı olduğunu söyledi. Ayrıntıları gizli servisi orduya da bıraktı, ifade edildi. Gerçekten enteresan ama bu tehdit biliyorsunuz Mossad tarafından, özellikle Trump'ın İran Savaşı'na devam etmesi, Epstein dosyalarıyla beraber görüyoruz bunu. Yani İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri siyasetini yönlendirmek üzere uzun zamandan beri zaten bu baskıyı kullanıyor. Şimdi suikast kartını yine kullanmaya başladı. Yani Trump'ın ayağında taş değse
İran'dan bilinecek ama bunu Mossad'ın yaptırmadığı kime malum ne malum demek de lazım. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam, doçent doktor Necmettin Acur hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber Doçent Doktor Necmettin Acar hocamız. Hoş geldiler, sefalar getirdiler
1: hocam. Hoş bulduk hocam. Şeref verdiniz hocam. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Sağ olun, o şeref bize ait. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Sizlerle birçok keyifli yayın yaptık. Onlardan biri de olacak hiç şüphesiz. Şimdi hocam aslında benim LED'de arz ettiğim konuyla isterseniz başlayalım. Bana yalan söylerler. Bir şarkı da var biliyorsunuz, bana yalan söyler. Bu şarkının yalanı gibi bu yalan söylendi mi? Yoksa Donald Trump bu anlamda kendine bir mağdur, yani ben hep dürüst davrandım ama İran hep bizi kandırmaya çalıştı. Onun üzerinden bir mağduriyet mi yaratmaya çalışıyor? Yani artık sahadaki savaş bitti, işin psikolojik tarafı mı kaldı hocam? Onu mu görüyoruz?
1: Hocam meselenin birçok boyutu var. Bir boyutu Amerikan siyasi.

0: siyasi kültürle ilgili biliyorsunuz Amerika'da mesiyanlik bir siyasi kültür var. Yani kendilerini Tanrı'nın yeryüzüne işte ıslah etmek için
1: evet.
0: bir mesih rolüyle gönderdiğine inanır Amerikalılar. Siyasetçilerde de bu çok yaygındır. Biliyorsunuz Trump zaman zaman Beyaz Saray'da böyle bize biraz laubali de gelen, zaman zaman komik gelen dua merasimleri yapar.
1: Yaptı.
0: İşte birkaç kendine kez yaptı. Evet. Kendini papa yaptı. Onun dışında kutsattı kendisini. Hatta Trump'ın inançtan sorumlu bir sekreteri var. Bakan diyorlar galiba onlar. O Trump'ın işte Tanrı'nın bir hediyesi olduğunu yeryüzüne. Yani kendilerini böyle maksimalist bir perspektiften mükemmel bir pozisyonda görüyorlar. İran tabii yalan söylemiş olabilir. Yani normatif açıdan bakarsak İran tabii Amerika'da yalan söylemiştir. Ama meselenin boyutu çok farklı. İki taraf da birbirine güvenmiyor. Yani Amerika İran'a güvenmiyor. İran Amerika'ya güvenmiyor. Çünkü İran birkaç kez biliyorsunuz bu nükleer meselede 2010'da bir nükleer takas anlaşması imzaladılar. Türkiye ve Brezilya arabuluculuğunda. O zaman Obama vardı. Hatta Obama'nın Lula da Silva'ya bir mektubu vardı. Tebrik eden, çok güzel bir iş yaptığını söyleyen. Sonra Amerika onu çöpe attı.
1: Doğru.
0: 2015'te bir P5+1 ile bir anlaşma imzaladılar. Yine onu çöpe attı. 2025'te görüştüler. Viyana'da nükleer neredeyse teknik seviyede görüşmeler başlayacaktı. Bir anda İsrail ve ABD saldırısı geldi. Ve 2026-28 Şubat'ta yine Umman'da işte 3. tur görüşmeler başlayacaktı ki saldırı geldi. Şimdi siz kendinizi İran'ın yerine koyun. Amerika'ya güvenir misiniz? Amerika sürekli yalan söylüyor. Netanyahu sürekli yalan söylüyor. Trump sürekli yalan söylüyor. Sadece bu savaştan başından bu yana sanırım 9 defa biz İran'ı yıkacağız, çok sert vuracağız dedi.
1: Hep medeniyeti çökerteceğiz.
0: Sonra biz vazgeçtik dedi, yapmaktan vazgeçtik. Dolayısıyla yani Trump böyle hani şımarık çocuklar gibi davranıyor tabiri caizse. Hani böyle bir devlet ne diyelim diplomatik bir üslubu yoktur. Daha böyle kişiselleştiriyor meseleleri. Yani kendi kişisel şeyle ilişkilendiriyor, durumu ile ilişkilendiriyor. Burada Trump'ın İran bize yalan söylediği lafının bir anlamı yoktur.
1: Yani, evet.
0: Belki Amerikan kamuoyu açısından bir anlamı olabilir.
1: Yani kendi biz, kamuoyuna dönük değil mi
0: evet,
1: hocam?
0: Biz doğru yapıyoruz. Dürüst davranıyoruz, iyi olanı yapıyoruz. Biz hep doğru taraftayız. Yani İşte siyahla beyazın savaşı, iyi ile kötünün savaşı, şeytan.
1: Onu gösteriyor.
0: Evet, evet zaten bir önceki programımızı hatırlıyorsanız şurada bir fotoğrafı yorumlamıştık. Geminin üzerinde işte birilerini gemiden aşağıya atıyor
1: kendini
0: falan.
1: Kendini yaptığı şeyler vardı.
0: Evet sosyal medyada sosyal paylaşıyor medya. Yapay zeka yapay videoları zeka. Veya fotoğrafları. Dolayısıyla biraz sanki hiç kendi kamuoyuna yani biz bu savaşı aslında kazanabiliriz, İran'ı diz çöktürebiliriz. Onlarla müzakere yapıyoruz, anlaşıyoruz. Onlar ne iyiliği için yapıyoruz? Yoksa bizim gücümüz var. Fakat onlar bundan vazgeçiyorlar. Biraz böyle kendi kamuoyuna mesaj veriyor. Yani hala ABD'de normatif değerler güçlü toplumsal kesimlerde. Yani bugün ABD'deki İsrail karşıtlığı, işte Hamas ya da Filistin yanlısı kesimin sayısının artması, yükselmesi biraz bu vicdanla, kamusal vicdanla alakalı bir şey. Ben bu yaklaşımının Trump'ın savaşın başından bu yana İran'ı küçük düşüren, onları aşağılayan, onları yalancı olarak niteleyen söyleminin kendi kamuoyunu bir bakıma manipüle etmeye dönük bir girişim olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi Donald Trump'ın bir sözünün ledi var. Onu rica edeyim. Biraz evvel ben de ledi anlatırken arz etmiştim. ABD tweet'i daha doğrusu. ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Onu rica edeyim ben. Sayın hocama da onu bir sorayım. Şöyle arz edelim izleyenlerimiz için de. Şöyle göstereyim. Evet. ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip diyor. Peki nasıl ifade ediyor bunu? Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibidir. Bence orayı elimizde tutacağız. Deniz ablukamız herkes tarafından çelikten bir duvar olarak adlandırılıyor ve İran buna karşı hiçbir şey yapamaz. Onların donanması yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşsız, devrim muhafızları ordusu darmadağın olmuş ve kaçıyor ve onların liderliği en ihtimalle belirsiz. Paraları yok, ülkeleri bitik, tek sahip oldukları sahte haberler ve %300 enflasyon ve daha da kötüleşiyor. İran sadece laf kalabalığı yapıyor ve eylem yok. Artık Orta Doğu'nun zorbası değil. Allah'a şükürler olsun diyor Donald Trump. Şimdi aslında hocam cümle cümle de gitmek lazım. Şimdi bir kere Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda tam kontrolü sahip mi hocam? Bununla
0: değil,
1: başlayalım.
0: Değil. Çünkü bakın mesela Hürmüz'de geçen gemilere bakın her gün gemiler vuruluyor. Hatta Babel Mendeb'de bakın dün de Pakistan'da 3 denizci öldürüldü. Yani bir gemiye evet. saldırı oldu. Hı hı. Sadece Hürmüz'de değil Babel Mendeb'de de bir kontrolü yok ABD'nin.
1: Evet.
0: Şimdi trafiğe bakın. Hiçbir şeye bakmayın, petrol fiyatlarına bakın. Eğer ABD kontrol ediyorsa, hı hı, orada bir seyir sefer güvenliği varsa, biz niye 90 dolardan ham petrol alıyoruz? Petrol yine, evet. Şu an 90 dolar. Dolayısıyla ABD'nin orada tam bir kontrol yok. Belki Boğaz'ın dışında, yani ablukanın üzerine bir abluka kurmuşlardı. Orada bir kontrol sahibi olabilir. Yani Umman Denizi'nde. Hı hı. Fakat o Boğaz'ın işte adaların olduğu İran karasularına girilen bölgesinde İran bir kontrolü var. Yani İran burayı kontrol ediyor derken, İran'ın, Trump'ın ifade ettiği gibi böyle görünürde uçaklar, gemileri falan yok. Ama bir gemi o boğaza yanaştığında devrim muhafızları ikaz ediyor. Girmeyin diyor veya şuradan ilerleyin diyor. Ona uymadı, o talimata uymadığı zaman devrim muhafızları ya durduruyor, ya onu ateş altına alıyor, ya mayın patlatıyor, bir şey yapıyor ve o gemiyi durduruyor. Dolayısıyla gemilerin hareketleri var, biliyorsunuz böyle bunu yayınlıyorlar. Bakın Hürmüz'den hiç kimse geçmiyor yani.
1: Evet.
0: Yani ne petrol tankeri geçiyor, ne doğalgaz, LPG.
1: Hocam şimdi bu sigorta fiyatları falan aldı başına gitti.
0: Tabii.
1: Babil Mendeb için de geçerli.
0: Tabii herkesi için
1: geçerli. Kolay zor. Yani normal dönmeyecek gibi de duruyor hocam, kolay kolay.
0: Tabii yani şu silahlar an mesela devletler bile şey yatırım yapıyorlar. Hürmüz'e alternatif yerlere yatırım yapıyorlar. Yani 2-3 gündür sıkça çıkıyor basında. Irak'tan tankerlerle Suriye üzerinden Akdeniz'e petrol taşınıyor. Çok pahalı, çok güvensiz, çok zahmetli. Ama Irak'ın yani günlük 3-4 milyon varil ihracat yapması lazım. Bunu yapamıyor Irak. Yani tamam, Kerkük yumurtalık açıldı. Oradan bir miktar, belki 300-500 bin varil bir miktar petrol çıkıyor ama Kuveyt, Katar ve Irak, bu üç ülke İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla son derece mağdur oldular. Çünkü geri kalanların ufak tefek alternatifleri var. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri Füceyr üzerinden bir miktar satabiliyor. Suudi Arabistan 3-4 milyon varil işte Babel Mendeb, yani Hürmüz, affedersin, Kızıldeniz'e doğru gönderiyor, Yanbu Limanı'na. Oradan Babel Mendeb ya da Süveyş'ten satıyor.
1: Oradan satıyor, evet.
0: Dolayısıyla Amerika'nın Hürmüz'de tam bir kontrolü yoktur. Yani Hürmüz'de seyir sefer güvenliği yok zaten. İran bir kısmını kontrol ediyor, Amerika çıkışını kontrol ediyor. Fakat her iki taraf anlaşamadığı için gemiler, sizin bahsettiğiniz gibi sigorta maliyetleri sebebiyle oradan geçmeye cesaret edemiyorlar.
1: Peki hocam şu cümleyi de sorayım. Onların donanması yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşsız, devrim muhafızları ordusu darmadağın, kaçıyorlar ve liderleri, yani helalde Mujtaba Hamaney'den bahsediyor, belirsiz. Yani yaşıyor mu yaşamıyor mu belirsiz. Bu cümlesinin hocam doğruluk payı var mı?
0: Sondan başlayalım. Mujtaba Hamaney'in son dönemde bazı atamalar yaptı. Yani işin
1: kritik bir atama yaptı.
0: Evet. Uzmanları 6-7 tane atama yaptı. İşin uzmanlarından dinledim ben bu konuyu. Yani artık kendi kabinesini, kendi ekibini kuruyor. Yani bu bile Mujtaba'nın devleti yönettiğini gösteriyor.
1: Yani var, kabul ediyoruz Mujtaba
0: Hamaney'i. Evet, bu biraz daha güçlendirdi. Çünkü o yapılan atamalar, bazı isimleri bazı yerlere atadı. O atanan isimlerle Mujtaba'nın kariyeri arasında bir uyum var. Yani politikası arasında bir uyum var. Dolayısıyla Mujtaba'nın devleti yönettiğine dair güçlü bir karine. Yani belki de hani bilmiyoruz ama bir karine olarak alıyoruz. Evet. Şimdi çok materyal bakıyor Trump. Diyor ki Amerika 859 milyar savunma harcaması yapıyor. İran 30 milyar yapıyor. Yani 30 katı yapıyor. Yani şey bizim şu kadar uçağımız, tankımız, topumuz var. O halde biz zaten sahaya çıktığımızda
1: darmadağın ediyoruz.
0: Kazanmışız yani, knockout etmişiz tabiri caizse.
1: Ama
0: fakat Hürmüz'de işler öyle işlemiyor. Yani orada işte bu destroyerler, uçak gemileri, savaş gemileri, F-35'ler, onlar işi yapmıyor. Orada iş yapan şeyler ne? Küçük dronlar, insansız deniz araçları.
1: Asimetrik harp var hocam.
0: Evet. Mayınlar. Hatta o mesela mayın istişhad eylemleri oluyor. Bazen hani Trump devrim muhafızlarını burada küçümsemiş ama İran'da insanlar ülkesi için, değerleri için şehit olmayı bir mertebe olarak sayıyorlar.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Yani kaç kişi öldürdüler mesela üst düzey yetkililerin hepsini. Sokakta geziyordu bu insanlar. Ali Larijani'yi hatırlayın. Mesela hatta Pezeşkian bir motosikletin arkasına bindi ve gitti. Şimdi Trump diyor ya İran'ı yendik diye, kendisi bir uçak getiriyor. Ona binmiyor, birazdan konuşacağız. Bir uçak daha getiriyor. Ona binermiş gibi yapıyor ama catering aracıyla kaçıyor. Sonra başka bir uçağa biniyor. Ama Pezeşkian yolda bir vatandaşın motosikletinin arkasına biniyor ve kalabalığın arasından
1: yani
0: sürdük gidiyor.
1: Yani ölsek bile şehit oluruz ve arkamızdan muhakkak birileri gelir mantığı aslında bu. Devlet
0: yani
1: sahipsiz
0: bu,
1: kalmaz demeye getiriyorlar.
0: Bu boğazdaki trafiği bu aksatabiliyor. Yani bir asker kendini feda ediyor. Evet. Küçük bir botla ya da bir savaş makinasıyla, bu bazen insanlı insansız, ve o geminin akışını durduruyor. Dolayısıyla ulusal ticaretteki aktörler, sigortacılık şirketleri, gemi taşımacılık, lojistik şirketleri ve petrol şirketleri buna bakıyorlar. Diyorlar ki eğer burada böyle bir gemi vurulursa, bu hem geminin işte sahip olduğu şirketin hem bir çevre felaketi olarak düşünün, ciddi maliyetleri olacaktır. Bugün baktığımızda yani donanması yok, uçağı yok, gemisi yok ama yine de Amerika'yı geçirmiyor.
1: Peki hocam şu son cümleyi de sorayım, o da önemli. Paraları yok, ülkeleri bitik durumda, sahip oldukları tek şey sahte haberler ve %300 enflasyon ve durum daha da kötüleşiyor. İran sadece konuşuyor, icraat yok, Orta Doğu'nun zorbası artık değil, Allah'a şükürler olsun diyor. Ekonomik olarak da hocam gerçekten çok zor durumda mı? Biliyoruz evet zor durumda ama gerçekten enflasyon artık halk nezdinde bir kalkışmaya sebebiyet verebilir mi? Onu söylüyor. Belki onu demeye çalışıyor.
0: Şimdi bu sözden alışsız idare
1: edilemez.
0: Bu sözden alışsız kim?
1: Evet, evet.
0: Hani biz uluslararası sitede bu söylem analizi yaparken kime söyledik?
1: Kime, evet. Yani, kime satılır bu söz? Yani. Evet.
0: Bu sözü Amerikan kamuoyuna söylemiş. Çünkü %300 enflasyon Amerika için çok korkunç bir şey. Yani dayanılmaz bir şey. Çünkü zaten 5...
1: Onlar 5-10'da zaten.
0: 5'ten sonrası onları şey yapıyor. Yani onların dengesini bozuyor. İran için evet kötü. Ama katlanılmaz bir şey değil. Yani İran sokaklarından haberleri izliyoruz. Evet insanlar çok zor koşullarda yaşıyorlar. Temel gıda malzemelerine erişimde zorluk yaşıyorlar. Birçok insan işini kaybetti. Çünkü ülke belki 20 yılda, 30 yılda zor tamir edeceği bir hasar aldı. Fakat hala İran'da belli seviyede bir şey devam ediyor. Yani belli bir düzen devam ediyor. Dolayısıyla bu sözlerin alıcısı Amerikan halkı. Ona söylüyor Trump. Yani orada %300 enflasyon var dediğini Amerikan seçmenine söylüyor. Ya bizde 5 var. Bizim düşmanımız, savaştığımız insanlar da %300 var. Dolayısıyla biz çok daha iyi durumdayız. Yani biraz daha katlanın bu maliyeti manasına geliyor. Dolayısıyla hani işte evet devrim muhafızlarına maaş ödeyemiyor olabilir İran. Yani kamu harcamalarını yapamıyor olabilir ama bugün cepheye sahaya baktığımızda İran hala ABD ile oturuyor çatır çatır pazarlığını yapıyor. Hürmüz'de Umman'la pazarlık yapıyor ve oradaki geçişi kontrol etmeye çalışıyor. Yani ben bu savaşı İran'ın kazandığını iddia etmiyorum. Bir İran güzellemesi de yapmıyorum.
1: Ama kaybetmedi değil
0: mi? Ama sahadaki durum şu. Kimse kesin bir zafer kazanamadı. Yani İran da kesin bir zafer kazanamadı. ABD de kesin bir zafer
1: çok
0: kazanamadı.
1: Çok altyapısı çok zarar gördü
0: evet,
1: hocam.
0: Ama şimdi sahaya baktığımızda ABD gibi bir süper gücün kesin zafer kazanamaması demek otomatikman yani yenilmiş demektir.
1: Ama hocam
0: yani.
1: Şu soruyu soruyor. ABD nerede zafer kazandı hocam?
0: Evet. Yani, hocam mesela Venezuela'da kazandı. Çünkü başkanı aldı hocam, kaçırdı ve petrol diyerek
1: yani
0: koydu.
1: O çok şey
0: yani Irak'ta mesela Irak'ı işgal etti. Saddam rejimini devirdi. Orada yeni bir sistem kurdu. Afganistan'ı işgal etti. Yani belki Vietnam'dan sonra moralleri çok bozuktu ama Irak işgali işte Venezuela gibi olaylar onu düzeltmişti. Ben yeniden 50 yıl sonra Amerika'nın bir Vietnam sendromuna düşeceğini düşünüyorum Amerikan kamuoyunun. Çünkü yani Trump oradan çıkamıyor. Ne kazanabiliyor savaşı ne İran'la anlaşabiliyor. Çünkü İran talepleri her geçen gün artıyor. Ya bugüne kadar biz işte nükleer müzakere diyorduk, balistik füze menzili diyorduk. Şimdi ne diyoruz? Hürmüz. İran çok yeni enteresan. Bir halka evet. Ekledi. Bir sonraki aşaması ne olacak? Bunu Medvedev ifade etti. ABD dedi İran'ın eline bir atom bombası verdi. Hürmüz Boğazı. Bir de hidrojen bombası var. O daha güçlü bir bomba. O da Babel Mende.
1: Tabii.
0: Yani şimdi biri, Hürmüz'den
1: biri sarsar,
0: sonra...
1: Biri yıkar.
0: Evet. El yükseltebiliyor İran. Dolayısıyla bu savaşı İran çok ağır hasar aldı. Fakat savaşı kaybetmeyerek yani rejim yıkılmayarak savaşı kazanmış gözüküyor.
1: Evet. Bir de hocam tabii konumuzun da devamı olarak onu rica edeyim. İran'ın Ermenistan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabının X hesabında yayınlanan bir görüntü var hocam. Trump'ın kaçış hikayesini anlatan bir aslında görüntü. Washington Post'ta çıkan haberde Trump, İran tehdidi ortasında geçen ay Türkiye'den Birleşik Krallığa uçuşunu gizlemek için özel hazırlanmış bir plan uyguladı. Ve bunun için catering yemek kamyonu kullanıldı diyor. Bunun görüntüleri var mıydı yönetmenim? Verebileceksek eğer onları da gösterelim istiyorum. Onun üzerine konuşalım. Şimdi tabii... Şu anda evet şu anda da ekranda işte büyük kaçış gibi hocam. Hani Great Escape diye bir film vardı hatırlarsınız. Evet. Şimdi hocam burada biraz dalga konusu da oluyor. Yani evet. Böyle yemekle kaçılıyor. Böyle bir senaryo niye ihtiyaç duyuldu hocam? Yani gerçekten böyle bir tehdit oldu mu? Yani Ankara'da doğum niye Türkiye'de böyle bir tehdit algısı oluşturuldu? Sizin yorumunuz neydi hocam?
0: Hocam şimdi biliyorsunuz Amerika İran devrim muhafızlarının üst düzey komutanlarını, devrim rehberini birçok kişi öldürdü ve İran'da bir intikam duygusu var. Bunu zaman zaman İranlılar söylüyorlar. Fakat şöyle bir, bu biraz abartı olur. Yani İran'ın Türkiye'de bir işte uçan bir cisme, diyelim bu bir başkanlık uçağına yönelik bir saldırı düzenleyeceği, bu çok zor bir ihtimal.
1: Buna cesaret edemez. Yakın hocam.
0: Evet, buna cesaret edemez İranlılar. Böyle bir şey mümkün değil. Fakat sanki bu da seçimde bir seçim kampanyası gibi duruyor. Yani
1: bugün
0: Trump
1: seçim
0: evet, o kadar çok tehlike altında ki, o kadar çok tehdit algılıyor ki.
1: Mağdur.
0: İşte üçüncü uçağını, üç uçak geçirmiş, bir, iki,
1: yani
0: üçüncü
1: hocam,
0: uçakla kaçmış.
1: Üç tane uçak ya.
0: Gizlice kaçmış ve galiba başka bir havalimanından kaçmış.
1: Esenboğa'dan mı? Evet, galiba.
0: Bence üçüncü bir havalimanı kullanmış. Oradan çünkü ilk geldiği havalimanı başka bir havalimanıydı. Bu yeni yapılan havalimanıydı.
1: Ha, evet, ilk geldi.
0: Sonra Esenboğa'ya yeni bir uçak indirdiler.
1: Oraya yenisi geldi.
0: Evet, başkanlık uçağı. Oradan kaçıp bence askeri bir başka bir uçakla kaçmış yani.
1: Hatta bütün gazeteciler de Trump uçakta zannediyormuş. Bir sürü gazeteci de gelmiş.
0: Onlar bilmişler tabii.
1: Onlar bilmişler ama Trump meğersem bu Catherine kamyonuyla hocam bir başka
0: oradan
1: uçak
0: alıp başka bir yere
1: önün arkalı uçmuşlar. Hı-hı. Ondan sonra işte normal Air Force inmiş. Trump'ın hı-hı uçağı gizlice inmiş. Sonra tekrar bir kamyonla Catherine kamyonuyla indirilmiş. Sonra Trump sanki o uçaktan uçmuş gibi ceketi ilikleyip inmiş. 40 dakikada gecikme olmuş hocam.
0: Evet.
1: Haber bu yönde.
0: Yani demek ki gazetecileri beklettiler içeride Trump gelsin.
1: Hazırlanıyor, giyiniyor falan.
0: Falan.

0: falan diye. Ya çok komik bir şey. Yani İranlılarla dalga geçiyor. Hatta diyor ki bazen Netanyahu diyor, bazen Trump diyor. Yer altında yaşıyorlar. Fareler gibi tünellerde saklanıyorlar falan diyor. Bu gerçekten çok komik yani. Koskoca Amerikan başkanı geldi, böyle çocuksu şeylerin peşinde koşuyor. Ben böyle bir tehditin olduğunu düşünmüyorum ama belki şu bir ihtimal olarak, yani basında da çok konuşuldu. Yani Netanyahu, yani Mossad uzun zamandır Amerikan istihbaratını manipüle edebiliyor. Bunun böyle bir yeteneği var. Ediyor. Biliyorsunuz İran Savaşı'nın başında şöyle bir istihbarat verdiler. Biz İran'a saldırırsak, işte birkaç gün şuraları bombalarsak halk ayaklanacak, işte Kürt milisler ayaklanacak, evet, ve rejimi devirecek dediler. Evet, evet. Fakat bu fake'miş yani. Olmuş. Sahte bir istihbaratmış. Evet. Dolayısıyla belki bir ihtimal de budur. Yani İsrail istihbaratı Amerikan istihbaratını manipüle edebiliyor ve Trump üzerinden sahte bir korku, endişe uyandırarak işte onu böyle komik durumlar, işte Katyn kamyonlarından oradan oraya taşıttırıyorlar.
1: Yani hocam çok enteresan bir durum. Dediğiniz gibi iç kamuoyu biraz seçime dönük, evet, bir algı. Ama hocam bence Mossad bile Trump'a suikast düzenleyebilir.
0: Mümkün çıkar,
1: değil mi hocam? Bunu bile yaparlar.
0: Tabii Amerika'da yaptılar biliyorsunuz. Böyle kafasını azıcık çevirdi ve kurtardı yani. Evet. Hani kafasını çevirmeseydi belki o kurşun...
1: Kaç tane? Her ay suikast oluyordu hocam. Evet, evet. En son otelde biliyorsunuz yine...
0: Evet, Amerikan basın mensuplarıyla bir yemek düzenlemişti. Orada da bir silah patladı, evet.
1: Evet hocam.
0: Hatta özel güvenlik yaralandı galiba. Özel
1: kapıya kadar tutmuşlar, evet, hatırladığım, evet, kadarıyla. Hatta Vance'i böyle bayağı kargo tulumu, Trump orada 4-5 saniye açık hedef olarak da kalıyor.
0: Evet, onu beklettiler.
1: Bunlar da çok enteresan duruyor. Sanki Vance yeni başkan, onu kaçıralım da Trump'a ne olursa olsun gibi. İşin esprisi tabii ki. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mahmut Abbas görüşmesi hocam. Bu da çok önemli. Buna da değinmek istiyorum aslında. Şimdi hatta şöyle bağlayabiliriz kalan vaktimizle beraber. Mekke İttifakı, yani belki ben altın üçgen diyorum hatta hocam. Çok kıymetli ve çok değerli, adıyla şanlanan bir anlaşma. İnşallah büyüyeceğini ümit ediyoruz. Kimseye İran'ı, keşke İran da katılsın. Keşke su hepsi katılsın. Şimdi hocam böyle bir süreçte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mahmut Abbas görüşmesi, Gazze'deki kalıcı barış veya katliamların önce durdurulması, soykırımın durdurulması ve tabii ki Filistin eşit egemen devlet olarak uluslararası arenada tanınması. Böyle bir toplayacak olursak hocam, bu görüşmenin mahiyeti nedir?
0: Hocam şimdi biliyorsunuz İsrail 15 maddelik bir taslağı, bunu reddetti. 2 gün önce Netanyahu bunu reddetti.
1: Çekilmeyeceğiz
0: dedi. İşte yani bu barış planının bir aşamasıydı, bu reddetti. Bu aşamada gerçekleşmiş olması önemli bu ziyaretin. İlaveten şuna da bakmak lazım. Şimdi ulusal kamuoyunda, özellikle Arap kamuoyunda şu dalgalandı. Yani siz bir ittifak kuruyorsunuz, Filistin bunun neresinde? Tamam, Mısır katılmadı işte. Benim gönlüm Mısır'ın da katılmasından yana.
1: Kesinlikle Mısır'sız
0: olmaz. Yani Mısır
1: olmaz.
0: Olmadan bu iş biraz zor yürür.
1: Hocam
0: yani.
1: Camp David yüzünden mi?
0: Yani hocam benim kanaatim, zaten Suudi Arabistan'la ilgili çok haber çıktı. Suudiler istememişler Mısır'ı. Yani uzun bir hikaye. Ben bunu bugün Focus Plus'ta yazdım. Paylaşırım inşallah.
1: İnşallah.
0: Oradaki benim kanaatim şu. Mısır artık Körfez güvenliği, Orta Doğu güvenliği için bir katkı sunamıyor. Yani zayıflamış, kendi iç meselelerine hapsolmuş. Afrika'daki sorunlarla uğraşıyor. Etiyopya, Sudan, Somali, Libya.
1: İşte Rönesans barajı meselesi.
0: Evet, dolayısıyla Suudiler istemiyor. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'yle çok böyle yakın işbirliği var. Körfez'de de biliyorsunuz bir rekabet var.
1: Evet.
0: Çıkan açıklamalar, hatta Suudi Kahtani'nin yönettiği bir sosyal medya platformundan Mısır oturduğu yerde otursun, bu ittifak Mısır'ın ya da herhangi bir aktörün kendi sorunlarını çözmek için değil, bölgesel kapsamlı bir güvenlik mimarisi için kurulduğu şeklinde bir açıklama okumuştum ben. Ya Suudiler istememiş. Hatta açıklamalar şu yönde: Türkiye Mısır'ın katılımı konusunda ısrar etmiş, Mısır'da olsun demiş. Ama Suudiler en azından şimdilik bunun dışında kalsın demişler. Dolayısıyla Mahmut Abbas'ın bu şeye katılması önemli. Çünkü bu biliyorsunuz yani Mekke Anlaşması... bir boyutu caydırıcılık yani. Hani bölgedeki işte şimdi nerede savaş var? Filistin'de savaş var. Yani Filistin'de 70 yılda savaş var. İsrail Gazze'den elini boşaltıyor. Batı Şeria'ya saldırıyor. Oradan çıkıyor. Kudüs'e saldırıyor. Oradan Lübnan'a saldırıyor. Suriye'ye saldırıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında vizyonu şu: Filistin'de işte iki eşit egemen devletin olduğu, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini uzun zamandır savunuyor. Yani bu ittifakla birlikte sanki Filistin meselenin ikincil olduğuna dair bir kanaat oluşmuştu. Bu görüşme bence bu mesajı güçlü bir şekilde vermek için. Yani Türkiye hala Filistin davasının arkasındadır. Yine dikkat edelim, yani bu üç ittifaka bakın. Pakistan İsrail'i tanımıyor. Devlet olarak tanımıyor. Suudi Arabistan İsrail'i tanımıyor. Hatta İsrail'e normalleş baskısına neredeyse 10 yıldır direniyor Suudi Arabistan.
1: İşte
0: 15 yıldır direniyor tabii. Ondan öncesi de var yani 2000'lerin başından bu yana. Yani 1980'de Fahd planı, 2000'de Kral Abdullah planı. Yani yaklaşık 50 yıldır baskı yapıyor Amerikalılar. Yani Camp David gibi İsrail'le normalleşsin diye Suudi Arabistan. Suudi Arabistan her defasında bir yolunu bulup bu baskıdan kurtuluyor. Dolayısıyla yani bu ittifak aslında Filistin meselesini önemseyen aktörlerin kurduğu. Türkiye'nin pozisyonu zaten biliyoruz. Bu görüşme bu açıdan önemli. Yani Türkiye bir ittifak kurdu, buna liderlik ediyor, bunun kurucu ortağı ve bu ittifakın temel hedeflerinden bir tanesi İsrail'in başta Filistin coğrafyası olmak üzere bütün Orta Doğu'daki yayılmacı, revizyonist saldırgan eğilimlerini sınırlamak, dengelemek, durdurmak ve bölge halklarının İsrail'in baskısından korumaktır yani.
1: Evet. Peki hocam, şimdi bu anlamda yine baktığımız zaman Mekke İttifakı, ki Sayın Hakan Fidan Anadolu Ajansı editör masasında konuk olmuş, çok kritik açıklamalar yaptı. Yani bu bir kere bölgesel bir ittifak değildi. Yani şu mesajı verdi: dost ülkeler katılabilir. Evet. Şimdi belki de Bangladeş, Endonezya, işte efendim şey, hatta bir ülke daha sayabiliriz. Bangladeş, Endonezya. Değil mi hocam? Endonezya, Bangladeş, Filipinler olmaz, bir ülke daha var. Onlar da buna katılabilir. Şimdi hocam, böyle bir ittifak, şimdi Hindistan rahatsız oldu. Çünkü efendim batıda Pakistan, evet, doğuda böyle bir olursa sıkışacak. Bir taraftan Çin, Pakistan'ın böyle bir pakta olması Çin açısından iyi bir avantaj veriyor. Hindistan'la Çin arasındaki çekişme yüzünden Hindistan'a karşı da bir avantaj sağlayacak. Evet. Rusya'ya bakıyorsunuz. Rusya biraz tabii iptidal, acaba işte NATO ile bağlantısı olur mu olmaz, NATO etkisi, ama ondan emin olduktan sonra Rusya açısından da çok önemli bir fırsat penceresi sunacak. Ukrayna Savaşı ve gidişatı sonrasında. Yani hocam, bu altın üçgen ciddi bir çekim merkezi oluşturacak mı? Özellikle Çin, ki Amerika da bence bundan memnun. Hani evet, tırnak içerisinde söylüyorum, Amerika'nın siyaseti için uygun anlamda demiyorum. Trump'ın şu anda nefes alması için, belki de buradaki savaştan kurtulması için de bir böyle bir oluşuma ihtiyaç vardı. Ya nasıl yorumluyorsunuz hocam bu sondan, üç ülke açısından?
0: Sondan başlayayım hocam. Amerika açısından bölge güvenliğinin yerel aktörlere kısmen devredilmesi sevilecek bir şey, hoşuna gider.
1: Ha, devretme yani.
0: Evet, buradaki kurtulmak bazı istiyor, bu güvenliği bunu, devretmek evet, istiyor. Yani şimdi burada yerel güvenlikten, bölgenin güvenliğinden kastımız da işte kritik su yollarının açık tutulması, işte milis kuvvetler, İran'ın yayılmacı, İsrail'in yayılmacı eğilimleri, bunları sınırlayacak bir aktör. Ben buna çifte sınırlama diyorum. Yani bu ittifak bana göre hem İsrail'i hem İran'ı sınırlamak için
1: teşekkür etti. Hem doğuda hem batıda ciddi
0: evet,
1: bir sınırlama olabilir.
0: Biliyorsunuz Obama'nın bir politikası vardı, dual containment diye. Yani
1: evet,
0: iki
1: dual
0: İran,
1: çevreleme.
0: Evet, İran ve Irak'ı çevrelemek için bir politika geliştirmişti. Bu ona benziyor biraz. Şimdi Rusya açısından baktığımızda ben Rusya'nın hani bir açık bir şeyini okumadım, görmedim. Hani henüz biraz daha ihtiyatlı yaklaşıyorlar.
1: Net bir şey
0: fakat
1: yok,
0: buradaki ülkelerin tamamı, yani Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan, Rusya'nın görüşebildiği ülkeler, rahat rahat görüşe. Yani Rusya karşıtı bir blok olarak algılamıyor Rusya bunu, burayı.
1: Değil.
0: Yani bu Rusya'nın çok tepki göstereceği bir şey değil. Çin açısından Çin pragmatik bir aktör. Yani Çin meseleye şöyle bakar, eminim öyledir yani. Savaş bitecek, istikrar olacak, yeniden yatırım yapacağız,
1: para
0: kazanacağız,
1: para kazanır mıyım?
0: Otomobil satacağız, binaları yapacağız, kamu yatırımları yapacağız, petrol fiyatları düşecek, bölgede ticaret canlanacak. Bu kim yaparsa yapsın, Çin ona çok bakmıyor.
1: Dolayısıyla
0: evet, o ticaretine bakıyor, parasının peşinde, ekmeğinin peşinde tabiri caizse, Türkiye'nin deyimiyle. Burada Çin daha çok pragmatik bakıyor, yani ideolojik olarak yaklaştığını ben düşünmüyorum. Yani küresel güçlerin üçü de şu an bu paktla ilgili olumlular. Zaten siyasal atmosfer olumlu yani. Bu paktın başarısı da biraz ona bağlı. Yani Çin ya da Rusya ya da ABD buna şiddetle karşı çıksaydı bu aşamaya ulaşmak biraz daha zor olurdu. Daha çetrefilli olurdu.
1: Evet. Hocam peki Suriye'nin de katılması konuşuluyor biliyorsunuz. Hatta ben de aynı fikirdeyim ki bu anlamda niye olmaz hep söylüyoruz ya. İran'ın da bir şekilde katılması gerektiği, 2 sene sonra, 3 sene sonra, ama İran'ın da bir rehabilitasyon sürecinden geçmesi gerekiyor hocam her türlü. Yani bu Pers siyasetinin ideolojik, mezhebi siyaseti bir kere bırakması lazım hocam İran'ın, eğer gerçekten katılmak istiyorsa.
0: Hocam bu kolektif savunmalarda şöyle bir prensip var, genel olarak uygulanan bir prensip. Yani bir ülke çatışmanın merkezinde ise, savaşa dahil olmuşsa veya savaş o ülkenin sınırlarında yaşanıyorsa, o ülkeyi kolektif güven için almak biraz maliyetli bir şey.
1: Evet.
0: Mesela Ukrayna'yı NATO'ya alamıyorlar.
1: Yok, tabii, evet, tabii.
0: Niye? Çünkü Ukrayna savaşıyor
1: Rusya'yla. Savaş halinde, tabii.
0: Ukrayna'yı NATO'ya aldığınız gün siz o savaşın bir tarafı haline geliyorsunuz. Tabii. Ve kaynaklarınızı oraya
1: aktarmak zorundasınız.
0: Dolayısıyla cephe ülkelerin, şu an cephe nerede mesela? Suudi Arabistan bir cephe ülkesi değil. Ama Irak bir cephe ülkesi.
1: Suriye de şu an.
0: Suriye, Lübnan daha bir cephe ülkesi. Gitmedi. Bakın Mısır bile işte güneyinde, kuzeyinde, doğusunda, batısında etrafı istikrarsızlıklara çevrili. Mısır'ın burada özel bir pozisyonu var ama benim kanaatim Suriye ve Irak'la ilgili. Irak'ta zaten bir açıklama geldi. Biz hiçbir bölgesel pakta katılmayacağız ya da biz savunma anlaşmasına katılmayacağız dediler.
1: Neden
0: ama,
1: mesele hocam?
0: Hocam kendi iç meselelerine odaklanmışlar. Hı. Yani Irak'ın 2030'lara kadar dışarıda ne olduğuyla çok ilgileneceğini ben düşünmüyorum. Hı. Çünkü kendi içine parçalanmış, kendi iç meseleleriyle odaklı. Şimdi Sünnilerin tırnak içerisinde bir paktına katılsa zaten hükümet Şiilerde, içerideki Şiiler buna bir itiraz edecek. İran'a yakınlaştığı zaman başka

0: çevreler bundan
1: rahatsız edecek. Nötrolize durayım diyor.
0: Dolayısıyla nötr durmak, yani hani böyle bir bakıma tarafsız kalmak daha avantajlı. Suriye meselesi şöyle, yani hem Lübnan'da bir istikrarsızlık var, hem İsrail biliyorsun Suriye sınırında bazı bölgeleri işgal ediyor ve oraları zaman zaman genişletiyor. Böyle bir pakta Suriye'nin dahil edilmesi bir maliyet gerektirir. Yani tabii taraflar bunu kabul ederse bu mümkün, ama ben Suriye'nin şimdilik, Irak ve Suriye'nin şimdilik bundan uzak olduğunu düşünüyorum. Bana sorarsanız benim birinci adayım Mısır. Yani bu pakta katılması
2: en güçlü
0: aktör Mısır. Yani en yüksek ihtimalle. Mısır'ın ve tabii paktın üyesi olan ülkelerin buna ikna edilmesi lazım. Tabii Endonezya, Malezya, Bangladeş bunlar önemli ülkeler. Fakat yani bu bölgedeki çekirdek ülkelerin, pivot ülkelerin bu pakta katılması çok önemli. Tabii İran'ın böyle bir pakta katılması zor. Yani İran çünkü İran kendi yani savunma doktrini, işte bölgeye ilgili politikalarına
2: şu
0: baktığımızda
2: siyasetini bir belirlesin önce.
0: Dolayısıyla hani İran, ama şu olabilir, şu mümkün. İran'ın Türkiye ve Pakistan'la çok iyi ilişkileri var. Hı-hı. Yani pakta katılmasa bile, paktın dışında kalsa bile bu paktı şu an itibariyle destekler, bir düşman bir şey olarak görmediler. Bakın Cuma günü Arakçı bir açıklama yaptı ki çok güzel bir şeydi de bu. İslam Müslümanlar bir araya geliyor.
2: Yani tehdit olarak görmüyoruz.
0: Evet, bunu tehdit olarak görmüyoruz. Hatta bunu sordular, BKİ'ye sordular. Dedi ki bizim bu ülkelerle çok iyi ilişkilerimiz var. Pakistan'la, Türkiye'yle çok iyi ilişkilerimiz var. Bravo. Biz bu paktı bize karşı kurulmuş bir pakt olarak görmüyoruz.
2: Devrim muhafızları ne olarak görüyor hocam?
0: Şimdi tabii devrim muhafızları güç dengesi bağlamında bakar meseleye. Yani bu ülkeler nükleer gücü olan bir ülkenin katıldığı bir pakt. Eğer nükleer savaşlar da, nükleer silahlar da bu paktın bir pakta katılması söz konusuysa, güç dengesini otomatikman İran aleyhine ve İsrail aleyhine döndürecekti. Dolayısıyla hani içerideki sertlik yanlısı unsurlar, işte Batı'nın, ABD'nin bu paktı kurulmasını teşvik ettiğini tıpkı 55'teki Bağdat Paktı gibi düşünebilirler. Ama İran kamuoyu ve siyasi özellikle ılımlı çevrelerden gelen mesajlar bu paktın İran açısından bir tehdit olmadığını, hatta İran'ın bundan mutlu olduğunu, hoşnut olduğunu, bunu kendisine karşı bir güç birliği olarak yani değerlendirdiniz.
2: Aslında İran koymuş. Hocam böyle koruma altına alan da bir pakt yani sanki. Bir coğrafya baktım şöyle, ben üçgene bakıyorum. İran'ı yani Suriye'li İran'ı koruyan bir pakt aslında bu.
0: Evet, dış çeper.
2: Evet, dış çeper. Hiç baktığınız zaman
0: yani Mısır'da oraya ekleyebilsek o dış çepere o şey çerçeve çok sağlam bir şekilde korunmuş olacak yani. İran açısından da çünkü yani bu pakt, şimdi bu ülkelerin kamuoyuna sorsanız hangisi daha büyük düşmandır? İran mı da İsrail mi deseniz herhalde %90 oranında İsrail çıkar. Hani Suudi kamuoyu açısından belki İran önemli bir düşman olabilir, ama hani Pakistan işte 200 bin aşkın bir nüfusu var yani. Ve Türkiye'ye bakın.
2: Işte güçlü bir kara ordusu var.
0: Evet. Tabii. Dolayısıyla hani bu pakt İran'dan çok sanki İsrail'i dengelemek için kurulmuş bir pakt gibi duruyor. Devrim muhafızları da, İran'daki karar mercileri de bunu böyle görüyor kanaatimce.
2: Hocam son 1,5 dakikamız, birkaç cümleyle Güney Kafkasya siyasetini bu nasıl etkiler? Çünkü Hazar'da biliyorsunuz bir cephe haline getirerek Kuzey-Güney Savaşı'nı birleştirme ihtimallerini de hep konuştuk. Şu anda da görüntüde de görüyoruz aslında. Kafkasya'nın istikrarı bakımından veya Türkistan siyaseti bakımından nasıl bir etki yaratır hocam? Birkaç cümleyle alayım.
0: Şimdi şöyle, Türkiye'nin böyle güçlü bir pakta giriyor olması tabii Türkiye Cumhuriyetler ve Orta Asya'ya dönük Türkiye'nin politikasını güçlendirecektir. Çünkü biz güçlü bir paktın üyesi, yani NATO üyesiyiz. NATO'nun en güçlü üyelerinden biriyiz. Aynı zamanda Orta Doğu'daki güçlü bir paktın da üyesiyiz.
2: Bölgesel gücüz.
0: Yani İran'ın, biliyorsunuz İran'la biz bir rekabet halindeyiz. Yani evet. Kafkaslar'da.
2: Rakip işbirliğimiz
0: var. Evet, rakibiz. Aslında. Orta Asya'da rakibiz. Buradaki pozisyonumuzu daha da güçlendirecektir. Yani ileride belki Orta Asya'dan başka ülkeler de bu böyle bir pakta katılmak
2: isteyebilir. Tabii neden olmasın hocam?
0: Çünkü Trump'ın, şimdi bu pakt bir bakıma İbrahim Anlaşmaları'nın alternatifi gibi duruyor. Yani Trump biliyorsunuz Orta Asya'yı gezdi, bazı ülkeleri
2: hocam son cümlenizi alayım.
0: İbrahim Anlaşmaları'na dahil etti. Dolayısıyla hani ben Orta Asya siyaseti açısından da olumlu katkılarının olacağını düşünüyorum. Evet. Ama tabii zamanla olacak.
2: Zamanla göreceğiz. Hocam bir virgül koyalım. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok değerli yorumlarınızı aldık. Bir dahaki programda inşallah. Kaldığımız yerden devam ederiz hocam. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Doçent Doktor Necmettin Acar hocamızla beraber bölgesel gelişmeleri ve tabii ki İran Savaşı ile beraber bu altın üçgenin nasıl bir etki yaratacağını konuştuk. Aslında sadece Orta Doğu'yu değil, Balkanlara kadar uzanacak. İşte Kafkasya, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Afrika'ya kadar uzanacak, hatta büyük bir etki alanı yaratacak. Bunu tabii ki zamanla göreceğiz. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.

0: Efendim 24 ekranlarından ve 24 radyodan herkese merhaba. 24 özele başlıyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız bugün. Konuşacağımız konular arasında elbette ilk sırada terörsüz Türkiye çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesi var. Mecliste yaşananlar o gün özellikle kabul sayısı çok konuşuldu. Çok yüksek bir katılım vardı. Yüksek oranda evet oyuyla yasa meclisten geçti. Bununla beraber partiler içerisinde özellikle Yeni Parti ve CHP'nin meseleye yaklaşımı merak ediliyordu. İyi Parti zaten toptan hayır verdi, hayır oyu verdi ama özellikle Yeni Parti içerisindeki bölünme çok net bir şekilde ortaya çıktı. Terörsüz Türkiye sürecinde artık bundan sonra sahada nasıl olacak? Bu denetleme mekanizması nasıl işleyecek? Elbette asıl maraton deyim yerindeyse şimdi başlıyor. Bundan sonraki süreci konuşacağız. Tabii bir yandan bunun siyasete yansımaları da var. Az önce biraz özetinde paylaştığım gibi. O siyasete yansımaları nasıl olacak? Yeni Parti içerisinde yeni bir bölünmeden mi bahsediyoruz ki verilen oy oranları, evet ve hayır dengesi bize biraz da bunu gösteriyor. Peki, çok değerli konuklarım var. Onları hızlıca sizlere takdim edeyim. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş bizlerle. Fatma Hanım hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Erkan Bey. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Strateji ve güvenlik uzmanı İbrahim Keleş. İbrahim Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Mecliste terörsüz Türkiye yasası görüşülürken kabul 467 kabul oyu vardı. 87 red, 7 çekimsel oy kullanıldı. Çerçeve yasa böylece Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şimdi özellikle kabul edildiği süreçte mecliste yaşananlar işte kabul sayısı vesaire özellikle ikinci bölümde onu detaylı bir şekilde konuşacağız siyasete yansımasını da. Peki süreç bundan sonra nasıl olacak? Elbette bunu biraz olsun özetlemekte fayda var. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK'nın varlığını sona erdirdiğine dair bir rapor hazırlayacak. Tabii bunlar hep sahadaki gözlemle ilgili. Bu kadar Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. Milli Güvenlik Kurulu söz konusu raporu inceleyecek ve terör örgütünün varlığının sona erip ermediğine karar verecek. Ardından karar, Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı resmi gazetede yayımlandıktan sonra terörsüz Türkiye yasasının uygulama aşaması başlayacak. Yani bu süreç sahadaki duruma bağlı. Sahadan alınacak veriler, sahadaki yapılacak gözlemlere dayalı bir süreçten bahsediyoruz. 6 ay süreyle silah bırakan teröristler yasadan faydalanmak için başvuru yapabilecek. MGK'nın bu kararından sonra 6 aylık bir süre işlemeye başlayacak. Süreci iki kritik kurul yönetecek. Denetlemelerden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında üst düzey yürütme kurulundan bahsediyoruz. Bir ikinci kurulsa meclis çatısı altında siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla olacak. Hukuki süreç nasıl olacak? 5 adımda işleyecek bir hukuki süreçten bahsediyoruz. MGK kararının ardından silah bırakan teröristler başvurularını gerçekleştirecek. Az önce 6 aylık bir süreden bahsetmiştik. Erteleme kapsamındaki suçlardan tutuklu veya adli kontrollü olanların tedbirleri kaldırılacak. Soruşturmadaki dosyalar için doğrudan bozma kararı verilecek. Üst sınırı 15 yıl ve 6 hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl erteleme, 6 yıl hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl erteleme, 15 yıldan fazla hapis veya müebbet gerektiren suçlarda 10 yıl erteleme imkanı tanınacak. Peki bu süreç içerisinde ne olacak? Erteleme kararları özel bir sistemle işlenecek. Sisteme işlenecek davalarda zaman aşımı işlemeyecek. Süreçte 2005 sonrası yakalanan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hariç cezaevinde olanlar tahliye edilecek. Erteleme süresince yeni bir terör suçu işlenmezse işte burası da gözlemlenecek, sahadan takip edilecek detaylardan biri. Soruşturması sürenler için düşme kararı verilecek, cezası ertelenenlerin infazı tamamlanmış sayılacak. 5 yıllık denetim süresinde en az 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde en az 3 yıl sorunsuz tamamlandığında sulh ceza veya infaz hakimliğine başvurularak kişilerin üzerindeki tüm hak yoksunlukları hukuki sonuçlarıyla kaldırılacak. Bu da kısa özetiydi geçen çerçeve yasanın. Asıl süreç işin özü şimdi başlıyor. İbrahim Keleş sizinle başlayalım. Güvenlik birimleri sahada teyit ve tespiti nasıl yapacak?

0: emekli asker olarak.
1: Yani burada madde veya kanunda da altını özellikle belirtilmeyen bir şey var. Bu uygulama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da teröre bulaşmış olanlarla alakalı. Yani terör örgütünün içerisinde dünyanın birçok ülkesinden gelmiş olanlar da var. Onlarla ilgili bir yaptırım olacaksa şayet bulundukları ülkeler yapacak. Yani Suriye'deyse Suriye Devleti, Irak'taysa Irak Devleti bu konuda adımlar atacaklar. Bizi ilgilendiren tarafı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında veya yurt içinde teröre karışmış olanlarla alakalı. Şimdi bu süreç siz zaten detaylı olarak anlattınız. İki kademeli. Birinci kademede önce tespit ve teyit mekanizması işleyecek.
0: Orası nasıl olacak? En çok merak edilen noktalardan biri.
1: Yani şimdi öngörülen bir süre var. Tarihlendirme var. Bu kanun çıktıktan itibaren özellikle Irak'ta, Süleymaniye'de ve Erbil'de iki Türk temsilciliğinin olduğu yerde özel bir büro kuruluyor. Bu büroda, bu bürolar teslim ellerindeki silahları teslim etmeleriyle alakalı işlemleri yürütecekler. Bunun tahmini süresi yaklaşık 2 ay veya 2,5 ay. Yani Ekim ayına kadar böyle bir süre var. O süre içerisinde zaten istihbarat teşkilatımızın ve güvenlik kaynaklarımızın elinde mevcut teröristlerle ilgili bilgiler var. Yani sayıları, ellerindeki veya envanterindeki silahların neler olduğuna dair bilgiler mevcut. Onlarla karşılaştırma yapılacak. Kaç kişi gelip silahını teslim etti? Bunlar tespit edilecek ve doğrulanacak. Yani sadece tespiti yeterli değil. Bir de teyit edilmesi lazım. Eğer diyelim Irak'ta 2800 tane terörist var. Bunların tamamına yakını veya tamamı gelip silahlarını teslim ettikten sonra bununla ilgili doğrulama işlemleri de tamamlanarak bu defa Milli Güvenlik Kurulu'na bir rapor verilecek. Tabii bu güvenlik birimlerinin çalışmalarını da denetleyen ve hatta icra makamı olan yürütme kurulu var. Biraz evvel sizin saydığınız gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, MİT Müsteşarı, MGK Genel Sekreteri, Milli Savunma Bakanı gibi ihtiyaç duyulan diğer bakanlıklardan da orada temsilciler olacak, bakanlar olacak veya onlar bu işin icrasından sorumlular. Bir de bu işin izleme sorumluluğu da meclisteki vekillerden oluşacak bir kurul var. Onlar izleyecekler ve şeffaf bir şekilde bu iş muhtemelen Ekim ayı gibi neticelenecek ve bir rapor sunulacak Milli Güvenlik Kurulu'na. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu bununla ilgili değerlendirmelerini yaptıktan sonra da bir karar açıklayacak. Bu da resmi gazetede yayınlanacak. Yani ondan sonra işin icraî kısmı başlıyor. 6 ay içerisinde teröristlerin o silahları teslim etmiş olanlar şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Yani böyle aftan ayrılan şey budur zaten. Af çıktığı zaman şöyle bir durum gerçekleşiyor. Mesela benim hatırladığım Rahşan Affı diye bildiğimiz 2000 yılında çıkan bir af vardı. O afta genel sınırlar çizilmişti ve o sınırlar içerisinde kalmış olan tüm mahkumlar otomatik olarak affediliyordu.
0: Burada öyle bir şey yok. Pişman olacaksın.
1: Hem pişman olacaksın.
0: Silahlarını teslim edeceksin.
1: Pişmanlık var, teslimiyet var, teslim etme var. Bir de şahsen müracaat etmek gerekiyor. Yani onlar dilekçeyle müracaat edecekler. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti'ne geri döneceğim. Bununla ilgili gerekli işlemleri talep edecekler. İşte o zaman da yargı devreye girecek. Bunların dosyaları çıkacak ortaya. Bunlar yargılanacaklar. Yani mahkeme karşısına çıkacaklar. Nihai karar hakim söyleyecek orada. Bakın af değil bu. O nedenle af değil bu. Bir düzenleme fakat af değil.

0: değil. Şimdi sosyal medyada bu konu çok kafa karışıklığı şeklinde anlatılıyor. Şu affedildi, bu affedildi diye birçok isimler sayılıyor. Bu af değil. Bu şahısların kendi müracaatına da tabi.
1: Yani şimdi ya aslında o kafa karışıklığından ziyade belli bir kısmı yaptığı dezenformasyon, yani onu da net söylemek lazım herhalde.
0: Yani ben biraz farklı dil kullandım, farkındayım. Tabii ki dezenformasyon. Yani o konuda sözümüz var ama o konuyu açmak açmak istiyorum biraz. Evet. Da şu an sizin sorunuzun bütünlüğü bozulmasın, ona cevap vermiş olayım.
1: Onu konuşacağız.
0: Ve bu 6 ay süresince müracaatta bulunanlarla ilgili yargı işlemlerini tamamlayacak. Ona göre de şartlı salıverme mi olur veyahut erteleme mi olur veyahut da hiç suça karışmamış olup da terör örgütü saflarında yer almış olanlarla ilgili hiçbir mahkumiyet verilmeden serbest bırakmada olabilir. Ki bu mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bakın Diyarbakır anneleri yaklaşık 2800 gündür orada HDP binasının önünde hala evlatlarını bekliyorlar. Ve bu evlatları bir biçimde dağa götürüldü. Ya kaçırıldılar, ya kandırıldılar ama götürüldü bu çocuklar.
2: Geri dönmek isteyen dönemedi.
0: Geri infaz ettiler. Yani terör örgütü özellikle dağa götürdüklerinin öyle kaçıp geri gelmelerine asla müsaade etmiyor. İnfaz ediyor, yakaladığını infaz ediyor, öldürüyor yani. İşte böyle durumda olanlar da var. Bu süreç 6 ay içerisinde tamamlandıktan sonra mahkemenin kararlarına göre ya erteleme verilecek ya hiç ceza almayacaklar veyahut da sizin saydığınız kademeli bir süreç işleyecek. Ama nihayetinde bu terör örgütü hem tasfiye edilmiş olacak, hem Türkiye için hem de bölge için tehdit olmaktan çıkarılmış olacak. Bakın şimdi devlet bunun dışında başka adımlar da atıyor. Mesela Tarım Bakanlığı şimdi çiftçileri desteklemek üzere yaklaşık 40 milyar liralık bir bütçe hazırlıyor. Yani o bölgeyi de etkileyecek şeyler bunlar. Orada tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle ilgili gelenler olursa onların o açıkta kalmaması lazım. Devlet topyekün bir geniş bir açıyla bakıyor bu işe. Yani şu soruları hep soralım, eksik kalmasın. Eğer bu teröristler rehabilite edilemezse, kontrol altında tutulamazsa veya onlara normal hayata dönüş fırsatı sağlanamazsa, bunların bildikleri bir tane iş var. Ellerinde silah, adam öldürmeyi biliyorlar. Ve başka devletler, başka örgütler bunlar çok rahatlıkla kendi yanlarına almak isteyecekler.
1: Zaten bu süreçte olası dezenformasyonların vurgusu.
0: Evet.
1: Hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem Cumhurbaşkanı Erdoğan çok vurgularda bulundu. Bugün Bahçeli'nin açıklamaları da var bu dediğinize dair. Özellikle sonrası hani süreç devam edecek. Devam ettikten sonra tekrar terörün yeniden vücut bulmaması meselesi önemli. O konuya gireceğiz birazdan. Yine detaylı konuşalım. Sizinle bir virgül koyalım. Fatma Hocam. Şimdi Numan Kurtulmuş'un açıklamaları vardı meclis başkanının. Bu süreci nasıl yönettiğimize dair. Aslında dünyada örneği çok az bunun. Ki özellikle bir üçüncü göz olmadan yönetilen bir sürecin vurgusu vardı. Üçüncü göze ihtiyaç duymadan tamamen kendi birikimimizle ortaya konulan bir Türkiye modelinden bahsediyoruz. Üçüncü gözün olmaması, başka ülkelerin dahilinin olmadığı bir süreç. Bu neden önemli?
2: Çünkü bu tarz hususlar çok hassas ve kırılgan süreçlere sahip bir zaman diliminden bahsediyoruz. Böyle bir durumda üçüncü ülkelerin varlığı veya üçüncü aktörlerin varlığı demek onların müzakereli sürecinde sürekli yanlış anlaşılmaları da sebebiyet verebilecek, anlaşma maddelerini karşılıklı olarak farklı bir şekilde taşıyabilecek veya kendi çıkarlarını da dahil ederek farklı bir noktaya çevirebilecek bir süreçten bahsediyoruz. Ama burada Türkiye kendi meselesini kendisi çözmüş oldu. Bakın 467 oy oranından bahsediyoruz. Biz 2 haftadır, 3 haftadır bunu tartışıyoruz ve çok uzun süredir, yani 2 senedir yaklaşık terörsüz Türkiye çerçevesinde de konuşuyoruz bunu. Şimdi mecliste 467 oy oranı demek siyaseten aslında ne kadar sahiplenildiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Bunun bir iktidar, bir hükümet politikası değil, bir devlet politikasına dönüştüğünü söylememiz gerekiyor. Şimdi

0: Şimdi hep tartışıyorduk acaba o dönem komisyonda olan Cumhuriyet Halk Partisi yeni partiye geçtiğinde ne olacak? Onların da kimisi evet dedi, kimisi hayır dedi. Netice
1: Onları
0: itibariyle
1: detaylandıracağız.
0: tabii netice itibarıyla meclis çatısı altında evet itirazların olması çok normal. Sonuç olarak kendi probleminizi çözebilecek yetiye sahip, kendi ayakları üzerinde durabilen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Evet çekinceler olabilir, evet şüpheler olabilir. Karşınızdaki 50 yıldır mücadele ettiğiniz bir terör örgütü ve bunun tek ayağı Türkiye ile sınırlı değil. İşte Suriye'de var, İran'da var, Irak'ta var. Bir ahtapot gibi kolları olan bir terör örgütünden bahsediyoruz. Doğal olarak böyle bir terörle mücadele sürecinde Türkiye'nin kendi öncülüğünde bunu sonlandırıyor olması, ABD gibi işte diğer dış ülkelerin hiçbir şekilde sürece dahil olmadığı ya da yönlendirmelerinin bulunmadığı aksine, işte hatırlayın Suriye'de yaşanılan süreçleri, Beşar Esad gittikten sonra Şara'nın gelmesiyle birlikte bakın Trump'ın bile tutumu değişti. Doğal olarak orada Sayın Cumhurbaşkanımıza övgüler yağdırdı. Bakın biz sadece terörsüz Türkiye bağlamında değil, biz terörsüz bölgenin de altını çiziyoruz ki bugün eğer bunun altını çizeceksek sınırımızın içinde değil, sınırımızın dışarısından da gelen, sınır ötesi gelen tehdit alanlarını da tespit etmek ve buna göre önlem almak gerekiyor. Nitekim Türkiye de burada işte bunun aslında bir ayağını gerçekleştirmiş oldu. Hem sınırın ötesinde gelecek tehditleri hem de aynı şekilde sınırlarımızın içerisindeki tehditleri bertaraf edebilmek maksadıyla bugün terörle mücadelenin artık siyaseten ve hukuki mücadelesinin olduğunu altını çizmemiz gerekiyor. Bakın burada çok kırılgan bir süreç olduğunu söylemiştim. Bunun için provokasyonlara, algı yönetimine, söylemlere, sosyal medyada yapılan yorumlara çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kimsenin onurunun kırılmasına izin vermeyeceğimiz bir süreç. Başta şehit ailelerimizin zaten çok hassas olduğu bir süreç ki Allah'tan tekrardan rahmet diliyoruz bütün şehitlerimize. Gazilerimize saygıyla selamlıyoruz. Doğal olarak burada işte af olduğu, Öcalan serbest olacak, artık çıkacak söylemlerinin tamamen algı amaçlı olduğunu söylememiz gerek. Nitekim yasa içerisinde de 2005 yılı öncesinde silahlı suça karışmış, terör faaliyetine karışmış kişilerin bundan yararlanılamayacağı yazıyor. Doğal olarak bu Öcalan gibi veya diğer teröristler gibi bunların bu kapsamda değerlendirilemeyeceği, hiçbir yargılama sürecine tabi tutulmayacağının altını çizmemiz gerek. Şimdi hocam az önce önemli hususlara değindi. Yani öyle bir süreç var ki terör örgütünün kaçırdıkları, kaçırıp zorla tuttukları, sürekli olarak işte beynini yıkadıkları, böyle bir ortamda artık teröre son bulmak istiyorsanız kaynağına inmeniz gerekiyor, köküne inmeniz gerekiyor. Bu ideoloji olarak son bulmakla beraber, yani onu sonlandırmakla beraber aynı şekilde buna sebebiyet verebilecek eylemlerin de önünü kesmeniz gerekiyor. İşte bunların en başında da artık bir şekilde terör örgütünün tasfiyesinin, tespitinin, denetiminin yapılarak daha fazla gençlerimizin, özellikle işte Diyarbakır annelerinden değindik az önce, zorla kaçırılan gençlerin halini biliyoruz. Gelmek isteyip de gelemeyenlerin halini biliyoruz. Hiç terörle alakası olmayan ama zorla kaçırılan gençleri biliyoruz. Çok inanın karmaşık detayları olan bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden netice itibariyle artık önümüzde çok daha farklı bir zaman dilimi var. Sınavın aslında en başla, yani sonuna gelmedik, yeni bir sınav başlıyor bizim için. Bu da en önemlisi uygulama aşaması diye düşünüyorum. Çünkü evet bir yasa, çerçeve yasa hazırlandı. Ancak sadece bununla sınırlı kalmayacak. Netice itibariyle burada denetleme, izleme mekanizması kurulduktan sonra ek düzenlemeler ve öğretmelikler hazırlanacaktır. İşte İçişleri Bakanlığı'ndan, Adalet Bakanlığı'ndan, keza Milli Güvenlik Kurulu, TSK hepsini dahil ettiğimizde her birini bir yönetmelik veya ek düzenleme ile sürece dahil olacakları kanaatindeyim. Çünkü uygulama aşamasında başvuranların kendi başvurdukları koşullar başlığı adı altında belirli şartlara tabi tutulması gerekecek. Ve bu da belirli yönetmeliklerle mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Doğal olarak sadece çerçeve yasa nezdinde değil, çerçeve yasaya bağlı olarak da ek düzenlemeler geleceği kanaatindeyim.
1: Dinamik bir süreç.
0: Kesinlikle.
1: Sağdaki durum.
0: Kısa vadede hemen Türkiye yarın sabah uyandı, evet her şey yol işte çözüldü mantığıyla bakmamak gerek. Bakın bunun olumlu etkilerini de keza orta ve uzun vadede göreceğiz. Şimdi bölge ekonomisini ele aldığınızda bakın bugün Diyarbakır'da, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde, Doğu Anadolu bölgesindeki illerde çok artık yavaş yavaş refahın oluşmaya başladığını görebiliyorsunuz. Bunca zaman terör belasından dolayı insanların sokağa bile çıkamadığı

0: illerden bahsediyoruz ki bugün çok daha refah yaşayabildikleri bir alan var. Sadece bölge ekonomisi değil, yine işte orta ve uzun vadeden kastım şu ki, güven demek istikrar demek Erkan Bey. Bugün uluslararası yatırımcıların gözü Türkiye'de. Keza Türkiye'deki istikrarın korunuyor olması, kendi problemlerini işte başında sorduğunuz gibi kendi sorunlarını çözebilecek, sorun dediğimiz 50 yıllık bir terör mücadelesinden bahsediyoruz. Bunları çözebilecek yetide bir istikrara kavuşuyor olması, bunu yapabilecek yetiye sahip olması demek işte aynı zamanda yatırımcının da dikkatini çekiyor ki bugün harcanan o maliyetlere işte çok yüksek rakamlardan bahsediyoruz. O maliyetlerle beraber birçok hastane, birçok baraj, birçok havaalanı yapılabilecekken maalesef biz terör mücadelesine bu maliyeti akıtmak durumunda kaldık. Fakat önümüzdeki süreçte istikrarla beraber uluslararası yatırımcının da keza ülkedeki yatırımlarını artıracağı söz konusu. Kalkınmaktan bahsediyoruz, refahtan bahsediyoruz. O yüzden evet, kısa vadede hemen yarın uyandık, hadi yatırımcı gelsin değil. Fakat orta ve uzun vadede biz daha bunun çok büyük etkilerini göreceğiz.
1: Şüphesiz. Yeliz Hanım, şimdi bu süreci tamamen kendi içinde çözme, işte üçüncü göz olmadan halledebilmek, kendi birikiminle halledebilmek. Sanırım sadece güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye'nin inşasıyla mümkün olabilirdi, değil mi? Hı hı. Biraz o, nasıl bu sürece geldiğimizi de anlatmakta fayda var herhalde.
2: Şimdi tabii ki aslında bütün konular, bütün silah bırakma ya da terör örgütleri hepsi şahsına münasır gruplar biliyorsunuz. Bütün vakalar kendi dinamikleri içerisinde değerlendirilmeli. Şimdi diğer terör örgütlerine bakarsanız işte İRA'ydı, ETA'ydı, FARC'tı. Bunların hepsinin 10 yıla yakın zaten silah bırakma, müzakere, işte siyasi katılım ya da uluslararası farklı güçlerin bir araya gelip gözlemci olması, pazarlıkçı olması, hatta BM'nin işte katılımlarıyla, müzakereleriyle silah bırakan örgütler de var. Şimdi burada 80'li yıllardan beri bakın iyice artık şiddetin dozunu arttırmış, doktrine ederek, insanları kandırarak yıllarca Türkiye'nin aslında bu kadar can kaybına sebep olmuş, bizim canımızı yakmış bir terör örgütünden bahsediyoruz. Ama hocalarımın da dediği gibi sadece Türkiye'nin içinde var olan bir yapıdan bahsetmiyoruz. Şimdi bu yapının dalları budakları derken, yapının dalları budaklarının işte sınır ötesi operasyonlarında Türkiye'nin yıllardır uğraştığı 15 Temmuz'dan hemen sonra bakın başlayan operasyonlarda sadece kökünün burada kazımakla bitmeyeceğini, dışarıda da aynı şekilde bütün bağlantılarının, destekçilerinin, işte maddi yardımcılarının ya da istihbarat paylaşanların, bunların hepsiyle birlikte aslında tüm yapının çökertilmesi, sona erdirilmesi gerektiğini. Bunun da tabii ki tek başına Türkiye'nin sadece kendi real politiğini, kendi çıkarlarını düşünerek tek başına yapmasının haklılığı var. Şimdi sorduğunuz soru aslında tam olarak buraya oturuyor. Diğer örgütlerle karşılaştırmak tabii ki çok da mantıklı bir analiz sunmuyor. Çünkü bizim yıllardır bu uğraştığımız terör belası çok fazla kayıp. Ülkenin doğusuyla batısı, bütün işte ucu bucağının birbiriyle artık oldukça bağının bakın seyreldiği, çok fazla can kaybının yaşandığı, diğer ülkeler tarafından, hatta dost müttefik dediğimiz ülkeler tarafından yıllarca beslenmiş, şu andaki savunma sanayi olduğu noktada olmasaydı hala çözemeyeceğimiz gibi de altı çizilmesi gereken çok büyük bir gerçeğin olduğu bir vakadan şu anda biz bahsediyoruz. Onun için
1: güçlü olmasanız nasıl sözünüzü
2: kesinlikle,
1: ağırlığı olacak?
2: Kesinlikle
1: sahada.
2: Öyle. Bu konuda kendi istediği doğrultuda, kendi hayrına olacak doğrultuda, kendi toplumsal dinamikleriyle, gerçekleriyle önümüze çıkabilecek bakın bütün iyi kötü ihtimallerle hepsini hesaplayıp hangi yolda hareket etmemiz gerektiğini ancak yine burada Türkiye'nin kendisi karar verebilirdi. Başka gözlemciler, başka arabulucular burada Türkiye'nin açıkçası bu konuyu çözümlemesinde çok da işler bir yerde durmayacaklardı. Çünkü biliyorsunuz dalları budakları dediğimiz kısım işte tam da o. Belki Türkiye'nin önüne yıllarca bu engeli koyan, belki yıllarca bu meseleyi besleyen taraflar dahil olsa nasıl bir zaten çözümü sunabileceklerdi. Onun için Türkiye'nin burada kendi kararını verebilmesi hem yurt içinde hem yurt dışında hepsini bakın eş zamanlı olarak ve yıllardır bu meselenin üzerinde çalışarak bu bir

0: günde, 2 günde ya da sadece bu cookie çerçevenin oluşturulması
1: yaklaşık
0: kısmında başlamadı.
1: Yaklaşık 10 yıldır bir hazırlık var aslında bugüne.
0: Kesinlikle öyle. Bakın yani bunu
1: hatırlatmak
0: gerekiyor.
1: Yani terörle mücadele konseptimizin değişmesi.
0: Yeni bir şey değil. Evet.
1: Bugünlere öyle geldik.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi bu sadece de burada değil. Bakın Suriye'de, Irak'ta, İran'da parçaları olan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bunun için bitirilmesi için bütün ön hazırlıklarının hem yurt içinde hem yurt dışında başlaması, eş zamanlı olarak yapılıyor olması, yine şu anda Türkiye'nin kendi kararını kendi verebilecek güçte olması, kendi real politiğini işletebilecek güçte olmasından, bu güçten gelen aslında bir yerden bakmak lazım. Çünkü dediğiniz gibi eğer siz şu anda gücünüzü ispat etmiş hem dış politikada hem güvenlik mimarisinde kendi istediğiniz istikamette yerli ve milli olarak bir yön belirlemediyseniz ve başka aktörlerin hala gözün içine bakıyor ve onlardan yardım ya da teknik destek ya da yol göstericilik gibi şeyler ya da güvenlik çözümleri bekliyorsanız birçok meselede, terör meselesinde de olduğu gibi bir sonuç inşa etmeniz ya da kendi istediğiniz şekilde inşa etmeniz ya da geri döndürülemeyecek şekilde, bakın bu işin bir de doktrine edilme meselesi var az önce konuştuğumuz gibi, geri dönecek olanlar işte yasayla, bakın tek tek burada bireysel olarak bir incelemeden de bahsediyoruz şimdi, belli bir zamandan bahsediliyor, mekanizmalardan bahsediliyor. Tek tek yargılanacak, tek tek karar verilecek. Yani bu az önce söylediğiniz gibi hadi oldu bitti tamam gibi bir süreçten bahsetmiyoruz. Asıl yeni başlayan bir sürecin şu anda başındayız. Çok dikkatli gitmesi gereken ve gidecek olan bir sürecin başındayız. Ama dediğiniz gibi bu süreci yine yegane yürütecek olan güç Türkiye'nin şu anda tam durduğu yerde duruyor olması. Ama tabii buralara da kolay gelinmediğinde altını çizmek lazım. Şu andaki hale gelene kadar kendi kararını, kendi real politiğine göre, kendi çıkarlarına göre yürütecek, işletecek bir Türkiye olmasaydı, dediğiniz gibi işte üçüncü gözler, gözlemciler nasıl bir süreç bizi beklerdi ya da bu hale gelebilir miydik? Bunların hepsi tabii altı çizilmesi gereken şeyler.
1: Tam buradan devam edelim. İbrahim Keleş, sınırımızın içinde olsaydık biz hep, son 10 yılda öncesinde olduğu gibi, işte Suriye'de devrim olmasaydı, orada üslerimiz bulunmasaydı, Irak'ta pençe operasyonlarını yapmasaydık, böyle sadece sınırımızın içerisinde, sınırımızın içindeki terörü de yine temizlediğimizi düşünelim. Bugünkü seviyedeyiz ama sınırın dışında hiçbir elimiz yok. Esed rejimi de orada ayakta. İşte Irak'ta da belli oluşumlar hala eski gücünde olsaydı. Yani o sürecin biraz daha detaylarını da biraz askeri açıdan da dinlemek istiyorum sizden.
2: Evet.
1: Öyle olsaydı bugün biz meclisten bir terörsüz Türkiye yasası geçiriyoruz, bunu kabul ettik, terörü de bitireceğiz, sonra da terörsüz bölgeye evireceğiz meseleyi diyebilir miydik?
2: Diyemezdik, gerçekçi olmazdı. Çünkü.
1: Evet.
2: Yani hazır yaz mevsimindeyiz, geceleri de çok sıcak. Bataklık sınırın ötesinde. Sınırımızın içerisine gelenler sivrisinekler. Yani siz eğer sivrisineklerin yetiştiği bataklığı kurutmuyorsanız, yazın bu sıcak havalarda gece elinize terlikle sivrisinek kovalarsınız. Aynı dediğiniz durumu yaşardık yani. Bu örneği özellikle verdim. Şu anda da o dediğiniz durumu yaşardık. Sınırlarımızın içine hapsolalım. Ama bataklık o tarafta. Oradan gelenleri durduramayalım. Sınırlarımızın zaten coğrafi şartları da sıkıntılı. Irak'tan, Suriye'den bize doğru Amanosları geçmişler, ta Karadeniz'e kadar gelen teröristler vardı. Hatta bir ara millet zannediyor ki, yani yaşı benim seviyemde olanlar hatırlayacaklardır. 93 yılında terör sadece Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da değildi. İzmir'de, benim tayinim İzmir'deydi o zamanlar. İzmir'den İstanbul'a otobüsle geleceğimiz zaman endişeyle yola çıkıyorduk. Nedeni ne biliyor musunuz? Terör örgütü İzmir, İstanbul karayolunu durduruyordu. Ve kimlik kontrolü yapıyordu otobüslerde. O yüzden ben İzmir'den buraya, İstanbul'a geleceğim zaman askeri kimlik kartımı saklıyordum. Çünkü tespit ederlerse öldürürler. Yani terörün geldiği seviye böyle bir seviyeydi. Şimdi
1: bunlar arada ara ara zihinlerde oluşmasın tekrar, hani yaşananları hatırlatmakta çok fayda var.
2: Yani isim vermeyeyim çünkü yaşıyor o assubayımızın eşi hayatta. Yani Erzincan Sivas karayolunda teröristlerin otobüsleri durdurup kimlik

0: Kontrol sırasında bir astsubayımızı eşiyle birlikte indirdikleri ve eşini astsubayımızı şehit ettiklerini
1: Allah rahmet eylesin.
0: Bakın çok iyi hatırlıyorum. Veya çok daha çarpıcı örnekleri var bunların. Biz şu an terörü bitirme aşamasına gelmişiz. 41 yılım benim geçti bu silahlı kuvvetler içerisinde. 41 yılım. Ve terörün en azgın olduğu dönem 1990-1995 arasıdır. Ve o tarihlerde bölgede şu cümle kullanılıyordu. Teröristler de bunu kullanıyordu, halk da bunu kullanıyordu. Bölge gündüz devletin, gece örgütün. Yani geceleyin operasyon yapılmıyordu. Hareket edemiyordunuz. Ama geceleyin teröristler her yerde kol geziyorlardı. Sık sık araç durduruyorlardı, kimlik kontrolü yapıyorlardı. Öyle bir şehirden bir şehire geçmek mümkün değildi. Zaten devletimizde bu terör saldırısını dikkate alarak kontrol noktaları kurmuştu. Yani belli yerden bir yere gidemezsiniz. Ben 2000 yılını çok iyi hatırlıyorum. Gaziantep'e gitmiştim. Gaziantep'ten de memleketim Sivas'a geçeceğim. İlçeme. O zamanki yol haritası var elimde. Baktım kestirme bir yol var. Kangal'dan Zara'ya geçmem lazım. Orada ya Sivas'ı dolaşacağım veyahut da direkt tali bir yol var. Oradan kestirmeden geçebilirim. O yola girdim. Biraz devam ettikten sonra orada bir jandarma kontrol noktası vardı. Oraya geldim. Dediler ki buradan öteye daha geçmeyin dediler. Dedim ne var? Burada bir şey yok. Gündüz saatleri tehlikeli yol dedi. Geçmeyin dedi. Ama dedi illa geçeceksiniz, isimlerinizi alacağız. Ve hiç durmaksızın o yolu gidebildiğiniz süratle gidin. Yani hızlı geçin o tarafı. Ve ben onların tavsiyelerine uyarak belki normal gitsem bir saatte geçeceğim yolu yarım saate indirdim. Ve hızlıca oradan oraya geçtim. Bu gündüz saatinde olan bir endişedir. Bir terör saldırısına uğrama endişesidir. Yani kendi ülkemizde, kendi sınırlarımız içerisinde bir yerden bir yere öyle gönül rahatlığıyla gidemiyordunuz. Hele geceleri zaten gidemiyordunuz. Yani bu sadece Doğu Güneydoğu değil, Türkiye'nin birçok bölgesinde, Karadeniz'de bile öyleydi. Bakın daha dün Eren Bülbül'ün şehit olduğunun yıl dönümüydü. Şehadetinin yıl dönümüydü. Astsubayımızın şehadetinin yıl dönümüydü. Karadeniz'de öldürüldü bunlar. Şehit edildiler. O nedenle ben şu anda bu efendim sınırlarımız içerisinde, sınırda olmuyor işte. Amanoslar'da bakın biz Amanoslar'da harekat yapıyorduk. Operasyon yapılıyordu. Amanoslar bilmiyorum hiç Hatay tarafına yolunuz düştü mü? Bir tarafı Islahiye, öteki tarafı İskenderun tarafı. Ve orada koca bir ormanlık alan var. Sarp bir arazi. Ve içerisine öyle bir tabur, iki tabur değil. İki tane tugayı sokun o Amanoslara kaybedersiniz. O kadar sık bir arazi yapısı var. Ve orada operasyon yapılıyordu. Niye? Çünkü bizim Fırat Zeytin Dalı harekatı yaptığımız bölge o bölgeydi. Hatay tarafıydı. Ve Hatay'ın karşısı oradan teröristler geliyordu Amanoslara. Amanosları geçip Kahramanmaraş, Engizekler oradan yukarıya doğru Sivas'tan Karadeniz'e geçiyorlardı. Ve ta Karadeniz'de terör üretiyorlardı. Ya terör yapıyorlar, saldırılar yapıyorlardı. O yüzden sizin sorunuzun başına döndüğümüz zaman sınırın içinde bitmiyor bu iş. Çünkü bataklık öte tarafta. Biz o operasyonlar, 4 tane operasyon yaptık. Unutuluyor da isimlerini söyleyerek gidelim. İlk harekatımız biliyorsunuz 15 Temmuz darbe teşebbüsünden yaklaşık 35 gün sonra.
1: Evet.
0: Yani 24 Ağustos'ta yaptık. Bunu DAEŞ'e karşı yaptık. O da bir terör örgütü. PKK gibi bir terör örgütüydü. İkinci harekatımız Zeytin Dalı. 2018'de yaptık. Arkasından Barış

0: Barış Pınarı Harekatı 2019'da hemen ardından
1: Bahar Kalkanı.
0: Bahar Kalkanı Harekatı'nı yaptık İdlib'de. Niye yaptık? Çünkü bataklık o taraftaydı. Irak'ta ise neler yaptık? Irak'ta biz aslında çok uzun süre sınır ötesi harekat yaptık. Yani 1994, 93, 94, 95'lerde kol ordu seviyesinde girdik biz Irak'a. Sıcak takip anlaşması çerçevesinde bir çelik harekatımız vardı. Destansı bir harekattı. Mehmetçik o bölgeyi attı, hallaç pamuğu gibi attı. Ama gittin kalamadın. Geri çekilmek zorunda kaldık.
1: Evet.
0: Tamam, bir sayısı belirsiz 2000'in üzerinde terörist etkisiz hale getirildi ama kalamadık. Geri çekildik. Niye? Çünkü orada o zamanlar ne vardı? Çekiş güç vardı. Yani biz o bölgeye uçaklarımıza müdahale etmek istediğimiz zaman oranın hava sahasını kontrol eden Amerika'dan izin almamız gerekiyordu. Yoksa uçakları götüremiyorsun oraya. Çelik harekatını yaptık. Ardından Şafak harekatını yaptık. 2007'de Güneş harekatını yaptık. Hatırlar izleyiciler, Mehmetçikler, bir kış mevsimiydi bu. Sırtlarında yaklaşık 40 kiloluk mühimmat ve malzemeyle birlikte üzerlerine de kamuflaj olsun diye beyaz örtüler çekilmiş vaziyette gece operasyonları yaptılar. Eksi 20'lerde operasyon yapıldı. En son Güneş harekatıydı o.
1: Hepsinin bugünlere faydası var. Hepsiyle bugüne geldik.
0: Olmaz
1: bütün
0: mı?
1: Bütün mücadeleyle bugüne geldik.
0: Bakın biraz tarihten bahsediyorum. 90'lı yıllara atıf yapıyorum hep de. Biz aslında terörü 1990'da bitiriyorduk. 93'te bitiriyorduk. Eşref Bitlis Paşa ne yapıyordu o zamanlar? Jandarma Genel Komutanı. Ve terörle mücadele eden asıl kolluk kuvveti de jandarmaydı. Ve jandarma genel komutanımız sık sık Erbil'e gidiyordu. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'dı. Ve Maliye Bakanı Adnan Kahveci'ydi. Bu isimleri özellikle sayıyorum. Uğur Mumcu, Ocak'ta 20 veya 24 Ocak'ta biliyorsunuz suikaste kurban gitti. Bizim devlet yetkililerimiz, Eşref Bitlis Paşa özellikle burada öncüydü. Terörün bitmesiyle alakalı çok kritik görüşmeler yapılıyor. Terör bitecekti neredeyse. Ne oldu? Eşref Bitlis Paşa bir bilinmeyen bir kaza ile, uçak kazasıyla şehit oldu. Ardından Cumhurbaşkanımız Turgut Özal 17 Nisan'da şüpheli bir şekilde öldü. Arkasından Adnan Kahveci şüpheli bir trafik kazasıyla hayatını kaybetti. Ardından Mayıs 1993'te 33 tane erimiz sivil giyimli Elazığ-Bingöl karayolunda terör örgütü tarafından şehit edildi. 33 tane erimiz. Hemen ardından Temmuz ayına geliyoruz. Sivas-Madımak olayları.
1: Evet.
0: Bunlar hep terörle birlikte okuyalım bunları. Ardından Başbağlar katliamları. Ve daha sonra Ekim ayında gerçekleşen terör saldırıları, büyük terör saldırıları. Bakın tam terör bitecek.
1: Tamamlayalım.
0: Birileri müdahale etti. Ama bunun bir öncesi var. Eğer birkaç dakikamız varsa onu da söyleyelim.
1: Çok kısa tamamlayalım.
0: Bu terörü bitirmek için ayağımıza çok iyi fırsatlar geldi. İki tanesi çok önemliydi. 1990 yılında Irak Kuveyt'i işgal etti. Amerika ve koalisyon ülkeleri Irak'a yönelik bir plan yaptırır, operasyon planı. Turgut Özal, o zaman Cumhurbaşkanı, dedi ki biz de dedi bu operasyona katılalım. 37 ülkenin katıldığı koalisyona biz de katılalım. En azından Kuzey Irak tarafında o bölgeyi biz tutalım. Ama ne yazık ki o dönemin Genelkurmay Başkanı hayır dedi ve katılmadı ve istifa etti, ayrıldı. Ve Türkiye seyirci kaldı orada. Biz o 91 Şubat ayında ve Ocak ayındaki 1. Körfez Harekatı'nı seyrettik. Bizim seyrettiğimiz harekat sonrasında ne oldu? Saddam kuvvetleri Irak'ın kuzeyine geçemez hale geldiler. 36. paralelin kuzeyi kapatıldı onlara.
1: Peki
0: merkezi kuvvetler orada olmayınca orayı kim doldurdu? Terör örgütü doldurdu. Bizim olmadığımız yer boşluk bırakırsanız birileri doldurur. Aynı hatayı biz 2003 yılında ikinci Körfez Harekatı'nda da yaşadık. Yani o 2 Mart tezkeresi geçmedi. Geçseydi biz yine o bölgede bulunacaktık. Ve terör örgütü ondan sonra devam edemeyebilirdi.
1: Bölge boşluk kaldırmayan bir bölge.
0: Yani her tabiat anında, boşluk kaldırmıyor. Evet, bölgede kaldırmaz.
1: Her anında her yerinde olmaz.
0: Ve vaktinde atılmayan adımlar yüzünden terör örgütü orada palazlandı. Orada büyüdü. Mahmur kampını ele geçirdi. Terör yuvası kuluçka makinesi haline geldi. Ve bakın biz bugün 2026 yılının Ağustos ayındayız. Peki. Şurada 15 Ağustos'a az kaldı. Terör örgütünün ilk saldırısını yaptığı Eruh baskınının yıl dönümüdür. Ve biz 1984-2026 kaç sene? 44 sene.
1: Evet.
0: Şimdi terörün bitmesinden bahsediyoruz.
1: Fatma Hocam, şimdi Bahçeli'nin açıklamaları bu akşamki önemli, Devlet Bahçeli'nin. Terörden, Türkiye'nin terörden bütünüyle arındırılmasının yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını söylüyor, hı hı, Devlet Bahçeli. Terörün yeniden vücut bulabileceği siyasi, sosyolojik ve jeopolitik zeminlerin kurutulması gerektiğini ifade ediyor. Az önce biraz değinmiştik ama bunu detaylandıralım. Sonrası için bu çok mühim. Aynı isimle veya farklı bir isimle veya farklı bir istihbarat servisinin yeni bir aparat oluşumu girişimiyle her şey mümkün.
2: Evet, maalesef Türkiye'nin işte güvenliğini bozmak isteyecek olan, istikrarını bozmak isteyecek olan birçok aktörün üreyebilmesi, tekrardan ortaya çıkabilmesi çok mümkün Erkan Bey. Çünkü sadece burada biz PKK olarak terör örgütünden bahsetmiyoruz. Bakın geçtiğimiz günlerde işte FETÖ darbe girişiminin tekrardan üzerinden geçen 10. yılını konuştuk. Hala hemen... İşte Amerika'da bir türlü işte her ne kadar Fethullah Gülen ölse de faaliyetlerine devam etmek isteyen, ülkenin tekrardan işte içerisine sızmaya çalışmak isteyen FETÖ ajanlarının haricinde işte Mossad ajanları olsun, aynı şekilde İsrail'in yapmış olduğu faaliyetler olsun, doğal olarak sürekli bir şekilde Türkiye'nin toplumsal fay hatlarından beslenip etnik ve mezhepsel olarak Türkiye'yi bölmek isteyecek olan birçok aparat üreyebilir. Bunu bir kenara bırakıyoruz. Bir de öte yandan şimdi biz evet terörle mücadele kapsamında şimdi farklı bir sürece girdik. Evet, çerçeve yasa oluşturuldu. Fakat gerçekten silahlı eylemlerin bırakılmasıyla beraber ideolojik olarak da PKK terör örgütü kendini feshetti mi? Tamam, biz silahların yakıldığını gördük.
1: Keza zihinlerdeki dönüşümü
2: evet,
1: sağlayabiliyor
2: işte
1: muyuz?
2: İdeoloji kavramı, eğer siz tekrardan onu yaşartırsanız, eğer tekrardan onu yeşertecek şekilde bir nesil oluşturmaya çalışırsanız, bir algı oluşturmaya çalışırsanız, neden bahsediyorum? Türkiye'nin bölünmesi, işte bir Kürdistan yaratılması, Türkiye'nin topraklarında farklı bir Kürt devleti kurulması. İşte siz bu fikirle Türkiye'yi bölmek maksadıyla tekrardan gizli kapaklı arka kapılar arkasında böyle bir örgütlenme içerisine girerseniz tabii ki işte en büyük tehlikelerden birisi bu. O yüzden zaten aslında güvenlik bürokrasisi bu çerçeve yasanın içerisinde yer alıyor. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan tutun da başından beri o komisyonu konuşurken de sürekli olarak hem MIT hem TSK süreci izliyor, rapora dahil oldular. Doğal olarak şu saatten sonra da böyle örgütlenmelerin önüne geçebilmek ve aynı şekilde bir daha oluşmamasını sağlamak adına bu takipler muhakkak yapılacaktır. Fakat dediğimiz gibi işte bugün böyle bir evet sonuç olarak bir yasa onaylandı. Sonuç olarak artık silahların bırakılmasıyla takip, denetim, tespit süreci, tasfiye süreci başlatılacak. Fakat yine her zaman söylüyoruz ki bundan memnun olmayan İsrail, bundan memnun olmayan İsrail'in arkadaşları Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu süreci provoke edebilmek ve aynı şekilde bir daha farklı alanlarda hadi PKK olmasın, farklı bir ideolojik ve mezhepsel olarak oluşturabileceği aparatlar olmayacak mı? Eminim ki olacaktır. Çünkü Türkiye'nin büyümesinden, güçlenmesinden hem savunma anlamında, hem ekonomi anlamında, hem bağımsızlık anlamında bu kadar ileri giden bir Türkiye'nin varlığından rahatsız duyan bu üç devlet bir araya gelip sürekli Türkiye'nin içindeki o etnik ve mezhepsel kaşıntıları yapacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii burada hepimizin çok dikkat etmesi gereken bir husus var ki gerçekten bu oyunlara gelmememiz gerekiyor. Bugün birlik ve beraberliğin en önemli hususunu ben her zaman örneğini veriyorum. İran'da gördük. Evet, rejime karşı olan birçok insan vardı. Rejimin yapmış olduklarını eleştiren protestolar vardı işte ABD İsrail saldırmadan önce, hatırlayın Aralık ayında. Ne dediler? Protestolar varken, halk bu kadar karşıyken eğer biz İran'a saldırı düzenlersek İran rejimi çöker, saniyesinde İran'da düşer ve biz istediğimiz gibi cirit atabiliriz dediler. Ama olmadı. İşte ABD ve İsrail Siyonizmin emelleri, bakın halk ne kadar rejime karşı olursa olsun, belki bu savaştan sonra rejimle ayrı bir şekilde bir hesaplaşma içerisine girer, ona bir şey diyemem ama ne kadar rejime karşı olursa olsun sonuç olarak bu savaş süresinde rejime, yönetime destek verdi ve birliğini bozmadı. ABD ve İsrail bölgesindeki o bölücü faaliyetlerine, saldırılarına destek çıkmadı. Aksine bir bütün bir şekilde direnç gösterdiler. Bugün eğer bir toplum olarak direnç gösterebiliyorsanız, işte aradaki o mezhepsel çatışmaları sanki bir, yani şunun altını çizmeye çalışıyorum, işte bunca zaman hep konuşuldu. Kürt meselesi, terör meselesi. Hayır, bu bir Kürt meselesi, bir Kürt sorunu değildi. Her zaman da söylüyorum. Bu Türkiye'nin mücadele ettiği bir terör sorunuydu. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında kimsenin kimseyle etnik ve mezhepsel olarak bir problemi yok. Ama işte o dışarıdan aparatlar olarak bu vekil aktörler dediğimiz terör örgütleri sürekli Türkiye'deki bu mezhepsel süreçleri ideolojik olarak da kaşıntı içerisine girmek maksadıyla maalesef bu oyunları oynadılar. İşte tekrardan İsrail'in, tekrardan İsrail'in yandaşlarının Türkiye içerisinde böyle bölücü tutumlar sergileyebilmesi muhtemel mi? Tabii ki bu riski de şapkayı çıkarıp göz önünde bulundurabileceğimiz bir risk olarak okumamız gerekiyor. Ama dediğim gibi çok hassas bir süreç. Yani toplum olarak gerçekten süreci ihtiyatlı bir şekilde izlemek.
1: İsrail vurgularının yapılmasının en temel sebebi şu. Yani şunu belirtmek lazım. Bu bir bahsettikleri bölgede bir büyük İsrail'i oluşturma çabaları. Bu da onun aparatıydı.
2: Tabii.
1: Yani herhalde bunu net bir şekilde de ifade etmek lazım.
2: Tabii ki. Sonuç olarak İsrail bugün Orta Doğu'da kendi başına buyruk bir şekilde istediği ülkeye saldırdığında kimsenin ses çıkaramayacağı bir hamilik düzeni yaratmaya çalışıyor. Bunu Suriye'de de yapmaya çalıştı. Bunu Gazze'de maalesef yapmış olduğu soykırımla, bakın, uluslararası toplum sessiz kalıyor. İstediği kadar bağıra çağıra, işte yürüyüşler oldu bir yere, hatırlayın. Ama tekrardan Gazze'de soykırımı engelleyebildiler mi? Maalesef işte denetimler, yaptırımlar çok eksik kaldı. İşte öte yandan Irak'ta, öte yandan işte Lübnan'da yaptıkları, doğal olarak şimdi bakıyorsunuz bu kadar ateş çemberine döndürmüş olduğu bir Orta Doğu karşımızda varken, bir de Orta Doğu'dan karşısında, sınırının karşısında güçlenen Türkiye'yi gören İsrail ve Türkiye'nin olduğu yerde istediği gibi hareket edemeyecek olan İsrail, doğal olarak burada da o istikrarsızlığı yaratmak için elinden geleni yaptı. İşte Suriye'de, güneyde Dürzileri hareketlendirmeye çalışıp silahlandırmaya çalışıp,
1: daha yeni bir sene önce, unutmayalım.
2: Çok yeni. İşte İran'da doğal olarak baktığınızda sürekli o etnik ve mezhepsel ayrımcılıklarla beraber toplumu bağımsızlık adı altında, bir devlet kurma adı altında hareketlendirmeye çalışıp, alevlendirmeye çalışıp, temel amacı sadece bölme ve bölücü olan bir yaklaşımla ilerleyen İsrail, doğal olarak tabii ki dilimizde ilk hedefimiz. Evet, çünkü evet. Maalesef gördüklerimiz zaten bize bunları konuşturuyor. Doğal olarak bir de karşısında bu kadar güçlenen bir Türkiye varken, bu kadar rahatsız olduğu Türkiye'nin de aynı şekilde güçlenmesini, daha fazla güçlenmesini istemeyecek. Bunun için de en yapmak ya da onun için belki de en kolay olan, yapılması en kolay olan şey işte bölmek, toplumdaki o birlik ve bütünlüğü bozmak, o huzuru bozmak, o kardeşliği bozmak. O yüzden ben hani şunu da altını çizmem gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman hiçbir etnik, dini ve mezhepsel olarak hiçbir kökene bir ayrım uygulamamıştır. Biz hep kardeş bir şekilde yaşadık. Ama ne zaman ki bunu bir terör meselesine çevirdiler, işte o zaman aslında Türkiye çok büyük bir mücadele içerisine girdi. Doğal olarak da 50 yıldır mücadele ettiğimiz bir terör örgütünün artık gerçek anlamda feslinin olması. Evet, biz sembolik olarak silahların yakıldığını gördük ama salt onunla kalmayacaktı. Sonuç olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, güvenlik bürokrasisinin aynı şekilde bu silahların teslim edildiğine dair bir süreci başlatacağını biliyoruz. Doğal olarak artık Türkiye'ye silah doğrultacak bir ideolojik zeminin önünü kesmenin de en önemli aşamalarından birindeyiz.
1: Çok önemli. Ömer Çelik diyor ki, Yeliz Albayrak, bundan sonrasında terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa bölge ülkeleri içinde bir yöntem ve adres olacaktır. Biz bizim çabalarımızdan detaylıca bahsettik. Ama şunu da merak ediyorum. Bölge ülkelerinden biz ne bekliyoruz? Kimden bahsediyoruz? İşte Suriye, Irak'tan bahsediyoruz. Ve tabii İran'dan da bahsediyoruz aslında. Terör örgütünün bir kolu da orada. Ne bekliyoruz?
3: Şimdi açıkçası az önceki konuşmada da bahsettik işte bu içeride ve dışarıdaki olan kolları. Şimdi hocamın da söylediği gibi tehdit sürekli dışarıdan gelmeye devam ediyor ve dışarıdaki desteğini de siz bir şekilde çözmezseniz, dışarıdaki durumu da aynı şekilde eş zamanlı olarak götürmezseniz, geri dönülemeyecek şekilde kökünü kurutmazsanız, bunun tabii farklı yöntemleri var. Askeri olarak operasyonlar, müdahalelerle birlikte bir de bu terör yapılarının içerisinde, sınırları içerisinde bulunduğu ülkelerle de tabii ki istişare halinde olmak ve onların da ayrıca yekpare halde olmalarını, devlet yapılarının güçlü olmasını, oradaki silahlı örgütlerle baş edebilecek kapasitede olmalarını da, yani istikrarlarını ve bütünlüklerini desteklemek de aynı şekilde başka bir yöntem. Şimdi Suriye içerisinde zaten
1: biliyoruz. Sadece büyük devletlerin yapabileceği şeyler var.
3: Kesinlikle öyle. Bakın şimdi Irak'tan başlayalım isterseniz. Irak içerisinde neler oluyor? Irak içerisindeki terör örgütleri ya da eli silahlı gruplar ya da aşiretler, farklı gruplar, biliyorsunuz çok fazla etnik köken içeride var. Yani Şiiliğin bile çok fazla alt kolunun olduğu, yönetimde çok farklı aşiretlerin olduğu, farklı grupların olduğu, birçok noktada hakimiyet kurmakta zorlanıldığı bir yapıdan bahsediyoruz. Aynı şekilde Suriye içerisinde de zaten bir sürü operasyona konu olmuş bir yer. Az önce Fatma hocamın dediği gibi Dürziler örneği. Suriye içerisinde sürekli bugün Dürziler, ondan 10 gün önce işte yok bilmem ne grupları, ondan bir ay sonra başka gruplar. Sürekli buralarda, aslında bütün tarih boyunca böyleydi. Hegemon güçlerin, imparatorlukların gelip buralarda kendileri bölgenin kaosta olmasından çok daha rahat nemalanacağı için sürekli buralarda terör grupları, terör örgütleri ya da kendi seçtikleri iktidarlar, kendi seçtikleri yönetimler ve sürekli tekrar isyan çıksın, tekrar terör grupları çıksın, tekrar iç karışıklık çıksın diye oluşturdukları yönetim yapılarıyla, sorunlu yönetim yapılarıyla bu bölgeyi yıllarca aslında kaos alanına çevirdiler ki işte rahat rahat buralardan faydalanabilsinler. Rahat rahat buraların karmaşasından kendi çıkarlarını hareket edecek şekilde politika üretebilsinler.
2: Bir de silahlandırıp sürekli olarak onları kullandılar. İşte İran örneğinde tekrardan.
3: Aynen öyle. Hala bu sürecin bakın devam ettiğini görüyoruz. Bu her zaman böyle olacak aslında. İşte hegemon güçler ya da İsrail gibi yayılmacı ülkeler, saldırgan ülkeler, terör ülkeleri sürekli çevresindeki ülkeleri istikrarsızlaştırmak için bu işlere her zaman yatırım yapacaklar. Bu daha önce de böyleydi. Bugün de böyle, ileride de böyle olacak. Yani konjonktür değişir, istikrarlı ülkelerle çalışmayı birazcık bakın Trump'ın yaptığı gittiği yön gibi daha karlı bulurlar. O zaman belki orada farklı kırılmalar olabilir. Ama şu anda tam durduğumuz yerde, şimdi bu örgütün Suriye'nin içerisinde, İran'ın içerisinde, İran içerisinde hala aktif kolları varsa, olanlar ne yapacaklar? Bunlar da çünkü bakın hazır bekliyorlar. En ufak bir durumda terör örgütlerinin işi nedir? İdeolojileri ne olursa olsun, sahte, suni oluşturulmuş olsunlar hiç fark etmez. Bunların işi en ufak bir sorunda ortalığı karıştırmak, en ufak bir sorunda istikrarsızlık çıkarmak, ülkeleri dış müdahalelere açık hale getirmek, ülkelerin yönetilemediği gibi bir itibar oluşturmak. Krizleri, sorunları çok daha büyükmüş gibi gösterip provokasyonlar da çıkararak olmayan meseleleri bile hatta gündem haline getirmek, bakın ajanda oluşturmak, sürekli farklılıklara yatırım yapılarak, sivri noktaları daha da sivrileştirerek sorun çıkarıp istikrarsızlaştırmak, kanlı eylemler yapmak, sivillerin hayatını kaybetmesine sebep olmak, olayın sonunda da biliyorsunuz çok farklı yerlere gidiyor konu. Kimisi kendi içerisinde parçalanıyor, kimisi yıllarca terörle mücadele ediyor. Afrika'da bakın hala böyle birçok ülkeden bahsediyoruz, silahlı örgütlerden bahsediyoruz. Bunları kimin beslediğini artık herkes biliyor. Hangi Avrupa ülkelerinin Afrika'daki bakın örgütlere nasıl silah sağladığını, nasıl para sağladığını, buraların karmaşasından kimlerin kendi yayılma alanları kafalarındaki haritalarını, buralara yatırım yapılsın diye buralara destek verdiğini biliyoruz. Aynı şekilde de burada mesele çözülürse ki aslında sürecin çok önemli bir noktasındayız. Daha önümüzde de uzun bir yol var. Birçok mekanizmadan az önce bahsettik. İşler bir hale geldiğinde aynı şekilde Suriye'nin de, aynı şekilde İran'da, aynı şekilde İran'ın da, içerisindeki yapıların da belki benzer şekilde, belki yine kendine has yöntemlerle ama buradaki sürece zarar vermeyecek şekilde sonlandırılması için çok daha rahat, çok daha keskin bir yola girilebilecek. Çünkü biliyorsunuz burada özellikle görüşmeler yapıldığında, çağrılar yapıldığında biz şunları duyduk. Bizi ilgilendirmiyor. Biz işte tabi değiliz. Biz farklı bir işte ideoloji gidiyoruz. Biz oraya bağlı değiliz. Biz şuradan emir almıyoruz. Bu bizi bağlamıyor gibi. Hani işin içerisinden nasıl sıyrılırızın provalarının yapıldığını gördük. Farklı farklı açıklamalar gördük. Hatta farklı haritalar yayınladıklarını da gördük. Haritaların önünde poz verdiklerini de biz hatırlıyoruz. Yani biz buraya tabi değiliz diye sürekli söylediklerini görüyoruz. Ama Türkiye'nin mesajı bakın, kırmızı çizgileri çok netti. Türkiye içi dışı, şuradaki buradaki oradaki, biz dahiliz değiliz. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz bir yol haritası koyduk. Bizim için risk nedir? Bizim için gidilecek yol nedir? Mücadelemiz nedir? Bunu biliyoruz. Kabul edeceğimiz şeyleri açıkça söyledik. En başında hatırlayalım cümleyi, ya kadife eldiven ya demir yumruk. Eğer silah bırakma süreci, eğer bu öne koyulan yol haritası, bu istişare mekanizmaları, izleme mekanizmaları, çünkü hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem Milli İstihbarat Teşkilatı biliyor kimin elinde ne var, hangi envanter var, hangi silah var, hangisi kimin elinde, nerede kaç tane ne var, hepsini biliyor. Bunların teslimatı, bırakılması hem yurt içinde hem yurt dışında, neresi varsa istenildiği şekilde gerçekleşmezse tabii ki bu meselenin devam etmesi.
1: O zaman da başka bir şey konuşacağız herhalde.
3: Kesinlikle. O zaman onun için de başka bir tabii ki senaryo var. Yani yıllarca kayıp verilmiş, yıllarca üzerinde uğraşılmış bir meselenin sadece evet bir işte çerçeve, bir şeyler hazırladık, bundan sonra da hemen her şey oldu bitti, bunun üzerinden gideceğiz gibi bir şeyle değerlendirilmeyeceğini tabii ki biliyoruz. Teyakkuz halinde devam ediliyor. Bu süreç Suriye'de nasıl gidecek? Bu süreç Irak'ta, İran'da nasıl gidecek? Tekrar kullanılmamak üzere nasıl bertaraf edilecek? Bunların hepsini bakın eş zamanlı olarak hem gözlemleneceği hem ne olup ne olamayacağını şu anda da hesaplandığı ve o görüşmelerin de bu diğer ülkelerle devam ettiği bir süreçti. Biz Suriye'de de bakın aynı şekilde görüşmeler devam ediyor. Ahmet Erşar'ın Türkiye ile olan ilişkisini biliyoruz. Birçok konuda nasıl hareket ettiğini biliyoruz. Şu anda bakın Irak'la yapılan anlaşmalar. Arka arkaya birçok anlaşma yapıldı. Sadece ekonomik anlaşmalardan bahsetmiyoruz. Bunların hepsinin güvenlik meselelerinde de bakın birçok sonuçları olacaktır. İran konusunda da hocamın da hatırlattığı gibi bakın gördünüz. Trump'ın açıklamaları neydi? Biz İran'ı içeriden çok güzel aslında bölecektik. Silahları da yolladık oradaki işte terör gruplarına. Ne yaptılar? Hepsini iç ettiler. Bize işte söz verdikleri gibi yapmadılar. İşte onlara biz de teessüf ediyoruz. Hani kırgınız. Yani bu terör örgütlerinin sürekli beslendiğini ve hazır olduğunu herkes zaten biliyor. Ama buradaki sürecin çözülmesi ve bu yol haritasıyla birlikte tabii ki diğer dallanıp budaklandığı diğer sınır ötesi noktalarda da aynı şekilde ya da benzer şekillerde bertaraf edilmesi, hatta başka eli silahlı terör örgütlerine bile belki merkezi hükümetlerin onlarla baş etmesi için de bir yol haritası bile olabilir bu süreç. Türkiye'de yönetilen bir süreç. Ama dediğimiz gibi daha uzun bir yol var. Çok dikkatli şekilde hareket ediliyor. Hem burada hem de bütün hala içeride teması olan, destek veren, vermek isteyecek olan o bütün yapılarla ilişkilerinde kesilmesi için hala uğraşmaya da devam edilecek.
1: İbrahim Köleş, son dakikalar bu bölümde. Biraz liderlik meselesini konuşalım. Neyden bahsediyorum? Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin liderliğini konuşalım. Şimdi 2010'larda çözüm süreci vardı.
0: Evet.
1: Orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her ne olursa olsun süreci devam ettiği, ancak işte emperyalistlerin, belli başlı ülkelerin ve terör örgütünün bu süreç içerisinde yaptığı hamlelerle sonlanan, istenilen sonuca ulaşmayan bir süreçten bahsettik. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda hiç yılmadı. Bu sorunu çözme konusunda çok ciddi bir iradesi vardı ve o iradesi bugüne kadar devam etti, devam ediyor. Yani orada o olmadı diye bugün tekrar evet bu böyle olmayacak deyip kenara da bırakmadı meseleyi. Bu işte çok güçlü bir liderlik olmasa da herhalde bir sonuca ulaşamazsınız değil mi? Eğer olmasa
0: tabii ki yani güçlü bir siyasi irade olmadan olmaz bu iş. Olmazdı da o çözüm sürecinde çok iyi niyetlerle başladı. Ve o zamanlar şimdiki gibi Cumhur İttifakı da yok. Ve muhalefet hepsi o süreci engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Yani bizim Mehmetçin bir operasyon bölgesinden askerleri Skorsk helikopterlerine alırken ki videosunu başka bir niyetle kullanıp da işte silahlı kuvvetlerin helikopterleri teröristleri taşıyor diye videoyla insanların zihnini bulandıran sabotajlar vardı. Her şeye rağmen o çözüm süreci yine de devletin iradesiyle devam etti. İki katmanlı olarak devam etti. Ta ki ne zamana kadar? 13 Temmuz 2015 yılına kadar. 13 Temmuz'da işte o 7 Haziran

Haziran 2015'teki seçimden sonra tek başına iktidar olunamadı. Bir geçici hükümet kuruldu. Hemen terör örgütü yanına diğer 7 tane terör örgütünü de alarak çözüm sürecini feshettiler, bıraktılar. Ve tekrar silahlı teröre başladılar. Fakat Cumhurbaşkanımız buradan hiç

0: işte SİHA'ya dönüştü. Silahlı insansız hava aracına. Bunun yanına Akıncı devreye girdi. Biz daha önce Amerika'dan Predator'ları istedik, Amerika satmadı. İsrail'den Heron'ları aldık. Çürüye çıktı hepsi. Ha, bakıldı ki bu iş böyle olmuyor. Kendimiz üretmeye başladık. Kendimiz üretmeye başladıktan sonra savunma sanayi ürünleri geliştikçe teröristlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmalarında şu cümleyi duyduk. Mağaranın dibinde olan kişi ana karargahına diyor ki biz diyor başımızı dışarıya çıkaramıyoruz. Başımızın üstünde bir tane SİHA dolaşıyor. Kımıldasak vuruyor bizi. Ve terör örgütü üzerinde öyle bir baskı oluşturdu ki bu yeni savunma sanayi ürünlerimiz. O zaman işte terör örgütü kımıldayamaz hale geldi. Hatta mağarada aylarca kaldılar. O yeraltı çukurlarında aylarca kaldılar. Kımıldayamaz hale geldiler. Hem Türkiye sınırları içinde hem Türkiye sınırları dışında. Özellikle de Irak'ta. Sonrasında biz Irak'a arka arka harekatlar başlattık. O pençe serisi harekatları hatırlayın. 2019 yılında başladı. Önce pençe kartaldı. Sonra pençe kaplan oldu. Pençe süngü oldu. Ve en sonunda da pençe kilit oldu. Ve pençe kilit harekatıyla da bizim sınırlarımızdan daha derinlerde, Gara'ya kadar olan bölgede terör örgütünü kımıldayamaz hale getirdik. 2023 yılının Haziran ayında Cumhurbaşkanımız hem Suriye'dekilere hem de Irak'takilere dedi ki ya silahlarınızı teslim edersiniz ya da silahlarınızla sizi gömeriz. Ve Haziran ayında ciddi bir operasyon hazırlığımız vardı.
1: Bir dakikamız kaldı, tamamlayalım.
0: Çok ciddi bir operasyon hazırlığımız vardı. Özellikle Barış Pınarı Harekatı'na ara vermiştik. Ve birliklerimiz yine oradaydı. Hatta bazı kanallar her an bir sabah ansızın geliriz cümlesine atfen bazı televizyon kanalları oralara canlı yayın araçları gönderdiler. Televizyonlar orada operasyonu canlı anlatacaklardı. O kadar her şey hazırlanmıştı ki gerçekten de girecektik. Ama sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Ağustos ayındaki bir cümlesi var. İç cephenin tahkimi, devlet bahçelinin sahiplenmesi, sonra devlet politikasına çevrilmesi ve bizleri bugüne getirdi.
1: Evet. Peki. Bir ara vereceğiz. Birkaç dakikalığına saat başında 24 özel devam edecek.

0: bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Efendim yeniden merhaba. 24 Özel devam ediyor. Fatma Yeşilkuş, Yeliz Albayrak ve İbrahim Köreş bizlerle. İlk bölümde terörsüz Türkiye yasasının çerçeve yasanın detaylarını konuştuk. Özellikle bundan sonra ne olacak? Sahadaki tespit süreci nasıl devam edecek? Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye nasıl evrilecek? Bununla beraber riskleri de konuştuk. Hepsini konuştuk, değerlendirdik. Şimdi bu bölümde özellikle mecliste yapılan oylama çıkan sonuç, partilerin meseleye bakış açısı, bunların üzerinden konuşacağız. Fatma Yeşilkuş, 467 kabul.
3: Evet.
2: 87 red, 7 çekimser oy kullanıldı. İlk bölümde şöyle biraz değinmiştik ama detaylandıralım. Bu 467 kabul çok yüksek bir oran. Bununla ilgili Numan Kurtulmuş'un bir yorumu vardı. Diyor ki rakam Türkiye'nin en zor meselelerini ittifak halinde çözebilecek güçte ve iradede olduğunu göstermiştir. Bu önemli bir detay. Şimdi buradan şunu bir yorumlayalım bu rakamı. Ne ifade ediyor? Çok yüksek bir oranda.
3: Şimdi normal şartlar altında katılanların yarısından çoğu kabul etseydi yine yasa zaten geçecekti. Ama 467 oy oranı yüksek bir oran. Bunu aslında ilk bölümde de biraz değindim. Biraz daha izninizle açmak isterim. Neticede itibariyle bu sadece bir iktidar hükümet politikası.

0: politikasıymış gibi artık algılanmaması gereken, aksine devletin politikası olduğunu, farklı görüşlere de sahip partilerin de görüşlerinin alınarak hazırlanan bir yasa olduğunu söylememiz gerek işte. Geçtiğimiz sene hatırlarsanız komisyon vardı. Komisyon önce bir rapor hazırladı. Bu rapor hazırlama sürecinde de yine muhalif partiler de dahil olmak üzere diğer partilerin görüşleri alınarak, sadece onların değil süreçte bir şekilde etkilenen veya uzman görüşünde bulunabilecek, katkı sunabilecek kişilerin de görüşlerinin alındığı bir komisyon vardı ve komisyon neticesinde bütün partilerin onayıyla bir rapor yayımlandı. Bu çerçeve yasanın da keza sadece AK Parti tarafından hazırlanan bir yasa değil de diğer partilerin de görüşleri alınarak, danışılarak ortak bir kanaatle oluşturulan bir yasa olduğunu bir kere söylememiz gerek. Önce Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saat süren bir görüşme gerçekleştirildi. Akabinden Meclis Genel Kurulu'na geldi. Ve 467 oy oranı gerçekten yüksek bir oran ve siyaseten aslında farklı görüşlerinde, farklı partilerinde bunun ne kadar sahiplenildiğini, bu yasanın ne kadar sahiplenildiğini veya bu politikanın terörsüz Türkiye'nin ne kadar sahiplenildiğini irade olarak biz vekillerin vermiş olduğu oylarla görebiliyoruz. Evet, 87 itiraz oyu var. Baktığınızda buna İYİ Parti'nin tamamı hayır oyu kullandı. Yeni Parti içerisinde 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Çekimser oylar var. Yine çiziyoruz altını. Tabii ki çekincelerin, şüphelerin olması çok normal. İhtiyatlı yaklaşılması çok normal. Farklı görüşlerin görüşlerine burada tabii ki saygı duymamız gerek ve onların görüşlerinden yola çıkarak riskleri göz önünde bulundurmamız gerek. Bu başka bir konu. Ama sonuç olarak burada meclis içerisinde, meclis çatısı altında 467 vekilin buna evet oyu vermesi ve farklı partilerden gelen bu oylarla beraber yüksek bir irade gösterildiğini, sahiplenilme gösterildiğini görüyorsunuz. Şimdi baktığınızda işte yine ilk bölümde hatta biraz değinmiştim, bir sonraki turda konuşacağız dediğiniz o yeni parti burada karşımıza çıkıyor. Çünkü hatırlarsanız komisyon oluşturulduğunda Sayın Özel yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeydi. Yeni parti yoktu. Akabinde tedbirli mutlak mutlak kararıyla beraber Sayın Kılıçdaroğlu ve yönetime tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçti. Sayın Özel ve ekibi bir yeni parti adında bir parti kurdu. Ve netice itibariyle yeni partinin 91 milletvekilinin bu yasaya hangi oyun kullanacağını merak konusuydu. Sayın Özel birçok açıklama yaptı ve nihayetinde evet oyu vereceğini söyledi. Ama dediğimiz gibi 54 milletvekilinin hayır oyu kullandığını biliyoruz. Bu niye önemli? Aslında yeni parti içerisindeki vekillerin de kendi içerisinde büyük bir çelişki içerisinde olduğunu söylememiz gerek. Ama başından beri hep şunu konuştuk. Sayın Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında bir gerilimin olup olmadığını, bir çatışmanın, çekişmenin olup olmadığı konusunda hep bir işte o hatırlarsanız CHP genel merkezinde de keza Sayın Özel'in aslında gitmek istediğini ancak işte Ekrem İmamoğlu'nun direnmesi yönünde bir talimat verdiğini, Sayın Kılıçdaroğlu'nun o sebeple biraz daha geç geldiği yönünde de o zaman da tartışıyorduk. O yüzden İmamoğlu ile Özel arasındaki o gerilimin aslında bir yansımasını bence biz vekillerin oy oranında gördük. Niye söylüyorum bunu? Çünkü İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu bu yasa oylanırken tweet attı. Yüzümüzü millete dönelim. Yani hayır oyu kullanmaları yönündeki o hashtag hashtag'i yazarak bir tweet attı. Bir yazı paylaştı. Doğal olarak baktığınızda o zaman İmamoğlu kanadının aslında biraz daha buna hayır diyecek pozisyonda durduklarını görüyoruz. Ama ben listeye baktığımda mesela İmamoğlu'na yakın olan bazı vekillerin keza Taşkın Özer gibi hayır oyu kullanmadığını, evet oyu kullandığını da görüyoruz. İnanın çok farklı bir denklem var. Bence önümüzdeki süreçte yeni partinin içerisinde de bazı kopmaların ve ayrılmaların yaşanabilmesi söz konusu olabilir. Neden bunu söylüyorum? Bakın Milliyetçi Hareket Partisi'nden de keza önce İYİ Parti doğdu, sonra işte Zafer Partisi doğdu, Zafer Partisi ayrıldı, işte bölündü. Keza yeni parti içerisinde de bu bölünmenin bence salt yeni partiyle kalmayacağı, bu fikir ayrılıklarının önümüzdeki süreçte belki yeni parti içerisinde de farklı bir bölünmeye sebebiyet verebileceği kanaatindeyim. Ama bunu sadece...
1: Yeni partiden bu, yeni parti mi?
0: İşte farklı bir yeni parti artık yepyeni çıkacaktır. Parti. Yepyeni parti. Artık adı ne olur bilmiyoruz ama öyle hani bu iddiaları da aslında göz önünde bulundurmamız gerektiği kanaatindeyim. Fakat bunu sadece terörsüz Türkiye politikası kapsamında birbirlerine çatışıyorlar, karşı geliyorlar, bu yüzden ayrılacaklar demek doğru değil. Burada demek istediğim bir yerden sonra İmamoğlu ve Özal çatışmasının ve çekişmesinin farklı

0: alanlarda sirayet edeceğini ve akabinde bunun belki bölünmelere sebebiyet verebileceği yönünde bir kanaatim var. Tabii bu iddialarda hani bir salt benim söylediğim hususlar değil. Nitekim yine kulislerde de konuşulan bilgiler arasında yer alıyor. Ancak şunu söylememiz gerek. Tabii yeni parti içerisinde bunca zaman işte Sayın Tanal gibi bu sürece başından beri aslında destek veren çoğu zaman hatırlayın Sayın Özel ve yönetimin yakın ekibinin işte Veli Ağbaba gibi sürekli olarak DEM'den daha çok DEM parti üyesiymiş gibi açıklamaları vardı. İşte ama baktığınızda 54 milletvekilinin burada hayır oyu kullanması tabii biraz dediğimiz gibi çok farklı bir kırılmaların yaşandığını bize gösteriyor. Bir yandan da şimdi bazı vekillerin fezlekesi söz konusu ki bakalım işte onda keza Veli Ağbaba, Sayın Özel gibi isimlerin fezlekesinin de süreçte nasıl bir yol haritası çevrileceği konusunda da bize merakla uyandırıyor. Çünkü eğer böyle bir fezleke söz konusu olursa yeni partideki o kırılma daha da keskinleşir mi? Nasıl bir süreç olur onu da göreceğiz ama netice itibariyle evet bugün çekinceleriniz olabilir. İtirazlarınız olabilir. Bazı hususlarda anlamlandıramadığınız hususlar olabilir. Ama sonuç olarak burada böyle bir yasaya yardımcı olmak, daha doğrusu görülmeyenleri, varsa riskleri, içerisinde bulunduğu fırsat ve olanakları ve riskleri, keza şerh düşerek veya belirterek veya bu hususları daha aydınlatıcı bir şekilde yaklaşarak sürece dahil olmak, farklı görüşlerin desteğini almak çok önemli olurdu. Çünkü komisyon zaten bu sıfatla oluşturuldu. Geçtiğimiz sene komisyonda aktif rol alan isimler, baktığınızda bu defa şimdi bazıları hayır oyu kullanıyor. Doğal olarak biz de yeni parti içerisindeki bu ikircikli tutumu açıkçası anlamlandırmakta güç bir süreç yaşıyoruz ki. Çünkü işte o tam anlamıyla Sayın Özel ve İmamoğlu arasındaki gerilimin diğer hangi alanlarda sirayet ederek önümüze çıkacağı aslında biraz daha bize yeni parti yorumlamamızla yardımcı olacak.
1: Süreç bir de biraz daha devam eden günlerde anlatacak ne olduğunu. Peki Yeliz Hanım, ben şimdi bir sonraki turda size soracağım yeni parti içerisindeki durum ama yine bu kabulün yüksekliğinden devam edelim. Türk siyaseti açısından da yeni bir sürecin başlangıcıdır diye bir yorum yapsam abartmış olmam herhalde.
2: Hayır, şimdi 592 oyun 467'si kabul, 87'si red gibi bir elimizde rakam var. Yani büyük bir çoğunluğun kabul ettiği bir süreçteyiz. Çok önemli bir eşikte olduğumuzu zaten söyledik. Ve üzerinde hala istişare edilen konuların, görüşülecek olan konuların soru işaretlerinde en başından beri zaten olduğunu biliyoruz. Ama oy oranına baktığımızda oldukça yüksek bir oy oranı, oldukça yüksek bir aslında bir araya geliş ve irade gösterme olduğunu söylemek sizin de dediğiniz gibi yanlış olmaz. Şimdi tabii ki partilerin savundukları, kendi ideolojileri, kendi tabanları hepsi farklı olabilir ama bu biraz daha artık siyaset üstü bir mesele olduğu için terör meselesi de ve burada da önümüzde yeni bir yol, yeni bir aslında mücadele alanı olduğu için bu kadar yüksek bir ortak irade gösterilmesi, evet, yeni bir aslında makas ayrımında olduğumuzu, bundan sonra da gidilecek yol için aslında bir iyi niyette göstergesi, bir umudun olduğunu da göstergesi, önümüzdeki sürece güvenildiğiyle de alakalı bence yüksek bir iradenin de olduğunu görüyoruz. Çünkü evet, soru işaretleri olabilir, güvensizlikler olabilir, bilmiyoruz çünkü önümüzde bir yasa var, bir çerçeve var, beklentiler oldukça yüksek ama az önce de söylediğimiz gibi tek tek kişi bakım üzerinden yargılamaların yapılacağı, gözlemlerin yapılacağı, teyit mekanizmalarının çalışacağı da bir süreç önümüzde var. İşte bu sürece duyulan güven, bu sürecin iyi işlemesine doğru bir irade aslında bu toplam sayının yüksek olması ve bu meselenin artık yıllarca uğraştığımız meselenin sona ermesi için duyulan büyük bir tabii ki istek var. Meselenin çözümlenmesi için aslında bu bir devlet politikası haline gelmesi noktasında. Çünkü biliyorsunuz yıllardır uğraşılan bir meselenin, bu kadar ciddi bir meselenin çözüm bulması tabii ki kolay olmayacak. Türkiye'nin kendi vakası, Türkiye'nin kendisine, kendi farklılıklarıyla, kendi sosyolojik yapısıyla buna uygun şekilde çözümlemeye çalıştığı ya da tamamen artık ortadan kaldırmaya çalıştığı o herkesin hafızasında bu konuyla alakalı, bakın, mutlaka acı bir anı var. Yıllarca uğraştığımız bir mesele. mesele. Onun için işte çok dikkatli olmamız gerekiyor diye konuştuğumuz bir mesele ama sayının bu kadar yüksek olması yine de ne olursa olsun büyük bir çoğunluğun bu meselenin çözülmesinde devletin iradesinin daha fazla yanında olmak istediğini gösteren aslında bir rakam diyebiliriz.
1: Şüphesiz. İbrahim Bey, yeni parti üzerinden konuşalım. Bu işte az önce bahsetti Fatma Hanım, o gün içerisinde atılan tweetler vesaire. Bu evet hayır kavgası mı doğuyor yeni partinin içerisinde?
3: Yani yeni partiyi ben paranteze alarak aslında genelden başlayıp sorunuzun özeline inmek istiyorum. Bir kere bu terörle mücadele zannediliyor ki böyle çok basit oldu. Hiç öyle değil. Çok ağır bedel ödedik biz. Hem de sayılamayacak kadar ağır bedeller ödedik. Yani benim Antep'te görev yaptığım zaman bir öğrencim, Asubay Hazırlama Okulu'nda bir öğrencim ziyaretime geldi. Konuşuyoruz. Kazım takılarak konuşuyor. Dedim Kazım ne oldu sana dedim. Komutan dedi ben çatışma sırasında dedi başımdan isabet aldım dedi. Vurdular beni dedi. Ben 6 ay dedi dünyadan bir haber komada yaşadım. Ve sonrasında da iyileştim ama göreve devam edemeyecek durumdaydım. Malumen emekli oldum dedi. Bunları anlatırken de yani ben bir öğretmeniyim onun. Çok üzüldüm. Yani daha yaşı genç bir astsubayımız ve o durumda bu bir bedeldi. Veya evladını şehit vermiş olan analar, babalar bu bedeli çok ağır ödediler. Hala da özellikle dini bayramlarda, şehitliklerde evlatlarının kabirlerini ziyaret edenler hep şu cümleyi kullanıyorlar. Bu terör bitsin. Bu can kayıpları bitsin. Durdurun şu terörü. Yani ben onca şehit cenaze törenlerine katıldım. Aile ziyaretlerine gittik. Veyahut da evladının şehit olduğu haberini vermek görevine gittiğim oldu. Ve o anaya o haberi ben nasıl veririm? Dualar ederek gittim. Haberi verdiğimde de o anı tekrar tekrar yaşıyorum hep. Çok ağırdı. Benim için haber vermek çok ağırdı. Ya anne, ya onun için ne olabilirdi? Ama şu cümleyi kullandı. Baba da kullandı, anne de kullandı. Şu terörü bitirin artık dedi. Bitsin dedi. Başka analar ağlamasın dedi. Biz terör nedeniyle çok can kaybı verdik. Şehitler verdik, gazileri verdik. Gazilerimiz oldu, sivil vatandaşlarımız yani bebekler öldürüldü bu terörde. Ve şu an nereye geldik? Bu terör bitsin diye devletimiz hangi hükümet olursa olsun bitirmek için amansızca mücadele etti. Ama bir türlü tamam bitirilemedi. Ve şimdi özellikle o şehitlerimizin gayretleri, canlarını koydular ortaya. Bugün biz terörün bitişini konuşuyorsak o şehitlerimiz sayesinde. Eğer onlar canlarını koymasalardı ortaya Türkiye işgal edilecekti. Yani 15 Temmuz gecesi bizim Doğu ve Güneydoğu sınırlarımıza terör örgütü içeri girmek için hazır bekliyordu. Gazilerimiz minnettarız onlara. Şehitlerimiz şükran borçluyuz, minnettarız. Tüm bunlar ortada. Geliyoruz 2 gün evvelki oylamaya. Elimizde liste var. 592 milletvekili katılmış, 467 evet. 467 çok diyoruz, beklenenin de üstünde. Hayır, burada ben başka türlü bakıyorum. Eğer Türkiye'nin bekası, bu milletin istikbali söz konusuysa ve şahsi menfaatler yerine devlet önceliklidir, millet önceliklidir diyenler varsa onlar evet dediler. Ama kendi şahsi çıkarlarını önceleyen, kör ideolojik siyasi yaklaşımlarını önceleyenler hayır dediler. Bir de çekimser kalanlar var. Fikirsizler. Çekimser, bakıyorum, yeniden Refah Partisi 4 vekili.

0: ilgili var. Dördü de çekimser. Sizin muhakeme kabiliyetiniz mi yok? Yani mantıkta bir kural vardır. Üçüncü ihtimalin yokluğu. Bir insan ya ölüdür ya diridir. Ya Türkiye tarafındasın ya Türkiye karşısındasın. Bunun çekimserliği ne? Bilelim. Türkiye tarafında mısın? Başka şeyler tarafında mısın? Bilelim. Yani burada benim özellikle vurgulamak istediğim şey şu. Ters bir mantıkla bir soru soracağım. Velev ki şu 467 çıkmadı. 300 veyahut da daha aşağısında bir kabul çıktı ve bu yasa geçmedi. Ne olacaktı? Bu yasanın geçmediğini farz ederek bir düşünelim. Birazcık geriye saralım. Ne olacaktı? Terör örgütü silah bırakmayacaktı. Terör örgütüne çengel atanlar, başta İsrail olmak üzere, başka bu bölgede menfaati olan yapılar tekrar bu örgütü kullanacaklardı. Bize karşı kullanacaklardı. Biz 42 senedir ayağımızda prangayla dolaşıyoruz. 2.3 trilyon dolar teröre harcama yapmışız. Bakın canların hesabı yoktur. Maddi karşılığı olamaz. Ama maddi olarak 2.3 trilyon demek Türkiye'nin bu seneki yurt içi gayri safi milli hasılası 1.6 trilyon dolar. Ama teröre harcanan 2.3 trilyon dolar. Yani biz eğer o parayı teröre harcamamış olsaydık bir Türkiye daha olacaktı. Bugün emekli maaşı alanlar maaşlarının ikiye çarpıldığını düşünsün. Rakam böyle olacaktı. Biz bunun için o kadar büyük maddi bedeller ödedik ki yani Türkiye bir türlü kalkınamıyor. Nasıl kalkınsın? Siz o attılan her merminin leblebi olduğunu mu zannediyorsunuz? Her birinin maliyeti çok yüksek. Bir F-16'nın pistten teker kesmesi kaç bin dolara mal oluyor. Ve biz yeri geldi 80 uçak kaldırdık. Terör örgütüne mücadele etmek için.
1: Evet.
0: Bütün bu kayıplar ortada. Çok ağır bedellerle biz bu seviyeye geldik. Bir siyasi irade gösterildi. Eğer bu yasa geçmemiş olsaydı, kabuller daha az olsaydı, biz tekrar bıraktığımız yerden aynen devam edecektik. Yani dağlarda terörist kovalayacaktır. Dağlarda terörist öldürmeye çalışacak, temizlemeye çalışacaktık. Etkisiz hale getirecektik. Sınırlarımızda sürekli alarm halinde bekleyecektik. Yurt içinde terör örgütü saldırılarına muhatap olacaktık. Bakın 2016 yılının ikinci yarısında nelerle karşılaştık? Bir FETÖ vardı, 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Arkasından Beşiktaş'ta 45 polisimiz şehit oldu. Saldırı yapıldı İnönü Stadyumu'nun orada. Taksim'de yapıldı. Sultanahmet'te yapıldı. Yani İstanbul'un göbeğinde bombalar patlıyordu. Şimdi hayır diyenler bunu düşünmeliler. Yani terörün devam etmesini mi istiyorsunuz? Ben hayır diyenleri öyle okuyorum. Çekimser kalanlar zaten onlar tam ayrı bir hikaye.
1: Hocam diyorlar ki işte ulus devletin altına bomba koyan bir yasa bu. Siz bir asker olarak soruyorum size.
0: Hayır. Çok yanlış bir noktadan bakıyorlar.
1: Az önce siz söylediniz ya belli başlı ideolojilerle. Ben ideolojilerle yaklaştıklarını düşünmüyorum. Tamamen bir hamaset.
0: Hamaset yani ideoloji hamaset. Her ne derseniz ben programa gelmeden önce de o sosyal medya paylaşımlarına bakıyorum. Tamamen hamaset. Bilgi yok ama fikir var. Bilgi yok.
1: Mesela gizli maddeleri olduğu dahi iddia edildi. Böyle iddialar bile ortaya atıldı.
0: Yani orası atış serbest kürsüsü.
1: Evet.
0: Her şeyi söyleyebilirsiniz. Aksini ispat etmek gibi bir derdiniz de yok.
1: Evet.
0: Söylediğinizi delillendirmek gibi bir derdiniz de yok. Klavye kahramanlığı yapabilirsiniz rahatlıkla. Ama hayatın bir gerçeği var. Bu kabuller çok çıkmasaydı, bu yasa geçmeseydi ne olacaktı biz? Ne yapacaktık biz? Yani bunun ters mantıkla düşünelim. Tersini düşünelim. O zaman yine Türkiye hala terörle mücadele ediyor olacaktı. Belki İsrail kendisinin bir hattı vardı biliyorsunuz. Süveyda